0: Öyle çok söyleyeyim. Kötü topçu değildi yani.
1: Değildi. Gelirken yani yaptıkları ortada adam.
0: Evet. Sevilla ve Villa.
1: Şimdi onu şöyle, yani burada kimseyi suçlamak istemiyorum ama o planlama bizden önce yapılmıştı.
0: Biz Tedesco El Nesri planlaması.
1: Tedesco sonradan geldi yani. Biz geldiğimizde 6 haftalıktan ama El Nesri geldiğinde o takım mühendisliği yapılmıştı. Sizin dediğiniz doğru. El Nesri en güçlü olduğu taraf kafa topuydu. Hava topları.
0: Evet.
1: Ona göre oyun sistemi, oyuncu transfer edilmesi lazımdı ama Mourinho demek ki öyle bir tercih yapmamıştı. Transferler biz geldiğimizde bitmişti yani. Şimdi
0: anladım.
1: Biraz üzüldüğün konu ne biliyor musun? Evet. Yani özellikle bak medyada, yani demin dedim ya, ben doğru konuşan bir arkadaş olarak söylüyorum, kimse üstüne alınmasın. Alınanlar da küsüyorsa yapacak bir şey yok. Yani herkes özellikle sosyal medyada ben Fenerbahçe ismini kullanarak Fenerbahçeliyim deyip geçimini sağlayıp sosyal medyada yorum yapan Fenerbahçeli arkadaşlar öyle bir hava estiriyorlar ki yani sanki bütün transferleri biz yapmışız, bütün kadro mühendisliğini biz yapmışız, bütün hatayı yapan Saadettin Saran ve ekibi. Biz geldiğimizde transfer bitmişti. Eylül 21'inde geldi. Hoca gitmiş. Bazı futbolcuların o hoca için Fenerbahçe'ye transfer olduğunu hepimiz biliyorduk.
0: Mourinho için.
1: Mourinho için. Mourinho gitmiş, futbolcuların moralleri sıfır. Hoca gitmiş.
0: Gerçekten başkan gitmiş. Çok mi?
1: Müthiş. Müthiş. Biz 2-3 hafta bunları sürekli her gece gündüz Samandıra'da Ömer Bey'le, Turgay Bey'le anlatarak, başkanımız haftanın en az 2-3 günü gelip futbolcularla toplantılar yaparak anlatıyordu. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Sizi transfer eden başkanınız gitmiş. Sizi transfer eden hocanız gitmiş. Yeni bir hoca, yeni bir yönetim gelmiş. Siz orada hangi psikolojiyle top oynayacaksınız? Ve tabii ki başka dedikodular da vardı. İşte bu yönetim paranızı ödemez. Bu yönetim sizin maaşlarınızı ödeyemez. Ha,
0: üzerinize yani böyle bir gölge de yapıyor.
1: Gelmeden haklısınız. Karalama politikası. Şimdi biz böyle bir kadro devraldık. Ve bu aldığımız kadro 6 puan alırken 6 puan gerideydik.
0: Doğru.
1: Teslim ederken 3 puan geriyle teslim ettik ve Süper Kupa'yı aldık.
0: Doğru.
1: Teslim ettik. Onun için yani eleştiri yapan arkadaşlar da lütfen yani biraz daha ellerini vicdanına koyarak yaparlarsa bütün Fenerbahçelileri daha mutlu ederler.
0: Katılıyorum size. Hem sizin de kendinizi anlatmanız bakımından çok kıymetli oluyor. Şimdi her yere yayılacak bu videolar. Biraz daha anlayacaklar sizi. Dolayısıyla ama santraforla ilgili asıl tepki, en nesili anladık. Kendisi gitmek istedi, şu oldu bu oldu. Peki Jondran'ı neden yolladık? Artı neden yerine o kaliteli bir adam almadık? Burada gerçekten Tedesco'luk bir şey varsa Sayın Ertan Torunoğulları anlatın gitsin.
1: Anlatacağız. Burada doğru taraftarımızın bu konudaki eleştirisine de, ben de bir taraftar olarak, yönetici olarak da taraftar olarak dışarıdan baktığım zaman ben de eleştiriyorum. Ama bütün taraftarlarımız şunu bilsin, inansınlar ki başkan olsun, ben, Ömer Bey, Turgay Bey, biz ilk geldiğimiz günden beri ben zaten hep söylüyordum. Yani Duran'la Nesri kalsa dahi bizim bir baba santifor almamız lazım. Güçlü, topu tutan.
0: John Duran'la Nesri kalsa bile bir
1: santifor istiyordunuz. Aynı. Ben ilk yani hocayla ve başkanımızla yaptığımız toplantıda ben bunu hep gündeme getiriyordum. Mayıs 15'e kadar yine hep gündeme getirdim. Yani biz geldiğimiz günden itibaren bir Duran ile Nesri kalsa dahi bizim güçlü bir top tutan, fizikli 3-5 saniye topu tutacak bir santifora ihtiyacımız var diye. Çünkü ben o santifor yani az çok top oynamış mıyım?
0: Az çok değil, bayağı oynamışsınız. Daha yeni haberimiz oldu.
1: Öyle bir güçlü top tutan bir santiforumuz olsaydı inan bir gün Kerem'e yapılan eleştiriler, çok haksız eleştiriler. Kerem bir gün çok farklı bir futbolcu. Ha,
0: Kerem'e yanaşıp sırtını rakibe dayayıp Kerem'le avlar yapıp kaçıran aynı bir model
1: olsa,
0: Kerem'i de yükseltirdi.
1: %100 yükseltirdi.
0: Peki neden almadınız?
1: Şimdi niye almadım? Biz çok istedik almak. İnan çok istedik.
0: Siz ben, derken Tedesco ayrı, yönetim ayrı mı düşündün?
1: Aynı. Ekim 15'te ben 15 veya 18 tam yanlış hatırlamam olmasın. Ben Şurlut'un avukatıyla menajeriyle Milano'da bir araya geldim.
0: Manşet geliyor.
1: Biz Milano'da oturduk. Şartları konuştuk. Sonra Ömer Bey'le
0: Ekim yani ara transferden önce.
1: Önce yani biz başkanla şöyle konuşmuştuk. Ara transferde de yani ara transfere girmeden biz anlaşmalarımızı yapacaktık. Ara transfer aynı ikisi başladığı an imzaları sunup oyuncuları alacaktık. Getirecektik Türkiye'ye. Yani görüşmemiz oydu.
0: Birincisi Sörlo.
1: Birisi
0: görüşmeye başladınız Ekim'de.
1: Sörlo öyle görüştük Ekim'de. Ondan sonra bizim şeydeki maça gittiğimizde, Norveç'teki maçta Ömer Bey'le, Turgay Bey'le birlikte yine menajeriyle, avukatıyla Sörlo'yu konuştuk. Hatta Türkiye temsilcisi de oradaydı. Arkadaş çıkıp hayır öyle bir şey olmamış, öyle bir görüşme olmadı da diyebilir. Bu da açık açık söylüyorum. Orada da hatta bizim yanımızda

0: oyuncuyla da konuştu. İşte bak temsilcilerle birlikteyiz, konuşuyoruz, Fenerbahçe'nin yetkileri burada. Bu da Fenerbahçe'yi çok sevdiğini, Fenerbahçe ve İstanbul'u çok sevdiğini,
1: Şorlu
0: İstanbul'a gelmek istediğini konuştu. Biz ondan sonra bir iki görüşmemiz daha oldu. Sonra en son menajeriyle, avukatıyla, başkan Zoom'la görüştürdük, telefonla konuştuk, her şeyle anlaştık. Ama bu arada hocayı ikna edemiyoruz.
1: Hocayı ikna edemiyoruz dediğiniz nokta,
0: hocamız,
1: siz Sörloth'la anlaştınız, Ekim ayından itibaren konuştunuz, Tedesco'yu Sörloth için ikna edemiyorsunuz.
0: Edemiyoruz, hocamız da şöyle.
1: Tedesco'yu gönderip Sörloth'u getirseydiniz Ertan Bey.
0: Hoca da
1: taraftarın şu anda sesleniyor.
0: Şu an taraftan sesleniyor, haklı olur. Hoca da şöyle, daha önce Almanya'da Sörloth'ta çalışmış.
1: Şeyde bir Leipzig'te
0: bir kamp dönemi oldu. Aynı çalıştı. O da oradan, hoca benim sistemime uymuyor. Yani gelirse direkt, olmasa da en direkt bize oynatmayacağını söyledi. Ve takım da yükselişe geçmişti o arada, bizim takımımız.
1: Ha, o zaman.
0: Yani, şimdi bizde o yükselişe geçişte, yani hoca Şorlut, hocayı kırmamak için yine hocaya rağmen yine görüşmelerimiz devam ediyordu. Biz en son Şorlut'la, menajeriyle konuştuğumuzda onlar bize tamam, başkan bize dedi ki biz alalım, biz hocayı her türlü ikna ederiz. Biz gittik Şorlut'la, hocası, avukatıyla, menajeriyle anlaştık. Onlar da bize müsaade istediler. Dediler siz kulüple hiç direkt temasa geçmeyin. Biz önce Şorlut kendisi hocasıyla konuşsun. Ben Ocak'ta ayrılmak istiyorum. Hoca da izin alsın. Sonra siz kulüp olarak devreye girerseniz maliyet daha düşmüş olur.
1: Menajer de sizden yanı.
0: Menajer de bizden yanı.
1: Sörloth da gelmek istiyor.
0: Aynen.
1: Tedesco'yu ikna edemiyorsunuz.
0: Biz ikna etmemeye rağmen daha devam ediyoruz.
1: Yine de alacaksınız,
0: alacağız,
1: bu arada.
0: Görüşeceğiz.
1: Hocaya diyeceksiniz ki aldım getirdim oynadım.
0: Aynen, yani Fenerbahçe'nin de santraforlarla ilgili bir talihsizliği var gerçekten. Şöyle bir talihsizliği. Sörloth gidip hocayla konuştu. Ben işte ayrılmak istiyorum. Beni oynatmadığın için. O zaman ilk 11'de oynamıyordu.
1: Evet.
0: Hoca da Simone çok akıllı bir insan. Bu da hocaya, Şorlot'a ilk 11'de yer vermeye başladı. Bizim şanssızlığımız. Hı. İlk maçlarıyla Real Madrid'e karşı dikip gol atmıştı. Ondan sonraki 7 hafta seride bütün maçlarda, Şampiyonlar Ligi'nde olsun, ligde olsun gol atmalara başlayınca bu sefer bize kulübü biz satmayacağız. Birinci santforumuz Şorlot dedi. Öyle Şorlot'tan vazgeçtik. Yani onun dışında birçok santforla görüştük.
1: Oraya girmeden bu soruyu sorayım. Yani Tedesco ikna edilme süreci yaşamasa aslında Sörloth hazır, Atletico hazır.
0: Kasım'da, Aralık'ta bitmiş olacak.
1: Bitmişti. Tedesco işi uzattığı için, laf arasında alırsanız da oynatmam demeye getirdiği için, Leipzig'te kısa bir dönem çalıştım, bana göre oyuncu değil dediği için süreç uzadı, son oynamaya başladı.
0: Takım da iyi gittiği için, hani hocayı da küstürmemek için biz yine de...
1: Oluyordu yani Sörloth.
0: Görüşmelere devam ediyorduk. İkna ederiz, sonra hocayı ikna ederiz diye.
1: Yani kafadan hoca tamam dese Sörloth bugün Fenerbahçe dedi. Geçen sene de belki şampiyondu.
0: Fenerbahçe'nin ölçüsü.
1: Tamam, Sörloth'u geçtik. Hoca kimi istedi yani sonuçta?
0: Biz Lukaku'yla da görüştük.
1: Lukaku'yla. Açar mısınız
0: Lukaku'yu? Lukaku çok gelmek istedi. Ona da yine hocamız istemedi. Yani ondan da Belçika milli takımında birlikte çalıştıkları için istemedi. Ama Lukaku gerçekten, yani biz 6 aylık kiralayıp satın alma opsiyonuyla alacaktık. Bu da yani orada hocanın %100 demeyeyim de haklı olduğu, şöyle de bir küçük bir parantez açmak isterim. Sakatlıktan yeni dönmüştü. Hoca belki onu da risk olarak gördüğü için almak istemedi. İstemedi. Ben Belçika'da da çalıştım Lukaku'yla dedi. İstemiyorum. Lukaku'dan da vazgeçtik. Bunun gibi birçok, en son Roma'nın santforu onu istedi.
1: Artem Doğubik.
0: Doğubik
1: istedi mi?
0: İstedi. Doğubik'le de biz, demin dedim ya Fenerbahçe'de santforlarla ilgili bir şanssızlığı var. Dubik'le biz görüştük, anlaştık. Yüz yüze görüşmeye gideceğimiz hafta Dubik büyük bir sakatlık yaşadı.
1: Evet.
0: Bu sakatlıktan sonra da biz de anlaşmadan geri geldi. Çünkü bize acil oynayacak hemen santfor lazımdı. Sonra döndük, hoca bize illa o zaman ben Sıdık Şerif'i istiyorum. Ben Sıdık Şerif'le, Uzan Turan'ın gitme durumu yoktu yani hesapta. Sonra hoca ile Turan bir şeyler yaşadılar. Turan bizim son UEFA deplasman maçına gitmek istemedi.
1: John Duran.
0: Hoca da Duran'ı istemedi. Ben artık takımında istemiyorum. Zaten karakter olarak da John Duran çok rahat, çok relax biriydi. Antrenmanlara da falan da yani böyle. Hoca da bu tür şeyleri, Alman disiplini sevmiyordu. Onun ikisinin yıldızı bir türlü barışmadı zaten. Hani Beşiktaş maçından sonra içeride Kayseri Spor maçında oynadığımız zaman da ilk 11'de oynatmadı yani. Oyunu almadı. Oradan aralarında bir şey vardı. Duran da son hafta ben gitmek istiyorum deyince biz Sıdkı Şerif'e kaldık.

0: Ama şöyle yani. Ya biraz da haksızlık oluyor. Yani santrafor olsaydı olabilir. Belki değişik olurdu ama bir gün rakibimiz 77 golle şampiyon oldu. Biz de 77 gol olmuşuz. Kimse ona bakmıyor. 7 gol fazla yemişiz. Demek burada bir sıkıntı var.
1: Savunmada.
0: Savunmada bir sıkıntı var. Şimdi hocamızın da bize planı...
1: konusuna geçelim.
0: Oraya geçeceğim. Orada hocamızın bize planı şuydu. Yani Türkiye'de ben iyi bir orta saha kurarsak ben Türkiye'de her türlü zaten de skor yaparım. Maçı alırım.
1: Hoca orta sahayı...
0: Orta sahayı. Yani o zaman geldiği günden ilk günden itibaren ben orta sahayı güçlü tutarım. Benim oyun sistemim de orta sahadır. Orta sahayı güçlü olursa Türkiye Ligi'nde ben her türlü skor yaparım. Gerçekten de 77 skor yaptım. Ama savunmada fazla gol yedik. Onun için orada iyi bir santrafor olsaydı dediğiniz gibi belki de farklı sonuçlar olabilirdi. Stoper konusunda
1: stoper açtık.
0: Bizi orada eleştiriyorlar. Niye evet. Stoper almadın? Şimdi bizim işte Gendüzi, Kante aldıktan sonra Musa Bey da işte yok 15'i almışız, yok 20'yi almışız diyenler arkadaşları var. Samsun Spor kendisi açıkladı. Adamın çıkış maddesi var 5 milyon. Biz 5 milyon olana niye 10 milyon verelim?
1: Evet.
0: Yani Samsun kendisi açıklıyor. Biz Fenerbahçe çıkış maddesindeki 5 milyonu yatırıp oyuncumuzu aldı diyor. Ama bazı yorumcu arkadaşlar yok 10 almışız, yok 20'yi almışız. Musa Bey de hocanın kendisi istedi bizden. Hatta bir basın açıklamasında söyledi yani Türkiye'de ben bize ilk toplantımızda hoca bize bir 8 numara bir de sağ sol açık oynayacak adam eksiltecek bir oyuncu istiyordum dedi. İsim söylediğinizde isim vermedi. Yani hoca hiçbir zaman isim vermiyordu. Biz de işte araştırmamızda Gendüzü'yü bulduk. İyi ki de bulmuşuz.
1: Evet, gerçekten. Süper kupayı müthiş. Kazandırdı. Sağda Musa Bey'i buldunuz.
0: Sağda'dan Musa Bey hoca kendisi istediği için yani basın toplantısında yani Musa Bey'i çok beğeniyorum dediği için şartları da uygun olduğu için Musa Bey'i aldık.
1: Musa Bey oynatmadı sonra. UEFA listesini i̇şte, yazmadı. Yani, Nene'yle devam etti. Adam birebir eksiltemeyen.
0: Maalesef. Hocanın öyle bazı huyları var.
1: Gitgelleri var yani hocanın. Yıldız golcüler istememiş.
0: Aynen.
1: Sıdık ile devam edelim demiş.
0: Ya hocamızın şöyle söyleyeyim. Stoperi bitirip hocaya gitsin.
1: Tamam.
0: Çünkü hoca...
1: Tamam.
0: Şimdi stoperde biz hocayla konuştuk. Tabii bu harcama limitleri, efendime söyleyeyim, kulübün o anki ekonomik şartları, yani bunları da göz önüne alarak transfer. Şimdi bazı yorumcu arkadaşlar diyor, gideceksin, vereceksin, alacaksın, geleceksin. Hı. Çok kolay demez. Yani gideceksin, tamam. Onlara adam 30 milyon istiyor, vereceksin, alacaksın, geleceksin. Yani oturarak demek bunlar çok basit şeyler ama transfer öyle olmuyor. Biz de bu limit sorunlarını kulübün o anki ekonomi şartlarını düşünerek hocayla toplantımızda Ömer Bey'le, Turgay Bey'le birlikte yaptığımız Devin'le toplantıda biz Alvarez'i stoper oynatacağız. Ocaktaki planımız Alvarez Ocak'ta stoper oynayacak. Kaptanla tamam. Birlikte Jayden sol bek oynayacak. O zaman bizim iki sol bekimiz de sakattı. Hem Arçil sakattı hem Levent sakattı.
1: Evet doğru.
0: Biz onu da niye ben de hocayı orada çok destekledim? Çünkü ben Alvarez'i Hollanda'dan biliyorum. Ajax'tayken stoper oynadığı yıllarda en meşhur olduğu yıllar stoper oynadığı yıllar. Yani o sezgileri çok iyi bir oyuncu ve sert bir oyuncu. Biz Alvarez'le de toplantı yaptık, konuştuk. İşte Ocak'tan itibaren stoper oynayacaksın diye. O da kabul etti. Çok iyi gidiyordu. Ocak'tan itibaren bizim stoperimiz Alvarez olacaktı. Yani takımın içerisinde biz oraya bir çözüm bulduk para harcamadan. Ki oynayabilecek yetenekli bir oyuncu. Ama Alvarez maalesef son 3 gün kala ben ameliyat olacağım. Milli takıma sağlam gitmek için. Yani Türkçesi bize oyun oynadı burada. Bize yanlış yaptı. Son 3 günde
1: ameliyatı
0: bize...
1: çok elzem değilmiş. Ben doktorlardan
0: bizim,
1: onu duymuştum.
0: Bizim doktorlar olsun Almanya'da raporlarını gönderdiğimiz, Hollanda'ya gönderdiğimiz doktorlar ameliyat olmasına gerek yok dediler. Ama kendi milli takımının doktorlara ameliyat olacak.
1: İhanet gibi bir şey.
0: İhanet yani Türkçesi o.
1: Üzerine planlama yapıyorsunuz.
0: Aynen.
1: Milli takım için.
0: Bir anda bizi yarı yolda bıraktı. Biz orada da hemen hızlı bir şekilde hocayla konuşup ya işte stoperi o zaman şeyi gönderelim. Fred'i gönderelim veya birisini gönderelim. Bir stoper alalım diye.
1: Oraya geldik.
0: Hoca da son iki günde yani ben bu, herhangi bir oyuncumu gönderirsem haksızlık etmiş olurum. Soyunma odasındaki liderliğimi kaybetmiş olurum. Yani insani olarak bakarsan doğru. Yani şimdi siz bir futbolcuya son iki gün gelip diyorsunuz ben sizi göndermek istiyorum. Kendine kulüp bulacak, ailesini düzenini değiştirecek, çocuklarının okulu var. Yani orada hoca vicdanlı davrandı, insani davrandı. Yapmadı. Ama o insanı ve vicdanı bize zarar.
1: Golcü mü geliyordu?
0: Golcü geldi.
1: Ona da hayır dedi.
0: Ona da hayır kabul etmedi. Ben Sidiki Şerif'le, Asensio'yla Tadişka'yı 9 numara oynatırım. Onunla skoru bulurum dedi.
1: Oldu da 77. Çözmüş ama Türk futbolunda santraforu sizin o bahsettiğiniz sırtı dönük topu tutan adam olayını işte, çözememiş.
0: Türkiye'nin gerçeğini ona kaç defa anlattık. Orada hocayla anlaşamadım.
1: Anlattınız anlaşamadınız.
0: Anlattım. Ben hocayla oturup Ömer'le Turgay'la şeyi anlattık. Yani Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu yıllardaki santraforların isimlerini çıkarttık. Attığı golleri çıkarttık. Bak işte bu oyuncular Fener böyle yani. Fener'in her daima Türkiye'deki gol kralı Fenerbahçe'den çıkar. En çok skorer oyuncu Fenerbahçe'den çıkar. Şampiyon olduğu yıllarda bütün en iyi skoru yapan oyuncular Fenerbahçe'den çıkar. Oyun sistemim öyle değil dedi. Benim oyun sistemim ben orta sahada baskı kurup her türlü skoru alırım düşüncesindeydi.
1: Ama devamlı getiremedik.
0: Getiremedik maalesef Zararını biz çektik.
1: Kasımpaşa'yı da sorabilirim ne oldu? Antalya'yı sorabilirim ne oldu? Ama esasen Karagümrük'e yenildi Fenerbahçe. Karagümrük maçında Olimpiyat stadında Sayın Ertan Torunoğulları ne oldu?
0: İnan orada ya zaten hocanın son 7-8 haftada düşüşe geçtiği ortadaydı. Yani biz de onu görüyorduk. Karagümrük maçında tam tavan yaptı. Yani 4-5 tane orta saha oyuncusuyla çıktı. 3 tane mi 4 tane 6 numarayla çıktı. Enteresan bir taktikle çıktı. İnan biz de hala bu maçın nasıl kaybettiğimizi biz de anlamış değiliz yani.
1: Nasıl enteresan yani, bir taktik?
0: Yani daha kanatsız kanat oyuncusu yoktu. Hep yoktu. 6 numaralarla doldu bir kadroyla çıktı. Yani orada soyunma odasında bazı oyuncularımız da buna isyan ettiler. Yani kanatsız futbol mu oynanır diye.
1: Hocaya karşı.
0: Hocaya karşı. Ya bizim hocanın yani gitmiş şimdi gidenin arkasında konuşmak diyorlar kolay yani. Yani bizim Türk kültürüne de yakışmıyor gidenin arkasında konuşmak da ama gerçeklerin anlaşılması için söyleyeyim. Bizim hocanın en büyük bana göre eksiği çok analiz yapıyordu. Çok analiz. Yani bir gün hatta uçakta da kendisine anlattık yani sen Fenerbahçe'nin hocasısın. Bu kadar analiz yapmaya gerek yok. Türkiye Ligi'nde senin analiz yapacağın 2-3 tane takım var. Diğer takımlar Fener'in analizini yapsın. Fener çıkar oyununu oynar. 3-5 atar çıkar gider. Yani atıyorum Kasımpaşa'ya karşı, Eyüp'e karşı neyin analizini yapıyorsunuz diye. Hoca analizlerde çok takıntılıydı. Ondan dolayı da çok analiz yaptığı için bazı maçlarda at Göztepe maçı olsun, Kasımpaşa maçı olsun, Antalya maçı olsun, Karagümrük maçı olsun. Biz spor sever olarak söylüyorum, futbol sever olarak söylüyorum. Yanlış kadrolarla çıktı.
1: Şimdi az önce dediniz ki Karagümrük maçına kanatsız çıktı, bir sürü altı numarayla çıktı. Soyunma odasında oyuncular da ona itiraz etti yüzüne karşı. Ve o maç baştan kaybedilmiş o zaman.
0: Baştan kaybedilmiş. Yani şimdi
1: restleşme olmuş, hoca bir restleşme yapmış takıma karşı. O maçı
0: oyuncular yani hepimiz biliyoruz çok akıllı insanlar yani neyin ne olduğunu futbol oynayan adam bilmez mi? Oyuncular orada kanatsız futbolun olmayacağını dünyanın hiçbir yerinde yok. Bizde yedek kulübesinde de yani bizde en azından 4 tane kanat oyuncusu var.
1: Tedesco'da ne yapmaya çalıştı?
0: Ya işte diyorum çok analize girdiğin zaman bazen işin içine çıkamıyorsun. Yani mesela örneğin Çağlar'ın yani Çağlar'ın bu duruma düşmesinin de hocanın etkisi çok büyük.
1: Neden?
0: Çağlar'ı ilk deplasman maçında Avrupa'ya gittiğimizde sağ bek oynattı. Çağlar sağ bek oynayacak bir oyuncu
1: değil. Yiğit Efe'yi sağ bek oynattı.
0: Yiğit Efe Göztepe maçında bitti.
1: Oraya kadar böyle giden çocuk düştü.
0: Yiğit Efe ile ilgili size şöyle söyleyeyim. Yiğit Efe biz Aralık ayında Lille'den 8 milyon 2 milyon kira 8 milyon satın alma opsiyonunu bize teklif geldi.
1: Yiğit Efe almak stoper performansıyla.
0: Stoper performansıyla.
1: Göztepe maçında
0: bir sağ bek oynattı.
1: Çocuk bir daha psikolojik
0: olarak. Psikolojisi bozuldu. Taraftar da sağ olsun bizim taraftar da hemen biliyorsun.
1: İşte ben yayınlarda anlatıyorum size sözünüzü kestim özür dilerim. Ben Göztepe maçındaydım maç 1-1 bitti. Yeter artık Tedesco'ya başlık attım beni linç ettiniz. Göztepe maçına kadar böyle çıkan stoper performansıyla Yiğit bakın 2+8'lik Lille'den teklif almış. Oradan sonra da tabii Yiğit kendini toparlamalıydı ama toparlayamadı çocuk. Çağlar'ı da orada oynattı onu orada oynattı.
0: Çağlar iki kez sağ bek oynattı.
1: Neden göndermediniz Sayın Ertan Torunoğulları? Tedesco'yu göndermeye gücünüz yetmedi mi?
0: Ya gücümüz yetmedi değil. O çıkış çok iyi gidiyordu. Taraftar da çok seviyordu. Çok sahip çıktı. Hani biz de sonra düşüşe geçirirken biz de artık yani yarı yolda hocanın değişmeyeceğini, yeni sezonda yeni bir hocayla başlayacağımızı planını
1: yapmıştık.
0: Düşündü yani 6-7 hafta kalmış. Sürekli Fenerbahçe'de zaten hoca gönder, hoca getir, oyuncu gönder, oyuncu getir imajını kırmak için sezon sonunda biz zaten planlamamızı yapmıştık. Yeni hocayla çalışacaktık yani.
1: Devam edebilseydiniz Gressiler, Kim Min-jae'ler Avusturya kampına yetişiyordu. Gidecekler belliydi. Peki hocanız kim olacaktı?
0: Birinci tercihimiz Conte'ydi.
1: Conte. Napoli'den alacaktınız.
0: 2024'te de biz Conte'yle anlaşmıştık. Yani o diyalogumuz hala devam ediyordu.
1: Durumu neydi? Gelmeye sıcak bakıyor. Kopacak mıydı Conte?
0: zaten koptu, ayrıldı.
1: Ayrıldı, evet. O dram oradaydı.
0: Yani biz eğer devam etseydik Conte'yle biz

0: Nisan'ın sonlarında anlaşacaktık yani.
1: İkinci tercih kimdi söyleyebilir misiniz?
0: O kapalı kalsın.
1: Bilal'li mi?
0: Bilal'li de vardı. Filipe
1: Filipe Luis,
0: evet, onunla da görüşüyorduk.
1: Ha, yine yabancı olacak.
0: O da bizden haber bekliyordu. Onun da futbolunu çok seviyorduk. Yani önde baskı, sert, agresif futbolunu. Filipe ile hani biz özellikle Devin çok görüştü. Hani %90'a okey demişti o da.
1: Peki, çok gelen bir... Bence bu bölümü çok güzel içtenlikle anlattı. Yani bir röportaj ancak bence yıllardır röportaj yapıyorum. Bu kadar samimi içten olur. Lukman'ı çok soruyorlar. Lukman neden olmadı? Aynı anda Sıdık-ı Şerif operasyonu olduğu için deviniz yok. Oraya mı yönlendi? Paralar oraya mı gitti? Lukman gelmek isterken, mesela Greenwood gelmek istediği için Marsilya verdi. Lukman da Fenerbahçe tarafında dururken buna rağmen neden bu iş olmadı?
0: Şimdi orada da hep yanlış anlatılıyor. Yanlış yorumlar yapıyor. Biz onu da şey yapalım. Biz Lukman'la ilk başkanımızın yurt dışı yasağı kalktığı zaman randevu yapmıştık. Ertesi gün şeye gittik. Milano'ya gittik. Lukman'ın temsilcileriyle görüşmek için.
1: Evet.
0: Biz gittik, Lukman'ın menajerleriyle oturduk masada. %90 anlaştık. Ve oradan da randevu yaptık. Maroko'ya geçecektik. O zaman Afrika Kupası vardı. Lukman Maroko'daydı.
1: Onun yanına gidecektik.
0: Onun yanına gidecektik. Menajeri
1: randevu ayırdı.
0: Hadi gidip bu futbolcuyla da bak biz bu şartlarla menajerle anlaştık. Biz seninle de hani gelip hem Afrika Kupası'nda başarılar dilemek için hem de tanışmak için. Yani başkan tanışmak istedi. O enerjiyi verip enerjiyi almak istedi ondan. Biz bu organizeyi yaparken maalesef malum nedenlerden dolayı masadan kalkıp gelmek zorunda kaldık. Ondan sonra yine Lukman'la görüşmelerimiz devam etti almak için. Biz son aşamada yani biz Ömer Bey'le Arabistan'dayken Devin'i de oraya yönlendirmiştik. Devin o operasyonu yürütüyordu. Biz her konuda anlaştık Lukman'la. Özel uçak getir Lukman'ı getirmeye. Ama son anda Atletico Madrid'in devreye girmesi, Simone'nin birebir 3-4 gün Lukman'la konuşması Lukman'ın fikrini değiştirdi. Kulüp de zaten de yani bizdense Atletico Madrid devreye girdikten sonra Atletico Madrid'i tercih etti. Yani futbolcusunu oraya satmak istedi. Oyuncu da son dakika Simone'le konuştuktan sonra orayı tercih etti. Bir ondan sonra biz diyorum yani eğer belli bir aşamaya gelmemişsek, el sıkışmamışsak biz özel uçak burada niye getirmek içiniz? Ama o son günde oyuncu da kulübü de fikir değiştirdiler. Yani biz orada teminat mektubu falan diyorlar. İnan 10 tane teminat mektubu da verseydik takımı bize oyuncuyu vermeyecekti.
1: Peki Devin Özek orada daha becerikli olabilir miydi? Çünkü Devin Özek'in gördüğüm kadarıyla büyük bir network'ü yoktu açıkçası. Yani
0: Devin kötü bir insan değil ama tüccar değil. Şimdi bu tür pazarlıklarda biraz da tüccar olmanız lazım.
1: Yani
0: pazarlığı başka şekilde yürütebilirsiniz. Yani
1: yanınıza kozlarınız olmalı.
0: Tabii yani şimdi Devin çok profesyonel her şeye bakan bir arkadaşımız. Profesyonel düşünen, profesyonel bakan. Ama biz profesyonelin yanında bir de hani tüccar yönümüz var. Yani evet, o masadan her türlü nasıl yaparız, ikna edip kalkarız diye. Şimdi geçmiş gün yani günahını almayalım. Orada biz olsaydık, başka arkadaşımız olsaydı Devin'in yanında olur muydu, olmaz mıydı? Ama inanın olmazdı. Çünkü futbolcu da Atletico Madrid'de Şampiyonlar Ligi'nde Simone'ye çalışmak istedi.
1: Futbolcu oraya daha düşük maaşla birlikte.
0: Daha düşük maaşla oradan piyasa yapar. Başka daha büyük kulüplere giderim diye düşündü bence.
1: Peki Sayın Ertan Torunoğlu.
0: Bu arada yani herkes Lukman. Yani biz de çok istedik almayı. Bak itiraf ediyorum. Ama Lukman tam santfor değil ki.
1: Sol kanat.
0: Sol kanat yani bizim yine dediğimiz
1: ama fark getirirdi yani.
0: %100 skorda fark getirirdi. Çok iyi oyuncu. Ama hani bu sefer yine bize eleştirilecektik. Niye santfor almadınız? Yani Fener'de öyle zaten. Fener'e bir oyuncu geldiği zaman ilk iki hafta övülür bizim Fenerbahçeli yorumcular tarafından. Evet. Ondan sonra ikinci, üçüncü haftada ya kördür, ya topaldır, ya çöptür, ya işe yaramaz eleştirileri, altyapı çalışmaları başlarız.
1: Peki sol kanat Lukman demişken sağ kanata Greenwood geldi. Sola şimdi Leao, Rashford vesaire konuşuluyor. Eldekilerden gidelim.
0: Bak yine santfor konuşuruz değil mi?
1: Konuşuluyor. Gresi var ama, mesela.
0: Yani ama hani birinci tercihimiz santfordu. Hani birinci tercihimiz santfordu.
1: Bize santrafor yüzünden eleştirdiler. Hala santrafor yani, yok diyorsunuz.
0: Yani, istediğimiz santfor yok abi. Yani bunu yeni yönetimi eleştirmek için demiyorum. Bu transfer bir süreçtir. Belki yarın biz belki burada konuşurken uçak inecek.
1: Santraforun altını bulmak için söylüyorsunuz.
0: Aynen yani.
1: Lazım öyle, gelmeli diyorsunuz.
0: Gelmeli.
1: Muriç'e rağmen.
0: Ona rağmen gelmeli ve ama inanın Avrupa'da, dünyada artık öyle santiforlar yok. Almak çok zor.

0: konuda da yani yönetimleri suçlamayalım. İnanın santfor yok. Bugün İspanya milli takımı şampiyon oldu. Sizin bahsettiğiniz tipte bir santfor yok muydu?
1: Yok. Ama onlar başka bir oyun oynuyor. Ayaklarında
0: oynuyor işte. Oyun ona doğru gidiyor. Artık oyun sırtı dönük santfordan çıkmış. Yavaş yavaş herkes İspanya'nın oynadığı oyuna dönüyor. Leicester City'nin oynadığı oyuna dönüyor yavaş.
1: Ama onu kurmak çok zor. Türkiye'de yine bu santraforlu sistem devam eder.
0: Sizin eder. Onun için gibi. Ben de diyorum santrafor olması şart.
1: Greenwood'u beğeniyor musunuz?
0: Çok beğendim.
1: Fenerbahçe bu sene şampiyon olur mu?
0: İnşallah olacak. İnanıyorum. Bütün kalbimle inanıyorum. Fenerbahçe şampiyon olacak.
1: Aziz Bey'in çalışmalarını, tarzını nasıl buluyorsunuz?
0: Ya Aziz Bey bu konuda tecrübeli.
1: Stoper'i halletti. Kanada halletti. Tabii. Muriç yani, üzerine Gress galiba. Gress ile biraz ilgileniyorlar.
0: İnşallah. Aziz Bey diyecek bir şey var. Aziz Bey en tecrübeli, bu işi iyi bilen, böyle hani kaza havaya da gelecek biri değil. Ben inanıyorum ki en doğrularını yapacaktır. Tabii bu biraz zaman ister, süreç ister. Yani her şey bir anda olmuyor.
1: Gressi'yi beğeniyor musunuz Ertan Bey?
0: Çok beğendim. Ben Türkiye'de çok iyi işler yapacağına inanıyorum.
1: Gressi'yi, evet. Dortmund'un yine lig golcüsü.
0: Evet. Çünkü Türkiye liginde hani fizik olarak Trabzon santraforunu düşünün.
1: Hı hı. Onu açıyorum
0: mesela. Çok ağır. Yani bana göre çok ağır bir santfor. Ama Türkiye liginde müthiş işler. Gressi onun biraz daha hızlısı, biraz daha teknik. Düşünün. Türkiye liginde ve Dortmund'da da yılda 25-30 skor yapıyor. Türkiye'de çok çok iyi işler yapacağını inanıyorum.
1: Sıdıkı Şerif'e verilen 18 milyon euro. Çok tartışılıyor. Çok deniliyor.
0: Fener olduğu için tartışılıyor. Başka kulüp verirse tartışılmazdı. İnan tartışılmaz. Diyorum ya Fener hangi oyuncuyu alırsa ya kürdür ya topaldır.
1: Normal mi yani o bonservis?
0: Normal. Ben bütün kalbimle bu yayını saplayayım. 2-3 yıl sonra tekrar konuşacağız. 2-3 yıl sonra ben Sıdıkı Şerif'in çok çok Avrupa'nın büyük kulüplerinde santforu olacağına inanıyorum. Bu sene Fransa Ümit Milli takımında oynamaya başladığı zaman siz o zaman
1: oynayacak mı bu sene?
0: Oynayacak.
1: Ümit Milli'de.
0: Esen davet ettiklerinde oturmuşlar yani. Başvurtlarındaki eksikliklerinden dolayı oynayamadı. Vatandaşlığı bitmemişti. Şimdi oynadığı zaman siz izleyin Sıdıkı'nın taleplerini. Şu anda da Sıdıkı'ya talep var. Aldığımız paranın aynısını veriyorlar.
1: Var mı şu anda? Tabii. Geliyor mu kulağınıza?
0: Tabii.
1: 18'i veren Sıdıkı'ya kulüpler var.
0: Tabii canım biz de bu işin içindeyiz. Duyuyoruz, konuşuyoruz menajerlerle.
1: Ben vermem Sıdıkı'yı. Hele 23 yaş altı kontenjanında dünyada böyle yani, bir adam şu anda bulamazsın. Böyle,
0: gerçekten bulamazsın.
1: Vermem yani. Evet. Kiralamam, satmam.
0: Onun için yani biz alışmışız.
1: Ama bonservisini tartışırız belki yani, ama oyuncunun kabiliyeti çok umut verecek.
0: Bak, bir de şöyle bakın Ahmet Bey. Yani bazı oyuncuları da almak için şimdi biz Gendüzi belki 2-3 milyon daha ucuza alabilirdik.
1: Evet.
0: Ama belki Süper Kupa'yı almayacaktık.
1: Yetiştiremeyebilirdik.
0: Yani anladım. Pazarlık biraz daha sürseydi belki 2 milyon daha eksik ödeyecektik. Ama bu sefer Süper Kupa'yı almamış olacaktık. Yani bazı değerleri de 1-2 milyon için kaçırmamak lazım. Sidiki de hani belki 1-2 milyon fazla vermiş olabiliriz. Ama ben Sidiki'nin o parayı fazlasını Fenerbahçe'ye getireceğine inanıyorum. Şöyle de diyorum, hani şimdiki yönetime istemiyorlarsa bize yetki versinler, biz Sıdıkı'yı hemen gönderelim. Aldığımız parayı gönderelim.
1: Öyle mi diyorsunuz?
0: Açık gözlerine bakarak açıklar net diyorum.
1: Yani, istemiyorlarsa?
0: Eğer yönetim yok, biz Sıdıkı planlamamızda hocamız istemiyor derlerse bize yetki versinler. Biz 18'e hemen Sıdıkı'yı gönderelim.
1: Yani o kulübe o parayı geri sokarız diyorsunuz.
0: Al yani kulüpten çıkan paranın aynısını kulübe sokalım.
1: Sıdıkı'yı hemen aynı fiyata veririz diyorsunuz.
0: Hemen.
1: Kulübe yardımcı olmalı.
0: Tabii da kulüp için yani. Kulüp neyse hepimizin, Fenerbahçe hepimizin yani.
1: Tavrı varsa diyorsun.
0: Tabii yöneticisi de olsak olmasak da biz Fenerbahçeliyiz yani. Fenerbahçe hepimizin.
1: Aziz Bey zaten seçilmeden önce, seçildikten sonra sizden herhalde bilgilendirme, takımın durumu yaptığınız transfer görüşmeleriyle ilgili bir şeyler istedi. Siz Aziz Bey'le, Oğuz Hoca'yla görüşüp bütün her şeyi aktardınız. Aziz Bey'in de bu anlamda mutlu olduğunu ben de duymuştum.
0: Teşekkür ederim. Tabii görüştük Aziz Bey'le.
1: Siz görüştünüz değil mi Ertan Bey?
0: Ben görüştüm, evet. Kendi iş yerinde görüştük Aziz Bey'le. Sağ olsun sordu bize kulübü, şu anki yani oynayan oyuncularımız olsun, görüştüğümüz oyuncular hakkında bilgiler istedi. Biz de kendisine verdik. Sonra Oğuz'la birlikte bayağı 2-3 hafta görüştük. Oğuz'a da personelinden tutun oyunculara kadar bütün performanslarıyla ilgili bilgiler verdik.
1: Bilgi aktarımını yaptık.
0: Aktarını yaptık. Ya şimdi ben dobra bir adamım. Konuşmasam da üzülüyorum.
1: Konuşun.
0: Yani Oğuz'la her gün günde 2 kez telefonla konuşuyorduk. Sesim bittikten sonra maalesef Oğuz
1: Çetin
0: telefonlara mı bakmadı?
1: Evet. Ondan önce her gün 2 kere.
0: Evet, ona üzüldüm yani.
1: Ne olur diyelim ama burada
0: öyle diyelim ama üzüldüm çünkü neticede ben arıyorsam Fenerbahçe'nin yararı için bir şey yani. Fenerbahçe'mize
1: şey
0: katkımız olsun. Hani biz de şimdi ben 35 yıldır Avrupa'da yaşıyorum. hangi futbolcuyla ilgili ne konuşuluyor, ne duyuluyor, ne dönüyor.
1: Şu anda Fenerbahçe'lindeki oyuncuları çıkarmada zorluk yaşıyor.
0: Aynen, yani belki onlarda belki bir katkım olur, bir fikrim olur. Daha önce fikrimi alıyordu. Bununla ilgili de fikrimi sorsaydım verirdim ama Oğuz Özel can sağ olsun.
1: Bir şey söyleyeyim Ertan Bey. Gerçekten çok içten ve samimisiniz. Tak tak söylüyorsunuz yani.
0: Abi yani gizli saklımız niye olsun ya? Neslede her şey Fenerbahçe içinse niye gizli saklımız olsun?
1: Bence o.
0: Yani yöneticiler gelir gider, başkanları gelir gider, kalıcı olan hepimizin sevdası Fenerbahçe'dir.
1: Muhammed Salah da sizin görüştüğünüz isimlerden birisiydi.
0: Görüştük evet.
1: Muhtemelen olacaktı. Beşiktaş'a gidiyor. Lige ne katar?
0: Muhammed Salah ile biz Amsterdam'da menajeriyle, avukatıyla iki kez görüştük. Aziz Başkan'a da anlatmıştım bunu.
1: Salah anlattınız Aziz Başkan'a.
0: Anlattım. Biz kendisiyle belli bir noktaya da gelmiştik. O da Türkiye'yi çok seviyor.
1: Hı hı.
0: Türkiye'de, Salah Türkiye'yi çok seviyor. Hatta Bodrum'da da bir ev almış. Bodrum'a her yaz tatile geliyor çocuklarıyla.
1: Evet.
0: İstanbul'u da seviyor. Türkiye'de de oynamak istiyordu. Olmadı. İnşallah Beşiktaş olursa hayırlı olur. Ligimize de renk katar. Yani sağ bir müthiş bir oyuncu.
1: Evet.
0: Ben inanıyorum ki Beşiktaş'a da ligimize de renk katar.
1: Siz raporunuzu yaparken yeni sezon için devam edersek diye alınacaklar, gönderecekler. Gönderecekler arasında kimler mesela ciddi teklifler aldı sizin döneminizde? Var mıydı iyi teklifler?
0: Arçil, Jaden, Fred. Biz bunları kesin.
1: Bunlar ve bunlar teklif mi geliyordu iyi rakamlar? Kaç milyon eurolardan bahsediyoruz? Mesela Arçil'e...
0: Yani total bizim göndermek istediğimiz süre, şimdi rakam söylersek doğru mu olur, yanlış mı olur mu? Şimdiki yönetimimiz zor durumda, bırakmış olmayalım.
1: Zaman, tamam.
0: Yapmayalım hani.
1: Arkadaşlarımız bu değil zaten.
0: Evet, aynı yani.
1: Amacımız katkıda
0: bir çalışma var.
1: Tabii,
0: ama bizim 6-7 tane futbolcuyla yani Avrabat'tan tut kaleci kalecimiz
1: Ederson.
0: Yok, diğer kaleci.
1: Livakovic.
0: Livakovic'le bunların kulüplerle yani bunlarla ilgili bize başvuran kulüplerle biz belli bir noktalara gelmiştik yani.
1: Yani
0: biz Mayıs sonunda bunların hepsini gönderecektik.
1: Teklifler vardı. Göndereceğinizin önüne geçiyorsunuz. Teklifler vardı, rakamlar vardı. Kulübün kasasına
0: aynen
1: paralar girecek diyor.
0: Aynen.
1: Girecekti diyorsunuz.
0: Aynen.
1: Şu anda da tabii onun
0: aynen, hatta beğenmediğimiz yani beğenmediğimiz demeyelim de karakter olarak çok sevdiğim, çok değer verdiğim Çağlar'ın bile Almanya'dan teklifi var.
1: De
0: o zaman o teklif hala geçerli yani Çağlar bir gün isterse Almanya'ya gider.
1: Ama bu maaşı veremiyorlardır belki.
0: Yok yani tabii bu maaşı vermezdi. Yani kendimizi kandırmayalım
1: ama
0: da.
1: Var Çağlar'ın,
0: ama Çağlar'ın hala
1: kalep
0: var yani Çağlar kötü bir futbolcu değil de olmadı, bazen uymayınca olmuyor, olmayınca olmuyor.
1: Bünyamin Tan çok fazla chatte soru sordu. Sıdıkı Şerif için söylediklerini Sayın Ertan Torunoğulları Kante için de söyler mi?
0: Söyler. Bizim transfer yaptığımız dönemde ben bunu bütün yönetimdeki arkadaşlarım ve başkanım adına diyorum. Bizim dönemimizde bizim transfer ettiğimiz oyuncuların hangisini yönetim istemiyorsa bize yetki versin, biz aldığımız fiyatı satarız.
1: Ya bu furgon manşetlerinden biri bu herhalde. Kante'yi de diyorsunuz.
0: Buraya geldiğine değmiş olsun.
1: Değdi yani. Çok güzel bir röportaj. Kante'yi de diyorsunuz. Sıdıkı'yı de diyorsunuz.
0: Kante'nin bir gün talepleri var zaten. De.
1: Bizim verdiğimiz parayı veririz diyorsunuz. Kante'yi de verdiğiniz
0: verdiğimiz, çıkarır mısınız şu anda? Verdiğimiz parayı
1: bulursunuz o kulübü.
0: %100.
1: Fenerbahçe o parayı
0: bulmanıza sokarsın. Gerek yok. Var zaten. Dedi.
1: Kim var?
0: İsim vermiyorum. Şimdi hani belki kulüp görüşüyorsa. Var bunlar zaten.
1: Ya Oğuz Bey siz görüşseniz mi acaba Oğuz Çetin'le, Sayın Oğuz Çetin'le?
0: Biz şeydeyken biz Kante'yle Arabistan'da görüşürken masada diğer teklifler de vardı.
1: Ha.
0: Başka takımların. Adam oradan 28 milyon para alıyordu. Ya çok üzülüyorum gerçekten yani. Bunu Fenerbahçe medyası değil de başka medya, başka yorumcular Fenerbahçe'ye de bunu alet ettiler sağ olsunlar yorumcularını. Yani Kante sanki hiç tanınmamış, kimsenin bilmediği sıradan bir futbolcu haline getirdi. Ya biz Kante'den bahsediyoruz. Bütün dünyanın en ünlü hocaların dediği dünyanın altı numarası bir İngiliz hocaydı herhalde. Dünyanın dörtte üçüsü ise dörtte biri de Kante'dir diye.
1: Guardiola.
0: Guardiola. Evet. Yani biz böyle bir oyuncuyu 6 ayda kör topal çöp yaptık ya. İşe yaramaz dedik. Ya bir bekleyin. Daha adam 6 ay geldi. Arabistan'dan geldi. Oradaki futbolu biliyoruz. Tempoyu biliyoruz. Biz Ömer Bey'le iki masa gittik. Maçta uykumuz geldi. Ki çok ünlü oyuncuların oynamasına rağmen. O kadar düşük bir tempo. Oradan geldi. Şimdi siz asıl samimi söylüyorum. Yine diyorum bu kaydı sakla. Biz bu sene inşallah şampiyon olacağız. Olacağız diyorum.
1: O kupayı ve alacağız.
0: O şampiyonlukta da en büyük etken Kante olacak. Eğer İsmail Hoca'nın bu önde basma pres oynatma istediği oyunu. Orada biz Kante'nin asıl farkını Genduzi ile birlikte orada göreceğiz. Önde nasıl basılıyor. Top nasıl alınıyor.
1: Peki Asensio İsmail

0: Kartal oyunu Asensio, bir tartışma var biliyorsunuz.
1: Bence medyada biraz onu büyütüyor ama hı-hı, keşke böyle bir şey olmasaydı ama Asensio tartışmaz yani. Asensio'yu bugün tartışmam.
0: Siz de onun etrafına kuracaksınız.
1: Ya Asensio yıldız yani. Her an maçı kurtardı. Geçen sezonda bizim kaç maçımızı Asensio kurtardı. Bugün Tadişka, Asensio, bunlar kadroda olması gereken futbolcular. Şimdi hani bazı yorumcularımız diyor Tadişka ya işte niye kontratını uzattınız?
0: Tadişka.
1: Arkadaş niye kontratını uzatmayalım? Şimdi Avrupa'da 27 skor yapmış, 5 asist yapmış bir oyuncuyu aldığınız zaman ne kadar bu servis edersiniz?
0: 30'un altına düşmesin.
1: Bizim aldığımız Savaş, o da 20 gol falan, 20 skor yapmış.
0: Hangisi sadece? Mustafa'yı mı diyorsun?
1: Evet. Aziz Bey'in transfer etti.
0: Greenwood diyorsun.
1: Greenwood.
0: Evet.
1: 20-25 o da yılda skora katkıda bulunuyor. Verdiğimiz bonservis ortada. Bu adam kendi oyuncumuz. Yılda 25-30 skor yapıyor.
0: Gol asist.
1: Gol asist yapıyor. 26 gol geçen sene skor yaptı. 5 tane de asist yaptı. Şimdi böyle bir adamı bonservis vermeden elimizden niye biz bunu
0: niye
1: gönderip
0: gidip yerine uzatmayalım 30,
1: aynı 30-40 milyon verip
0: hatta maaşını da düşürerek yaptık.
1: Maaşı da 12 milyondu biz geldiğimizde. 7,5 milyona. Yanlış hatırlamıyorsam 7,5 milyona düşündüm.
0: Yani Talisca ile sözleşme uzattığınıza pişman değilsiniz.
1: Değilim. Talisca gibi Türkiye Ligi'nde skor yapacak, o yüksek derecede skor yapacak oyuncu mu var? Bugün almaya kalkarsanız 30-40 milyon verirsiniz. Yani biz bugün bize bir haber gelse Talisca Almanya'da şu takımda oynuyor. Yılda 25 skor yapıyor. Fenerbahçe'ye alalım. Hepimiz alalım demez miydi?
0: Alalım denir.
1: Bugün çöp dediğimiz Kante için 10 bin kişi havalanına gelmedi mi karşılığı? Evet. Abi biz niye 6 ayda Fenerbahçe'nin bu değerlerini hemen çöp yapıyoruz?
0: Neden?
1: İşte bu sosyal medyanın yönlendirmesiyle ben burada art niyet arıyorum, iyi niyet aramıyorum. Art niyetle Fenerbahçe'nin futbolcularını kötüleme. Rakibimizin aldığı bizden daha çok ücretler ödediğini hiç kimse gündeme getirmiyor. Gelip 3 maç oynayıp 4 maç sakat yatan futbolcularına hiç kimse bir şey demiyor. Ama bizimkileri gelince çünkü Fenerbahçe'nin büyüklüğü burada ortaya çıkıyor ki gurur duyuyoruz. Fenerbahçe'nin her haber iyi olsun kötü olsun birinci haberdir. Onun için rakip takımlarımızın yorumcuları bile dikkat edin kendi takımlarını yorum yapmıyorlar. Fenerbahçe'yi yorumluyorlar. Çünkü biliyor kendi takımını yorum yaptığı zaman kimse izleyip dinlemeyecek.
0: Ve bu 12 yıldır şampiyon olamayan Fenerbahçe. Bir şampiyon olsa daha çok reyting.
1: Yani kendi takımının yorumunu yapmıyor. Bizim Fenerbahçe'nin yorumunu yapıyor çünkü biliyor ki kimse izlemeyecek, para kazanmayacak kendi takımını yaptığı zaman. Ama Fenerbahçe'yi yaptığı zaman
0: peki oradan yine devam edelim. Geçtiğimiz sezon hakemlerin size haksızlık yaptığını, şampiyonluk yarışını etkilediklerini düşünüyor musunuz? Sezon devam ederken sakın ağ konusunu dile getirmiştiniz. Geçen bir daha sakın ağ'nın ne demek olduğu ortaya çıktı diye bir tweet attınız.
1: Sakın ağ'nın ne olduğunu tweet'e attım, doğru. İşte görüyoruz. Bahis rakip takımlarımızın yöneticilerinin bahis oynadığı ortaya çıktı. Bunu devletimizin kanalları söylüyor. Biz söylemiyoruz. Ben Türkiye Ligi'nde de hakemlerin adaletli maç yönettiğine inanmıyorum. Ben de eskiden dışarıdayken izlerken acaba diyordum ama şimdi bu yıl işin içinde gördüm. Futbolda oynayan bilir. Futbol oynayan arkadaşlar daha iyi bilir. Bir hakem isterse o maçı siz ne yaparsanız yapın sizden alır, karşı tarafa verir.
0: Bunu yaşadınız mı hiç?
1: Bunu yaşadık.
0: Elinizden bir maçı alındığını yaşadınız mı?
1: Rize maçında alınmadım hakem. Oğuz'un Rize Kalesi'nin orta sahada topu eliyle kesmesi.
0: Evet.
1: Hakem orada oyunu durdurmadı.
0: Öbür tarafa verdi. Atmalıydı kaleci.
1: Aynı atması. Kaleci atmadı, oyunu durdursa yani bizim orada faul verse hiçbir şey olmayacak. Kasımpaşa maçında, Antalya maçında Mert Müldür'ün iki tane %100 penaltısı var. Vermedi. Yani hakem, yani bunu yine söylüyorum. Bir hakem futbola oynayan yorumcu arkadaşlarıma söylüyorum. Onlar daha iyi bilirler. Bir hakem isterse siz hiç farkında olmadan, seyirci farkında olmadan bir takımdan maçı alır, diğer takıma verir.
0: Hiç.
1: Türkiye'de de bu oluyor. Var mı var, hepsi yalan. İnan, ben buna inanmıyorum.
0: Var yalan.
1: Var yalan.
0: Türkiye'de bir hakem bir maçı bir yere verebiliyor.
1: Verebiliyor.
0: Bunları yaşadık diyorsunuz, bunu, doğru mu?
1: Yaşadık. Bunun da örnekleri çoktur. Ve var da bence yalan.
0: Neyi yalan?
1: Bizde yani. Yani 6 dakikada bir pozisyon, 9 dakikada bir pozisyon incelenir mi? Dünyanın neresinde var o? Niye 9 dakika inceliyor? Çünkü sen tempoyu yükseltmişsin. Rakibini boğuyorsun. Skora gideceksin. Tak oradan 9 dakika seni soğutuyor.
0: Onu da mı yapıyorlar?
1: Tabii hocam, onu soğutma.
0: Onu da
1: ya
0: mı yapıyor?
1: Dünyanın hiçbir yerinde 9 dakika, bak Dünya Kupası'nı izledik. Kaç saniyede kararlar veriliyordu VAR'dan?
0: O zaman VAR olmuş rakip takım sana.
1: Tabii canım, yani VAR'ın şu anda Türkiye'de, ben VAR'ın %100 adaletli işlendiğini kim diyorsa saatlerce tartışırım. Maçlardaki VAR sürelerini koyarım, cevap versin. Siz zaten hakem nerede devreye girer? Siz tempoyu yükseltmişseniz, rakibinizi yormuşsanız, hapsetmişseniz, skor gelecek diyorsanız, hakem burada 9 dakika VAR'a gidiyorsa, yere düşen oyuncu 4 dakika yerde yatıyorsa, işte hakem orada devreye giriyor. Seni soğutuyor. Rakibin dinlenmesine müsaade ediyor.
0: Neden çözemediniz bunları? Bununla ilgili bir uğraşınız oldu mu? Hacı Osmanoğlu'yla, Ferhat Gündoğdu'yla?
1: Şöyle bir uğraşımız oldu. Bak burada şimdi onların hakkını yemek lazım. Örneğin mesela benim bir konuşmam var. Hiç kimse onu gündeme getirmedi. Fenerbahçe'li yorumcular niye gündeme getirmedi onu da bilmiyorum. Biz federasyondan rica ettik bunu, özellikle görüşmelerimde. VAR'a dedik birer temsilci koyalım. Bugün iki takım oynuyor. Fenerbahçe'li, atıyorum, Başakşehir Spor oynuyor. O gün VAR'da, VAR odasına Fenerbahçe'nin de bir tane temsilcisi olsun, Başakşehir'in de bir temsilcisi olsun, karışmasınlar, otursunlar, sadece geleni gideni not alsınlar. Efendim varsa, gelen bir telefon varsa, kim kimle ne konuşuyor, kim kimle ne anlatıyor, hakemler kendi aralarında ne konuşuyorlar, onların not alsın, o notların birisini kendi kulübüne, birisini federasyona göndersin dedik. Federasyon da kabul etti bunu.
0: Evet,
1: enteresan.
0: Biliyorum.
1: Federasyon, teşekkür ediyorum.
0: Ama sonra...
1: Kabul etti. Ama federasyon şu şartı koştu: İki taraf da okey demek şartıyla.
0: Kim okey demedi?
1: Hiçbiri demedi.
0: Ne Galatasaray, ne Beşiktaş.
1: Ne Galatasaray, ne Beşiktaş, ne diğer
0: tamam, kulübü. Biz gönderiyoruz demedikleri
1: şimdi, için. Aynı, biz de o zaman gönderemedik. Şimdi diyelim biz, bizde hep arşivlerde duruyor.
0: En çok onlar şikayet etti, VAR'da şu mu oluyor, i̇şte, bu mu oluyor diye.
1: Biz, kayıtlar var. Biz federasyona yazı gönderdik. Örneğin Beşiktaş maçında. Biz teşekkür ederiz, sizin teklifimizi kabul ettiğiniz için gözlemci gönderiyoruz. Onlar da bize okey, Beşiktaş'ta gözlemci gönderirse gözlemciniz gelsin izlesin de VAR odasına diye. Göndermedi.
0: Galatasaray göndermedi. Galatasaray göndermedi.
1: Hiçbiri göndermedi. Ondan sonra da kalkıyoruz. Şu böyle oldu. Şöyle oldu.
0: Peki Sayın Ertan Torunoğulları, Türkiye Ligi'ni genel olarak nasıl buluyorsunuz? Biz futbol oynuyor muyuz? Keyif veriyor muyuz? Nereye gidiyor bu işin ekonomisi?
1: Siyasi cevabını vereyim, Dobra cevabını vereyim.
0: Bugün şu ana kadar Dobra gittiniz. Burayı da son soru ben, zaten Dobra bir şekilde tamamlayalım.
1: Yine diyorum, 35 yıldır Avrupa'da birçok ülkede maç izledim. Biz kendi ligimizi çok abartıyoruz. Bizim ligimiz öyle o kadar çok iyi bir lig değil. Öyle çok tempolu bir lig değil. Bizim ligimiz futbol oynamak için kurulmamış. Oynatmamak için kurulmuş. Yani 4 dakika yat, 3 dakika bayıl, 9 dakika VAR'a git. Yani totalinde de zaten sizler de birkaç kez de şuna bakacaksınız. Yani Türkiye liginin ne kadar iyi olup olmadığını, topun oyunda kaldığı süreye bakarsanız bizim ligimizde ne kadar kalıyor, Avrupa'da ne kadar kalıyor. Artı yetiştirici yurt dışına gönderdiğin futbolculara bakacaksınız. Küçücük 18 milyon Hollanda, bugün dünyanın bütün büyük takımlarında oyuncuları var. 8 milyonluk Belçika, bugün dünyanın bütün büyük kulüplerinde oyuncuları var. Demek yetiştirilebiliyormuş. Ben daha artı bir şey söyleyeyim. Türk milli takımından gurbetçi çocukları çıkarın, milli takımda oynayacak oyuncumuz yok.
0: Ligimiz kalitesiz.
1: Kalitesiz.
0: Oynatmamak üzerine.
1: Oynatılmaz. Yani
0: hakemler de,
1: hakemler de buna da hakem, zaten başlatan hakemler.
0: Kimse de hakemlere hiçbir şey demiyor. Hakemler yani, konusunda bir devrim olmuyor. Ferhat
1: maalesef,
0: hala orada.
1: Maalesef. Yani onun için bizim ligimiz öyle abartılacak. Biz de veriyoruz. Biz de verdik. Marka değerimiz, ligin marka değeri belli zaten. Televizyon gelirlerinden belli. Bu maaşları alacak, ödenecek lig de değil.
0: Değil.
1: Gerçekten değil. Ama rekabet bu derken biz de bu maaşları verdik. Ama ben yine tekrar söylüyorum. Türkiye Ligi'nde, Türkiye Ligi öyle abartıldığı gibi saatlerce programlar yapılacak bir lig değil. Keşke öyle bir lig olsaydı. Yani bugün İngiltere Ligi'ndeki televizyon gelirlerine bak. Bizim televizyon gelirlerimize bak. Şampiyon olan takımın almış olduğu miktara bak. Oradan ne demek istediğim bence daha iyi anlaşılır.
0: Son bir soru. Herkes merak ediyor, adı çok geçiyor diye. Siz de tabii Avrupa futboluna çok hakimsiniz. Milan'daki Leao'yu oyun tarzı olarak nasıl buluyor?
1: Çok iyi oyuncu. Birebir, süratli, hızlı da. Şimdi Fenerbahçe'de bu sefer de hani bize kızıyordular ya, orta 6 numara doldurdunuz. Bu sefer de sağ sol kanat doldu. Ne olacak?
0: Hala santrafor
1: yok. Hala santrafor yok ve sağlı sollu bir sürü oyuncumuz oldu. Bunları nasıl elden çıkaracağız? Yani oyuncu almak kolay demeyelim de kolay da oyuncu elden çıkarmak asıl marifet isteyen bir şey yani. Şimdi bizim de birçok oyuncumuz oldu. 22 tane yabancı oyuncumuz var.
0: Belki bu yayından sonra Aziz Bey'den size bir telefon gelip

0: kulüp daveti olabilir. Oğuz Hoca ile tekrar bir görüşsek şu durumları. Çünkü iddialı şeyler söylediniz. Kante için, Sıdık için eğer memnun değillerse ben aynı paraları bulur getirir kulübe sokar. Hayır. Gidecekleri kulübü gösteririm size.
1: Hem kendi adıma değil bütün yönetici arkadaşlarım adına söylüyorum.
0: Söylüyorsunuz.
1: Biz Selahattin Bey'in yönetim olarak aldığımız 5 oyuncu yani kaleci Mert'e söylersek 5 oyuncu hangisini istemiyorlarsa biz tabii ay var transferin bitmesine. Biz kendisini yetki verirlerse satarız.
0: Bir Ağustos Cumartesi günü Yüksek Divan Kurulu toplantısı var. Katılacak mısınız siz ona? Burçin Bey ile görüştüm ben. O katılacak mali konularla ilgili.
1: Tabii katılırsınız.
0: Belki orada mali konular gündeme getirilebilir. Hazır mısınız oraya?
1: Biz tabii ki arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bizim demin programın başında da söyledim. Bizim yönetim olarak saklayacak, gizleyecek hiçbir şeyimiz yok. Arkadaşlarımız gelecek, ben de geleceğim. Orada sormak isteyen kim, ne sormak istiyorsa biz bütün şeffaflığıyla cevap vermeye hazırız. Bizde hiçbir şeyimiz yok. Te üzülüyoruz yani 7 ayda biz ne yapmış olabiliriz?
0: Yani, bir geldik, bir rüzgarla bir gittik, yani, rüzgarla diyorsunuz.
1: Başımıza gelmeyen zaten kalmadı o süreçte. Yani hem takımla uğraş, hem dışarıyla uğraş. Yani biz o 7 ay süre içerisinde yaptığımız her şeyi bütün şeffaflığıyla divana gelecek olan arkadaşlarımız da ben de kim ne soruyorsa cevabını vermeye hazırız. Yeter ki iyi niyetli olsunlar, Fenerbahçe için sorsunlar. Yani orada çıkıp şov yapmak için ben de şunu sordum değil, Fenerbahçe için, Fener'in yararını, Fenerbahçe'mizin yararını soracak her soruya biz açız.
0: Son soru. Trabzon'da harika bir maç kazanıldı. Dönüşte her şey değişti. Trabzon uçağında ne oldu?
1: İnan, şimdi bunu yine bir sürü şey yazacaklar da o uçakta aslında hiçbir şey olmadı. Çok da başkan da vardı. Biz hepimiz çok elendik. Her deplasmandan
0: söylenen prim mi verilmedi?
1: Her yok biz bugüne kadar mi? Çıksın burada futbolcuların birisi desin ki ben primi almadım. Söylenen bir primi bana vermediler. Gidecek buradan şimdi Fenerbahçe'den ayrılacak futbolcu arkadaşlarımız da var. Lütfen gittiklerinde yani Fener'den ayrıldıktan sonra söylesinler. Saadettin Saran'ın ekibi bize şu sözü verip ödemediler, yapmadılar desinler. Hepsinin bizde kayıtları var. Biz verdiğimiz her sözü yaptık. Ama
0: ne oldu uçakta?
1: Uçakta şu var. Bak orada yine bir şey oldu. Şu
0: bir şey oldu.
1: O abartırdı yanlış anladım. Şimdi şu anki yönetimde çok tecrübeli abilerimiz, arkadaşlarımız var. Şimdi her deplasmanda özellikle iyi bir sonuç almış dönüyorsan uçakta bu prim konuşulur. Futbolcular gelir, şakalaşır, başkana yapışırlar.
0: Çünkü neyi başardıklarını bilirler.
1: Bilirler yani bir de koz onların eline geçmiş ya. Gelirler, üçse beş isterler. Başkan gönderir, futbol sorumlusuna yapıştırırlar, futbol sorumlusu gönderir, idari menajere yapıştırırlar. Bu her uçakta olan bir şeydir. Yani hiçbir uçakta bunlar konuşulmuyor. Herkes yatarak gelir.
0: Trabzon uçağında da bu oldu.
1: Trabzon uçağında samimi söyleyeyim, bizim JD'nin bir şakası. Başkan işte bak Trabzon'da şu kadar veriyor, sen de daha fazlasını verir gibi şaka yaptı. O şakayı birileri oradan aldı, büyüttüler. Biz Trabzonspor'da bir futbolcu arkadaşımız çıksın, desin ki Saadettin Saran şu prim sözünü verdi ama ödemedi desin. Biz de diyelim evet suçluyuz, cezalıyız, doğrudur. Arkadaşımız doğrudur. Yani bu bütün uçaklarda öyle bir soyunma odasına indiğimizde de çekine çekine iniyoruz. Şimdi futbolcular yine hani prim isteyecekler. Yani bu futbolcularda prim şeyi var yani.
0: Siz maalesef. Nasıl topçu için alazaz diyorsanız
1: onlar da prim alazaz diyor.
0: Primleri ne diyorlar?
1: Alazaz.
0: Alazaz diyorlar.
1: Size vereceksiniz diyor. Yani bunda yani bu şakalar, bu espriler de olacak yani orada herkes evet, askeri disiplin değil yani neticede bu çocuklar da 22-23 yaşında çocukları.
0: Ciğer Camit var biliyorsunuz stadın orada. Ahmet Eroğlu.
1: Çok selam söyle.
0: O da size söylüyor, bekliyor, yemeğe bekliyor. Evet, Ciğer Camit'e, kardeşimize.
1: Bir defa bizi ağırlamıştı sağ olsun yine gideriz.
0: Yine aldım.
1: Birlikte gideriz. Gideceğiz.
0: Ben de geleyim beraber
1: alırız. Gideriz.
0: Madem bu kadar yazdım. Benim gazetecilik, yayıncılık hayatımın en güzel röportajlarından birisi oldu. Belki de en güzelidir. Şöyle bakmam lazım. Dobralığınız için, cesaretiniz için, konuşurken hala Fenerbahçe'yi savunan kulüpçü ruhunuzu koruduğunuz için
1: ya çok Fener'i konuşurken hala heyecanlıyım. Çünkü çocukluktan beri aşkımız yani. Senin çocuklarımı Fenerli yapmışım. Onlara sürekli Fener'i anlatıyorum. Beşiktaşlı yeğenlerimi Beşiktaş'tan çıkarıp Fenerli yapmaya çalışıyorum. Kante'nin kendisi üniformasını veriyorum. Yani.
0: Öyle mi?
1: Tabii. 2-3 tanesinde kazandım sağ olsunlar.
0: Beşiktaş'tan böyle sizin halinde Beşiktaş'ın üstünde var. Evet. Fener'e çevirdikleriniz var mı?
1: Var.
0: Çok güzel. Allah razı olsun.
1: Onun için
0: teşekkür ederim.
1: Bu Fenerbahçeliğimiz. Ama yine diyorum yani Fenerbahçe'nin etkisi hepimizin. Hepimiz gelip geçeceğiz. Bizden önce de bir sürü yönetici

0: arkadaşımız geldi gitti. Bizden sonra da olacak.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den takvimlerin 27 Temmuz 2026 pazartesi gösterdiği bir günden ve Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programından ben Çağatay Çıtlak hepinize canı gönülden hoş geldiniz diyor, saygılar ve sevgilerimi gönderiyorum. Nasılsınız? Yeni bir haftaya daha sağlıkla, umutla ve güzel haberlerle başlıyoruz. Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol takımımızı bize bu gururu yaşattıkları için binlerce teşekkür ediyoruz. Gizem Örgen'in İstiklal Marşımızı ağlayarak okuması, Sinet Çek'in ezbere Ulusal Marşımızı herkes kadar içten söylemesi zaten bana ve benim gibi düşünenlere fazlasıyla yetmiştir bu mutluluk diye düşünüyorum. Bu haftada yüzünüzün güldüğü, emeklerinizin karşılığını aldığınız, sevdiklerinize huzur içinde olduğunuz bir hafta olsun inşallah. İşte yeni haftanın ilk gününde Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem başlıyor. Futbolun nabzını yine her zaman olduğu gibi günlerden pazartesi olduğu için sizler belirleyeceksiniz. Çünkü bugün sizler konuşacaksınız. Mikrofon da sizde, söz de sizde olacak. 0212 273 10 10, tekrar ediyorum, 0212 273 10 10. Haydi arayın ve canlı yayına bağlanın. Sadece bu kadar. Yeni haftaya seslerinizle başlayalım. Çünkü bu programın gerçek yıldızı ne ben ne de stüdyodaki mikrofon. Bu programın gerçek sahibi, her zaman söylüyorum, sizsiniz. Bugün de söz milletin köşesinde. Mikrofon tamamen sizde olacak. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonsporlu tüm taraftarlarımızı birden davet ediyorum. Geçen hafta hatırlıyorum Beşiktaşlı taraftarlar çoğunluktaydı. Bakalım bu hafta hangi takımın taraftarı daha çok olacak ve daha çok arayacak bizleri. Tuttuğunuz ve gönül verdiğiniz takımlarınızla ilgili görüşlerinizi, yapılan ve yapılmayan transferleri, yaklaşık 15 gün sonra başlayacak olan Süper Lig için şampiyon adayınızı ya da adaylarınızı, kadın voleybol milli takımımızın dünkü 1-0 geriden gelip şampiyon olduğu maçla ilgili duygularınızı da bizimle paylaşabilirsiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca telefon hatlarımız açık olacak. Sadece aramanız, bağlanmanız yeterli. Eğer arayamayan ya da bağlanmak istemeyen dinleyicilerimiz de olursa onlar da Instagram üzerinden Çağatay Hoca adresinden bana ulaşabilir ve mesaj atabilirler. 0212 273 10 10. Haydi telefonunuzu alın, bizi arayın ve sesinizi tüm Türkiye duysun. Çünkü bugün söz gerçekten milletin, programın en güzel anı siz konuşmaya başladığınız andır diyor ve hiç zaman kaybetmeden ilk dinleyicimize merhaba diyelim. Sonu 58'de biten dinleyicimiz, hoş geldiniz yayınımıza. Biz sizi duyabiliyoruz. Hoş geldiniz bir kere daha. Sesimiz ulaşıyor şu an size. Sonu 58'de biten dinleyicimizi. Evet. Bekledik ama biz kendisini duyuyorduk. Hiç sorun yok. 0212 273 10 10. 0212 273 10 10. Hemen mesajlar da gelmiş. Instagram'dan bakalım. İyi yayınlar olsun Çağatay Hocam. Sizi özledik. Kolay gelsin. Ben de sizleri özledim valla. İstekler var. Mehmet Peltek, hoş geldin hocam demiş. Hoş bulduk Mehmet Bey. Çok teşekkür ediyorum. 0212 273 10 10. Uğur Bey diyor ki Çağatay Hocam hayırlı yayınların olsun. Hayırlı haftaların olsun. Bilmukabili inşallah. Beşiktaş taraftarıyım biliyorsun demişler. Evet biliyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Şu an cep telefonuma çok sevdiğim bir dostumdan, hatta çok büyük bir kulübümüzün yönetim kurulu üyesinden mesaj geldi. O da Johnson yazmış. Beni dinliyorsan ben de sana buradan sevgilerimi yolluyorum. Değerli kardeşim benim. Allah işini gücünü de rast getirsin. Muzoka'ya hocam hoş geldin. Erhan Polat abime selam olsun demiş. 0212 273 10 10. Haydi neyi bekliyorsunuz? Bir hafta boyunca hocam telefon ne zaman bağlanacak? Hocam ne zaman telefon alacaksınız? Telefonla bağlanabilir miyiz diyordunuz. Şimdi sizler için fırsat, işte bugün, o gün bugün. 0212 273 10 10. 0212 273 10 10. Yine tabii sizlerin mesajlarına da bakalım. İsimlerinize yazarsanız çok mutlu olurum. Muhammed Bey diyor ki

0: Musiala gelecek diyorlar. İnşallah gelmez. Gelirse o da Singo gibi 2 hafta oynar, 3 hafta oynamaz çünkü ağır sakatlık yaşadı demiş dinleyicim. Miss dinleyicimiz. Sedat Bey diyor ki Can Hocam, Çağatay Hocam güzel yayınlar dilerim. İşin gücü rast gitsin. Sizler de cansınız. Sizlerin de işi gücü rast gitsin. Evet Sedat Bey, zaten isminizi de okudum. Welcome brother. I'm Ahmet Ertaş. Çok teşekkürler. Gördüğünüz gibi evrensel uluslararası bir program da yapıyoruz. 0212 273 10 hatlarımız açık. Şu andan itibaren arayabilir ve yayınımıza katılabilirsiniz. Aykut Bey'e de çok teşekkürler. Güzel güzel muhabbet edelim demiş. Yine senin yayına denk gelsin Çağatay Hocam demiş. Oğuzhan Bey, Salah gelsin bugün abi diyor. Evet, yine bir yandan Çağatay Hoca Instagram adresinde. İki taraftan da bakıyorum, hiç merak etmeyin. Enver Kılıç, selam olsun Ankara'dan. Öncelikle Atatürk'ün kızlarının kutlarım demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler diliyorum. Kucak dolusu. Evet, her zaman olduğu gibi Muammer Bey yurt dışından, bizi hiç yalnız bırakmayan Orhan Bey diyor ki Çağatay'cığım iyi haftalarınız olsun, bugün musmutluyuz, filenin sultanları yine şampiyon oldu demiş. Evet, 2023'te de voleybol liginde yine şampiyon olmuştuk. Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde. 0212 273 10 sadece arıyorsunuz ve bağlanıyorsunuz. Sonu 80 ile biten dinleyicimiz var. Merhaba, hoş geldiniz. İlk telefon bağlantımız.
1: Merhabalar Çağatay abi, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum. Lütfen tanıyalım sizi.
1: Ben Beyoğlu, Kasımpaşa'dan Niyaz Dinler. Büyük bir Fenerbahçe taraftarıyım. Fazla vaktinizi de almayacağım. Ben Bayan Voleybol takımımızdaki Atatürk'ün kızlarını tebrik ediyorum. Büyük başarıya imza attılar. Eğer sizden de ricam, programın sonunda güzel bir milli maç hediye edebiliriz.
0: Tamam.
1: Atatürk'ün kızlarını inşallah.
0: Tamam, çalacağım söz.
1: Bu arada bizi dinleyen kuzenlerim var. Mevlana Saymaz, Levent Dinler, Bülent Dinler ve Murat Dinler olmak üzere hepsinin çok selamı var size.
0: Aleykümselam. Aleykümselam, saygılar, sevgiler bizden de. Tüm dinleyenlere olsun. Hüseyin Bey demiş ki milli takım voleybolcularını tebrik ediyorum. Şampiyonundan dolayı biz de böyle milli takım lazım. İyi ki varsın hocam demiş. Sadece dinliyorum, sana selam gönderiyorum demiş. Aleykümselam, çok teşekkür ediyoruz. Yine sizlerin telefonlarıyla devam edeceğiz. Arka arkaya geliyor telefonlar. Hiç vakit kaybetmeden sonu 44 ile Melisa Vargas'ın doğum yeri olan Malatya ile devam ediyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. Sonu 44 ile biten dinleyicimiz. Evet buyurun.
2: Merhaba Sedat, ben nasılsınız?
0: Sağ olun Sedat Bey, siz nasılsınız? İyi haftalarınız olsun inşallah.
2: Sağ ol hocam, sizin de sesiniz daha iyi olur.
0: Çok teşekkürler. Buyurun, mikrofon sizde.
2: Hocam öncelikle Atatürk'ün kızlarına teşekkür ederiz, milli takımımıza. Bize gurur yaşattılar. Ondan sonra benim bir Galatasaray taraftarı olarak hocam eleştirim Galatasaray yönetimine, yani çıkıp 500 milyon euroluk bütçemiz var deyip transfer yapmamak büyük Galatasaray taraftarına saygısızlıktır.
0: Size göre de mi geç kaldık diyorsunuz?
2: Efendim?
0: Size göre de mi Galatasaray geç kaldı diyorsunuz transferde?
2: Hocam şurada 20-25 gün sonra lig başlayacak. Ne transfer var? Kampa yeni transferler katılmadı. Gelen oyuncular da hazır mı değil mi bilmiyoruz. Yani yani hiç kimse Galatasaray'dan büyük değildir. Transfer yapacaklarsa o koltukta oturmasınlar hocam. Saygılar. Evet. Kolay gelsin.
0: Çok çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sedat Bey, sizi de uğurluyoruz. 0212 273 10'da telefonlarımız devam ediyor. Sonu 58'de herhalde bağlanamadığımız dinleyicimiz olması lazım. Merhaba.
3: Merhaba. Kolay gelsin Çağatay Bey. İyi yayınları yaptılar herkese.
0: Çok teşekkürler.
3: Bağlanamadım. Az düştü.
0: İsminizi alabilir miyiz?
3: Öncelikle voleybol milli takımımızı gerçekten kutluyorum. Yani hani mücadele, öz yani gerçekten yani milli duyguları hissettiriyorlar bize kaç senedir. Hepsini tekrar tebrik ediyorum. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak da ya sosyal medyaya geçen hafta böyle komple bakıyorum. İşte TV programlarına bakıyorum. Ya Fenerli olarak tabii ki bazen Galatasaraylı yorumcular da düşüyor önümüze. Mesela hani isim vermeyeyim ama 4-5 tane Galatasaraylı yorumcu Fenerbahçe'nin mesela şimdi Greenwood Fenerbahçe kaç milyon euroya transfer etti abi?
0: Yani resmi milyon, olarak mı?
3: 40 milyon euro bonservis bedeli dendi. Yani 39,5 milyon euro. Ama bunun 3 taksit yani 3 yıl içinde 6 taksitle ödeneceği gibi şeyler söylendi. Yani bu yıl yansıyacağı bonservis 8-9 milyon euro gibi bir bonservis oluyor. Yani Fenerbahçe birini transfer ettiği zaman affedersiniz uçağa binip işte uçaktaki bilmem neyine kadar hesap ediyorlar. İşte yok Leao'yu 100 milyon euro, yok 150 vergisini de hesap ediyor. Geçen sene Galatasaray Osimhen'e 250 milyon euro mu verdi o zaman abi? Yani 75 milyon artı 5 milyon 80 artı 21 milyon maaşı var, artı vergisi var, artı menajer. Yani Fenerbahçe transfer edince 30 milyon 40 milyona birini hemen 100 milyonu bulduruyor lan. Vergilere ilişiyor bu. Ya ben isim vereceğim kusura bakmayın. Bişar Özbey, Halit Yürek, ya Fenerbahçe muhasebeciliğini bıraktınlar. Galatasaray transfer yapamıyor diye bize saldırıyorlar. Galatasaray'la lütfen uğraşsınlar. Biz kimseyle uğraşmıyoruz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Görüşmek üzere. Biz de sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. Sıradaki bağlantıyla devam edelim. Arka arkaya gelsin telefonlar. Sizleri de bekletmeyelim. Sonu 16 ile biten dinleyicimize de telefon numarası. Hoş geldiniz diyelim.
4: Alo. Alo, selamun aleyküm, kolay gelsin.
0: Aleyküm selam, buyurun efendim.
4: Evet, İstanbul'dan arıyorum, ismim Savaş.
0: Buyurun Savaş Bey.
4: Hocam dün Galatasaray şampiyonu oldu. Bakıyorum bütün yorumcular futbol yorumcuları. Yani bundan sonra diyorlar ki spor nasıl gelişecek, bilmem ne nasıl gelişecek. Yani bir tane Galatasaray yorumcusu yok mu bu işte Türkiye'de? Çıkıp da canlı bağlantıda bakıyorum Yunus Aydın çıkıyor, o çıkıyor, hep bunlar futbol yorumcular. Yani böyle basketbol yorumcusu yok mu, beraber yorumcusu yok mu, bir tane basketçi çıksa futbol yorumlasa yani bunun nasıl olur yani, nasıl karşılarsınız?
0: Yani voleybol yorumcularımız da var, size mi denk gelmiyor acaba? Çünkü televizyonlarda
4: yok,
0: ben
4: yoktum şey yaptım, dinledim ya şampiyonadan sonra dinledim ya şampiyon olduktan sonra dinledim. Yok ya voleybol hiç çıkmadı.
0: Peki.
4: Adam mesela Göksel'in çağrı şey tatilde, o bağlanıyor. Yunus Aydın bağlanıyor. Bir tane voleybol şey yok mu, yorumcusu yok mu şeyde Türkiye'de bağlanacak veya bildiğiniz tanıdığınız.
0: Yani tabii şöyle.
4: Yani futbol. Bir de bakıyorum futbolcuların zaten hiç bağımsız taraftar yok yani. Gazeteci değil yani. Muhabir yani. Bunlar artık maaşlı olan mı? Yani bakıyorum toz pembe. Toz pembe. İşte mesela bakıyorsun daha sağlıklı bir Ali Nagy bir şeye bakıyor. Küçük var. Her şey toz pembe. Fenerbahçe'ye çıkıyor toz pembe. Yani biraz yani şu şeyi bıraksınlar ya, paralı şeyleri bıraksınlar. Yani maaşlı mı çalışıyorlar? Zaten Fenerbahçe TV var, bilmem neler var, YouTube'ları var. Ben de Fenerbahçeliyim. Ama evet. Dediğin gibi şimdi bakıyorsun Fatih Terim'e diyorlar ki Futbol Federasyonu Başkanlığı. Ya genel Fatih Terim bu zamanında Türkiye'de Cumhurbaşkanı'ndan daha yetkiliydi şeyde futbolda. Ne yaptı? İşte 14-6 bir mi olsun, 15-20 mi olsun, yabancı kuralı da oturtmadı. Şenol Güneş olsun yetkisi çoktu. Fatih Bey'in yetkisi çoktu. Ne yaptılar bunlar? Yani mesela bir sistem mi oturttular?
0: Evet, Savaş Bey, toparlamanızı rica edeceğim. Hattımızda da dinleyicilerimiz var. Onları da bekletmek istemiyorum.
4: Tamam, hadi,
0: görüşmek üzere. Hoşça kalın. 0212 273 10-10'da yine sizlerden gelen mesajlarla bakalım. Yurt dışından mesajlar var. İsmi WhatsApp'tan bakıyorum. Ali Esen Bey demiş ki hocam hep Galatasaraylılar bağlanıyor, Musiala olmadı, tepki olarak kimse aramıyor demiş. Transferde Galatasaray geç kalmış değil, Fenerbahçe ve Beşiktaş erken açtığı için Galatasaray taraftarları geç kaldıklarını zannediyorlar demiş. Latif Bey böyle bir yorum yapmış. Yine yurt dışından bir dinleyicimiz var. Murat Coşkun Bey demiş ki iyi yayınlar, arkadaş doğru konuştu. Vinicius Junior tam mesajı anlayamadım ama onun sesine mi benziyor dedi. Ahmet Konancı'nın sesine mi benziyor dedi. Burayı tekrar mesaj atarsanız seviniriz çünkü tam bir anlam bütünlüğü olmamış. İyi yayınlar demiş. Ben tabii isimleri yazmadığınız için zorlanıyorum. Özgür Bey diyor ki Filenin Sultanlarını kutluyorum.

0: başarıdan başarıya koşuyor. Atatürk'ün gençliği okursanız sevinirim demiş. Malatyalı olarak 44'ten bağlaman harika demiş. Çok teşekkürler. Ben de Malatya'da kaldığım için 8 sene. Malatyalı olanlar varsa, Malatya'dan dinleyenler varsa da hepsine sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Çünkü biliyorsunuz hatırlatmak da istemem ama çok elim bir deprem olduğundan dolayı biz de arkadaşlarımızı, sevdiklerimizi, dostlarımızı bu depremde bazılarını kaybettik. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Halil Bey demiş ki, Kadıköy'den Halil Çanakçı, Beşiktaş taraftarıyım, Filenin Sultanlarını gönülden tebrik ediyorum. Umarım Paragöz futbolcuları ve yöneticilerine ders olur diyeceğim sultanlar. Daha kaç ders vermesi gerekir? İyi haftalar demiş. Çok teşekkürler. Araya gitmeden telefonları arka arkaya alalım. 55 Samsun diyelim sonu. 55'e biten dinleyicimize hoş geldiniz diyelim. İyi haftalar.
1: Çağatay Hocam hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. Tanıyalım mı lütfen sizi?
1: Ekrem Demir, ben İstanbul'dan arıyorum.
0: Buyurun Ekrem Bey, iyi haftalarınız olsun.
1: Çağatay Hocam, ben de kızlarımıza canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsunlar. Bu arada hani mizahi bir şeydir. 23 Nisan'da bir çocuk oturtulur ya. Hı hı. O da karar verir hani şu olsun. Bu dünkü itibariyle Futbol Federasyonu için bir çocuk oturtalım da o villaları falan bu kızlara versin o çocuklar.
0: Valla villalar bu kızlara az bile, bence hani saray yaptırmaları lazım desek çok daha doğru olur.
1: Kesinlikle vallahi o hani işte bir tur atladık, içeri geçtik falan, muhabbetini geçtik. Bu kızlara versinler, bunlar da sonuna kadar hak ediyor. Çok teşekkür ederiz onlara. İlk yayın aldığın arkadaşımın sözlerine imza atıyorum. Ben de şunu eklemek istiyorum. Bu şeyden bir haber var mıdır Çağatay Hocam? Futbolda bahis soruşturmasından bir çıkış var mıdır? Bir
0: devam ediyor.
1: Yani bir nedir o, kesinleşen bir şey var mı? Örnek vermek istiyorum. Şöyle bir şey. Televizyonda, haberlerde geçiyor. Futbolda şike bahis konusunda diyor 19 tutukta mı var? İşte Beşiktaş'ta 2 tane yöneticiyi oynadığı sayı kadar sayıyor falan. Sonra diyor ki Altınordu, Boluspor, Galatasaray gibi kulüplerden de yönetici var. Galatasaray gibi kulüplerden. Nasıl bir kapatmadır bu ya? Fenerbahçe'den bir yönetici olsa şimdi yer yerinden oynardı. O arkadaş isimleri verdi ya hani sana. Onların daha fazlasını veriyorum. Hepsi salyalarını akıtarak Fenerbahçe'ye saldırıyorlar. Bir kelime eden yok Sayın Maruf Güneş için. Üstünü örttüler, bu da kapanır. Rahatsız kendisi. Rabbim şifa versin diyorum ama içimden de çok şifa gelmiyor. Yargıdaki aslanları muhtemelen diyorum ona da yardım ediyorlar. Teşekkür ediyorum.
0: Ekrem Bey, teşekkürler. Hocam. Görüşmek üzere. 0212-273-10-10. Yılmaz Bey diyor ki Inter Juventus maçı hareketli ve göze iyi seyrediler. Bir maçtı. İtalya Ligi başladı demiş. Yurt dışından herhalde Nevzat Bey olması lazım. Maçı seyretmek gurur vericiydi. Gururun daha da büyüğü Instagram'da Amerikalı kadınların Türk kadınların başarısını paylaşıp örnek aldıklarını belirten postlarla karşılaşmam oldu demiş ki çok güzel. Zaten olması gereken, istediğimiz şeyler de bunlar ki bir yandan da hani ilerleyebilelim. Helal olsun valla tüm paylaşanlara. Sonu 73'te biten dinleyicimiz bu arada 0212-273-10-10. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında Söz Milletin Köşesi'ne sizler de bağlanın. Türkiye'nin dört bir yanında sesinizi duyurun deyip sonu 73'te biten dinleyicimize de hoş geldiniz diyelim.
2: Hoş bulduk Çağatay Hocam, kolay gelsin.
0: Teşekkürler, buyurun tanıyalım sizi lütfen.
2: İstanbul'dan Sezgin, öncelikle milli kızlarımıza tebrik ederim. Gerçekten hani az önceki arkadaşın dediği gibi villalar, daireler ya, bu kızlarımız hak ediyor. İkinci bir durum, ben bir şey merak ediyorum. Ali Koç zamanında, Ali Koç, Sayın Ali Koç Fenerbahçeli taraftarlara, camiaya hep algı operasyonu düzenledi. Hani Galatasaray hakkında bunları söylemişti. Bu yapı yapı dediler. Ben iki gün önce Ahmet Konanç bir röportajda eski yöneticilerden bahsetti. Charlotte'u Tedesco istememiş. Ahmet Konanç dedi ki Charlotte bize gelseydi bir şampiyonduk. O zaman nerede bu yapı, nerede? Yapı o zaman Fenerbahçe'nin kendisinde mi? Ben bunu çok merak ediyorum. Gerçekten hani Bu nereye kadar varacak? Bu yapı konusu nereye kadar gidecek? Ben bunun için aradım. Bunu dile getirmek istedim. Çok teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere Sezgin Bey. 0212-273-1010'da sonu 49'da biten dinleyicimize de bir merhaba diyelim. Programda araya gitmeden hoş geldiniz yayınımıza.
3: Çağatay Bey, iyi günler.
0: İyi günler, buyurun.
3: Bu voleybol takımının başarısından dolayı gündem değişti. O yüzden ben biraz şahsi olacak ama.
0: İsminizi de alabilir miyiz bu arada?
3: Benim ismim Bülent. İstanbul'da taksi şoförüyüm.
0: Buyurun Bülent Bey, yolunuz açık olsun her zaman.
3: 3 çocuğum var. 2 tanesi yurt dışında üniversite okuyor. Liseye giden de bir kızım var. O da ismini vermeyeyim. 3 kulübün bir tanesinin altyapısında voleybol oynuyor lisanslı. Şöyle bir şey. Geçen sene 54 lira olan yıllık ücreti şimdi 100 bin lira istediler. Bunun diğer masrafları da var. Yol parası, harçlığı. İşte yazın kampa gidiyor. İşte bir geçen sene 26 bin de şimdi bu sene 50 küsur diyorlar. Yani bayağı bir külfet. Ben sordum. Bakın benim çocuklarım yurt dışında okuyor. Kızım 4 yıldır yurt dışında. Hiç bir sene %10 bile bir fark olmadı harcamalarında, fiyatlarda. Neden siz bir anda %100 zam istiyorsunuz? Cevap veremiyorlar. Yani emek üstlerde çok güzel şeyler oluyor. Doğru işler yapılıyor. Şikesiz, ne bileyim, işte bayisiz. Bak şampiyon olabiliyorlar. Bunu çok merak ediyorum. Neden %100 fiyatlarda oynama oldu bu? Bir sene içinde. Yani başka bir ülkede böyle olmuyor. Bakın Danimarka 8 kaç? 6 milyon mu? Hollanda 18 milyon mu? Biz 85 milyonuz. Onlar dünyanın birçok kulübüne, büyük kulüplerine futbolcu gönderiyorlar. Demek ki bu voleybola biraz daha ilgilenirse çok başka şeyler olacak. Dinleyicilerden de rica ediyorum. Bazı uygunsuz kelimeler kullanıyorlar. İşte ağzından salya kılı falan. Bunları konuşmasınlar. Radyo Gol'ün çok güzel bir sistemi var. Bakın bizlere söz veriyor. Lütfen sözlerimiz, cümlelerimizi dikkatli kullanalım. Mesela demin ki beyefendinin de söylediği, bu sene yapı ne oldu? Yapı söylemeyecek misiniz? Teşekkür ederim. Çok konuşacak şeyler var ama şimdi keseyim diye arkadaşlara zaman kalsın. Kolaylıklar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz Bülent Bey. Özellikle ricalarınız için ben de teşekkür etmek istiyorum. 0212-273-1010 ama sizlerden gelen de bir sürü mesaj var, onlara da bakalım. Erkan Bey diyor ki Çağatay Hocam hafta sonu ne izlediniz demiş. Vallahi ben her şeyi izledim. Voleybol Milletler Ligi tüm maçları üçüncülük de dahil olmak üzere izledim. Eintracht Frankfurt Trabzonspor karşılaşmasını izledim. İtalya Ligi'ndeki Serie A'daki maçlara bakmaya çalıştım ve buraya gelirken de radyoya gelmeden hani saate de bakıyorum geç kalmayayım diye. Ordu'da yağlı güreş müsabakaları vardı. TRT Spor'da veriyordu canlı olarak. Mustafa Batu'yla yanlış hatırlamıyorsam Kemal Şahin'in çeyrek finalde bir güreş mücadelesi vardı. 1 saat 45 dakika boyunca durmadan bir güreş mücadelesi devam eder mi? Yani ben herhalde 10 dakika 15 dakika biz güreş tutsak bir hafta kendimize gelemeyiz. 1 saat 45 dakikadır bu karşılaşma devam ediyordu. Vallahi güreşçileri de yani şu kondisyondan dolayı sıcağın altında yağlarla birlikte bu sporu yaptıkları için vallahi tebrik ediyorum gerçekten. İnanılmaz büyük bir başarı. Dışarıdan belki insanlara kolay gözükebilir ama 1 saat 45 dakikadan bahsediyorum. Hani şöyle bir gözünüzü önüne getirin. Yani futbol müsabakasından daha fazla bir müsabakadan bahsediyoruz neredeyse. 0212-273-1010 bir araya gidelim mi yoksa bir telefon alalım mı? Bir telefon daha alalım. Sonu 99'la biten hatta bir 9 daha görüyorum. Hoş geldiniz diyen dinleyicimize.
4: Çağatay Bey, iyi yayınlar, merhabalar.
0: Çok teşekkürler. Buyurun tanıyalım lütfen sizi.
4: Ümraniye'den Erdem ben.
0: Buyurun Erdem Bey.
4: Az önce Sezgin diye bir arkadaşımız bağlandı ya, yapıdan bahsetti, yapı yok falan diye. Ben bu sezonun adını cendere sezonu koyuyorum. Kendi inisiyatifimle bu sene yapıyı göreceğiz Çağatay Bey.
0: Bu kadar Aziz Erdem Bey.
4: Aziz Başkan onlara yapıyı da gösterecek. Z kuşağı da Aziz Başkan'ın kim olduğunu görecek. Şu anda Galatasaray yönetimi neden susuyor Çağatay Bey? Transfer yok. Şu ana kadar konuşurlardı. Tüt yok. Transfer söyleniyor, sadece yalanlama oluyor. Bir tane orta savunucusu aldılar. Yani bilmiyorum.

0: Bu bir sıkıntı var, büyük bir sıkıntı var ama bir gün ne zaman patlayacak? O da şu an patladı. Bakalım hayırlısı olsun. Geçen sene hemen sezon başlamadan atıp tutuyorlardı Fenerbahçe aleyhinde. Şu an onu yapamıyorlar. İnsanlara şaka gelebilir ama ben şu anda Aziz Başkan'ın büyük bir ağırlığı olduğunu düşünüyorum. Çok eğlenceli bu sene Çağatay Bey. Sadece onu söylüyorum. Galatasaray taraftarlarında Allah yardımcısı olsun bu sene. Teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere Erdem Bey. Hiç vakit kaybetmeden yine devam edeceğiz. Gelen mesajlarınızla devam edelim. Bu arada Bursaspor'un maçı da vardı. Arda Turan'ı da hep birlikte izledik. İnanılmaz bir sevgi vardı ama şunu da altını çizelim. Bursaspor taraftarının hakikaten hakkını vermek lazım. Yani ben hep şunu söylüyorum. Futbol takımlarımızın bir seyircisi var, bir de taraftarı var. Önemli olan taraftar olabilmek. Yoksa çekirdek de seyirci olarak herkes maçı izleyebilir ama taraftar bir itici güçtür. Maçı kazandırır size. Serdar Yıldırım diyor ki İstanbul'dan Serdar Bey, Serdar ben Çağatay Hocam. Fenerbahçe taraftarıyım ama o Bursaspor taraftarı nasıl bir taraftar be abi demiş. Çok kıskandım. Valla tüm Bursa'ya da selamlar olsun. Bu işin hakkını veriyorlar. Gerçekten kompendan olmuşlar. Arkadaş çok doğru konuştu. Empati yaparsam Galatasaraylı olarak evet arkadaşlarımızdan bıktıklarını söylüyorlar. Yine bakıyoruz Adem Bey mesaj yollamış. Biraz önceki arkadaşı kınamış. Kocaeli'de Gebze'de oturuyorum. Sualtı hokey turnuvası vardı Gebze'de. Bir iki maçı izledim. Gerçekten ben bu sporu gördükten sonra futbol çok basit geldi bana. Gerçekten çok basit. Çok zor branşlar, kondisyonu ve fiziğe dayalı ama futbol kadar kazancı yok demiş Hüseyin Bey. Bir araya gidelim. Çünkü çok mesajlarınız var. Araya yetişemeyeceğiz. Dolayısıyla ben anonsumu gene yapayım. Instagram'dan Çağatay Hoca adresinden sizler de mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Ya da telefonla sesinizi tüm Türkiye'ye duyurmak isterseniz 0212 273 1010 hatlarımız, iletişim kanallarımız, telefonlarımız açık. Buyurun son 1,5 saatte sizler de sesinizi duyurabilirsiniz. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük günden de Söz Milletin köşesi devam edecek. Türkiye'nin tercih ettiği spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarında kendi saat diliminde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemdesiniz. Sizlerden gelen mesajları da okuyoruz. 0212 273 10 10'a da bağlanabilirsiniz. Canlı yayında sesinizle duyurabilirsiniz. Çünkü bugün Söz Milletin köşesinde, sözde, mikrofonda sizde, lütfen arayın. Telefon hatlarımız şu anda açık. İsimlerinizi de yazarsanız çok mutlu olurum. Çünkü hakikaten mesajlarınızı okuyorum ama isim de okumak istiyorum. Çağatay Bey okursanız sevinirim. Dünya Kupası'na elemelerde çıktılar diye hepsine villa vereceksin. Milletler şampiyonu, dünya şampiyonu, voleybol takımımıza zırnık yok öyle mi? Bu sıfır çeken milli futbol takımı oyuncuları da bu villaları alacaklar mı? Çok merak ediyorum demiş. Bir yandan herhalde ismini yazıyor çünkü karşıda yazıyor diye gözüküyor. İyi yayınlar Çağatay Bey, ben Şafak Ayaz, Sakarya'da yaşıyorum. Maalesef bu sene Ordu Aybası şenliklerine gidemedim. Çok seviyorum yağlı güreşi. Ekstra bir bilgi vereyim. Aybastı Perşembe Yaylası şenlikleri bu sene 918. kez yapılıyormuş. Maşallah. Yani ben okumakta zorladım rakamı. 918 kere, 918. kez yapılıyormuş. Şafak Bey'e de çok teşekkür ediyorum bu bilgi için. Sıradan devam edelim. Abi iyi yayınlar. Biz de günde bir kuzu çevirme yersek 2 saat güreş tutabiliriz. Arnavutköy'den Mehmet Bey. Evet, yani ben buna canlı olarak şahit oldum. Güreşçi birçok arkadaşımız vardı. Hatta bir kampta beraber de olmuştuk. Onları görmüştüm. Bir öğle menülerini görmüştüm ki hakikaten dinleyicimiz de Mehmet Bey'e de katılıyorum. Ya ben 1 litre gazoz, 1 litre de sodayı içtiğini gördüm. Sevgili Harun Şen'in, Ülke TV spor müdürüdür aynı zamanda. Gezi programı yapıyor şu anda. Ona da sevgilerimi yolluyorum, selamlarımı yolluyorum. Hafta sonunda onunla görüştük değerli kardeşimle. Yine devam edelim. Sıradan İsviçre'den Cenk Bey demiş ki evet, Slaven Bilic'in benim de çok önem verdiğim sözünü paylaşmış. Türkiye'de temel problem şu:

0: bilgili olanların yetkisi yok, yetkili olanların da bilgisi yok demiş. 0212 273 10 10 şu anda hatlarımız açık, arayabilirsiniz. Sadece 0212 273 10 10'u tuşlayacaksınız ve hattımıza bağlanacaksınız. Çağatay Hocam, Fenerbahçe'nin maçı yarın değil miydi? Hayır, yarın değil. 29 Temmuz Çarşamba günü saat 21'de oynanacak Gornik Fenerbahçe karşılaşması ve Beşiktaş maçı da sözü gelmişken, hani yeri gelmişken de söyleyeyim. 30 Temmuz Perşembe günü saat 20'de oynanacak Midtjylland Beşiktaş karşılaşması. Bunları söylemişken ben de cumartesi günü saat 16-18 arası, yani 4 ile 6 arasında HT Spor'da Habertürk ekranlarında canlı yayın konu olacağım. Cumartesi günü, bunu da hatırlatmış olayım. Hakan Bey diyor ki Fenerbahçe turu geçer mi? Bence geçer Hakan Bey. Rahatlıkla da geçmesi lazım zaten. Ama bundan sonraki maçları zor. Çünkü oradan gelebilecek olan takımlar zor. Lyon gelebilir, Bodo Glimt gelebilir, Union gelebilir. Instagram'dan beni takip alan Mehmet Yıldırım'a çok teşekkür ediyorum. Ve yine sizlerden gelen mesajlarla devam edelim. Mehmet Yıldırım Şanlıurfa'dan. Evet, onun da mesajını şimdi gördüm. Çağatay Hoca Instagram adresindeki mesajlardan sonra 0212 273 10 10 Salah ne oldu hocam, yok mu bir son gelişme demiş. Ben 10 gün önce Salah'ın Beşiktaş'ta anlaştığı haberini verdim. Bundan sonra bir problem olacağını düşünmüyorum. Sözümün de arkasındayım. Çağatay abi selamlar. Fatih ben, 75 kiloyum. 1 litre gazoz, 1 litre sodayı ben de içiyorum. İçersin sen de demiş. Yok, ben içemem. Onlar çünkü tek bir dikişte içtiler. İnanmayacaksın ama hani gözümle görmediğim şeye ben inanmam. Ve hani üçer tabak, dörder tabak falan da yiyorlar. Maşallahları vardı. İyi yayınlar. Volkan ben İstanbul'dan. Salah artık bekliyoruz. Ne zaman açıklanacak, bir bilginiz var mı? Bir de forvet için sizce kim olmalı Beşiktaş'a? Valla yani taraftar bazında ben şöyle söyleyebilirim. Yani Beşiktaşların istediği şu anda en büyük isim Vlahovic. Vlahovic çok doğru bir isim olur. Lukaku ismi biliyorsunuz gündeme geldi Beşiktaş için. Yaşından dolayı belki istenmiyor ama Lukaku bence tam bir ceza sahası içi golcüsü. Hiç öyle yaşına falan takılmayın ki Beşiktaş'a da ceza sahası içi golcüsü lazım. Sorduğunuz için söyledim. 3 boyutlu Hasan, yani isim yok ama takip almış. Çok teşekkürler. Ahmet Yasa'ya da çok teşekkür ediyorum Instagram'da takip aldıkları için. Dinleyicimizin sorusunu da cevapladık Volkan Bey'e. Daha sonrasında devam edelim. Sonu 70'le biten dinleyicimiz var. Hatta telefonlarınızı görünce hiç bekletmeden almaya çalışıyorum zaten. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Teşekkür ederim. İyi günler.
0: Buyurun, tanıyalım sizi lütfen.
1: İsmim Bekir.
0: Buyurun Bekir Bey.
1: Ya ben şey için aradım ya. Acaba Fenerbahçe'nin transferi ne olacak acaba? En son golcü transferi vardı. Galatasaray'ın golcüsü.
0: Bana mı soruyorsunuz?
1: Evet evet, bunu soruyorum.
0: Evet, Jiresi ile ilgili ve Rashford ile ilgili de çalışmalar yapılıyor. Büyük bir titizlikle de çalıştıklarını biliyorum ama bu transferlerin de kısa bir zamanda zaten sonuçlanacağını düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Görüşmek üzere Bekir Bey. Saygılar. 0212 273 10 10 arayın, hatlarımız şu anda müsait. 2 saat boyunca ne kadar kalmış bakalım. 1 saat 15 dakika boyunca sizler de Radyo Gol'e bağlanabilirsiniz. Sonu 93'te biten dinleyicimiz var hattımızda. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Alo, selam aleyküm.
0: Aleyküm selam, iyi haftalar. Buyurun, tanıyalım sizi lütfen.
2: Ben Faruk Çağatay Hocam, nasılsınız?
0: İyi Sağ olun misiniz? Faruk Bey, siz nasılsınız?
2: Sağ olun. Öncelikle ben pazartesi dinleyicilerinize telefonla bağlanmak için, programı yaptığınız için teşekkür ederim. Aslında 2 saate yetmiyor da idare ediyoruz abi. Şimdi söylemek istediğim abi, uzun zamandan bu yana ilk kez 4 tane takımı ben şampiyonluk için iddialı olduğunu görüyorum yaptığı transferlerle.
0: Evet, bu sene bambaşka bir lig izleyeceğiz değil mi? Kalite anlamında.
2: Yani benim abi, ben Galatasaraylıyım. Biz 4 sene üst üste şampiyon olduk. Hani gönül ister 5. olalım ama marka değeri açısından ligin çekişmeli geçmesi son derece önemli. Ben Fenerbahçe'yi de Beşiktaş'ı da Trabzonspor'u da çok iddialı görüyorum. Bambaşka bir lig izleyeceğiz. Son haftalara kadar sıralamanın her hafta değişeceğini düşünüyorum.
0: Evet. Yani 2017-2022 arasında Fatih Terim rekor kırmıştı. 1480 gün 202 maç çalıştırarak Galatasaray'ı, ama şimdi 1500 gün ve 203 maçla başında olan bir Okan Buruk var. Eğer bu sene de şampiyon olursa zaten tarihe geçecek. İlk teknik direktör olacak.
2: Evet.
0: Bu yani kadar mı fark var?
2: Benim istediğim abi, gerçekten bu sene bambaşka bir lig izleyeceğiz inşallah.
0: Evet, görüşmek üzere diyelim o zaman. Size de iyi haftalar diliyorum.
2: Sağ olun abi, Allah'a emanet olun.
0: Siz de Allah'a emanet, saygılar bizden. Hiç vakit kaybetmeden sonu 20 ile biten dinleyicimiz var. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde Söz Millet'in köşesinde hoş geldiniz yayınımıza diyelim. 07 ile biten dinleyicimize devam edelim. Hoş geldiniz.
3: Alo.
0: Buyurun, tanıyalım sizi lütfen.
3: Ankara'dan Enver Kılıç. Merhaba hocam.
0: Merhaba, Ankara'dan
3: Enver Kılıç.
0: Enver Bey, buyurun.
3: Kolay gelsin.
0: Sağ olun Enver Bey. Arkada çok fazla ses olduğu için birazcık sessiz bir yere geçmenizi rica etsem, çok bir şey istemiş olmam değil mi?
3: Yok yok, çok güzel, doğru söylüyorsun. Hocam, öncelikle sizi tebrik ederim güzel programından dolayı. Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Şunu söyleyeceğim. İsmail Hoca'nın Fred aşkı nedir ya? Bizi bıktığınızda Fred. Fred'den kurtulalım artık. Kaleci Ederson'dan da kurtulalım. Fenerbahçe'yi satın adamlar bunlar. Ben Aziz Başkan'a sesleniyorum. Artık İsmail Hoca'yı dinleme yani. Ya Fred gider ya İsmail Hoca gider. Fenerbahçe yerli kaleci de olsa, yabancı kaleci de olsa Fenerbahçe'yi satan kaleci istemiyoruz. Şunu söyleyeceğim. Bütün futbol takımlarında başarılar diliyorum. Ben Fenerbahçe olarak Fred'in sultanları, Atatürk'ün kızlarını kutluyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar.
0: Emel Bey, ben teşekkür ediyorum. Ben de bu hafta sonu HT Spor'da aynı cümleleri kullandım. İsmail Kartal için, aklıma geldiği için söylüyorum. Yani hani Rashford'lar konuşuyorken, bir yanda Rashford, Asensio, Greenwood varken diğer yanda İsmail Hoca Kerem, Fred, İrfan Can diyor. O yüzden bu yanlışlarla kurtulması gerekiyor. Şahsi düşüneceğim. Çok teşekkürler Enver Bey.
3: Ben de teşekkür ederim. Benim yeğenim Fenerbahçe'de spor yedi. Mehmet Yozgat'tı. O bir de yetersizdi yani. Bak, Mehmet Yozgat'tı. Yozgat Şefaat'ten de Erciyes'ten aldık. Ama o bile yetersizdi. Alex'in olduğu yerde Mevkis Alex'in yeriydi. Alex varken Mehmet Özgat'ın oynaması hoş değil. Ben İsmail Hoca'yı kendine gelmesini istiyorum gerçekten. Çok yanlış yapıyor.
0: Evet, çok çok teşekkürler.
3: Teşekkür ediyorum.
0: Görüşmek üzere, sevgiler, saygılar.
3: Görüşmek üzere, iyi günler.
0: 0212 273 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresi üzerinden sizler de mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Canlı yayında telefonlarımızı arka arkaya almaya devam edeceğim ama sevgili dostlar, sevgili Radyo Gol dinleyenleri, bu programın en önemli kuralı karşılıklı saygı. Biliyorsunuz pazartesi günleri de sizleri kırmama adına sizlerden çok istek geldiği için spor yazarları yerine bugün sizler konuşuyorsunuz. Burada renkler farklı olabilir ama üslubumuz bence ortak olmalı. Telefonla bağlanırken de lütfen sadece kendi takımımızın gündemini değerlendirirseniz, başka kulüplere ve taraftarlara yönelik hakaret veya küçümseyici ifadelerden uzak durursak, böylece herkesin keyifle dinlediği bir spor programını hep birlikte yaşatırız. Çünkü futbol tutkudur, rekabettir ama asla düşmanlık değildir. Bugün de sizlerden ricam, lütfen konuşurken sadece futbol konuşalım. Kimseyi incitmeden, başka takım taraftarlarını da hedef göstermeden, hakareti çermeden fikirlerimizi paylaşalım. Gerçek spor kültürü önce rakibe ve farklı fikirlere saygı duymaktan geçer diye her zaman düşündüm. Sonu 66 ile biten dinleyicimiz var. 0212 273 10'da Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde Söz Millet'in köşesinde Radyo Gol'desiniz. Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar Çağatay Hoca.
0: Buyurun.
4: Tayyip, ben İstanbul'dan.
0: Bir daha alabilir miyim isminizi?
4: Bir şey soracağım. Tayyip ismim.
0: Tayyip Bey, buyurunuz.
4: Evet. Şimdi bu bizim milli takım futbolcularımız acaba hafta sonu veleybol

0: Yolcuklarımızı izledi mi acaba?
1: Bence izlediler.
0: İzledilerse biraz utanmışlar mıdır acaba?
1: Onu bilemeyeceğim.
0: Yani gerçekten tebrik ediyorum. Eğer bilmiyorum, futbol federasyonu tabii ki, voleybol federasyonu ayrı ama futbolculara verilenden daha fazlası bu kızlarımız hak ediyor. Biz kaybedene prim ödül verirken, bilmiyorum, herhalde özel uçakla da gelmiyorlar hala değil mi bizim voleybolcu kızlarımız? Biznes uçmuyorlar herhalde.
1: Onu bilemiyorum ama artık uçmazlarsa gerçekten ayıp olur.
0: Gerçekten tebrik ediyorum.
1: Yani ben olsam sırtımda taşırdım Tayyip Bey.
0: Aynen öyle. Bence iyi bir karşılama da yapılmalı kendilerine. Çünkü iki sefer oldu aynı kupayı kazanıyorlar. Çok başarılılar. Voleybolda başarılıyız ama maalesef futbolda o kadar paralar dökülürken, voleybolun belki de 10 kat 20 kat fazlası paralar harcanırken, belki de daha fazla, ama hiçbir şekilde Avrupa'da başarılı gelmiyor. Bir de ben bazen Fenerbahçe'li arkadaşlarımı dinliyorum da, Türkiye Ligi önemli, Türkiye Ligi tamam, tabii ki Türkiye Ligi önemli ama Şampiyonlar Ligi bence daha önemli Türkiye Ligi'nden, bilmiyorum, ben yanlış mı düşünüyorum ama ben Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayıp Türkiye Ligi'nde şampiyon olmamasını yani razı olurum, bilmiyorum Fenerbahçe taraftarlar ne düşünüyor ama tabii ki şampiyonluk önemli Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için. Ama maalesef Fenerbahçe taraftarının bir çoğunda şu an Şampiyonlar Ligi'ni pek önemsememeyi görüyorum ama yani Fenerbahçe Başkanı Feyenoord Yıldırım'ın hafta sonunda bir divan kurulunda konuşması olacak. Çok sert konuşmalar da olacak. Çünkü gerçekten eski yönetimler yani yanlış bir tabir de kullanmak istemiyorum ama 23 tane yabancı, 24 tane yabancı futbolcu var Fenerbahçe'nin ve şu an Fenerbahçe'nin yeni yönetimi bunların en az 10 tanesinden kurtulmak zorunda. Transfer yapmadığı zaman, yaparsa da yapacaksa santrafor yapacak herhalde. Santrafor transferi yapacak. Bir adam daha göndermeli, yani sporcu daha göndermeli. Çok zor işledi gerçekten. Bir de dün Acun Ilıcalı'nın bir videosunu gördüm. Diyor ki Türkiye'den futbolcu alamayız diyor. Türkiye'de futbolcular çok kazanıyor. Premier Lig'den bile fazla kazanıyorlar diyor. Yani o yüzden neden gitsinler ki? Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda. Çok zor Fenerbahçe yönetiminin işi şu anda. Yani transfer soruyor taraftarlar ama önce transferi yapmak için eldeki 10 tane yabancıyı göndermek lazım.
1: Evet, haklısınız. Çünkü sözleşmenin 43 tane futbolcusu var Fenerbahçe'nin. 24 tane de yabancı gözüküyor.
0: Biz de bu duygusallıktan lütfen çıkalım. Sayın İsmail Hoca'nın da ben acilen bir danışman mı diyelim, iletişim konusunda uzman bir kendi tutması mı lazım bilmiyorum. Kendi cebinden para verip tutması lazım. Gerçekten basın toplantılarında gereksiz konuşmalar yapıyor. Tamam, ben de bir Fenerbahçe taraftar olarak Fenerbahçe'nin hakkı yendiğini düşünüyorum ama artık hala 99 puan aldım, şampiyon olamadım falan. Yani bu konuşmalardan vazgeçip artık onlar geçmişte kaldı. Tamam, kulüp yönetimi hakkını arasın ama İsmail Hoca'nın bence artık iletişim konusunda bir destek alması lazım ve önüne bakması lazım. Artık bu konuşmalardan ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak sıkıldım, onu söylemek istiyorum.
1: Çok teşekkürler bağlandığınız için. Teşekkürler. Size de sevgiler, saygılar, hoşçakalın. Çağatay abi, geçen WhatsApp'ta adımı okurken de zorluk yaşamıştın. Instagram'da 3 boyutlu yazıcılar hakkında içerik üretiyorum. İsmim o yüzden bu şekilde, tahmini zor olmayacak ki ismim Hasan demiş. Memnun oldum demiş. Teşekkürler Hasan Bey. Hani soyadınız da olsaydı anlamında ben söylemiştim. Rıdvan Fındık diyor ki iyi günler Çağatay Bey. Süper Lig büyüklerle oluşmuyor. Diğer takımlarımız hakkında da bilgi almak isteriz. Saygılar demiş. Tabii ki çok haklısınız ama lütfen sizler de bilgiler verin. Ben zaman zaman Rizespor haberleri de vermeye çalışıyorum. Gazetelerde de hangi kulüplerimizden haberler varsa önemli, onlara öncelik vermeye çalışıyorum ama bu eleştirinizi tabii ki dikkate alacağım. Çok teşekkür ediyorum. Böyle şeyleri de çok açığımdır. Uğur Bey demiş ki Çağatay Hocam, sizce Beşiktaş iyi bir sol kanat alıp Belçikalı oyuncuyu 10 numara pozisyonunda da değerlendirebilir mi? Hem de alternatifli bir kadro haline gelmiş olmaz mı sizce demiş. Evet, Trossard olayı var. Trossard sol kanatta oynayacak ama bence Beşiktaş'ın sağ kanada yapacağı transfer, eğer Muhammed Salah olursa ki olacak olarak gözüküyor, sağ taraftaki Černý ya da Raşika'dan vazgeçecek bir şekilde. Eğer o transferleri yaparsa söylediğiniz şekilde bir 10 numara pozisyonda da Uğur Bey değerlendirebilir. Ama ben Vincenzo Italiano'yu maçta da izledim. Beyaz tişörtüyle birlikte maça başlarken ben Beşiktaş'ı tam 12 futbolcu saydım. Çünkü maç boyunca Beşiktaş'ta hücuma çıktı, Beşiktaş'ta geriye geldi, top toplayıcı çocuğa fırça çekti, neden topu dedi bir an önce atmıyorsun diye, yardımcısını bilgisayar ekranından tuttu.

0: şortundan yaka paça kaldırdı. Onun yerine kendisi oturdu. Gelen topu göğsüyle istop etti ve bir an önce maçın başlaması için, yani her an maçın içindeydi Vincenzo Italiano. Beşiktaşlı taraftarlara da, bence Beşiktaş'a da bu yapıda bir antrenör, teknik direktör profil ihtiyacı vardı. Ama nerede Vincenzo Italiano, nerede Vincenzo Montello diyelim. Buradan da mesajımızı verelim. Son 63'le biten dinleyicimiz, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Çağatay Hocam, kolay gelsin.
0: Buyurun efendim, tanıyalım sizi.
1: İstanbul'dan Ozan ben.
0: Buyurun
1: İyi Ozan. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun.
1: Bugün hangi takım taraftarı olduğumu hiçbir şekilde belirtmek istemiyorum. Çünkü burada futbol konuşalım elbette ama konuşulması gereken de çok önemli bir voleybol takımımız var. Ve ben hala gerektiği değeri, gereken ilgiyi görmediklerine inanıyorum. Vakti zamanında takımlarımızın yapmış olduğu üst düzey transferleri, gittik havalimanlarında karşıladık, birçok etkinliğe gittik, organizasyona da gittik. Ben yine dört büyük takımın taraftarlarından rica ediyorum, bugün kaçta geleceklerini bilmiyorum, internetten de araştırıp bulacağım ve ben kendim gideceğim. Lütfen kızlarımızı karşılamaya gidelim bugün ya, gerçekten gidelim. Yani Dünya Kupası'nda yaşadığımız hüsrandan sonra bizim güzel ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran kızlarımıza gerçekten bizim bir vefa borcumuz var. Yani kimseden bir şey eksilmeyecek. Lütfen bugün hangi havalimanına geliyorsa gelsin, gerçekten gidelim onları karşılayalım. Bayraklarımız da gerçekten bunları hak ediyorlar. Bundan önce başka hiçbir şey demek istiyorum ama gerçekten görmeleri gereken ilgiyi hala görmüyorlar. Bakalım ne zaman görecekler o değeri, o ilgiyi, çok merak ediyorum. Ama sizin de dediğiniz gibi, biraz önce de bir bağlanan arkadaşın da dediği gibi, yine tarifeli uçakla gelirlerse bize de yazıklar olsun diliyorum. İyi günler diliyorum, iyi yayınlar.
0: Çok çok teşekkürler bağlandığınız için. Hiç vakit kaybetmeden Ozan Bey'den de sonra 0212 273 10.10'da Radyo Gol'desiniz. Lütfen görüş ve düşüncelerinizi hep birlikte burada dinleyelim. Sırada 03'le biten, hatta 903'le biten bir Beşiktaş taraftarı olabilir mi? Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, merhaba. Kenan Bey'in ismim, Beşiktaş taraftarıyım.
0: Buyurun Kenan Bey.
2: Fırsat bulduk, çağırmaya çalışıyorum. Başkalarının hakkında yememek için çok sigara vermiyorum. Şöyle bir şey diyeceğim. Ben özellikle Muhammed Salah'ın transferiyle ilgili konuşacağım. Bu işte son bir haftada özellikle çok büyük bir gariplik var. Şöyle, ben 50 yaş üstü olduğum için transferlerde, başka takımların transferinde, Beşiktaş'ın transferinde çok çok sık maliyet konuşurum. Ama bugün baktığımızda Muhammed Salah gibi bir adam, bugün Galatasaray'da Sané olmasa, Fenerbahçe Greenwood'u almasa, bu konuşulan rakamların, çok üstündeki rakamları bu iki takımın transfer edeceğini düşünüyorum. Takımlardan da ziyade Türk futbolunda böyle bir yıldızın gelmiş olması bambaşka bir şey. Bonservisi yok bu futbolcunun. 20 milyon konuşuluyor. Yani bugün baktığımızda Mustafa'ya 11 milyon verirken eli titremeyen başkanın gelip Salah'ta, yani tamam menajerlik ücreti vardı, şey vardı ama tamamı 20 milyon olarak gözüküyor ve bu futbolcunun bonservisi yok. İki sezon oynasa, ki 1+1 performansa dayalı gözüküyor. Birinci sene performans göstermezse ikinci senekini yapmayacaksın diye gözüküyor. Dolayısıyla 20 milyon euro bu arkadaş Türkiye'de minimum 30 gol ve asist olarak katkı yapar. Böyle bir futbolcuyu hala düşünüyoruz. Ve Beşiktaş olarak ben diyorum, adım gibi eminim Galatasaray'da, Fenerbahçe'de yer olsa bir dakika düşünülmeyecek bu futbolcuya. Bugün 10 tane yönetici şey bulup 2-3 milyonluk sponsorluk bulup, veya bugün bir haber okudum işte Türk Hava Yolları sponsor olacakmış. Şöyle düşünün, Türk Hava Yolları daha önce bir basketbolcu Şakir Önlü'yle reklam çevirdi. Yani minimum 50 milyon lira vermiş, 50 milyon dolar vermiş olması lazım ki Şakir Önlü'yle reklam çevirsin. Yani 20 milyon vermek bu kadar mı zor? Bu adamın forma satışından sadece doğru bir organizasyon yapılsa organizasyondan çıkabilecek paralar bunlar. Bir an önce bu transferin bitirilmesini, ki her zaman maliyet hesaplayan kişi olarak söylüyorum, bir an önce bu transferin bitirilmesi lazım. Türk futbolu böyle bir yıldızı Türkiye'ye getirip seyretmesi lazım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler Kenan Bey. Kısa bir araya gitmemiz lazım. Hattımızda olan dinleyicilerimizden de kısa bir ara rica edelim. Arka arka telefonlarınızı görüyorum. Çok çok teşekkürler İlginiz ve alakanız için, ama kısa bir ara rica edeceğiz sizlerden. Daha sonrasında arka arkaya telefonları hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol'de son bir saatimize girdik. Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde Söz Milletin Köşesi'ne devam edeceğiz. Instagram'da Çağatay Hoca adresine ya da 0212 273 10.10'da sizlerin yine mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla son bir saatimize dahil olacağız. Bu haftada inşallah tabii karşılığını aldınız. Güzel haberlerle olsun, iyi bir hafta olsun hepiniz için. Haftanın ilk gününde Radyo Gol'de futbolun nabzını yine her zaman olduğu gibi günlerden pazartesi olduğu için sizler belirliyorsunuz. Bugün sizler konuşuyorsunuz. Hiç vakit kaybetmeden biraz önceki anonsumda da söylediğim gibi dinleyicilerimizi yayına almaya devam ediyoruz. Sonu 54 ile biten bir dinleyicimiz var. Hoş geldiniz. İyi haftalar diliyoruz. Sonu 54 ile biten dinleyicimiz bizi duyabiliyor mu? Peki sonu o zaman 21 ile biten dinleyicimiz acaba bizi duyabiliyor mu?
3: Alo.
0: Hoş geldiniz. Buyurun, tanıyalım sizi.
3: Çağatay Bey, sesim geliyor mu?
0: Gayet iyi geliyor. Buyurun.
3: İyi yayınlar diliyorum önce.
0: Çok teşekkürler.
3: Sizin bu güzel konuşmalardan dolayı sizi tebrik ediyorum. Gerçekten sizi dinlerken yani keyif alıyorum. Sizin insanlığınızdan, sizin konuşmalarınızdan. Onun için çok teşekkür ederim size.
0: Ben teşekkür ederim. Tamam. Buyurun. Tanıyalım sizi.
3: Ben Beşiktaşlıyım. İstanbul'da Mehmet.
0: Mehmet Bey. Evet.
3: Evet. Ben Muhammed Salah'tan acaba bugün bir haber gelecek mi, yoksa bu uzun gidecek mi? Bu bir. Çok uzatmayacağım. İkincisi de bağlanan arkadaşlar lütfen uzatmasın yani. Bir haber bülteni verir gibi uzatılır. Millet sırada bekliyor yani. Günahdır. Kimseye girmesinler. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Muhammed Salah'tan bir kaç yorumunuzu almak istiyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar mı?
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Ben Beşiktaşlıyım bu arada.
0: Görüşmek üzere. Böyle bir teşekkür. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür etmek isterim. Güzel sözleriniz benim için çok kıymetli. Asıl güzellik sizler gibi değerli dinleyicilerle aynı frekansta, aynı radyoda buluşabilmek. İyi ki varsınız. Hiç vakit kaybetmeden yine 0212 273 10.10'da bir dinleyicimiz var. Sonu 21 değil, 54 ile biten dinleyicimiz. Evet, biraz önce bağlanamadığımız dinleyicimiz. Hoş geldiniz.
4: Çağatay Bey.
0: Buyurun benim.
4: Alo. Alo.
0: Buyurun benim, duyuyorum sizi. Buyurun.
4: Merhabalar, İsmail Altın ben. İyi yayınlar diliyorum İstanbul'dan.
0: Sağ olun İsmail Bey, size de iyi haftalar diliyorum. Buyurunuz efendim.
4: Çağatay Bey, şöyle bir iki konu var, onu hemen arz etmek istiyorum. Şimdi yayınınızı dinliyorum, çok güzel. Yani halka da yani insanlara da mikrofon uzatmanız hakikaten çok kaliteli. Fakat şimdi bağlanan arkadaşlar, size de istemediğim Çağatay Bey. Şimdi İsmail Kartal'ı eleştiriyorlar. Ya Fred'i eleştiriyorlar. İlfan'ı eleştiriyorlar. İşte bunlardan kurtulması lazım. Ya adama sözleşme vermişsiniz. Adamın sözleşmesi olan bir futbolcu ne yapacak? Basın karşısında çıkıp da ya ben Fred'i istemiyorum mu diyecek. Yani isteyen Fred'e talip olan kulüplerin ellerini avuşturmasına sebep mi olacak? Yani adamın kazayla uğraşıyorlar, basın toplantısıyla uğraşıyorlar, iletişimiyle uğraşıyorlar. Ya İsmail Kartal bu memleketin öz ve öz evladı. Yani Telesco gibi sprintler atıp sahanın kenarında şov mu yapması lazım? Ya da Mourinho gibi herkese yukarıdan mı bakması lazım? Kibirli mi olması lazım? Yani bunlar bizim kendi öz değerlerimiz, öz bu ülkenin evlatları, bunlara sahip çıkmak lazım. Ha tamam, başarılıdır başarısızdır, bunu tartışabiliriz, ama insanları konuşmalarından, bir futbolcu üzerinde, yani içeride nereden biliyor bu arkadaşlar Fred'in talipleri olduğunu ve özellikle satmıyorum dedirttiğini kulübün.
0: Ki Atletico Mineiro'da istiyor zaten.

0: ayırt etmek lazım.
1: Hı hı.
0: Bunları konuşurken yani işte ya flat gitsin ya itiraka, hadi hadi ya oradan, yani sen mi karar veriyorsun buna? Yani kulübü yönetenler senin kadar bilmiyor mu bir taraftar kadar ya da benim kadar? Yani onun için ben şöyle düşünüyorum, yani bunlar bizim, bakın Arda şu an Ukrayna'da çok ciddi işler yapıyor. Fatih Terim çok ciddi işler yaptı. Okan Buruk ona keza. Yani biz kendi değerlerimize, yani ben iyi bir Fenerbahçeliyim bu arada. Aykut kocaman örneğin bu ülkede çok ciddi işler yaptı. Biz kendi değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Yani dolayısıyla bunlara destek olmamız lazım. Bunlara bunları aşağı çekmememiz lazım. Yani bu ülke savunma sanayide harikalar yaratıyorsa kendi öz evlatlarımızın katkısıyla yaratıyor. Ne bileyim ben, başka bir şeyde otomotivde ihracat raporu kurarken kendi öz evlatlarımızla yapıyor. Yani bunlara değer vermek lazım diye düşünüyorum. Yani bugün bir arkadaşın havalimanına kızların için karşılamaya gitme, çok katıldığım gibi, yani onlar da bizim evlatlarımız. Yani bu ülkenin bayrağını en yukarıya çıkarttılar. İnsanlarımıza da değer vermemiz lazım. Daha maç, ya ligler başlamadı, İsmail Kartal'ı eleştiriyor insanlar. Neden eleştiriyor? İşte Fred'e sahip çıktı, İlfan'a sahip çıktı diye. Yani Tedesco'nun kadro dışı bırakmasını ne kadar onaylıyorsam İsmail Kartal'ın sahiplenmesini o kadar onaylıyorum ya. Bir yabancı hayranlığım olmadığı halde hep kendi insanlarımızla bu işlerin daha güzel gideceğini düşünen birisi olarak yani. Onun için söyleyeceklerim bu kadar. Güzel program yapıyorsunuz. Teşekkür ediyorum tekrar.
1: Biz teşekkür ediyoruz İsmail Bey.
0: Yine söylüyorum. Sizler önce olarak bizim kendi değerlerimize destek olmalısınız Çağatay Bey. Teşekkür ediyorum yayın aldığınız için.
1: Çok çok sağ olun İsmail Bey. Yani nezaket ve saygı çerçevesinde eleştirilerini dile getiren iyi ki dinleyicilerimiz var sizin gibi. Ben onlara her zaman söylüyorum. Teşekkür borçluyum, çünkü yayıncılık yalnızca takdirle değil, yapıcı eleştirilerle de gelişebilen bir meslektir. Her görüşü dikkatle dinliyorum. Her yayında sizlere daha iyisini sunabilmek için çalışıyoruz burada. Desteğinizde, eleştirinizde, saygı sınırları içinde olduğu sürece benim için çok kıymetli. Çok çok teşekkürler. Diyip sonu 73 ile biten dinleyicimiz var. Ona da merhaba diyelim. 0212-273-1010. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Çağatay abi. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Tanıyalım lütfen sizi.
2: Ben Yunus Pavliyer.
1: Evet, Yunus
2: Galatasaray taraftarıyım. Her masada varsın abi. Önünde var gazete fotoğrafını paylaştın. Voleybol maçını belirledin de. Evet. Herhalde daha önceden çekilmişti o fotoğraf.
1: Evet.
2: Ben şey demek istiyorum. Biraz önce bağlanan bir arkadaş vardı. Hı hı. Galatasaraylı spor yorumcuları hakkında bir şeyler dedi de. Ya aynı durum Fenerbahçe'de var. Aslında Fenerbahçe'nin spor yorumcularına baktığınız zaman onlar kendileri bile Fenerbahçe'yle tam olarak anlaşamıyor. Ferhat Akın ve Ümit Ozan. Demediklerini bırakmıyorlar. Bu insanlar neredeyse başkanı değiştirdiler yaptıkları eleştirilerle. Galatasaray'da en azından böyle bir spor yorumcusu yok. Yani çok aşırı derecede Galatasaray yönetimini eleştiren. Birlik beraberlik içinde biraz daha duruyor diye düşünüyorum. Bir de ben bir konuya daha değinmek istiyorum. Oyuncu satılması konusunda. Bizim Türk takımları maalesef oyuncu satamıyoruz biz. Fenerbahçe Kerem'i sattı. Galatasaray Kerem'i sattı. Üzerine daha fazla para vererek Fenerbahçe Kerem'i aldı. Fenerbahçe Mourinho gitti Benfica'ya. Benfica'dan Madrid'e bonsal 20 milyon euro bonservis ödeyerek gitti. Yani bizim 4 sene üst üste şampiyon olan hocamıza bile mesela transfer teklifi gelmiyorken, mesela Tedesco gitti kendine hemen kulüp buldu. Ama Türkiye'de mesela bir kulüp çalıştırsan ikinci olsun, başka yerde çalışamıyor bizim hocalarımız. Veya futbolcular da böyle alırken zorluk çekiyoruz, alıyoruz, para veriyoruz. Satmaya gelince yok. Örneğin Ahmet Kutucu, yani benim bildiğim 8 milyon euro falan para harcadık. Şimdi maaş karşılığı Ahmet Kutucu'yu Rize'ye yolladık. Yani sadece acaba şu satma işinde becerikli olan bir menajerlik yok mu acaba, böyle menajer şirketi? Yani sadece oyuncu satsın ya. Götürsün Suudi Arabistan'a satsın, Çin'e satsın veya yarısı parasını çıkartsak bile yeter. Mesela Jiyad o Kopenhag maçında galiba Galatasaray'da iyi oynamıştı. Satın aldık. Adam Galatasaray'da hiçbir şey yapamıyor. Yani o fizikle zaten hiçbir şey yapamaz. Elimizde git patladı diyeyim. Cuesta Galatasaray'ın elinde patladı. Dünya kadar bonservis ücreti verdik. Ama bir türlü biz bu oyuncuları satamıyoruz. Bence takımlar buna biraz odaklansa

0: Hitler düşer diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Evet, en iyisi o yüzden kiralamak. Noah Lang'taki gibi. Kiralık ve satın alma opsiyonu olacak. Eğer memnunsanız devam edeceksiniz. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Görüşmek üzere. Instagram'da Çağatay Hoca adresinde Tamer Irmak hocam kolay gelsin, iyi yayınlar demiş. Ona da sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım. Bir yandan da bakıyorum tabii sizlerden gelen mesajlara. Bildiğiniz

0: Bir yerden yine başlamak istiyorum. Aziz Bey diyor ki Mehmet Yozgat da güzel topçuydu demiş. Uzun mesajlar var. İstanbul'dan Turgay. Voleybolda futbola kıyaslıyorlar, çok yanlış. Birincisi futbolda pasta çok büyük. İkincisi voleybol ve basketbolda Vargas ve Shane Larkin gibi devşirme oyuncular var. Futbolumuzda böyle bir şey yok. Maalesef başka ülkeler altyapıdan bu oyuncuları devşirmeye başlıyor. Belçika, Fransa, İspanya, Almanya, İngiltere gibi mesela. Devşirme 9 numaramız olsa şu an farklı yerlerde olabilirdik demiş dinleyicimiz. Firas Bey demiş ki Çağatay abi iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Nevzat Bey var yurt dışında. Primlerden sadece TFF düşünmeli, ortaya atan ve kupayla döneceğiz gibi bir ağırlık yükleyen TFF'dir bunun sorumlusu diyor ki bu prim meselesi bence de çok ama çok uzadı. Bir dinleyicimiz, evet, Kemal Sunal'ın emojisini yollamış. Yunus Bey diyor ki Salah Galatasaray taraftarı olarak tabii ki isterim, lakin 40 milyon euroyu bulur diye duydum, inanılmaz rakam. Beşiktaş bu kadar maddi anlamda zorken diye görüşünü paylaşmış. Son 61 ile biten dinleyicimizi gördüm, muhtemelen Trabzonsporlu olabilir. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi günler.
0: Buyurun, tanıyalım lütfen sizi.
1: Ben İstanbul'dan Recep, Trabzonlu değilim ben, Fenerbahçeli.
0: Tamam, çok özür dilerim çünkü 61 gördüm genelde son iki rakam tuttuğu takım olunca.
1: Vallahi o plakayı Trabzonlular çok istiyor, benden de şeyi, numarayı da vermiyorum. Ben şey için aramıştım da, bu yabancı kuralı için aramıştım da, bence çok yanlış bir karar bu.
0: Yani biraz açabilir misiniz Recep Bey?
1: Şöyle diyeyim yani. Türkiye'de yabancı kuralın bence serbest bırakılması lazım yani. Bu kadar kalitesiz bir topçu topluluğunun içinde yabancı kuralı serbest olması lazım yani. Çünkü bizim ligimizde kaliteli Türk oyuncularımız yok maalesef. Bilmiyorum, katılırsınız katılmazsınız ama ben bu kuralı çok yanlış buluyorum yani. Bence tekrardan gözden geçirilmesi lazım yani. Ligimizde kaliteli Türk topçu yok bizim yani. Hepsi fasafiso. Hepsi şey yani. Yani Türkiye Ligi'nin alt takımlarında oynayacak topçular yani. Yanlış anlamayın. 5. 6.lık, 7.lik oynayan takımlarda oynaması gereken topçular yani. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzon'da bence serbest bırakılması lazım. Ve iyi yabancıların getirilmesi lazım, denetlenmesi lazım. Bilmiyorum, benim görüşüm bu şekilde. Fazla da meşgul etmeyin. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler Recep Bey. Görüşmek üzere. İşleriniz güçleriniz yolunda gitsin inşallah. Evet. Yine devam edelim mesajlarla. Ahmet Bey 20 milyonu 20 TL gibi anlatıyor demiş. Kickboksa gidiyordum ben diyor. Hasan Bey diyor ki voleybolcu kızlarımızı tebrik ediyorum. Hepsinin alnından öpüyorum. Onlara verecek villamız yok ama kalbimiz var hocam demiş. Ne kadar güzel söylemiş. Her şey tabii maddiyat değil. Bunu belli bir zamandan sonra anlıyorsunuz değil mi? Gelelim Emin Aytış. Çok teşekkürler. Yine Ahmet Bey Instagram Çağatay Hoca adresine takip alanlara teşekkür ettik. Ramazan Korkmaz diyor ki forma almayalım diye boykot çağrısı yapanlarla, hazırlık maçına bilet almayın diye tweet atanlarla aynı takımı tutmaktan ben bir utanç duyuyorum demiş. Yine buradan devam edelim. Çağatay Bey değerli abim, Ahmet Özdemir diyor. Aramamak için kendimi zor tutuyorum. 4 yıl üst üste şampiyon olmuş bir takımın bu kadar durgun kalması beni çileden çıkarıyor, Ahmet Özdemir. Vallahi doğru abi demişler. Avrupa çok bilgili bu konuda. İsminizle bakıyorum ama. Ahmet Bey, evet. Oyuncuyu çıkarıyor, bonservisi yüksek, maaşı düşük tutuyor. Bizse maaşı yüksek, bonservisi düşük sağlıyoruz. Maddi kazançlı sağlayamıyoruz. Oyuncu elimizde kalıyor. Bu sebepten isme harcayacağımız parayı araştırıp has bir oyuncuya bulabiliriz. Avrupa gibi bizde başarı sağlayabiliriz demiş. Evet, hem yetiştirici bir kulüp olabilirsiniz. Çağatay abi formayı kiralayalım, seneye satın alırız, olmaz mı? O da olurmuş, o da güzel bir fikir. Serkan Karataş'a bu kreatif fikrinden dolayı teşekkür ediyoruz. 0212 273 10 10'da valla çok mesaj geliyor.

0: O yüzden dinleyicilerimize, hatta sonu 57 ile biten dinleyicimize de merhaba deyip yayını alalım onu da. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Radyonuzun sesini kapamanızı rica edeceğim. Sonu 57 ile biten dinleyicimiz, size sesleniyorum. Kendimi dinlemek de fena değilmiş. Evet.
2: Alo.
0: Duyabiliyoruz sizi son anda. Diğer dinleyicimize geçecektik yoksa. Tanıyalım lütfen sizi.
2: Kusura bakmayın, yani radyodan devam ediyordum da.
0: Ben de öyle konuşunca İstanbul'dan... hamamda konuşuyormuş, banyoda konuşuyormuş gibi oldu.
2: Kusura bakmayın.
0: Estağfurullah.
2: Ya aynı zamanda araç kullanıyorum. Hem radyodan.
0: Aman sağa çekin. Aman.
2: Çektim zaten şu an.
0: Buyurun tanıyalım sizi.
2: Ya ben İstanbul'dan. İsmim Fatih Serhat.
0: Buyurun ya Fatih Bey.
2: Sabahtan beri hani sizleri dinliyorum. Çok güzel yayınınız var. Mükemmel konulara değiniyorsunuz. Aslında ben şöyle bir şey değinmek istiyorum. Yabancı kuralıyla alakalı. Birçok arkadaşımız işte yabancı kuralı serbest kalsın yönünde çağrıda bulunuyor ama ben buna katılmıyorum açıkçası. Katılmamamdaki tek sebep de inanın bizim ülkemizde mükemmel var. Güzel futbol oynayan arkadaşlarımız var, yeteneklerimiz var ama hiçbir takım bunları gerçekten açık verirsen, benim çocuğum 12 yaşında lisanslı futbol Karagüm Aksaray Spor, İstanbul Aksaray Spor amatörlüğünde U12'de oynadı.
0: Allah bağışlasın.
2: Sağ olun, teşekkür ederim. Ya çok mükemmel ayakları var. Çocuğumun Fenerbahçe seçmelerine götürdüm.
0: Mevkisi ne?
2: Çocuk orada sağ açık oynuyor. Sol açık da oynuyor, sağ açık da oynuyor. 3 asist yaptı benim çocuk. Aynen öyle. 2 ayağı da güzel kullanıyor. 3 gol, 3 asist yaptı. İnanın hocalar izlemedi bile. Hiç kesinlikle seçilmedi bile. İzlemedi bile. Keza Galatasaray'a götürdüm. Ben hasta Fenerbahçeliyiz ailecek. Galatasaray'a götürdük. Galatasaray da öyle. İstanbul Spor'a götürdüm. Onlar gelişim liginde falan zaten. Oraya götürdüm. Çocuğu baktılar, ettiler. İlk etabı geçti. Hatta geçmedik. Ben Instagram'dan yazdım. Hani şeye ulaştım. Altyapı sorumlusuna. Çocuğun videolarını attım. Tamam dediler, gelsinler. Sonra ikinci etabı da kazandı. Üçüncü etapta. Sonra artık dediler ki hani ya işte biraz daha tecrübesi olsun, gelişsin, öyle alalım. Seneye gelsin muhabbeti oldu. Ama şimdi hani bu çocuk futbola küsecek. Doğru değil mi? Seneye gelsin, seneye gelsin, seneye gelsin. Bunları neden doğru düzgün incelemiyorlar, bakmıyorlar? Açık ve ne söyleyeyim size? Bunun bence biraz da lobi var. Lobiden kastım da şu, işte Ahmet'in tanıdığı, Mehmet'in tanıdığı, onun çocuğu. O gelsin, bu gelsin, bakalım edelim. Bu şekilde ilerleyen bir futbol yapımız olduğu için biz Türk futbolu olarak, Türk futbolcularımızı inanın kaybediyoruz. Ya ben kendi çocuğum için demiyorum. Ne mükemmel çocuklar var. Ama hiçbirini gelip izlemiyorlar. Mesela Karagümrük Futbol Okulu'nda bizim çocuğumuz 6 sene gitti oraya. Bir kere Karagümrük Spor'dan gelip de çocuğumuzu bakmadılar. Hiç kimse, yani benim çocuğum için değil, oradaki bütün çocuklar, hiçbirine bakmadılar. Ve seçmeleri oluyor. Sen futbol okulundasın. Ve seçmeler için 1.000 lira para istiyorsun kayıt için. Zaten biz aylık aidat ödüyoruz çocuklarımıza. Sporda uğraşsınlar, işte sağa sola gitmesinler. Orada işte ne bileyim kötü alışkanlıklar edinmesinler diye. Bunlarla uğraşırken bir de bunlarla uğraşıyoruz.
0: Fatih Bey, son durumu nedir peki evladınızın?
2: Ya şu an işte Vefa Spor'a kaydettik. Hani orada bakalım yani ne olacak, ben de bilmiyorum. Yani diyorum ya, çok ya bütün hocalar söylüyor yani, süper ayağı var diyor. Sağ sol ayakları var diyor, çok iyi diyor. Sonuç tamam, alın o zaman. Hani biraz zayıf diyorlar. Ya abi Messi de zayıftı. Doğru değil mi? Hatta hala boyu kısa. Ha, çocuğun boyu kısa değil ama bunu yani kısa gelişir diye. Ama sonuç itibariyle bizim ne yapmamız lazım? Bu çocukların peşinde ne kadar koşmamız lazım? Biz o kadar kandığımız yok. Yani kusura bakmayın, gerçekten kandığımız yok. Hiçbir kulüp değil. Ben Fenerbahçe'de oynamasını isterdim mesela. Fenerbahçe'nin altı bir deneme de soksun, antrenmanlara soksun, bir şey yaptın ama yok. Yani maalesef diyorum ya, çocuk 3 gol 3 asist yaptı. Ben dedim hani kesin ikinci etapına çağırırlar, değerlendirirler diye düşündüm. Maalesef geldiğimiz noktada hiç aramadılar bile. Sonradan bakıyoruz ki o onun tanıdığı, bu bunun tanıdığı. İşte onu seçmişler. Daha seçmelerden önce değerlendirmeyi almışlar. Kendilerini zaten bir liste oluşturmuşlar. O liste üzerinden işte formalite çağırdı, çocuklar geliyor orada. Ben biliyordum zaten hani başımıza böyle bir şey geleceğini ama ilerleyen zamanlarda işte oğlum bana

0: demesin ya baba bak Fenerbahçe'nin seçmesi vardı sen beni götürmedin demesin diye sırf götürdüm. Keza Galatasaray ödedi. Beşiktaş'ı kaçırdık. Yani kesinlikle altyapı hiçbir şekilde önem verilmiyor. Ve gerçekten ticarete dökülmüş. Yani kulüplerin franchisingleri oluyor. Para karşılığında işte aylık bir aidat ücreti karşılığında işte 2000 lira ile 5000 lira arasında. Çocukları oraya gönderiyorsunuz ama hani bir şey olmuyor çocuklardan. Çünkü onlar okul.
1: Peki.
0: Hiçbir kulüp gelip de izlemiyor çocuk. Ya kusura bakmayın.
1: Estağfurullah. Yok Fatih Bey ben sizi o kadar iyi anlıyorum ki. Nacizane ben de altyapı takımlarında hocalık yaptım. Özel okullarda okul takımları çalıştırdım. Eğitmenlik yaptım. O kadar iyi anlıyorum ki sizi. Ben evladımıza yardımcı olmak adına siz de eğer kabul ederseniz Fatih Bey lütfen Instagram'da bana yazın. Ben çünkü bu kardeşimize arkadaşlarımdan özellikle rica edeceğim. O seçilemedi. Seçmeleri ben tekrar gönderilmesi için elimden geleni yapacağım. Hatta şu anda Başakşehir geliyor, Kasımpaşa geliyor. Buradaki arkadaşlarımıza da söyleyeceğim. Onun en azından tekrar izlenmesi için de elimden geleni yapacağım. Lütfen Instagram'dan yazın. Ben de yardımcı olmak isterim. Belki yapacağımız şeyle bir anda kaderi değişecektir.
0: Ya Allah razı olsun sizden. Ya bu arada Instagram adresiniz nedir?
1: Çağatay Hoca. Oradan yazabilirsiniz bana.
0: Evet.
1: Tamam Fatih Bey. Tamamdır.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sizden de inşallah işte, olsun ki yani bundan sonra tekrar konuşalım.
0: Ben çocuğum için söylemiyorum. Çok kusura bakmayın. Vaktinizi çalmak istemiyorum. Diğer arkadaşlara da haksızlık etmek istemiyorum ama inanın Türk olarak çok çok mükemmel yetenekli gençlerimiz var. Ama kulüplerimiz maalesef heba ediyor.
1: Çok teşekkürler. Bu arada Filenin Sultanları yurda döndü. A Milli Kadın Voleybol Takımı şu anda Türk Hava Yolları'nın uçağından indiler. Ben oradaki bütün hepsi arkadaşım olduğu için hepsini tek tek görüyorum. Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la beraber Mehmet Akif Üstündağ'ı görüyorum. Danışmanlarını görüyorum. Şu anda geldiler. Bir açıklama olursa program esnasında da canlı bağlantıda onları da dinleyebiliriz. 0212 273 10 10 araya gitmeden dinleyicilerimiz var. Onlarla yine devam edelim. Benim bir yandan gözüm kameralardayken. Şöyle bakalım listeden en altta kim varsa sıradan o dinleyicimizi alalım. Sonu. Evet bakalım. Seçmeye çalışıyorum. 20 ile biten dinleyicimiz var. Hattımızda hoş geldiniz yayınımıza. Duyabiliyor musunuz? Sonu 20 ile biten dinleyicimiz duyamıyorsa diğer telefona geçebiliriz. Sonu 11 ile biten dinleyicimiz. Merhaba, hoş geldiniz. Radyonun sesini kapamanızı rica edeceğim sizden.
2: Kapalı abi.
1: Tamam, süper.
2: Nasılsın Çağatay abi?
1: Sağ olasın, siz nasılsınız?
2: Ben de iyiyim abi. İstanbul'da Azatman Paşa'da ve Ahmet'ten. Abi şimdi yabancı sınırı kalksın diyorlar da. Ya ben de kalksayım. Ya aslında senin de demin dediğin gibi abi kiralık yani almak bence daha mantıklı. Çünkü niye? Oyuncuyu beğenmediğiniz zaman oynayamazsa geri gönderiyorsunuz. En azından elinde de kalmıyor. Mesela geçen sene Galatasaray Lang'ı kiraladı, Astrella'yı kiraladı işte. Bunların zorunlu satın alma opsiyonu olsaydı yani elimizde tekrardan fazladan yabancı olacaktı. Bu sene transfer yapmak isteyeceksin. Astrella'dan mesela memnun kalmadı galiba Konaca. Bunu göndermek için tekrardan bir maliyet olacaktı herhalde. Bence şu an Galatasaray'ın yaptığı çok mantıklı abi. Bence diğer takımlar da bunu yapsın. Ben böyle düşünüyorum. Bir de o Beşiktaşlı abi vardı. Ona çok güldüm vallahi abi. Yani kırılmasın. İşte sana 20 milyon lirayı vereceğim alacağım falan diye böyle de sanki yani 20 TL gibi bahsediyor. TL'ye vurduğun zaman bayağı bir büyük para yapıyor abi. 10 milyar TL yapıyor. Ben hayatımda 1 milyon TL'yi yan yana görmedim abi. Öyle söyleyeyim yani. Hiçbir zaman da olmadı. Diyeceklerim bu kadar abi. İyi yayınlar.
1: Görüşmek üzere Ahmet Bey, sevgiler saygılar. 0212 273 10 10 programın son yarım saatinde şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Kısa aranın hemen ardından son yarım saatte hatta Filenin Sultanları da yurda döndü şu anda gözüm televizyonda canlı yayında izliyorum. Maşallah hepsine valla alınlarından öpüyoruz. Ne desek az. Yani bu gururu bizlere yaşattıkları için.

0: 86 milyon insana İstiklal Marşı'nı okuttukları için hepsine o kadar çok teşekkür ediyoruz ki, o kadar çok müteşekkiriz ki. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii bir anda gözümde televizyonda açıklamalar yapılacak. Filenin sultanları, Atatürk'ün kızları yurda döndü. A milli kadın voleybol takımımızı hatırlıyorsanız Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon olmuştu. Bize bu gururu yaşatmışlardı. Instagram'da Çağatay Hoca adresini takip edenlere teşekkürlerimi sunacağım. Volkan Kavuk, Tuana Türkali, FSY Yıldız, Ercan Şahin, Nihat Bedel, Ahmet Hamdi Bağcı, Osman Özdemir, çok teşekkür ediyorum. Ve hemen evet, biraz önceki Fatih Bey oğlunun güzel golleri var. O videoları da paylaşmış benimle. Merak etmeyin, üzerime düşeni fazlasıyla yapmaya çalışacağım. Filenin sultanlarından açıklamalar var. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden direkt onların mutluluğunu sizlerle paylaşmak istiyorum.
1: İşte ve sonlarda da hakim oldu ve
2: merhaba everyone, thank you so much to come so many people. It's a beautiful day for us. We are so happy to come back in Istanbul and to celebrate this good trophy together. I think that we make the people proud about our performance. We play so good. We play an amazing VNL. Day by day the player plays always better, and I'm so happy about this. Like a coach, I want to say thank you to my staff, to the players and everyone that worked hard for this amazing trophy. It's a good result. We waited another good trophy for one long time, and now we are here to celebrate together. Thank you so much for everyone.
3: Söylediklerini tercüme edeyim sizlere. Herkese merhabalar. Burada olmaktan dolayı, böyle coşkulu bir karşılamayla karşılanmaktan dolayı çok mutluyuz, çok büyük gurur duyuyoruz. Ne kadar büyük bir başarının sahibi olduğumuzun farkındayız. Harika bir turnuva geçirdik, çok iyi oynadık. Gün ve gün çok daha iyi oynayarak kazandık. Takımımla, oyuncularımla, teknik ekibimle gurur duyuyorum. Bu başarıya katkı sağlayan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ama bizim için hedefler bitmedi. Yazın kalan bölümünde de daha fazla çalışıp daha çok kupa alacağız inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi bir mikrofonu
4: koysana. Sayın Bakanım, Sayın Vali, değerli basın mensubu, arkadaşlar, bu tarihi güzel başarıda ev sahipliği İstanbul'un, güzel şehrimiz İstanbul'un böyle güzel takımımızı karşılayan tüm konuklara merhaba diyorum. Hoş geldiniz diyorum. Türk voleybolu bugün geldiği noktada Avrupa'da ve dünyada bir numara. Bunların hiçbirini, artık hepsini biliyoruz. Söylemeye gerek yok. Ben bu süreçte çok emek verdiler, çok çaba harcadılar, çok mücadele ettik. Kolay olmuyor. Bugün dünyanın bir numarası olmak, gerek liglerde gerek milli takımlarda bir numarası olmak kolay değil. Ben bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan, bizlerin her zaman yanında olan, hatta 21 Ağustos'ta yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda bizzat kendi isteğiyle ve tüm gayretiyle buraya alınmasında gayret sarf eden Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmayan Sayın Bakanıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten İstanbul'a mükemmel bir ev sahipliği yapan Sayın Valime çok teşekkür ediyorum. Ve bütün velilere, paydaşlara, emeği geçen antrenörlere, kulüplere, sponsorlara, herkese çok teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin başarısı. Bu Türkiye'nin, bu ülkenin başarısıdır. Siz bu çocuklara sahip çıktığımız sürece ve daha büyük başarılara imza atacaklardır diyorum. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. En içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun ülkemize.
5: Sayın Bakan, kıymetli başkan, değerli sporcu kardeşlerim, hep birlikte İstanbul'umuza, Türkiye'mize çok önemli bir sevinç yaşattınız. Başta sporcularımız olmak üzere voleybol camiasının bütün fertlerine teşekkür ediyorum. Bu işin bugüne kadar gelmesine katkı sağlayan, doğrudan katkı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Sayın Bakanımıza ve sporun bütün paydaşlarına teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızı tekrardan tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
6: Evet, ülkemize dönmek gurur verici. Hele hele şampiyon olarak dönmek çok muhteşem. Filenin sultanları bir alkışlayın. Onları yürekten tebrik ediyoruz. Bizlere büyük gurur yaşattılar. İstikrarlı bir şekilde başarıdan başarıya koşuyorlar. Yine 2023'te de şampiyon olmuşlardı. Avrupa şampiyonu oldular. Ağustos'ta Avrupa şampiyonası var. Başta teknik heyeti olmak üzere takımın tüm sporcularına hepsine yürekten alkışlar, milletimizi sevindirdiler, milletimize büyük bir gurur yaşattılar. Finalde Denizli'yle 3-1 yenerek bir hedefi kazandılar. Hedefler devam ediyor. Hocamızın da söylediği gibi Türk sporunda büyük yatırımlar var, büyük tesisler var. Türk sporu hedeften hedefe koşuyor. Yapılan tesisler, yapılan yatırımlar ortada. Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz. Bunlara yürekten alkışlar diliyoruz. Milletimizi sevindirdiler. Hep beraber Filenin Sultanlarına teşekkür ediyoruz. Yeni yeni şampiyonluklar bekliyoruz. Teknik heyete, federasyona, yönetimine ve karşılamaya gelen coşkulu sporculara, değerli basın mensuplarına teşekkür ediyoruz. Onlar büyük alkışı, büyük sevgi hak ediyorlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

0: Evet, Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de A Milli Kadın Voleybol takımımız şu anda yurda döndü. İstanbul Havalimanı'nda sizler de canlı olarak dinlediniz. Teşekkürleri hep birlikte dinledik. Vallahi var olsunlar. Her zaman hayatımızda olsunlar. Böyle başarılarla zaten millet olarak bir yerlere gelebiliriz. Bugün de bizlere ayrılan vaktin sonuna geldik. Dinleyen herkesin kulaklarına, gönüllerine sağlık. Ben Çağatay Çıtlak. Sözümde duruyorum ve bugün sizlere kadın voleybol milli takımımızın şampiyonluğuyla birlikte şampiyonluk şarkısıyla veda etmek istiyorum. Çünkü tüm kadın voleybol milli takımımızın oyuncuları bu şarkıyı çok ama çok seviyorlar. Onunla veda etmek istedim sizlere de. Yarın saat 14'ü gösterdiğinde Türkiye'nin spor radyosunda, Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok tercih edilen spor programında görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize mutlu, keyifli, sağlıklı, huzurlu bir gün diliyorum efendim. Hoşçakalın.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerindedir umarım diyerek programımızı açalım. 0212-273-1010 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere mesajlarınızı da atabilirsiniz. Ben de yayına girmeden önce Fenerbahçe eski yöneticisi Ertan Torunoğulları'nın röportajını dinledim. Ahmet Konanç'la. Ya Fenerbahçeli arkadaş.

arkadaşlar da bence dinlemiştir. Yani Fenerbahçe'nin neden başarısız olduğunu bence anlamışlardır. Röportaj çok güzel bu arada. Bence Ahmet abiyi kutlamak lazım. Çünkü güzel cümleler kurdu. İşte Fenerbahçe dedi, Sıdiki istemiyorsa dedi, biz 18 dedi. Aldığımız fiyata o kulübe o parayı tekrar sokarız dedi. Yine Kante için de aynısını söyledi. Hani biz Fenerbahçeliyiz, yardımcı oluruz dedi ama yani gerçekten de Ertan Bey çok beyefendi bir insan bu arada. Çok kibar bir insan ama tabii futbol aklı denilen şey bambaşka bir şey. O sebeple de biraz da başarısızlığın sebebi aslında insanları tanımaktan geçiyor. Diyelim, tekrar teşekkür edelim Ahmet Konancı. Biz programımızı açalım. Kızlar Viyanel'de şampiyon oldu. Filenin sultanlarını tebrik edelim. Milletler Ligi'nde dünya sıralamasının ikinci basamağındaki Brezilya ile karşılaştılar. Kozlarını paylaştılar. Aslında 1-0 geriye de düştük. Pes etmediler. Gerçekten inanılmaz bir hırsla, inanılmaz bir ruhla oynadılar. 23-25 kaybettik ilk seti. İkinci seti 25-23 kazandık. Üçüncü seti 26-24 kazandık. Dördüncü sette çok rahat başladık. Hatta bir ara farkı 5'lere falan çıkardık. Ama hatta son sette öne de geçti Brezilya ama tekrar o geri dönüşü gerçekleştirip 25-21 ile fişi çektik ve Viyanel'de şampiyon olduk. Gerçekten de muhteşem bir karşılaşmaydı. Saat de aslında çok güzel bir saatti. Ne bileyim, ben şey diye düşündüm. Belki böyle hani A milli futbol takımımıza ekranlar falan kuruldu ya, dedim bazı belediyeler belki kurulur. Çünkü pazar saati öğlen 2.30 falan. İnsanlar genelde sahilde, ne bileyim, kahvaltıdan sonra tam böyle voleybol maçı izlenilecek bir saatti. Gerçekten çok iyi oynadılar. Her birinin içinde böyle bir yenilmez ruh var. O çıkmaz denilen topları yerde gerçekten böyle sürünerek çıkardılar. Bir de biz hani futbolu hepimiz iyi biliyoruz ya. Hani şimdi baktığınızda futbolu, değil mi, hepimiz iyi bildiğimizi düşünüyoruz. Bana sorsanız ben iyi biliyorum. Size sorsam hepiniz iyi biliyorsunuz. Ama voleybol öyle değil yani. Hani voleybolu çok bilmiyoruz ya. Belki de bu yüzden böyle çok eleştirilerin odağında olmuyor. Bir de bu Brezilya son 7 yılda 5 kere final oynadı. Zaten maçın sonunda da spiker söyledi. Ben maçın başında da aman dedim, bu istatistiği bizim maçta bozmayın demiştim ki öyle oldu. 7 yılda 5 final oynadılar ve 5'ini de kaybettiler. Kızlar direne direne, söke söke, terlerinin son damlasına kadar savaşarak aldılar. Gerçekten de göğsümüzü kabarttılar. Maçı izledikten sonra şöyle düşündüm. Bilmem bana katılır mısınız ya da benim gibi düşünen oldu mu bilmiyorum. Şimdi voleybol milli takımı bu şeye benziyor bence. O yüzden seviyoruz. Böyle özlediğimiz Türkiye'ye benziyor. İşte farklılıklarıyla bir arada durabilen, başarıyı paylaşan, efendime söyleyeyim, birbirine saygılı, disiplinli, mütevazı, eğlenmeyi bilen bir ekip. Bu kadın voleybol takımı. Futbol milli takımına bir baktım sonra, Allah Allah dedim, biz bu tarafta niye böyle değiliz? O da dedim, şimdiki günümüz Türkiye'sinin özeti gibi ya. Böyle başarıdan çok imajın konuşuldu. Böyle sürekli egolar falan konuşuluyor. Bu egoların takımın önüne geçtiği. Böyle en ufak minicik bir eleştiride böyle yani kriz olarak ortaya çıktı. Sürekli polemik yürüten, sürekli böyle aidiyet duygusunu zayıflatan bir atmosfer var futbol milli takımımızda. Aslında bu atmosferi de kırıyorduk tam olarak. İşte Dünya Kupası'na giderken öyle önelemelerde falan onlar da bizi tutkuyla bağlamışlardı ama Dünya Kupası'nda biz hemen o içimizdeki kini, öfkeyi dökünce böyle günümüzle geçmişe böyle gidip geldim. Mesajlara bakacağım, görüyorum. Şimdi kızlara villa veriyor muyuz arkadaşlar? Var mı öyle bir şey? Yani Türk spor tarihinin takım sporlarında herhalde en başarılı takımı diyebiliriz. Ama işte bir futbol, bir basketbol kadar rant olmadığı için çok da umursanmayacak gibi gözüküyor. Artık böyle ciddi bir ekole dönüşmüş durumdayız. Eskiden şey olurdu mesela. Kemik kadroda biri sakatlansa alarm zilleri çalardı. Özellikle bu iki senedir gerçekten makine gibiyiz. Sürekli genç dişliler ekleniyor bu makineye de ve hepsi de tıkır tıkır işliyor bu dişlerin. Böyle ilk oynamaya başlandığında mesela şeye kızıyorlardı, ilkine kızılıyordu. Ya ne kadar kötüsün, ne işin var bu kadroda falan. Ama mesela gelinen noktada takımın önemli bir parçası haline geldi. Yine işte 4-5 yıl öncesine kadar takımın süperstarı kim deniliyordu? Ebrar deniliyordu. Hani bugün şu yok yani, yetiş ya Ebrar diyen yok değil mi herhalde? Yani ben olmadığına eminim. Herkesin bir alternatifinin olması gerçekten harika bir durum. Bunu da yapan Santarelli, ona da böyle teşekkür etmek lazım. Yani kızları takıma entegre etmek de kolay iş değil. Herhalde alternatif olmayan tek oyuncumuz Vargas. Zaten o da milyonda bir görülebilecek sayılı yeteneklerden olduğu için bu hususta onu izlerken keyfini çıkarmaktan başka yapacak bir şeyimiz yok diye düşünüyorum. Zaten spiker de hani her sette Vargas temposunu tutarsa, işte Vargas kendisine gelirse hadi Vargas, hadi Vargas falan.

böyle sürekli Vargas özelinde karşılaşmayı anlattı. Cihan abi, Burhan Can Terzi Galatasaray Musiala ile anlaştı. Benim haberim budur. Kellemi koydum ortaya diyor. Sence doğru mudur demiş. Vallahi Galatasaray yönetimi normalde bu transferi yalanlamıştı 2 yıl önce. Ben çok inanmıyorum ya. Asıl problem Musiala falan da değil bu arada. Yani asıl problem yönetimin üstündeki baskı. Şimdi kadronun güçlendirilmesi veya işte eksik bölgelerin tamamlanması konusunda taraftarın büyük beklentisi var Galatasaray yönetiminden. Ama geldiğimiz bu noktada 27 Temmuz günlerden pazartesi, bu beklentiliği karşılayan bir hamle şu an için yapılmış değil. İşte günlerdir Bruno Fernandes, Musiala'lar, Brahim Diaz'lar falan sayın sayın bitmez yani. Sürekli dünya yıldızlarının isimleri konuşuluyor. Yani bu seviyede bir transfer gelmezse bence mevcut yönetimin sezonu rahat tamamlaması zor görünüyor. Bir de şey var yani, şimdi Burhan da gazeteci, o da yani bir şey diyemiyorum ama ben sanki birileri yönetimi sürekli böyle köşeye sıkıştırmak için çaba sarf ediyor gibi hissediyorum. Şey var gibi hissediyorum. Böyle bir bilgim yok bu arada. Bu tamamen benim düşüncem. Bu transfer operasyonunda böyle çok başlı yapı var gibi. Hani bir kişi veya iki kişi üzerinden yürütülmüyor. Hani bir tarafta Abdullah Kavukçu ve Okan Buruk. Yani diğer tarafta Gardi var, tamam mı? Ayrı bir tarafta Cenk Ergün var. Bir de başkanın kardeşi Mehmet Özbek var. Tamam, ben kendim sadece, yani bu bilgi değil, haber değil, ben herkesin bu sürece dahil olduğunu düşünüyorum. Hepsi bu sürece dahil. Çünkü bu kadar farklı aktörün olduğu yerde ortak bir transfer stratejisi oluşturmak bence mümkün değil. Hatta işte bu bugünkü gibi Musiala haberi gibi zaman zaman medyaya sızan haberler, bu tarafların İşte az önce bahsettiğim Cenk Ergün'dür, Mehmet Özbek'tir, işte Gardi'dir, Abdullah Kavukçu'dur, bu bahsettiğim tarafların birbirlerine baskı kurmaya veya böyle kendi istedikleri oyuncuları öne çıkarmaya çalıştığını bana bir tık gösterdi. Ben en azından öyle olduğunu düşünüyorum. Aa işte bak, benim topçuyu öne çıkaralım, İşte bunu biraz yazın, hop aman sende içeride bir şey var, benim topçuyu biraz daha öne çıkaralım falan diye düşünüyorum. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Çok başlık olduğu için şu an bir problem var. Diğer tarafta da işte son yıllarda sportif anlamda oldukça başarılı olan, ne bileyim üst üste şampiyonluklar yaşayan, formada satış rekorları kıran, stat gelirleri yüksek seviyelere ulaşan, efendime söyleyeyim Avrupa gelirlerinden önemli pay alan Galatasaray'ın transfer döneminde sürekli finansal zorluk yaşadığı söyleniliyor. Şimdi bu söylenilince ister istemez taraftar da diyor ki ya kardeşim hayırdır, hani siz bize bunları söylediniz. Yani doğal olarak taraftarın da soru sormasına neden oluyor, yani haklı bir isyan. Yani normalde ben de inanmayacaktım bu Musiala haberine ama Galatasaray yalanlayınca sanki böyle bir tık şey gibi oldum. Hani acaba olabilir mi? Çünkü genelde yalanlanan haberlerin doğruluk payı çok fazla oluyor, onu da söylemiş olayım. Hüseyin Mecit, merhaba kardeşim, selam olsun, hoş geldin. Vargas bizim Messi'miz diyor. Ya kesinlikle katılıyorum ya, Fatih Aydemir. Musiala gibi ütopik isimlerin zikredilmesi taraftardaki beklenti imkansız bir seviyeye çekiyor. Makul ve kaliteli transferlerin dahi beğenilmemesine yol açıyor demiş. Aynısını düşünüyorum işte, aynısını. Yani bir tarafta Ali, taraftarların böyle zihniyle oynuyorlar. İşte Musiala'lar, Brahim Diaz'lar, Bruno'lar falan konuşunca sen gidiyorsun o gocuk vuyu alınca, ya kardeşim buna mı kaldık diyorsun. Ha? Beklentiyi arşa çıkarınca, beklentiyi düşük tutacaksın, hop bir anda getireceksin. Mesela Leroy Sané'yi kim biliyordu geçen sene? Adamlar tak diye yaz başında getirdiler. Hepimiz şok olduk değil mi? Öyle bir beklenti yoktu yani, Leroy Sané gelecek beklentisi yoktu. Biraz böyle beklentiyi altta tutup sonra o transferlere yönelmek lazım. Cihan kardeşim selamlar, seni severek dinliyorum, teşekkür ederim. Ne kadar dandik turnuva varsa kazanıyor bizim kızlar, ne zaman olimpiyatı kazanırlar benim için o zaman önemli olur demiş. Kim demiş? Ayıp etmişsin sanki bir tık ha, Süleyman. Yani sonuçta bu kızlar olimpiyatta da çeyrek final oynamadılar mı? Ayrıca Vienel dandik falan değil ya. Hani ben neden dandik olduğunu düşünüyorsun ki? Yani bu şey değil, bir hazırlık turnuvası değil, özel bir kupa değil. Mesela dün oynadığımız Brezilya, işte voleybolun ekol ülkelerinden bahsediyorum. Kim var? Çin var. Kim var? İşte Sırbistan var. Aklınıza daha çok isimlerdeki İtalya var mesela. Bu takımlar, ya bu dünya devleri bu turnuvaya hep az kadrolarıyla geliyor. Yani şunu demiyorlar. Ya işte ya burası işte konferans ligi, ben yedek kadroyla geleyim demiyorlar. Futbol mantığıyla konuşuyorum, hepimiz anlayabilelim diye. Yani şey değil,
bu VNL dünya sıralamasına doğrudan da katkı veriyor. Ayrıca bu olimpiyat kotasında da sana sıralamada iyi noktaya gelmen için önemli. Dandik değil yani, şey gibi düşün. Futbolda Şampiyonlar Ligi ya da basketbolda Euroleague neyse, milli takımlar seviyesinde de VNL öyle bir şey. Sadece işte şey gibi, aynı Euroleague Şampiyonlar Ligi gibi her sene olan bir şey. Yani milli takımlar seviyesinde her sene olmuyor ya normalde. Ha, VNL'de öyle her sene olan bir şey ama dandik değil ya. Ya cümle de kötü be Süleyman. Hani dandik şey, eğlenmeyi bilmemiz lazım değil mi? Şampiyon olmuşlar falan, bilemiyorum. Teşekkür ederim ama mesajın için. Dinlemeye başladık. Radyo golsüz radyo dinleyemiyoruz, yayınlar demiş. Merhaba İltucuğum. Keyfin yerinde tabii. Fenerbahçelisin, Greenwood'lar falan, transferler geliyor. Aziz Yıldırım kesenin ağzını da açtı. Merhabalar. Selam olsun Gürbüz Önder. O kadar detaylı okuyamıyorum maalesef. Cihan'cığım biraz önce çok güzel konuştun demiş. Egoların, kibirlerin olmadığı bir ortamdan bahsettin ama diyor. Bunu yine bozan Galatasaray camiası oldu demiş. İlkin Aydın'ı takımın en iyisi deyip diğer oyuncuların emeğini küçümseyen bir paylaşım yaptı. Sence nasıl bir tutum bu? Melisa Vargas maçta 33 sayı atmış, MVP olmuş diyor. Ben hiç öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum ya. Bak mesela Galatasaray Dünya Kupası'na katıldığımızda Gökserin Özbayrak, Kerem'in olduğu, ne bileyim işte Fenerbahçeli oyuncuların da olduğu o kapak resmini sosyal medyada paylaştı. Bir de mesela Fenerbahçe'ninkine bak. Yani Fenerbahçe sadece kendi oyuncularının olduğu, Mert'in falan olduğunu paylaştı. Olabilir bu arada, yapabilirler ha. Ya Fenerbahçe'nin yaptığına da bir şey demiyorum. Olabilir. Ama bu ayrımcılık falan, bilmiyorum, ben çok öyle düşünmüyorum ya. Biz şey, eğlenmeyi bilmiyoruz. Hemen burada bile ayrışıyoruz. Ya bizim kız daha güzel top oynadı, daha güzel smaç vurdu, daha çok sayı attı falan. Futbolda da böyle ya. Hani bari voleybolu biraz rahat mı bıraksak acaba? Oradan düşünüyorum. Adana'dan Diyedin yazmış. Bu kadar paralar yaşı başı geçmiş oyunculara verilmez. Avrupa futbolu yeni oyuncular çıkartıyorlar. Bizimkiler de eskiye rehavet ediyor. Saygılar demiş. Muhammed Salah için mi söylüyorsun? Ya sürekli şeyi fark ettiniz mi? Salah'ı takip eden Beşiktaşlı arkadaşlar görüyordur işte. Sürekli böyle baklavalarıyla fotoğraf çektiriyor. Karın kası falan, tamam mı? Yatıyor böyle şezlonga, işte kol, ters kolunu falan gösteriyor. İşte tatildeyim ama bakın işte ben dumbbell'larım var. İşte basıyorum 60 kilo falan böyle. Sürekli böyle çalışma havasında gösteriyor kendisini. Böyle kendini diri ve hazır tutmuş. Bunu paylaşıyor falan. Ama olmuyor yani. Menajeriyle bence bir tık ortak yürütüyor bu işi ya Muhammed Salah. Yani 3-5 daha ne koparırım derdinde bence onu düşünüyor. Ya yani bu işi 10+2'den başladı değil mi? 10 milyon+2 milyon bonus falan böyle başladılar. Şu an 20'lere kadar çıktılar. Bugün itibariyle de 25'leri bulan bir paket istiyor. Hani bunu da böyle ek reklam ve imaj hakları üzerinden talep ediyor menajeri. Ve kendisi bence zaten ortak yürüttüğünü düşündüğüm için öyle söylüyorum. Yani ben Beşiktaş yönetimi tabii en iyisini onlar bilir. Onlar bu işlerin de yani sonuçta oraya havadan inip yönetici olmalılar ama ben olsaydım direkt o paralara hayır deyip kalkardım. Daha genç, daha formda o paraları alabileceğim bir Rashford var, bir Watkins var, alın ya. Ya bu iş çok uzadı bir de. Ha böyle giderse toplam paket vergisi falan dahil 60-70 milyon euroları geçecek. Ya inanılmaz, gereksiz bir hareket olur. Bu total maliyete en az 200 düzey oyuncu alırsın. Yani Salah'a vereceğim parayla alırsın. Bir de Mısır'a giden arkadaşlar bilirler mesela. Ben de iki kez gittim. Oradan biliyorum. Mısır'da şey yok mesela. Evet uygun. Fiyatlar baktığınızda uygun ama tek bir fiyat yok yani. Fiyatı şişirirler. Bir de üstüne bahşiş diye yine para isterler. Mesela gidiyorsun değil mi? Aa diyorsun, burası ne kadar ucuz ya. Bizi de yemekler pahalı. Sallıyorum. Yemek 300 lira yazıyor değil mi? 300'ü veriyorsun orada ama sonra diyor ki aa fiyat bu değil yani, tek bir fiyat yok, bir de bahşiş çıkıyor, o çıkıyor, bu çıkıyor, buradakiyle aynı fiyata geliyor. Yani Salahçım ya Mısır'a sultan olacak ya da firavun olacak artık. Bu işin çok ortası kalmadı. Ben çarşamba günü yayın yaparken Beşiktaş'ın çok yakın isimlerinden, yani gerçekten bütün transfer haberlerini bilen bir isimden bana dedi ki Cihan cuma gelecek, yayında söyleyebilirsin. Abi dedim, bak ben sana güveniyorum, söyleyeceğim. Ben genelde Galatasaray'la ilgili bilgileri alıyorum. Yok yok dedi, cuma gelecek dedi. Bugün sordum, hani dedim cuma geliyordu. Dedi ki yarın transferin açıklanmasını bekliyorum. 28 Temmuz. Ya her gün deniliyor işte, ben de çünkü böyle sonuçta dinleyenlerimiz bize değer verip bizi dinliyorlar. Yani cuma diyoruz falan, yok ortada.
Serdal Bey şöyle yapmış, bana birebir söyledi.

sen bize demiş bir iki saat içinde cevap verdiniz verdiniz. Hani son teklifi sunmuşlar. Salah ve menajerinden gelecek cevabı bekliyorlar. Bundan başka da bir teklifimiz olmayacak şeklinde artık resti çekmiş Beşiktaş yönetimi. Ben de o sebeple yarın açıklanmasını bekliyorum aslında. Ayvalık'tan Halil. Sporda İspanya'nın önünde olduğumuz tek branş voleybol, farkında mısın diyor. 5-6 seneye onlar da voleybola ağırlık vereceklerdir. Bence motor sporlarında İspanya, F1'de İspanya, atletizmde İspanya, futbol, basketbol, teniste İspanya. Adamlar her branşta söz sahibi demiş. Biz de bir yerden başlıyoruz Halil işte ya. Voleyboldan başladık ufak ufak. Yani ben dün X hesabında da yazdım. Yani son 3 yıldan bahsediyorum. Bunun öncesi de var. Yani 2023'te yine VNL şampiyonu olduk. Yine aynı sezon Avrupa şampiyonu olduk. Bir sene sonra gittik Paris'e, olimpiyatlarda çeyrek final yaptık. Yine aynı sezon VNL'de bu sefer 3. olduk. Bronz madalya aldık. Geçen sene dünya şampiyonasında 2. olduk. Yani 2. dünya şampiyonası. Bu sezon bir daha VNL'de şampiyon olduk. Yani artık bir ekol oluştu diyebiliriz. Bu sadece 3 yılda olanlar. Sadece 3 yılda olanlar, bunun ötesi de var, berisi de var, yaptıklarımız ortada. Hani böyle 2018-2017'den falan başlasak herhalde daha da iyi şeyler çıkacaktır. Cihancığım, haberin var mı? Bayern Münih Musiala ve Olise karşılığında Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı istemiş diyor. Koray Meriç bir ironi yapmış burada. Yani bu Musiala haberini Burhan Can bir patlattı. Neden böyle bir şey yaptı onu da bilmiyorum. Bir de işte böyle kellimi koyarım falan tarzı iddialar, çok sert iddialar. Transfer döneminde imzayı oturuyorsun, aynı odaya giriyorsun, transfer orada bile olamayabiliyor. Yani transfer doğrudur değildir bilmiyorum ama yani sanki böyle bir, az önce bahsettiğim gibi, çok başlılık var ve o çok başlılardan bir isim diyor ki sen benim transferi ön plana çıkar, mecbur kalsın yönetim bunu almaya çalışsın vesaire. İşte şey deniliyor, evet ben de öyle düşünüyorum. Bu çocuk sakatlandı, tamam mı? Galatasaray'a yollayalım, bir tempo tutsun, tekrar biz bunu Bayern Münih'e alalım diye düşünenler var. Bayern Münih böyle söylemiş sözde. Bayern Münih niye böyle düşünsün? Yani Bayern Münih'e koy İrfan Can Kahveci, yıldız olur. Yani orada da form tutabilir, oynatabilirler. Zaten domine ediyor Almanya Ligi'ni. Bir de Bayern'in en fazla kazanan oyuncusu, bonuslarla birlikte yıllık net 18 milyon üzerinde bir rakam alıyor. Yani 20 milyonu bulan bir rakam alıyor. Hani Galatasaray'ın kiralık olsa bile ya bu maliyetleri çıkması hiç mantıklı değil. Düşünün yani, kiralık olarak bu maliyetler nasıl çıkacak? Şey yaptı yani, Saibari'yi aldı bu yıl 10 numara pozisyonu için. Yine o bölgede başka oyuncuları da var. Tamam, hani bu yüzden Musiala'dan çıkmak isteyebilirler. İnsanlar da bu sebeple Musiala gidecek haberleri yapıyor olabilirler. Ya da işte maaş yükünden kurtulmak için kiralama yapabilirler. Ama yani dediğim gibi kiralık bile olsa ciddi bir yükü var. İşte bu noktada işte bonuslar hariç 12 milyonluk sabit yıllık maaşını verip Galatasaray kiralayabilir mi? Olabilir. Ama onun harici maliyetler inanılmaz. Özür dileyerek söylüyorum bu kelimeyi, saçma olur. Ama ben yüksek oranda etkileşim için yazılmış bir şey olduğunu düşünüyorum. Zaten benzerleri 20 tane aynı pozisyonda oynayan oyuncuyla ilgileniyor, haberleri yapıyorlar. İşte işlerinden bir tanesi de haliyle tutuyor. Sonra da haberimiz doğru çıktı oluyor. Ben çok inanmıyorum. Özür dileyerek söylüyorum. Ben biraz gerçekçiyimdir. Cihan, Monza maçını izledim. Leslie'yi beğendim. Sen izledin mi demiş. İzledim. De yani... Çok gençli oynadı Galatasaray o maçta. O yüzden en çok böyle Galatasaray'ı analiz edecek bir durumumuz yoktu. Evet, ikinci yarıda işte Osimhen falan da dahil oldu oyuna. Diğer oyuncuları da dahil ettiler. Ama çok fazla genci bir anda attığı için yani Galatasaray'ın nasıl bir oyun anlayışı var onu böyle çok da zorlanmakta, şey anlamakta zorlandık. Şey var ya böyle. Ben çok hani beğendim beğenmedim diyemem de. Hani uzun falan ya böyle, yani biz eskiden sokakta top oynardınız, programın da adı sokak futbolu, oradan örnek vereceğim. Hani biri gelirdi mahalleye, işte evine gider bizden büyük yaşça bir abi, hani topumuza karışırdı ya böyle, atardı sağa sola. Hani Leslie'yi de ona benzetiyorum ben, böyle çocukların topuna karışan mahalle abisi gibi görünüyorsa da değişik bir fiziği var. Yani görüntü olarak ya diyorsun bu adam topçu fiziği yok, futbolcu fiziği yok, ne garip bir adam diyorsun. Ben şeyini sadece beğenmedim, bu dönüşlerde çok reaksiyon vermiyor. Ya verememesi demiyorum. Yani vermemesi demiyorum. Veremiyor, öyle söyleyeyim yani. Mesela şut çekti değil mi?

Dönen topu izliyor mesela. Topu takip etmesi lazım. Bir tane arkasına top atıldı. Orada da hiç işlevsiz kaldı falan. Bilmiyorum yani, tek maç yorumlayamayacağım. Bir şey diyemeyeceğim. Biraz izlememiz lazım. Ensiso yerine Musiala gelir demiş. Ha, Ensiso gelir Musiala yerine diyor. Yani gelsin. O çocuk da şeyi de karşılıyor değil mi? 10+2'ydi. Onun yaşı da küçüktü, öyle hatırlıyorum. Abi cumartesi Galatasaray'ın maçına gittim. Pişman oldum. Hayal kırıklığına uğradım. Bizim oturduğumuz tarafta 10 bin kişi oturuyordu. Karşı tarafta 20 kişi oturuyordu. Yedek kulübesi de oradaydı. Herkes imza attı. Bazılarına forma hediyesi geldi. Adalet nerede burada demiş. Sen o tarafa geçemedin mi? Öyle bir şey yok muydu? Bilmiyorum yani. Avusturya'dasın. Ben şimdi bilemiyorum. Hani oraya 20 kişi özel mi aldılar? Ya da sen kalabalık diye 10 bin kişinin arasına mı gittin? Mesela ben hazırlık maçlarında falan öyle yaparım. Kalabalık neredeyse giderim, oraya otururum. Hani sen gidip 10 bin kişinin arasına oturduysan yapacak bir şey yok. Hani heyecanı yaşayayım, onu yaşayayım, bunu yaşayayım. Ha, diğer 20 kişi de hani ben sessiz izleyeyim. Sadece takımı izleyeyim. Futbolu izlemek istediğim için oraya git oturmuştur. Çıkış kapısı da oradandır. Onlara vermişler. Bilemiyorum. Vay vay vay vay. Evet, fotoğrafta gelmiş. Avusturya'dan tüm aileyle gitmiş. Eğlenmeye çalışsaydın ya, boşver. Ne yapacaksın imzalı formayı? Çok da matah bir şey değil yani. Buradakileri de zaten futbolcular imzalamıyor genelde. Evet, sahanın içindekileri futbolcular imzalıyor ama genelde imzacılar var. Onlar futbolcular imzalamış gibi formaları imzalıyorlar, yolluyorlar. Musiala ve Olize'ye karşı Barış Alper'i vermem ben demiş. Barış sahanın her yerinde oynuyor. Oynamadığı zaman triplere de girmez. Takım savunmasına da çok fazla katkı yapar. Musiala ve Olize'de bunların hangisi var demiş. Yani sen de bir tık şımarmış gibisin be Halil'cim ha. Tamam, hani katıldığım yerlerim var Halil de. Yani o liseyi alırdım ya. Yapma be, adam iyi ya. Çok iyi, çok farklı. Çok farklı yani. Hani bir tık şey olmuş sanki. Hani anladım. Hani Barış'ı seviyorsun, anladım da. Alırım ya, alırım, alırım. Bayern Münih'e Sasha Boy gitti, yıldız mı oldu? İrfan'ı neden söylüyorsun Cihan'cım diyor. Hakan Aktaş mesajını atmış. Sakatlandı çocukcağız. Ne yapsın yani, gider gitmez sakatlandı. Oynayamadı bile. Öyle söyleyeyim sana. Oynayabilseydi belki olabilirdi ama çok bir şey yapamadığı için. Cihan kardeşim selamlar. 4 sene önce Yan Diomande diye bir oyuncuyu getirmişiz. Beğenmemişiz. Şimdi Madrid'e 100 milyona transfer oluyormuş. Bizim kulüp şaka gibi vallahi diyor. Gördüm o haberi de. O da Barış Yurduseven'in haberi. İyi çocuk Yan Diomande. İzledik Dünya Kupası'nda falan da yani... Ya bu rakamlar çok yüksek değil mi ya? Ben mi artık yani, bana mı yüksek? Ya piyasada öyle bir oyuncu eksikliği var ki. Yani kulüpler bir sezon bile bir şeyleri yapmış oyuncuya elden kaçarsa diye milyon eurolar vermekten, amiyane tabirle yani bunu söyleyeceğim, özür diliyorum, bayılmaktan hiç çekinmiyorlar. Yani aslında genç oyuncular ve kulüplerimiz için bu evet muhteşem bir fırsat baktığında. Ama biz ne yapıyoruz işte? İşte Sané, Kante, Salah, hepsinden örnek vereyim de ya bizden niye örnek vermedin demesinler diye düşünerek örnek verdim. Biz bunların maliyetlerine katlanmayı tercih ediyoruz. Bunu kim yakalamış biliyor musunuz dostlar? Trabzonspor bu trendin farkında, ciddi söylüyorum. Gerçi onlar da en iyi scoutlarını yolladılar. Bundan sonra bu trend olmaya mı başlar yani, geçer mi onu bilmiyorum ama bu trendi yakalamıştı Trabzonspor. Gelene geçine 20-30 milyonları vermek yerine bir tık daha böyle ucuz yollu alıp hani 4 milyona, 5 milyona, 6 milyona alıp gelene geçeni 30-40 milyona satmaya çalışıyor Trabzonspor almak yerine. Ya biraz daha mesela ligin marka değeri yüksek olsa, bir tık daha yüksek olsa 30 yerine 50'ye satardın. Mesela bu Yan Diomande'nin Dünya Kupası'nda şutu yoktu ben en son izlediğimde. 4 maçta şut çekememiştik kaleye. Nasıl bu kadar paralar veriliyor, ilginç. Yani bahsedilen rakamlar gerçekten normal değil. Kötü topçu demiyorum. Lütfen burayı yanlış anlamayın ama yani 120 milyon, 130 milyonlu falan ya, böyle bir futbolcu değil. Yani Dünya Kupası'nda hiç yoktu. Yani tamam, iyi mi kötü mü tartışmasını bir tarafa bırakalım. Hadi onu geçtim. Yani sen Almanya Ligi'nin ortalama takımında sadece bir iyi sezon geçiriyorsun sadece. Ve gidiyorsun bu oyuncuya 100 milyon veriyorsun. Ya inanılmaz büyük bir risk değil mi ya? Evet çok çok iyi bir sezondu, katılıyorum. Evet çok genç ama Fransız. Portekizli ya da Hollandalı değil. Hatta Brezilyalı veya Arjantinli bile değil.
Dolayısıyla ikinci eli düşük baktığında. Parladığı lig de Almanya ligi. Hani Cihan sen koskoca Real Madrid'den iyi mi biliyorsun diyeceksiniz. Tabii ki bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani açıkçası Madrid'i farklı kalan böyle 20 yıldır hiç böyle kumarlara girmiyordu. Ben görmüyordum. Madrid ne yapar? Mbappe mi iyi? Gel kardeşim veriyorum parayı, Mbappe'yi alıyorum. Ronaldo mu iyi? Hop gel ben sana şu kadar parayı veriyorum alıyorum derdi. Bu kumarlara girmezdi ama şimdi giriyorlar. Evet yani 20 yaş altı bir oyuncunun bir de böyle üst düzey bir futbolla sınanmışsa 3 sene sonra nerede olacağını bilmek imkansız. O yüzden bu riski alabilirler. Bilemeyeceğim ya. Diomande'yi biz şeyle tanımıştık. Hatırlayın kız kardeşine yazdığı bir mektup vardı. Herkesin önüne düşmüştür futbolla ilgilenen. Çok uzun bir mektup. Çok duygusal. Hani size okumak isterdim ama herhalde böyle bir 10 dakikamı falan alır. İşte bazı başarıların arkasında da maalesef böyle acılar var. İşte böyle bu tarz mektupları falan görünce de ya verin ulan çocuğa 120 falan. Hani bizim bir duygusal yanımız var ya hak ediyor bu çocuk falan. Bir yanda böyle adamın oynadığı futbolu falan kafandan siliyorsun. Hani bir yanda o duygusal tarafına geçiyorsun. Hatta böyle sıfırdan bir yerlere gelen insanlar yani genellikle böyle benzer geçmişlere sahip oluyorlar. Çünkü başka şansları yok. Değil mi? Yani bu yollardan geçecek başka şansı yok. Ama yine dediğim gibi kötü oyuncu değil. Ama bu paralar çok manasız yani. Bir sezon iyi geçirdi hop ben 120 milyon falan vereyim. Sıkıntı. Ankara'dan Aydın yazmış. Sürekli sistemin, sürekli oyuncuların değiştiği hazırlık maçlarına insanlar neden bu kadar takılıyor anlamıyorum. Ben Fenerbahçeliyim. Galatasaray'ın mağlup olması bir şeyi değiştirmez. Diğer takımlar için de böyledir. İyi yayınlar demiş. Yani biraz şey yaparsın yani takımını görmen için... Bir şeydir ama her şey değildir. Katılıyorum yani hazırlık maçlarında çünkü bir anda 10 futbolcu giriyor, 10 futbolcu çıkıyor. Bütün her şey dağılıyor yani. Afrikalıları kimse geçemez. İspanyollar bile demiş. Atletizm de mi diyorsun? Salih. Çorum Spor Pasolik alacağım bir türlü beceremedim. Lütfen yardım diyor. Vallahi ben hiç anlamıyorum Pasolik işlerinden. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hiç anlamıyorum. Hani geçenlerde bir şey söyledin ya bana onu ilettim. İletmiştim işte benim sen mi söylemiştin bir dinleyenimiz söylemişti işte ben Çorum sporluyum işte Çorum maçlarına gitmek istiyorum ama Galatasaray Pasoli gibi var Çorum'un maçlarına gidemiyorum tarzı bir şey yazmıştı ben de onu kopyalayıp atmıştım o tarafa hani bu problem çözülür mü çözülmez mi bilmiyorum bir daha atarım senin için aynı dinleyenimiz sen hatırlayamadım valla özür diliyorum çünkü üstünden 10 gün falan geçti normalde hatırlarım ben unutmam. Yıllar önce Kasımpaşa Sivas maçına gitmiştim. Sivas Spor'un Rus stoperi formasını tribüne attı. 2-3 sıra aşağı düştü tribündekiler demiş. Almak istiyorsun tabii. Galatasaray'da 2 gol atan Ahmet Kutucu'nun ilk Rize Galatasaray maçında Galatasaray'a golü vardır demiş. Gitti Ahmet Kutucu. Mutlu mu Galatasaraylılar? Yani göndermek için herkes can atıyordu. Yani ben bir tık mutluyum öyle söyleyeyim. Ahmet Kutucu ile alakalı olarak. Yani olmadı. Bu çocuk istenilen beklentiyi bir türlü veremedi. Bir de bu şimdi bonservis geliri elde edilmesi de gerçekten yani bir tık zor gibi duruyor. Bir de böyle defans oyuncusuna falan benziyor. Yani baktığınızda şey demezsiniz yani ceza sahası dışından iyi şutlar çeken bir oyuncu demezsiniz. Ya bak tipine bakıyorsunuz. Ya bu stopere benziyor falan diyorsunuz. Şimdi gider Rize'de prime dönemine falan yaşayabilir. Ben böyle söyleyeyim. Çünkü çocuk aslında yeteneksiz değil. Bu taraftarın baskısını kaldıramıyor. Eli ayağı falan titriyor. Geçici bir sözleşme imzalanmış sezon sonuna kadar. Bakalım neler olacak. Umarım Rizespor'da parlar. Çünkü ne umutlarla gelmişti Galatasaray'a hatırlayın. Hani küsuratlar falan verilmişti Eyüp Spor'dan. İyi de bir para verildi. Okan Buruk ligde hiç oynatmayacağı oyuncuları nerede? Neden hazırlık maçında oynatır? Ben anlamadım sen ne dersin demiş. Bence Berat Duş'u oynatacak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Özellikle ben hatta bu Monza maçının özetinin yayınlandığı Esport'a yazdım işte Berat Luş'un üstünde durmak lazım diye. Çocuk çok pırpır. Bu çocuğun olmasına daha zaman var ama bu çocuk bildiğim Pedro biraz da böyle güçlenmesi şart. Hani U19 milli takımda yine etkili noktalarda oynadı. Fena da bir performans sergilemedi o izlediğim dönemlerde işte Mart ayında falan golleri falan da vardı. Ama yani bence böyle özel hocalarla çalışması gerekiyor ki çalışıyordur. Bu rutinlerini falan asla bırakmaması lazım. Biraz böyle ekstra antrenmanlar yapması lazım.
isterim ki yani ben de herkes gibi genç, hani Fener

Fenerbahçe'de olsa da isterim bunu. Beşiktaş'ta olsa da isterim. İzlemek istiyorum. Hoşuma gidiyor işte. Yeni sezonda senin sol kanadının ilk alternatifi Berat Lüş olsun. Ama mümkün olmayacak yani. Bu şu şartlarda biraz hayal gibi. Alır yedek kulübesine. Ama dediğim gibi böyle ben 4-5 yıl daha, kaç yıl sözleşmesi var bilmiyorum. 4-5 yıl daha sözleşme uzatırım. Elimde tutarım. Çünkü kaçan balık büyük olur diye düşünüyorum. Kaçırmaması lazım Berat Lüş'ü. Milletler Ligi her yıl demiş. Öyle dedim ben de zaten. Güzel insan Viyanel. Her yıl düzenleniyor. Tek farkı o dedim yani. Normalde işte diğerleri 4 yılda bir, 3 yılda bir falan düzenleniyor. Viyanel'de her yıl düzenleniyor işte. Futbolun Şampiyonlar Ligi gibi. Basketbolun Euro Ligi gibi. Aynı şeyi söyledik. Gözünü seveyim, şu Çorumlu arkadaşı biri yardım etsin, sürekli mesaj atıyor demiş. Bakacağım ben, söz veriyorum. Ben yayından sonra bakacağım İhsan. Ya yani yardım etmeye çalışacağım. Hani yardım edeceğim diye söz vermiyorum. Yardım etmeye çalışacağım, ilgileneceğim. Çorumlu kardeşimiz. Benim de çocukluk arkadaşım Çorumludur ya. Onur diye bir dostum. Yani gerçekten hala da görüşüyorum kendisiyle. Bana şey derdi, yanlış anlamayın lütfen ama kendisi Osmancıklıymış. Biz Kargılları sevmezdik derdi. Oğlum orası neresi, ben ne bileyim falan derdim. Osmancıklı olanlar iyi olur falan derdi. Bu Kargılı dostlarımız da vardır, alınmasınlar lütfen. Ben bilmiyorum tabii o zamanlar falan. Hep öyle konuşurdu. Yayından sonra bir onu da arayayım, aklıma gelmişken. Çorum Çorum dediniz. Şey, bir acılı leblebi falan getirirdi bana. Garip garip leblebiler getiriyordu. İnanılmaz. Bundan sonra bonus kafa Kukureya bizim için adamdır demiş. Ya değil mi? Bu dilimiz çok zehirli ya. Dilimiz var ya, yılan yılan. Gerçekten. Dilimiz yılan, adamın saçına demediğimizi bırakmadık. Ben demem de, insanların hiçbir zaman dış görünüşüne göre yargılamadım da, ya işte saçın ne kadar kötü Kukureya, şu saçı kes, böyle saç mı olur falan. Bırakın abi adamın saçını başını. Ha, niye kesmemiş adam? Hepimiz gördük değil mi? Ya o, hatta hala dalga geçiyorlar yani. Hala dalga geçiyorlar. Şey diyorlar mesela, Fenerbahçe ile karşılaşırsa işte Genduzi ile Kukureya, işte çocuğun babası, adamın oğlu evde şok geçirecek falan diye. Yani otizmli insanlarla bile böyle dalga geçecek evreye gelmiş durumdayız. Şunu demek istiyor yani, Genduzi de uzun saçlı ya, Kukureya da uzun saçlı ya, yani çocuk evde aha ben şok der şeklinde. Bazı şeyleri gerçekten ayakları altına aldık ya. Ya bu durumda bile böyle dalga geçecek seviyeye geldik. Benim önüme düşüyor bunlar. Ya 2024'te katıldığı da bir program var mesela. O da YouTube programıydı. İşte çocukken ailesinin uzun saçlarını çok sevdiğini, bu yüzden futbola başladığında saçlarını değiştirmediğini dile getirmişti. Ama demek ki orada çok söylemek istemedi. Şimdi de işte çocuğu için uzattığını dile getirdi. Bir de Katalan ha. Katalan hem İspanyol milli takımında hem Madrid'de oynuyor yani. Öyle düşünün yani. İspanya'nın ulusal hayvanı boğa. Katalanların eşek. Özür diliyorum. Kukureya'nın aslan dövmesi var. Hangi ülkenin ulusal hayvanı aslan? Size soru soruyorum falan şimdi. Hadi bulun falan. Neyse, çok bir şey demeyeceğim. Ama yani insan, dilimiz zehirli. Ön yargılarımızı kırmamız lazım. Bu durumla bile dalga geçmememiz lazım. Döneceğim mesajlara. Ama Uğur Dalkıran hocama da gideceğim. Bakayım ona da bir beni 12.45'te alabilir misin demiş. Alırım. Alırım canım hocam. Tamam, 5 dakikada o zaman mesajlara bakabiliriz. Ben de geç kaldım diye, ayıp olmasın diye telefona dönüyordum. Cihan abi, Ahmet Kutucu ilk geldiği zamanlarda iyiydi. Yavaş yavaş uzaklaştı kadrodan. Tabii büyük takımlarda oynamak farklı. Biraz da süre verilmeli demiş. Böyle bir mesaj atmış bizlere. Ben öyle insanların zaten demiş. Mustafa Uçar mesajını atmış. Gardi Ahmet Konan için son röportajından etkilenip onu İngiltere götürmeyi düşünüyormuş. Şimdi İngilizler düşünsün diyor. Bu Gardi'ye de biz çok kızıyoruz ama yani adam da menajer ya, işini yapıyor. Sonuçta diyor ki ben bu oyuncuyu getiririm, ben de bu paramı alırım şeklinde yorumlar var. Özellikle Yakup Çınar Gardi'yi hiç sevmiyor. Son Gardi bükücü ben diyorum. Hani sonuçta koskoca kulüpler yani Milan falan da Gardi ile çalışmak istiyor. Şey için söylüyorum bunu, Leao konusu için söylüyorum. Hani Leao konusunda gelişmeler olabilir. Satışlara bağlı olarak kendisi de Leao'yu getirmeyi çok istiyor. Onu da biliyoruz. Ama şunu da duydum ben. Fenerbahçe'ye sunum yaptığını da duydum.

nereden duyduğumu sormayın bana. Yani işte Galatasaraylılar transferi bitirir mi, yetki verilir mi diye hayal kurarken ben Fenerbahçe'ye sunum yaptığını duydum. Doğru mudur değil midir bilmiyorum. Sonuçta adam menajer, istediği yere sunumunu yapar. Kendi parasına bakıyor. Bir tık böyle devre dışı bıraktılar gibi gözüküyor Gardi'yi. Ah o pastalar çok büyük. O pastalar.

0: burada o kadar yalıtım var, nasıl bağırıyorsa acaba, nasıl bir ses varsa adamda, yani oradan buraya ses geliyor. Evet. Size geliyor mu bilmiyorum da, inanılmaz bir bağırış çağırış. Rafael Leao konusunda bize de bir bilgi verir misin? Galatasaray, Fenerbahçe konusunda transfer yarışına girdikleri söyleniyor. Doğru mu? Demiş, böyle bir mesaj atmış. Yaşta dedim ya, gitmiş Gardi. Sunumunu yapmış Fenerbahçe. Çünkü Galatasaray'da bir çok başlılık var bu işte. Abdullah Kavukçular, Mehmet Beyler, Mehmet Özbekler kardeşi falan, Cenk Beyler falan, böyle biraz ortalık karışık durumda. Fenerbahçe'nin hamlesi var. Yani Galatasaray'ın da işte en büyük kozu bu Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılıyor ya, lig aşamasında yer alacak. Leao da Devler Ligi vitrininde oynamak istiyor. İşte Galatasaray'ın elini güçlendiren durum bu. Ama Fenerbahçe'de yöneticilerle bir Milano'ya gitmiş yani. O da, onlar da böyle bir yoklamışlar Leao ne durumda diye. Bu arada Uğur Dalkıran hocamı arıyorum, o yüzden biraz böyle tekleyerek konuştum. Yani ikisi şu an yarış aşamasında, hem Galatasaray hem Fenerbahçe Leao için savaşıyorlar. Uğur hocam selamlar, nasılsınız, hoş geldiniz.
1: Selamlar canım, çok teşekkür ederim, sen nasılsın?
0: Ben de
1: dinleyenlere iyi haftalar diliyorum aynı zamanda.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam, sağ olun. Keyfimiz yerinde, kızlar şampiyon oldu. Siz de izlemişsinizdir herhalde.
1: Harika.
0: Nasıl mücadele ediyorlar? Biz bunu görmeyi istedik. Mesela kaybetselerdi de ben çok kızmayacaktım. Canla başla oraya, her yere zıpladılar. Yani eğildiler, kalktılar, gerçekten kusursuz çıkmayacak topları falan çıkardılar. Biz bunu görmek istiyoruz galiba hocam, Türk halkı olarak.
1: Kesinlikle canım, özellikle biliyorsunuz son dönemlerde biz şunu söylüyoruz. Biz voleybol ülkesiyiz. Bunu gerçekten voleybolda her sene olduğu gibi bu sene de gerçekten ön plana atarak çıkarttık. Kızlarımız gerçekten müthiş maçlar çıkartıyorlar. Özellikle son çeyrek final, yarı final ve final maçlarını disiplinli, kontrollü ve iyi oynayarak güzel bir şekilde kazandılar. Tebrik ediyorum buradan. İnşallah bu tür organizasyonlarda ve alttan gelen voleybol kızlarımıza da diğer Epeler Ligi'nde olan tabii diğer erkek voleybol takımımıza da buradan yine bir başarılar dileyelim. İnşallah güzel organizasyonları kazanırız ilerleyen zamanlarda.
0: Peki biz bu başarıyı futbolda niye göremiyoruz hocam? Ha oldu ha olacak derken bir şekilde yani başaramıyoruz. Hem ulusal anlamda hem kulüp bazında. Yani evet, bazıları işte çeyrek final oynamaya, 16'ya başarı diyebilirsiniz, kabul edebilirim, ama özellikle Dünya Kupası için, işte milli takım için bu başarıya hasretiz. Neden olmuyor? Nerede eksik yapıyoruz?
1: Ya şöyle canım, biliyorsun biz hep yıllardan beri ülkemizde bir altyapı sorunu var diyoruz. Bir kaotik ortam oluşuyor orada diyoruz. Yani ben yaklaşık 10-13 yıldır altyapı içerisindeyim. Şunu net söyleyebilirim. Ya biz altyapılarda çocuklara yani maç kazandırma şeyindeyiz, aşamasındayız. Ya ben diğer kulüpleri de izliyorum. İşte Galatasaray olsun, Fenerbahçe olsun, Beşiktaş olsun, bazen bunları yakından takip ediyorum. Oradaki antrenörlerimizle de görüşüyorum. Ondan ziyade elit ligden ziyade gelişim ligine geldiğimizde can aynı durumdayız biz. Ya biz Avrupa gibi oyuncu yetiştirmiyoruz. Biz maça odaklanıyoruz. Yani maç kazanmaya odaklanıyoruz. Avrupa ise ne yapıyor? Burada oyuncu yetiştiriyor. Yani işte geçen Fatih Terim İmparator hocamızın bir konuşması vardı. Belki denk gelmişsinizdir. Dinleyenlerimiz de büyük ihtimalle denk gelmiş, ama yine hatırlatayım. İşte şunu söylüyor. Bir gün diyor evdeyim, oturuyorum diyor. U14 maçını izliyorum diyor. Bir baktım ki hemen sahanın arka tarafında veliler maçı izliyorlar diyor. Hemen aradım diyor altyapı sorumlusunu. Ya dedim hayırdır? Ben oradayken asla böyle bir şeyle karşılaşmıyorduk. Bu velilerin ne işi var diyordu orada. Ondan sonra işte burada neye geliyoruz? Yani velilerin baskısı, velilerin baskısıyla beraber antrenörlerin, ya biz mutlaka maçı kazanmamız lazım, yoksa burada veliler bize işte baskı uyguluyor durumu ortaya çıkıyor. Ondan dolayı 13 yaşındaki, 14 yaşındaki bu çocukların şampiyonluk baskısı almaları ne yapıyor? İşte onları biraz daha geriye doğru atıyor. Yani doğru tekniği alamıyorlar, doğru karar veremiyorlar, karakter gelişimleri istediğimiz gibi olmuyor. Bu işte 13-14 yaşındaki oyunculardan ziyade bir üst kategorideki oyuncular için de aynı şey geçerli. 16

0: 16 yaşında, işte 19 yaşında özellikle profesyonelliğe aday olan oyuncular için. İşte bakıyoruz, Berat Duş'tan bahsettin dinlerken. Evet. Bundan. İşte yine Furkan Koçak'tan bahsediyoruz Galatasaray için özellikle söyleyecek olursak. Diğer Beşiktaş'ta işte belli başlı altyapıda oyuncular var. Bunlar baskı altında yetişiyor. Bundan dolayı biz de milli takımımıza veya A takım düzeyindeki oyuncularımızı yetiştiremediğimizden dolayı ne yazık ki ülkemizde belli başlı başarıları elde edemiyoruz. Ama voleybolda ne var? Voleybolda bu baskı yok. Voleybol maçını izlerseniz, özellikle altyapı maçlarını bir izleyin. O kadar eğleniyor ki kızlar. Yani orada hata yaptıklarında baskı yok, problem yok. Ondan dolayı bu baskıyı kırabildiklerinden dolayı karakter gelişimleri de iyi oluyor. İşte orada A takım, A milli takım başarı elde ettiğinden dolayı altyapıda olan oyuncular, voleybol oyuncuları özellikle şunu söylüyor. İşte ablalarımız yaptı, bizim bir üst seviyedeki oyuncularımız yaptı, biz de yapabiliriz düşüncesindeler. Ama futbolda böyle yok Cihan. Bakıyoruz, A milli takım diyor, gruplara çıktı diyor. Normalde Avustralya, Paraguay, ABD bunları rahat geçmesi lazım, geçemedi diyor. Aa diyor, biz de mi yapamayacağız düşüncesine giriyor özellikle oyuncular. Ailelerin etkisi var burada bir diğer tarafta. Böyle bir başarısız durum ortaya çıkmış oluyor Cihan'ım.
1: Evet, Uğur Dalkıran hocamızla beraberiz. Hocam oraya tekrar geliriz ama şu an böyle transferlerde de sıcak saatler var. Sizin de teknik direktörsünüz, sizin de kulağınız kesiktir. Bu Salah'la ilgili olarak sürekli bir teklif yükseltilme durumu var. Yani artık şu noktada bugün itibariyle 25'leri bulan bir paket istiyorlar. Ve menajeri sürekli işte imaj hakkı da alayım, işte forma satışından da ben pay alayım, reklam gelirleri de birazcık bende olsun falan. Sürekli bir şeyler istiyor ve ben de dedim ki, ya dedim Mısır'a sultan olacaksın ya da Firavun, artık bu işin ortası kalmadı dedim. Beşiktaş bu transferi bu maliyetlerde size göre bitirmeli mi? Yoksa bu maliyetlere ben 2-3 tane üst seviye oyuncumu alırım dersiniz. Evet, Galatasaray Osimhen'e verdi 75 milyonu ama denenmiş bir oyuncuydu. Yani bir yıl kiralık olarak formayı giydi ki Galatasaray almak zorunda kaldı, daha doğrusu taraftarın da baskısıyla. Yani hiç burada oynamasaydı gidip bence 70 milyona, 75 milyona gidip Osimhen'i alamazdı. Zaten Osimhen de gelmezdi diye düşünüyorum. Burada oynadığı için onun da etkisi oldu ama Salah'a bir anda bu paraları vermek mantıklı mıdır? Ya da farklı mı düşünüyorsunuz bilmiyorum.
0: Yani şöyle söyleyeyim Cihan, ben özellikle bunun tarafındayım ben. Şunu istiyoruz biz. Ne olursa olsun ülkemizde eğer bir oyuncu gelecekse takıma katkı sağlasın istiyoruz. Burada baktığımızda Salah tarafında Beşiktaş'a katkısı olacak mı? Mutlaka olacak. Sonuçta Avrupa düzeyinde kendini kanıtlamış, milli takımda iyi işler çıkarmış, Dünya Kupası'nda iyi işler çıkartmış bir oyuncudan bahsediyoruz biz. Bunun tarafın diğer tarafta taraftar gözüyle baktığımızda işte iyi bir forma satışı, onun haricinde işte reklamların gelmesi, Beşiktaş'a iyi sponsorların gelmesi, her zaman takımlar bunu düşünür. Yani neden? Çünkü sponsor desteği alacak, reklamını iyi yapacak, diğer tarafta işte maçlarda tribünü dolduracak. Bu çok çok değerli ama diğer tarafa baktığımızda Salah'ın burada göstereceği performans çok önemli. Şimdi son dönemlerde biz de iyi biliyoruz ki Salah Liverpool'da özellikle son dönemlerde çok kötü maçlar çıkarttı. Dünya Kupası'nda evet iyi maçlar çıkardı ama istediğimiz performansla değildi. Yani ben bir antrenör olarak şunun bakışıyla yaklaşıyorum olaylara. Bana gelecek oyuncu biraz daha beni üst seviyelere taşısın. Ben işte UEFA Avrupa Ligi'nde şu an eleme maçı oynuyorum ve sonrasında işte gençlikten sonra gruplara kaldığımda bana o oyuncu fayda sağlaması gerekiyor. Antrenör böyle bakıyor ama yönetim de şunu söylüyor. Biz bu oyuncuyla diyor biraz daha işte reklam ağımızı geliştireceğiz. İşte sponsor alacağız. Diğer oyuncularımızın parasını çıkartacağız. Evet, burada yüksek meblağlar ödenecek ama bunun 2-3 katı para gelecek bana düşüncesinde yönetim tarafı. Ondan dolayı bu paralar verilebiliyor yönetim tarafından Cihan. Yani bunun reklam parası var, işte onun haricinde sponsor desteği var, tribünü doldurma var, tribünden gelecek bilet gelirleri var. Bu tarafta pazarlama konusunda yönetim doğru adımlar atmak istiyor aslında. Salah'ı ondan dolayı transfer etmek istiyor. Baktığımız zaman Muhammed Salah da Türkiye tarafından sevilen bir oyuncu. Yıllardan beri işte Liverpool'da oynadığında, işte Mısır milli takımda oynadığında sevilen bir oyuncu olduğundan dolayı özellikle Beşiktaş bunu çok ısrarla istiyor. Bir antrenör de işte kendi takımında Salah gibi bir oyuncunun olması,

0: onu Avrupa maçlarında, özellikle grup maçlarında biraz daha elini güçlendirecek. Neden? İşte Muhammed Salah var kadromda, düşüncesi var. Ondan dolayı bu transfer Beşiktaş için gerçekleştirilmeli. Ama işte şeye geleceğiz, Trezeguet tarafına ben biraz daha söyleyeyim. Onun da menajeri aynı durumu gerçekleştirmişti. Krizler çıkmıştı transfer aşamasında özellikle. Mısır'ın ne yazık ki menajerler tarafında böyle bir istekleri oluyor. Biraz daha böyle işte paraya, imaj hakkına, imza parasına biraz daha şey yapabiliyorlar Cihan. Ama soruna gelecek olursam bence Beşiktaş Salah'a bu rakamlarda olsa transfer etmeli diye söyleyeyim.
1: Heyecanlandırır diyorsunuz. Taraftarı heyecanlandırır.
0: Tabii kesinlikle. Ya şöyle Can, yani sadece Beşiktaş için değil, Türkiye'de özellikle hani hem Beyin Spor tarafından hem de diğer takımlar tarafından da istenilen bir oyuncu aslında baktığımızda. Neden? Çünkü Türkiye'de işte Osimhen geldiğinde nasıl bir ambiyans oluştu Türkiye açısından, özellikle Süper Lig tarafında. Muhammed Salah da onlardan biri diye söyleyebilirim.
1: Evet, teknik direktör Uğur Dalkıran hocamızla beraberiz. İki gün sonra da Fenerbahçe Gornik Zabrze deplasmanına gidecek hocam. Evet, yönetim değişikliği takımı kendine getirmiş. İlk maç özelinde konuşuyorum. Pres yapan bir Fenerbahçe izledik ve bu pres futbolunu tüm maçlara yayacak mı size göre İsmail Kartal, yoksa kendi evinde oynamanın verdiği özgüvenle mi bu futbolu seçti? Çünkü karşımızda ilk maçtaki Gornik Zabrze olmayacak şeklinde bir açıklaması var İsmail Hoca'nın. Uğur Dalkıran ne der?
0: Ya büyük ihtimalle Can şöyle, Gornik Zabrze ilk maçta evet kapanan bir oyun oynadı. Fenerbahçe'yi biraz zorlayan bir oyun oynadı. Fenerbahçe'de de belli başlı şeyler değişmiş, bunları görebiliyoruz ki değerli dinleyenlerimiz de mutlaka görüyordur. Ama ben biraz daha işte oyunun gidişatıyla alakalı. Defans hattında Milan Skriniar'la beraber bir önderlik sağlanıyor. Zaten orta sahada şu an ülkemizde en iyi orta sahaya sahip olan takımlar arasında Fenerbahçe'yi en önde söyleyebiliriz. Çünkü kadro genişliği bayağı var. İşte Gendüzi'nin olması, Talişka'nın olması, Kante'nin olması, böyle bir işte İsmail Yüksek var hakeza. İyi bir orta sahaya sahip, ama biz şunu görüyoruz, Fenerbahçe'de istekli bir oyun var ve doğru oyun var. Şimdi önceki sezonlarda şunu gördük biz. Evet, bir kadro genişliği vardı, bir oyun oynanır ama nasıl bir oyun oynandığı belli değildi. Ama şu an oturmuş bir oyun var. Evet, 1-0'lık bir skor var. Burada baktığımızda hani acaba düşüncesi oluyor taraftarlarda, ama ben deplasmanda çok rahatlıkla geçeceğini düşünüyorum. Çünkü Gronk Zabre böyle oynamayacak. Biraz daha açık oynayacak. Gol bulması lazım çünkü geçebilmesi adına. Bu esnada da ne olacak? Fenerbahçe'de kontra ataklarla beraber, doğru ataklarla beraber mutlaka golü rahatlıkla bulacak diye söyleyeyim. Rahatlıkla geçeceğini ben ümit ediyorum. Biraz daha işte İsmail Kartal'ın da burada ne kadar tercih edilmese de, belli başlı taraftarlar tarafından sevilmese de, bence İsmail Kartal'ın biraz sakin kalması, oyunu üç yönlü oynatması Fenerbahçe'yi daha olgun bir takıma evrimleştirdi. Rahatlıkla geçebileceğini düşünüyorum. Burada üç yönlü derken şundan kastediyorum. Biz genelde sahayı üçe biliyoruz Cihan'ın. Birinci bölge, ikinci bölge ve üçüncü bölge diye. Üç yönlü de, üç bölgede de İsmail Kartal gerçekten dokunmuş, belli. Defans hattında olgun bir kurulum var. Orta sahada biraz daha nereye top atabileceğini veya işte atağı nasıl geliştireceğini bilen oyuncular var. Forvet'te de artık sonuca doğru gidiyorlar. Bu da gerçekten çok çok değerli. İşte Greenwood'un gelmesiyle beraber sağ tarafta yaşadıkları o sıkıntıyı da ortadan kaldırmışlar diye söyleyeyim Cihan'ım. Fenerbahçe ile alakalı.
1: Evet, Uğur Dalkıran hocamla birlikteliğimiz sürüyor. Bir de Galatasaray'ın bir hazırlık maçı vardı Monza ile oynadığı. Şimdi hazırlık maçları bazen potansiyel gidicileri vitrine çıkarmak olarak nitelendirilir. Yani dersin ki hadi göster kendin de, bir yer seni transfer etmek istesin, daha kariyerim var, burada sana forma vermeyeceğiz demek de oluyor. Bazen de gençlere, işte forma şansı bulamayanlara, hadi sende ne var görelim dersin. İşte Fenerbahçe'de Admira maçında Fred'le, Cengiz'le, Bekao'yla, Musaba'yla falan çıktı. Kendilerini gösterdi. Mesela Fred genç olmasa bile kendini göstermiş gibi görünüyor ki. Hoca da kalacak sinyalleri vermişti. Kalacak demişti. Mesela Galatasaray'ın Burada

0: içerisine koyacağı oyuncular var mıydı size göre? Yani hala böyle son şans dediğiniz potansiyel genç var mıydı? Kimlerdi? Ya da göremediniz mi? Veya bunlar şöyle, bunlar varsa da Okan Buruk bunlara forma şansı verir mi bu oyunculara?
1: Ya şöyle Cihan'ım, ben biraz da Okan Buruk hocanın özellikle garantici bir hoca olduğunu söyleyeyim. Çünkü şöyle, gençleri oynatmak istiyor ama istediği potansiyelde gençler olmadığından dolayı ne yazık ki o şansları vermiyor. Yani geçen de bir açıklaması olmuştu, sen de bilirsin, şunu söylemişti. Genç oyunculara değer vermek istiyoruz, genç oyunculara süre vermek istiyoruz ama istediğimiz düzeyde olmadığından dolayı ne yazık ki biz de oynatamıyoruz. Baktığımız zaman Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsunuz, burada üst düzey oynamanız gerekiyor, burada süre veremiyoruz düşüncesine girmişti. Ki nitekim ben de aynı düşüncedeyim. Yani bazen biz de belli başlı oyunculara süre vermek istiyoruz ama istediğimiz seviyede olmayınca biz onları oynatamıyoruz. Ha, burada şuna değinecek belki değerli dinleyenlerimiz. Ya bunu işte sağlayacak Okan hocamız değil midir? Evet, Okan hocamız, ama altyapılarda da biraz daha işte oyuncularımızı yetiştirme olanağı olmadığından dolayı, işte baskılı bir alan olduğundan dolayı biz orada oyuncuları istediğimiz seviyeye, istediğimiz düzeye getiremiyoruz. Ama yine Galatasaray tarafına baktığımda işte Niyaga'nın gerçekten iyi oyun oynaması, Furkan Koçak'ın güzel bir oyun ortaya sergilemesi, diğer taraftan Ada Yüzgeç'in şunu biliyoruz, işte forvette Ada Yüzgeç gerçekten ilerleyen zamanlarda süre aldığında iyi işler yapacağını söylüyoruz Cihan'ım. Bunlar gerçekten önemli. İşte Berat Luş'tan bahsettin Cihan'ım. Ben de gerçekten Berat Luş'un hızlı bir oyuna sahip olduğunu, işte İspanya'da biliyorsun Alex Beana vardı, biraz da onun oyununa benzetiyorum ben aslında. Hızlı, çok yönlü, defansa gelip yardım eden, orta sahayı dolduran, kanatta topu aldığında iyi kat edebilen, birebir de geçebilen, aldığında uzak köşeye top atabilen bir oyun yapısına sahip Berat Luş. Bundan olacak burada biraz daha işte olgunlaşacak, biraz daha işte tecrübe sahibi olacak, işte orada güçlenecek, özellikle bireysel tarafını güçlendirirse, gelişirse mutlaka güzel bir oyun sergileyecek. Burada söyleyeyim, Ada Yüzgeç'ten ben ümitliyim, Furkan Koçak'tan ümitliyim, Can Armando'dan ümitliyim, Niyaga'dan ümitliyim, diğer tarafa geldiğimizde işte Berat Luş'tan ümitliyim. Bunlar gerçekten Galatasaray güzel işler sağlayacak ve bir sonraki transfer döneminde Galatasaray dışarıdan transfer yapmadan bunlarla beraber ilerleyebilecek canım. Ama Elias Yelert işte defans hattında şimdi ismi aklıma gelmedi. Özellikle bundan ve sol bekte oynayan şey Kazım Karataş'tan ne yazık ki olmayacak gibi, büyük ihtimalle tekrardan bunlar kiralık olarak gönderilecekler veya tamamıyla gönderecekler diye Galatasaray tarafında böyle söyleyeyim. Hazırlık maçına gelecek olursak da çok kısa hemen bitireyim. Hazırlık maçı bunlar canım. Skordan bağımsız biz hocalar özellikle hazırlık maçlarına yöneliyoruz. Taraftarlar evet, Galatasaray ne olursa olsun yenmesi gerekiyor düşüncesine girebilirler ama öyle bir olay yok. Biz futbolu biraz daha böyle izlememiz gerekiyor. Hazırlık maçlarında tüm skorlar oluşabilir. Hiçbir önemi yok, hiçbir ehemmiyeti yok Okan Buruk tarafından veya yönetim tarafından. Özellikle Okan Buruk orada oyuncu değişiklikleriyle, oyuna koymuş olduğu oyuncularla beraber oradaki sistematiğini aslında ortaya koymaya çalışıyor. Ben Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde de Süper Lig'de de yine iyi başarılar elde edeceği ve şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu da söyleyebilirim.
0: Ordal Kıran Hocam, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Devam mı siz Arnavutköy Belediyesi'ndeki yayınlara? Bu yayıncılık virüsünü bir kere aldınız mı daha bırakamıyorsunuz. Yani hobi olarak başlamış olmanız harika. Yani ben de dinledim sizi çok kez. Yani mikrofondaki samimiyetiniz ve heyecanınız hiç bitmesin. Evet. Çünkü dinleyici o heyecanı ve samimiyeti alabiliyor. Enerjinizin düşüklüğünü bile alabiliyor. Hemen farkına varıyorlar. Siz de gayet keyifli hocalarla, sizin tanıdığınız hocalarımızla yayınlarınızı yapıyorsunuz. Karşılıkta çok da güzel oluyor.
1: Kesinlikle güzel olacağım. Ya şöyle, ben orada şunu istedim. Dedim ki ya böyle bir başlayayım dedim. Acaba radyo nasıl bir yayın akışı oluyor diye. Sonradan gerçekten o mikrofonun karşısına geçsin de hani bırakamıyorsunuz. Böyle bir o gün gelsin de hemen bir yayın yapalım istiyorsunuz. Ya orada bir de şimdi karşılıklı konuşmalar, futbolun bazı değinmeyen yönlerine değinmeler, bazı işte öğretiler verdiniz mi de gerçekten mutlu oluyorsunuz canım. Ben çok mutluyum. Devam edeceğiz inşallah. İlerleyen süreçlerde bir Instagram ve YouTube projemiz var Allah'ın izniyle. İşte biz de hem radyonun yanında bir de Instagram'da ve YouTube'da da futbolun değinmeyen yönlerine değinerek böyle güzel bir proje altına girecek. İnşallah ilerleyen süreçlerde de buradan dinleyicileri bilgilendirmelerini yaparız.
0: Evet,
1: bakalım hayırlısıyla.
0: Seni uyandırmam lazımdı hocam yani. Uyarmam lazımdı daha doğrusu. Çünkü bir kere bulaştım, rüyanda bile reklam arasında girmeye çalışırsın. Böyle mutfağa falan böyle çay almaya giderken kısa bir aranın ardından sizlerleyiz anonsu falan geçersin. Böyle şeyler olursa lütfen beni de hatırlayın. Sağ olun hocam, ağzınıza sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum Cihan'ım. Son olarak şöyle şunu söyleyeceğim Cihan'ım. Bizi dinleyen eğer değerli antrenörlerimiz varsa, değerli yöneticilerimiz varsa buradan şunu söyleyeyim ki mutlaka dinliyorlardır. Altyapılarda özellikle onlardan ricam, antrenmanlara ailelerin gelmemesini söylesinler. Veya maçlarda çocuklarına, velilerin özellikle çocuklarına karışmamalarını söylesinler. Çünkü hani artık bu sistematiği değiştirmemiz gerekiyor Cihan'ım. Eğer veliler çocuklara maçlarda hocalık yapacaklarsa, karışacaklarsa ne yazık ki biz bu sıkıntıları yaşamaya devam edeceğiz. Bir de antrenörlerden isteğim şu, lütfen skor odaklı çocuklarımızı yetiştirmeyelim canım. Çocuklarımızın beslenmelerine, uyku düzenlerine ve en önemlisi bireysel çalışmalarına özen gösterelim, söyleyelim. Bir de bu baskıyı artık çocuklarımızın üzerinden kaldıralım. Okul tarafında ders çalışın baskısı var. Bir de futbolda gelip burada işte maçı kazanmamız lazım, şöyle yapmamız lazım gibi baskılar yapıyorlar. Biz ne yazık ki futbolcu yetiştiremiyoruz veya sporcu yetiştiremiyoruz canım. Buradan da ben antrenöre Radyo Gol aracılığıyla söylemiş olayım. Seninle yayın yapmak gerçekten çok güzel, mutluluk verecek, kaliteli oluyor. Ayrılmak istemiyorum ama ne yazık ki senin de bir süren var biliyorum.
0: Eyvallah.
1: Buradan herkese kucak dolusu sevgiler. Radyo Gol ailesine kucak dolusu sevgiler ve saygılar sunuyorum. İyi haftalar diliyorum canım. Görüşmek üzere.
0: Sağ olun hocam. Hoşça kalın. Dikkat edin. Sağ olun. Evet, Uğur Dalkıran hocamızı da uğurladık. Biz de yavaş yavaş öyle son gelen mesajları da okuyalım. Çünkü onlar biraz yarım kalmıştı. Cihan'ım demiş Sadık Avşar. Selamlar diyor. Futbolcuların yerli potansiyeli olmaması ve son 20 senede sadece bir futbolcunun çıkması bir çelişki değil mi? Niye altyapımız var o zaman sorusunu doğurmuyor mu? Evet Nevzat, zaten soruları sorarken aslında cevaplarını da içinde vermişsin. Hepimiz senin gibi düşünüyoruz. Yani sürekli konuşuluyor ama bunun çözümünü de bulan yok. Ben hep söylüyorum. Yani evet, altyapılar çok önemli ama hani önce bir üst yapıyı da bir düzeltelim. Bir daha söyledim. Micho Tamer. Keyifler yerinde tabii Micho'da. Selam olsun. Okan Hoca genç oyuncu oynatmaz demiş. Heceleyerek yazmış. Oynatma hevesi olsa ligde son 15 dakika yavaş yavaş koyar oynatır. Skora almış olduğu maçlarda bile oynatmıyor. Kimse demiyor ki gitsin Şampiyonlar Ligi'nde şans versin. 3-0'lık 4-0'lık maçların ardından soksun demiş. Keskin mesajını atmış. Art niyetli Cihan, çapraz soruyla olumsuz cevap almak istese de başaramadı. Bu Muhammed Salah, Cihan'cım boru mu demiş. Sonra altına da biz senin ciğerini biliyoruz Cihan yazmış. Vallahi hiç art niyetim yok. Ben sadece olanı söyledim. Ha, Talip sen beni hiç ilgilendirmiyor. O yüzden heves kırmak istemiyorum. Düşüncemi söylüyorum. Ya mesela Leo için de aynısını düşünüyorum. Evet, bu çocukta patlayıcı hız var, ivmelenme var, her şey var. Açık alanda iyi, birebir de çalım yeteneği, fiziksel olarak üstün. Ama bir devamlılık eksikliği var, anladın mı? Savunmaya hiç katkı vermez. O taktiğe sadık kalmaz. O bitiricilik ve karar anlarında sorun yaşar. Bir de ya bakın şimdi Milan gibi böyle ketum bir kulüp. Hadi tamam işte Salah. Sen almak istiyorsun, anladım. Salah'la ilgili hiç muhasebe falan yapmayacağım ama şimdi Leo'yu hem Galatasaray hem Fenerbahçe istiyor değil mi şimdi? Bu ketum kulüp 60'tan açtı keseyi. Getirdin 50'yi, peşin bıraktın masaya. Dedin ki 10 lirayı da ben taksitlendireceğim dedim. Hayırlı olsun diyorlar o zaman. Bunu kabul ediyorlar. Ama sen de o 50'yi direkt getirecek var mı bir şey? Yani sen 50'yi verince tamam adam onu taksitlendiriyor ama sen diyorsun ki benim ödeyeceğim parayı 3 yıla böl. Hani Leo da bence maksimum 40 milyon falan edecek bir oyuncu. Ki zaten işte Aziz Yıldırım'ı biliyoruz. Hani alırsa 35-40 aralığını alır. Onun da tamamını taksitle alır öyle. Peşine işin vermez Aziz Yıldırım. Galatasaray'da bir miktar peşin koyar masaya. O da Galatasaray'ın

risklendirmek ister. Zaten işte kulüplerimizin transfer politikalarını hepimiz biliyoruz. Şimdi Milan yönetimi oyuncuyu satarken medya hareketlerine bakıyor. Talip camianın reaksiyonlarına bakıyor. Esasında herkes bakıyor buna ama İtalyanlarda daha yaygın. Öyle söyleyeyim. O yüzden böyle Lao için bir tık böyle bonservis şişirebilirler. İşte talepkar olabilirler. O sebeple biraz iş zor. Ben Fenerbahçe ve Galatasaray konusunda hani kime gelir bilmiyorum. Biraz böyle sanki çok yüksek 45'ler falan. Artık bunlar galiba değil mi ya? Alışmam lazım benim de. Alışamıyorum. 50 milyonlar falan. Eskiden bir futbolcu 7 milyon falan verince oh falan çekiyorduk yani. 7 milyon mu falan, biz 3'ü alırdık bunu derdik falan. Şimdi 50'ler, 55'ler, 60'lar falan normal gibi geliyor. Alışamadım herhalde daha. Ne demiş? Yormayın kendinizi. Galatasaray alamaz Leo'yu diyor. Serkan Karataş. Ben Fatih, Dursun Başkan kasanın şifresini mi unuttu? Ne yaptı? Transferler nerede? Cihan demiş. Ya vallahi geçenlerde de söyledim ya bunu. Kredi çektikleri söyleniyor. Çok düşük maliyetli parayı da kullanıyorlar işte. Tutuyorlar, hazırda tutuyorlar herhangi böyle fırsat transferi gelir diye. Vallahi ortalık yangın yeri, herkes aynı şeyi soruyor. Hani başkan bilmiyorum kasanın şifresini mi unuttu yoksa anahtarı denize mi düşürdü bilmiyorum ama yani taraftarların da gerçekten bir sabrı var. Yani radyoda ne zaman bu konuyu açsak mesajlar bir şekilde kilitleniyor. Taraftar da ister istemez yani başkan bu kadar para verdi neden hala sakin kalıyor diye sorguluyor. Herhalde şey ya, masadaki isimlerle pazarlıklar ve bu bonservisler biraz böyle çetin geçiyor mu artık ne bilmiyorum. Ya da böyle son dakikaya kadar bekletip kap bildirimi yapmayı sever Galatasaray. Tak tak tak tak üst üste açıklar. Bakalım şifreyi ne zaman hatırlayacaklar senin tabirinle. Yani yeni bir gelişme yok şu an için. Zaten kulislere hemen sığıyor. Bazı abartılı haberlere de çok fazla inanma. Onlara zaten yalan olduğunu hepimiz biliyoruz. Vade sonunu bekliyor başkan. Paralar vadede sanırım demiş. Evet, ayın başını bekliyor. Yok, başkan fonu atmıştır ya, vadeye bağlamaz. Borsa falan yapmıştır. Küçük şeylerle uğraşmaz. İbrahim hocam bozdu dilimizi. Talip oluyoruz artık demiş değil mi? Talip olmak. Adı Yüzgeç koşamıyor. Nasıl top oynayacak demiş. Ya şutları çok cılız. Totti yazmış. Zafer. Ama mesela Berat'tan olur bence. Ya biraz bir de topu değil, hani biraz aklı koşturmak lazım ya. Mesela çocuğun çok böyle pozisyon bilgisi falan kötü değil ya sanki. Böyle gri bölge dediğimiz, hani hücumda half space diyorlar ya artık, yeni tabirler, havalı tabirler. Oraya mesela çok güzel sızıyor. Kendini boşa falan çıkarıyor. Onları sevdim. Biraz böyle ikili mücadeleye girmeyecek. Onun yerine böyle pas açılarını güzel ayarlayacak. Biraz ayağında çok tutmaması lazım topu. O dediğiniz gibi orada biraz daha fizik anlamında kendini geliştirmesi gereken çok nokta var. Ama herkes de fizikle oynamak zorunda değil ya. Bu master pasör dedikleri, hani kısa ve uzun metrajlı adresleri teslim yapan orta sahalar olur ya, işte Iniesta, Xavi, Pirlo. O tarz oyuncular da lazım olabiliyor bazen. Ama öyle kötü bir oyuncu değil. Ben özellikle Berat'ı beğendim. Peki, selam olsun. Peki, herhalde hepsini okumaya çalıştık. Okuyamadıklarımız da vardır. Muhammed Salah Bodrum'da ev almış. Türkiye'yi çok seviyor. Yeni bir tatil projesi Beşiktaş. İnşallah olur ama bence transfer zor diyor. Çoktan aldı ya evi, Yaşar. Beşiktaşlardan almadan önce almıştı o evi. Seviyor adam Bodrum'u. Seviyor. Uygun. Niye sevmesin ya? Euro 50 TL. Onun için yani onun için her türlü kârdı, anladın mı? Bir de İngiltere sterlin kazanıyor değil mi? Uf. Şöyle düşün yani, orada tatil yapsa buradaki kurlarla hani bize pahalı gelin ona normal gelir. Merak etme. Cihan selam dinleyenlere, ben de kargılıyım demiş. Hasan Gomeç mesajını atmış. Sağ olun dostlar, dikkat edin kendinize. Ben de yavaş yavaş vedayı gerçekleştireyim. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde kimle olacağız? Atakan Kurt'la olacağız. Yakup Çınar artık perşembe günü. Her perşembe Yakup Çınar'layız. İbrahim Yavuz'un sabit çarşamba günleri bizlerle beraber. Pazartesi soloyuz. Salı Atakan Kurt.

0: Biz Cuma'da Solo'yuz, sokak futbolunda görüşüyoruz. Hoşçakalın. Sosyal medya Cihan Dişli takip edersiniz. Ben de sizi edeceğim.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Kim ne dedi?
3: Önder Özen Beşiktaş'ın transfer gündemini değerlendirdi.
4: Kulübümüz Muhammed Salah gibi dünyanın en önemli oyuncuları arasında gösterilen bir süper yıldızla temasa geçti. Bu aynı zamanda bir finansman modeli içeriyordu. Bunu hem ikinci başkanımız, as başkanımız Sayın Murat Kılıç hem başkanımızla konuştuk. Önerdiler böyle bir finansman modeli işe yarayabilir mi diye. Elbette yarayabilir. Çünkü Muhammed Salah küresel bir yıldız, saygın bir sporcu, saygıdeğer bir kariyere sahip. Uluslararası kimliği son derece yüksek. Özellikle bizim coğrafyamızda, Avrupa'da, Britanya'da kıtalar arası bir şöhrete sahip olması sebebiyle ürünleştirme potansiyelini gördük. Bununla alakalı bir fizibilite çalışması yapıldı. Acaba Kahire'de ne kadar forma tüketilir? Acaba ülkemizde ne kadar kartal yuvalarında forma tüketilir? Acaba yurt dışındaki kartal yuvalarında veya yeni işbirliklerinde ne kadar Muhammed Salah forması tüketilir? Bunlar hesaplandı ve kulübümüze cazip geldi. Dolayısıyla görüşmeler başladı. İlk aşamalarında görüşmelerin finansal detaylara girilmediği bölümde hem ben hem hocamız Sayın Vincenzo Italiano toplamda 3 kez Muhammed Salah'la görüştük. 2 defa ben görüştüm. Bir defa da Vincenzo Italiano görüştü. Benim görüşmelerim tamamen Beşiktaş'taki projeyi anlatmak, takım kadrosunu, hocanın oyun anlayışını, ligdeki hedeflerimizi, yerel rekabetteki konumumuzu, rakiplerimizin durumlarını, ligde ezeli rekabet içerisinde olduğumuz ekiplerle aramızdaki farkı, buraya transfer olması durumunda nasıl bir seyirci önünde oynayacağı, nasıl bir sevgi göreceği, nasıl bir beklentiyle karşılanacağını kendisine anlattık ve oyun içi beklentilerimizi de anlattık. Ertesi gün hoca görüştü kendisiyle, taktik detaylar konusunda konuşmalar geçti her ikisinin arasında. Son gün hocanın unuttuğu bir, daha sonra tekrar sormak istediği bir konu vardı. Bana rica etti, ben Tuğkan Bey'e rica ettim. Menajeriyle kontak kurdu. Hemen dönüş yaptılar ve bir dakika içerisinde bizi Zoom'dan bağladılar. Tekrar görüştük kendisiyle. Buraya kadar her şey çok akıcı gitti. Finansal taraf başladığında, yani teknik ayak bitti ama finansal taraf başladığında da ilk günlerdeki akıcılık 24 Temmuz'dan itibaren, düzeltiyorum, 21 Temmuz'dan itibaren yavaşlamaya başladı. Hem bilgi akışı çok yavaşladı hem de görüşmeleri çıkmaza sokacak, finansal tarafı çıkmaza sokacak bir takım istekler gelmeye başladı. Biz, ben kendi adıma Muhammed Salah gibi saygın bir sporcunun belki bundan haberi olmadığını da varsayabilirim. Çünkü sporcular bu konulara çok girmezler. Hem imaj hakları konusu ki kulübün daha önce hiçbir sporcusuna ve hiçbir çalışanına vermediği boyutta bir finansal istek ortaya çıktı imaj hakları konusunda. Kulübün bir politikası var. Bu politikanın dışına çıkamaz. İlkelerle yönetilen bir kulüptür. O sebeple o konuda Sayın Başkanımız duracağı yeri bence çok doğru tespit etti ve orada kaldı. Onun dışında menajerinin elbette ki menajerlik yasal bir iş ve yasal bir komisyon tutarı var. O komisyon tutarının üzerine çıkmak bir tarafıyla illegal bir şeye de karışmış olmak anlamına gelebilir. Kimilerince böyle değil ama söz konusu Beşiktaş'sa, Beşiktaş'ın değerleri ise buna yanaşmamak da bence Beşiktaşlılığın gereğidir. Sayın Başkan burada bence popülist bir karar vermek yerine gerçekçi bir karar verdi ve masadan şimdilik kaydıyla kalktı. Popülist kararlar vermek işin en kolayı. Verir ve sahip olursunuz. Ama neye karşılık olduğu da önemlidir. Önemli yöneticilik kararları veya liderlik görülmeyen yeri görmek. Yani en popüler olan yeri görmek değil, kör noktalara bakmayı gerektiriyor. Bence Sayın Başkan ve yönetim kurulu, yönetim kurulunda desteğini alarak Sayın Başkan kör noktalara da baktı. Kulübün ilkelerini, kulübün prensiplerini ayaklar altına aldırmadan masadan kalkmayı başardı. Ben kendisine teşekkür etmek isterim huzurlarınızda. Belki beni aralarında kabul ederler, belki etmezler Beşiktaşlılar, ama Beşiktaşlılık değerlerini ben de biraz biliyorum. Azıcık da olsa ben de biliyorum. Bu değerlere sahip çıkmak önemli. Bu değerleri kaybetmemek önemli. Ve bu değerleri kaybettiğinizde ödeyeceğiniz bedeli bilmek belki hepsinden önemli. Kulübü ekseninden çıkarmamak değerli bir sporcuya sahip olmaktan çok daha önemlidir. Sonuçta bu bölüm, Muhammed Salah dosyası bizim için şimdilik rafa kalkmış durumdadır. Bu arada elbette az önce anlattım, biz 17 Temmuz'a kadar birinci transfer dönemi dedik. Oradaki hedeflerimize ulaştık. Trossard transferinden sonra hiçbir transferin yapılmamış olması işin aksaması veya durması değil. Durması değil. Bu şekilde gitmesi gerekiyordu. Çok önceden bu şekilde planlamıştık. Önce ihtiyaçlar giderilecek, sonra güçlendirme başlayacak. Neden böyle yaptık? Çünkü maç planı açık ve tescil tarihleri belli. Birinci tescil tarihi 17 Temmuz'du. Oradan sonrası için 31 Temmuz'u beklemek zorundayız. İkinci tescil tarihi 31 Temmuz'da. Oraya kadar ki aldığımız oyuncuları zaten listeye yazamayacaktık hiçbir koşulda. Ve UEFA ligindeki şu an konumuza bakacak olursak %50-%50 şansların eşit olduğu bir eşleşmeyi oynuyoruz. İlk maçı 1-0 kazandık. Çarşamba günü Danimarka'ya hareket edecek takım. İnşallah orada da istediğim sonuçları geçeriz ama şu anda 50-50 duruyor. İki seçeneği de değerlendirelim. İki olasılığı da değerlendirelim. Eğer turu geçersek daha düşük profilli, nispeten daha düşük profilli bir ekibe karşı oynayacağız. Eğer dilemiyoruz asla ama kaybedersek turu yine Konferans Ligi önelemesinde daha düşük profilli bir ekibe karşı oynayacağız. Bu kadronun yeterli olabileceğine olan inancımız var. O sebeple biz 15 Ağustos'a kadar takım güçlendirecek olan hamleleri lig dönemi başlarken olacak tescil tarihine yetiştirmek veya son aşamadaki UEFA'daki son listeye yetiştirmek amacıyla yapacağız. Bu planda herhangi bir aksama yok veya Muhammed Salah'la ilgili sürecin bu plana bir etkisi olmadığını söylemek durumundayım. Benim söyleyeceklerim bu konuyla ilgili olarak şimdilik bu kadar. Sorunuz varsa cevaplamak isterim.
5: Orhan Bey buyurun. Mikrofon gelsin isterseniz Orhan Bey buyurun.
6: Orhan Can, Cumhuriyet Gazetesi. Salah işi tamamen kalktı mı? Yani o Ağustos'un sonuna kadar falan tamamen kalktı mı?
4: Yani buna evet veya hayır deme şansım benim kendi adıma yok. Şu sebeple Beşiktaş'ın kendi koşullarıyla yaptığı teklif ortada. Eğer o teklife bir yanıt gelirse o değerlendirmeyi alınabilir. Ama onun dışında bir teklifi olmayacak Beşiktaş'ın. Biz teklifimizi yaptık. Yani kulüp teklifini yaptı. Eğer oyuncunun temsilcisi devam etmek isterse edebilir. Belki başka bir yerle görüştüklerini de söylemiş, arkadaşlarımıza iletmiş. Belki oradan sonuç alırlar. O zaman başka bir yerde futbol hayatına devam eder, kapanmış olur. Ama biz durduğumuz yerden kıpırdamama kararı verdik yöneticilerimizle birlikte. Bizim için konu bu noktada.
5: Barbaros Bey buyurun.
7: Barbaros Buz, serbest gazeteci. Sayın Özen, bu konu şimdi aslında bir kapıda bırakıyorsunuz bu açıklamayla. Hı hı. Size olumsuz bir cevap mı geldi de bu olay kapandı? Yoksa siz şartları söylediniz, hiç cevap gelmedi, o yüzden masadan mı kalktınız?
4: Hiç cevap gelmemiş veya olumsuz cevap gelmiş değil. Bir istek gelmiş durumda. Bir daha söylüyorum. Kulübün bir kimliği var. Kurumsal kimliği bir tarafta, bununla beraber bir de tarihsel bir kültür mirası var. O mirasın dışına çıkma şansı yoktur kurumların. Özellikle de Beşiktaş'ın. Sayın Başkan'ın masadan kalkma sebebi bu.

0: zarar görmemesi. Son teklif buna zarar vermeyen en uç nokta. Yani Beşiktaş kulübünün Muhammed Salah ve temsilcisine yaptığı son teklif buna zarar vermeyen, kulüp kimliğine de, kulübün değerlerine de zarar vermeyen, az önce bahsettiğim imaj hakları konusunu, kulübün bir politikası var. Başka hiçbir sporcusuna veya çalışanına vermediği bir hakkı bir başkasına veremez. Dolayısıyla o nokta belli, o noktadaki teklif masada duruyor. Değerlendirirlerse değerlendirirler, değerlendirmezlerse başka bir yere teklif alır, gitmeyi dilerlerse, ben Muhammed Salah'ı izlemekten çok keyif aldım bir futbol sever olarak. Oradaki futbol yaşantısında kendisine başarılar dilerim. Bize düşen budur bu saatten sonra.
1: Sizinle devam edelim.
2: Metin Arslancan, Anadolu Ajansı. Hocam, birçok rakam yazılıyor, çiziliyor. Bir de sizden duyabilir miyiz? Yani karşı taraftan nasıl bir talep var?
0: Değerli arkadaşım, ben o finansal tarafı çok hakim olduğum bir konu değil. Yani biz 6 tane oyuncu transfer ettik. Bir de teknik direktörü getirdik. Ben kulübün teknik anlamdaki, taktik anlamdaki politikasını, Türkiye Ligi'ndeki yerel rekabetteki durumunu, konumunu, Avrupa'daki beklentilerini, taraftar profilini anlatarak işimi yürüttüm. Teknik uygunluk aradım. Fiziksel uygunluk aradım transferlerde ve takım planlamasında. Ondan sonraki bölüm hem futbol operasyonları sorumlumuz hem yöneticilerimiz tarafından takip edildi. Bu taraflarında yani iş bana kalırsa ben kulübü batırırım. Ben çünkü pazarlık etmeyi bilmem, beceremem. Benim alanım, uzmanlık alanım hiç değil. O sebeple tam emin olmadığım bir konuyu sizlerle nasıl paylaşacağımı bilemedim.
1: Hakan Bey, size devam edelim.
3: Hakan Gündar hocam, kısa ve net soracağım. Salah tarafı olumlu dönerse Beşiktaş bu transferi gerçekleştirir mi? Sorulmak istenen buydu aslında.
0: Bu çok teşekkür ederim. Bu sorunun cevabı aslında bende değil, yönetim kurulunda olur. Çünkü az önce söyledim, ben futbol direktörüyüm ve futbolun teknik anlamdaki planlamasına baktım. Akıcı oyun oynatmaya çalışan, agresif ve ofansif bir takım planlamak isteyen, yarıştırmak isteyen, oyuncularını geliştirmek isteyen bir teknik direktör seçtim. Ona uygun oyuncular, onun oynatacağı oyuna uygun oyuncular seçmeye çalışıyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Bu benim alanım, ama bir de az önce anlattığım gibi işin finansal tarafı var. Bu bir finansman durumu aynı zamanda, bir ürünleştirme politikası, bir finansman politikası. Bu tarafla ilgili çalışan arkadaşlarımız, değerli yöneticilerimiz, pazarlama departmanı, ürünleştirme departmanı, Kartal Yuvaları, elbette ki finans direktörü ve yöneticiler, o tarafın karar vereceği bir durum. Biz kaldığımız yerden takım planlamasına devam etmeye çalışıyoruz hoca ile birlikte. Her gün toplantılarımızı yapıyoruz. Hem scout ekibiyle, yani biz kendi futbol direktörlük ekibiyle devam ediyoruz çalışmalarımıza. Hiçbir aksamamız yok şu ana kadar. Teşekkürler.
4: Önder Özen, Beşiktaş'ın transfer gündemini değerlendiriyor.
5: Sayın hocam, ikinci transfer dönemi için sizin anlattığınız anlamda 15 Ağustos'u final tarihi olarak belirlediğinizi söylediniz. Hı hı. 14 Ağustos'ta da sezon başlıyor. Hı hı. Hemen arkasından milli ara geliyor. Hı hı. Muhtemelen olursa milli futbolcular da transfer edilmiş olacak. Dolayısıyla ilk 10 haftada da kritik maçlar bekliyor Beşiktaş'ı. Hı hı. Takım uyumu, birlikteliği sağlanması anlamında geç kalınmış olabilir mi? Böyle bir endişe taşıyor musunuz?
0: Elbette bu endişeyi herkes taşır. Haklı bir endişedir. Çünkü lig başlıyor. Ama şöyle de düşünmek gerekiyor. Şimdi bir transfer sezonunda tavan fiyatlar, transfer penceresi açılır açılmaz ortaya çıkıyor. Yani tavan fiyat açılır açılmaz ortaya çıkıyor. Ama tavan fiyatlar günler ilerledikçe, haftalar geçtikçe, hatta sonuna doğru geldikçe belli oluyor. Yani kulübün ekonomik yapısını hepimiz biliyoruz. Türkiye'deki kulüplerin ekonomik yapısını hepimiz biliyoruz. Sadece bizim kulübün değil, diğer kulüplerin de ekonomik olarak bazı sıkıntıları, kısıtlılıkları var. bizim hem ürünleştirme gelirlerimiz, hem stadyum gelirlerimiz, hem Şampiyonlar Ligi veya UEFA gelirimiz

0: son derece kısıtlı. Geçen sene Avrupa'da yarışmadık. Bir gelirimiz olmadı. Bu sene de ön elemeleri oynamak zorundayız. Dolayısıyla bu kısıtlılıklar altında biz tavan fiyattan piyasaya girmeyi doğru bulmadık. Tavan fiyattan girdiğimiz tek bir transfer operasyonumuz oldu. O da Trossard, Dünya Kupası'ndaydı biliyorsunuz. Organ oyuncu getirmek de çok zor. Batı Avrupalı bir oyuncu getirmek de kolay değil. Hele de uluslararası kimlikte bir Premier Lig oyuncusunun son sezonunda şampiyon olmuş, Şampiyonlar Ligi finali oynamış ve Dünya Kupası'na çeyrek finale kadar takımını götürmüş, büyük katkı vermiş bir oyuncuyu getirmek kolay değil. Biz tavanı orada zorladık kulüp olarak. Onun dışında tabanı beklemek zorundayız diğer kulüpler gibi.
1: Yeri gelmişken hemen sözünüzü böleceğim, kusura bakmayın. En çok konuşulan isimlerden bir tanesi de Vlahovic.
0: Evet.
1: Bu noktada taban fiyat beklentisi içerisinde mi yoksa perde arkasında görüşmeler devam ediyor mu?
0: Bu oyuncunun serbest olması sebebiyle ipler onun elinde. İstediğiyle görüşecek, istemediğiyle görüşmeyecek. Kendine belirlediği belki bazı hedefler olabilir. Yani 5 büyük ligden bir tanesine kalmak gibi. 5 büyük ligin yukarıdaki takımlarında kulüplerinden kontrat almak gibi bir perspektifi olabilir. Bununla beraber en yüksek kontratı talep de ediyor olabilir. Eğer 5 büyük ligden bir tanesini tercih ediyorsa Türkiye onlardan bir tanesi değil. Bazı oyuncular o sebeple tercih etmiyorlar Türkiye'yi. Mesela hocanın çok istediği bazı oyuncular var. Türkiye olduğu için gelmek istemiyorlar. Yani İtalya'da kalmak veya Fransa, İngiltere, Almanya bu ülkelerde futbol hayatlarına devam etmek istiyorlar. Kimisi kontrat beklentisiyle Avrupa'nın doğusuna hareketleniyor. Ama Avrupa'nın doğusunda da en yüksek rakamları bulabileceği yer burası değil. Dolayısıyla Vlahovic için eğer bir fırsat olursa bunu kulüp olarak değerlendirmek isteriz. Çünkü hocanın eski oyuncusu ve kariyer sezonunu, kariyer dönemini hocayla geçirdi. Onun döneminde 20 maçta 21 gol attı. Hoca zaman zaman görüşüyor kendisiyle. Hocaya karşı büyük saygısı ve sevgisi var. Onunla tekrar çalışma isteği mutlaka vardır. Çünkü birçok oyuncusu, eski oyuncusu onunla çalışmak istiyor. Ama oyuncuların öncelikleri antrenörü seçmek değil, kontratlarını seçmek. Zannederim o büyük ölçekli bir kontrat beklentisi içerisinde ve büyük 5 büyüklükten bir tanesinde Şampiyonlar Ligi'nde yarışan bir ekipte futbol oynamak isteyecektir tahminimce.
2: Oğuzhan Bey, size devam edelim.
3: Hocam şunu da sormak istiyorum. Salah'la ilgili soracağım. Yani oyuncunun transfer sürecinde farklı bölgelerde de oynayabileceğine dair gündemler oldu. Transfer planlamasının ona göre şekilleneceğine dair gündemler oluştu. Şimdi masadan kalktı diyor dediniz Beşiktaş şimdilik. Hı-hı. Planlama aynı şekilde devam edecek dediniz.
0: Evet.
3: Eğer Salah'tan bir süre sonra olumlu bir dönüş olursa hem ona sunulan kontratı da dahil ederek, maliyeti dahil ederek transfer planlaması yine aynı şekilde devam edecek mi yoksa Salah'ın gelmesi halinde bir değişiklikler olabilir mi?
0: Yok, aynı şekilde devam edemez. Çünkü şu anda bizim güçlendirmek istediğimiz hocanın kadroda görmek istediği bazı mevkilerin oyuncuları var. Biz oralara transfer çalışmalarına devam ediyoruz. Eğer gelen olursa, yer kalmazsa o zaman buna dönüş olmaz. Şartlar buna el vermez. Yani aynı mevkiye 3 oyuncu, 4 oyuncu istihdam edemeyiz.
4: Efecan Öztaşağı Spor Hocam, öncelikle size şunu sormak istiyorum. Şu an hangi mevkilerde sizce eksikler var? Beşiktaş ilk olarak hangi mevkiye gidecek, yönelecek? Ve geçtiğimiz sezonda Beşiktaş'ta futbolcuları sosyal medyadan oldukça yoğun bir baskı kuruluyordu. Taraftarlar tabii hoş oyun görmeyi zaman futbolculara yönelik eleştirilerde bulunuyordu. Olay Tan'a son maçta sosyal medyada çok fazla eleştiri geldi. Siz burada motivasyon açısından oyuncularla nasıl bir diyalog kuruyorsunuz onu merak ediyorum ve son olarak da Muhammed Salah transferinde imaj haklarından bahsettiniz. Nasıl absürt isteklerde bulundular imaj hakkı konusunda, bunu da merak ediyorum. Teşekkür ederim.
0: Ben de teşekkür ederim. Sırayla gidelim. Mevki konusu şöyle. Hoca Türkiye'ye gelmeden daha hakkında işte informasyonlar paylaşan değerli basın mensupları oldu. Oradaki lakabı Vincenzo Rotasyon Italiano şeklinde. Çok yorucu bir oyun oynatıyor. Bunu Midland maçında gördük. Gerçekten çok çok yorucu bir oyun oynattı. Oyuncular da inanılmaz bir cevap verdiler bu yorucu oyuna. Maç bittiğinde 3-4 oyuncumuz yere yığıldı biliyorsunuz. Yani çok yüksek eforla oynamaları sebebiyle. Hoca çok talepkar. O sebeple özellikle kanat oyuncularından çok yüksek efor beklentisi var. Sağ kanada bir oyuncu istiyor. Bununla beraber orta saha oyuncularının da kutudan kutuya 18'den 18'e çok

0: hareketli olmaları gerekiyor. Orta sahada iki tane beklentisi var. Çünkü zaten sayısal olarak orada ihtiyacımız var. Bununla beraber bir savunma oyuncusu isteği var. Ayrıca biz bir U23 oyuncu da eğer görüşmelerimiz şu anda seyrettiği gibi giderse bir U biliyorsunuz 4 tane kontenjan var. O kontenjanı da doldurmak isteriz. Ayrıca taraftarında bir santfor beklentisi var. Buna da cevap verilmek istenir. Hem teknik ekip tarafından hem yönetim tarafından hem de ben de bu cevap vermek isterim buna. Şimdilik burası böyle. Olay tanımla ilgili ben bu konuyu açtığınız için size çok çok teşekkür ederim. Çünkü çok çok üzüldüm. Olay tan oynadığı her maçta, yani geçen sezonda dahil, bu sezonda oynadığı tek maçta elinden geleni ardına koymadan, sahada 1 miligram geri adım atmadan mücadele etti. Büyük bir efor ortaya koydu. Büyük bir alın teri ve emek koydu ortaya. Şanssız iki tane pozisyonu oldu ama olur. Ama ne kadar büyük bir istekle, adanmışlıkla oynadığını hepimiz gördük. Ona yapılanı doğru bulmuyorum. Hiçbir oyuncuya, hiçbir oyuncumuza yapılmasını doğru bulmuyorum. Bu linç kültürünün ortadan kalkması, sporculara biraz daha saygı gösterilebilmesi benim dileğimdir. Oyuncumuza da geçmiş olsun demek isterim. O bizim için çok çok değerli bir oyuncu. Antrenmanda da müthiş rekabet ediyor. Takımına yardımcı oluyor, arkadaşlarına. Maçta da ne var ne yok her şeyi ortaya koyuyor. Bir diğer sorunuz absürt isteklerdi. Salan şeydi değil mi? İmaj aktarıyla alakalı. Yani onu absürt olarak tanımlayamam ben en azından kendi adıma veya öyle tanımlanabilir de ben bunu yapamayabilirim. Yüzde olarak kulüplerin diğer kulüplerinde sadece Türkiye'deki kulüplerin değil Avrupa'daki kulüplerinde yüzde olarak belli bir yüzdesini oyuncuya bırakma, oyuncunun yönetimine bırakma veya oyuncunun finansal kullanımına bırakma gibi bir politikası var. Onun üzerindeki her istek kabul edilemez istektir. Çünkü kulüp aynı zamanda denetlemeye tabi. Denetleme kurulu sorar. Nasıl verdiniz bunu diye. Çünkü ucu açık bir rakam bu. Nereye kadar gideceğini bilmiyoruz. Ya 1 milyon adet ürünleştirme aparatı satılırsa, geçtiğimiz sezon bir Türk kulübünün ürünleştirme icraatlarından Sayın Başkan benim de bilgilenmemi istedi. Benim yanımda aradı bir başka kulüp yöneticisini. Yaklaşık 1 milyon civarında bir kutu satmışlar. Ya 2 milyon kutu satılırsa ne olacak? Para kimden çıkacak? Beşiktaş taraflarından mı? Nereye girecek? Beşiktaş kulübüne değil. Eğer öyleyse buna evet denemez. Yani Beşiktaş taraftarlarının verdiği paranın nereye gideceğinin belli olması gerekiyor. Mümkünse bu Beşiktaş'ın kasası olması gerekiyor. Kartal yuvalarının kasası olması gerekiyor. Beşiktaş'ın kullanımına açık bir para olması gerekiyor. Bir başkasının değil. Bir tüccarın veya bir yatırımcının veya bir yatırım danışmanının banka hesabına değil. Yani Beşiktaş taraftarları para harcayacaksa bu bir yatırım danışmanının banka hesabına gitmemeli. Buna göz yummak adil değil bence.
1: Emre Bey sizle devam edelim.
2: Emre Tanrıbara Gaziantepspor. Hocam Salah'ın menajerin başka bir takımda daha görüştüğünü söylediniz. Hı hı. Türkiye'den bir takım masada var mı bilginiz?
0: Hayır,
2: var mı?
0: Bildiğim kadarıyla yok.
1: Sizle devam edelim hemen.
3: Fatih Emre Arslan Demerke. Hocam Salah isminin taraftarda yarattığı bir beklenti var. Bu çok büyük bir beklenti çünkü çok büyük bir isim. Bu beklentiyi Salah'ın olmadığı senaryoda nasıl karşılamayı düşünüyorsunuz? Ek olarak şunu sormak isterim. Az önce Vlahovic ismi telaffuz edildi. Vlahovic'le bir görüşmeniz oldu mu? Olduysa ne aşamada öğrenmek isterim. Teşekkür ederim.
0: Ben de teşekkür ederim. Vlahovic'le bir görüşmemiz olmadı. Ama durumuyla ilgili gelişmeleri takip ettik. Hocanın görüşmesi oldu. Kendisi hocaya işte Beşiktaş'a imza atması sebebiyle başarılar diledi, hayırlı olsun dedi. Hoca zaman zaman konuşmalar yapıyor, durumunu takip ediyor ama bizim resmi kanaldan bir görüşmemiz yok. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı ne istediğini biliyoruz. Yani hangi tipte bir kulüpte futbol oynamaya devam etmek istediğini biliyoruz. Onun için 2 tane seçenek görünüyor. Ya büyüklükler ya daha yüksek kontratlar. O da bekleyecek. Yani az önce transfer piyasasının tavanını konuşmuştuk. O da kendisi için tavanın nerede olduğunu görmek istiyor. Bunun için

Büyük kulüplerin bir santfor hareketine ihtiyacı var. Bir santfor yer değiştirdiği anda diğerleri peşi sıra yer değiştirecek ve santfor piyasasının tavanı belli olacak. O tavan üzerine bir hareket kendisi babasıyla beraber, menajeriyle beraber düşünecektir. Bakalım yürüdüğü yollar onu nereye götürecek? Bizim yürüdüğümüz yollar bizi nereye götürecek? Onu bekleyip göreceğiz. Peki böyle bir isim, yani Salah'tan sonra nasıl karşılanır diye sordunuz değil mi? Bu tamamen şahsi düşüncemdir. Elbette Mario Gomez gibi bir büyük yıldız Beşiktaş'ta futbol oynadı ve şampiyonluk yaşadı. Elbette Quaresma gibi bir büyük süper yıldız Beşiktaş'ta top oynadı ve burada şampiyonluk yaşadı. Ama ben çocuktum, Beşiktaş'ın şampiyonlukları daha düşük maliyetli, belki şöhreti çok yüksek olmayan ama ciğerden oynayan oyuncularla gelmişti. Birçoğu öz kaynak üzerinden veya işte yerli, kulüp aidiyeti yüksek oyuncularla gelmişti. Beşiktaş'ın taraftarlarıyla futbol takımı arasında gerçek bir organik bağ var. Diğerlerinden daha fazla organik, hiç de inorganik olmayan, bir yıldızın peşinden sürüklenerek gidilmiş bir bağ değil. Bir kimliğin peşinden giderek kurulmuş bir bağ var. Ben böyle görüyorum. Elbette zaman değişiyor. Elbette bir Z kuşağı gerçeğimiz var. Elbette hayat değişiyor. Ama ben şunun değişmesine bir türlü razı gelemiyorum. Beşiktaş'ın taraftarıyla kurduğu bağın tipinin değişmesine ben razı gelmiyorum. Buna razı gelmeyecek çok sayıda Beşiktaşlı olduğunu da düşünüyorum. Bu arada ben bunu bir Beşiktaşlı olarak söylemiyorum. Beşiktaş'a bakan birisi olarak söylüyorum. Gıptayla bakan, imrenerek bakan birisi olarak söylüyorum. Bu bağ değişmemeli. Bir yıldızın, bir ışıltının peşinden giden insanlar değil Beşiktaşlılar. Alın terinin peşinden giden insanlar. Ben böyle gördüm çocukluğumda, gençliğimde de. Hatta yetişkinliğimde de. Ve Beşiktaş'ın bütün şampiyonlukları daha az maliyetli kadrolarla, daha ışıltısı düşük ama enerjisi büyük, yüreği büyük oyuncularla gerçekleşti. Ben öyle gördüm. Son şampiyonluk buna dahil. Rıdvan oradaydı. Çocuktu daha. Ersin kardeşimiz oradaydı. Çocuktu daha. Yaşıtları babalarından harçlık alıp okula gidiyorlardı. 12 tane gencimiz Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadılar. Atiba 40 yaşına geliyordu. Ama böyleydi. Onlar getirdiler. Sergen Hoca ile beraber onlar getirdiler son şampiyonluğu. O sırada diğer ekiplerin minimum iki katı payrolu vardı. Maaş bütçeleri çok daha kalabalıktı. Yıldızları vardı. Büyük oyuncuları vardı. Ama Beşiktaş şampiyonlukları bu şekilde kazandı. Ha şimdi de mi böyle? Hayır, böyle değil. Bu mutlaka bir iki tane yıldız olacak. Ama lütfen şunu görmezden gelmeyelim. Türkiye'nin bir numaralı orta sahancısı Beşiktaş'ta oynuyor. Ligin bir numaralı orta sahancısı Orkun Kökçü Beşiktaş'ta oynuyor. Yıldızı dışarıda aramayalım. Kendi oyuncumuz

Ligin bir numaralı orta sahamcısı Orkun Kökçü Beşiktaş'ta oynuyor. Yıldız'ı dışarıda aramayalım. Kendi oyuncumuz var. Bir büyük oyuncuya sahibiz. Üstelik de yerli, Türk bir oyuncuya sahibiz. Sırtında 10 numara var. Kolunda pazolant var. Beşiktaş'ın kaptanlık bandı var. Öyle 3 kişiye de kaptanlık yapmıyor. 23 kişiye yapıyor. Yani kimi kaptanlar 3 kişinin 4 kişi 3 tane 4 tane yakın arkadaşının kaptanlığını yapıyor ama bizim kaptanımız 23 kişiye kaptanlık yapıyor. Herkese yapıyor. Soyunma odasını avucunun içinde tutuyor. Hocasıyla beraber. Öyle bir oyuncumuz var. Öyle bir yıldızımız var. Trossard Dünya Kupası'na verimlilik sıralamasına baktınız mı? Biz bütün metriklere baktık. Dünya Kupası'nda 48 ülkeden 25'er oyuncu çarpın hesaplayın kaç tane oyuncu katılmış. İşlerinde verimlilik puanı 17. sırada Trossard'ın. Oradaki en özel performanslardan bir tanesini gösterdi. Belçika milli takımında kupaya başlarken yıldız veya etrafında toplanılan oyuncu başkaydı ama ikinci maçtan itibaren sazı eline alan oyuncu Trossard oldu. Bu büyük oyuncu, bu önemli oyuncu yarın Beşiktaş formasını giyecek. Salih burada, Nübel burada, Alman milli takımının ikinci kalecisi. O bizim yıldızlarımızdan bir tanesi. Yarın Doğan yıldızlarımızdan bir tanesi olacak. O benim için, benim gönlümde yıldız da herkesin gönlüne girecek eninde sonunda. Beşiktaş'ta yıldızlar var, daha da gelecek olanlar var. Beşiktaş'ın bir diğer yıldız da oyunu olacak. Biz buna yemin ettik, bir söz verdik. Eskisinden daha iddialı konuşabilirim. Hocayla ilk tanıştığımız günden itibaren, yani onu zaten izlerken beni çok heyecanlandırıyordu da, Fiorentina'dayken, Spezia'dayken,

0: Eğer bu proje devam ederse Beşiktaş Lig'in en acımasız ekibi olacak. Bunu biliyorum. İçinde yıldız olur olmaz, insanlar beğenir beğenmez onu bilmiyorum. Ama çok acımasız bir ekip olacağını biliyorum. Burada antrenman sahasında görüyorum.
1: Önder Özen, Beşiktaş'ın transfer gündemini değerlendiriyor.
2: Hocam yeniden merhaba. Salih ve Orkun'a değindiniz hocam. Onlarla ilgili sizi bulmuşken de Salah gündemi dışında sormak istiyorum. Salih Özcan'ın uyuma dikkat çekti maçta. Onun transferini buldu. Onun Vincenzo Italiano'yla iletişimi nasıl? Buna dair neler söylemek istersiniz?
0: Teşekkür ederim. Salih gerçekten Beşiktaş'ın orta sahasına çok ciddi bir denge getirdi bence. Yani teknik anlamda bakacak olursak antrenmanda da görüyorum, maçta da gördüm. Müthiş bir denge getirdi orta sahaya. Bir kere çok akıllı, futbolu çok bilerek oynayan, pas kalitesi yüksek, çok önemli bir oyuncu. İyi ki aldık, iyi ki kadroya katıldı, iyi ki bizle beraber. Takım içerisinde de ciddi bir çimento olduğunu gördüm. Yani ilk gün Nübel'in hiç A dediğini duymamıştım yani antrenmanda. Hakikaten de A demedi çocuk. Yeni bir ortama girdi. İlk defa takımla beraber antrenmana çıkıyor. Ertesi gün Salih onu canlandırdı. Almanca konuştu. Takımın işini aldı. Orkun zaten takım kaptanı olarak hepsine el koyuyor. Elini uzatıyor. Salih'le beraber çok iyi iş çıkardılar. İlk haftanın sonunda antrenmanların yani kendi katıldıkları antrenmanların ilk haftası sonunda çok iyi iş çıkardılar. Takım bütünlüğü konusunda çok çok güveniyoruz onlara. Soyunma odası hakimiyetleri yüksek. Hepsi lider karakterli oyuncular. Orkun'un etrafında nasıl toplanacaklarını biliyorlar. Nübel de çok lider kimlikli bir oyuncu. Salih de öyle. Yani iki tane Bundesliga oyuncusunun da birbirine yakın mesafede oynuyor olması da bir avantaj diye düşündük. Takımda Almanca konuşan epeyce de oyuncu var. Onlar başka diller de biliyorlar. O yüzden takım bütünlüğüne de ciddi katkılar veriyorlar.
3: Ali Bey.
0: Orkun ve İtalyano. Orkun gelene kadar hoca her gün Kökçü, o Orkun demiyor, Kökçü diyor o zamanlarda. Kendisi İtalya'da çalışırken Orkun da Feyenoord'da top oynarken bir gol atmış onlara. Daha biz ilk 4 Haziran'da Roma'da bir araya geldiğimizde kendi sözleşmesi için teklif yapmak için buluştuğumuzda o zaman söylüyordu Kökçü diye. Gelene kadar günleri saydı. Orkun kaptan da sağ olsun bekletmedi. Diğerlerine 2-3 gün Dünya Kupası'ndan dönenlerden 2-3 gün önce döndü. Hocayla kavuştular ve ben rahatladım yani her gün Kökçü. O bitti. Onunla beraber takıma antrenmanlara gerçek bir kalite geldi. Hoca bundan çok büyük memnuniyet duyuyor. Orkun'un çok coşkulu futbol oynadığını gördüm Midland maçında. Çok da güzel bir gol attı, akıllı bir gol attı. Hocayla ilişkisi son derece iyi. Ve hoca şöyle anlattı. Maçtan sonra kaptanla da maçı değerlendirmişler. Coşkuyla oynadıklarını söylemiş. Bu kadar çabuk şablonun oturabileceğini düşünmediğini ama oturmasından mutluluk duyduğunu söylemiş. Daha tam olarak oturduğunu söyleyemeyiz ama ilk adımlar güzel en azından.
4: Sayın hocam şimdi muhtemelen önümüzdeki yıllarda Alman milli takımının kalesini koruyacak Neuer'den sonraki bir ismi transfer.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
6: Reklam.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını

0: şansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
0: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi başlıyor.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi başlıyor.
3: Gol pozisyonu, vurana, gol! Allah'ım Brezilya mı? Allah'ım da sıkacak, Allah'ım da sıkacak. 7.32.44, bir Allah, bir top, bir kare. Dışarı, önce kaleye sonra direğe. Nasıl kaçar? Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex. 100 kere Alex, 1000 kere Alex. Golün ismi Alex. Emre gol olsun. Oldu, oldu, oldu, oldu, oldu, oldu. Oldu, gol oldu. 2-1 oldu. Ceza sahası, gol pozisyonu, vuruş, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.

0: Saygıdeğer dostlar, kıymetli misafirler ve değerli konuklar. Tarihler 28 Temmuz'da ve saatler 7.03'ü gösteriyor ve sizlerle beraberliğimize başlıyoruz. Hattımızda Profesör Doktor Sayın Yavuz Fıruncuoğlu hocam var. Dahiliye mütehassısı, aynı zamanda şeker ve obezite üzerine Türkiye'nin önde gelen isimlerinden biri. Sayın hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Hocam, dilerseniz Milletler Ligi'ndeki büyük başarımızla başlayalım. Kadınlarımızın bu başarısını nasıl okursunuz?
1: Evet, bizim voleybolda kadınlarımız zaten her zaman başarılı. Hep başı oynuyor. Her zaman Milletler Ligi'nde finale kadar gidiyorlar. Bundan önce de bir kere şampiyon olmuşlardı zaten.
0: Bu Türkiye şampiyonlukları. 2026 yılına gelene kadar kadın voleybolunda 9 altın, 14 gümüş, 7 bronz almış.
1: Evet. Yani biz kadın voleybolunda çok evet. Hatta ben daha eskiye gideyim. 85 yılında Küçük Yıldız'dan bir mezun olduk. Ondan önce lise 2'deydik galiba. Ben okul futbol takımında oynuyordum. Bizim lise voleybol kız takımı dünya şampiyonu olmuştu. Yani demek ki bizim kızlar erkeklerden daha başarılı. Buradan o sonuç çıkıyor. Kız voleybolcular her zaman başı oynuyor. Ama bizim erkek voleybolcular son yıllarda bir hata geçti. Ama diğer branşlarda bu kadar başarılı olamıyoruz. Onun için kendilerini kutluyorum.
0: Peki, Galatasaray'a yine bir kötü sinyal geldi. Venezia'ya da dün 3-0 kaybettiler. Galatasaray hazırlık maçlarında beklenen performansın uzağında mı, yoksa ya bundan hazırlık maçı yorumu mu var?
1: Valla ben Galatasaray'ı geçen sene de biliyorsunuz Beşiktaş'ı 5-0 yenilerek hazırlık maçlarına başlamıştı. Veya o hazırlık maçı neydi galiba, bir kupa maçı da olabilir. 5-0 yenilmişti.
0: Biz evet, tamamen yenildiler süper kupa maçı.
1: Evet. Beşiktaş demiştik bu işi götürecek ama ligde hiç öyle olmadı. Galatasaray kendine geldi ve tekrar şampiyon oldu. Hazırlık maçlarında demek ki bazen teknik direktörler bazı futbolcuları görmek istiyor. Onun için sık sık değişiklik yapıyor ve yenilebiliyor. Fenerbahçe'de hazırlık maçlarında çok iyi değildi bu sene. Çoğu maçları yenildi. Beşiktaş da çok iyi değildi. Bir maçını kazandı, öbürlerini kaybetti. Gördüğüm kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla. Ama burada futbolculara baktığımda çok futbolcu değişmişti. Her başta farklı bir futbolcu vardı. Tabii teknik direktörler oyuncularını hazırlık maçlarında görmek istiyor. Onun dışında zaten çoğu yedek oturuyor. Kafasında asıl bir takımları var. O takımları oturtmaya çalışıyor.

0: yapıyorlar. Ama bu arada da diğer futbolcuları da görmek istiyorlar. Acaba bunların durumları nedir? Takıma monte edebilir miyim diye. Onun için bu hazırlık maçları bir kriter değil. Beşiktaş'ta mesela asıl ilk eleme maçında 1-0 yendi ama iyi top oynadı. İnşallah revanşı da alır diyelim. Yani hazırlık maçlarını bir kriter olarak görmüyorum.
1: Peki yarın kritik bir mücadele var. UEFA Şampiyonlar Ligi serüveninde 1-0 revanşında Gornik'le oynuyor Fenerbahçe. Ne dersiniz?
0: Evet, korkuyorum. Yani tek kelimeyle korkuyorum. Çünkü burada daha fazla artması gerekiyordu. Siz bana ilk bunu sorduğunuzda ilk maç öncesi Fenerbahçe'nin çok rahat geçmesi gerekir bu kadroyla demiştim. Çünkü kadroların fiyat açısından baktığınızda çok farkı vardı. Ama 1-0 zor geçebildik. Ve çok da böyle tatmin edici bir sonuç alamadık. Birkaç gol kaçırdık. Bunlar kaleyi tutsaydı çok iyi olurdu. Mesela şu anda bir 3-0 gidiyor olsaydı Fenerbahçe daha rahat konuşuyor olacaktım. Ama 1-0 çok tehlikeli bir sonuç. Ve takım da çok dirençli bir takım. Orada belki gol atmak için yüklenip de açık verebilirse o zaman bundan istifade edebiliriz. Ama şu anda hani ben her zaman söylüyorum, Türk takımları Avrupa Ligi'nde oynarken şöyle arkama yaslanıp çayımı alıp rahat rahat keyfini çıkaramıyorum. Hep böyle diken üstünde, acaba ne olacak? Şimdi acaba gol girecek mi? Acaba atabilecek mi? Endişesiyle maçı seyrediyoruz her zaman. Bu maçı benim için öyle olacak.
1: Peki hemen bir gün sonra Beşiktaş'ın ve Başakşehir'in maçları var. Midland 1-0 yendik Beşiktaş'la. Rövanş için yine Danimarka'dayız. Diğer taraftan evet. Da Başakşehir beraberlikle ayrıldı sahadan 1-1.
0: Evet. Yani aynı şeyleri bunlar için de konuşacağım. Beşiktaş'ta şu anda yendi ama 10 kişi oynayan bir takıma karşı yendi. Hem de 15. dakikadan sonra. Şimdi orada 15. dakikadan sonra 2. 3. golleri atsaydı ki çok da gol kaçtı. Aynı şeyi Fenerbahçe'nin için düşündüğümü Beşiktaş için de düşünüyorum. Yani beni yine strese sokacak Beşiktaş. Yine kalbim çarpacak. İnşallah yeneriz orada. Danimarka futbolu sert bir futbol. Göreceğiz orada ne yapacağız ama ilk başlarda elenmek istemiyorum. Ne Beşiktaş, ne Fenerbahçe, ne Başakşehir elenmek istemiyorum. Başakşehir'in işi biraz daha zor tabii. 1-1 kaldı burada. Burada bir de Türk takımları maalesef sezon başlarında kendilerini daha bulamamış oluyor. Onun için de ilk baştan her zaman bizim için çok tehlikeli oluyor. Biz şayet bu maçları 2-3 ay önce oynamış olsaydık inanın çok daha rahat futbol oynardık ve çok daha rahat geçerdik bu takımları. Bildiğim kadarıyla bu takımlarda sezonlar erken açılıyor. Yanlış biliyorsam düzelt Emre'yle. Daha erken
1: Kuzey
0: açılıyor ve onlar
1: ülkeleri biraz daha erken başlıyorlar bu işe.
0: Evet, onun için bunlar lige daha hazır oluyorlar. Avrupa kupalarına daha hazır oluyorlar. Biz de bunlara düşüyoruz. Bunlara düştüğümüzde de gerçekten ciddi can yakıyorlar. İnşallah her üç takımımızda başarılı olurlar da rahat ederiz. Çünkü ikinci maçlarda ben daha başarılı olacaklarına inanıyorum.
1: Çok konuşuluyordu Muhammed Salah, hatta dün Hürriyet gazetesinin haberine göre bitmişti bu transfer ama Beşiktaş Salah'la ilgili masadan kalktık dedi Önder Özen.
0: Aferin Önder Özen'e. Gerçekten kutluyorum Önder Özen'i. Yani bir transfer politikası bu kadar güzel götürülebilir. Gerçekten samimi olarak söylüyorum. Ve ben bunlar masadan kalkmadan önce, kaç gün önce kalkın şu masadan diye içimden geçiriyordum. Çünkü bu kadar şımarık bir menajer olamaz. Yani bir insan sözün yeri olması lazım. Söylediği sözün arkasında durması lazım. Tabii basında söylendiği kadarıyla biz biliyoruz olayı ve ona göre yorum yapıyoruz. Şu anda şu kadar lira istiyorum deyip daha sonradan menajerlik ücretimi ben artırıyorum %30'lar, bu yakışmayan bir tavır. Zaten ben 34 yaşında bir futbolcu, Muhammed Salah çok iyi bir futbolcu olabilir ama 34 yaşında bir futbolcuya yıllık 15 milyon ücreti, yıllık ücreti vermem ben. Yani ben

0: hiçbir zaman vermem kim olursa olsun. Çünkü zaten bu kadar bir beklentisi olsaydı Liverpool bırakmazdı. Yani 34 yaşında bir futbolcuya bunlar verilmemesi lazım. Zaten böyle düşünüyorum. Zaten Muhammed Salah gelip burada ya bir sezon oynar ya iki sezon oynar maksimum. O da oynarsa tabii. Muhammed Salah'ın iyi bir futbolcu olduğunu hepimiz biliyoruz. Geçmişi çok iyi. Türkiye'de de iş yapabilir eğer çalışırsa. Yani Rolanti de bırakıp da ya bir yıl buradan para alıp gideyim diye düşünürse bir şey yapamaz. Ama çok iyi çalışırsa Muhammed Salah iyi işler yapar. Ama bu Beşiktaş'ın bir duruşu vardır yıllardır. Beşiktaş'ın kuralları vardır. Bir ahlakı vardır. Beşiktaş Türk ahlakı vardır. Bu ahlaka çok uygun hareket ettiler. Onun için kutluyorum. Ben de olsam masadan çok erken kalkardım. Bundan sonra onlar başka yerle görüşüyorlarmış. Görüşsünler kardeşim. Geri geldiklerinde de bence 7 milyondan yukarı para vermesinler. Bizim teklifimiz de buraya düştü desinler. Ne yaparsa yapsınlar. Yani niye bu kadar çok ayaklarına gidiyoruz? Ben bazı şeyleri anlamıyorum. Bazı futbolcular Türkiye'ye gelmek istemiyor. Gelmiyorsa gelmesin kardeşim. Almayın o zaman. Yalvarmak zorunda değilsiniz. Bizim başkanlar gidiyor. İtalyalara, İspanyalara, İngiltere'lere. Onların başkanları hiçbir zaman gelip bizden futbolcu istiyor mu? Ya biraz onurlu olmak lazım. Yani biraz duruşunu belli etmek lazım. Bizim takımlarımız öyle sıradan takımlar değil ki. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, yani Galatasaray bunlar sıradan takımlar değil. Burada oynamak için yürek ister. Burada oynamak için bilek ister. Buna göre tavır takınmamız lazım. Biz de birazcık ağırdan almamız lazım. Gelmiyorsa gelmesin kardeşim. Gelenle oynarız. Bakın şimdi bizim oynadığımız takımlara bakın. Hangi birinde futbolcular çok böyle Muhammed Salah gibi dünya çapında ama kök söktürüyor işte. Trabzonspor'un bulduğu adamlar böyle. Yani biz böyle adamlar bulmamız lazım. Hiç kimseye yalvarmamamız lazım. Onlar Türkiye'de, Türkiye gibi cennet bir ülkede yalvarmaları lazım burada oynayalım diye. Zaten aldıkları para Avrupa'dan çok fazla. Ne yalvaracağız kardeşim? Gelen gelir, gelmeyen gelmez. Onun için helal olsun Önder'e. Çok kutluyorum. Başkanını da kutluyorum. Serdal Adalı'ydı. Böyle durmak lazım. Dik durmak lazım. Gelen gelir, gelmeyen gelmez kardeşim. Kimsenin adını çekmemek lazım.
1: İlkay Gündoğan'ın bir açıklamaları var. Diyor ki biz biraz Şampiyonlar Ligi'nde geçen yıl çok fazla geride kaldık diyor. Bana Pep Guardiola yardımcı antrenörlük teklifinde bulundu diyor. Ve şu an için bir plan yapmadım ama bugünkü şartlarda futbol oynamaya devam etmek istiyorum diyor. Geçen yıl çok verimli bir İlkay yoktu. Bu konudaki fikriniz nedir? İlkay'ın açıklamalarını nasıl okursunuz?
0: Şeyi düşünüyorum. İlkay da yine gençlik dönemlerinde gelip Türkiye'de oynamadı. Mesela Orkun'u çok kutluyorum. Orkun'a helal olsun. Çok gençken bile geldi Beşiktaş'ta. Şimdi bak neler yapıyor. Salih'i de kutluyorum. Bu çocuklar erkenden gelip buralarda oynadılar. Ve kalpleri attı. Türk milli takımı içinde attı. Ama ben İlkay'a zaten baştan beri çok kırgınım. İlkay Alman milli takımını seçti bir de seçilmeyene. Diyeceksiniz ki olabilir böyle şeyler. Olabilir ama ben kırgınım. Türk milli takımını seçmesi gerekiyordu bana göre. Ve İlkay buraya ilk geldiğinde de sizinle konuştuk. Böyle belli bir yaşın içindeki futbolculara bu kadar paralar vermeye karşıyım ben. Nitekim İlkay geldi bir şey yapmadı. Yedeklerde oturdu. Görüyorsunuz bu sene de yine yedeklerde oturacaktı bence. Onun için Pep daha derseniz ki Pep Guardiola'nın yardımcısı olsun. Gurur duyarız. Eyvallah. Yine de bir Türktür. Türk'ün başarılarından biz gurur duyarız. Eyvallah. Ama Galatasaray bu sene yine çok büyük çalışmazsa, çok iyi çalışmazsa, İlkay'ın kumaşı iyi ama çok iyi çalışmazsa ondan da çok bir şey beklemesin Galatasaray.
1: Hocam son 5 dakika içerisindeyiz. Tercih dönemi başlıyor üniversitede biliyorsunuz. Ve bu
0: Evet.
1: tercihlerde de mutlaka tıp fakültesini yazmak isteyenler olacaktır.
0: Evet.
1: Bir tebaat ilmi uzmanı olarak neler söylersiniz bu tercihte bulunma arzusunda olan genç kardeşlere?
0: Evet. Şimdi biz tıp fakültelerine yıllarca hep...
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
0: Şimdi biz tıp fakültelerine yıllarca hep...
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: değiştirme bulunmaktadır.
1: Parantezden mutlu günler, ben Berk Sayar. Parantezde buluştuk ve Yakup Çınar ve Muzaffer Can Bedir'in yaklaşık bir yarım saat 40 dakika önceki yayınını dinlediniz ki orada Yakup Çınar ve Muzaffer Can Bedir birçok Galatasaray ilişkin detayları gündeme taşıdılar, gündeme getirdiler. Yakup Çınar özellikle Galatasaray'daki Musiala gündemine ilişkin detaylar verdi. Orada bazı haberlerin çok netmiş gibi konuşulması son olarak dinlediğimiz bölümdü mesela, az önce hatırlayın lütfen. Galatasaray'daki haber öyle, o şekilde orayı dinlemiş olduk. Taze taze Yakup Çınar'dan detaylandırmış olduk. Bakacağız, detaylandıracağız da ama Beşiktaş tarafında bir açıklama geldi. Sıcak haber var. Önder Özen açıklamalarda bulunacak denildi. Basın mensuplarıyla 16.02 civarında paylaşılan bu bilgi, 16 civarında paylaşılan bu bilgi, Beşiktaş Futbol Direktörü'nün saat 18'de bir açıklama yapacağı, basın toplantısı düzenleyeceğine yönelikti. Detaylar Emre Eren'de. Emre Eren neler söyler, ne bekliyor ve Beşiktaş'ı ne bekliyor her şeyden önce transferde? Özellikle Salah gündemi haliyle bugün oraya giden basın mensuplarının aklında olduğu gibi tüm camianın aklında da Salah gündemi var. Emre Eren, hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk sevgili Berk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Tabii bunun yanında yine kızlarımızı, Filenin Sultanlarını tebrik edelim. Yeni

0: Yani ikinci kez orada bir başarıya gidiyoruz ki artık bir ekol olduk voleybolda, dünya voleybolunda diyebiliriz hatta. Bunları konuşmak mesela futbol açısından çok uzaksa bize de, hani ne kadar uzaksa voleybolda da o kadar yakın. Onu söylemek gerekiyor ve tebrik etmek gerekiyor. Emre Eren, söz sende.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam. TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
3: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr.

0: havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor. Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
2: Bu bir tekrar yayındır. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Parantezden mutlu günler, ben Berk Sayar. Parantezde buluştuk ve Yakup Çınar ve Muzaffer Can Bedir'in yaklaşık bir yarım saat 40 dakika önceki yayınını dinlediniz ki orada.
2: Emre Tilevli uyandırma servisi başlıyor.
3: Emre Tilevli uyandırma servisi başlıyor.
4: Önce kaleye, sonra direğe. Nasıl kaçar? Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex. 100 kere Alex, 1000 kere Alex. Golün ismi Alex. Emre gol olsun. Oldu, oldu, oldu, oldu, oldu, oldu. Oldu, gol oldu. 2-1 oldu. Ceza sahası, gol pozisyonu, vuruş, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.

0: Efendim beraberliğimiz devam ediyor, birlikteliğimiz sürüyor ve minik bir sorun yaşadık. Bundan dolayı özür diliyoruz ama hattımızda Tolga Atlı Hocam var. Hocam günaydın.
1: Günaydın Emre Bey.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, sizler nasılsınız?
0: Vallahi iyi hocam, koşturmaya devam. Hocam neler söylersiniz özellikle ekonomine geçmeden önce voleybol kadın milli takımı ile ilgili?
1: Alo, sesim geliyor değil mi?
0: Evet evet dinliyoruz hocam, buyurun.
1: Tabii ki. Tabii ki öncelikle kızlarımızı tebrik ediyoruz. Çok güzel, keyifli bir şampiyonluk geldi. Biraz da alıştırdılar. Artık hani burada bunları duymak belki basit geliyor, sıradan geliyor ama netice itibariyle bir dünya şampiyonluğu, bir tekrar Milletler Ligi'nde bir şampiyonluk geldi. Sık sık yaşandığı için basit geliyor ama uluslararası seviyede son süreçte ülkemizin bu kadar başarılı olduğu bir spor dalı daha herhalde yok ve yakın zamanda

0: olmayacak gibi. Kıymet bilmek lazım. Rol model oluyorlar, örnek oluyorlar. Bu noktada hem başarılı bir sporcu olmaları hem de bu başarıyı bu kadar, bu derece sürdürmeleri gerçekten çok büyük bir örnek. Yani işin tesadüf olmadığını, bu noktada gerçekten ülkenin belli bir seviyeye kat ettiğini açık bir şekilde ortaya koyabiliyoruz en azından. Bu başarıların devamlı olarak gelmesiyle çok keyifli, çok mutlu. Özellikle yani genelde ülkemizde artık hani erkeklerin önderliğinde futbolun ciddi bir hakimiyeti var. Ama işte maç saati, voleyboldaki müsabaka saati ne olursa olsun böyle etrafımızdan şey duyduk yani işte böyle eşimizden, kızlarımızdan işte voleybol maçı var, şu saatte izlememiz gerekiyor gibi bir ayrı bir taraftar kitlesi peyda olmuş. Bu güzel, keyifli. Yani sporun bu şekilde özendirici tarafının olması çok mutlu etti. Valla ne kadar konuşsak az, ne kadar övsek az. Güzel bir şey, güzel bir şampiyonluk, keyifli bir tarihe not düştüler.
1: Ekonomik dünyada neler oluyor? Özellikle dolar, kripto dünyası ve diğer
0: Evet.
1: konularda.
0: Şimdi malum ABD tekrar İran'a saldıracak mı, bir kara harekatı mı düzenleyecek noktasında bütün dünya ekonomisi kilitlenmiş durumdaydı. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki durum bütün dünya global ekonomiyi çok ciddi manada etkiliyor. Derken dün akşam itibariyle Trump Türkiye saatiyle İran'la barış görüşmeleri çok dostane bir şekilde ilerliyor diye bir açıklama yaptı. Bunun hemen akabinde altın, gümüş, kripto paralar yani hemen hemen değerli madenlerin hepsi ciddi bir düşüş yaşadı. Bu tabii global ekonominin canlanması açısından iyi bir haber olarak piyasaya hızlı bir şekilde düştü ve bunu ekonomi fiyatladı. Çok uzun zamandır işte savaş tehdidi, savaşın yeniden canlanabileceği ihtimaline karşı değerli madenler artış gösteriyordu. Ama dünkü bu Trump'ın bu açıklamasıyla çok ciddi bir gerileme yaşandı. Bu global ekonominin tekrar canlanması açısından iyi bir haber. Yani İran, ABD'nin İran'a operasyonundan hemen önce de biliyorsunuz Trump'ın gümrük vergilerini artırması söz konusuydu. Acaba bir ticaret savaşı mı olacak refleksiyle özellikle altına ciddi bir hücum vardı dünya genelinde ülke merkez bankalarından. Hemen arkasından da bu savaş durumu ortaya çıkınca global ekonomi çok ciddi anlamda sarsılmıştı ama dün yapılan açıklama epey bir piyasaları olumlu etkiledi. Bunun gidişatında eğer bu açıklamalar devam eder, haber tamamen gerçekliğe bürünürse ABD borsası, teknoloji hisseleri yeniden işte İran'a komşu olan bizim gibi ülkelerin ekonomileri yeniden buradan olumlu etkilenecek ve piyasa tekrar canlanacaktır. Bu iyi bir haber. Umarız da öyle olur. Yani şu savaş durumu, Orta Doğu'daki devamlı olarak çatışma hali bir an önce sona ermesi gerekiyor. Dilerseniz biraz buyurun.
1: Buyurun, sizi dinliyorum hocam.
0: Tabii. Turizm sezonuyla alakalı olarak yavaş yavaş veriler gelmeye başladı artık. Temmuz ayında bitiriyoruz. Bu bağlamda geçen sene zayıf geçtiğiyle alakalı değerlendirmelerde bulunmuştuk. Maalesef bu sene de turizm sezonu zayıf geçiyor. Beklenen turist bölgelerimize özellikle işte kıyılarımıza akın etti diyemeyiz. Yani bu yılda döviz noktasında turistlerden beklediğimiz katkıyı ülke ekonomisine alamıyoruz. Şimdi 2 yıl üst üste olunca bu sefer başka bir şeyi değerlendirmek gerekiyor. Sadece pahalılık değil, acaba kültürel olarak da insanları buradan uzaklaştırdık mı? Tabii ki civar ülkelerde yaşanan problemler, ülkemizdeki bazı atmosferler bunu etkiler ama bu noktada kalıcı bir hasar mı söz konusu acaba ya da verdiğimiz sunduğumuz hizmetten mi bir problem var? Bunun check edilmesi gerekiyor. Bakanlık tarafından, ilgili kuruluşlar tarafından hatta üniversiteler tarafından bu değerlendirmeler yapılacaktır. Pahalılık sadece Türk lirasının enflasyon karşısında alım gücünü kaybetmesi değil, dolar da alım gücünü ülkemizdeki maalesef enflasyonist ortamda kaybediyor. Yani doların da ciddi bir alım gücü kaybı, dövizin bile bir alım gücü kaybı var ülkemizde ve bu yukarı boyutlara çıkınca turist de ülkemize uğramıyor. Bunu da buraya tarihe not olarak düşmüş olalım.
1: Rakamlar çok mu uçuk?
0: Tabii yani şimdi rakamsal olarak burada şu an önümüzde bir veri olmadığı için ezberden konuşmak istemiyorum ama sokaklardaki kalabalıkla alakalı olarak özellikle yapılan değerlendirmelerde kalabalık noktasında bir kitlesel yoğunluk söz konusu değil. Yani özellikle mesela Fethiye'de işte belki Bodrum yine yerli turist

0: Senin çok akın ettiği yerler ama işte Muğla'nın ilçelerinde, Antalya'da keza öyle. Tabii Antalya dediğimiz zaman Ukrayna Savaşı'ndan etkilenip de bir dönem yaz sezonunun dışında ciddi bir göç almıştı. Ama yaz sezonuna dair olan rakamlar turistik bölgelerimizde kitlesel yoğunluk gerçekten düşük gözüküyor. Yerli turistin zaten imkanları dolayısıyla işte belki civar komşu ülkelere gitme hevesinin, isteğinin fazla olduğunu bu noktada rakamlar zaten ortaya konmuştu. Ama kitlesel olarak o yabancı kalabalığının ülkemize artık gelmediğini söyleyebiliriz. Bu yılda tasdik edilmiş oldu.
1: Peki, bugün Hürriyet'te şöyle bir soru var. ATM'den altın alır mısınız?
0: Yani ATM'den altın alınabilir. Neden alınmasın ki? Yani neticede para çekiliyorsa altın da alınabilir. Ama bundan ziyade yani pek şimdi şöyle söyleyelim. Bütün şeyin dijitalleştiği yani 24 saat neredeyse cep telefonundan kripto paralarla beraber başlayan insanların işlem yapabildiği bir ortamda ATM'lere nakitte işte 100 lira ve katlarını veriyor artık. Hani bozuk paraları vermiyor. Belki ileride 200 lira ve katlarını verecekken yani doğrudan altınların ATM'den çekilebilir bir hale getirilmesi ya da bir şekilde ATM hizmeti verilmesi çok en azından şu an için makul değil ama halkın refleksini görmek lazım.
1: Peki, tabii gündemdeki bir diğer nokta özellikle ekonomik hamleler. Bu ay memurlar, işçiler, emekliler zamlı maaşları aldılar. Bu ekonomiyi canlandırır mı?
0: Şimdi enflasyonla mücadele için Türkiye yüksek enflasyon artış hızıyla mücadele için daha doğrusu. Enflasyonun Türkiye'de enflasyonist yapı söz konusu ama enflasyonun artış hızı da çok fazlaydı. Enflasyon artış hızını düşürebilmesi için biliyorsunuz bazı tedbirler uygulandı. Enflasyonla mücadelede Türkiye şunu uyguladı. Kredi kartı taksitlendirme sistemini azalttı. İşte ek hesap artık KMH dediğimiz kredi mevduat hesaplarının faizleri arttırılmıştı. İşte kredi kartlarımızı 2 dönem 3 dönem asgari ödenmediği zaman yaptırımları değiştirilmişti. Bu noktada aslında biraz ticaret yavaşlatılarak enflasyon artış hızıyla mücadele edildi ve ticaret yavaşlatıldı. Kredi faiz oranları arttırıldı. İnsanların lüks harcama noktasında eli birazcık zorlaştırıldı. Türkiye yeniden yavaş yavaş buradaki muslukları gevşetiyordu. İşte yeniden telefonlu, teknolojik alışverişlerde taksit oranları arttırılmıştı. Bu noktada ama maalesef o beklenilen etki işte savaş durumu, Türkiye'deki siyasi atmosferin gelgit durumu işte belki ihracat noktasında çok yakın zamanda yine mesela Rusya Türkiye'den çekirdekli meyve katı çekirdekli meyve ihracatına sınırlama getirmişti, kapatmıştı. Bunun gibi pek çok yan etkenden ötürü bu noktada uygulanan ekonomik mali disiplin beklenen sonucu vermedi. Türkiye bir süre daha enflasyonla mücadele için ticareti yavaşlatma noktasında devam edecek gibi gözüküyor. Bu en keskin, en hızlı sonuç veren operasyon ya da mali disiplin diyebiliriz. Ama tabii ki piyasayı çok ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Şu an yapılan emekli maaşlarına, memur maaşlarına ya da işte kamu işçilerine yapılan zam ancak ve ancak onların alım gücünden yaşanılan kaybı yani belki işte kira zamlarındaki o yapılan zam oranını karşılayacak ya da İşte okullar açılacak Eylül ayında standart ve rutin mecburi harcama giderlerini ancak karşılayabilecek gibi gözüküyor. Çünkü bu ekonomik çark kırıldıktan sonra ne kadar zam yaparsanız enflasyon canavarı o kadar onun karşısında yeniden piyasayı pahalılaştırıyor. Bu döngüden çıkmak kolay değil. Belki 5 yıllık 7 yıllık döngülerle bu işten sıyrılabiliyor. Yani maaşlara büyük zamlar yapılsa bile kısa süreli maalesef alım gücünü tekrar yerine getiriyor ve uzun vadede enflasyonist bunu tüketiyor. Mali disiplinle Türkiye devam etmek zorunda. Emre Bey, Galatasaray dün yine hazırlık maçında bir mağlubiyet yaşadı. Dilerseniz biraz futbol tarafını da konuşalım.
1: Lütfen.
0: Herhalde biraz süremiz azalıyor. Şimdi malum Fenerbahçe ciddi manada transfer yaparak piyasaya girdi. Yabancı sayısı çok olmasına rağmen. Beşiktaş keza takımı yeniden güçlendirmeye çalışıyor. Galatasaray'da son 4 senenin şampiyonu ve takım belli bir seviyeye geldi. Ama bu başarının sürdürülebilmesi için Türkiye'de şampiyonluğun Avrupa'da 2 senedir elde edilen özellikle geçen sene gelinen noktaya tekrar gelinebilmesi adına takımın kabuğunun değişmesi gerekiyor. Galatasaray şu an şöyle incelediğimiz zaman ne futbolcu satabiliyor ne göndermesi gereken satamasa bile takımdan göndermesi gereken futbolcuları gönderebiliyor. Ne de yeni transfer yapabiliyor. Yani paralize olmuş gibi bir durum var. Biraz eski şampiyonlukların böyle

0: sarhoşluğu mu var diyelim ya da onunla yetinme söz konusu mu diyelim bilmiyorum. Ama tabii şimdi bir Galatasaray tesis yatırımı da yapıyor. Belki bu tesis yatırımının da altından mali olarak kalkmak istiyor ama futbol saha sonuçlarıyla ilgileniyor. Taraftar saha sonuçlarıyla ilgileniyor ve Galatasaray hiç iyi sinyaller vermiyor. Büyük paralar harcamayacak olsa bile en azından bazı az önce bahsettiğim gönderilmesi gereken, satılması gereken oyuncular üzerinde bir operasyon yapabilmesi lazım. Galatasaray bu kabiliyetini bile ortaya koyabilmiş değil. Taraftar da büyük tepki gösteriyor. Dün yine İtalya'nın ikinci lig takımına mağlup oldu ve hiç iyi sinyaller vermiyor. Öyle veya böyle Galatasaray da
1: Hatta bir
0: oradan
1: değerli
0: şampiyonlara gidiyor.
1: dostumuz şey demiş. Dün 10 gol yerdik. Biraz rakip becerikli olsaydı diye.
0: Ya da kaleci çok fazla kurtarmasaydı. Jean Kat'ı iyi performans sergiledi. Yani aciz bir duruma düştü Galatasaray. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım hayal ederken taraftar bir şekilde sene sonundaki açıklamalarla şampiyonlar gidilirken şu kadar bütçeli takım yapacağız işte biz şöyle artık elit kategoride ürün satışlarımızda bilet satışlarımıza Galatasaray taraftarı stadyum bilet alırken Avrupa standartlarında bile en fazla parayı ödeyen, kulüp ürünlerini alırken çok fazla para ödeyen, işte sosyal medya abonelikli ücretli sosyal medyalarına en fazla parayı ödeyen bir kitle. Tamam sahada da bunun karşılığı alındı ama bu döngüyü kendi elinize kırarsanız, bu makası kendi elinize sonlandırırsanız hiç iyi olmaz. Ve büyük tepki alırsınız. Bir anda işler tersine dönebilir yani. Galatasaray Allah korusun yani ben kendi Galatasaraylı olduğu için öyle söylüyorum. 6 ay içerisinde bir anda bakmışsınız seçime bile gitmiş olabilir. Tabii bu noktada başarının her zaman bir doygunluğu oluyor. Biz sadece futbolcularda bu olduğunu zannediyoruz. Futbolcular başarıya doyuyor ve değiştirmesi gerekiyor. Belki de yönetimler de başarıya doyuyor ve değiştirilmesi gerekiyor. Bu da hayatın bir gerçeği noktasında karşımıza çıkıyor. Ama bu senelik gerçekten çetin geçecek gibi. Fenerbahçe'nin ortaya koymuş olduğu Aziz Yıldırım'la beraber bir kadro yapılanması ve niyet söz konusu. Keza Beşiktaş, Trabzonspor. Bir de bakalım Anadolu kulüplerimizden hangileri kafa kaldıracak. Bu sene daha rankına daha böyle fazla takımın yarıştığı bir lig bizi bekliyor gibi gözüküyor. İşte Galatasaray'ın bir avantajı burada. Bunu vurgulamak lazım. İşte Trabzonspor, Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin Avrupa'da bu süre mücadele edecek olması. Yani çok erken sezon açmaları ve özellikle Fenerbahçe mesela Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa ciddi manada yıpratıcı bir serüven içerisine girecektir. Gelir bir taraftan olumlu olmasının yanı sıra. Bekleyip göreceğiz ama Galatasaray taraftarı çok mutsuz ve haklı. Yani Galatasaray taraftarı bu noktada mutsuz olmakta haklı. Hiç güzel sinyaller gelmiyor sağdan. İzleyip göreceğiz bakalım.
1: Çok teşekkür ediyorum Tolga Atlı.
0: Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
1: Hoşça kal. Evet, Tolga Atlı ile birlikte olduk. Gelen mesajlar var. Hemen onları da 0533 265 39 95'e ve yine 0 212 273 10 10'a gelen mesajlar var. Emre abi fark ettin mi? Önder Özen bazıları gibi 3 kişiye kaptanlık yapmıyor dedi. Orkun bütün takıma kaptanlık yapıyor dedi. Burada Hakan Çalhanoğlu'na laf söyledi diyor. Hamza Turaboğlu. Günaydın. Çok heyecanlıydık. Ben şahsen Salah'ın gelmesi konusunu istiyordum. İş yapacağına inanıyordum. Ama konuğunuz hocamızın düşüncelerine kesinlikle katılıyor olması gereken de buydu demiş. Ender Kaymaz'dan gelmiş. Günaydın Emre Bey. Hayırlı yayınlar demiş. Merhabalar. Günaydın Emre abi. İstanbul'dan Murat ben. Abi dün Muhammed Salah transferine kesin kesin diyordun. Sen ben de dün hatta mesaj attım. Bilmiyorum kayıtlarda var mı hala sizde. Ama bu transferin olmayacağını Beşiktaş'ın masadan kalktığını söylemiştim. Hayır öyle söylemediniz. Kesin olduğunu söylüyor diyorsunuz dediniz. Yazdığınızı aynen okuyayım size. Hemen üstte var. Emre abi günaydın. Henüz ıslak imza yok. Henüz kulüp tarafından yapılan bir açıklama yok. Henüz Muhammed Salah açısından yapılan bir açıklama yok. Ama sen kesin nasıl konuşabiliyorsun? %100 diyorsun. Ben de size aynen şunu söylemiştim. Ben öyle demiyorum. Hürriyet gazetesine bakıyorum. Hürriyet gazetesindeki bu transferle ilgili böyle bir durum olduğunu söylüyor Hürriyet gazetesi demiştim. Yani siz Muhammed Salah transferi Beşiktaş masadan kalktığını falan söylememiştiniz. Böyle bir yazınız yok. Hemen benim üstümde duruyor zaten. Saat 8.08'de mesaj atmışsınız hocam. Yani Halep oradaysa Arşın burada. Bizde bütün her şey yazılı hocam. Her şey kayıtlı. O yüzden de dün de söylediğim gibi Hürriyet gazetesinde İsmail Er haberini okudum size. Durumun böyle olduğunu söyledim. Hatta onlar da kesin demiyorlar. Olma ihtimali yüksek olduğunu söylüyorlar dedim. Günaydın Emre Bey, nasılsınız? Galatasaray dün oynadığı takım

0: İtalya ikincilik takımı değil Serie A takımı düzeltmek için yazdım. Ömer görür demiş. Kim ikincilik dedi? Konuklarımdan biri mi? Evet, Serie A takımıyla karşı karşıya geldi, Venezia ile. Ama çok kötü bir performanstı. Yani Galatasaray hem bir önceki maçı, Ümraniye maçını hadi saymıyorum ama şu iki hazırlık maçı Galatasaray için olumlu sinyaller maalesef vermiyor. Az sonra birlikteyiz. Lütfen ayrılmayın.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
1: Bir gram altını bile kapınıza getiren
3: böyle bir dünya var, dünya katılım var.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
6: kazancım net, Sigortam Net.
7: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam bitti.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Profesör Doktor Caner Giray hocamla birlikteyiz. Saygıdeğer hocam günaydınlar, hoş geldiniz.
1: Günaydın, günaydın sevgili hocam, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Okan Üniversitesi ailesine ve sizlere kucak dolu sevgiler.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz. Bizden de size sevgiler, selamlar tüm dinleyicilere.
0: Hocam Milletler Ligi kızları falan soracağım ama siz bir akademisyensiniz ve Spor Bilimleri Fakültesinin Okan Üniversitesi'nde dekanısınız. Şunu merak ediyorum, yarın tercih dönemi başlıyor. Öğrenci kardeşlere bir küçük mesajınız mutlaka vardır.
1: Mutlaka tabii. Hatta bizde bizim üniversite ve hemen hemen Türkiye'deki çoğu üniversitede aslında tercih dönemi geçen hafta başladı ufak ufak. Benim öğrencilere hep söylediğim bir şey var. Dün de odamda iki tane çok sevdiğim arkadaşımın çocukları vardı. Onlara da aynı şeyi söyledim. Kendi yeğenim, evladım da olsa aynı şeyi söyleyeceğim. Birincisi, her şeyden önce seveceklerini düşündükleri. Bakın sevecekleri demiyorum çünkü bunlar daha 18 yaşında, 19 yaşında. Yani biz o yaşlarda onlar kadar bilinçli bile değildik. Dolayısıyla sevip sevemeyeceklerinin bir garantisi yok. Ama en azından seveceklerini düşündükleri ve mevcut yetenekleriyle alakalı. Yani mesela sayısala meraklıdır, sayısal işlemlere kabiliyet olduğunu biliyordum. Başka bir şey, organizasyon yapma kabiliyeti vardır, onu biliyordum. Ya ben arkadaşlarım arasında lisede veya çok iyi organizasyonlar yapıyorum diyordur. Onunla ilgili mesela halkla ilişkiler, reklamcılık vesaire gibi bir şey okuyabilir. Dolayısıyla kişisel yeteneklerine uyan, kendisinin mutlu olacağını düşündüğü bir meslek seçimi. Bu birinci seçim, birinci kriterim. İkinci kriter de son 2-3 yıldır hayatımıza girdi. Yapay zekanın en azından önümüzdeki 10-15 yıl boyunca yapamayacağı mesleklere dikkat etsinler. Bu çok çok önemli bir konu. Çok çok önemli bir konu. Zira burada yine geçen de konuştuk sizinle. İsim vermek istemiyorum çünkü alınıyor arkadaşlarımız. Hatta o bölümdeki hocalarım, meslektaşlarım da alınıyor ama bugün yapay zekanın neredeyse bitirme noktasına getirdiği bazı bölümler var. Bu bilinen de bir gerçek. Çin'de mesela yaklaşık 1400 tane bölüm kapatılmış. Tüm Çin sınırları içerisinde, tüm Çin üniversitelerinde. Dolayısıyla bunlara dikkat etsinler. Gerisi zaten Allah'ın da yardımıyla onlar için çok daha iyi olacaktır.
0: Hepsinin yolu bahtı açık olsun. Saygıdeğer hocam Profesör Doktor Caner Giray'la birlikteyiz. Canım hocam, acaba Milletler Ligi'nde kadınların performansını nasıl buldunuz? Ve dün de ben bir yazı yazdım. Biz voleybol ülkesi miyiz? Hayır değiliz dedim. Siz nasıl bakıyorsunuz? Çünkü voleybol ülkesi olabilmemiz için de şunları yapmamız lazım diye de sıraladım sevgili Tavır gazetesindeki bugünkü yazımda. Siz bu konuda fikrinizi nasıl beyan edersiniz?
1: Öncelikle hemen yazınızı okuyacağım bugün. Ben de merak ettim çünkü bizim alanımızda ilgilendiren bir yazı olmuş anladığım kadarıyla. Biz bir voleybol ülkesi değiliz. Bir defa genetik, fiziksel özelliklerimiz anlamında değiliz. Yani bugün de Sırpların, Brezilyalılar da karışık bir millettir ama sonuçta çıkartabiliyorlar içeride. Biz öyle millet değiliz. Fakat biz bir şeye çok özgür bıraktığımızda, o şeye, o alana diyelim, şey demeyelim, o alana çok müdahil olmadığımızda, toplumsal menfaat arttırma hareketlerimizi o alana yansıtmadığımızda, biz Türkler o alanda başarılı oluyoruz hocam. Yani voleybolda ben öyle görüyorum. Öncelikle kızlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Yani ne kadar tebrik etsek azdır, hem de ellerinde hiçbir zaman futbolla, basketbolla kıyaslanmayacak imkanlar olmasına rağmen. Dolayısıyla bu kızlarımızın yaptığı şeyi çok daha kıymetli hale getiriyor. Fakat hocam bakın, şimdi mesela şunu diyebiliriz. Voleybola siyaset ya da işte politikacılar, işte yerel yöneticiler, yok işte Sivas'ın, Kastamonu'nun, yok Hakkari'nin, Edirne'nin işte yerel şeyleri, yöneticileri bu kadar müdahil olmuyorlar voleybola, futbolda oldukları gibi. Çünkü hani voleybol futbol kadar toplum mühendisliği yapabilecekleri bir alan değil ya henüz. henüz değil. Dolayısıyla olmuyorlar. Bundan dolayı başarı geliyor fikri söyleyebiliriz. Ben buna da katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yani bir menfaat maksimiz, hani şey, tabiri caizse ortada bir pasta yok ya, çok ciddi bir pasta. Dolayısıyla başına üşüşen de çok yok. Bu bizim özgür bırakıldığımızda millet olarak genetik özelliklerimiz çok müsaade etmese bile ne kadar bir alanda başarılı olabileceğimizin çok tipik bir örneği. Bunu koydum. Fakat hocam bir de benim zaten bugün de değinmek istediğim bir konuydu. Bakın bizim voleybolda başarımızın bir sebebi daha var. Birçok sebep vardır. Bu arada sakın şöyle anlamayın. Anlaşılmasın lütfen. Caner Hoca iki tane şey saydı değil mi? Hayır. Bir sürü parametre vardır. Bir sürü değişken vardır. Ben hani aklıma gelenleri ve en önemli gördüklerimi söyleyeyim. Mesela bir tanesi de şu. Futbol, voleybolda sosyal medya dediğimiz hayatın şu an en önemli gerçeklerinden bir tanesi olan alanda çok fazla manipülasyon olmuyor. Dolayısıyla kızlarımızın kafası rahat, kulüp yöneticilerimizin kafası rahat. O kulüplerin az sayıda da olan taraftarının kafası rahat vesaire. Bu şekilde ilerliyor. Bakın futbolda, oradan da söyleyeceklerime de müsaadenizle geçeyim eğer başka bir soruya geçmeyeceksek. Futbolda o kadar fazla derecede, yani ben şimdi iletişimci olduğum için, alanın spor tüketici davranışları olduğu için bu iki alandaki naçizane bilgilerimi biriktiriyorum, ikisini harmanlıyorum ve şu sosyal medyada kulüp muhabiri dediğimiz, önce muhabirler diyelim, arkasından bunun içine tüm kulüp yöneticilerini, herkesi katalım, futbolun paydaşları diyelim, yaptıkları algı yönetimini o kadar çok net görüyorum. Yani bakın şunu yapıyorlar sevgili Emre Hocam. Saydığım bütün futbol paydaşları, yani bu işten, bu pastadan, az önce o voleybolda olmadığını söylediğim ama futbolda olan çok büyük o pastadan pay almak isteyen herkes şunları yapıyor mesela. Yani oturuyorlar, bizim işte kısaca halk arasında artık yerleşti bu son 20 yılda algı yönetimi denilen, ama bizim daha çok insanların zihninde kendi istedikleri düşünsel yapının oluşmasını sağlamak dediğimiz işi çok değişik şekillerde yapıyorlar. Önce şunu da söylemek isterim. Bu arkadaşlar, bu kert saydığım herkes, bunları

yaparken acaba gerçekten düşünüyorum. Şimdi birazdan bahsederim. Bunların hepsinin arkasında bir bilimsel şey var aslında, teori var. Bu arkadaşlar bu teorileri biliyor ve bunu bilerek mi yapıyorlar? Yoksa bir yanlarında bilen birileri var. Onları mı yönlendiriyor? Onların yönlendirmesiyle mi yapıyorlar? Ya da üçüncü seçenek, aklıma gelen sadece üçü var. Bu arkadaşlar hayatları boyunca, çocukluklarından itibaren insanları bu kadar manipüle eden ortamlarda mı büyüdüler de bu onlarda doğal bir refleks haline geldi? Neden bahsediyorum? Bakın hocam, şimdi öyle şeyler yapıyorlar ki normalde taraftarlar, bizler insanoğlu, yapmamız lazım. Rasyonel maliyet fayda analizi yapmamız lazım. Her transfer için, her futbolcu için vesaire. Ama bu arkadaşlar, tekrar söylüyorum, bilerek mi yapıyor bilmiyorum. Ama öyle şeyler yapıyorlar ki taraftarların bilişsel ön yargı dediğimiz bilişsel ön yargıları devreye giriyor. Dolayısıyla da şimdi benim alanım, araştırma alanlarımdan biri, daha önce söylemiştim, heuristik dediğimiz şeyler var. Bu ön yargı, olaylara karşı ön yargı ve daha çok sezgisel karar verme süreçleri dediğimiz. Bunların taraftarlarda oluşmasını sağlıyorlar. Şimdi somutlaştıracağım. Biraz terim kullandığımın farkındayım ama somutlaştırmam için önce bunları bir söylemem gerekiyor. Şimdi şeye bakıyorum. Bu arada bu söyleyeceğim, yani ben iki örneği de Fenerbahçe üzerinden vereceğim ama bizi dinleyen tüm genç akrabım, tüm dinleyicilerimize söylüyorum. Bu maalesef bütün kulüp taraftarları için yapılıyor. Üstadım, bütün kulüp taraftarları için dikkatli olsunlar diye bizim de görevimiz çok. Bilim insanlar elimizden geldi. İçinden çıktığını toplumu aydınlatmakla ilgili bir mükellefiyetimiz var. Yani borçluyuz topluma da elimden geldi. Bunu yapmaya çalışıyorum. Bakın mesela Rafael Leao transferi. Şimdi dikkat ediyorum. Rafael Leao üstadım, Fenerbahçeli taraftarlar için bundan 1,5 ay, 2 ay önce devreye girse, ya da şöyle diyeyim, tersten söyleyeyim. Aziz Yıldırım başkan adaylığı döneminde Rafael Leao'yu getireceğim dese, bakın bu oylarını en az %15-20 arttıracak bir şey olurdu. Vaat olurdu. Şimdi Rafael Leao gündeme girdi önce. Önce bir bakın, dikkat edin, hayal dendi. Ya mümkün değil, o alması şu, ha, mümkün değil, Real Madrid istiyor onu falan dendi. Mental problemleri olmasa zaten Real Madrid alacaktı. Sonra yavaş yavaş, yavaş yavaş Rafael Leao öyle bir hale geldi ki ben 2 gündür özellikle bakıyorum sosyal medya yorumlarına. Yani hani olsa da olur, olmasa da olur. O duruma gelmiş durumda. Şimdi bunu nasıl yapıyorlar? Onu söyleyeyim. Sonra bir örnek daha vereyim. Çok basit hocam. Yani bunu dediğim gibi bilen insanlar için çok basit. Mesela bizim çıpalama etkisi dediğim bir şey var. En komik efekt dediğim bir şey. Nedir çıpalama etkisi? Çıpalama etkisi sizin hayatta vereceğiniz tüm kararlarda çıpa, hani adı üstünde çıpa atıp o çıpa attığınız seviyeyi kullanmanız anlamına gelir. Şundan bahsediyorum. Hayatınızda hiç bilmediğiniz bir şeyin ben size fiyatını sorduğumu düşünün. Mesela ne diyelim? İngiliz anahtarı. Ben bilmiyorum İngiliz anahtarı kaç lira. Şimdi bana İngiliz anahtarı, Cener sence İngiliz anahtarı kaç lira olmalı dediğiniz zaman benim şöyle yapıyorum ben. Yani beynimiz şöyle çalışıyor. Lan İngiliz anahtarı kaç para? Ben nereden bileyim? Ama şöyle, İngiliz anahtarına çok yakın olan kafamda ürünler geliyor aklıma. Mesela örnek veriyorum. Son zamanlarda bir tane tornavida satın almış olabilirim. Veyahut da şey, yine pense almış olabilirim. Onların fiyatını çıpa olarak kafamda kabul ediyorum. Ve diyorum ki kendi kendime, bu İngiliz anahtarı işte şu kadarı geçmemeli. Harbiden hiçbir fikrim yok. Bir fiyat söyleyemiyorum ama diyelim ki 1500 lirayı geçmemeli. Bakın şu anda da mesela o dediğim rakamla muhtemelen birçok çıpadan kaynaklı. Şimdi çıpalama efekt dediğimiz olay bu. Taraftar, yani bu işte sosyal medya manipülasyoncuları diye, sosyal medya yönlendiricileri diyelim. Öyle bir şey yapıyorlar ki işte,
Artık Rafael Leão'nun çıpası

değişiyor taraftarın zihninde. Yani hayalken bir anda ya işte çok sıradan, yani işte birçok mental şeyi varmış, işte tekniği o kadar da iyi değilmiş falan gibi şeylere dönüşüyor. Başka ne yapıyorlar üstadım? Şunu yapıyorlar. Mesela bizim yine ben daha önce de birçok programda bahsetmiştim. Çok klasik bir kullanılan heuristik vardır. Kişisel ön yargı şeyi vardır.

0: Bilgi değişmiyor. Sunuluş şekli sadece bütün o bilgiyle ilgili algıyı değiştiriyor. Mesela sen dersen ki dünyaca ünlü yıldız geliyor. Örnek veriyorum. Çok basit bir cümle. Dünyaca ünlü yıldız geliyor dediğin zaman başka bir olumlu algı oluşturuyorsun. Veyahut da 40 milyon euro, hatta daha fazla istediyor da hani Fenerbahçe 40 milyon teklif edecek dendiği için söylüyorum. Buraya 60 milyon euro da yazılabilir. Bilen istediğim. 40 milyon euro bonservis efendim işte yüksek maaş artı sakatlık riski. Bak bu cümleyi söylediğin zaman bambaşka bir algı yaratırsın. Halbuki bilgi aynı mı? Evet, Rafael Leao Fenerbahçe ile konuşuyor veya Galatasaray ile konuşuyor. Transfer. Dolayısıyla bunların hepsini kullanıyorlar. Başka bakın örnek vereyim. Ben bunların hepsini böyle yaptıkları şeyleri arkadaşlarım bu dediğim menfaatini maksimize etmeye çalışan, futbol pastasından pay almaya çalışan arkadaşların dediklerine, tweetlerine baktım baktım yanına notlar aldım. Yani bu arkadaş burada ne yapmaya çalışıyor falan gibi.
1: Para
0: Mesela bu
1: kazanmaya çalışıyor hocam.
0: tabii para ama şey oluyor işte ya para kazanmaya çalışmak çok kutsal bir şey hocam. Hiç problem yok. Hepimiz sabah gidiyoruz, akşam geliyoruz evimize ekmek parası getirebilmek için. Ama sen bunu yaparken insanların zihnini bulandı bile bile bakın bilmeden yapılır. Bu arada bu saydıklarım bütün hepimize has şeyler. Hepimiz farkında olmadan yapıyoruz bazen. Karşımızdakine, eşimize, dostumuza, arkadaşımıza yapıyoruz istemeden ama bunu sen taraftarları yönlendirmeye ve oradan bir kaos çıkmasına sebep olduğun zaman o bana çok da böyle artık helal bir para gibi gelmiyor. Bu benim şahsi görüşüm hocam. Başka ne yapıyorlar mesela? Çok iyi bildiğimiz bir şey var. Hatta bazı yorumcular için denir ya. Fenerbahçe'nin kötü gitmesine Fenerbahçeli olmalarına rağmen sevinirler diye. Niye? Çünkü negativity bias dediğimiz bir şey var. Bunun Türkçesi çok net şimdi herkes anlayacak. Olumsuzluk yanlılığı. Yani insanların kötü haberlere iyi haberlerden daha fazla ağırlık vermesi. Mesela 10 tane olumlu haber, 2 olumsuz haber kadar zihinlerde etkili olmayabilir hocam. Bu çok bilinen bir şeydir. Bakın bunun teorileri var. Şimdi benim bu söylediklerim eminim arkadaş dinleyicilerimizin hiçbirine yabancı gelmiyor. Sadece diyorlar ki bunun adı varmış. Bunu incelemişler bilimde. Bunu incelenmiş ve adına bir teori oluşturulmuş ve bir ad verilmiş. Zaten bilimin yaptığı şey bu. Olmayan bir şeyi bulmuyor. Ve dolayısıyla mesela sürü davranışı hocam. Nedir işte bütün sosyal medya herkes hep bir ağızdan 40 milyon euro fazla dendiği zaman da böyle oluyor. Halbuki bakın tersten göstereceğim. Cengiz Ünder'e 15 milyon euro artı bilmem kaç bilmem kaç 45-50 milyon lira euro para verdi Fenerbahçe. Daha Galatasaray'ı düşünelim. Falcao'ya bilmem ne kaç paralar kaptırdı. Beşiktaş zamanındaki bir sürü insana kaç para hatta hala gönderemediği bir tane Onana mıydı? Hala adam takımda gitmiyor falan. Yani kaptırılan paraları düşündüğünüzde hangi futbol ne kadar hangi futbolcular ne paraların ya Rafael Leao'ya da 40 milyon euro verilir ya çok falan böyle bakılması gerekirken tam tersi bakılıyor. Son hocam vaktim bitti biliyorum. Haftaya da daha detaylı anlatabilirim ama ben aynı olayı maalesef N'Golo Kanté olayında da görüyorum. Ve işte insanların, ben şaşırmıyorum bu alanı bildiğim için. Ama bizim bence taraftarlarımız şaşırmalı. Şaşırmalı ve buna tepki göstermeli. Sadece Fenerbahçeliler için söylemiyorum, tekrar diyorum. Mesela bir ara Muslera değersizleştirilmişti. Ya
1: Evet.
0: Muslera değersizleştirilebilir mi? Gibi. O uzatmayayım ben çok lafı. Vaktim bitti fark ettim. Ama bunu haftaya tekrar konuşmak
1: Konuşalım
0: isterim
1: hocam.
0: hocam.
1: Bana hatırlatın, unuturum ama bir daha konuşalım.
0: Ben de notumu alıyorum. Notumu alıyorum hocam.
1: Çok teşekkür ediyorum Profesör
0: Çok
1: Doktor
0: öpüyorum
1: Cengiz
0: sizi.
1: hocam.
0: Öpüyorum iyi programlar. Sağ olun.
1: Harikasınız. Müthiş bilgilerle bizi donattı. Sayın Profesör Doktor Can Ergiray, Okan Üniversitesi Spor Bilimleri Dekanı. Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
2: böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda altın birikim.

0: hayalim var. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam bitti.
5: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Ve Bora Yargıç Hocam, doktor öğretim görevlisi bizlerle birlikte, yeminli bir mali müşavir ve Türkiye'de kulüplerin birçoğunu denetleyen çok özel bir isim. Ekonomist ama en önemlisi de Galatasaray Divan Kurulu üyesi. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar Emre Tile.
0: Hocam ne oluyor Galatasaray'a? O kadar önemli maçlar oynamadı gibi gözüküyor ama yine de mağlubiyetler yaşıyor ve hala gelmeyen bir transfer var. Ve taraftar da yönetim üzerinde bir baskı oluşturuyor.
1: Evet, her sene aslında aynı filmi tekrardan izliyoruz gibi oluyor. Yani sezon başında Galatasaray, işte geçen sene de böyle transferin gecikmesi, hazırlık maçlarında iyi bir performans sergilenememesi. Yani son düzlüklerde mi açılıyor ya da bu sene farklı bir sene, onu hep birlikte göreceğiz. Ama oynadığı iki maçta da toplam 5 gol yemiş, hiç umut vaat eden bir süreç yok. Yani yedeklere bakıyorsunuz, Galatasaray'ın A takımında oynayacak bir yedek futbolcuları yok. En önemlisi, Galatasaray'ın bu sene Şampiyonlar Ligi'ni ya da ligi nasıl domine edecek bir kadroya sahip olacak, onunla ilgili belirsizlikler. Tabii ki hem Galatasaray'ın kendi genel kurulu üyelerinde, hem taraftarda, hem camiada şüphe ve endişe uyandırıyor. Bir de Sayın Başkan'ın işte bu sene artık tesisleşmeye önem vereceğiz, inşaata önem vereceğiz, Kemerburgaz'a önem vereceğiz açıklamalarından sonra sanki bu sene hiç transfer yapılmayacakmış gibi, sanki kadroya hiçbir ilave, kadroya hiçbir yeni kan, yeni oyuncu alınmayacakmış gibi bir hüzün kapladı Galatasaray'da, Galatasaray camiasında. Bence böyle olmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın elindeki mevcut kadro ne Şampiyonlar Ligi'ni götürmeye, onu bırakın ligi götürmeye yeterli diye. Eğer bu kadroyla, ki şu yorumlar yapılıyor, yani hiçbir oyuncu alınmadan Galatasaray ligi ve Şampiyonlar Ligi'ni aynen bu şekilde devam ederse, o zaman ilk üçte kalması bile çok zorlanacağı, zor olacağı yönünde yorumlar var. Sürekli ortaya bazı böyle medyatik gazetecilerden isimler atılıyor. Yok Musa'yla, tamam Musa'yla anlaşıldı, Jamal Musa'yla iddiası falan. Sonra ondan sonra da kulüpten resmi açıklama geliyor. Peki yani bu açıklamaları yapanları, işte camiayı, genel kurul üyelerine kalkıp böyle yalan haberlerle gündem yaratıp ondan sonra da sıkıntı yaratacak açıklama yapılanları, bence kulübün daha sert önlemler alması lazım. Bunların böyle bu kadar ortalıkta, sosyal medyada konuşulmaması lazım. Olmayacak isimleri, olmayacak, hiç görüşülmeyen futbolcu isimleri telaffuz edip sırf izlenme alınsın diye, reyting alınsın diye, gündem yaratılsın diye yapılan gerçeğe aykırı beyanlarında ayrı bir müeyyidesinin olmasını gerektiğini düşünüyorum Emre Tilev.
0: Hocam Galatasaray'dan hep şöyle bir değerlendirme geliyor. Mesela bir değerli dostumuzdan gelmiş mesaj. Diyor ki her sene böyle mi olacak son saniye transferleri? Ben de ona şunu ekleyeyim. Acaba mesela fırsat transferi olarak Osimhen, daha önce Zaniolo, diğer isimler de, evet her seferinde çok önemli adımlar atıldı ama her sefer bu sefer mi denebilir mi?
1: Valla denebilir, bu sene sanki biraz daha farklı gibi görünüyor. Yani ben şöyle görüyorum, yani bu benim kendi

0: fikrim tabii. Şimdi Sayın Dursun Özbek işte bir ay önce seçimlere girdi. Galatasaray tarihinde rakip olmadan tek adaylı bir seçimde katılımın da az bir %50 olduğu bir seçimde tekrar başkan oldu. Yönetim kurulu seçildi. Sportif Ağustos seçildi. Şu an belki yani Galatasaray'ın mevcut işte bu Riva, Florya, Kemerburgaz tamamen inşaat ve gayrimenkul üzerine olan projelere odaklanıyor olabilir. Hani bu şekilde olabilir. Şimdi önceki senelerde ne vardı? Şimdi önceki senelerde bakın 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir Galatasaray yoktu. İşte Şampiyonlar Ligi'nde geçen sene nispeten de başarı sağlamış bir Galatasaray yoktu. Fırsat transferi Galatasaray geçen sene yaptı mı? Ben fırsat transferi olarak nitelendirmiyorum. 75 milyon euroya aldığınız bir futbolcu fırsat transferi değildir. Geçen senenin şartlarında. Yine Leroy Sané'ye yüksek ücretler ödendi. Yine Uğurcan Çakır'a Türkiye tarihinin belki de en yüksek bonservis bedeli ödenen kaleci ücreti ödendi. Onun dışında Singo transferi var. Onda da çok yüksek bedeller öderdi. Yani burada fırsat transferi olarak neyi nitelendirebiliriz? Ama en önemli olan şu. Bak sevgili Emre Terf, tekrar bunun üzerinden gir. Futbolda neden bahsediyorum ben hep? Futbolun bir finans ve ekonomi işi olduğu ve futbolun artık Türk kulüplerinin finansal sürdürülebilirlikten uzak olduğundan bahsediyorum. Peki bunu niye dayandırıyoruz? Çünkü diyoruz ki bizim kulüplerimiz halka açık, SPK'ya tabi, borsaya katı kulüplerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor. Bunların hepsi ithalatçı konumunda. Hiçbir futbolcu ihraç edebiliyorlar mı? Bir tane Arda Güler çıkıyor. Altyapıdan çıkarıp Sayın Okan Buruk 4 yıldır Galatasaray'ın teknik direktörü. Bir tane bana söyler misiniz sevgili Emre Trep? Okan Buruk'un altyapıdan çıkarıp A takıma yerleştirdiği, bunu da Galatasaray'ın ihraç edip para etti, para kazandığı, döviz geliri elde etti, gelir elde etti. Bir futbolcu var mı? Yok. Şimdi
1: Yok.
0: bunları yapamadığınız
1: Hatırlamıyorum
0: zaman
1: ben. Hatırlayan varsa
0: kesinlikle
1: yazsın
0: yok.
1: lütfen.
0: Yazsın 4 yıldır Sayın Okan Buruk'un ya da diğer takımlar için de söylerim. Altyapıdan işte 14-16'dan genç takımdan haf takımdan bir futbolcuyu yetiştirip A takıma monte edip orada yıldızlaştırıp getirdiği bir futbolcu var mı?
1: İşte bir Arda Güler'i söyleyebilirler.
0: Fenerbahçe'de ben Galatasaray için konuşuyorum peki.
1: Evet.
0: Ondan sonra finansal sürdürülebilirlik. Bu metotla spor kulüplerinin finansal sürdürülebilirliği mümkün değildir. Dolayısıyla ben neyi söyledim hep? Sportif başarı tek başına yeterli değildir. Başarının olabilmesi için kalıcı finansal bir yapı, finansal sürdürülebilir bir yapı olması lazım dedim. Yani sizin bütün gelirleriniz Türk lirası, sizin bütün giderleriniz döviz cinsindense siz zaten kur farkından dolayı, kur riskinden dolayı asla ve kata bir denk bütçe yapamazsınız dedim. Ya zaten yapamıyorsunuz. Şu anki bence transferin gecikmesinin ardındaki temel neden finansal sorunlar, finansal sürdürülebilirliğin sağlanamaması, finansal yapının güçlü olmaması diye düşünüyorum Emre Tilev.
1: Doktor Bora Yargıç hocamla birlikteyiz. Saygıdeğer hocam. Hocam, Önder Özen'in açıklamalarını bir iletişim noktasında nasıl değerlendirirsiniz ve bir finansçı olarak Muhammed Salah transferini rafa kaldırdık yorumunu nasıl okursunuz?
0: Biraz açıklamanın içeriğiyle ilgili konuşalım istersen. Önder Özen ne açıklaması yaptı? Yani
1: Önder
0: çok
1: hocam
0: fazla
1: Muhammed
0: vakıf
1: Salah
0: değilim.
1: için masadan kalktık dedi.
0: Anladım. Ya Muhammed Salah'ın da Türkiye'ye gelmesi, Beşiktaş'ta oynamasını ben çok şey bulmuyordum açıkçası. Hani olasılık görmüyordum. Sonuçta da o da oldu. Aynı sene, şekilde Musiala'nın da mesela Galatasaray'da adının çıkması. Ya böyle biz artık futbol bir sevgili Emre Tilev, izlenim ekonomisine döndü. Yani sırf böyle şey almak için, görüntü alabilmek için, izlenim alabilmek için, bir heyecan yaratabilmek için. Belki de bunun arkasında bir finansal beklenti olduğu için isimler ortada dolanıp duruyor. İsimler ortada atılıyor. Beşiktaş için, Fenerbahçe için, Galatasaray için. Peki bunlar yapılırken şu an biliyor muyuz? İşte Ağustos ayına geldik. Dört büyük kulüplerimizin toplam aslında işte borç ve yükümlülükleri ne kadar? Dört büyük kulüplerimizin bu kadar büyük böyle transfer bütçeleri, işte kasalarında nakit akışları, cash flow'ları nasıl? Bunları bilmiyoruz. Ama ne? İşte kervan yolda düzülür mantığıyla işte transfer sezonuna gidiyoruz. 12 Ağustos'ta ligler başlayacak. Hala Galatasaray'da transfer.

0: transfer yok. Beşiktaş'ta Salah'ın ismi Dünya Kupası bitti. Süleyman Salah konuşuldu. Bu ondan sonra masadan kalktık, ilgilenmiyoruz dedi Beşiktaşlı yönetici. Dolayısıyla bunların arkasına da çok fazla sığınmamak lazım. Dediğim gibi altyapıdan futbolcu çıkarabilmek lazım. Altyapıdan futbolcu üretebilmek lazım. Futbolu ithalatçı konumundan ihracatı konumuna getirmek lazım. Yoksa bu durumda bu kadar riskli bir borçlanma içine giren futbol kulüplerimiz, bu kadar artan döviz yükümleri, yayın gelirlerindeki düşüş, finansal disiplinden uzak, finansal liyakattan, yönetici liyakatından uzak spor kulübü yöneticileri olduğu sürece Türk futbolunun bakın bir adım öteye gitmesi mümkün değil. Nasıl voleybol takımımıza gurur duyuyoruz? Neden biz futbolda bir voleybol milli takımı gibi bir model yaratamıyoruz? Başkanı mı farklı, yönetimi mi farklı, anlayışı mı farklı? Neden? Biz dünya kupalarında, futbol turnuvalarında, futbolda sıfırı çekerken voleybolda bu başarıyı nasıl elde edebiliyoruz? Bence bunlar analiz edilmeli. Otursunlar masaya, bunları düşünsünler. Bu futbolu Türkiye'de nasıl daha marka değerini arttırıp hem sportif başarılı hem finansal başarılı bir hale getiririz? Nasıl voleybolda bu kadar sportif başarı varken futbolda da hem finansal başarısızlık hem sportif başarısızlık var. Bence buna kafa yorsunlar emretilerim.
1: Peki, lig başladı. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir için özellikle Avrupa Kupaları heyecanı. Yarın Fenerbahçe'nin Gornik maçı var. Beşiktaş'ın
0: Evet.
1: Midtjylland maçı var ve Başakşehir'de önemli bir beraberlik sonrasında deplasmana gidiyor. 3 deplasman maçı, 2 maçı 1-0 almıştık. Bu konuda bir fikriniz olur mu?
0: Yani bu sene şimdi Fenerbahçe ilk maça açısından değerlendirecek olursak evet Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı iyi de oynadı. Kendi sahasında da oynadı. Daha fazla da gitmeli zaten. Yani ön eleme maçı yapıp Şampiyonlar Ligi'ne işte Avrupa kupalarındaki turnuvalara Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de katılmalı. Oradan gelecek puanlara ülke olarak ihtiyacımız var. Hem futbol geliri olarak ihtiyacımız var. Hem sportif başarı anlamında ihtiyacımız var. Dolayısıyla ben bu noktada Fenerbahçe'nin yarınki maçta ya da Beşiktaş'ın erken elenmemesini ben diliyorum. Bunu Can Gül'den istiyorum. Neden? Çünkü bizim Türk futbol kulüplerinin Avrupa'da başarılı olmaktan başka artık bir seçenekleri kalmadı sevgili emretilerim. Neden? Çünkü oraya ihtiyaç var ki bak Galatasaray 4 yıl üst üste şampiyon olmasına rağmen Galatasaray hala borç ve yükümlülükte neredeyse kafa kafaya gidiyor. Peki ya bir de sportif başarısızlık olduğunu düşünün. Ya bir de Şampiyonlar Ligi'ne katılmadığını düşünün. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde alacağı her puan ona hem moral motivasyon olarak hem marka değeri olarak hem de finansal getiri olarak çok büyük katkı sağlayacak. Dolayısıyla futbolu eğer bu ekonomik dengelerle döndürmek istiyorsak mutlaka bizim dört büyük futbol kulübünün ve diğer kulüplerimizin Avrupa kupalarında, Avrupa turnuvalarında bunlarda mutlaka gelişim kat etmeleri gerekiyor. Yayın gelirleriyle artık bu iş dönmüyor. Yani sadece forma satarak işte maç günü hasılat gelirleriyle, kombine gelirleriyle bakın bu çark dönmüyor. O yüzden ki işte bu kadar fazla inşaat, gayrimenkul, proje, lerle takımlar ön plana çıkmaya başladı. Neden? Ana faaliyetlerinden gelir elde etmekte artık zorlanıyorlar ve elde edemiyorlar. Bizim dört büyük kulübümüzün hepsinde faaliyet zararı var. Yani EBITDA yaratamıyorlar. Ana faaliyetinden bir gelir elde edemiyorlar. Bunun yolu ne? Ana faaliyetinizden para kazanacaksınız. Para kazanmanın yolu ne? Siz yurt dışında Şampiyonlar Ligi'nde de, UEFA Ligi'nde de, diğer turnuvalarda da puan ve puanlar kazanacaksınız. Ülkenize hem marka anlamında hem finansal katkı anlamında gelir getirmekten başka bir çareniz var. Yoksa bu değirmenin suyu ne yazık ki tüm takımlarımız için bitmiş durumda.
1: Hocam son 3 dakika 4 dakika içerisindeyiz. Bir yazınız var. Geçen onu okudum. Barut fıçısı üzerinde altın 2026'da küresel kaosun yatırım rehberi diye. Ve Business
0: Evet.
1: Economy Mayıs 2026 makalelerinizden birinde şöyle diyorsunuz. Türkiye için altın bir yatırımdan fazlasıdır diyorsunuz.
0: Evet.
1: Şimdi buradan yola çıkacak olursak altındaki bu oynaklık acaba ne zaman bir stabiliteyi yakalar? Daha önemlisi altın yatırımı yapanlar bir yatırım tavsiyesi olmasın ama nasıl bir tavır ortaya koymalı?
0: Valla inanır mısın yani Kuşadası'nda bile sevgili Emretiler beni görenler yani spor tabii ki konuşuyoruz ama özellikle altının durumu ne olacak, ekonomi ne olacak? Yani dövizi çok fazla soran yok. Herkesin beklentisi altın ve döviz. Yani kıymetli madenleri soruyor.
1: Çünkü çok
0: Ya
1: zarar
0: altın
1: ettiler hocam. Yani çok
0: herkes
1: ciddi rakamlar
0: 8
1: kazandı.
0: binde ben ama bakın ekonomi dinamiklerinde de bunu bütün ekonomistler, ülkenin en ünlü ekonomistleri, finansçıları da söylüyor. Yani kıymetli madenler kaostan beslenen enstrümanlardır. Para piyasası enstrümanlarıdır. Yani dünyanın bu kadar kaotik bir ortamda olduğu sürece işte İsrail, Amerika, İran, bu tarafta Ukrayna-Rusya savaşı varken altının 8 bin, 8 bin üzeri gördüğü rakamlardan 6 binde tutunmasını uzun bir süredir ve bir yıldır neredeyse en fazla kaybettiren mesela para piyasası aracı gümüş. Bunlar hayretle karşılanıyor. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman aslında artık ülkelerin resmi bankaları yani merkez bankaları tüm ülkeler için söylüyorum. Artık altını kıymetli madenleri sanki biraz da spekülatif amaçlı, sanki biraz da müdahale amaçlı kullanıldığı gibi bir algı yaratılıyor. Böyle olduğu için altının ne kadar süre daha 6.000'de gideceği ya da tırmanmayacağı yönünde şüpheler, belirsizlikler var. Şu an olması gereken altın eski seviyelerine çoktan gelmiş olmalıydı. Ama şimdi faizin bu olduğu konumda dövizde zaten yaprak kımıldamıyor. Öyle bir doları, euroyu çakmışız ki hiçbir yere gidemiyor. Yani ama bu tarafa bakıyoruz. Her gün motor ne zam, benzine zam, işte o Brent petroldeki artış doğrudan bizi etkiliyor. Petrolü zam yapılması ülkedeki tüm fiyat artışlarına sebebiyet veriyor. Bunun nedeni de hala Amerika-İran savaşının çözülememesi, Hürmüz Boğazı'ndaki o lojistik imkansızlıklar doğrudan bizim petrol fiyatlarını etkiliyor. Bu durumda yani altının eski seviyelere geçmesi için biraz daha zaman olduğu düşüncesindeyim. Yani altından daha önemli bakın petrol fiyatlarının artmaması lazım. Motorinin benzine sürekli böyle her hafta gün içinde zamların yapılmaması lazım. Mecbur kalınıyor bu zamlar yapılıyor ama bu zamların olması ülkedeki hem enflasyonun artık yine tekrar kontrol altına alınmamasına sebebiyet verecek hem de bu pahalılığın daha uzun süre Türkiye'den kolaylıkla gitmeyeceğini sebebiyet verecek. Yani bir önceki şu anki Maliye Bakanımızın 2 senesi, 3 senesi neredeyse doldu. Peki buraya baktığımız zaman geldiği noktadaki faiz oranına bakıyoruz. Şu anki faiz oranına bakıyoruz. Pek bir değişiklik yoksa o zaman şimdiye kadar yapılanlar boşa mı gidiyor? Boşa mı kürek çekiyoruz? Yani bu enflasyon, bu oranlar, bu herkesin derdi sadece altın değil. Yani bakın işte emeklilere yapılan zam oranlarını biliyoruz. Ama bu pahalılığın mutlaka ki mutlaka bir an önce gitmesini temenni ediyoruz. Bunda da baş aktörün benzin ve petrol fiyatları olduğunu buradan söylemek istiyorum.
1: Doktor Bora Yargıç hocam bizlerle oldu. Hocam çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Harikasınız. Çok değerli bilgilerle bizleri donattı Sayın Bora Yargıç hocam. Efendim saatleri an itibariyle 7.19, 7.20'ye taşıdık ve yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Ben sizlerle 4 yıldır yayın yapıyorum ve bugün benim için özel bir gün. Hayatta insanın sustuğu ama kalbinin konuştuğu anlar var. İşte bugün o anlardan biri. Bugün takvimler sadece bana göre bir tarihi göstermiyor. Bugün benim ömrümün anlam kazandığı günü de gösteriyor. Çünkü bugün 2004 yılında benim için çok değerli bir varlık Allah tarafından bana armağan edildi. Oğlum. Ve ilk nefesini aldığı an küçücük avuçlarıyla avuçlarımı kavradığında, parmaklarıyla parmaklarımı tuttuğunda o gün hissettiklerimi bugün daha coşkulu ve daha heyecanlı hissediyorum. Yıllar geçti, bu hiç dinmedi. Bir zamanlar omuzlarıma çıkan çocuk bugün hayallerinin omuzlarında yükselme gayreti içerisinde. Benim saçlarımın köşelerine ve sakallarıma aklar düştü. Ama o önümde serpilirken

0: O akların hiçbir anlamı yok. Hayat çok farklı alışkanlıkları beraberinde getiriyor. Kazandığımız günler oluyor, kaybettiğimiz günler oluyor. Bazen üzülüyoruz, bazen seviniyoruz, bazen yargılıyoruz. Ama ne olursa olsun asla şunu unutmamalıyız. Dağlar rüzgara eğilebilirdi, denizler fırtınaya kabarabilirdi, ağaçlar yapraklarını dökebilir. Ama bir babanın evladına olan sevgisi ne eksilir, ne yorulur, ne de biter. Bugün belki de doğum günü olan ya da bir baba olan bütün babalar adına birkaç kelam etmek isterim. Bugün sizden bir tek şey diliyoruz. Vicdanınızı hiçbir başarıya değişmeyin. Şerefinizi asla satışa çıkartmayın. Mazlumun yanından ayrılmaktan asla vazgeçmeyin. Çünkü insanı büyük yapan kazandığı kupalar, kazandığı paralar değildir. Arkasında bıraktığı güzel izlerdir. Belki bir gün benden çok daha güçlü olacaksın evlat. Çok daha başarılı ve çok daha zengin. İnan bana, bir baba olarak bundan daha büyük bir gurur olamaz. Ama bil ki bu dünyada hangi kapıyı çalarsan, hangi ülkeye gidersen git, bu kapılar sana kapandığında, düştüğünde seni ayağa kaldıracak. Kendi ayağa kalkamaz ve dik duramazken bile sana kol kanat germeye gayret edecek bir babanın yüreği ve ruhu var. Bu dünyadan göç ediyor olsak, gitsek bile arkanda her daim kulağına fısıldayan ve başaracaksın diyen insanlar var. O insanlardan biri kıymetli babalarımız. Ve bugün sadece senin yaşını kutlamıyoruz. Bugün sana duyduğum sonsuz saygıyı, sonsuz sevgiyi ve Rabbimin bana verdiği o emanetin bende vücut bulmuş ruhani şeklini de kucaklamayı ve ona duyduğum büyük aşkı da bir kez daha herkesin önünde dile getirmeyi bir borç biliyorum. Canımdan bir parça değil, canımın ta kendisisin. Doğum günün kutlu olsun evlat. Hep başkalarının doğum gününü kutladım burada. Bugün seninkini kutluyorum. Doğum günün kutlu olsun. Bana bu dünyada verilmiş en büyük emanetsin.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
7: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
8: TEP o kadar iyi ki TEP.
2: Reklam bitti.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Ile devam ediyor ve hattımızda spiker kardeşim Selim Gezer var. Selimcim günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk Emir abicim.
0: Nasılsın sevgili Selim?
1: Teşekkürler, iyiyim. Sen nasılsın abi?
0: Koşturmaya devam. Selimcim, öncelikle dilersen Galatasaray'ın kötü mağlubiyetleriyle başlayalım. Hazırlık maçları kriter değildir gibi gözükür ama zaman zaman enteresan bir kriter olarak da yansıma ortaya koyar. Bu konuda senin fikrin ne olur?
1: Galatasaray sezon başlangıcı itibariyle evet gerçekten kötü bir başlangıç yaptı. İtalyan ekipleri Monza'ya mağlup oldu. 3-0'lık bir mağlubiyet söz konusuydu. Öncesindeki hazırlık maçında da mağlup oldu Emre abi. Galatasaray açısından hem transfer anlamında hem de oyun anlamında iyi gitmeyen bir gidişat var. İyi gitmeyen bir sezon başlangıcı var. Tabii Okan Buruk'un dünkü yaptığı açıklamalarda transferle alakalı sözlerini sitem olarak da yorumlayabiliriz Okan Hoca'nın. Çünkü Galatasaray'ın artık transferde hız vermesi lazım, hareketlenmesi lazım. Tek transferi Ugo Çukwu. Ugo Çukwu transferinin haricinde Galatasaray'ın herhangi bir hareketlenmesi yok. Bazı kesimlere göre Fenerbahçe'deki yönetim değişikliği, Aziz Yıldırım'ın başkanlığı sebebiyle orada hamleyi Aziz Yıldırım'ın transfer politikasına göre şekillendireceği söyleniyor. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyorum ama Galatasaray rakibine göre transfer yapmamalı. Şu anda Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olan bir takım var. Mutlak surette transfer sezonu kapanmadan Galatasaray'ın eksikliklerini gidermesi gerekiyor. Okan Buruk eğer daha baskılı bir şekilde bunun üzerinde durmazsa belki de yönetim tek transferle sezonu devam etme kararı da alabilir. Çünkü geçen sene çok büyük paralar harcandı Galatasaray'a transferde. Osimhen transferi bir kere Galatasaray'ın başlı başına bütçesinin belki de üçte birini karşılayacak rakamlarla transfer edilmiş. Galatasaray bütçesinin üçte birlik kısmı kadarlık bir rakamla transfer edilmiş bir Osimhen'den bahsediyoruz Emre abi. Ve bu noktada Galatasaray'ın artık tek çaresi doğru transfer ve artık takıma oyuncuların antrenmanlara çıkmasını sağlayıp sezona bu şekilde başlamasını sağlaması gerekiyor sarı kırmızıların.
0: Fenerbahçe yarın Gornik mücadelesine çıkacak. İlk maçı 1-0 kazanmıştı. Bu konudaki fikrini alıyoruz. Selim Gezer, spiker kardeşimiz bizlerle.
1: Fenerbahçe'nin evet Gornik deplasmanına gideceğini hepimiz biliyoruz. Fenerbahçe Gornik deplasmanında tabii taraftarının ve camianın da tek beklentisi galip gelmek, turu atlamak, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilme çabasında Fenerbahçe. Çok uzun zamandır bir Şampiyonlar Ligi hasreti var. 2009 yılında en son Luis Aragonés döneminde oynanan bir Şampiyonlar Ligi macerası vardı ki o macera da kötü bitmişti. Bir önceki sezon bahsettiğim sezonun bir önceki sezonunda da Zico yönetiminde çeyrek final oynamıştı Şampiyonlar Ligi'nde. Tabii bahsettiğimiz dönemler çok eskiye dayanan artık tarihin tozlu sayfalarında kalmış Şampiyonlar Ligi anıları var Fenerbahçe için. Gornik deplasmanı da artık yeni hedeflerin, yeni hayallerin, yeni umutların Fenerbahçe için başlangıç noktası olacak. Umarım galip geliriz bir Türk takımı olarak. Fenerbahçe umarım galip gelir. Fenerbahçe'de tabii geçen haftanın gündemini Ertan Torunoğulları belirledi sevgili Emre abi. Fenerbahçe'nin Saadettin Saran döneminde futbol şube sorumlusunu biliyorsunuz ve çok önemli, çok kritik açıklamalarda bulundu Ertan Torunoğulları. Yaklaşık bir saatlik bir YouTube programında Ahmet Konanca konuk olmuştu sevgili Ertan Torunoğulları. Hemen bahsettiği konularla ilgili bir saatlik o röportajdaki bazı başlıkları, önemli başlıkları ileteyim sizlere. Sherlock gelecekte hoca istemedi diye bir ifade kullandı Ertan Torunoğulları. Atletico Madrid'den Sherlock transfer edilmek isteniyor. Bununla ilgili bütün görüşmeler yapılıyor. Saadettin Saran döneminde ki en önemli konu Tedesco'nun Şörlot'u istememesi. Tedesco neden Şörlot'u istemiyor? Leipzig döneminde, yani Tedesco'nun Leipzig döneminde birlikte çalıştığını ve oyuncunun kendi stiline uymadığı ile ilgili bir serzenişte bulunuyor. Geçen yılki transfer politikasında Fenerbahçe için en çok eleştirilen neden alınmadı forvet eleştirisinin ilk açıklamalarından biri de Sherlock'tu sevgili Emir abi. Yine Lukaku ile görüşülüyor. Belçika milli takımında Tedesco ile birlikte çalışıldığı için istenilmediği ifadesi kullanıldı Tedesco tarafından. Yine geçen sene eğer Tedesco olmasaydı Conte gelecekti açıklaması var. Atletico Madrid'den Felipe Luis eski Atletico Madrid'de Felipe Luis'in teknik direktör olarak getirileceği bahsedildi Ertan Torunoğulları tarafından. Lukman'ın özel uçağına kadar ayarlandığı ancak yine bu transferinde bu şekilde yapılamadığı ifadesi kullanıldı. Kritik sözlerden bir tanesi Devin Özek'le ilgili bir cümle kullandı sevgili Ertan Torunoğulları ve Devin Özek için Lukman faktörü Lukman transferiyle ilgili olmamasıyla ilgili Devin tüccar olmadığı için o transfer olmadı dedi. Yani çok kurumsal baktığından bahsetti Ertan Torunoğulları Devin Özek'in konulara, transferlere ve bu konuyla ilgili bir eleştirisi söz konusu oldu. Aziz Yıldırım dönemiyle alakalı Ertan Torunoğulları'nın kritik açıklamaları var. Mayıs ayında itibaren hatta Fenerbahçe seçimlerinden önce Sayın Aziz Yıldırım'ın Oğuz Çetin ile birlikte kendisiyle iletişime geçtiğini ve bu transferler konusunda Fenerbahçe'nin futbolcuları ile ilgili notlar vesaireler işte oyuncuların son form durumlarıyla alakalı sürekli bilgi alışverişinde bulunulduğunu söyledi Ertan Torunoğulları. Sayın Aziz Yıldırım'ın Altunizade'deki ofisine gittiğini, burada gerekli bilgi alışverişini yaptığını söyledi ve kritik konulardan bir tanesi de Ertan Torunoğulları'nın yine röportajda bahsettiği Oğuz Çetin'in telefonlarını açmadığını ifade etti. Yani seçimden önce sürekli görüşüyorduk ama benim belki Fenerbahçe'ye çok faydam olacağı dönemde benim telefonlarımı açmıyor şeklinde bir ifade kullandı Ertan Torunoğulları. Yine kritik sözlerden bir tanesi Sıddıkı Şerif ve Kante transferleri. Şundan bahsediyor. Saadettin Saran döneminde Sıddıkı Şerif ve Kante transferleri ve diğer transferlerle alakalı şayet Fenerbahçe satış noktasında problem yaşaması halinde bize yetkiyi versinler. Biz Fenerbahçe'nin bizim dönemimizde alınan tüm futbolcularını aynı değere satabileceklerini ifade ediyorlar Ertan Torunoğulları ve Saadettin Saran yönetimi. Bu noktada da 18 milyon euroya Sıddıkı Şerif'e talip hazır olduğunu ve isterlerse bunu satabileceğini söylüyor. Yine keza Kante'ye de aynı şekilde ifadeler kullanıyor. Aziz Yıldırım ile alakalı tecrübeli ve deneyimli bir başkan olduğunu ve Fenerbahçe'nin mutlak surette şampiyon olabileceği konusunda da ifadeleri var Ertan Torunoğulları'nın. Gündemi belirledi açıkçası tüm bu ifadeler geçen hafta Fenerbahçe için. Özellikle Tedesco konusu. Belki de Fenerbahçe taraftarının o arkasından hüzünlendiği havalimanlarında karşıladığı Tedesco'nun neden forvet istemediğini de bu şekilde açıklamış oldu Ertan Torunoğulları. Fenerbahçe'de 1 Ağustos tarihi çok önemli sevgili Emre abi. Çünkü 1 Ağustos'ta Yüksek Divan Kurulu toplantısı yapılacak ve burada yaklaşık seçimden sonra kaç aya geçmiş oluyor? Evet, Haziran, Temmuz, Ağustos yaklaşık 3 aylık bir dönemin ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım kameraların karşısında olacak ve süreçte sanırsam Aziz Yıldırım döneminde artık hep böyle geçecek. Yüksek Divan Kurullarında Sayın Başkanı görebileceğiz Fenerbahçeliler olarak. Burada önemli açıklamalar yapması bekleniyor Fenerbahçe cephesinde. Özellikle Aykut Kocaman'ın gündemdeki teknik direktörlük durumuyla alakalı Aziz Yıldırım'ın genel bir açıklama yapması bekleniyor. Böyle bir durum söz konusu. Yine aynı keza Saadettin Saran dönemindeki yaşanan mali ve maddi durumla alakalı bazı bilgiler aktarılması bekleniyor Yüksek Divan Kurulu'nda Sayın Aziz Yıldırım tarafından. Volkan Demirel ismi gündemde. Volkan Demirel ile alakalı verilen sözlerin yerine getirilmemesi de Aziz Yıldırım cephesinde üzüntüyle karşılanılıyor ve Volkan Demirel'e bu ahdi vefanın yapılabilmesi için Volkan Hoca'nın göreve getirilmesi, yani göreve getirilmesinden kastım ya futbol şubesinde ya da altyapılarda dilediği alanda Volkan Hoca'ya serbestlik tanınacak ve hangi görevi istiyorsa bunun tebliğ edileceği konusunda birkaç gün içerisinde Volkan Demirel'le görüşme yapılacağı konusunda bir bilgi var Fenerbahçe cephesinde. Sarı lacivertlerde gelişmeler bu şekilde sevgili Emre abi. Son olarak bir konu daha var. Saadettin Saran dönemiyle alakalı Yüksek Divan Kurulu'nda yapılacak olan Saadettin Saran'ın ekonomik durumlarına ilişkinde Saadettin Saran cephesi de Yüksek Divan Kurulu'na hazırlanıyor. Onlar da gelebilecek her türlü eleştiriyi göstermek adına geniş bir çalışma yapıyorlar. Ali Koç cephesinin katılmaması bekleniyor. Fenerbahçe'de yine siyaset futbol içerisinde, Fenerbahçe siyasetinde birkaç gün içerisinde sıcak gelişmeler yaşanabilir. Dediğim gibi Ali Koç, Sayın Ali Koç'un yönetimi bu Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılması beklenmiyor ama son dakika sürprizi olur mu bilemem. Çünkü Aziz Yıldırım tarafı sadece Saadettin Saran döneminin ekonomik durumunu inceleyebildi. Birkaç ay içerisinde bir sonraki Yüksek Divan Kurulu'nda da Sayın Ali Koç dönemiyle ilişkin mali açıklamaların yapılması yine beklenen durum.

0: arasında sevgili Emre abi. Fenerbahçe'de de geniş gündem bu şekilde.
1: Voleybolda kızların başarısını nasıl okursun?
0: Müthiş bir başarı. Göğsümüzü hep kabartıyorlar. Sporda sadece futbolun olmadığını, sadece erkeklerin hakim olmadığı bir spor dalında biz daha başarılı izlemek için varlar. Gerçekten gurur duyulacak işlere imza atıyorlar. Tebrik etmek lazım canı gönülden. Belli ki ülke olarak biz voleybolda yetenekli bir ülkeyiz. Ve bununla birlikte bu yeteneğimizi uluslararası seviyede de gösterebiliyoruz Emre abi. Müthiş bir başarı. Kızlarımızı tek tek kutluyorum. Onlara ellerine, emeklerine sağlık demek istiyorum. İnşallah aynı başarıyı futbolda, basketbolda ve diğer tüm branşlarda göstermiş oluruz.
1: Bu arada Trabzonspor bu senenin belki de en hareketli takımlarından biri. Onlar da çok önemli işler yaptılar. Birazcık Trabzonspor'a da değinmek gerekiyor diye düşünüyorum. İyi satışlar yaptı yine Ertuğrul Doğan. Gerçekten futbolun bence bütün rakamsal aritmatiğini mükemmel kullanıyor.
0: Evet, Trabzonspor tabii özellikle bu sene farklı bir aurada yani Trabzonspor'la alakalı tabii satıştan elde edilen yüksek maliyette transfer bütçeleri var. 30 milyon euroya satış gerçekleştirdi Trabzon ve bu konudaki başarısı gerçekten takdire şayan. Bu sene şampiyonluğa oynayacaktır Trabzonspor. Beklenti bu yönde. Özellikle Fatih Tekke'nin çok hırslı olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu konuyla ilgili Trabzonspor'un da başarılı olması bekleniyor. Tabii Onuachu Trabzonspor için çok kilit bir isim. Onuachu'nun transfer olacağı, hatta Fenerbahçe'ye transfer olabileceği söylentiler var. Fakat Trabzonspor yönetimi Onuachu'yu bırakmak istemiyor sevgili Emre abi. Karadeniz'de şöyle bir şey var. Trabzonspor evet çok uzun bir süre sonra şampiyon olmuş olsa da büyük bir camia olduğu için yeniden şampiyonluk hedefiyle yola çıkmak istiyorlar. Çünkü uzun bir süre yine şampiyonluk beklemek istemiyorlar. En azından 3 senede bir, 2 senede bir, 4 yılda bir şampiyon olma hedefinde olacaktır Bordo Mavi'ler. Ve Fatih Tekke de belki de Trabzonspor için en doğru, en iyi seçimlerden bir tanesi. Çünkü Şenol Güneş alışkanlığı olan bir Trabzonspor vardı. Ama nitekim başarıya ulaşamadı Şenol Güneş döneminde, ama onlar için, Trabzonsporlar için, Trabzon halkı için önemli bir figürdü. Fatih Tekke de yeni bir figür olma yolunda aday olarak ilerliyor ve şayet bu sene iyi bir başarı elde ederse, şampiyonlukla ilgili gerekeni yaparsa Fatih Tekke, Trabzon halkı için gerçekten çok kıymetli bir isim. Bakalım Bordo Mavililer için süreç neyi gösterecek herhalde.
1: Sevgili Selim Gezer, çok teşekkür ediyorum. Yani her hafta
0: Ben
1: 39 konuk ağırlıyoruz burada ve her bir konuktan çok değerli bilgiler alıyoruz. Senden de yine çok değerli bilgiler aldık. Kolaylıklar dilerim. Gaziantep'e kucak dolu sevgiler.
0: biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. İyi çalışmalar Emre abi.
1: Efendim bir reklam arası. Reklamların ardından 0533 265 3995'i ararsanız sizi yayına alabilirim. Ayrılmayın.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
4: dünya katılım var.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.

0: Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Hüseyin Mecit Bey'den gelmiş. Hüseyin Mecit hayırlı yayınlar diliyor bizlere. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Günaydın Emre Hocam, iyi yayınlar. Barış Alper'in futbolunu görünce Galatasaray geçen sezon kaldığı yerden devam ediyor. Yine şampiyonluğun en büyük favorisi demiş ve bir gülücük atmış. Abi en son Ozan Kabak çıkmıştı diyor. Evet, Fatih Terim dönemindeydi o. Ozan Kabak Türk futbolu, Bora Yargıç söylemişti ya çıkartmadı diye. Akın var, dostumuz Akın, çok değerli bir sürücü bizlerle birlikte. Derfin Yunustane'den gelmiş, çok teşekkür ediyoruz Derfin Yunustane'ye güzel dilekleri için. İyi yayınlar demiş İsmail, bizlerle birlikte taklitleriyle zaman zaman renk katıyor. Ve mutluluğun şehri Başakşehir'den sevgiler Emre abi, iyi yayınlar diliyorum. Az önce saat bir saat geri söyledin abi, acaba sistemde bir sıkıntı mı var? Yo, 8.43 işte, az önce 7.43 dedim, şu anda da 8.43. 7.43 mü dedim ben, yanlış mı söyledim? Yo, saatler 8.43 işte. Ve beraberliğimiz devam ediyor dedim. Saatler 8.43 gösteriyor. Sizin saatte bir yanlış olabilir mi? Önümdeki saat okka gibi 8.43'te. Efendim gelen mesajlar var. Ve bu mesajları da sizlerle paylaşmaya gayret ediyorum. Şöyle ki, Galatasaray geçen sezon hazırlık maçlarını 5-2, 3-0 gibi skorlarla mağlup olmuştu. Şimdiden ellerini ovuşturan arkadaşları hatırlatmak isterim demiş. Serdal'dan gelmiş. Emre Bey selamlar. 3-5 gündür bir haberler dolaşıyor. Ben de inanıyorum buna. Ya sizin de çok güvendiğiniz Yağız Sabuncuoğlu'nun açıklamaları var. Galatasaray birçok oyuncunun hesaplarını bloka koymuş. Maaşları ödenmiyor. Bankadan kredi çekilmiş. Bunları da konuşsanız diyorum. Valla bu tip haberler gelmedi bana. Yani bunu soruyorum kıymetli dostlara da. Yani Galatasaraylı, şimdi Serdal, Galatasaraylı bir futbolcunun maaşına niye bloke konsun? Anlatabildim mi? Bir borcunun olması lazım. Yani adamlar yılda milyon dolar para kazanıyorlar. Galatasaray'dan diyelim, hani bunun için sorduğunuzu anlıyorum. Alacağı var diyelim Serdal'cığım. Bu alacağına binaen, yani şöyle bizim gibi sınırda mı yaşıyor zannediyorsun? Yani sen Galatasaraylı futbolcuları, benim gibi, senin tabii bilmiyorum maddi durumunu ama birçok kişi gibi sınırda mı yaşadıklarını zannediyorsun? Hayır, sınırda yaşamıyorlar. Tabii ki çok ciddi anlamda gelirleri var. Bunların birikimini yapıyorlar, pasif gelir elde ediyorlar. Yani bu Galatasaraylı futbolcuların hesaplarına bloko konmuş, maaşlar ödenmiyor gibi ifadelerin çok gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum. Ha, gecikmiş olabilir mi? Olabilir ama zaten UEFA'dan yazı alıyor. Yani o ödemeler yapılmamış olsa o yazıyı alamaz. Sevgili Serdal, yine karambole sallamışsınız. Selamun aleyküm abi. Doğum günün kutlu olsun. Kardeşimizin sevdikleriyle nice güzel yaşları Emrecan'a gelmiş. Teşekkür ediyoruz. Selamun aleyküm abi. İsmail ben İstanbul'dan abi. Psikolog hoca ne zaman bağlanır? Vallahi hocam bugün yok. Psikolog hocamız. Selamlar, yarın var. Selamlar, iyi yayınlar. İstanbul'dan Sait Kızılkaya. Galatasaray çok kötü oynuyor. Hazırlık maçı adı altında olsalar dahi bazı tehlikenin habercisi. Büyük bütçeli takımlarımızın bütün maçları kaybetmemesi lazım. En azından göze hoş gelen futbol ortaya koyması lazım. Abi ne dediğiniz anlaşılmıyor sevgili dostlar. Bir şeyler yazmışsınız. Teşekkür ediyorum saygıdeğer dostuma Soner Aksan'a. Sevgili Derfin Yunustane'den de gelmiş mesaj. Teşekkür ediyoruz. Günaydın Sayın Emret ile. Son konuşmanız beni çok duygulandırdı demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ama hepimiz evlatlarımız için böyle konuşmalar yapmaz mıyız? Onlar bizim göz bebeklerimiz. Çok teşekkür ediyorum kutlamalar için. Saati yanlış söyledin abi demiş. Tamam, düzeltelim. Saatler 8.46'yı gösteriyor. Hattımızda bir değerli dinleyenimiz var. Sonu 11 ile bitiyor. Günaydın diyelim kendisine. Alo. Alo, beni duyabiliyor musunuz? Beni duyabiliyor musunuz saygıdeğer dostum? Evet, zannediyorum duyamıyor. Bir de şöyle deneyeyim. Beni duyabiliyor musunuz? Evet, kapattı saygıdeğer dostumuz. Bizle birlikte olmadı. Selam abi, günaydın. Galatasaray Musiala'yı alabilir mi? Vallahi Hüseyin Özkök'ün haberini okudum dün. Böyle bir şeyin olmadığını, alma ihtimalinin çok zayıf olduğunu söylüyor. Emre abi, Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruplarında sıfır çeker demiş bir değerli dostumuz Hamza Turaboğlu. Bugünden bu tip yorumu yapmak, hele hele daha Şampiyonlar Ligi'nde grupların dahi belli olmaması akıl alır gibi değil. Serdal kardeşimiz, Beşiktaş ve inanılmaz Galatasaray antipatikliği var. Peki Beşiktaş hiçbir başarısı yokken bu transferler nasıl yapılıyor? Hem Galatasaray kötü diyenlerin sütü biraz dikkatli konuşalım, kırıcı olmayalım demiş Derfin Yunus. Daha neden gelmiş? 7-22 demişim, özür diliyorum. Yanlış düzeltiyorum. Affınıza sığınıyorum. Emre Bey günaydın demiş. Mehmet Yıldırım'dan gelmiş. Muhammed Salah'ı alamadık demiş. Çok teşekkür ediyoruz güzel dilekleriniz için. Gelen mesajlar var. Telefonları da alacağım. 0533-265-39-95. Israrla gelen telefonlar var. O telefonları almaya gayret ediyorum. Bunlardan biri de saygıdeğer dinleyicimiz, sonu 11 ile biten değerli dostumuzun telefonu 8111. Bakalım arayalım, alabilecek miyiz yayına? Arıyoruz ama zannediyorum açmıyor. 8111 kendini meşgul attı. Peki, teşekkür ediyoruz. 0533-265-39-95 telefon numaram ve şu anda bizi aradı. Günaydın, hoş geldiniz. Sanıyorum biz birbirimizi duymuyoruz. Hoparlörü alalım. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın abi. Sesim geliyor mu Emre abi?
0: Geliyor, buyurun efendim, dinliyorum.
1: Nasılsın Emre abi, iyi misin?
0: Çok teşekkür ediyorum efendim. Buyurun, sizi dinliyorum.
1: İstanbul'dan Ahmet ben abi. Abim seni arasına. Akşam maçı izledim ben abi. Galatasaray'ın maçını da. Abi bu yedekler, yani bilmiyorum, ben hiç beğenmedim ya. Kaan Ayhan, İlkay aynı geçen seneden kaldığı gibi. Yani takıma bir katkı verecek gibi görünmüyorlar. Bir de bu yeni gelen ufacıkı var ya abi. Yani bunu kim transfer ettiyse kulüpten kovsunlar abi. Yani bizim ligimizde öyle futbolcular çok. Yani adamın hiçbir özelliğini görmedim valla. Bir iki maç izledim. Yani yorum yapmadım. Bu son maçtan sonra ya bilmiyorum abi. Adam yani karşılama yok. Top taşıma yok. Çalım yok. Çok ağır abi. Yani beğenemedim. Kiraladıkları iyi olmuş. En azından elimizde kalmaz. Yani öyle düşünüyorum abi. Bir de Galatasaray'a yedek forvet lazım abi. Osimhen'le sezon gitmez. Allah korusun yani. Bir şey olursa yani sıkıntı abi Galatasaray için. Bir de abi son stoper lazım. Yani Abdülkerim'le bu iş olacak gibi değil. Akşam gene adam kaçırdı. Yani kaçırdığı gibi bir de penaltı yaptı. Ben geçen seneden beri hep diyorum zaten Abdülkerim'le olmaz diye. Yani her zamanki gibi ağır yani gene. Hiçbir şey değişmemiş. Ya diyeceklerim bu kadar abi. Benim gözlemim buydu. Teşekkür ederim abi. Yayın aldığın için Allah razı olsun. Hayırlı yayınlar dilerim.
0: Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. 0533-265-3995'e gelen telefonları alıyorum yayına. Galatasaray'ın hazırlık maçlarına çok fazla kafayı takan olmuş sonuçlarına. Halbuki bu hafta Bayern Münih gibi bir dünya devi 3. lig takımına yenildi. Arkadaşlar, hazırlık maçlarının sonuçlarının teknik direktörlerinin umurunda olduğunu sanmıyorum. Denemeler, yanılmalar yapıyorlar. Tabii ki herkes kazanmak ister ama hazırlık maçlarında öncelik bu değil demiş. Ali Kılıç'tan gelmiş. Selam, şimdi torunlar diyor ki teknik direktörün istemediği için almamış, ondan sonra lig sonunda sakın ha sezonu kendisiyle çelişiyor demiş. Anlamadım ne denildiğini ama okudum sizlere aynen yazdığı gibi. Selamünaleyküm abi. Galatasaray'da aleykümselam. Galatasaray'da transferde yaprak kıpırdamıyor. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsun? Teşekkürler Furkan Ahmet. Hocam, parayla doğru orantılı. Yani şu anda ciddi bir para ihtiyacı var. Bütün takımların ekonomik konjonktürü çok parlak değil. Ve Galatasaray'da da Dursun Özbek ayağını yorganına göre uzatıyor. Ve ciddi anlamda rakamlardan, yüksek rakamlardan kaçınmaya, fırsat transferi bulmaya çalışıyor. Devam edelim. Abi kusura

0: bakma ilk saatin mesajını ben attım ama buradaki amacım milleti yayın bant yayın zannetmesin diye. Aslında uyarmak yok abicim, yanlış, neyse yanlış söylediysek tabii ki hatırlatacaksınız. Çok teşekkür ediyorum. Demek ki kafa gitti benim o sıralarda. Saat 8.52 iken 7.52 falan dedim. 1907 sonu değerli dostum bizlerle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz. Beni duyabiliyor musunuz? Duyabiliyor
1: Gayet
0: musunuz? Günaydın.
1: duyuyorum sizi, gayet iyi duyuyorum. Kolay gelsin.
0: Sağ olun.
1: Ya dün sizin de radyonuzda yayınlandı bir röportaj vardı. Bizim bu eski futbol şube sorumlumuz Ertan Torunoğulları'nın. Orada dikkatimi çeken konulardan bir tanesini az önce dinleyici galiba mesaj atmış. Yani işte hoca istedi istemedi konusu. Yani böyle bir durumda şampiyon olabileceklerini hesap edememişler mi diye aklımdan geçirmiyor değilim. İnanılmaz bir tecrübesiz yönetim hatası diye yorumladım ben bunu. Çünkü santraforsuz sadece elindeki o genç çocuğa güvenerek şampiyon olabileceklerini zannetmeleri çok acemice bence. Bir de şimdi mevcut yönetimle ilgili Emre Bey. Biliyorsunuz bu Gresi ve Leao durumları gündemde. Bizim harcadığımız paralar geçen sene ve bu sene malumunuz zaten, biliyorsunuz siz de. Şimdi bu paralar nereden geliyor bu paralar? Ya ben Fenerbahçeliyim ama hani o gelsin bu gelsin kafasında hiç olmadım bu zamana kadar. Yani bütün yıldızları alalım, kadromuzu dolduralım, şampiyon olalım değil. Yani kulübün geleceğini düşünmek lazım. Yani bu paralar nereden geliyor, nasıl temin edecekler bilemiyorum. Umarım siz biliyorsunuzdur ve bizi aydınlatırsınız.
0: Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben de bilmiyorum. Keşke bilsem. O konuda sizi aydınlatsam. Ama yani mutlaka Aziz Yıldırım'ın bir bildiği vardır. Çünkü yıllarca bu kulübü yönetti. Çok deneyimli bir başkan. Çok akıllı bir başkan. O yüzden de Aziz Yıldırım'ın yaş tahtaya basacağını hiç düşünmüyorum. Ben Hüseyin Mecid demiş, kardeşimizin doğum gününü kutluyorum demiş. Sağ olsun, Allah razı olsun. Emre Can'la ilgili doğum günü mesajları var. Sayın Emre Tile, programınızı her sabah sonuna kadar dinleme şansı buluyorum. Ancak bu yaptığınız bir yorum size hiçbir şekilde yakışmadığını düşünüyorum. Çok güvendiğinizi, takip ettiğinizi söylediğiniz Yağız Sabuncuoğlu, futbolcuların gelir vergilerini kulüplerin ödediğini, Galatasaray'ın bu vergilerini ödemediği için banka hesaplarına, futbolcuların banka hesaplarına bloke geldiğini söyledi. Ancak siz konuda bilginiz olmamasına rağmen mesaj atan dinleyicine yine salladığınız gibisinden bir yorum yaptınız. Sevgili dostum, bakın, Furkan Bey'den geliyor bu mesaj. Bir, sevgili Yağız'ın bütün haberleri konusunda çok değerli bilgilere sahip oluruz. Ama bu mesaj, eğer okunan mesaj Galatasaray'ın transferden dolayı vergilerine ya da bloka geldiği böyle yazılmış olsa, derim ki ya bunu araştırmak lazım. Çünkü ben bunu okumadım. Bilmiyorum da. Ama siz eğer Galatasaray'a transferden dolayı, farklı unsurlardan dolayı, ödenmemiş borçlardan dolayı gibi bir bloke geldiği şeklinde bir değerlendirme yaparsak, o zaman bir yanılgının içerisine düşeriz. Onu anlatmaya çalıştım ki bu tip mesajlar da çok sık geliyor. Çünkü takımları karalamak, birbirlerimizi karalamaktan çok keyif alıyoruz biz. Ama Furkan Bey'in söylediği gibi, yani sizin yazdığınız gibi, Yağız'ın yazdığı gibi ise, o zaman Galatasaray'ın UEFA'dan alacağı borcu yoktur bir belgesi var. Ve bu belge sadece UEFA'dan alınırken özellikle kulübün vergi dinamikleri, diğer unsurlar hepsiyle ilgili bir karar alınıyor. Eğer burada vergilere ilişkin bir borç Galatasaray'a geldiyse sadece Galatasaray üzerinden okumaması gerekir o zaman. Yani Yağız'ın bunu araştırıp Fenerbahçe'ye de gelmiş mi, Beşiktaş'a da gelmiş mi, Trabzon'a gelmiş mi, bunlara da bakılması gerekiyor. Biz bazen özellikle bu tip mesajlarda ya da bu tip haberlerde sadece tek taraflı bakıyoruz. Ben bunun önüne geçmeye gayret ediyorum. Yani toplu olarak bakmamız lazım. Dediğim gibi bu habere bilgim yok. Ama bu haberle ilgili araştıracağım. Ama bana gelen mesaj bu haberin yansımasının şeklinde bir mesaj değil. Anlatabildim mi? Burada doğru olanı bulma gayretimiz bizim için önemli olmalı. Yoksa biz her türlü eleştirinin içerisinde doğru bakış açısını ortaya koymaya çalışıyoruz. Her türlü anlayışı ve felsefeyi doğru dinamiklerle anlatma gayreti içerisindeyiz. Ama şimdi Türkiye'de bütün kulüplerin vergi borcu var.

Galatasaray'ın var. Ben biliyorum yani sevgili, boşuna mı bağlıyorum ben Bora Yargıç'ı? Bora Bey bu konuda mali denetçi. İsterseniz bir daha bağlarız, şimdi sorarız. Bu kadar bütün kulüplerin vergi borcu varken sadece Galatasaraylı oyuncuların hesaplarına bloke geldi şeklindeki bir haberin de doğruluğunu bu akıl sorgular. Yani sadece Galatasaraylı oyuncuların vergi borcu var da diğerlerinin yok mu? Eğer yoksa o zaman Galatasaray dükkana kilit vursun. Çok samimi söylüyorum. Yani Galatasaray dükkanı kapatsın.

0: sadece niye Galatasaray üzerinden okunuyor? Bunu hep beraber oturup düşünmemiz lazım. Şimdi bununla ilgili de siz reklamları dinlerken ben bir iki telefon konuşması yapmaya çalışacağım. Oradan bildiğim insanlara da sormaya gayret edeceğim. Keza bir kez de altını çiziyorum. Yağız'ın transfer haberleri konusunda her zaim doğru bilgiler aktardığını biliyorum. Ama bu noktada sevgili Bora Yargıcı'ya bir soracağım. O da mali denetçi çünkü. Ondan da bilgi almaya gayret edeceğim. O yüzden reklama biraz erken gidiyorum. Reklamları dinleyelim, ardından beraber olacağız.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
4: Dünya Katılım var.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
2: Reklam bitti.

0: istiyor ve sevgili Hakan Can abimle birlikteyiz ve onunla sohbet edeceğiz. Ona da soracağım. Bu arada siz reklamları dinlerken ben Bora Yargıç hocamı aradım. Ondan da bilgi almaya çalıştım. Hocam böyle bir şey var mı diye. O da benim hiçbir bilgim yok. Futbolcuya asla bloke gelmez. Sadece stopajdan dolayı belki gelebilir. Ama onu da araştırıp hemen sana döneceğim dedi. Ben de teşekkür ettim. Hakan Can hocama da döneyim hemen sorayım bunu. Hakan hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın kardeşim. Ben çalışmadığım yerden sorma.
0: Peki ya, yok bilmiyorum diyebilirsiniz. Ben bilmiyorum dedim.
1: Ya, artık sporcular, futbolcular özellikle kendi kazandıkları paraların vergisini ve stopajını, yani stopajı kulüpler ödüyor, vergiyi futbolcular ödüyor diye biliyorum.
0: Yağız Savuncuoğlu'nun haberine binaen soruyorum. Yani Galatasaray'ın
1: haberine,
0: Galatasaraylı bazı futbolcuların hesaplarına bloke geldi ödeme zorluğundan dolayı gibi bir haber var. Onun için sordu bir değerli dinleyenimiz. Ben de dedim ki ya sadece Galatasaray'a gelmez, vergi borcu tabii, bütün kulüplerim var.
1: Bir olmadığım bir kulübün yöneticisiyle konuştum. Kendisi de aynı şeyleri söyledi. Kulüpler futbolculara veriyorlar, futbolcular yatırmıyorlar ve bu şey çok kısa sürede çözülen problemler ama problem.
0: Yani artık vergiyi kulüpler ödemiyor, futbolcuların evet, kendisi ödüyor.
1: Evet yani. Ama net maaşla anlaştıkları için futbolcuya brüt veriyorlar. O brütten şeyi, vergisini sporcu ödemek zorunda. Bir saat içinde halledilebilecek meseleler bunlar yani.
0: Peki futbolcu ödemek

0: dediğinde de banka hesapları bloke ediliyor.
1: Bloke ediliyor, o zaman kullanamayınca da çıktı, götürüyor, yatırıyor yani. Bu parasızlıktan değil, ihmalden yapılmamış ödemeler.
0: Yani bu böyle işte Galatasaray'ın transfer yapamaması buna yok, bağlanır gibi bir anlayışı yok, yansıttılar. Onun da önüne geçmiş olduk bu söylemini.
1: Bilmediğim yerden sormana rağmen cevap verdim işte.
0: Hocam bilmediğin hiçbir şey yoktur senin. O yüzden sabah beraberiz.
1: O Emrah Kayalıoğlu.
0: Yerim Emrah abi de ya. Evet ya Emrah, bu arada Emrah abi, ben bir gün dedim ki abi dedim sen Almanca biliyor musun? Biliyorum dedi. İngilizce biliyor musun? Biliyorum dedi. Şunu biliyor musun? Biliyorum. Abi bilmediğin ne var Allah'ını seversen dedi. Sonra öğrendim ki Avusturya Lisesi mezunuymuş.
1: Avusturya Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu yani. Neyse ben şimdi...
0: Çirkinlik seviyesinde hocam.
1: Çirkinlik seviyesinde evet. Ne yapıyorsun? Spor yorumcusu.
0: Evet yani bu şey gibi oluyor hocam. Ben şimdi geçen biriyle sohbet ediyorum.
1: Ya
0: bu...
1: benim tanıdığım dünyadaki en düzgün insanlar sıralamasında bir numaraya koyarım.
0: Emrah abi mi? Kesinlikle.
1: Evet, bu kadar mütevazı, bu kadar çalışkan.
0: Ben ailesini de koyarım yani iki ikizleri, kıymetli eşi, kendisi gerçekten muhteşem insanlar.
1: Yani örneği yok başka bir tane. Söylüyorum kendi, ona da utanıyor.
0: Evet yani bizde Sabah gazetesinde spor müdürüyken çalıştım ben onunla. Hayatta gördüğüm en mütevazı, en mükemmel kimliklerden biriydi. Bu arada Emre abi yani Allah korusun kaybetmiş gibi konuşuyoruz arkasında.
1: Hayır, yetiyor canım.
0: Allah uzun ömür versin.
1: Yaşarken mutlu edelim abicim. Ya, ölmüş olan değil. Evet. Bilsin, ona göre yaşasın.
0: Ya abi değerler kayboluyor. Şimdi geçen beni çok eleştirdi bir değerli dostum. Çünkü... Malum ben sadece radyoda çalışıyorum. Doğal olarak Sıfır TV'de işte bu yıl bitince bir iş arayışı içerisine girdim. LinkedIn'a da bir CV'mi koydum. Hani dedim ki ben böyle Emre Tilev ismiyle bir halt bulamıyorum. Bari CV'mi koyayım, belki birileri görür bu CV'ye bir bakar. Der ki ya ulan bu adam güzel işler yapmış, biz bunu alalım der. Böyle eleştiri oklarına da hedef oldum. İşte kimisi şey diyor, abi ya senin de CV'ye ihtiyacın mı var? Hocam hepimizin her şeye ihtiyacı var. O yüzden ya sen de iş bulamıyorsan falan gibi. O zaman işte örnek Hakan abi, örnek Emrah. O kadar çok adamız ki biz bu sektörde, doğru düzgün işini yapmaya çalışırken sınıfta bırakılmış diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum?
1: Sınıfta bırakılmış değil. Okuldan atılmış.
0: Yapma.
1: Hababam sınıfı. Tamamen Hababam okulu. Bu efendi çocuklar da şey. Güle güle. Neyse hayat böyle devam ediyor kardeşim.
0: Tabii canım, yapacak bir şey yok. Biz hocam yani ben hiçbir şeyden yüksümem Hakan abi, tanıyorsun. Pazara çıkarım, limon satarım, yine ekmeğe çıkarmaya gayret ederiz. Hiç problem değil. Namusumuz ve şerefimizle yaptığımız sürece her şey bize tırıs gider vırız gelir diyelim. Teşbihte hata olmaz. Ve sorayım, Milletler Ligi kızlarımızın başarısıyla başlayalım.
1: Vallahi çok gururlandım. Çok kötü bir hafta geçirdim geçen hafta. Özel sebeplerle. Ama işte o hafta boyunca beni 3'er saat, 2,5 saat hayattan kopartan voleybolcularımız oldular. Yani su gibi, şiir gibi voleybol takımlarımız var. Artık yani Vargas dışında o yoktu da ondan böyle oldu denilebilecek oyuncu da yok. Yani çok derinlikli kadrolar oldu. Vargas dünyanın en özel oyuncularından biri ama dünyanın en iyi milli takımı bence kadın voleybol milli takımı. Yenerler, yenilirler. Bu iş başkanımızı tebrik ediyoruz. Hocayı tebrik ediyoruz. Sporcuları tebrik ediyoruz. Oraya oyuncu yetiştiren kulüpleri tebrik ediyoruz. Sabahın köründe çocukları antrenmana götürüp getiren velilere teşekkür ediyoruz ama en büyük teşekkürü ben Erol Ünal Karabıyık'a ediyorum. Çoğu Dinleyicimiz bilmez kendisinin kim olduğunu.
0: Dün bahsettik abi.

0: Hepsinden.
1: Sana helal olsun. 2000'li yılların başında bu devrimi yapan, o kısıtlı voleybol bütçesiyle İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de oteller açan, voleybol lisesini açan, voleybolun Türkiye'ye sattığında büyük bir altyapısını kuran başkanımızı da ben saygıyla anmak istiyorum. Hayatta Allah uzun ömürler versin ona. Ve ben çok gurur duyuyorum şeyle. Hala sosyal medyada aptalca yorumlar okuyorum. Şimdi voleybolu çok iyi bilen, voleybol tekniğini iyi bilen voleybol severlerin koçu işte Emre'yi değil de Hakan'a niye oynatmıyorsun? Emre oyundan düştü, orada Hakan daha faydalı olur falan demesini anlayışla karşılıyorum da orada bile kulüpçülük yapan adamlara söylemek istiyorum bunu. Orada da başladılar. Ben dedim ha, voleybol olmuş şeydi. Büyümüş yani, voleybol çok büyümüş. Şahane ya, çok gurur verici ya. Ben Brezilya'yı yener, bizi diye yenebilir bizi diye düşünüyordum.
0: Hele ilk seti
1: Yani.
0: kaybedince değil mi? Bir endişelendik.
1: Evet.
0: Pek coşkuyla da karşıladı kızları. Business class'ta da uçmuşlar. Gerçekten güzel. Bravo.
1: Bizi nasıl kılarsa transfer oldular yani, yükseldiler. Bu voleybol meselesi değil. Bu bir organizasyonun doğru kurgulanması halinde Türk sporcuların hep kadın diye ayırıyorlar. Ama biz Atatürk'ün kızlarıyız diyor onlar da. Çok hoşuma gidiyor. Dün gene sosyal medyada önüme düştü. 2005'te bir uluslararası şampiyonada sabah 10'u 5 geçe koçun mola alıp takıma saygı duruşunda bulunması da dün önümüze düştü. Yani her şeyleriyle rol modeller. Yani Mustafa Anıklı kardeşim benim bir yazı yazmış Milliyet'te. Demiş ki stajyer kabul eder misiniz Mehmet Akif Sündağ? Futboldan yanınıza birileri gelse olur mu? Bu tamamen organizasyonunun zaferi. Biz hep İspanya'yı örnek gösteriyoruz ya futbolda. U15'te, U17'de, U19'da, kadında, erkekte, büyük erkekte, olimpiyatta hep İspanyollar şampiyon oluyor ya. Bunlar yapabiliyorsa biz de yapıyoruz. Biz de yapabiliriz. Onları örnek alalım diyoruz ya. Aslında voleybolun organizasyonunu örnek almak ama uzun vadeli iş yapmayı becerebilmek iyi sonuçlar getirecektir. Bu işte emeği olan herkese minnettarım kendi adıma. Bu yaşımda benim gözlerim dolu dolu sevinçle oradan hop oraya hop buraya zıplatıyorlar. Tek başıma oturduğum evde tezahürat yaptırıyorlar. Helal olsun hepsine.
0: Peki.
1: Bizi bu kadar sömürmüşler. Vay kere kadar vay. Hepsine alışıyor bunlar.
0: Dilersen yarınki maça bakalım. Fenerbahçe maçını nasıl okuyorsunuz?
1: Ya Fenerbahçe'nin çok bariz bir üstünlüğü vardı rakibine karşı. Yine ön bölgedeki eksikleri yüzünden çok büyük fark olmadı ama ben Fenerbahçe'nin zorlanmadan topa sahip olarak turu geçeceğini düşünüyorum. Yani onların Fenerbahçe'ye karşı başa baş dirençle oynayacağı süre 30 dakika. Ondan sonra Fenerbahçe oyunu alır, turu da alır. Ben Beşiktaş'tan korkuyorum. Başakşehir'in de turu geçeceğini düşünüyorum. Beşiktaş çünkü çok iyi oynadı, çok tempolu oynadı ama maçın çok büyük bölümünü bir kişi fazla oynadı. Onların rakibi bizim Beşiktaş'ı zorlayabilir. Üç Türk takımı da favori. Galatasaray şu aralar
0: Kötü gidiyor.
1: Altyazı
0: Değerlendirmesi var. Bu maçlar kaybediliyor.

0: transfer de yapılmıyor. Bu yıl mahvolduk diyenler var. Galatasaray çok kötü diyen başka takım taraftarları var.
1: Yani Galatasaraylılar memnunlar mı bilmiyorum ama başka takım taraftarları daha İtalya Ligi'ne yeni yükselmiş iki rakip karşısında bu kadar kötü sonuçlar alan takımdan ve oyundan elbette memnun değildir sevgili Emre. Ama çok uzun bir maratona başladık işte gene. Yani şu takvimlerin de artık gerçekten ayarlanması lazım. Bu adamlar neredeyse en babası 15 gün falan tatil yapabilmiştir. Çok yoruluyorlar. Çok maç var. Voleybolcu kızlar. Gerçi bizim futbolcularımızdan çok daha fazla maç oynuyorlar ama futbol çok hırpalayıcı oldu. Bir de Infantino demiş ya, şahane bir turnuva geçirdik. Ne var ki lan? Hiçbir şey vermiyorsunuz bana.
0: Evet, bir de sallamış muhaliflere, kendisini eleştirenlere.
1: Tabii. Ya kötü bir insan, kötü yönetici işte. O da UEFA'nın da FIFA'nın da çapını görüyoruz. FIFA'da seçim yapanların çapını da görüyoruz böylelikle. Herkesin dibi düştü. Çifte standart dibine kadar yaşandı. Kırmızı kart görmüş futbolcu Trump'ın telefonuyla oynatıldı. Ve adamda sıfır mahcubiyet. Birkaç tane adam alınmadı diye ne var ki bunda diye.
0: Yalan yayıyorsunuz demiş. Sürekli piyasaya yalan pompalıyorsunuz demiş.
1: Aynı muamelelere maruz kalır inşallah dünyanın her yerinde.
0: Ama yani FIFA'da biliyorsun bu rezillik Bahar Meltemi gibi. Yani Blatter'in de başına geldi, Platini'nin de başına geldi ama ne oldu?
1: Çok güzel benzetme. 3 Temmuz döneminde şey dediğimi hatırlıyorum TRT ekranlarından. Kardeşim yani UEFA, FIFA falan abartmayın yani Türkiye Futbol Federasyonu'ndan fark yok organizasyon olarak. Demiştim. Beni hep haklı çıkartıyorlar.
0: Abi haklı çıkıyoruz ama.
1: Daha rüzgarı gibi dedin ya, çok güzel ya.
0: haklı çıkmamız bir işe yaramıyor bazen abi. Yani ben de 3 Temmuz sürecinde bir gün yani sabah uyumuşum o sabah. Bir baktım İlker abi 41 kere aramış. Hemen koşa koşa kanala gittim. Abi ne oldu dedim. Dedi işte Az Yıldırım dedi. Gözaltına alındı falan. Ben de bir araştırma yaptım. Böyle yaklaşık bir 40-50 telefon görüşmesi yaptım. Yaklaşık 3-5 saat sonra dedi ki artık yayını senin devralman lazım. Rahmetli Sabri abiden yayını devraldım. Yayını devralır almaz ilk cümlem hatırlarsın yargıda vahamet var dedim, tamam mı? Sen nasıl bu lafı dersin diye böyle herkes benim üstüme uçtu. Hatta kovulmayla tehdit edildim ama sonuçta yargının nasıl vahim bir noktaya geldiğini görmüş olduk. Başka sözüm yok.
1: Sonra kovularak mı ayrıldın?
0: Kovdular.
1: Yok,
0: 2019 yani gecikmeli de olsa kovdular ama sonuçta.
1: Gülerek anlattığınız şeye bak.
0: Evet abi maalesef. Peki şimdi tabii çok önemli bir süreç var önümüzde. Bu sürece baktığımızda da 14 gün hatta 14, 3 de buradan ekle 20 gün sonra lig başlıyor. Kimi daha hazır görüyorsun abi lige?
1: Valla bu algı işinde onu söyledim ben, son Galatasaray'ın şampiyon olduğu son 4 sene başlangıcında benim favorim de Fenerbahçe'ydi. Ben hep yanılıyorum yani. Sonra bu sezon çözdüm onu. Yani sosyal medyada o kadar etkinler ki İnsan etkileniyor işte, birinde Jesus geldi, birinde Dzeko ile Tadic geldi. Geldi de geldi, hep önemli transferler, hep manşetler, şudur budur. Bir tek yani pardon, Osimhen geldikten sonra tabii ki favori Galatasaray'dı son iki senede. Ama şey, Fenerbahçe ihtiyaca binaen çok doğru transferler yaptı diye düşünüyorum. Ama işleri çok zor. Çünkü göndermekte çok zorlanacaklar. Cumartesi günü yapılacak divan kurulu toplantısında kulübün ekonomik durumu ile ilgili Aziz Başkan'ın çarpıcı açıklamalar yapmasını bekliyorum.
0: Öyle yapacakmış, Süleyman Arat dedi.
1: Sert açıklamaları yapacağını söyleyen bir dostum da oldu. Onu merakla bekliyoruz ama Fenerbahçe'nin kadro derinliği açısından geçen sene de iyiydi, önceki sene de iyiydi, önceki sene de iyiydi. Kalabalık sıkıntı verici. Galatasaray şampiyon takım. Şimdi hazırlık maçları çok can sıkıcı olabilir ama iki tane hamleyle kadro derinliğini sağlayamasalar da enfes bir omurga oluşturup yine yürüyüp gidebilirler. Çünkü gerçekten çok iyi bir kadrosu var Galatasaray'ın. İşte şeyi hiç beğenmedim dün. Yani bu antrenman maçında değerlendirme yapmak ne kadar doğru onu da bilmiyorum ama Lezli çok sıradan bir oyuncuymuş gibi gözüktü bana. Muhakkak bir potansiyeli değeri vardır. Ama sıradaki transferin daha oynadığı ilk maçta antrenman maçı olsa bile etki yaratması lazım. Onu da söyleyeyim. Fiziksel olarak Galatasaray'a hazır değil. Teknik olarak Galatasaray'a hazır değil. Beşiktaş'ın yaptığı transferler aradaki farkı kapatmaya yeter mi? Yetmez ama dün Önder Özen muazzam bir basın toplantısı yapmış. O basın toplantısında maliyeti yüksek futbolcularla kurulmuş ekiplerin değil, maliyeti düşük olsa bile takım ruhunu yakalayabilmiş ekiplerin, o puzzle'ı tamamlamış ekiplerin, özellikle Beşiktaş'ın bütün şampiyonlukları böyle kazandığının altını çizmiş. Beşiktaş çok tatlı bir sürpriz yapabilir. Trabzonspor ise rol model olmaya devam eder diye düşünüyorum.
0: Abi yani, harikasın. Eklemek istediğin başka bir şey var mı?
1: Bugün beni gerçekten sen uyandırdın. Şu an uyanmış durumdayım. Beni tekrar yayına al. Normal Türkçe konuşmaya başlayabildim. İyi ki varsın Emre. İyi yayınlar diliyorum.
0: Abi sen de iyi ki varsın. Gerçekten bu kadar özveriyle beni hiç kırmadan, sabahları hiçbir beklenti ve karşılığı olmadan sadece dostluğa binaen birlikte oluyoruz, minnettarım.
1: Estağfurullah. Bana insanlarla buluşma şansını verdiğin için ben sana teşekkür ediyorum. Yanaklarından öpüyorum. İyi yayınlar diliyorum. Anneciğin nasıl oldu? Bir de onu sorayım.
0: Abi daha iyi, düzenli kontrollerine devam ediyoruz. İşte en son Allah nasip ederse sevgili Allah Hasan Hoca'ya götüreceğiz. Bakalım bir de o bakacak.
1: Tamam. Görüşmek üzere. Anneciğine saygılar. İyi yayınlar. Hoşça kal kardeşim.
0: Ve reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam. TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
4: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
5: TEP o kadar iyi ki TEP.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
7: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Saygıdeğer dostlar, hattımızda Fenerbahçe'nin eski oyuncularından değerli bir isim, sevgili Ali Bilgin hocam var. Ali hoş geldin, günaydın.
1: Günaydın Emre amca, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum, Almanya'dasın sanırım.
1: Evet, Almanya'dayım. Haftaya tekrardan memlekete dönüyoruz Emre abicim. Almanya'da havalar da fena değil ama İstanbul galiba biraz sıcak. Daha sıcak gibi duruyor.
0: Evet, İstanbul sıcak ama geçen haftayı yağmurlu ve soğuk geçirdi. Sıcaklıklar Türkiye genelinde bu hafta yeniden artıyor deyip asıl bizim sağ sıcaklığı Gornik maçı, neler söylersin Fenerbahçe Polonya'da ve yarın saat 21'de. Bugün İsmail Kartal bir basın açıklaması yapacak.
1: Tabii şimdi Gornik deplasmanı, Polonya fiziksel bir takım, burada en tanınan kişi belki Podolski üzerinden takımı okuyabiliriz. İlk maçta zaten alınan 1-0'lık skor önemli spor çünkü galip gelmek gerekiyor. Gornik'e baktığımızda lige başlayan bir takımdan bahsediyoruz. Yani fiziksel anlamda birazcık daha ileride, takımsal anlamda, taktiksel anlamda belki birazcık daha hazır görünüyor olabilir ama Fenerbahçe'nin tabii bu konuda 1-0 kazanması önemli gibi. Ama daha yeni bitmiş olduğum gibi Polonya deplasmanı genel anlamda birazcık daha fizik kabiliyeti yüksek olan bir takıma karşı dikkat etmesi gereken, kendi oyununu oynamaya çalışan, kendisine güvenen bir Fenerbahçe olması lazım. Taraftarın, Polonya taraftarında bu konuda birazcık daha ateşli olması Fenerbahçe'yi daha dikkate bence. Önemli olan 1-0'lık skor ama bunun üzerinde dinlenme değil, üzerine gidip deplasmanda da bence 3 puan üzerinde oynaması gerekiyor. Buradaki alacağı galibiyet Fenerbahçe'yi bir adım daha öne getirecek. Kendisini takım olma yolunda daha hızlı ilerleyeceğini düşünüyorum. Dikkat edilmesi gereken bir maç olacak.
0: Peki sen Almanya'dasın. Galatasaray Bayern Münih'in yıldızı Musiala ile ilgileniyor. Haberleri var. Hüseyin Özkök bununla ilgili çok güzel bir yayın yaptı. Bunu yalanladı. Alman gazeteleri ne diyor bu konuda? Hatta Almanya'dan bir gazeteci şey demiş. Musiala Türkiye'ye gelir ama Bayern Münih formasıyla futbol oynamaya gelir demiş.
1: Yani bu konuda tabii ki biraz Alman gazetelerine de baktığımda hepsi biraz şaşırmış gibi. Çünkü Musiala dediğinizde Almanya futbolunun genç yeteneklerden geçen sezon ağır bir sakatlık geçirdi. Zaten ondan dolayı da bu sezon Dünya Şampiyonası'nda istenilen performans, istenilen o verimi sahaya yansıtamadı ama yetenek olarak ve Bayern Münih'e genç yaşlarda kattıkları ortada. Genel anlamdaki medyadaki o yazılara baktığımızda biraz şaşırmış görünüyorlar. Bakalım ne şekilde, nerede bitecek bu olay?
0: Peki şimdi tekrar Fenerbahçe'ye dönersek, Fenerbahçe'nin transferlerinin yeterli olduğunu düşünüyor musun? Ve hamlelerin nereye olması gerektiğini düşünüyorsun? Leao ismi öne çıkıyor. Hatta Türkiye'de takımlar Leao için kapışıyor. Bu konudaki fikrini de almak isterim. Ali Bilgin'le birlikteyiz, Fenerbahçe'nin eski başarılı isimlerinden.
1: Yani şimdi tabii ki Fenerbahçe'de transfer isteniliyor. Transfer yapılması da gerekiyor. Genel anlamda pivot bir santrafor üzerine hep konuşuluyor. Fenerbahçe'nin şu andaki belki avantajı takımın birbirini veya oyuncuların birbirini tanımış olması, böyle bir önemli şampiyonlar.

0: Ligi maçındaki bu kaynaşma süreci aslında ortadan kalkıyor. İsmail Kartal'ın yeni bir teknik direktör diyoruz ama aslında o da pek de yeni değil. Çünkü çoğu oyuncularla birlikte çalıştı. Oyuncular hocasını tanıyor, hoca oyuncularını tanıyor. Ne yapmak istediklerini biliyor. Ondan belki bu konuda bir önde
1: Bu arada Ali
0: olduğunu
1: hareket ediyorsun herhalde. Çekmiyor bazı yerlerde. Sabit yerini korursan nefis olur. Yayın çünkü gidip geliyor. Tekrar seni dinleyelim. O kısmı bir
0: söylüyorsunuz.
1: gitti.
0: Tekrardan baştan alıyorum Zanemer abi.
1: Lütfen lütfen o bölümü bir kaybettik. Çünkü ses çok bozuldu orada.
0: Yani Fenerbahçe'nin bu konuda kaynaşma anlamında sıkıntı çekmediğini görüyoruz. Çünkü bildiğini, oyuncularını tanıdığını, geçmişte birlikte çalıştığı oyuncular ama oyuncuların da tabii hocayı bildiğini, tanıdığını, ne istediğini, sahada ne görmek istediğini bilen bir oyuncu grubuna sahip Fenerbahçe. Burada bireysel anlamdaki tabii ki transfer Fenerbahçe'nin santrafor anlamında konuşuluyor. Son zamanda Leao birazcık daha ön plana çıkıyor. Mutlaka bir transfer gelecektir veya transferler gelecektir. Burada sanki biraz sol beke baktığımızda bu konuda biraz da harekete geçmesi gereken Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum. Ama bugünkü maç için önemli olan turu atlamak olacak ki en azından camiada huzur ortamı devam etsin, heyecan devam etsin. Olası bir kötü sonuçta kaotik bir ortama gitme ihtimali daha yüksek.
1: Evet, yarın saat 21'de başlayacak mücadele çok önemli. Eğer Fenerbahçe turu geçerse muhtemelen Sturmgraz gelecek gibi oradan. Hartz'ı ilk maçta 4-0 yendiler. Eğer öyle bir şey olursa Alman ekolünden gelen bir takım, bu konudaki fikrin ne olur?
0: Yani Fenerbahçe'nin bilhassa bu ön elemede playoff'a gidene kadar gruplar aşamasına tabii playoff da önemli bir rakip çıkma ihtimali yüksek olacak ama hepsini kazanması gereken en azından büyüklük anlamında değer anlamında Fenerbahçe'nin bu konuşulan takımların önünde olduğunu düşünüyorum. Genellikle zaten Alman ekolü, Avusturya takımı ne oluyor? Disiplin daha ön planda oluyor. Gençlere daha fazla yatırım yapan kulüplere karşı oynayacak. Burada Fenerbahçe'nin hem taraftarın bilhassa eğer Gornik maçı geçirilirse taraftarın bu konuda önemli rol oynayacağını düşünüyorum. Ama en önemlisi Gornik deplasmanından iyi bir skorla tekrardan İstanbul'a dönüp ondan sonra Graz'ı veya artık kim çıkacaksa onu düşünmesi.
1: Evet, sevgili Ali Bilgin'le birlikteyiz. Ali, Muhammed Salah transferinden Beşiktaş vazgeçti. Rafa kaldırıldı dedi. Şimdilik dedi. Neler söylersin Önder Bey'in açıklamalarının ardından?
0: Yani bir kere tabii ki Beşiktaş'ın böyle bir transferi gerçekleştirmek istemesi Beşiktaş'ın nereleri düşündüğünü aslında gösteriyor. Çünkü son senelerde elde edilen sonuçlar camiayı bu konuda bayağı üzdü. Ama şu andaki yapılan hareketlerle, transferlerle Beşiktaş'ın da artık şampiyonluğa ortak bir takım çıkarmak istiyor. Aralık'ta, Ocak'ta havlu atan bir takım değil, sonuna kadar kovalayan bir Beşiktaş göstermek istediğini görüyoruz bu transferlerle birlikte. Tabii önemli bir oyuncu ama bu konuda tabii maliyetler de birazcık göz önünde bulundurmak gerekiyor. Okuduğum kadarıyla bu konudaki menajerlerin isteği ve arzusu Beşiktaş'ın bu konuda herhalde şimdilik rafa kaldırılan bir transfer olarak gösteriliyor. Bakalım sonunda ne çıkacak ama böyle oyuncuyu tabii ki Türkiye'ye getirebildiğinde hem marka değerine hem Beşiktaş'a bence katkı sağlayacağını düşünüyorum.

0: Dünya Kupası'nda sence bir katakulliler zinciri işledi mi? Bu çok konuşuluyor sosyal medyada. Özellikle İspanya'nın önünün açıldığı. Hatta Arjantin'e kıyak geçilip İspanya-Arjantin finalinin planlandığını ve Arjantin'in bilerek İspanya'ya finalde kaybettiği gibi bir değerlendirme silsilesi var. Bu konudaki fikrin nedir?
1: Yani bireysel anlamda burada Emre abi oyuncunun bilerek bir dünya şampiyonu finalini kaybedeceğini düşünmek bana biraz abes geliyor. Düşünmek de istemiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü Elif böyle bir imkan varsa kalkıp da karşında ben neredeyim İspanya veya kim olursa olsun bilerek kaybetme gibi bir düşünce benim aklıma sığmıyor. Buradaki de dünya şampiyonu hakemlerin bilhassa Arjantin'e veya Messi'yi koruduğu anlamındaki şeyler birazcık daha ön plana çıktı. Çünkü belirli pozisyonlarda Messi'de Messi olduğundan dolayı belki birazcık tolerans tanındığını düşünüyorum. Ama bu liglerde de bu şekilde oluyor. Üst düzey oyuncularda birazcık daha fazla tolerans tanındığını görüyoruz. Bunu aslında kendi ligimizde bence Osimhen'in de bu konuda bu şekilde değerlendirilebiliriz. Çünkü Osimhen'in Galatasaray'da oynadığında hakemlere verdiği tepki anlamındaki başka bir oyuncu olsa, isim olarak bu kadar büyük olmasa daha farklı hareket edeceğini düşünüyorum. O yüzden bu dünya futbolunda bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Bence en iyi takım dünya şampiyonasını aldı. İspanya'ya bakıyoruz. Bireysel anlamında aklımızda kalan böyle üst düzey oyuncu var mı? Lamine Yamal tabii Barcelona'dan gelme ama bilhassa dünya şampiyonasında göstermiş olduğu performans aslında o beklentileri tam karşılamadığını düşünüyorum. Ama İspanya'nın takım olarak hareket ettiğini bireyselden ziyade takım oyunu üzerinden yürüdüğünden dolayı bu şampiyonanın haklı galibi olarak görüyorum.
0: Peki, eklemek istediğin, yarım bıraktığın, burayı da tamamlayalım dediğin bir yer var mı sevgili Ali'cim?
1: Emre abicim teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Önümüzdeki hafta tekrardan görüşme dileğiyle.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.
1: Kolay gelsin abi.
0: Sevgili Ali Bilgin bizlerle birlikteydi ve çok değerli bilgiler aktardı. Kendisine çok ama çok teşekkür ediyoruz. 0533 265 3995 değerli dostlar, buraya gelen telefonlarınız ve mesajlarınız var. Mehmet Günay yayında zaman zaman bize ulaşıyor ve özellikle denizci bir arkadaşımız Emrecan'la aynı mesleğin içerisinde de olacak. Emrecan'a, iyi bir Beşiktaşlı olan Emrecan'a, o da iyi bir Beşiktaşlı, uzun yıllar güzel yaşlar dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz. İsmail'den gelmiş. Ali Bilgin'e sorunum, Antalya'da oynarken Yılmaz Vural'la olan diyaloğu anlatır mı? Keşke sorabilseydik. Soramadık ama seste çok fazla bozulmalar var. Almanya'yla WhatsApp üzerinden bağlandık. O yüzden bu tip bozulmalar oldu. Bu yüzden birazcık kısa kestim affınıza sığınarak. Saatler 9.36. Bu kez doğru söyledim bak. 9.36'yı gösteriyor. Hatta 9.36.26, 9.36.27 şeklinde gidiyor beraberliğimizde. Sizlerin telefonlarını alacağım. Özlem Koza'yla beraber olamayacağız bugün. Çünkü Özlem Hanım'ın annesi bir kalp krizi geçirdi. Daha doğrusu bir bypass ameliyatı gerçekleşti ve o yüzden de Özlem Hanım bizlerle birlikte olamayacak. Kendisine yürekten geçmiş olsun dileklerimizi gönderelim. Annesine de geçmiş olsun ve acil şifalar dileyelim. Rabbim şifasını hızlı bir şekilde nasip etsin. Gelen mesajlar var. O mesajları hemen hızlı hızlı okuyalım. Emre abi, ben Bursa'dan Emre. Rafael Leao hakkında yorum yapar mısın? Bir de ileride Fenerbahçe maçını anlatmanı isterim demiş. Emre'den gelmiş. Ben de isterim ama Rafael Leao zaten anlatılmaz. Yani siz eğer 8 yaşında bir çocuksanız ve internette de oyun oynuyorsanız, futbol oyunu oynuyorsanız ve eğer maçları da seyrediyorsanız inanılmaz bir oyuncu olduğunu, birebir de etkili olduğunu, çok kolay adam geçtiğini ama bir disiplin problemi ve bir süreklilik problemi olduğunu zaten bilirsiniz. O yüzden de eğer transfer edilirse

0: önemli bir isim. Selamünaleyküm, iyi yayınlar Emre abi. Abi, yıldız transfer yapmasınlar. Gerçekten bilet fiyatları ve forma fiyatları alıyor başını gidiyor. Bir senede 10 maça gideceğiz. 3 maça gidiyorsun. Bir forma almak zorunda kalıyorsun. 2 senede 3 sene sebebi hep bu yıl sporcular. Abi bir tane olsun yıldız parayı dökmeyelim ne olur. Beşiktaş'ın en son gittiğim maçında en düşük bilet 1800 liraydı. Abi evden izliyorsan daha net görüyorsun ya. En yukarıda en iyi yerlerde bilet fiyatları 6000 TL abi. Gerek yok abi demiş. O kadar çok abiyle değerlendirme yapmış ki. Saati yanlış söylesek yaşımız ilerliyor üstadım, unutkanlığım bile başladı, kaldı ki siz sabah sabah erkenden bizlere yayın yapıyorsunuz demiş. Derfin Yunus Dane'den gelmiş, devam edelim. Bir mesaj, günaydın mesajı, çok teşekkür ediyorum. Şahin Bey'den gelmiş. Abim selamünaleyküm, çok teşekkür ediyorum. Ve sağlıklı başarılı abi, YouTube kanalı kur, canlı Süper Lig maçları. Keşke öyle bir durum yok yani, o illegal efendim. Cihan Bey, Beşiktaş'ın Salah transferi neden olmadı sizce? Emre diyecekti herhalde. Vallahi işte zannediyorum rakam ve menajerin istediği absürt fiyatlar üzerinden taça çıktı bu transfer. Menajer neredeyse Salah kadar para istemiş. Yok devenin bale pabucu yani. Emre Bey, Fenerbahçe biraz fazla abartıyorsunuz. Bu takım hafife alınmaz demiş. Yani niye abartalım, ne olur maç diyoruz. Yani ben Fenerbahçe'nin turu geçeceğine inanıyorum. Ali Bilgin'le ilgili bir mesaj gelmiş ama ne demek istediğini anlamadım. Voleybolda Efeler de yarın final oynayacaklar demiş. İnşallah son 8'e kaldılar. Final oynamayacaklar. Son 8 içerisinde maçlar oynayacaklar. Çeyrek final, yarı final ve finali düşleyecekler. Umarım finale uzanırlar. Zihni Kutlar'dan gelmiş. Ve gelen mesajlar bu kadar. Şimdi bir reklama gideceğim. Bu blokta telefon almayı planlıyorum. 0533-265-39-95. Reklamlar çok kısa, 1 dakika. Beni ararsanız hemen sizi...
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Emre'den gelmiş. 39 konuk dediniz. O zaman programı konuklar yapmış olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Yani biz konuklarla beraber yapıyoruz programı Emre'ciğim. Yani sen benim bu anlattığımdan bunu anlıyorsan başka bir değerlendirme yapma şansım yok. Yani sana ne diyebilirim ki? O zaman Allah akıl fikir versin demekten öteye gidemiyorum. Yani yayını açan, planlayan, akışı yapan, düzenleyen, konukları organize eden, o konukları yayına alan, onlara sorular sormaya çalışan, o boşlukları dolduran da zaten Hüseyin abi var burada bir tane. O yapıyor onları. Havle vela kulledi. Efendim telefonlarınızı bekliyorum. 0533 265 3995. Beni arayabilirsiniz. Selamünaleyküm Emre abi. Ankara'dan Harun Kızıldemir ben. Abim seviliyorsun. Sen bir Galatasaraylı olarak bu sene takımdan hiçbir umudun yok. Ben bir Galatasaraylı değilim. Bunu defalarca anlattım. Galatasaraylı olsam bunu göğsümü göre göre her yerde dile getiririm. Derim ki ben Galatasaraylıyım. Ama neyse tamam öyle kabul edelim. Hiç umudum yok, transfer yok abim. Taş gele hayırlı günler demiş. Rastgele diyecektir zannediyorum. Bazen dikteyle yazdırıyorsunuz bu mesajları. Bu dikteyle yazdırdığınız mesajlar maalesef tam algılanamıyor. Ve algılanamadığı için de böyle bir sorun oluşuyor. Ama dikteyle yazdırırken daha tane tane yazdırmak gerekiyor. Eğer

0: Öyle yazdırırsanız çok daha net anlaşılmış olur. Saatler 9:42. Bir kez daha telefonumu hatırlatıyorum. 0533 265 3995. Beni arayabilirsiniz. Yayına dahil olabilirsiniz. 212 alan koduyla 273 10 10'a da gelen mesajlarınız var. Onları da mümkün olduğunca okumaya gayret ediyorum. Şimdi gazetelerden yansıyan haberlere bakalım. Fanatik gazetesinde Fener Leo'ya gidiyor demiş. Fenerbahçe transferinin en büyük hamlelerinden biri olarak gözüküyor. Fener Leo'yu alır mı? Rafael Leo için bu hafta İtalya'ya çıkartma yapacak ve Portekizli süper yıldızı kadrosuna katmaya çalışacak deniliyor. Devam edelim. Yine aynı şekilde gelen mesajlar var ve bu mesajları beraber sizinle paylaşıyoruz. Yine aynı şekilde bir kez daha söylemekte fayda var. Altını çizerek gazetelerden yansıyan haberleri okuyoruz. Salah masadan kalktı. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özer, Muhammed Salah transfer sürecine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Özen, kulübün belirlediği politikanın dışına çıkılmaz. Başkanımız doğru noktada durdu. Menajer komisyonunda yasal sınırların üzerine çıkmamak Beşiktaşlılığın gereğidir, diyor. Bence de çok doğru bir adım atılmış. Çok akıllıca bir adım atılmış. Galatasaray'ın yıldızı İlkay Gündoğan transfer sürecinin perde arkasını Fanatik gazetesine anlatmış. Tecrübeli orta saha beni buraya getiren en önemli etkenlerden biri Leroy Sané oldu. Galatasaraylı olduğumu da futbol hayatım boyunca hiç zaten gizlemedim demiş sevgili İlkay. Devler Ligi'nde ikinci perde. Kafile bugün yola çıkıyor ve Şampiyonlar Ligi hasretini Fenerbahçe dindirmek istiyor. Gornik Zabrze ile deplasmanda karşılaşmak için bugün Polonya'ya gidecek Fenerbahçe. Dört gözle takımın yolu bekleniyor Polonya'da da. İsmail Kartal bugün maç saat yarın 21'de. Bugün Türkiye saatiyle Stad Zabrze Arena'da 19'da bir basın toplantısı düzenleyecek. Aynı yerde 19.30'da bir basına açık, kısa bir süresi açık bir antrenman var. Fred Fener'e veda ediyor. Atletico Mineiro Fenerbahçe formasını giyen Fred'in transferinden vazgeçmiyor. Brezilyalı ekibin sarı lacivertlere Gornik Zabrze ile oynayacağı maçın ardından 33 yaşındaki futbolcuyla yollarının ayırması ve Fred'in Atletico Mineiro'ya transfer olması bekleniyormuş. 78 sonu, 78 ile biten değerli bir dostumuz var. Onu yayına alalım. Günaydın, hoş geldiniz efendim.
1: Günaydın Emre abi, kolay gelsin. Bir Fenerbahçe taraftar. Adım Ahmet Kayabaşı, tır şoförü.
0: Oo, ne güzel.
1: Fenerbahçe hakkında veya başka takım hakkında konuşmayacağım. Ben bir kızlarımıza, Atatürk'ün kızlarına kazandıkları başarı için teşekkür ederim. Başarılarının devamını dilerim. Biz de bir Atatürk evladıyız. Bu Atatürk düşmanlığını anlamıyorum. Dün yayınımıza bağlanmak istedim. Bağlanamadım. Ben gerçekten bir başka ülkenin lideri olsaydı bugün herkes gıptayla bakardı. Biz kendi değerlerimize, kendi liderlerimize niye bu kadar haince davranıyoruz? Ben bunu anlamıyorum. Bilmem anlatabildim mi? Çok teşekkür ederim. Bu hakkı bana verdiğiniz için iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok güzel sözler bunlar. Sağ olun, var olun. Efendim, bundan sonra her cuma günü sevgili Fikret Bayır, eski kurmay albayımız ve Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı bizlerle birlikte olacak. Atatürk hikayeleri anlatacak, Atatürk'ün dehasını anlatacak. Atatürk ve yurt dışı yayınlarına ya da yurt dışı yansımalarına baktığımızda herkesin özellikle Atatürk'le ilgili çok büyük bir hayranlık ve çok büyük bir kıskançlık duyduğunu görüyoruz. Çünkü yurt dışında özellikle modernleşmenin mimarı olarak gözüküyor Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Avrupa gazeteleri Atatürk'ü doğunun hasta adamından modern bir ulus oluşturan lider olarak tanımlıyor. Ölümünün ardından İngiltere, Fransa, Almanya'da gazeteler geniş taziye yayınları yapmıştı biliyorsunuz. Alman basını onu yeni bir ulusal bilinç oluşturan devlet adamı diye tanımladı. UNESCO 1981 yılını, yani Atatürk'ün doğumunun 100. yılını UNESCO Atatürk yılı ilan etmişti. Bu karar Atatürk'ün yalnızca Türkiye için değil, eğitim, kültür, barış ve uluslararası anlayış açısından da evrensel bir kişilik olarak görüldüğünün en önemli göstergelerinden biri. Dünya liderlerine baktığımızda Winston Churchill, onun büyük bir asker ve devlet adamı olduğunun vurgusunu yaparken John F. Kennedy 1963 yılında Atatürk'ün dünya tarihindeki yerini vurgulayan bir anma mesajı özellikle yayınlıyordu. İran Şahı Rıza Şah, Tunus'ta Habib Bourguiba, Hindistan'da Cevahirlal Nehru, bu dünya liderleri Atatürk'ün modernleşmesinden ve ulusal egemenlikten, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin eline verilmesinden büyük etkileri olduğunu, tam bağımsız Hindistan'ın, tam bağımsız Pakistan'ın gelişiminde, tam bağımsız Tunus'un, hatta Kuzey Afrika ülkelerinin şekillenmesinde çok önemli bir etkisi olduğunu vurgularlar. Atatürk'ün bu reformları dünyanın her noktasında karşılık buluyor. Mesela Hindistan Müslümanlar Birliği, All India Muslim League, ölümünden sonra yayınladığı mesajda onu İslam dünyasının en büyük lideri olarak tanımlıyor. Ve bağımsızlık anlamında ortaya konulan yaklaşım gerçekten büyük bir hayretle ve coşkuyla karşılanıyor. Efendim, beraberliğimiz sürerken saatleri de 9.49'a getirdik. Gazetelerden yansıyanları ve bizlere bana attığınız mesajları paylaşıyorum. Günaydın İzmir'den, Musti'den gelmiş. Günümüz futbolu ve futbolcuları artık takım oyunundan ziyade bireysel oyunu ve bireyselliği ve kendilerini ön plana çıkarır hale geldi. Bu da günümüz futbolunda 10 numaralardan ziyade kanat forvetlerinin daha çok değer verilmesinden kaynaklanıyor. Ben bu bağlamda Dünya Kupası finalinde İspanya'nın takım oyununun Arjantin'i bireysel oyunu yendiğini düşünüyorum demiş kıymetli dostum. Abi klavye hatası, kusura bakma, ben bir Galatasaraylı olarak hiç umudum yok demiş. Harun Kızıldemir'den gelmiş. Devam edelim. Emre abi, Galatasaray'da Önder Özen gibi birinin çıkıp transfer hakkında bilgi vermesi gerekiyor sanki. Susma orucu tutuyorlar demiş Ramazan Karakaya. Aynı fikirdeyim. Galatasaray taraftarının beklentisi büyük. O yüzden de Galatasaray taraftarının birazcık yüreğine su serpmek için Galatasaraylı isimlerin çıkıp değerlendirme yapmalarında fayda var. Bugün aramayacağım, sadece mesajla size merhaba demek istiyorum demiş. Emre abi, kim Atatürk'ümüze ne demiş ki, kaçırmışım orayı. Kimse bir şey demedi, genel anlamda konuştu. Biz biliyorsunuz ecdadımızla, geçmişimizle kavga etmekten hoşlanıyor bir kesim ve bunu da sık sık dile getiriyorlar kendi programlarında. Benim programda ben buna asla izin vermem. Yani ecdadımızla kavga etmenin alemi yok. Onların her biriyle gurur duymalıyız. O dönemin konjonktürünü çok iyi anlamalıyız. O dönemi çok iyi analiz etmeliyiz. Ve bugün bize armağan edilen vatanı, bize emanet edilen, armağan ifadesini hep yanlış olarak yorumluyorum, emanet edilen ve bizim de sonraki nesillere emanet etmemiz gereken ve aynen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rotasında ilerleyen bu anlayış ve felsefeyi modern dünyanın gerekleriyle birleştirerek, doğru anlayış ve felsefeden beslenerek hareket ettiğimiz bir düzlemde bir noktaya, iyi bir noktaya, çağdaş medeniyet noktasına taşımamız çok değerli. O yüzden çocuklarımıza bırakacağımız en önemli emanet bu olsa gerek. Benim programımda buna zaten izin vermediğimi hep tanıklık etmişsinizdir. En acı olanı da şu: aslında dünyanın önünde eğildiği, düşmanların bile saygıyla andığı bir liderimiz var. Ama bu noktada biz acaba bu bilinci tam oluşturabildik mi demiş. Derfin Yunustane'den geldi şimdi telefon. Hemen onu da yayına alalım ve kendisine günaydın diyelim.
2: Üstadım, güzel insan.
0: Günaydın efendim, buyurun, sizi dinliyoruz Derfin Bey.
2: Estağfurullah efendim. Ben Emre Can'ın kutlamak için aradım.
0: Çok güzel naziksiniz. Çok naziksiniz.
2: Doğum gününün içten dileklerimizi kutluyoruz kardeşimizin. Allah istikbalini daim etsin. Hocam, çok iyisiniz. Çok iyi yayınlar oluyor. Allah sizden de razı olsun. Bir teşekkür edeyim hocam.
0: Ne güzel.
2: Konuş.
3: Doğru.

0: Günü kutlu olsun. Nasılsınız Emre
1: Efendim
0: Bey?
1: çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Ailece
0: Hayırlı
1: Dare
0: yayınlar
1: ailesine
0: olsun.
1: saygılarımızı sunuyoruz.
0: Aa, çok teşekkür ederim. Mutlu seneleri olsun.
1: Eyvallah, sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Saygılar hocam.
1: Evet, Derfin Yunus Dane hocamla bir araya geldik. Bu kutlama mesajlarını da Emre Can'a üzerimde kalması mutlaka ileteceğim. Bu arada sevgili Doğan'dan da mesaj gelmiş. Ve sevgili Doğan'la birlikte olacaksınız benden sonra. Doğan'ın da tatili bitti. Parlardan gelmiş. Emre abi günaydın. Mustafa Kırbaç, pardon, ondan gelmiş. İyi yayınlar abi. Dileyen filenin sultanları diyebilir ama dileyen de Atatürk'ün kızları diyebilir. Umarım herkes anlayabilir. Tahammül etmemiz gerektiği kavramlar var birbirimizin. Birlik ve beraberlik bizim için çok önemli. İstanbul Balat'tan kucak dolu sevgiler göndermiş. Kesinlikle hepimiz birbirimize saygı duymalıyız, görüşlerimize saygı duymalıyız. Vatan, millet ve özellikle bu topraklarla ilgili olumsuz düşüncelerini hepimiz birlikte karşısında durmalıyız ve bu toprakların kıymetini hepimiz çok iyi bilmeliyiz. Topraklardan uzak kalınca, gurbette olunca daha iyi anlıyorsun. Abi dün bir gazetede Musiala transferinin başkan transferi olduğu için Abdullah Kavukçu tarafından manipüle edildiği söyleniyor. Sen ne dersin? Hocam, yani Musiala transferi gerçekleşirse çok büyük bir transfer olur. Yani Galatasaray yine Zaniolo, Osimhen, Icardi'den sonra bu yılda Musiala'yla Türk futboluna damgasını vurur. Ama bunu birileri eğer yönetimin içinden manipüle etmeye kalkıyorsa, zaten o zaman onun manipülasyonun içerisinde olan bireylerle ortak değerlerde buluşmak çok ama çok doğru olmaz. Ecdat diye konuşurken padişahlar herkes var efendim. Yani bütün ecdadımızla gurur duymalıyız. Yani biz 16 devlet kurmuş yüce bir toplumuz ve biz yaklaşık 10 bin yıllık bir geleneğin mahsulleriyiz. O yüzden de Türk olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve ta 10 bin yıl önceki atalardan gelen kanı, DNA'yı bugünlere taşımanın ne kadar kıymetli olduğunu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk şu sözleriyle zaten dile getiriyor. Ne mutlu Türk'üm diyene diyor. Bunu iyi anlamak lazım yani. Farklı fraksiyonlar içerisinde olabiliriz ama hepimizin kökenine baktığında ya da hepimizin anlayış ve felsefesine baktığında, bu topraklar için anlayış ve felsefeyi ortaya koyuyorsak, o zaman benim açımdan sorun yok. Yani Çerkez de olabiliriz, Abaz da olabiliriz, Kürt de olabiliriz, Türk de olabiliriz, Laz da olabiliriz, Yörük de olabiliriz. Önemli değil. Önemli olan bu toprakları sevmek, bu bayrağı sevmek, bu topraklar için beraber hareket edebilmek. Bunu ortaya koyabilirsek ve bugüne kadar bize armağan edilmiş olan, daha doğrusu emanet edilmiş olan bu anlayışı iyi özümsememiz gerekiyor. Emre Bey günaydın. Galatasaraylı Yakup Çınar ve Oğuz Altay Galatasaray transferleri için gerekli açıklamaları yapıyorlar. Galatasaraylı arkadaşlara duyurulur demiş. İbrahim Oruç'tan gelmiş. Evet, bizde de yayın yapıyor hem Yakup Çınar hem Oğuz abi. O yüzden de bunu iyi anlamak gerekiyor. Abi bence Galatasaray yönetimi Okan Buruk'u yem olarak kullanıyor. Yok daha neler. Adam 4 yıldır üst üste şampiyon oluyor ama devamını okumak istiyorum. Leslie Ugachukwu Okan istedi, 3 sene takip etti ve biz Okan için aldık. Okan'ın vizyonu bu diye. Abi 4 senedir takımın başında nasıl olur da bir sistem çıkmaz? Niye hep doğaçlama oynuyoruz? Osimhen'i çıkar, önceki sene 3. olamazdık demiş. Hocam 4 senedir bu adam şampiyon oluyor. Ben bu adamı en çok eleştirenlerden biri oldum. Hatta bu noktada hakikaten çok ciddi, onun için özür de diledim ama çok ciddi bir densizlik de yaptım. Ama yani bu adam nasıl şampiyon oluyor? Bu adam bir şey yapmıyor dersek, Okan Buruk'a büyük haksızlık ve Galatasaray taraftarı nasıl sevmiyor Okan Buruk'u ya? Ben bunu anlamakta çok zorlanıyorum. Ya Okan Buruk'la Galatasaray'daki bir grup taraftarın yıldızı hiç barışmadı abi. Hiç de barışamıyor. Hiçbir şekilde ortak ritimde buluşamıyorlar. Akıl alır gibi değil. Ve ben bunu anlamakta çok ama çok zorlanıyorum. Bu cümleyi kurmanız, hocam biz her cümlemizi bilerek, isteyerek ve doğru niteliklerle kuruyoruz. Yani biz kimsenin yalakası, kimsenin

isteği ve arzusu biçimlensin diye burada yayın yapmıyoruz. Bizim için önemli olan kavramların ne olduğunu beni 4 yıldır dinleyen zaten biliyor. Bu arada Bora Yargıç'a yazmıştım. Bora Yargıç da hemen bana yanıt vermiş. Bu özellikle Yağız Savuncuoğlu'nun ve Serdal'ın paylaşımı ile ilgili. Türkiye'deki mevzuata göre Bora abinin, yani Doktor Bora Yargıç'ın bu konunun uzmanının bize attığını söylüyorum. Türkiye'deki mevzuata göre futbolcuların gelir vergisi stopajını kulüp ödemekle yükümlüdür. Ancak stopaj dışındaki şahsi beyanlar veya ödenmeyen yüksek

0: sinin zamanında devlete yaptırmazsa, futbolcunun stopaj borcu birikirse devlete karşı mükellef görünen veya borcu biriken taraf üzerinden doğrudan futbolcuların Türkiye'deki banka hesapları bloke altına alınır. Asıl tehlike nedir diyor Bora Yargıç. Burada banka haczi başlığının bu kadar ciddi olmasının sebebi kulübün prestij ve nakit akışı krizini açıkça göstermesidir. Yabancı oyuncu algısı. Türkiye'ye gelen yabancı bir futbolcunun banka hesabına e-haciz gelmesi kulübün kurumsallığına darbe vurur. Nakit akış kilitlenmesi. Gelirin sponsorluk, bilet, Şampiyonlar Ligi büyük kısmı zaten factoring veya banka konsorsiyuma, bankalar birliğine gittiği için kulübün kasasında likit para kalmadığı açıkça kanıtlanmış olur. Sürdürülemez borç döngüsü. Vergi ve maaş ödemek için tekrar yüksek faizle kısa vadeli kendi kredisi çekilir. Yani borç daha pahalıya bir borçla ödenir. Özetle banka hacizi meselesi birkaç günlük bir prosedür aksaması değil, kulübün nakit üretemediğinin ve günü yüksek faizli kredilerle kurtardığının en somut bankacılık belgesidir demiş. Haluk Yürekli'nin videosunda bulunan videoyu da izlemenizi tavsiye ederim demiş Bora Yargıç. Bunları söylemiş ama keza Hakan Can da başkalarıyla konuştuğunda vergiyi brüt üzerinden futbolculara ödeme yapıldığı için vergiyi futbolcuların ödediğinin vurgusunu yapıyor. Çok teşekkür ediyoruz Süleyman Bitmez'e de, çok çok teşekkürler saygıdeğer dostlar, gelen mesajlarla ilgili. Ben şu yoruma asla katılmıyorum. Osimhen'i çıkarırsan 3. olur, işte ne bileyim Barış'ı çıkartırsan şampiyon olamaz, Muslera olmasaydı şöyle. Ben de katılmıyorum. Sizde hemfikirim. Yani futbol bir takım oyunu. Bu takım oyunu içerisinde Aliler, Veliler, Osmanlar, Hasanlar gider. Ama sonuç itibariyle birileri kalır. Ben de sizinle hemfikirim. Ben de bu noktaya katılmıyorum. Ve diyorum ki ben sizden farklı düşünüyorum. Efendim bugün 28 Temmuz ve sizlerle beraberliğimizde saatler 10'a erdi. Bir yayının daha sonuna geldik. Yine dinlediniz, mesaj attınız, vakit ayırdınız ve benimle birlikte oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Emre Can'ın bugün doğum günü, benim oğlumun. Onunla ilgili de mesajlar attınız. Aile olarak hepinize şükranlarımı sunuyorum. Ve diyorum ki yarın Allah izin verirse yine birlikte olalım. Hoşçakalın.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
2: Reklam.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Böyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım Bankası'nda

0: Yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Evet güzel insanlar, yani konu Galatasaray olunca aslında hep benzer şeyleri konuşuyoruz. Geçen sene de konuşmuştuk, ondan önceki sene de konuşmuştuk. Transferler nerede, işte eksikler var, niçin hala tamamlanmadı falan. Şimdi bu duruma bir yangınla gidenler var. Geç kalındı, hadi hadi falan diyenler var. Ben tabii onlara haksızlar falan demiyorum ama aynı fikirde olduğum yer de var. Geleceğim oraya.

0: Ben bir sordum, soruşturdum. Hani yönetim kanadından en azından bana gelen mesaj şuydu. Dünya Kupası'nı bekliyoruz. Ben de açıkçası hani sokakta falan karşılaşıyoruz ve bazı kardeşlerle Galatasaray üzerine sohbet ediyoruz. Bana soruyorlar. Ben de o zaman şey demiştim. Haziran başında, hatta Mayıs'ta falan. Şunu dediğimi hatırlıyorum. Yani çok hemen böyle transfer beklemeyin bu sene. Bence Dünya Kupası'nı bekleyeceklerdir. Çünkü Avrupa piyasası da bu şekilde ilerliyor. Yani tek başına Galatasaray böyle götürmüyor ki. Ama belki diğer takımlardan Galatasaray'ı ayıran şöyle bir şey var. Sen Dünya Kupası'nı yine bekle ama Galatasaray'ın 4 yıllık başarının üzerine bir dönüşüm yapması gerekiyor. Bana kalırsa bu sene değil, 2 yıl önce yapması gereken bir dönüşümdü. Peyderpey, böyle yavaş yavaş dönüştürmesi lazımdı. Ki ben bunu 2 sene önce ne üzerinden anlattım? Mertens üzerinden mesela. Dedim yani Mertens yaşlanıyor, adamın artık raf ömrü bitiyor. O zaman ne yapacaksın? Yedekleyeceksin abi. Hatta Mertens takımdayken yedekleyebilirsin. Yani başlarsın potansiyel adayı, yavaş yavaş değişiklikler olur. Yani işte eksikler belli zaten, küçük değişikliklerle girersin. Ya da dersin ki o çıksın, bununla vedalaşalım falan filan gibi hamleler 2 senedir yapılmalıydı. Ama Galatasaray yönetimi önceki senelerdeki gibi ağır davranıyor, hantal davranıyor. Biraz özgüvenleri yüksek, çünkü ne zaman ağır davransalar da işler onların istediği gibi gitti. Şimdi futbol sonuç oyunu ya. O doğruları da sonuç üzerinden okuyan bir ülkede yaşadığımız için aslında baktığın zaman geçen sene de Galatasaray hem transferde hem süreç yönetiminde harika işler yaptı ve şampiyon oldu değil. Aslında tam tersi. Pek çok negatif şey gün yüzüne çıkmıştı ama Fenerbahçe daha erken yarış dışı da kaldığı için, hani atçılıkta denir ya, daha kenter bir başarı elde etmiş oldu Galatasaray. Şimdi bunun arkasına, gölgesine sığınarak devam ediyor olmak da bilmiyorum, belki bir özgüven yaratmış olabilir. Yani ama geçen şeye denk geldim. Kulakları çınlasın. Orhan Ulucan'ın bir yorumuna denk geldim. Hoşuma gitti. Yani tarihte hiç 5 sene üst üste şampiyon Türk takımı olmamış ya. Bu bir mesaj diyor. Yani niye olmamış dedi. Açıkçası çok güzel bir soru. Niye olmamış? Muhakkak rehavetten dolayı da olmamıştır da. Ben şuna da muhakkak diyeceğim. O dönüşümü sağlayamadığı için olmamıştır. Değişimi sağlayamadığı için olmamıştır. Yani raf ömrünü hesap edemediği oyuncularla yola çıktığı için olmamıştır. Bu raf ömrüne siz doygunluk, tükenmişlik de diyebilirsiniz. Eksik parçaların tamamlanmaması olarak da bakabilirsiniz. Hepsi kabul. Öte yandan artık bugün şu da var. Şimdi futbol dünyada öyle bir gladyatör alanına döndü. Yani sadece Türkiye'de değil, dünyada da zihinsel tüketimi çok fazla bir alana dönüştü futbol. Sosyal medyayla beraber. Çünkü en ufak bir hatanız artık felaket derecesinde böyle bir mahkeme kurduruyor. Bu da elit seviyede oyuncuların böyle uzun süreli ve istikrarlı kalmasını zorlaştırıyor elit seviyede. Yani hepimiz bayrak adamları çok sevdik falan ama işte bir kulüpte 10 sene, 15 sene kadar artık gerçekten böyle bir şey yapmak, yani adamın artık gamsızlık hali olması lazım. Gamsızlık hali gerektiriyor. Hiç kolay bir iş değil. Niye? Bu gladyatör aranasından dolayı. Yani mesele sadece adele yükü değil. O da var. Sadece fiziksel yıpranmışlık değil. O da var. Psikolojik olarak da yıpranmışlığı çok önemli ve bence o şampiyonluk serilerine en önemli darbelerden biri budur. Dolayısıyla Galatasaray'ın sadece formasyon olarak değil, Okan Buruk'un taleplerini karşılayacak şekilde elbette bir dönüşüm, değişim ihtiyaç var. Ama hem de psikolojik yıpranmışlığı ölçebilen ve bu ölçüme göre de hareket edebilen bir değişime, transfere, dönüşüme ihtiyacı var. Dolayısıyla hani benim bir santraforum var, bir kaleci var, sağdaki o gider bu kalırdan farklı bir ölçümleme ihtiyacı da var. Ama siz ölçüyü, yani bu cümleyi çok kullandım ben bu kameranın karşısında ya, hani size de çok bahsettim. Ölçüleri yanlış olanın bütün ölçümleri yanlış çıkar diye bir söz çok söyledim ya. Eğer siz ölçüyü zaten başarılıyız koyarsanız bence bütün ölçümleriniz yanlış çıkacak. Salah'ı konuşan Beşiktaş var. Aziz Yıldırım'a olan Fenerbahçe var. Ve bunların ne manaya geldiğini de, yani rakip analizi de yapması gerekiyor Galatasaray'ın. Öte yandan da işte eksiklikler belli. Hani siz eksiklik olarak sadece lige de bakıyorsanız, ha okey ben bir şey demem. Ama Avrupa'ya bakıyorsanız ki böyle söylüyorsunuz, çıtanız orasıysa o zaman çıtayı koyduğunuz yere göre adımları biraz daha hızlandırabilirsiniz. Veyahut kendinizden eminseniz, beklediğiniz yerler var, aslında her şey sizin kontrolünüzdeyse o zaman bunun iletişimini yapabilmeniz lazım diye düşünüyorum. Yani dediğim gibi, çünkü ben hani Dünya Kupası'nın beklendiğini biliyorum, benim duyumum bu şekilde. Ama Dünya Kupası bitti abi. Ve şimdi artık o sükseliğe mi gideceksin? Ya da önceki transferde söylediğimiz gibi aslında potansiyel vadeden, daha atletizm vadeden, işte gençlik aşısı mı, böyle mi yol yürüyor? Artık iletişimi yani. Ha, ama çok eleştiriliyor falan. Ben seviyorum abi Galatasaray'daki bu şeyi. Hani hep belli seslerin yükselmesini seviyorum. Hani belki de 4 senedir şampiyon olmanın arkasında yatan sebeplerden biri de budur. Hep daha fazlasını arama halidir. Hani düşünün 4 sene şampiyon olunmuş. Bu süreç içerisinde pek çok yüksek kalibre transfer de gerçekleşmiş. Ama hala eleştiri yükseliyor. Temmuz bitti işte neredeyse. Yani transferler falan. Ben bunu kıymetli buluyorum. Ama bazı yangınların da bilinç dışı yapıldığını düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Çünkü bakın biz futbol üzerinden iletişim sağlayan ve gazetecilik mesleğini icra etmeye çalışan insanlar olarak eğer bu mesleği icra ediyorsak bazı yolların, yöntemlerin bilinerek bir fikre sahip olmamız gerektiğini düşünüyorum. Örneğin ben bunu hani transferden söylemeyeyim çünkü şimdi Galatasaray kampını örnek verelim. Çünkü transferden gireceğim sanki birine söylüyormuşum, birine hedef alıyormuşum. Ya hayır. Yani hedef alarak konuşmuyorum. O yüzden kamp örneğiyle devam edeceğim. Diyelim ki haber yaptın. Kamp kötü geçiyor diye yayın açtın. Düşün. Peki kamp iyi geçiyor ne demek? Yani daha önce kaç kamp takip ettiniz? Kamp organizasyonu nasıl olur? Bir antrenmana bakıp, bir tişörtüne bakıp, içerideki böyle iki diyaloğa bakıp iyi ya da kötü netice alınabilir mi bu konuda? Hangi istihbarat çalışmalarını yaptınız? Kimlerle konuştunuz? Atletik performansa, bilime dair hangi bilgiler cebinizde? Çünkü yüklemeye dair bir şeyler bilmeniz lazım. Yüklemenin zamanlamasına dair bir şeyler bilmeniz lazım. Daha önce takımlarda zaman geçirmeniz lazım. Yoksa ya da zaman geçirmiş insanlarla böyle istihbaratlı bir konuşma yapıyor olmanız gerekiyor ki yani bunları toplayın, cebinize koyun, sonra bunu bir fikir olarak deklare edin. Yani benim. Şimdi alın bu söylediklerimi, transferi uyarlayın. Yani transferlerin zamanlamasıyla ilgili, organizasyonuyla ilgili bir şeyler söyleyebilir tabii ki insanlar. Ama sadece hani insanlar burada çok duygusu yüksek, ben de buradan bağırayım, daha fazla beğeni gelir, daha fazla reyting yükselir falan duygusu ben çok doğru bulmuyorum. Yani biliyorsunuz ben en iyi döneminde de Galatasaray yönetimi, bilmiyorum en iyi dönemine ne zaman denir de, hani o eleştiriyi yaptım. Çünkü benim eleştirim tam transfer zamanlamasındaydı belki ama vurgum esasen o konjonktüre bakıştı. Yani Galatasaray sürdürülebilir bir başarılı takım haline gelecekse o zaman buraya tuttuğum projeksiyon çok önemliydi. O yüzden tabii ki hani şampiyonluk kupası falan bazı yanlış hareketin üstünü örter. Ama işte Uğurcan transferi. Hani yine yanlıştı. Yine söylüyorum. Uğurcan transferi yanlıştı. Ama harika sezon geçirince konu kapandı. Yani. Yani yine yani yanlıştan kastım şu, yanlış zamanda geldi. Yanlış paraya geldi. Sizin bu sorunları daha iyi çözmeniz lazımdı. Daha önce çözmeniz lazımdı. Muhtemelen bugün de buna güveniliyor hala. Ben çözerim gibi. Şampiyonlar Ligi'ni örnek alalım. Şampiyonlar Ligi ister belli metrikleri. Değil mi? Bir topla. Siz yani ben Süper Lig için konuşmuyorum. Elbette sürdürülebilir başarı da ben hani Batı Avrupa futbolunu örnek olarak koyuyorum. Mesela atletizm metriklerini önünüze koyarsanız, işte fiziksel devamlılık, fiziksel kapasite gibi konuların metriklerini önünüze koyarsanız, teknik konuları da yine koyarsanız, taktiksel uyum, işte taktiğin uyduğu oyuncular falan, bunları koyarsanız, toplam kaliteyi yaratırsanız, ona göre de şu soruyu sorarsınız: biz neredeyiz peki? Seviye belirlemenizi yaptıktan sonra da sezon devam ederken, futbol takımı sezona devam ederken siz de geleceği hazırlarsınız. Bunu yaparsınız ve dersiniz ki, atıyorum örneğin, bize şöyle şöyle orta saha lazım, merkezde atletik performansı şu olacak, verileri buna uyan oyuncular lazım, bitti. Veya Liverpool maçı bir ölçü değil midir abi? 4-0. Daha fazlası da olabilirdi ve berbattı. O günün işte şey, atın morali, motivasyonu, tribün çok iyi, geç onları, kenara at. Elinizde geriye ne kaldı? Niçin ezildiniz? Fiziksel olarak niçin sindiniz? Taktiksel olarak niçin ezildiniz? Teknik olarak niçin ezildiniz? Niçin kafanızı kaldıramadınız? Bunu raporlarsınız. Endeki kadroyla, yapıyla bunu mukayese edersiniz. Dersiniz ki bizim ihtiyacımız bu ve biz bu ihtiyacı yönelik çalışmaları yapalım. Bir daha bu başımıza gelmesin. Ama son ana kalsa bile, son ana kalsa bile bazı sebeplerden de kalabilir. Transfer piyasasıdır, ekonomik sebeplerdir. Bu olabilir yani. O zaman bunu iletişimde planlarsınız, kurarsınız. O kadar da yaygara kopmaz. Ama siz 4 senenin rehavetine sığınıyor, 4 senenin başarısına sığınıyorsanız, nasıl olsa biz doğru yolu bir şekilde buluyoruz, ne gerek var acele etme diyorsanız, Allah Allah, 5. sene şampiyon olsanız bile yine ben aynı eleştiriyi. Yine Galatasaray konjektür takımı olmalıdır, dönüşebilen bir takım olmalıdır, İşte kendini upgrade edebilen bir takım olmalıdır. Ben bunu söyleyeceğim. Yani böyle olması gerektiğine inanıyor, böyle düşünüyorum. Bence insanlar da böyle düşündüğü için biraz tepkiyi fazla veriyorlar. Örneğin siz bir geçiş takımıysanız, bir press takımıysanız, Osimhen'in yedeğini, onun yaptıklarına benzer işler yapabilecek profilde bir santrafor bulacaksınız abi. Onu oradan aldığınız zaman, çünkü geçtiğimiz sezonlar gibi sorunları yaşamayın yani. Belki Can Uzun arayışı, bilmiyorum öyle bir arayış var mı? Yani böyle bir söz söylendi, onun gibi. Yani mesela stoperlere bakıyorsun, geçen sene çok fazla hata yaptılar mı? Bence yaptılar. Bence Davinson, Abdülkerim ikilisi tamam ligi yine çıkarırlar ama bence o miadını doldurdu. Şampiyonlar Ligi için konuşuyorum. Orta sahaya geldiğin zaman 10 numaran yok. 10 numara olsa bile Galatasaray yine bir 6-8 oyuncusu alması lazım. Ki herhalde mevcut durumda ben öyle görüyorum, Lemina'yı stoper yedi olarak kullanmayı düşünüyor anladığım kadarıyla. Bir de santrafor eksikliği var, az önce söyledik. Yani yedek santrafor eksiği var. Yani 3 santraforla lige başlıyor Fenerbahçe belki. Galatasaray tek santraforu var. Diyelim Barış'ı oraya kaydırdın, kanadın yok o zaman. Yani o yüzden Galatasaray sadece geç kalmadı. Bence 4 senenin üstüne harika bir iskelet kurabilecekken hiçbir şey yapmayarak olan fırsatı kaçırdı. Yani o yüzden tamam Dünya Kupası'nın bitmesi bekliyoruz falan dedik ama yani 48 takımlı turnuva bitti ve sona kadar zaten 2 takım kalıyor en son. Yani o 40 günde gidiyor, yani kim atacaksın bilmiyorum ki. Bunları değerlendirdiğimiz zaman Galatasaray'ın bütün bir iskeletini kaybettiğini net bir şekilde söylerim ben. Çünkü Saran'ın satılacağını söylüyorlar. Yani iyi bir teklif gelirse, ki satsa da satılmasa da Abdülkerim upgrade edilmesi gereken ikili, onu söyleyelim. Saray'ı zaten iyi kullanıyor mu ki Galatasaray? Emin değilim. Oyun kurucu olarak kullanamıyor ki. Bu takım var şimdi, o zaman geriden oyun kuracak oyuncusu kim olacak Galatasaray'ın? Şimdi bir transfer yaptı da onun fizikselliği okey ama teknik açıdan ne olacak? Ve son söz şunu söyleyeyim. Daha kötüsü de var bence. Galatasaray oyununun miadı doldu. Sete oturamıyorsun. Bitti babacığım, bence deniz bitti. Yani oyuna da upgrade lazım. Teknik ekibe de upgrade lazım. Onu söyleyeyim. Yani geçen sene çok söylendi Okan Burun yardımcı değişecek. Ama lig başlayacak, herhangi bir şey görmedim. Duymadım. Benim eksikliğimdir görmediysen. Kusura bakmayın. Ama bugün Beşiktaş hücum hattını upgrade ederken, geliştirirken, iyileştirirken sen bunu yapmadın. Yedek kulübesi tamamıyla değişmeli belki. Değiştirmedin, geliştirmedin. Okan Hoca'nın yanı değişmedi, gelişmedi. Okan Hoca'nın oyununun kesinlikle değişmesi ve gelişmesi gerekiyor. Miadının dolduğunu gördük, olmadı. Mevcut bazı bölgelerin, ikililerin, üçlülerin de aynı şekilde ilerlemesi ve gelişmesi. Elbette ligi yine Osimhen belirleyecek, bir şey söylemiyoruz. Yine o belirleyecek ve ligde yine her şey çok güzel gidebilir. Ama buralar futbol açısından kusurlu. Ve Galatasaray yönetimine haddim olmadan nacizane bir Batman filminin sözünü hatırlatarak, tavsiye de denmez de yanlış olmasın, söyleyip çekileyim. O çünkü filmdeki söz çok güzel çünkü. Ya kahraman olarak ölürsün ya da kötü birine dönüşecek kadar uzun yaşarsın demişler. Nacizane.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
2: Fenerbahçe forvet hattında bu kez işini şansa bırakmak istemiyor. Sarı lacivertlerin gündemindeki isimse son yıllarda Avrupa futbolunun en dikkat çekici çıkış hikayelerinden birine imza atan Seru Girassi. Yıllarca potansiyel vadeden ancak beklenen patlamayı yapamayan Gineli golcü kariyerinin ilerleyen dönemlerinde adeta küllerinden doğdu. Şimdi ise adı Fenerbahçe'yle anılıyor. Saadettin Saran ve yönetiminin tohumlarını attığı transferde Hakan Safi ve Aziz Yıldırım da oyuncuyla ilgilendikleri açıkladılar. Peki Seru Girassi kimdir? Girassi'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 12 Mart 1996'da Fransa'nın Arles kentinde dünyaya gelen Girassi, futbola Laval altyapısında başladı. Henüz genç yaşlarda gösterdiği golcü kimliğiyle dikkat çeken oyuncu alt yaş kategorilerinde attığı gollerle kısa sürede A takıma yükseldi. İlk profesyonel sezonunda sergilediği performans onu Lille taşımıştı ancak kariyerinin ilk yılları beklendiği kadar kolay geçmedi. Lille, Auxerre, Köln, Amiens ve Rennes derken sürekli yeni bir başlangıç yapmak zorunda kaldı. Özellikle Köln döneminde yaşadığı sakatlıklar gelişimini büyük ölçüde yavaşlatmıştı. Buna rağmen pes etmedi. Amiens ve Rennes'le yeniden çıkış arayan Girassi, istikrarsız performansı nedeniyle Avrupa'nın elit golcüleri arasında gösterilemiyordu. Kariyerinin yönünü değiştiren hamle ise Stuttgart'a gitmesiyle oldu. Alman ekibinde adeta yeniden doğan Girassi, Bundesliga'nın en dikkat çeken golcülerinden biri haline geldi. Gösterdiği performans kısa sürede Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti. Asıl patlamasını ise 23-24 sezonunda yaptı. Bundesliga'da Harry Kane gibi yıldızlarla gol yarışına giren Girassi 30 maçta 30 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bu çıkış Alman devi Borussia Dortmund'un da dikkatinden kaçmamıştı. Dortmund Girassi için yaklaşık 18 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek transferi tamamladı. Birçok futbol otoritesine göre bu rakam son yılların en başarılı fiyat performans transferlerinden biri olarak değerlendiriliyordu. Dortmund'da transfer olduktan sonra beklentilerin altında kalacağı düşünülüyordu. Çünkü Stuttgart performansının tek sezonluk bir çıkış olduğu yorumları yapılıyordu. Ancak Girassi bunun tesadüf olmadığını kısa sürede göstermişti. İlk sezonunda 50 maçta 38 gol, 9 asist üreten Ginelli santrafor Avrupa'nın en formda golcülerinden biri haline geldi. 24-25 sezonunda Devler Ligi'nde çıktığı 14 maçta 13 gol atan Girassi, Rafinha ile birlikte turnuvanın gol kralı oldu. 2. Girassi nasıl bir oyuncu? Onu anlatan en doğru kelime güç. Ceza sahasında bulduğu en küçük fırsatı gole çevirebilen bir forvet. Güçlü fiziği sayesinde sırtı dönük oynayabiliyor, hava toplarında etkili olabiliyor ve rakip stoperlerle sürekli temas halinde olmasına rağmen kendine vuruş açısı yaratabiliyor. Özellikle ön direk ve arka direk koşularında oldukça etkili. Bunun yanında hava toplarında da ciddi bir tehdit oluşturuyor. Girassi yalnızca bir ceza sahası golcüsü değil, pres gücü yüksek, takım arkadaşlarına alan açan ve hücum hattının merkezinde oyunu taşıyabilen bir santrafor profiline sahip. Ancak tabii ki kusursuz bir oyuncu da değil. Kariyeri boyunca uzun süreli sakatlıklarla mücadele etti. Zaman zaman formsuzluk dönemleri yaşayabiliyor. Ayrıca yaklaşık 50 milyon euro seviyesindeki serbest kalma maddesi de transferin önündeki en büyük engellerden biri. Bazen oyunun içine girmekte zorlanabiliyor. Özellikle topun az geldiği maçlarda etkisi düşebiliyor. Hızlı geçiş hücumlarında elit seviyedeki bazı forvetler kadar patlayıcı olmaması da eksiklikleri arasında gösterilebilir. Sonuç olarak Fenerbahçe'nin gündemindeki isim sıradan bir golcü değil. Avrupa'nın en üst seviyesinde kendini kanıtlamış, kariyerinin en verimli dönemini yaşayan bir santrafor. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yaşayan, kulüpler Dünya Kupası'nda zirveye çıkan Girassi yalnızca gol atan değil, takım arkadaşlarını da oyuna dahil eden bir oyuncu. Peki sizce Girassi Fenerbahçe'nin santrafor sorununu çözebilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerindedir umarım diyerek programımızı açalım. 0212-273-1010 WhatsApp hattımız, buradan bizlere mesajlarınızı da atabilirsiniz. Ben de yayına girmeden önce Fenerbahçe eski yöneticisi Ertan Torunoğulları'nın röportajını dinledim Ahmet Konanç'la. Ya Fenerbahçeli arkadaşlar da bence dinlemiştir. Yani Fenerbahçe'nin neden başarısız olduğunu bence anlamışlardır. Röportaj çok güzel bu arada. Bence Ahmet abiyi kutlamak lazım. Çünkü güzel cümleler kurdu. İşte Fenerbahçe dedi, Sıdiki istemiyorsa dedi, biz 18 dedi. Aldığımız fiyata o kulübe o parayı tekrar sokarız dedi. Yine Kante için de aynısını söyledi. Hani biz Fenerbahçeliyiz, yardımcı oluruz dedi ama yani gerçekten de Ertan Bey çok beyefendi bir insan bu arada. Çok kibar bir insan ama tabii futbol aklı denilen şey bambaşka bir şey. O sebeple de biraz da başarısızlığın sebebi aslında insanları tanımaktan geçiyor. Diyelim, tekrar teşekkür edelim Ahmet Konancı. Biz programımızı açalım. Kızlar Viyana'da şampiyon oldu. Filenin sultanlarını tebrik edelim. Milletler Ligi'nde dünya sıralamasının ikinci basamağındaki Brezilya ile karşılaştılar. Kozlarını paylaştılar. Aslında 1-0 geriye de düştük. Pes etmediler. Gerçekten inanılmaz bir hırsla, inanılmaz bir ruhla oynadılar. 23-25 kaybettik ilk seti. İkinci seti 25-23 kazandık. Üçüncü seti 26-24 kazandık. Dördüncü sette çok rahat başladık. Hatta bir ara farkı 5'lere falan çıkardık. Ama hatta son sette öne de geçti Brezilya ama tekrar o geri dönüşü gerçekleştirip 25-21 ile fişi çektik ve Viyana'da şampiyon olduk. Gerçekten de muhteşem bir karşılaşmaydı. Saat de aslında çok güzel bir saatti. Ne bileyim, ben şey diye düşündüm. Belki böyle hani A milli futbol takımımıza ekranlar falan kuruldu ya, dedim bazı belediyeler belki kurulur. Çünkü pazar saati öğlen 2.30 falan. İnsanlar genelde sahilde, ne bileyim kahvaltıdan sonra, tam böyle voleybol maçı izlenilecek bir saatti. Gerçekten çok iyi oynadılar. Her birinin içinde böyle bir yenilmez ruh var. O çıkmaz denilen topları yerde gerçekten böyle sürünerek çıkardılar. Bir de biz hani futbolu hepimiz iyi biliyoruz ya. Yani şimdi baktığınızda futbolu, değil mi, hepimiz iyi bildiğimizi düşünüyoruz. Bana sorsanız ben iyi biliyorum. Size sorsam hepiniz iyi biliyorsunuz. Ama voleybol öyle değil yani. Hani voleybolu çok bilmiyoruz ya. Belki de bu yüzden böyle çok eleştirilerin odağında olmuyor. Bir de bu Brezilya son 7 yılda 5 kere final oynadı. Zaten maçın sonunda da spiker söyledi. Ben maçın başında da aman dedim, bu istatistiği bizim maçta bozmayın demiştim ki öyle oldu. 7 yılda 5 final oynadılar ve 5'ini de kaybettiler. Kızlar direne direne, söke söke, terlerinin son damlasına kadar savaşarak aldılar. Gerçekten de göğsümüzü kabarttılar. Maçı izledikten sonra şöyle düşündüm. Bilmem bana katılır mısınız ya da benim gibi düşünen oldu mu bilmiyorum. Şimdi voleybol milli takımı bu şeye benziyor bence. O yüzden seviyoruz. Böyle özlediğimiz Türkiye'ye benziyor. İşte farklılıklarıyla bir arada durabilen, başarıyı paylaşan, efendime söyleyeyim birbirine saygılı, disiplinli, mütevazı, eğlenmeyi bilen bir ekip. Bu kadın voleybol takımı. Futbol milli takımına bir baktım sonra. Allah Allah dedim, biz bu tarafta niye böyle değiliz? O da dedim şimdiki günümüz Türkiye'sinin özeti gibi ya. Böyle başarıdan çok imajın konuşulduğu. Böyle sürekli egolar falan konuşuluyor. Bu egoların takımın önüne geçtiği. Böyle en ufak minicik bir eleştiride böyle yani kriz olarak ortaya çıktığı, sürekli polemik yürüten, sürekli böyle aidiyet duygusunu zayıflatan bir atmosfer var futbol milli takımımızda. Aslında bu atmosferi de kırıyorduk tam olarak. İşte Dünya Kupası'na giderken öyle ön elemelerde falan onlar da bizi tutkuyla bağlamışlardı ama Dünya Kupası'nda biz hemen o içimizdeki kini, öfkeyi dökünce böyle günümüzle geçmişe böyle gidip geldim. Mesajlara bakacağım, görüyorum. Şimdi kızlara villa veriyor muyuz arkadaşlar? Var mı öyle bir şey? Yani Türk spor tarihinin takım sporlarında herhalde en başarılı takımı diyebiliriz. Ama işte bir futbol, bir basketbol kadar rant olmadığı için çok da umursanmayacak gibi gözüküyor. Artık böyle ciddi bir ekole dönüşmüş durumdayız. Eskiden şey olurdu mesela. Kemik kadroda biri sakatlansa alarm zilleri çalardı. Özellikle bu iki senedir gerçekten makine gibiyiz. Sürekli genç dişliler ekleniyor bu makineye de ve hepsi de tıkır tıkır işliyor bu dişlerin. Böyle ilk oynamaya başlandığında mesela şeye kızıyorlardı. İlkine kızılıyordu. Ya ne kadar kötüsün. Ya ne işin var bu kadroda falan. Ama mesela gelinen noktada takımın önemli bir parçası haline geldi. Yine işte 4-5 yıl öncesine kadar takımın süperstarı kim deniliyordu? Ebrar deniliyordu. Hani bugün şu yok yani, yetiş ya Ebrar diyen yok değil mi herhalde? Yani ben olmadığına eminim. Herkesin bir alternatifinin olması gerçekten harika bir durum.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Doğan Önçel ve Oğuz Altay'la soru cevap başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Mutlu Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Biraz rötarlı bir şekilde başladık bugün. Oğuz Altay'la beraberiz. Hafif bir yer değişikliği söz konusu oldu. Hatırlıyorsan pazartesi itibariyle Polonya'ya gidiyormuş Ahmet Beyefendi. Evet. Onun sonrasında o da dedi ki rica etti Oğuz abiden.
8: İnşallah 7-8 sene kalır orada.
7: Yani büyük bir sene. Ben dönmemesi adına ben Polonya hükümetiyle de görüştüm. Yazışmalarımı yaptım. İnşallah dedim, hani size biri gelecek, çaktırma salma onu dedim ya. Sıkıntı var mı dedi. Yok dedim ya, pamuk gibi çocuk, öyle bir şey olur mu dedim.
8: Harika,
7: Ahmet Konanç
8: bir
7: şey, için.
8: Harika. Başka bir gezegenden yaşıyor sanki.
7: Tabii ki. Yani aynı oksijeni soluyor olmak da bazen Ahmet'im canım. Düşme Ahmet, düşme. Peki Oğuz abi nasılsın, iyisin?
8: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
7: Herkese... Çok şükür, iyi gördüm seni.
8: İyiyim. Tüm dinleyicilerimize de çok selamlar, sevgiler olsun.
7: Bugün uzun bir aradan sonra stüdyo heyecanı yaşıyoruz.
8: Seviyorum yani aslında seninle
7: canlı göz göze
8: olmayı çok seviyorum. Bugün nasip oldu tabii.
7: Peki. Şimdi az önce Cihan da bahsediyordu. Hafif böyle bir program tekrarı yayınlama durumu oldu tabii.
8: Evet.
7: Kızlarımızın başarısından sonra bütün herkes de villaları kızlara verin. Primler onlara verilsin. Hak ediyorlar falan derken ama biz bu başarıya biraz alıştık ve çok da şaşırmıyoruz artık. Yani o kızlardan zaten bunu bekliyoruz ya. Böyle bir şımarıklık var mı bizde? Böyle parantez içinde o kelimeyi kullanayım da. Kızlar zaten tamam, belliydi işte. İtalya'yı bazen yeniyorlar bazen. Brezilya bazen.
8: Ya Doğan, bizde ortası yok ki zaten. Yani sevinmenin, üzülmenin en uçlarda yaşadığımız için. Ama tabii ki de kadın voleybol takımımızı çok tebrik etmemiz lazım. Ediyoruz da. Ama şımarıklık konusuna gelince... Bu kadar çabuk şımarabilen insanlar az bulunur yani. Sporcular için söylemiyorum. Hepimiz için söylüyorum. Yani çabuk şımarabilen, ayağı yere sağlam basan, biraz daha böyle objektif yorum yapmaya çalışan, hayatı gözlemleyen, böyle bu konularda çabuk gevşediğimizi düşünüyorum.
7: Mehmet Akif Üstündağ ismini biliyor musun?
8: Evet.
7: Federasyon Başkanı. Voleybol Federasyon Başkanı.
8: Evet.
7: Hiç ekstra bir haberini gördün mü?
8: Hiç
7: bir açıklamasını, beyanatını, ne bileyim gündeme gelen şaşırtıcı bir ne bileyim yorumunu.
8: Yok. Gerçekten öyle bir şeyi görmedim.
7: Mesela hani aslına bakarsan bazen şeyden diye federasyonun da başına da o gelsin falan dedi. Hidayet Türkoğlu'nun açıklamaları oyunculuk
8: oluyor
7: dönemlerinde kaldığı için.
8: Kaldığı
7: biraz
8: için.
7: Biraz duygusal muhabbetleri falan.
8: Ama baktığın zaman yani oralarda başkanlık koltuğunu hak eden ya da orada bulunan insanlar gerçekten çok sansasyonel olayların içerisinde olmuyorlar.
7: Ki
8: zaten doğrusu
7: aslında,
8: bu yani
7: kadar,
8: olmadığı için tebrik etmeye de gerek yok.
7: Aslında ortamı karıştırmak isteyen çok kişi oldu. Ebrar üzerinden, diğer kızlar üzerinden,
8: biliyorum,
7: takımlar üzerinden, Gizem'in Fenerbahçeli olup da alınmamasıydı, Ilgın'ın bir süre Galatasaray'ın kaptanlığını yaptığı dönemlerde yaşadığı problemlerdi falan, Santarelli, Guidetti dönemleri falan, bir sürü şey yaşandı aslında. Ama kimse o kadar şeye girmedi konuya.
8: Santarelli geldikten sonra aslında bir ivme yakaladı kadın voleybol takımı. Hı. Yani hem biraz kupalara da alıştık diyebilirim. Finallere, başarılı maçlara, galibiyetlere alıştık diyebilirim. Yani bir şeyin, koçun, antrenörün ne kadar etki edebildiğini, doğru oyuncuları da iyi oyunda haline getirdiği zaman sonuçların gelmesi doğal. Ama tabii bütün bunları konuşurken bir taraftan da gözümüzün ucunda, aklımızda Futbol Federasyonu ve Futbol Federasyonu Başkanı olduğu zaman, kıyaslama içine girmeye başladığımız zaman, o zaman şirazesi kayıyor işin.
7: Şimdi biliyorsun, tarifeli uçaklarla tarifesiz mutluluklar yaşatan kızlarımızın
8: güzel,
7: bize öyle
8: çok
7: bir
8: güzel
7: laf koyayım.
8: Çok güzel.
7: Ama ondan sonrasında biliyorsun business'a geçmişler.
8: Geçmişler
7: artık
8: mi?
7: Kızlar, sadece kızlar geçebilmiş. O kadar yer kapladığı için, ama diğer çalışanlar, federasyon yetkilileri falan, bir kısmı ekonomi uçmak zorundaymış. Yani özel bir uçakları hala yok.
8: Yani ya olur ya, o da olur Allah'ın izniyle. O da olur.
7: Beyler, pamuk eller cebe. Kızları uçak almayayım, o öyle bir şey olsun. Hani uçak insin, uçak kalksını seviyorsunuz da bir tane uçağımız olmasın mı yani kızlar için?
8: Ya kolay, yapmayalım ya. O kadar zor bir şey değil.
7: Ya bir tane de ne bileyim bir iş insanı da çıkar herhalde, bu kızlara tahsis edilecektir. Voleybol Federasyonu'na veriyoruz bunu. Erkekler de kızlar da kullansın.
8: Ya bunu
7: desin inşallah.
8: Bunu diyorum, bir iş insanı da yapabilir. Federasyon da yapabilir. Devlet büyükleri de yapabilir. Yaparlar yani.
7: Peki gelelim artık, sen de buradaysan, Galatasaraylıların merak ettiği şu Musiala'nın hikayesine, ne oldu, ne bitti, gerekli mi, değil mi, sakat mı, oynar mı, gel burada tekrar kendini hatırlat, zirveye çık mı, gel bizi toparla, bir 10 numara eksikliğimizi gider mi, ne diyorsun, ben kaçayım gideyim mi, sen yarım saat konuşursun diye tahmin ediyorum.
8: Ya yarım saat konuşabilirim ama esasında burada akıllara durgunluk verilen konu şu. Önce bunun altını doldurayım, ondan sonra şu soruya geleyim. Aylardır Galatasaray taraftarının 4 sene şampiyonluktan sonra işte transfer isteği, ama buna rağmen bununla birlikte sosyal medyada yangın, ama bunun dışında da biraz daha böyle akil, bizim gibi camiaya yön verebilecek insanların da daha durun, Şampiyonlar Ligi ön maçları, ön eleme maçları yok. Galatasaray'ın zamanı var. Rakipler maç sezonu erken açacak. Erken maçları oynayacak. Galatasaray bu süreyi en iyi şekilde değerlendirecektir falan derken, iki gün önce ben de bir artık tweet attım. Buraya kadardı dedim. Artık bundan sonra telafisi olmayan bir döneme girdi dedim. Şimdi benim anlamadığım şu. Mertens döneminden beri işte bir buçuk sezon geçti neyse, Galatasaray'ın belli ki bir 10 numara eksiği var. Onu Gabriel Saray'la veya Yunus'la tam olarak kapatabilme şansın yok. Yani bunlar orada oynayıp verim almaya çalıştığın oyuncular olarak. Çünkü Sara 10 numara değil. 8 oynuyor. Herkes 10 numara beklentisi içerisinde.
7: Zaman zaman Mertens'in olduğu dönemde Kerem bile o açığı kapatmaya çalışıyordu.
8: Kesinlikle öyle. Benim çok merak ettiğim bir şey var. Çok akıllı olmaya gerek yok. Futbolu inanılmaz bilmeye gerek de yok. Ya senin eğer modern futbolun içerisinde klasik eski 10 numaralardan değil, oyunun iki yönünü oynayabilen ama golleri, asistleri üretebilen, topun takımda sağ kalmasını sağlayabilen, kanat varyasyonlarını hayata geçirebilen bir 10 numara ihtiyacın varken, bugün ayın 28'i Temmuz'un, bir buçuk seneden sonra hala bir 10 numaran yok. Şimdi ikinci bir şey daha söyleyeyim dinleyicilere. Şimdi ben bu transfer dönemlerini çok sevmem diye zaten seninle konuşuyoruz, söylüyorum. Son bir buçuk aydır, iki aydır ya, son iki aydır Galatasaray yorumcuları, sosyal medyası, hepsi buna dahil. Hepsinin anlatmış oldukları, vermiş oldukları futbolcu isimlerinden bir tanesi Galatasaray'a geldi mi şu anda? Hayır. İki aydır ne anlattınız arkadaşlar siz? Ben sizin yapmış olduğunuz işe saygılıyım. Sizlerin hepsini tanıyorum, seviyorum. Hepsiyle arkadaş, abi, kardeş ilişkilerimiz var. Tamam, işinizi de yaptınız. Ama hayal tacirliği yapmanın bir anlamı yok. Hayal tacirliği çok kötü bir şeydir. İnsanların duygularıyla oynamak iyi bir şey değildir. Geleceğim futbol kısmına. Ben böyle bir felsefi bir şekilde yaklaşıyorum ama insanların hayal kırıklıkları futbol üzerinden çok şiddetli oluyor. Çünkü gönülden bağlı insanlar takımlarına. Sırf Galatasaray özelinde değil. Herkes için bu böyle. Şimdi Musiala konusuna geldiği zaman bunu söyleyen Burhan Can Terzi oldu kardeşimiz. Sözümün arkasındayım, kellemi koyarım dedi. Bir insanın bir konuyla ilgili kellemi koyarım, meslek hayatıyla ilgili söylemesi, bu da kolay bir şey değil. Demek ki gerçekten çok inandığı bir şey var. Yok yani bir akıl tutulması yaşamayacağına göre Burhan bunu da ortaya koydu. Galatasaray'ın yapmış olduğu açıklamayla ilgili olarak biz Musiala'yla görüşmüyoruz denmedi. Biz Musiala'yla anlaşmadık dendi. Şimdi bundan bile bir kelime oyunu, tam senin sevdiğin şeyler. Cümle içerisinde, satır arasında bir anlam çıkarmaya çalışanlar oldu. Bugün itibariyle bana sorarsan elbette Galatasaray bir 10 numara alacak. Ama bu Musiala mı? Bunu Burhan'ı kenara ayırdım. Hiç kimsenin yapılan açıklamalardan sonra bunu anlayabilmesi mümkün değil. Çünkü Galatasaray bu sene transferde ortaya isim koymadı. Ha, sosyal medyayı manipüle etmek isteyen, kendi lehine kullanmak isteyen Galatasaray yöneticileri oldu mu? Oldu. Her zamanki gibi oldu. Ama bu hep Galatasaray'a zarar veriyordu. Ama isim çıkmadı bu sene. İsim çıkmamasının nedeninde de açık bir şey söyleyeyim. Bizlerin de telkinleri oldu. Bizlerin de telkinleri oldu. Neden? Bu Galatasaray'a zarar veriyor. İsim açıklamayın kardeşim diye konuştuk bazı insanlarla. Bu gerçek çünkü Galatasaray için. Musiala konusunu bilmiyorum. Neden bilmiyorum? Çünkü ben bugün Abdullah Kavukçu'yu arasam nasılsın, iyi misin desem ya da yönetimden bir başka kişiyi arasam bunları konuşabilecek durumdayım. Ama zaten gelmişsin Temmuz'un sonuna, 13-14 gün sonra lig maçına çıkacaksın. Bu saatten sonra ben o ismi alıp burada, tamam değerlidir, dinleyicilerimizle paylaşalım, televizyonda konuşalım ama Artık bunun zaten bitmiş olması lazımdı. Ben artık orada sıtkım sıyrılmış vaziyetteyim. Kendi adıma söylüyorum. Görevini yapmayanlar, yapamayanlar. Yöneticinin bir tanesi bana diyor ki, abi paramız yok. Yüzün bana bunu telefonda söylüyor. Paramız yok diyor. Oğlum diyorum, sezon başında diyorum 115 milyon dolar 10 günde sırf stat'tan aldınız. Yani ne oldu bu 115 milyon dolar kulübün içerisine? Borçlara gitti. Ya oğlum hani Galatasaray'ın 100 bin tane sponsoru var. Her yerden para geliyor. İşte Galatasaray'ın bütçesi 380'lerden 500'lere çıkarılıyor. Yeni sponsorlar gelecek.
7: Mesela Şampiyonlar Ligi'nden alınacak para var. Ayak bastı parası gelecek. Tabii, tabii. Tekrar bir şey gelecek.
8: Oraya geleceğim. Ben şimdi burada Galatasaray yönetimini bugüne kadar hep destekledim. Ama ben kimsenin emiri değilim. Öyle bir durumum da yok. Genel kurul üyesiyim. Ve bugüne kadar gelmiş olduğumuz noktada Galatasaray taraftarının üzüntüsünü de görüyorum. Yine söylüyorum, Galatasaray transfer yapacak. 10 numaranın iyisini yapacak. Santrafor alacak. Kanat oyuncusu alacak. Bunları alacak. Ama bugüne kadar almama nedenlerinin içerisinde Galatasaray kulübünün içerisinde ayrılıklar var. Kuyu kazmalar var. Daha önceden de vardı. Bir tane yönetici çıksın, dinleyen gelsin. Hayır, Galatasaray kulübünün içinde böyle bir şey yoktur desin. Hadi bir konuşsun bende de ben isim isim bu hepsini anlatayım burada. Çıksın gelsinler. Canlı yayındayız biz, bir yere gitmiyoruz ki. Ben bunu biliyorum. Eskiden sponsor bulan kişiler neden şimdi bulamıyor? Mu? Bulmuyor mu? Hadi yapın da görelim mi diyor.
7: Hatta kulüp çalışanlarının bina önünde paramız verilmiyor diye isyanlarından tut, öbür tarafta Haluk Yürekli'nin futbolcular üzerinden yapmış olduğu programlara karşılık kulüpten gelen bir yalanlama var ama mesela Haluk Yürekli için halkı yanlış yönlendirmeye dair bir şeyden bir suç duyurusu da yok. Mesela,
8: ya böyle bir şey yok.
7: Aslında hani bunu sen de şimdi söylüyorsun, ediyorsun. Bunu Galatasaraylıların haricinde mesela Fenerbahçe'li...
8: Ben kulüp alamam, bak bir dakika.
7: Mesela
8: Haluk'un yorumcular... söylediğiyle benim söylediğim aynı değil. Ben kulüp çalışanları parasını alamıyor, geriden geliyor anlamında bir şey söylemiyorum. Ben yöneticiler arasındaki güç savaşlarından dolayı zararı Galatasaray'ın gördüğünü söylüyorum. İsim isim söylerim. Bak bu şekilde giderlerse isim isim söylerim. Kulübe giderim, yüzlerine söylerim. Genel kurulda çıkarım, orada söylerim. Ama şu anda destek olmayı tercih ediyorum. Az bir zaman kaldı. Az bir zaman kaldı.
7: Bir ara bir Can Uzun'la görüşülüyordu. Hemen bir isimler çıktı. Bruno Fernandes beklemeyde. Onun sonrasında Musiala'lar falan havada uçuştu. Aslında hepsi hazır. Sanki ön protokol imzalanmış. Dünya Kupası'nın bitmesi bekleniyor diye gaz alındı.
8: Evet.
7: Ama... gaz iki içeride şey, şişkinlik yapmaya devam ediyor şu
8: yapar.
7: An.
8: Yapar. İki şey beklendi. Daha doğrusu kullanıldı. Bir, Galatasaray'ın ön eleme maçı olmadığı için sezonu geç açacak. Hı hı. Acele etmeyin. Aman hata yapmayalım. En doğrusunu, en iyisini alalım. Bu güzel bir fikirdi. İkincisi, Dünya Kupası var. Bir orada bir oyuncu, düşündüğümüz oyuncu sakatlanabilir. O zaman alırsak sıkıntı çekeriz ya da daha iyi bir oyuncu görürüz. Onu alırız adı altına. Dünya Kupası da bitti. Neyi bekliyorsunuz şu anda? Benim artık buradan Galatasaray taraftarına söyleyecek tek bir şeyim var. Sabrettiniz, helal olsun. Tamam, duygularınızı söylediniz. Ama gelmiş olduğumuz noktada benim iki gün önce atmış olduğum tweette artık bugüne kadardı. Bu bir isyan çağrısı ya da tepki çağrısı da değil. Bugünden sonra artık susamayız. Bu insanları da ne kadar durdurabiliriz? Yani adama diyorsun ki ya az kaldı, sabret kardeşim diyorsun. Ben sabredemem abi diyor. Al işte.
7: Etmez.
8: Bu jenerasyon etmiyor.
7: Etmez. Çünkü bilmiyor. Başarısızlığı bilmiyor, sabırsızlığı bilmiyor. Yani alışmış üst üste şampiyonluklar ve aynı zamanda Avrupa'da işte rakipler, benim Juventus, benim bilmem ne derken en son acaba Kocaeli maçı demeye başladığı anda ben onun değişimini gördüm. Tabii. Ne oldu sorusunu sordum ben o jenerasyona.
8: Evet.
7: Yani acaba dur Kasımpaşa maçını geçebilir miyiz? Ulan bir beraberlik gelirse oradan endişesini yaşadı mesela.
8: Ya aslında hani şeyler... daha çok böyle çok zengin iş adamları çocuklarını direkt olarak şirketlerin başına getirmeyip biraz zoru da kötüyü de göstererek yetiştirip ondan sonra üst düzey görevleri alıyorlar ya. Hı hı. aslında bu Galatasaray taraftarına hiç temenni etmiyorum tabii ama biraz bu zor kötü zamanları yaşasalar onlar da artık şu anda yaşadıkları dönemin ne kadar güzel ve kıymetli olduğunun farkına varmaya başlarlar diye düşünüyorum.
7: Kesinlikle.
8: Açık bir şey söyleyeyim. Efendim Erdem. Yok mu dedin?
9: Yok demedim de hani.
8: Katılmadın.
9: Katılmayız ya.
7: Sevmiyorlar abi böyle şeyleri. Alsana mikrofonunu.
8: Ya ben de sevmiyorum ama ne diyeyim şimdi Doğan yani böyle şeyler de olabilir. O zaman ne yapacaksınız? Mesela Galatasaray 3 sene şampiyon, şimdi 4 sene oldu.

0: beşinci olmak istiyor. Çalışmalar yapılıyor. Olabilir mi? Olabilir. Kadrosu, iskeleti çok güzel. Üstüne iyi takviyeleri, hala şansı çok yüksek. Yapabilirse şampiyonluğun bir numaralı adayı olabilir. Güçlenmiş bir Beşiktaş, güçlenmeye çalışan bir Fenerbahçe. Bir yarış olabilir. Peki Galatasaray 3 sene 4 sene şampiyon olamadı. Oldu, futbolun içinde bu var. Ne yapacaksın? Sabretmem dediğin noktada ne yapacaksın yani?
1: 4 tane başkan değişir, 4 tane hoca değişir. Ararız da ararız şampiyon olana kadar. Ki son 2 sezon öyle oldu zaten. Domenech Torrent geldi, ondan öncesi
2: falan. Peki bu kadar sabırsız olan 2 sene başarısız olduktan sonra 3. sene savaşmaya devam mı eder?
0: Biraz daha şu sorduğunu.
2: Yani Fenerbahçe gibi 12 sene takımının yanında durur mu bu nesil?
0: 14 sene durdu Galatasaray.
2: Ama hayır, o jenerasyonla bu jenerasyon farklı diye bakıyorum.
0: Bak aslında düşünülmesi gereken, biraz da psikiyatristlerin ve psikologların ve sosyologların da işin içine girmesi gereken bir soru sordun sen. Çünkü bunun cevabını bu kadar tecrübeli olmama rağmen ben de çok kolay söyleyemem. Galatasaray taraftarı özelinde söyleyemem. Ama onlar alıştılar, tamam.
2: Mesela başarısızlık orada bir kenetlenme yaşattı.
0: Abi böyle bir şey var.
2: Olacak, olacak bu sefer falan deyip devam edeyim. Evet, öyle devam etti mesela. Karşı tarafta
0: öyle
2: da
0: ama.
2: Karşı taraf mesela orada başarısızlıkta ilkinde bir dağılma yaşanır.
0: Sonra toparlanır.
2: Sonrasında bir toparlanma yaşanır ama o öyle olur. Bir boşluk olur onlarda.
0: Olur.
2: Yani.
0: Ondan sonra bizim bu genç Galatasaraylı evlatlarımız, kardeşlerimiz de hayatın içinde her zaman yukarı doğru bir çıkış olmadığını, zaman zaman böyle sıkıntılar olabileceğini de öğrenmiş olurlar. Şimdi bu niye konuşuyoruz aslında, biliyor musun? Galatasaray 4 sene şampiyonluğu yakalamış, 5.'yi Türkiye'de hiçbir kulüp yakalayamamış Türk takımı olarak. 5.'yi yakalama şansın var. İskeletin duruyor. Üstüne yapacağın maksimum 4 tane kaliteli transferle şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olabilirsin. Teknik direktörün de aynıyken, başkanın da aynıyken. Ve böyle de muhteşem bir taraftar varken statta bütün Avrupa basını her maçtan sonra konuşuyor. Şimdi buna rağmen bu kadar ağırdan alınmasının nedeni, bir yöneticinin bana abi para yok.
2: O zaman senin bu kadar konuşman, Erdem'in bu kadar böyle net olarak cevap vermesinden sonra benim aklıma tek bir şey geliyor. Allah Okan Buruk'un yardımcısı olsun.
0: Dün sen maçı seyrettin mi?
2: Yani herkes sana onu yazıyor herkes. Sol stoperden başla, öbür tarafa kadar git. Ne bileyim, Çanlar Aslan için çalıyor manşetleri.
0: Şimdi
2: onun sonrasında şurada bir tane daha manşet vardı, sevdim onu. Yine kayıplarda Galatasaray. Bak, diye. Kaç hazırlık maçı kaybettin biliyorsun değil mi?
0: Tamam, Galatasaray kaybetti. Yani
2: maçlarını baz alamam. Bazı şeyleri yapamam ama mesela Torreira'nın açıklamalarına bakıyorum.
0: Yok.
2: Mertens ve Icardi gittikten sonra ben kendimi çok yalnız hissediyorumlar. Öbür tarafta bakıyorsun Sara işte Newcastle'a doğru gidiyor gibi gözüküyor. Çok mutsuz.
0: Esasında Sara'nın daha önce de gitmesi gerekebilirdi. Galatasaraylı futbolculara resmi teklifler gelmedi ki. Galatasaray'ın futbolcu satabilme konusunda da sıkıntısı var. Yani bunları konuşunca, ya konuşmaya çatladım kardeşim yıllardır. İçimde tutup hani kimseye malzeme vermeyeyim diye. Ama Galatasaray'ın futbolcu da satabiliyor olması lazım. Bu arada hani aynı durum Fenerbahçe için de geçerli. Galatasaray'da 14 tane yabancı futbolcu var. Fenerbahçe'de 24 tane var. 10 tane yabancı futbolcusunun maaşını ödeyen bir Fenerbahçe var. Olmaz. Yani bu parayı Fenerbahçe kulübü niye ödesin oynatmadığı oyuncuyu? Eğer kiraya veremiyorsa, eğer kira satamıyorsa.
2: Verdiği kiraya verdiği oyuncunun parasını da Fenerbahçe ödüyordu. Ya, aslında Cengiz Ünder işte.
0: Bir de o var. Bir de o var. Bir de TFF'nin bu yabancı kuralından sonra bu futbolcuları kesin elinden çıkarma zorunluluğu doğduğu zaman Doğan. Çıkaramıyorsun. Neden çıkaramıyorsun? Adam senden 4 milyon euro alıyor. Ben mukavelemi bozmam diyor. Gönderdin. Öbür kulüp 1.2 milyon veriyor, 2.800'ü sen veriyorsun gene. Yani burada yine kulüpler zarardalar. Yani bu yabancı kuralı mı dersin, alınan bu kadar fazla futbolcu mu dersin, bu kadar yüksek rakamlarla futbolcu transferi mi dersin, ne dersen de bu işi futbolun içindeki yöneticiler beceremiyor kardeşim. 24 tane yabancı futbolcu niye var ya senin? Eleştirel tarzda söylemiyorum. Yani Fenerbahçe'nin iyi bir kadro kurması Türk spor adına çok önemli. Abi 24 taneyi ne yapacaksın abi?
2: Ben bir tane dinleyicinin yazdığı mesaj üzerinden şey yapmak istiyorum.
0: Tabii.
2: Bu Sergio Bucca vardı, hatırlıyor musun?
0: Sırıkla atlama.
2: Cirit atma, sırıkla
0: ya
2: atlama.
0: Ya şimdi bir şey söyleyecektim sana. Sırıkla atlama diyecektim. Sen gülersin diye bir futbolcu varsa çıkar diye aynı anda onu da düşündüm. Aynı anda doğruymuş Mercan. Bukka.
2: Şimdi abi bu adamlar atlaya atlaya bak sırıktan daha öteye geldi.
0: Düzgün
2: kulüpler
0: konuş.
2: Üzerinden gitti. Bak,
0: düzgün konuş.
2: En yükseklerden atladılar. Rekorlar kırdılar.
0: Evet.
2: Kulüplerin bu hale gelmesine sebebiyet verdiler. Sende Gardi mi vardı? İşte Abbas mı vardı? Biri Beşiktaş'ta içtim deyip
0: şimdi.
2: Öbür tarafta değil. İşte Devin Özek üzerinden tabii. Devam eden, Komolli üzerinden devam eden bir süreç mi vardı? Sen onların buradan bir tane oyuncuyu da alıp götürdüğünü gördün mü?
0: Oh, güzel bir soru bu.
1: Herkes getiriyor ama.
2: He? Getirmek kimse çok getir. Kolay değil mi? Para varken ben de getir. Ben Gardi olamaz mıyım yani?
0: Ama Gardi'nin şöyle güzel bir özelliği var. Götürmüyor.
2: Abi işte hani hayır, o kadar güzel götürüyor ki
0: o
2: aslında.
0: O kadar güzel götürüyor ki.
2: Fiziki götürmüyor.
0: Onu söylüyorum ben de. Onu
2: ya hepsinin öyle bir şeyi var şimdi.
0: Dün akşam demin yazan arkadaş iyi bir şey söyledi. Sen maçı seyrettin mi? Yok.
2: Yok seyretmedim.
0: Ben
2: seyrettim. Özetine baktım.
0: Bak ben seyredeyim. Sana pas da vereyim. Gün içinde başka yerlerde de aklında olsun. Ben Galatasaray'ın hepsi...
2: Venezia maçından bahsediyorsun.
0: Evet,
2: Monza maçından sonra.
0: Dün akşam
2: evet.
0: Erdem'le beraber oturduk. Maçı izledik. Şöyle bir şey söyleyeyim. Hep sana bir şey söylerim. Hatırlar mısın bu yorumumu? Ben sezon başlarında özellikle kulüplerin ne oynadığına değil ne oynamaya çalıştığına bakarım. Yani o oynamaya çalıştığı oyun felsefesini daha kaliteli oyuncularla, gerçek kadrolarıyla oynamaya çalıştıkları zaman nasıl bir efekt yaratacaklarını hayal ettiğim için hayalimde onu seyrediyorum. Dünkü Galatasaray'dan bir cacık olmaz. Bak yıllardır ilk kez bu cümleyi kullanıyorum. Olmaz. Tamam evet Arda oynadı, kalede Cankat oynadı 9 tane. İnanamazsın 9 tane net kurtarışı var. Uçuyor uçuyor kurtarıyor. Uçuyor uçuyor kurtarıyor. Bu kadar 3 gol yemesine rağmen. Berat Luş'u oynatıyorsun. Kaan'la oynuyorsun. Şimdi zaten defansta bir oyun kurulumunu yapamıyorsun. Orta sahan eksik, kanat pozisyonunda oynattığın oyuncular ikinci yarıda yavaş yavaş giriyorlar. Tamam takım henüz yeni yeni geliyor milli takımlardan. Oradan buradan tamam tatilden. Şimdi ben sana maç sonunu söyleyeyim. Okan Hoca'nın röportajında ki senin en çabuk yakalayacağın konulardan biri budur. Sorulan sorularda ki asla bunların içinde Musiala sorusu yok. Bir tek gazeteci, bir tek televizyon kanalı bile Musiala ilgileniyor musunuz diye soru sormadı. Bu da bir enteresan. Belki de önceden tembihlenmiş de olabilir.
2: Olabilir.
0: Konu. Yok sorulmuyor. Günün Türkiye'yi ayağa kaldıran sorusu sorulmadı. Böyle gazetecilik oluyorsa güzel. Talimatla. Onu da geç. Okan Buruk zor durumdaydı. Röportajda. Sorulan soruların içerisinde alınan yenilgileri hani sezon başı ağır antrenmanlar. Hep bildiğimiz klasik şeyler vardır ya.
2: Yeni arkadaşları gençleri deniyoruz. Bilmem
0: deniyoruz
2: ne bir kadro hazırlığı içerisindeyiz.
0: Doğruluk payı da var. Buna bir şey söylemiyorum. Fakat her söylediği kelime öncesinde çok ciddi düşüncelere dalan söylediği kelimenin Galatasaray Başkanı'nı yönetimini transfer komitesini bağlamaması onları sevk etmek ama onları taraftarın gözü önünde zor duruma bırakmamak için seçilmiş kelimeler kullandı. İyi yönetti süreci. Çok zor durumdaydı.
2: Sürekli yumuşatıcı, deterjan hiç yok diyorsun yani.
0: Yani deterjan olmayınca da yumuşatıcı görevini göremiyor.
2: Yani.
0: Olmuyor. İkisi bir arada olacak yani. Ondan sonra yaptığı açıklamalarda ben yönetimimizin bu transferleri yapacağına eminim. Zaten dedi bundan eğer birisi rahatsız olacaksa en çok benim olmam lazım dedi. Bundan ben rahatsız olurum dedi takımım tamamlanmazsa. Onun için Okan Hoca'nın da işi zordu dün akşam. Ama öyle bir sürece geldik ki artık geri dönüşü olmayan bir zaman başladı. Galatasaray'da transfer dönemi için. Buradan bu anlattıklarımın üzerine Galatasaraylı taraftarlara, dinleyicilerimize de şunu söylemek isterim. Diğer dinleyicilerimize de. Galatasaray'ın hala çok iyi bir iskeleti var. Kadro yaşının biraz düşürülmesi ama kalitenin de yükselmesi ve eksik yerlerinde doldurulması gerekiyordu. Ha Hugo Çokwu için bir şey söyleyeyim mi? Sen seyrettin mi?
2: Yok.
0: Hugo Çokwu. Ben seyrettim abi. Çünkü özellikle de onu seyrettim. Dediler ki geniş alanı kaplar. Rakip ataklarını dalga kıran gibi keser. Orta sahada Galatasaray'ın dinamizmini artırır. Şimdi eğer bu anlatılan özelliklerdeki bir futbolcu Hugo Çokwu Galatasaray'a bu amaçla alındıysa bu söylenenlerden bir tanesini bile yapamıyor. Ve ikinci ve üçüncü bölgelerden geriye dönüşlerde takım top kaptırdığı zaman geri dönüşünü görsen var ya, bankadan emekli memur gibi. Dönemiyor. Hazır değil o zaman.
2: Hiç tanıyamadığım bir Oğuz Altay var karşımda.
0: Hayır.
2: İlk defa karşımda böyle bir Oğuz Altay görüyorum.
0: Ve Doğancığım sana bir şey söyleyeyim. İnşaatlarda kullanılan böyle uzun kalaslar vardır ya. Bu adam ne sağına dönüyor ne soluna. 1.90'lık bir kalas görüntüsü veriyor. Bak bu hakaret için değil. Böyle futbolcu olmaz. Ama 2 ay sonra birisi de çıkıp bu programın üzerine Oğuz Bey, Oğuz abi, her neyse sen böyle demiştin, bak Ugo Çukvuş bugün iyi oynuyor derse buna çok sevinirim. Ama şunu da söyleyeyim, dünkü Ugo Çukvuş bu değil. Galatasaray'ın aradığı orta saha oyuncusu da bu değil. Çok net söylüyorum yani.
1: Ugo Çukvuş aslında birazcık şey, düşük bütçeli Enzonzi transferi. Yani hiç iyi bir özellik.
0: Al yapay zeka geldi Doğan, sen biraz konuş onunla.
1: Ama gerçekten öyle, dripling desen yok. Sadece uzun boylu, uzun bacaklı, geniş alan kaplıyor. Bir dripling yok, bir top sürmesi yok.
0: Abi geniş alan yok. Kaplamaktan kastığınız ne sizin?
1: Yani şöyle mesela. Ya
0: Torreira ile ikisini karşılaştıracaksın.
1: Torreira mesela geniş alan kaplayamaz.
0: Ya tamam, Torreira'nın yaptığını da Ugo Çukwu yapamaz.
1: Tabii ama Torreira hava topu da indiremez. Ama Ugo Çukwu indirir Osimhen'e. Bir de öyle düşün abi. Mesela Liverpool maçında
0: sen
1: hiçbir
0: o zaman doğru mu buluyorsun Ugo Çukwu transferi? Şu anda asla. Dün akşam seyrettin. Bizim evde seyrettik. Dün akşam izlediğin Ugo Çukwu senin için doğru transfer mi?
1: Abi Ugo Çukwu'ya gelene kadar benim o kadar yanlış bulduğum şey var ki Galatasaray'da. Abi
0: sen siyasetçiler gibi konuşma. Yok, ben sorduğum soruyu soruyorum sana.
1: Ugo Çukwu tamamıyla ama yedek olarak bekleyecek. Başka hiçbir şey yapamaz ki. Yani.
0: Abi sen Galatasaray'a yedek almıyorsun. Orta sahayı güçlendirip Şampiyonlar Ligi'ne gidip 5. şampiyonluğu almaya gidiyorsun. Sen ne anlatıyorsun şu
1: İşte
0: anda?
1: İşte kriz orada başlıyor zaten. Şu an ha? 11'e oyuncu alınmadı. Ugo Çukwu yedek. Geldiği yerde de
2: yani yedek. Sen biraz Ndombele mi diyorsun?
0: Ay şöyle söylüyorum. Ndombele futbolcu çok iyi futbolcu.
2: Hayır, hemen Ndombele diye lakap yapıldı. Dönemiyor, edemiyor, çok kilolu falan.
0: Bu kilolu değil.
2: Bu olduğu...
0: Bu inanılmaz bir fizik. İnanılmaz bir fizik. Ürkersin yani. Ama işlev yok. Şu anda yok yani. Belki sezon başı ondan bilmiyorum. Ama dün akşam yok. Hiçbir şey yok. Yani mesela hani anlarız ya futboldan. Bu olumsuz görüntü içerisinde öyle bir şey yapar ki aa dersin. Onu da dedirtemiyor. Yangın baltası gibi takıldı maçta yani.
2: Yani tribünlerin çiğnemeden yutma ihtimali var diyorsun.
0: Galatasaray'ın öbür yapacağı transferlere bağlı. Eğer Galatasaray atıyorum Bruno Fernandes, atıyorum Musiala, atıyorum Enzonzi, ona benzer transferleri yapmış olsaydı 10 numarada veya Can Uzun bir kanat, bir santrafor arkasından Ugo Çukwu'yu getirmiş olsaydı belki bu kadar tepki çekmezdi. İlk transfer olarak gelen oyuncu olduğu için biraz da tepki görüyor.
2: Sen geçen sene ilk olarak Sara transferi yapmıştın. Sane mi yapmıştın? Sane yapmıştın değil mi? Evet. Ve öyle büyük bir transfer yaptığında hiç olmuştu. Evet. Unutulmuştu. Bir de Sane vardı ya, çok doğru değil mi falan diye arka arkaya gelince, çünkü bir daha Osimhen'le bir anlaşma, tekrar bonservis alma gibi bir durum.
0: Bu arada bir şey daha ekleyeyim. Galatasaray'ın tamam Osimhen santrafor oynuyor, mutlaka bir santrafor alınması lazım. Sane var, Barış var kanat, ama Galatasaray ben geçen sene bonservisiyle alınmasını istemiyordum. Neolank'ın. Ama Galatasaray mesela Leo ismi çıkıyor ya. Hı hı. Galatasaray'ın böyle bir oyuncuya ihtiyacı yok. Galatasaray'ın daha başka stilde bir kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Sen Leo, Osimhen'in değişik bir modeli. Kendisi gidip adam geçip vurmayı seven, ikiye birlere giren.
2: O da Osimhen'i mutlu etmez eğer sonucu alamazsa.
0: Topu Osimhen'e getirmez. Saha içerisinde bak bir gün anormal tartışmalar yaşanır böyle bir şey olmuş olsa. Onun için Galatasaray'ın İyi bir kanat oyuncusu.
2: İki kere Yunus'la bir kere Barış'la konuşsa yeterli zaten yani.
0: Öyle. Ama Osimhen'in varsa ona getirmelisin.
2: Dün Barış da çok kötüymüş. Oyun anlamında hep şey yazıyorlar. Sonra bir penaltı kaçırmış zaten dakika 90'da da.
0: Evet.
2: Yani oyun anlamında Monza maçında da çok isteneni veremedi Galatasaray diye yazıyor. Venezia'ya da 3-0 yenilince bir de goller de çok geç gelmiş yani 71-75 90+2'de.
0: Ama o saate kadar da 8 tane 9 tane şeyin Jankat'ın kurtarışı.
2: Jankat'ın gerçekten Muslera'nın iyi yetiştirdiği biri olarak lanse edilmesi çok doğru diye yazmış bir dinleyici.
0: Orta sahada oynuyor.
2: Muslera dokunmuş diyor.
0: Neuer gibi. Yani şimdi ben tabii Uğurcan varken Jankat, ama Jankat çok güzel şeyler verdi. Nerede oynuyor biliyor musun? Kalede deme bana. Topla beraber çıkıyor. Adam çalınıyor. Bir kişi

0: bulunuyor yani, inanılmaz bir çocuk.
1: Yönetimin Salih Özcan, Aral Şimşir, Ümit Akdağ ve 11'de Musiala ve Turam yeterli olmaz mıydı bu
0: olurdu,
1: kadroya
0: olurdu
1: abi diye yazmışlar etmişler.
0: Evet,
1: de.
0: Onu yazanlar doğru söylüyor. Galatasaray, bak Salih Özcan konusu.
1: Ya mesela John Duran da bence alınmalıydı diye ekleyenler de var hep.
0: E şimdi John Duran'ı alsaydı Galatasaray sıkıntı yaşayabilirdi. Yani rakamdan dolayı veya golcülüğünden dolayı değil. Yani benim duyduğum, duyum olarak söyleyeyim, kimse şey yapmasın. Geçen sene Fenerbahçe'nin şampiyonluk maçlarından bir tanesinde, Galatasaray'la yarıştığı maçlardan bir tanesinde Şikrinyar, soyunma odası lideri ya, orada arkadaşlarına biraz bağırıp çağırıyor ama kötü anlamda değil, motive ediyor evet. Yani onları. Konuşmalar yaparken John Duran arkasından geçerken poposuna elliyor. Hı hı. İki gün sonra gönderdi Saadettin Saran. Poposunu elliyor diye hafif geçtim yani. Hmm. Şimdi bu ne zaman ne yapacağı belli olmayan çılgın, deli bir adam.
2: Ama sanırım Tedesco'yla da bir kavgası vardı onun.
0: Onun ayrı, o ayrı. Hmm. E şimdi ya Şikrinyar'ın poposuna sokak tabiriyle pandik atan bir oyuncu. Yani Galatasaray camiasının içerisinde barınamaz ki. Galatasaray Tanju Çolak'tan ayrıldı bu sebeplerden. Avrupa gol kralından. Yani onun için
1: biraz aslında Mertens'te vardı o şey tavır. Ben sana net söyleyeyim, şey gözden kaçmıyor onlar.
0: Onunki
1: yani.
0: Şakayla
1: karışık ama.
0: Karışık bile değildi, şakaydı.
1: Torreira da ondan çok keyif alıyordu. Yani o şeylere bakınca.
0: Ya Doğan, nereye getirdin işi sen şimdi be kardeşim?
1: Sen merak etme, şimdi orada da var. Abi şöyle bir şey söyleyeyim. Halı saha maçlarında soyunma odasında bile şakalaşmalar yapılır.
0: Bir şey söyleyeceğim sana.
1: Beş erkek yan yana geldiğinde bir tane şirketten dolayı üzerine oynanan biri vardır. Kakara kir yapılacak bilmiyorum.
0: Kabul.
1: Olur yani.
0: Kabul
1: hani,
0: ama o kadar.
1: Olur da ama böyle ciddi bir ortamda onun yapılması
0: ya,
1: öyle böyle kabul edilecek bir şey değil. Ben sporcuyum abi. Ben soyunma odalarında geçti hayatım da.
0: Ya sen, sen Bengay kokusunu bilen adamsın değil
1: mi? Vixlerle, Bengaylarla.
0: Bengaylarla, kapsolinlerle, tabii, bilmem nelerle. Biz de bunlarla yaşadık. Yaşadık yani, soyunma odasını biliyoruz. Senin söylediğini de biliyorum. Ama yapılacak yer var, yapılmayacak yer var.
1: Yani. Onun tabii ki kesinlikle öyle. Oğlum tabii ki öyle bir şey.
2: Hayır şey gibi.
0: Ne?
2: Yapılacak yer var ya.
1: Öyle ama şimdi gerçekten
0: ama
1: öyle.
0: Ama yani gerçekten öyle.
1: Hani bazı şeyler birine sana söylediğim şeyi ben Oğuz abiye söyleyemem gibi bir sene düşündün mü? O yüzden onu sana yaptığımı ona yaparsam, hani onun bir yeri zamanı öyle bir şey olması lazım ki aramızdaki samimiyetten kaynaklı bir şey olması
0: herhalde
1: lazım.
0: Herhalde canım
1: ya.
0: Sence.
1: Şimdi onu geçtim de ama tabii burada abi, topçunun da rahatsızı makbuldür. Onu ben sana söyleyeyim yani.
0: O zaman
1: bir
0: devam.
1: Tane bir tane olacak.
0: O zaman
1: onu dizginleyen biri de olacak. Bu teknik adamı olur, bu yöneticisi olur, bir şey olur.
0: Ya soyunma odasının lideri Şikrinyar'ı atmış pandiyi diyorum sana. Daha ötesi var mı? Lideri manyak herif yani.
1: Mesela biri deseydi ki Pascal Nouma'da neler yapıyordu soyunma odasında dese mesela. Hani yok be yapmıyordu diyemezsin mesela değil
0: diyemezsin
1: mi? Çünkü deli bir adam biliyorsun
0: tabii
1: yani.
0: Tabii canım, Pascal da büyük arızaydı.
1: Yani arızaydı mesela.
0: Ama
1: yani
0: ben sana hayranıydım onun, biliyor musun?
1: Abi çok ayrı bir havası
0: var. Paris Saint Germain'e topu.
1: Ya günah keçisidir Pascal ya, bu Türk futbolunun.
0: Yani,
1: biliyorsun
0: evet,
1: yani.
0: Paris Saint Germain'di galiba topun dibine girdi ya İnönü Stadı'nda kalecinin üstünden. Marsilya mıydı, ikisinden biri? Müthiş adamdı abi.
1: Yani ne fotoğraflar, ne görüntüler, neler atılıyor, bak ben sana söyleyeyim. Ben sana şunu sormak istiyorum.
0: Sor.
1: Bu Barış Ertuğ dedim ya. Barış Alper Yılmaz'la ilgili olarak bu kendini yere atmalar devam edecek mi abi diye. Ben maçı seyrettim diyor, bir Galatasaraylı yazmış da.
0: Ben Barış'la aynı evde yaşamıyorum ki, konuşmadım hiç. Nereden bileyim abi? Atacaksa atacak ama bunu soran arkadaş Şikrinyar'a da bir bakacak. Barış adam varken kandırmaya yönelik atıyor. Şikrinyar yanında adam yokken de atıyor. Yalansa yalan desin. Al ben şimdi neşeli gayet güzel bir program yapıyoruz. O yalansa yalan desin yani.
2: Yani Dünya Kupası izledik 40 gün. Daha öyle kendini yere bu kadar basit atan. Dün mesela maçı izlerken Yunus'un attığı, Barış'ın attığı kendini falan. Ya birazcık Monza'da atma yani,
0: ne
2: Venezia'da
0: güzel
2: atma.
0: Aferin Erdem, ne güzel bir şey söyledin, biliyor musun? Hakikaten ciddi söylüyorum.
2: Ciddiyim bu konuda yani. Futbolcu dediğin ayakta durabilmeli, kaldı ki Barış Alper bu
1: gibi güçlü bir
2: şey
1: futbolcunun
2: Avrupa'da.
1: Ya bak, Van Dijk düşürememiş. Yanındaki ben mi düşüreceğim onu Allah aşkına?
0: Ama
1: gibi
0: Doğan, bu nereden kaynaklanıyor biliyor musun? Her, bak bunu konuşuyoruz zaman zaman. Her böyle taç çizgisi kenarında, korner çizgisi civarında

0: arkası dönük bir oyuncu. Galatasaraylı, Fenerli, Beşiktaşlı, ben isim vermiyorum.
1: Dokunmadan kendini bırakır.
0: Faulü de alır.
2: Alır.
0: İşte alır bunu, canım. Bunun müsebbibi kim? Hakem. Verme.
1: Ama işte şimdi şey yapıyor. Verme. Verdikten sonra hemen kaldırıyor, sakatlık makatlık falan bilmem nesini dışarı çıkartıyor şimdi.
0: E tamam çıkartıyor da, ama bunları, bu faulleri vere vere bu oyuncuların kendini yere bırakmasına artık müsaade ettin ve alışkanlık, meleke haline getirdin sen bunu. Hakemler için söylüyorum.
3: Geçen sene Liverpool dalga geçti bizimle ya. Kendi Twitter hesaplarından paylaştı.
1: Bak mesela biri demiş ki Torreira kendini yeni kuralları hazırlıyor galiba, o bırakmıyor demiş artık.
0: Yalnız bir şey söyleyeyim. Diye. İlk Torreira ile Mertens'in ilk iki senedeki kendini yere atma, Mertens gitti zaten, olayıyla geçen sene ben bunu söyledim, çok insanlar kabul etmedi ama bu arkadaş gözlemi iyi galiba. Torreira önceki yıllara göre kendini yere atma olaylarında ciddi bir azalma söz konusu. Valla seni dinliyor Doğan, üstüne gide gide adamı perişan ettin.
1: Ben etmedim abi, herkes üzerinden zaten bu konu ya, mutlaka bir kili yapı oldu zaten.
0: Aslında kimsenin kimseden bir farkı yok. Herkes kendini yere atıyor ve hakemler de...
1: Her takımda var. Talişka'nın da çok rahat bıraktığını söyleyebilirim. Beşiktaş'ta da çok fazla gördük. Jalo'nun bilmem nenin falan bırakmalarını, ama bu arada biraz rakip anlamında da Galatasaray'a yaklaşan bir kadro kalitesi açısından nasıl görüyorsun diyeceğim ki yeni saate başladık, bir reklama gidelim. Bir çay kahve tazeleyelim.
0: Olur.
1: Onun sonrasında hem şu Musiala olayını bir konuşalım. Biliyorsun.
0: Şeyle ilgili bir bilgim var.
1: Paris Saint-Germain maçında mı ayak bileği kırılmıştı?
3: Yok, onun trafik kazasında kırıldı ya.
1: Bir maçta ayak bileği kırıldı diye söyleniyor sürekli. Paris Saint-Germain maçı ile ilgili.
3: Yok, o geçirdiği bir kazada kırıldı. Yani. Ben tekrar bir
0: bakayım. Bu arada Muhammed Salah'la ilgili bilgim var. Onu da Beşiktaşlara söyleyeceğim.
1: İyi bir şey mi, kötü bir şey mi?
0: İyiydi, kötüye götürüyorlar.
1: Kötüye götürüyorlar.
0: Evet abi.
1: Yoksa şu an hazırda bekliyor.
0: Galatasaray Spor Kulübü, futbol spor kulübünün içerisindeki güç savaşı Beşiktaş'ın içinde de var ve Muhammed Salah'ın transferi içeriden sabote ediliyor.
1: Vay, biraz sonra buradayız.
4: Doğan Önçel ve Oğuz Altay'la soru cevap devam edecek.
5: Reklam.
6: 1 gram altını bile kapınıza getiren
7: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
5: Reklam bitti. Reklam.
9: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Olizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Reklam bitti.
10: Radyo Gold'de kısa paslar zamanı.
11: Beşiktaş, hücum hattı için büyük bir Premier Lig hamlesi yaptı. Siyah beyazlar Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı. Hücumun solunda ve merkezinde görev alabilen Belçikalı oyuncu, dar alan becerisi, iki ayağıyla bitiriciliği ve ceza sahasına yaptığı zamanlamalı koşularla öne çıkıyor. Peki Leandro Trossard kimdir? Trossard'ı inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Trossard 4 Aralık 1994'te Belçika'nın Marshmallen kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinde başlayan Trossard'ın kariyerindeki en önemli duraklardan biri Genk oldu. Genk altyapısından A takıma yükselen Belçikalı oyuncu gelişim sürecinde Lommel United, Westerlo ve Ohleven gibi takımlarda kiralık olarak oynadı. Bu dönemler ona düzenli maç temposu kazandırırken Genk'e döndüğünde daha hazır ve daha üretken bir oyuncuya dönüşmesini sağladı. Brighton'a gitmeden önce Genk çatısı altında 120 maça çıkan Trossard 39 gol ve 21 asistlik skor katkısı yaptı. Bu performans da onun Belçika dışına çıkıp Premier Lig'e adım atmasının önünü açmıştı. 2019 yazında Brighton'a transfer olan Trossard, İngiltere'de ilk döneminden itibaren farklı

0: rollere uyum sağlayabilen yapısıyla dikkat çekti. Premier League temposuna alıştıkça oyun içindeki etkisi de arttı ve Brighton formasıyla 121 maçta 25 gol, 15 asist üretti. Ancak Brighton kariyerinin sonu sakin geçmedi. De Zerbi ile yaşadığı kriz sonrası kadro dışı kalan Trossard için ayrılık süreci başladı ve bu süreç Arsenal'in devreye girmesiyle yeni bir hikayeye dönüştü. Ocak 2023'te Arsenal'e transfer olan Trossard ilk bakışta rotasyonun güçlendirecek bir hamle gibi görünüyordu. Fakat Londra ekibinde kısa sürede sadece alternatif bir oyuncu olmadığını gösterdi. Arsenal kariyerinin en dikkat çeken maçlarından biri Fulham deplasmanında geldi. Trossard o maçın ilk yarısında 3 asist yaparak Premier League tarihine geçti ve yeni takımına ne kadar hızlı uyum sağladığını göstermişti. Arsenal formasıyla 174 maçta 36 gol ve 38 asistlik katkı veren Belçikalı oyuncu özellikle sıkışan maçlarda oyuna girip oyunun skor yönünü değiştirebilen isimlerden biri oldu. Her zaman ilk 11'in değişmez parçası olmadı ama Arteta'nın elinde güvenilir bir hücum silahına dönüştü. Milli takım tarafında da uzun süredir Belçika forması giyiyor. 56 maçta 16 gol bulan Trossard, 26 Dünya Kupası'nda da özellikle ürettiği gol fırsatlarıyla dikkat çekti. Trossard'ın oyununu anlatırken ilk söylenecek şey klasik bir çizgi oyuncusu olmadı. Saf hızıyla rakip bekleri geçmekten çok dar alanda doğru açıyı buluyor ve ceza sahasına zamanında giriyor ve iki ayağıyla tehdit yaratabiliyor. Bu yüzden savunmacılar onu tek bir yöne kapatmakta zorlanıyor. Ama bu profilin sınırları da net. Trossard'dan açık alanda patlayıcılık, sürekli birebirde adam eksiltme ya da fiziksel üstünlük beklemek doğru olmaz. Bazı maçlarda oyunun içinde kaybolduğu bölümlerde Beşiktaş'ın dikkat etmesi gereken noktalardan biri. Trossard, Genk'ten çıkıp Brighton'da Premier Lig'e alışan, Arsenal'de üst seviye rekabetin parçası olan ve Beşiktaş'ın gündemine gelen önemli bir hücum oyuncusu. Peki Trossard, Beşiktaş hücumuna seviye atlatabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

0: Tekrar Oğuz Altay'la birlikteyiz. Enteresan gelişmeler, konuşmalar yaptık. Biraz üzerinden tekrar tekrar geçmek isterim Oğuz abi.
1: Tabii.
0: Çünkü Galatasaray yönetiminin içerisinde bazı problemlerin, pürüzlerin olduğunu söylüyorsun.
1: Evet, söylüyorum.
0: Ve aynı pürüzlerin Beşiktaş'ın içinde de olduğunu iddia ettin.
1: Evet.
0: Tabii hani camiaları yakından takip eden arkadaşlarımız da bazen söylüyorlar, ediyorlar ama bu fiyatların açıklanması, transferlerin yapılıp yapılamaması, kulüplerin borç durumlarının ne raddede olduğunu falan çok fazla bilmiyoruz aslında. Hep böyle üstü kapanıyor.
1: Makyajla.
0: Çok güzel makyajlanıyor. Botokslar yapılıyor, ekstra üzerinde tanınamaz hale geliyor. O değişimin aslında bilinmeyen taraflarını böyle öğrendikçe de şey diyorsun. Federasyon üzerinden bakıyorsun, UEFA üzerinden bakıyorsun. Hep böyle bir Fenerbahçe'ye karşı bir şey yapılacakmış, bir hamle olacakmış. Galatasaray ile ilgili aslında sıkıntılar var. Bak, onlar bile bu problemleri çözemiyorlar. Dışarıdan bir ara ne güzel ismi açıklanmak istenmeyen sponsorlar geliyordu. Şimdi niye gelemiyor? O zamanlar bu paralar varken havada uçuşuyordu. Hatta başkanın söylediği, Erden sağ olsun bize o kadar güzellikler yaptı ki ağza alınmayacak rakamlar bağışladı, etti, bulduğu paraları getirdi gibi yorumlar vardı. Bunlar çok önemli konular ve bunlar elbet bir gün su üstüne çıkacaktı.
1: Evet.
0: Şimdi bunlarla ilgili olarak da gel de deşme. Anladın mı? Kabuk bağlamış yaraları kaşımanın zamanı mı geldi? Kanatmak mı gerekiyor, yoksa tekrar sence kapanacak mı bu konuların üzerine?
1: Ben kendi adıma şöyle düşünüyorum. Bu tür konuların üstünü kapatan haindir. Bütün kulüpler özelinde söylüyorum. Ben 48-49 senedir maç izliyorum. 14-15 senedir

0: kendi oynamışlığımın dışında 14-15 senedir de yorumculuk yapıyorum. Ben bundan sonra kaç sene daha maç seyrederim? Evimde oturacağım, seyredeceğim. Yaşlandım. 58 yaşındayım. Yani 15 sene daha, 10 sene daha neyse maçlara gideceğim tabii ki, ama eğer hep üzerinde durduğum bir konu var. Ya yeni jenerasyonlara, yeni futbol severlere daha güzel bir futbol ortamı, iklimi bırakmak aslında herkesin görevi olmamalı mı? Bunları ben Galatasaray'ı çok koruyayım, sen de Beşiktaş'ı koru. Öbürü de gelsin Fenerbahçe'ye koru. Benim düşüncem, eğer hatası olan varsa, yolsuzluk yapan varsa, Türkiye Cumhuriyeti'nde eğer hukuka aykırı davrananlar varsa, bunların üstüne gidilmeli ve bunlar ortaya çıkarılmalı. Kulüp gözetmeksizin. Bakın, bunu çok net söylüyorum.
1: Yani göreceğiz. Çünkü isimler çıkıyor, camialar, tribünler bir şekilde sonuç bekliyor. İşte dediğimiz gibi bir Musiala olayı vardı ki o da Donnarumma'nın altında kalmıştı. Paris Saint Germain maçında ayak bileği kırılmıştı. Hı hı. Ve ardından da 20 yaşındayken o heyecanı yaşatmıştı. Hatta bir Köln maçını hatırlıyorum. 89'da 90'da falan bir gol atıp Bayern Münih'e o mucizevi şampiyonluğu getirmişti.
0: Çok özel bir
1: 2022-23 sezonunda. Sonrasında Sané'nin bu transfer için devreye gireceği, oyuncular üzerinden bu işin halledileceği söyleniyordu ama Bambi lakaplı oyuncu için sen olma ihtimali düşük mü diyorsun? Olamaz mı diyorsun artık?
0: Ben sadece şunu söyleyeyim. Hayatım boyunca Galatasaray'da tek bir şeyi gördüm. En umulmadık anda, en umutsuz denilen bir anda hep gündemi sarsacak bir isim Galatasaray'a gelmiştir. Galatasaray'ın bu gücü, bu refleksi, bu markası var ve bununla ilgili olarak da ben Galatasaray'dan böyle bir şeyi bekliyorum. Hayır, umutsuz değilim ben.
1: Bu bir yıllık kiralama üzerinden gidiyor.
0: Olabilir.
1: O da hem kariyeri adına büyük bir basamak olarak geçecek. Tekrar gel, topla kendini, hem kendini zirveye çıkar tekrar.
0: Ali Sami yine gelirse bir daha gitmek istemeyebilir.
1: Orası bir senesindeki performansına bağlı olur.
0: Takım başarısına da bağlı ama gerçekten bütün yabancı futbolcular Galatasaray'da çok mutlular atmosferden.
1: Alternatifler hakkında bilgin var mı?
0: Galatasaray için mi?
1: Yani isimlerle görüşülüyor ama senden aldığım geri dönüşüm çok enteresandı. Para yok ki kısmı.
0: Ben söylemedim bunu. Yönetici söyledi.
1: Peki Beşiktaş nasıl yapıyor? Fenerbahçe nasıl yapıyor bu transferleriye? Gelmiyor mu camia içerisinde?
0: Sen biraz önce zaten söyledin. Yani cevabını sen kendin söyledin zaten. Yani üstü örtülü ödenekler, isminin açıklanmasını
1: istemeyen kasa kolaylıkları,
0: ya şunun cevabı var mı? Limit aşımı konusunda Fenerbahçe ceza aldı değil mi? Hı hı. Keşke almasaydı. Peki buna federasyon nasıl izin verdi? Senin izin verdiğin yere UEFA izin vermiyor. Düşünebiliyor musun bunu? Yani şimdi Galatasaray için bunu söylüyorlar ya. Fenerbahçe için de aynı şey geçerli. Yani bunun doğrusu, vay Galatasaray yapmıyor, Fenerbahçe yapıyor. Ya da Fenerbahçe'de hiç böyle... Ya İrfan Can Kahveci transferinde Aziz Yıldırım daha o zaman başkan değildi. Bana dedi 5,5 milyon dolar dedi. Dediniz dedi, açıklama kapa yaptınız dedi. 11 milyon dolar dedi. 12 milyon dolara dedi. İrfan Can Kahveci'nin elimde belgesi var dedi. Hadi bir tane çık da konuş dedi. Ali Koçer söyledi başkana. Hadi çık da söyle dedi. Yani Fenerli Fenerli'ye söylüyor. Şimdi böyle bir ortamda, herkesin bu kadar gizlilikler içerisinde iş yaptığı ortamda federasyon nerede, kurallar nerede? O zaman yapana neydi? Yaptırana baksana Doğan. Yol veriyor ya adam. UEFA diyor ki yapamazsın. Al sana ceza diyor. Ama senin federasyonun şeye kafasını çeviriyor, salağa yatıyor. Ya bunlar doğru şeyler değil.
1: Fenerbahçe ve Leao yıllık 12 milyon euro maaş karşılığında anlaştığı söyleniyor.
0: Olabilir.
1: Kulüpler arası görüşmelerin devam ettiği ve Gianluigi Longari bu bilgiyi paylaşmış.
0: Hadi o zaman burada şunu söyleyelim. Tamam, Fenerbahçe aldıysa da hayırlı olsun, kaliteli bir oyuncu. bir şey söyleyeceğim sana. Fenerbahçe'nin oyuncu satmadan hani limiti yoktu. Greenwood'a bu kadar para nasıl verildi? Şimdi Leao olacaksa veya onun kalitesinde başka bir oyuncu olsa, tam konunun üzerine okudun sen bunu yani. Limit yok. Yani yok. Para yok demek bu yani. Dışarıdan getirip de parayı hibe edip kulübe de veremiyorsun. UEFA buna müsaade etmiyor. İleride ceza kesiyor. Tamam mı? Ama sen buna rağmen oyuncu satmadığın halde, satarsın 4 tane oyuncu.
1: Belki tıpkı 2 senedir Galatasaray'ın yaptığı gibi transfer yapıyor.
0: Ya mesele burada.
1: İşte oraya dönecek konu.
0: Mesele burada çünkü sidik yarışı
1: şey
0: değil.
1: Şey var, cevabını başkasını suçlayarak yapma durumu bizde bir kronik rahatsızlık ya.
0: Ya ben de değil.
1: O yüzden mesela şey olarak söylüyorum. Sen de mesela üzerini örttün diye suçlanıyorsun. Bu ya, zamana kadar böyle sorunlar vardı, konuşmadınız. Siz suçlu değil misiniz, camia zarar görmesin diye sessiz kalmak falan
0: Galatasaray'ın,
1: gibi
0: konuşuluyor. Galatasaray'ın yabancı futbolcuna imaj hakkı dedikleri kısımda Galatasaray'ın açıkladığı rakamlar diyelim ki 10 artı 4, 10 milyon artı 4. Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nu asgari ücretten açıkladı. Ya şimdi bir de inandırıcılığı da yok. Ya burada ben Fenerbahçe ile
1: hemen
0: Galatasaray...
1: oradan da işte Fatih Hoca da 1905 liraya imza attı.
0: O ıslak imza değil. O dümen. Hani, o dümen. Hani o.
1: İşte şey, onlar cevaplanmayınca ve bunlar manşet olunca onlar, akılda kalıyor işte. Bak, değil mi? Konunun insanların, detayı veya haberin ayrıntıları kimsenin aklında artık, kalmaz. Manşet kalır yani.
0: Ben artık insanların kolay aldatılabileceğine inanmıyorum. İnsanların aklı başında eğer körü körüne at gözlüğüyle hayata bakmıyorsan, hangi takımı tutarsan tut, spor üzerinde konuşuyorum. Yani mutlaka bazı gerçekleri bilirsin. Kendi takımını kollamak istersin. Açık vermek istemezsin. Bunların hepsi doğru. Ama kardeşim sen çıkıp da yani asgari ücretle ben Kerem'i aldım dersen, arkasından şimdi aynı yönle gitmek istersen ve federasyon da buna bir çare bulduk diye açıklama yaparsa, sen Fenerbahçe şeyi misin? Destekçisi misin? Federasyon olarak söylüyorum. Sen Galatasaray ile ilgili gayet güzel yaptırımlar alıyorsun. Her şeyi işletiyorsun, kuralları. Fenerbahçe nasıl oluyor? Fenerbahçe kulübündeki bütün yorumcular ve kulüpteki işte Aziz Başkan şu anda çok konuşmuyor ama Fenerbahçe'nin çok ciddi borçlarının olduğu ve futbolcu satmadan futbolcu almanın kolay olmayacağı söyleniyor. Nasıl alıyorsun
1: peki
0: şimdi?
1: Peki bu bahis ve şike operasyonlarıyla alakalı bir problem çıkacak mı kulüp yöneticileriyle ilgili sence?
0: Abi bu işin erbabı Tahir Kum. Tahir aylardır
1: Ağustos'un
0: söylüyordu.
1: Ağustos'un ilk haftasında ortalık karışacak diyor.
0: Dedi o işte, onu da takip ediyorum bir yandan. Bazen Tahir'le de konuşuruz, sohbet ederiz telefonda. Yani Tahir bu konuda
1: yani puan silmeydi, şampiyonlukların geri alınmasıydı gibi konuların olması zor gibi söyleniyor ama bundan sonrası için...
0: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bir şey söyleyeyim mi? Hiç kimse kimsenin şampiyonluğunu bu Türkiye'de alamaz. Bu söylemiş olduğun kulüpler Fener'se, Beşiktaş'sa, Galatasaray'sa 30-35 milyon arkasında kitle var. Tamam mı? Önümüzde seçim var. Hiç kimse karşısına böyle büyük bir gücü almak istemez. Benim şahsi yorumum böyle. Böyle düşünüyorum yani. Bilgi doğrultusunda değil. Onun için abi cezalar, yaptırımlar olabilir mi? Olabilir ama eğer bahis konusunda yöneticiyken kendi kulübü üzerinden avantaj sağlayan, para kazanmaya çalışan, bahisle ilgili kim varsa cezasını çeksin kardeşim.
1: Yani o tabii bir dönem Merit King olayında da federasyon ben karışmam sen istediğini yap dediğinde böyle değilmiş aslında deyip aynı hatayı hem kulübün hem de federasyonun yaptığını da biliyoruz.
0: Bak biraz önce dedim ki
1: Tahir Kum çıkarmıştı bunu da.
0: Tahir Kum için biraz önce dedim ki Tahir bu konularda mahir kişi dedim değil mi? Hı hı. Şimdi diyorum ki federasyon bu konuda mahir kişi tarafından yönetilmiyor. Daha ötesi var mı? Bak iki tane sana örnek verdim. Biri negatif, biri pozitif yönde. Ya bu kadar zor değil arkadaşlar. Bu kadar zor değil.
1: Yani Greenwood'un parası nereden çıkıyor sorusuna biz de Greenwood kutuları satacağız diyerek Fenerbahçeliler cevap veriyor.
0: Yani bunun cevabı
1: yani
0: bu mu?
1: İşte Osimhen'le ilgili hemen maskelerdi bilmem nelerdi falan satışlarından o parayı evet çıkartacağız gibi yapılan savunmalara karşılık işte aynı savunmalar yapılıyor.
0: Bu neyi doğuruyor biliyor musun?
1: Etkiye tepki oluyor gibi.
0: Tamam, bu neyi doğuruyor biliyor musun? Kim daha iyi hırsızlık yapabilir? Kim daha iyi bu konularda...
1: O zaman kabul etmiş oluyorsun, öyle deme.
0: Ben kendi adıma demiyorum.
1: Deme, kulüpler adına diyorsun.
0: Hayır.
1: Onu. Ama
0: kulüpler adına diyorum.
1: Tamam. Bak, yine öyle deme.
0: Tamam.
1: Yani
0: o zaman şöyle söyleyeyim. Eğer insanlar kötü bir şeyin üzerine varsa, başka bir örnekle kapatmaya çalışırlarsa, o zaman kendileriyle ilgili doğru olduğuna inandıkları bir konuda nasıl haklarının savunulmasını isteyecekler?
1: Ama bu da tabii çok adaletli bir hukuk anlayışının olmadığından kaynaklanıyor gibi bakılır.
0: Ya birçok konu. Ben anladın de onu
1: yani
0: oraya
1: kişileri
0: geliyorum.
1: Ve kurumları koruma içgüdüsü bazen çok büyük sıkıntılar yaratıyor. O zaman bu niye böyleyken bize niye böyle dönüyor konu da o yüzden.
0: Evet doğru.
1: Ona güven kalmayınca zaten suçlamalar hep kıyasla yapılıyor. Benim en sevmediğim şey diye söylüyorum.
0: Evet benim
1: zaten
0: düşüncem sokaktaki insanlarımızın senin benim, bak uzağa gitme, senin benim sokaktaki insanlarımızın düşüncede devrim yapması lazım. Kanunsuzluk varsa cezasını çek. Adalet önünde suçluysan cezanı çek. Sana adalet de bu konuda destek olmasın. Yani bütün mesele sokaktaki insanların düşüncelerinin de takım gözetmeksizin, renk gözetmeksizin bu doğrultuda olabilmesi lazım.
1: Osimhen'in satılma ihtimali var mı?
0: Yok.
1: Osimhen'e gerçekten 100-150 milyon euro teklifler verildi mi?
0: Yani ben bu sene Osimhen'e bir ara 110-120 civarında bir rakamların söylentilerini iyi biliyorum. Ama öyle 150 falan böyle hiç öyle bir şey yok. Kimse uydurmasın yani.
1: Çok aranmadı mı Dünya Kupası'nda? Keşke olsaydı demedim mi? İzlemek adına söylüyorum. Çünkü Harry Kane için, Messi için, Mbappe için gibi, Haaland için seyredildi. Sabah 5'lerde 6'larda kalkıldı.
0: Osimhen çok önemli bir renk futbolda.
1: Mesela evet, ben Osimhen'in olmasını isterdim. Nasıl yeşil burun adalarıyla, nasıl diğer Afrika takımlarıyla, Fas'la gurur duyduysak, onun da Nijerya'nın da falan böyle güzel şeyler yapabileceğini tahmin edebiliyorsun.
0: Doğru.
1: Şu futbol ikliminde.
0: Doğru. Yani Osimhen çok özel bir çocuk. Yani gerçekten yeteneklerini anlatmaya gerek yok. Burada herkes artık Türkiye'de Osimhen'in ne olduğunu, ne oynadığını biliyor. Ama bu arada dün bir şey söyleyeyim sana. Dün iki tane kafa vuruşu yaptı. Kaleci kurtardı. Özellikle bir tanesinde yani Süpermen gibi herhalde uçuyordu. Hı. İnanılmaz yükseldi. Yani Osimhen kenardan beslersen takım olarak çok büyük işler yapabilecek. Renkli de bir adam.
1: Galatasaray'ın düzlüğe çıkması için oyuncu satması mı gerekiyor?
0: Yok. Galatasaray'ın belki ki satsa kimi satar ki?
1: Sarayı satabilir.
0: Onun dışında da bakıyorum hiç kimseyi satamaz.
1: Sanchez var.
0: Bak Sanchez'i satan şampiyonluğu satar. Davinson Sanchez'siz Galatasaray oyun kuramaz.
1: Yani Abdülkerim'le olmaz diyorsun.
0: Hayır, Abdülkerim'le ikisi birlikte, ikisi de oyun kurabilen oyuncular.
1: Davinson Marcao Lemina diyorsun yan yana.
0: Evet.
1: O dönemde öyleydi.
0: Evet.
1: Marcao gidince Lemina nasıl defolarıyla ortada kaldı?
0: Aynen. Yo, Abdülkerim gene kalmadı ama şöyle bir şey var. Davinson Sanchez'i bir tek teknik direktör bile rakamını bulursa satsın derse, onun yerine aynı işi yapabilecek bir futbolcuya kaç para verebileceğini çok iyi hesap etmesi lazım. Bir de Davinson Sanchez'in hani lakabı da boss ya, patron. Yani o adam o işi çok iyi yapıyor. O sakinliği, özgüveni, topla alışverişi, yani driplingleri, attığı kafa golleri, arkadaşlarıyla paslaşmaları. Yani bunları, böyle spor programım olduğu için bunları böyle söylemeye ihtiyacı hissediyorum ama Davinson'u veren şampiyonluğu verir. Öyle bir şey olmaz.
1: Vakti zamanında Galatasaray'ın yaptığını bugün Fener Beşiktaş yapınca arkadaşlar şikayetçi oluyor. Çünkü maalesef düzenbazlık ortada, herkesin yaptığı bir şeymiş gibi oluyor.
0: Ne
1: o zaman demiş.
0: Neyi kastediyor tam olarak?
1: Yani işte
0: anlıyorum,
1: sponsorluk
0: da
1: isimlerinin verilmemesiydi. O zaman kasaya kolaylıkların sağlanmasıydı. İşte kolay para girişini, şimdi yapılan transferlerle bu parayı nereden buluyor suçlamasına
0: şimdi
1: evirme durumu.
0: Muhammed Salah'la ilgili bir şey söyleyeyim.
1: Trabzon alabilir deniliyor, biliyorsun değil mi? Salah. Devreye o da girdi deniliyor arkasında. Gerçi dün Önder Özen şimdilik diye bir kelime kullandı ama bu camianın biraz gazını almak adına kullanmış bir kelime olarak görüyorum ben şimdiliği.
0: Muhammed Salah konusunda
1: tamamen rafa kalktı mı?
0: Ben,
1: sen dedin ya, ben bir şeyler biliyorum, yöneticiler içinde.
0: Biliyorum yani evet, Beşiktaş'ta yöneticiler içerisinde özellikle bir kişinin soyadı Çağlar, Sayın Ahmet Çağlar.
1: Ahmet Çağlar.
0: Ahmet Çağlar'ın Muhammed Salah konusunda önemli işler yaptı.
1: Ayrıldığı kapa bildirildi. O da bana böyle bir bilgi gelmedi ne yazılı ne de sözlü olarak ben hukuki mücadelemi vereceğim dedi.
0: Dedi. Büyük ihtimalle de başkan ve yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunacak bu konuda. Bilgi demeyeyim, duyum diyeyim. Hı hı. Daha sağlıklı olur. Bulunacak çünkü kendisinin ıslak imzası yok. Noterden imzası yok ama böyle bir uygulama yapılmış. Yani düşünebiliyor musun? Bir tane adam çıkmış. Kim olduğu önemli değil. Ben tanımıyorum Ahmet Çağlar'ı. Bu beyefendi Muhammed Salah. Şimdi Muhammed Salah 30 milyon euro bonservisle 35 milyon euro bonservisle Türkiye'ye getirsen bu kadar olağanüstü bir oyuncuyla ilgili kimse mırın kırın etmezdi. Ama bu adam çok daha iyi rakamlara bunu bitirmiş. İsmi ön plana çıkacak diye adamı patates yaptılar.
1: Ertuğrul Doğan da yalanlamış, Trabzon Salah'la ilgilenmiyor demiş.
0: E tamam, yazıyorlar demek.
1: O bilgi de geldi.
0: O da geldi.
1: Çok devreye girdi dendi çünkü dendi. Trabzon'da hemen dendi. Anında.
0: Şimdi benim esas burada söylemek istediğim konu şu. Bir marka Muhammed Salah'ın şeyini sponsorluğunu üstleniyor. Reklamda oynaması karşılığında. Tamam mı? Muhammed Salah'ın menajeri de diyor ki herkesin söylediği gibi Muhammed Salah'ın menajeri sahtekarlık falan yapmıyor.
1: Bu arada menajer komisyon ücretinin üzerine çıkıp illegal bir iş yaptığını Önder Özen dün söyledi.
0: Önder Özen'in doğru söylediğini düşünmüyorum. Çünkü benim bulunduğum ortamdaki insanlar konuştuklarında bu geçen cuma itibariyle olan bir konu. Dünü bilmem. Konuşuydu Doğan. Sen de bil. Her yerde zaten program yapıyorsun. Muhammed Salah menajeri diyor ki biz Beşiktaş'la anlaştık rakam konusunda.
1: Ama 3 kez görüşüldü. Ama bütün müzakereler akıcı ilerliyordu.
0: Anlaştık.
1: Ama en sonunda Beşiktaş'ın değerleri her şeyin üzerindedir diye rafa kalktığı söylendi. İşte bu konuşma böyle geçti. En
0: son. Tamam, ben Salah tarafını söyleyeyim. Menajeri için söyleyeyim. Onları tanımıyoruz ya, Beşiktaş'ı tanıyoruz da onları tanımıyoruz. Hı-hı. Ama doğruyu söylüyorum. Şöyle bir şey söylüyor. Biz diyor Beşiktaş kulübüyle anlaştık. Paramızı Beşiktaş kulübünden alacağız. Ama sizin söylemiş olduğunuz reklam anlaşmalarında eğer Salah oynayacaksa bunun için başka bir ücret vermeniz gerekir diyor. Problem burada başlıyor.
1: Hatta bir ara forma satışlarının tamamını istediği söyleniyor. Hatta %90'ı neredeyse.
0: Ya o anlaşma yapılabilir bir oyuncu.
1: Bak ne diyor biliyor musun Önder Hoca? 3 kez görüştük. Teknik konular olumlu geçti. Finansal ayak başladığında ilk günlerdeki akıcılık 21 Temmuz'dan itibaren yavaşladı. Hem bilgi akışı yavaşladı hem de finansal tarafı çıkmaza sokacak istekler gelmeye başladı. Menajerinin elbette yasal bir komisyon talebi olabilir ama bu komisyonun üzerine çıkması illegal bir iştir. Söz konusu Beşiktaş'ın değeridir. Sayın Başkan gerçekçi bir karar verdi ve Salah dosyası bizim için şimdilik rafa kalktı. Bu yorumunu yaptı.
0: Bu bir karar. Beşiktaş kulübünün sportif direktörü ve başkanı böyle bir karar verdiyse bu Beşiktaş camiasının bileceği iştir. Saygı duymak gerekir. Ama sen bir futbolcunun parasını Beşiktaş kulübünün kasasından çıkmadan başka bir reklam üzerinden anlaşma üzerine gidiyorsan oyuncunun da şunu söyleme hakkı var menajerinin. Ben sizinle anlaştım. O X markayla değil. O X markayı da olacaksam ekstra ücret talep ediyorum diyor adam. Burada sahtekarlık yapmıyor. Doğruyu konuşuyor.
1: Şimdi Beşiktaşlıların biraz da içine su serpecek, rahatlatabilecek olan detayları.
0: Ama olabilir gene, ha ben söyleyeyim sana.
1: Şimdilik sözü var ya zaten, evet. Orada tamamen bitti denmiyor.
0: Yalnız hani sana bir şey söyleyeyim mi? Muhammed Salah sağda, Trossard solda, arkasında Orkun, onun yanında Salih, kalede Nübel. Yani Beşiktaş sağda Morello. Hı hı. Yani Beşiktaş'a ben Rıdvan'ı hiçbir zaman beğenmedim zaten sol bek olarak da. Beşiktaş Davinson Sanchez gibi bir stoper bulması durumunda ama Salah geldiği zaman inan bana, bunu söylerken biraz zorlanabilirim ama hayalimdekini düşünüyorum. Galatasaray'ın belki kafa kafaya belki önüne bile geçebilir.
1: Yani tabii beklentisi o yönde de iyi oyun, çok... artık çünkü Kasım'da havlu atmalardan dolayı sıkıntıyı duydu camia yeterince.
0: Ben öyle olacağını düşünmüyorum artık.
1: Bu sefer yaşında. Çünkü şöyle bir şey söyleyeceğim. Sahada lideri olan her zaman mücadelesini sürdürür. Orkun'da o zamanında fiyat performans açısından yapılan eleştirileri artık tamamen unuttu herkes.
0: Orkun'la ilgili çok şeyler söyleniyor. Duyuyor musun? Katılıyor musun? Takım içinde hani lider olmaktan kayıtlı insanlara kötü davrandığı şeklinde duydun mu hiç bunu?
1: Hiç duymadım.
0: Ben duyuyorum. Ben duyuyorum. Yani bakıyorum oyuncular ama
1: onu sahada da belli eder ama ya. Öyle bir şey olsa. Evet. Onu sahada belli ettiği bir durum yok mesela.
0: Mesela geçen maç Rıdvan'ı fırçalamış saha içerisinde diyorlar. Ben maçı seyretmemiştim.
1: Ya ona bakarsan Obradoviç de kenardan bir fırçalıyordu ama yine de vazgeçmiyordu mesela. Hani yani. Fatih Hoca'nın fırçalamalarını hatırlamıyor musun?
0: Tabii ama
1: mesela
0: bir şey
1: örnek
0: söyleyeyim
1: veriyorum.
0: Sana.
1: Sağ içindeki Obradoviç... oyuncular da Emre Belezoğlu zamanında yapmıyor muydu? Hacı yapmıyor muydu?
0: Şimdi
1: mesela.
0: Orkun Emre Belezoğlu oldu
1: mu? Volkan Demirel kaleden yapmıyor muydu?
0: Bir şey söyleyeyim yapıyordu da ya futbolda bunlar var. Orkun bir Volkan Demirel veya Emre Belezoğlu kıvamına geldi mi sence? Bence gelmedi.
1: Şu an takımda belki o havada. Çünkü çok jenerasyon değişti. Yani Sergen Hoca'nın yanında biraz kaybolurdu ama Sergen Hoca olmadan Orkun tek başına
0: şeyde mesela,
1: taşıyıcı unsur kolon gibi duruyor bence.
0: Aslında bu çok önemli bir şey söylediğimiz. Mesela ben Pep Guardiola olsun, Jurgen Klopp olsun, Alex Ferguson olsun kitaplarını okuyorum. Yani futbolda sevdiğimiz için. Mesela onlar bu biyografilerin içerisinde şey de anlatıyorlar. Soyunma odalarındaki bazı futbolculara vermiş oldukları özgürlükleri falan da anlatıyorlar. Eğer Orkun o nüveyi üzerine alıp soyunma odası liderliğine soyunup ama oyuncular üzerinde de kabul görmeye başlamışsa bu olumlu bir şey. Olumsuz değil. Şimdi, yeter ki futbolcular sana ne oluyor kardeşim demesin.
1: Tabii burada biraz şimdi bir de değişen jenerasyonla Önder Hoca'nın ağzından dökülen inciler vardı mesela. Diyor ki Beşiktaş'ın yıldızları var. Daha da olacak. Hedeflerimize ulaşırsak ligin en acımasız ekibi olmayı düşünüyoruz diyor. Türkiye'nin bir numaralı orta sahası Orkun Kökçü Beşiktaş'ta oynuyor. 23 kişiye kaptanlık yapıyor diyor. Bunu Önder Hoca söylüyor. Trossard Belçika milli takımında ikinci maçından itibaren sazı eline alan bir oyuncuydu. Ne kadar iyi bir transfer olduğunu herkes çok iyi biliyor diyor.
0: Doğru.
1: Hocanın orta sahaya iki tane beklentisi var. Bir savunma oyuncusu U23 oyuncusuyla kendi görüşüyor ve biz de bu görüşmeyi yakından takip ediyoruz diyor. Beşiktaş taraftarları bir yıldızın peşinden giden değil alın terinin peşinden gidenlerdendir diyerek camiayı biraz pohpohluyor.
0: Ya gereksiz konuşma. O bütün söylediklerimizin son kısmı hikaye.
1: Alan Ricardo, Onana ve Mario takımdan ayrı çalışıyorlar. Udokai'de devam etmeyeceğimizi söyledim. Onunla da ayrılıyoruz diyor. Net bir şekilde bilgiyi veriyor. Vallahi... Ve bir müjdeli haberde Vlahovic yıllardır bekleniyor. Daha doğrusu bir sene içerisinde bu kadar sona ulaşma isteği çok fazla arttı. Vlahovic için bir fırsat olursa kulüp olarak değerlendirmek istiyoruz diyor. Her zaman aklımızda.
0: Bunun bir formülü var. Bunun bir formülü varsa.
1: Diyor yani.
0: Başka kulüplerin denediği yaptığı gibi bunun bir formülü varsa usulsüzlükten kastım yok. Birilerinin devreye girip Vlahovic'i bu kurulan kadroya getirmesi durumunda Mario Gomez etkisi yapabilir. Santrafor'da. Çok özel bir oyuncu.
1: Yapabilir. Şimdi Salah gelirse bir anda Çerni Trabzon'da dendi. Tıpkı Muriç gibi aynı tarife üzerinden Trabzon'a verileceği söyleniyor Çerni'nin. Biraz tutuk gibi sanki. Eski Çerni değil, sadece büyük maçlarda olması, işte her maçta aynı performansın beklenmesi üzerinden gidildiğinde kabul görür. Ama Salah gibi bir isim gelmezse orada Çerni ile idare mi edilir, yalnız, edilmez mi? Salah, bunun kararını da hoca verecek.
0: Salah Beşiktaş camiasının taraftarının kimyasını değiştirir.
1: Değiştirir.
0: Bak şimdi Salah'ı izlediğimiz zaman yani inanılmaz bir oyuncu olduğunu biliyorduk ama şimdi gelme ihtimali olunca bir daha değişik gözle bir daha bakma ihtiyacı hisseder ya insan. Abi neler yapıyor ya? Neler yapıyor? Yani korkunç bir futbolcu. Beşiktaş taraftarı onu seyretmeye gider ya sadece neredeyse.
1: Reinders bilgisi geldi mi sana hiç? Manchester City'den.
0: Geldi. Enciso bilgisi de geldi. Bir de Atalanta'da oynayan De Ketelaere var. Ketelaere. Yani bu o özellikle bu De Ketelaere oyunun orta sahada iki yönünü oynayan, ondan sonra box to box denilen yeni sistemde oyunu oynayan, temposu çok yüksek ve Galatasaray orta sahasını çekip çevirebilecek bir oyuncu. Galatasaray bunu oraya koyma ihtimali olursa büyük iş başarmış olur. Ama Enciso ismi var. Görüşülen başka oyuncular var.
1: Şimdi ben sana şöyle söyleyeyim. Önce Musiala olayıyla başladı. Transferin içinde
0: aslında
1: olduğu
0: belirtilen aslında seni rahatlatacak bir şey söyleyeyim
1: Oktay
0: mi?
1: Oktay Ercan da bunun doğru olmadığını söyledi. Sonrasında Bruno Fernandes olayı çıktı. Brahim Diaz'lar çıktı. Enciso çıktı. Ondan sonra Ketelare çıktı. Evet. Ve bir de Kevin De Bruyne konuşuluyordu. 35 yaşında ama Belçikalı Yıldız'ın Napoli forması giyen tecrübeli futbolcunun kariyer ve form olarak düşüşte olması nedeniyle biraz tereddütler olduğu söyleniyor ama
0: o da efsane
1: isimden kurtarır mıya dönmüş bir transfer.
0: Ya artık performans önemli, isim değil. Yani mesela Muhammed Salah için birisi öyle bir şey söylemeye kalksa ben katılmam. Muhammed Salah Türkiye Ligi'nin içinden geçer yani. Yani geçen seneki biraz durgunluğuna bakmayın. Kaç gol atmış, kaç asist yapmış ona bakmadım ama Muhammed Salah için bunu söyleyemeyiz. Ama Kevin De Bruyne için böyle bir şeyi söylemek çok haksız olmaz. İkisini de karşılaştırmamak lazım. Ama bir gerçek var. Bak yayının başında sana dedim ki Doğan. İki aydır Galatasaray'da haberi çıkan oyunculardan bir tanesi Galatasaray'a gelmedi dedim. İki aydır her gün yazan, günde iki tane yayın açan, gazetelere yazan, hep yazdılar, konuştular ama hepsi boşunaydı.
1: Burada bir açıklama var. Bu açıklamayı yapması gereken futbolcu sence o mu diye sormak istiyorum. Hı-hı. Galatasaray'ın tecrübeli isimlerinden İlkay Gündoğan bu sezona daha umutla baktığını söylüyor. Alman basınına Sky DE'ye konuşuyor. Ve ilk yılını alışma süreci olarak değerlendirdim. Kulübü daha da büyük hale getirmek için hala birçok şeye başarabiliriz. Şu anda açık ara Türkiye'nin zaten en büyüğüyüz. Ancak Avrupa'da ve dünya çapında özellikle Şampiyonlar Ligi ve uluslararası müsabakalarda bunu aşabileceğimize inanıyorum. Önümüzdeki ayların ve yılların hedefi bu diye konuşuyor. Birkaç yıl daha futbol oynama hedefini de anlatıyor ve aklımda birkaç yıl daha oynamak var ama bu bir gecede değişebilir. Özellikle de benim yaşımdaki insanlar için antrenörlük için B lisansı zaten tamamladım. Bundan gerçekten keyif aldım. Eğlenceliydi. Oyunculuk kariyerimden sonra bu yolda ilerlemek ve denemek de istiyorum ama biz Galatasaray'ı çok iyi yerlere getirmek için mücadele ediyoruz. Ben de bu sene büyük rol üstleneceğim şeklinde yol yapmış.
0: Soru ne? Hepsini dinledim bunları.
1: Bu şey demiş
0: bu
1: yani.
0: Bu açıklamayı o mu yapmalıydı şeklinde gibi.
1: Evet,
0: bir şey.
1: Ben mesela soru. Şey diyorum. Sence ilk 11'in vazgeçilmez ismi mi olacak?
0: Şimdi çok isterim. Yani ilk aydan Galatasaray istediğini alamadı ki geçen sene.
1: Ama camia ve taraftar istemiyor, çok yavaşlatıyor şeklinde. O ileri giden futbolda Osimhen'in mesela beslenmesini engelliyor. İşte onun heyecanını ve hızını yavaşlatıyor. O bir anda kaçıyor, bir dakika durun biraz daha falan gibi hani böyle topu ya, aldığında daha olgun davranıyor ya
0: doğru.
1: Mesela.
0: Doğru. Tugay Kerimoğlu'na da 29 yaşındayken öyle dediler. Her gün Hıncal Uluç rahmetli yazardı. Galatasaray'ın el freni. Devamlı etrafında dönüyor. Topu oyunu yavaşlatıyor. Oyunu yavaşlatıyor diye. Tugay gitti. İskoçya'da efsane oldu. Yani İlkay'ın futbolu bir futbol hızlı koşan oyuncuyla oynanınca hızlanıyor diye bir şey yok. Topu ayağından erken çıkaran oyuncularla da hızlanabilir. Ama İlkay'dan doğruya doğru geçen sene istediğini alamadı Galatasaray. Ben de buna dahilim. Bu sene özelinde eğer İlkay Galatasaray'da görünmeyen yeni bir transfer gibi ortaya çıkarsa çok katkı sağlar. Ama bu katkıyı sağlayamadan bunları konuşabilme hakkı var mıdır? Evet, kariyeriyle, tecrübesiyle, duruşuyla bunları anlatabilme şeyi vardır. O da bir lider. Sessiz lider hatta. Soyunma odasında arkadaşlarıyla olan durumundan dolayı. Onun için bunları konuşması en azından hedeflerin ne olduğunu belirlenmesi açısından doğru şeyler. Burada bir olumsuzluk yok yani bana göre.
1: Can Uzun transferi biter mi?
0: Ben istiyorum.
1: Gerçekten mi?
0: Evet.
1: Yani ben... o tecrübeyi aldığına inanıyor musun? Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın 10 numarası mı?
0: Ama yani 34 yaşında 33 yaşında adam getirince yaşlı diyoruz. 20 yaşındayı bulunca iyisini ona da mırın kırın diyoruz. Yani Galatasaray'ın daha Ne olacak Galatasaray 10 numaranın en iyisini alsa Şampiyonlar Ligi ne mi alacak zannediyor insanlar? Fenerbahçe alabilir mi? Beşiktaş alabilir mi? Galatasaray alabilir mi? Ama Galatasaray'ın bir hedefi var. Oraya doğru gitmek. 16'ya kaldı. İlk 8 yapalım falan. Buralar çok değerli. Orada kalıcı olabilmek. Bu tecrübeyi yaşamak daha sonraki yıllarda sürdürülebilir başarı, sürdürülebilir ekonomiyle beraber bunları hayata geçirebilmek önemli. Ama Şampiyonlar Ligi şampiyonu olamazsın kardeşim. Hadi bana oradan birisi diyebilir ki mesela dinleyicilerimizden, senin vizyonun bu kadar mı? Alamazsın kardeşim. Adamları seyrediyoruz işte. Seyrediyoruz yani. Dünya Kupası'nı da seyrediyoruz. Şampiyonlar Ligi finallerini de seyrediyoruz. Farklılar ve ilerideler. Ha bunlara yetişmek için çok çalışmak lazım ama senin altyapın yok abi. Senin antrenman sahan yok abi. Sen neyden bahsediyorsun ya? Antrenman sahan yok. Daha Galatasaray Florya'da 1,5 tane sahil oynadı bu kadar yıl. Şimdi Kemerburgaz'a yenileri yapılıyor da Allah'tan tesis yapıyor.
1: 1,92 boyu orta saha 10 numara sol ayaklı işte 35 milyon euroluk hatta İtalyanların Atalanta kulübünün istediği bir para. Ketelare İspanya'da tek golü atma başarısını göstermiş bir oyuncu. Bu bana göre deyip yazılmış. Bir transfer yapılacaksa bu Musiala değil, bu Brahim Diaz değil, Fernandez değil diyenler, Bruno Fernandez'i, bu ismi çok fazla isteyen Galatasaray dinleyicisi var.
0: Ya Ketelare için evet öyle ama esasında
1: 25 yaşında olması mı?
0: Hayır, oyunun her iki yönünü oynayabilmesi çok
1: Brahim
0: önemli.
1: Brahim Diaz da benim bildiğim 26 yaşında zaten.
0: Brahim Diaz da öyle. O da olabilir. Ama esasında baktığın zaman var ya, bunların içerisinde her şey yolunda gitse, bütçen de olsa Bruno Fernandes'i al 10 numara olarak koy.
1: Orada şey var. Mourinho'nun ne karar vereceği önemli. Çok enteresan. Hiç ummadığı insanlarla yolları ayırabilir.
0: Olabilir.
1: Çünkü bir rahatsızlık onda da var biliyorsun. Hani bazı futbolcular için ve teknik adamlar için söyledik ya.
0: Evet.
1: Belli değil yani sağ solu ne yapacağı, ne ettiği yani. Bakalım ne olacak ama Fenerbahçe Leao transferini sessiz sedasız bitirdi deniliyor. Anlaşma sağlandı deniliyor ama kulüpten bir
0: sence
1: açıklama
0: doğru transfer mi?
1: Gelmedi. Hani spor kanallarında da gözükmüyor.
0: Sence doğru transfer mi? Fenerbahçe adına söylüyorum. Başka takım için değil.
1: Doğru transfer.
0: Oyun şablonu olarak düşündüğün zaman tamam mıdır yani? Mesela Kerem Aktürkoğlu'nun oynadığı bölgede bu kadar yüksek bütçeye gerek var mı? Ha Kerem'i bu arada satıyor musun? Bir de o var. Oradan bir gelir sağlayabilmek için. Onu da bilemiyoruz. İyi bir oyuncu ama kendisi hızlı,
1: abi
0: güçlü.
1: Abi sağda Greenwood, solda Leao diye düşünürsen hani nasıl Trossard ve Salah olursa vay vay dedin ya.
0: Tabii çok tehlikeli bir ikili olur. Ama Fenerbahçe'nin oynadığı mesela dar alanda adam geçebilmek, sıfıra inmek, topu asist yapabilmek bunlar başka işler. Leao daha çok bunların geniş alanda yapmayı seven ve sonuçlandırmayı seven bir oyuncu. Acaba burada herhalde Fenerbahçe teknik direktöründen iyi bilmiyorumdur yani. Sıkışık alanda oynayacak oyunu. Onu ki, düşün. 10 kişi defans yapacak.
1: Cihan Kamer yönlendiriyor. Bu transferin bütün görüşmelerini o yapıyor. Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi.
0: Evet.
1: Dün de Milano'ya gitti ve Milan kulübü yetkilileriyle, oyuncunun menajeriyle görüştü ve bu işi bitirdiği iddia ediliyor.
0: Alır abi Fenerbahçe.
1: Ediliyor.
0: Fenerbahçe almak istedikten sonra alır ama limit yok dediler. Alıyorlar. Galatasaray'da alamıyor.
1: O da para yok diyorlarmış içeriden. Yani. Senin kulağına gelen bir şey bu.
0: Benim kulağıma gelen bu.
1: Öyle söyleniyor.
0: Bulacaklar. Başka yolu yok yani. Bulacaklar.
1: Yani belki de işte o zaman hemen şey dönüyor ya.
0: Ne?
1: Galatasaray Divan Kurulu ne zamandı?
0: Yakında.
1: Yakında dediğim Temmuz ayının sonunda değil yani önümüzdeki iki gün içe bu hafta sonu değil mi? Var mı bu hafta sonu?
0: Her ayın ikinci haftası diyoruz. İkinci çarşambası.
1: Önümüzdeki çarşamba yapılacak abi.
0: Önümüzdeki çarşamba yani evet. Tamam ben mesela bu divan toplantısı biraz hararetle geçebilir diye düşünüyorum.
1: Saat 13.30'da başlıyor Rams Park'taki Özhan Can Aydın konferans salonu.
0: Ben katılırım ona.
1: Çarşamba bağlantı kurarım seninle.
0: Olur.
1: Yani şey anlamında söylüyorum.
0: Yok evet.
1: Perşembe günü neler oldu neler bittiği konuşabiliriz 13.30'da çünkü.
0: 13.30
1: yok. Gün içerisinde mutlaka arkadaşlar seni ararlar zaten.
0: Ben büyük ihtimalle orada olurum yani, Allah bir şey vermez.
1: Davinson Sanchez'e Benfica'da kancayı taktı deniliyor.
0: Abi kimse kanca falan takamaz. Davinson Sanchez'i vermeyecek.
1: Como'dan sonra.
0: Como, Benfica, Ahmet, Mehmet, Hüseyin fark etmez. Davinson Sanchez hiçbir yere gitmeyecek, gidemeyecek.
1: Davinson'u satan şampiyonluğu satar sloganını sen de kullandın.
0: Abi Davinson gittikten sonra şampiyonluğu yakalayamazsın. Geriden o oyunu kuramazsın. Yanındaki, sağındaki, solundaki, önündeki arkadaşlarına o güveni veremezsin. Galatasaray'ın oyun patronu. Daha ötesi var mı? Niye veresin yani?
1: Beşiktaş kulübü sence doğru olanı yapmış mıdır Doğan? Doğru olanı yapmıştır. Hiçbir futbolcu kulübün üzerinde değildir. Bu Osimhen için de geçerlidir. Bu Icardi için de geçerli olduğunu gördük. Değil mi?
0: Şimdi bunları
1: şimdi
0: gördük ama.
1: Hatta çok güzel bir söz vardı. Bunu kim söylemişti? Galiba İbrahim Seten söylemişti, hatırlıyor musun? Ben sana söyledim. Ha, çok güzel bak yorum yaptı diye. Galatasaray taraftarı Icardi'yi seviyor ama Galatasaray taraftarı Galatasaray'ı daha çok seviyor. Icardi bunu bir öğrensin dedi ya.
0: Vallahi hani, o dedi de bunu ben de
1: bunu
0: söylüyorum
1: birçok, devamlı. Birçok Fenerbahçeli için de söylersin bunu. Hani bir futbolcuya olan tutku, aşk, bağlılık ayrı bir konudur ama bir yerde de yolların ayrılma vakti geldiğinde
0: ama biraz da
1: gerçekler
0: şöyle,
1: ortaya çıkar yani.
0: Şunu da düşünmemiz lazım. Evet, bunu böyle keskin diller söyleyip kendimize böyle bir payeler biçmeyi falan da seviyoruz ama yöneticilik de yönetebilme sanatı ya. Bazı durumları iyi yönetip kaybolmaya yüz tutmuş bir konuyu olumluya çevirebilmek de büyük beceri. Yöneticilik de böyle bir şey olması lazım. Yani bunu Salah, Icardi veya hiçbirini birbirinden ayırarak söylemiyorum. Yoksa zaten 5 milyonluk adamı gider 5 milyonu verir alır gelirsin. Yani burada bu dünyanın sonu değil. Başka maharetler de gerekiyor burada. Yöneticilik bu.
1: Oğuz abi, son soru olarak tekrarlaman adına bir gelen mesaj üzerinden de devam ediyorum. 5 sene şampiyon mu oldun? Ya da hedeflerin üzerinden mi gidiyorsun? İşte 4 senelik şampiyonluğun mu var tekrar?
0: Şu anda var.
1: 5. senenin hesaplarını yapıyorsun ama bu kadar gelirim var, iyi bir takım oluşturmuşsun, reklamın, kombinelerin, satışlarını 3 senelik, 2 senelik falan yapmışsın.
0: Evet.
1: Ardından da başarısı olmayan 14-12 senedir şampiyonluk mücadelesi veren, diğer kulüplerin de yapmış olduğu yanlış transferlerle ekonomik anlamda sıkıntıların olduğu bir dönemde, hı hı, Galatasaray'ın nasıl parası olmaz abi diye bir soru geliyor sana.
0: Önümüzdeki çarşamba divanda bunlar konuşulur.
1: Dışarıya sızar mı?
0: Sızar. Çünkü güneş balçıkla sıvanmaz. Artık her şeyin konuşulma zamanıdır.
1: Çünkü Galatasaray kültüründe kol kırılır, yen içinde kalır mantığı vardı. O biraz böyle bitmeye başladı.
0: Yani devir değişiyor.
1: Artık iletişim çağında olduğumuz için.
0: Evet, devir değişiyor.
1: Ya da sosyal medyanın bu kadar kirlendiği bir dönemde.
0: Ya eskiden sosyal medya yoktu. Şimdi genel kurulda konuşan bir insanı dışarıya kamera olmasa, yayın olmasa, İçeride kalmış olsa bile adam dışarıda çıkıp sosyal medyada yazıyor zaten. Durduramıyorsun ki, dışarı çıkmış oluyor. Eskiden böyle bir şey yoktu ki. 8 kişi toplantı yapıp eve gidiyordun, söz veriyordun. Herkes sözünde duruyordu. Kimse bir şey öğrenemiyordu. Şimdi öyle bir şey değil ki, adam tık diye yazıyor.
1: Öncelikle Salah cephesinden Beşiktaş'a gelmek çok büyük bir hata. Düşünsenize, Şampiyonlar Ligi'nden Konferans Ligi'ne mi, UEFA'ya mı gideceksin?
0: Yapmayın,
1: diye
0: yapmayın.
1: Bakmış bir dinleyici. Bir Galatasaraylı olarak yazıyorum bunu demiş ama madem teklif geldi, Beşiktaş açısından Salah'ı almamak ayağına gelen fırsatı tepmek demek değil midir? Bence yüzyılın hatasıdır diye yazmış.
0: Ben bu
1: çok
0: yazan,
1: yazık olur çok demiş.
0: Ben bu yazan kardeşimize katılıyorum. Beşiktaş'ın şampiyonluk hasretini bitirebileceği Trossard'ı alıp Salah'ı koyup ön tarafa Vlahović falan, arka tarafa bir tane çok iyi stoper, kaleci niye Salih Özcan, işte Orkun Kökçü falan derken, ya Beşiktaş taraftarı kendi o büyük taraftarıyla beraber tekrar eski günlerine döner ya. Ben de şimdi öyle bir konuştum ki bir takım yaptım.
1: Şimdi Galatasaray'ın yönetiminin değişme ihtimalini nasıl görüyorsun?
0: Şu anda yönetimin değişecek bir durumu yok. Ha, seçim yapılması falan konusunda mı? Yani hayır ya. Yapılacak tek bir şey var. Eksik yerleri tamamla, lige başla, gene şampiyonluğa yürü. Bu kadar.
1: Eksik yerler?
0: 10 numara, bir orta saha, bir santrafor, bir kanat. Yusuf Akçiçek Galatasaray'a gelebilir. Bak bunu unutma. Sol stoper. Fenerbahçe. Çünkü o Galatasaray altyapısından yetişti ya. O da gelebilir. yaş kriteri vesaire falan derken Türk altyapı yetişmesi.
1: İsmail Hoca düşünmedi galiba değil mi Yusuf'u?
0: Nerede Yusuf şu anda?
1: En son Arabistan'da değil miydi?
0: İşte çocuk belki şey sıcaktan bunalmıştır. Gelsin biraz buraya.
1: O zaman çarşambayı bekliyoruz.
0: Hayırlısıyla. Ben de orada Allah izin verirse olacağım.

0: Hocam konuşacağız Doğan, her zaman biz seninle konuşuyoruz ama bunu yayın özelinde de konuşabiliriz tabii.
1: El Hilal'le görüşmeye başlaman gerekiyor senin Yusuf Alman için herhalde. Fenerbahçe'yle
0: bu arada savaştan dolayı petrol satışlarında sıkıntı olduğu için, ambargo koyulduğu için Arap kulüplerinde para sıkıntısı başlamış.
1: El Hilal de olumlu yaklaşmış Yusuf olayına. Galatasaray'ın bu arada talebi olmuş.
0: Yani işte söylüyorum zaten. Ben söyleyince haber gibi çıkmıyor. Çünkü vermiyorum ya. Ama var böyle bir şey.
1: Net bir tespit söyleyeyim sana. Hı-hı. Divana kadar Galatasaray bir transfer açıklar. Ben de ki sana, divanda biraz rahatlayabilmek adına.
0: Ben de sana söyleyeyim. Her an Galatasaray'ın açıklama zorunluluğu doğmuştur. Divana kadar aynen dediğin gibi katılıyorum ben de.
1: Peki, olay bu. O zaman teşekkür ediyorum abi, ağzına yüreğine sağlık.
0: Güzel güzel yayın oldu, güzel evet. Sohbet ettik.
1: Yani biraz ilk defa böyle vay be, acaba gerçekten şu maskeyi bir çıkarsam mı, Oğuz Altay mı duruyor karşımdaki dediğim
0: ama
1: konuşmalar yaptım.
0: Ama ikinci defa söylüyorsun, yavaş yavaş bende mi değişiklik var?
1: İlk defa yaptım yani.
0: Bu Galatasaray'ı doğruya götürmek için yalancılardan, güç zehirlenmesinden, zehirlenmesine uğrayanlardan Galatasaray'ı kurtarmak istediğim için. Daha başka pozisyonlarda da görebilirsin ileride.
1: Yusuf Fenerbahçe'ye gelir, Galatasaray'a gelmez demişler hemen. En son Oğuz abi samimi cevap verir mi? Galatasaray'ın şampiyon olmazsa Fenerbahçe'nin Beşiktaş mı şampiyon olsun ister? Ne diyorsun?
0: Beşiktaş'ı isterim.
1: Yusuf 7-8 maaş alıyor abi. Niye gelsin ki diye yazmış.
0: Olabilir ama her şey 7-8'lik olmuyor işte. Yaşantı var, aile var, Avrupa değil orası.
1: Burhan Can Terzi ile ilgili şeyler yapılıyor. Kaf kellemi koyarım, yaparım, ederim falan diye yorumlar yapılmış ama bana çok inandırıcı gelmiyor. Sana niye geldi abi diye yazmışlar. Onu şey yapmışlar.
0: Sana mı bana mı?
1: Yok, sana söylemişler.
0: Ben Burhan Can Terzi'ye söylediği habere evet Burhan Can doğrudur demedim ki. Hı. Burhan Can Terzi bu kendisi inanmadığı bir konuda kendisini bu kadar ortaya koymaz ki inanmasa dedim.
1: Doğru.
0: Ben bunu söyledim yani.
1: Peki. Tekrar o zaman görüşmek üzere abi.
0: Teşekkür
1: saygılar
0: ederim.
1: Saygılar sunuyorum. Ağzına yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Yarın saat kısmetse 10'da mikrofon başındayız. Bekleriz efendim.

0: Reklam.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklam bitti.
4: Doğan Öncel ve Oğuz Altay'la soru cevap sona erdi.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Evet güzel insanlar, yani konu Galatasaray olunca aslında hep benzer şeyleri konuşuyoruz. Geçen sene de konuşmuştuk, ondan önceki sene de konuşmuştuk. Transferler nerede, işte eksikler var, niçin hala tamamlanmadı falan. Şimdi bu duruma bir yangınla gidenler var. Geç kalındı, hadi hadi falan diyenler var. Ben tabii onlara haksızlar falan demiyorum ama aynı fikirde olduğum yerde var. Geleceğim oraya. Ben bir sordum, soruşturdum. Hani yönetim kanadından en azından bana gelen mesaj şuydu: Dünya Kupası'nı bekliyoruz. Ben de açıkçası hani sokakta falan karşılaşıyoruz ve bazı kardeşlerle Galatasaray üzerine sohbet ediyoruz. Bana soruyorlar. Ben de o zaman şey demiştim. Haziran başında, hatta Mayıs'ta falan. Şunu dediğimi hatırlıyorum. Yani çok hemen böyle transfer beklemeyin bu sene. Bence Dünya Kupası'nı bekleyeceklerdir. Çünkü Avrupa piyasası da bu şekilde ilerliyor. Yani tek başına Galatasaray böyle götürmüyor ki. Ama belki diğer takımlardan Galatasaray'ı ayıran şöyle bir şey var. Sen Dünya Kupası'nı yine bekle ama Galatasaray'ın 4 yıllık başarının üzerine bir dönüşüm yapması.

değişiklikler olur. Yani işte eksikler belli zaten. Küçük değişikliklerle girersin ya da dersin ki o çıksın, bununla vedalaşalım falan filan gibi hamleler. 2 senedir yapılmalıydı. Ama Galatasaray yönetimi önceki senelerdeki gibi ağır davranıyor, hantal davranıyor. Biraz özgüvenleri yüksek, çünkü ne zaman ağır davransalar da işler onların istediği gibi gitti. Şimdi futbol sonuç oyunu ya. O doğruları da sonuç üzerinden okuyan bir ülkede yaşadığımız için. Aslında baktığın zaman geçen sene de Galatasaray hem transferden süreç yönetiminde harika işler yaptı ve şampiyon oldu değil. Aslında tam tersi. Pek çok negatif şey gün yüzüne çıkmıştı. Ama Fenerbahçe daha erken yarış dışında kaldığı için, hani atçılıkta denir ya, daha kenter bir başarı elde etmiş oldu Galatasaray. Şimdi bunun arkasına, gölgesine sığınarak devam ediyor olmak da, bilmiyorum, belki bir özgüven yaratmış olabilir. Yani ama geçen şeye denk geldim, kulakları çınlasın, Orhan Ulucan'ın bir yorumuna denk geldim. Hoşuma gitti. Yani tarihte hiç 5 sene üst üste şampiyon Türk takımı olmamış ya. Bu bir mesaj diyor. Yani niye olmamış dedi. Açıkçası çok güzel bir soru. Niye olmamış? Muhakkak rehavetten dolayı da olmamıştır da, ben şuna da muhakkak diyeceğim. O dönüşümü sağlayamadığı için olmamıştır. Değişimi sağlayamadığı için olmamıştır. Yani raf ömrünü hesap edemediği oyuncularla yola çıktığı için olmamıştır. Bu raf ömrüne siz doygunluk, tükenmişlik de diyebilirsiniz. Eksik parçaların tamamlanmaması olarak da bakabilirsiniz. Hepsi kabul. Öte yandan artık bugün şu da var. Şimdi futbol dünyada öyle bir gladyatör alanına döndü. Yani sadece Türkiye'de değil, dünyada da zihinsel tüketimi çok fazla bir alana dönüştü futbol. Sosyal medyayla beraber. Çünkü en ufak bir hatanız artık felaket derecesinde böyle bir mahkeme kurduruyor. Bu da elit seviyede oyuncuların böyle uzun süreli ve istikrarlı kalmasını zorlaştırıyor elit seviyede. Yani hepimiz bayrak adamları çok sevdik falan ama işte bir kulüpte 10 sene, 15 sene kadar artık gerçekten böyle bir şey yapmak, yani adamın artık gamsızlık hali olması lazım. Gamsızlık hali gerektiriyor. Hiç kolay bir iş değil. Niye? Bu gladyatör aranasından dolayı. Yani mesele sadece adele yükü değil. O da var. Sadece fiziksel yıpranmışlık değil. O da var. Psikolojik olarak da yıpranmışlığı çok önemli ve bence o şampiyonluk serilerine en önemli darbelerden biri budur. Dolayısıyla Galatasaray'ın sadece formasyon olarak değil, Okan Buruk'un taleplerini karşılayacak şekilde elbette bir dönüşüm, değişim ihtiyaç var. Ama hem de psikolojik yıpranmışlığı ölçebilen ve bu ölçüme göre de hareket edebilen bir değişime, transfere, dönüşüme ihtiyacı var. Dolayısıyla hani benim bir santraforum var, bir kaleci var, sağdaki o gider bu kalırdan farklı bir ölçümleme ihtiyacı da var. Ama siz ölçüyü, yani bu cümleyi çok kullandım ben bu kameranın karşısında ya, hani size de çok bahsettim. Ölçüleri yanlış olanın bütün ölçümleri yanlış çıkar diye bir söz çok söyledim ya. Eğer siz ölçüyü zaten başarılıyız koyarsanız bence bütün ölçümleriniz yanlış çıkacak. Salah'ı konuşan Beşiktaş var. Aziz Yıldırım'a olan Fenerbahçe var. Ve bunların ne manaya geldiğini de, yani rakip analizi de yapması gerekiyor Galatasaray'ın. Öte yandan da işte eksiklikler belli. Hani siz eksiklik olarak sadece lige de bakıyorsanız, ha okey ben bir şey demem. Ama Avrupa'ya bakıyorsanız, ki böyle söylüyorsunuz, çıtanız orasıysa, o zaman çıtayı koyduğunuz yere göre adımları biraz daha hızlandırabilirsiniz. Veyahut kendinizden eminseniz, beklediğiniz yerler var, aslında her şey sizin kontrolünüzdeyse, o zaman bunun iletişimini yapabilmeniz lazım diye düşünüyorum. Ve yani dediğim gibi, çünkü ben hani Dünya Kupası'nın beklendiğini biliyorum. Benim duyumum bu şekilde. Ama Dünya Kupası bitti abi. Ve şimdi artık o sükseliğe mi gideceksin? Ya da önceki transferde söylediğimiz gibi aslında potansiyel vadeden, daha atletizm vadeden, işte gençlik aşısı mı, böyle mi yol yürüyor? Artık iletişimi yani. Ha, ama çok eleştiriliyor falan. Ben seviyorum abi Galatasaray'daki bu şeyi. Hani hep belli seslerin yükselmesini seviyorum. Hani belki de 4 senedir şampiyon olmanın arkasında yatan sebeplerden biri de budur. Hep daha fazlasını arama halidir. Hani düşünün, 4 sene şampiyon olunmuş. Bu süreç içerisinde pek çok yüksek kalibre transfer de gerçekleşmiş. Ama hala eleştiri yükseliyor. Temmuz bitti işte neredeyse. Yani transferler falan, ben bunu kıymetli buluyorum. Ama bazı yangınların da bilinç dışı yapıldığını düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Çünkü bakın, biz futbol üzerinden iletişim sağlayan ve gazetecilik mesleğini icra etmeye çalışan insanlar olarak, eğer bu mesleği icra ediyorsak, bazı yolların, yöntemlerin bilinerek bir fikre sahip olmamız gerektiğini düşünüyorum. Örneğin ben bunu hani transferden söylemeyeyim, çünkü
Şimdi Galatasaray kampını örnek verelim. Çünkü transferden gireceğim sanki birine

0: söylüyormuşum, birini hedef alıyormuşum. Ya hayır. Yani hedef alarak konuşmuyorum. O yüzden kamp örneğiyle devam edeceğim. Diyelim ki haber yaptın. Kamp kötü geçiyor diye yayın açtın. Düşün. Peki kamp iyi geçiyor ne demek? Yani daha önce kaç kamp takip ettiniz? Kamp organizasyonu nasıl olur? Bir antrenmana bakıp, bir tişörtüne bakıp, içerideki böyle iki diyaloğa bakıp, iyi ya da kötü netice alınabilir mi bu konuda? Hangi istihbarat çalışmalarını yaptınız? Kimlerle konuştunuz? Atletik performansa, bilime dair hangi bilgiler cebinizde? Çünkü yüklemeye dair bir şeyler bilmeniz lazım. Yüklemenin zamanlamasına dair bir şeyler bilmeniz lazım. Daha önce takımlarda zaman geçirmeniz lazım. Yoksa ya da zaman geçirmiş insanlarla böyle istihbaratlı bir konuşma yapıyor olmanız gerekiyor ki yani bunları toplayın, cebinize koyun, sonra bunu bir fikir olarak deklar edin. Yani benim. Şimdi alın bu söylediklerimi, transferi uyarlayın. Yani transferlerin zamanlamasıyla ilgili, organizasyonuyla ilgili bir şeyler söyleyebilir tabii ki insanlar. Ama sadece hani insanlar burada çok duygusu yüksek, ben de buradan bağırayım, daha fazla beğeni gelir, daha fazla reyting yükselir falan duygusu ben çok doğru bulmuyorum. Yani biliyorsunuz ben en iyi döneminde de Galatasaray yönetimi, bilmiyorum en iyi dönemine ne de zaman denir de, hani o eleştirileri yaptım. Çünkü benim eleştirim tam transfer zamanlamasınaydı belki ama vurgum esasen o konjektöre bakıştı. Yani Galatasaray sürdürülebilir bir başarılı takım haline gelecekse o zaman buraya tuttuğum projeksiyon çok önemliydi. O yüzden tabii ki hani şampiyonluk kupası falan bazı yanlış hareketlerin üstünü örter. Ama işte Uğurcan transferi. Hani yine yanlıştı, yine söylüyorum. Uğurcan transferi yanlıştı. Ama harika sezon geçirince konu kapandı. Yani yani yanlıştan kastım şu, yanlış zamanda geldi. Yanlış paraya geldi. Sizin bu sorunları daha iyi çözmeniz lazımdı. Daha önce çözmeniz lazımdı. Muhtemelen bugün de buna güveniliyor hala. Ben çözerim gibi. Şampiyonlar Ligi'ni örnek alalım. Şampiyonlar Ligi ister belli metrikleri. Değil mi? Bir topla. Siz yani ben Süper Lig için konuşmuyorum. Elbette sürdürülebilir başarı da ben hani Batı Avrupa futbolunu örnek olarak koyuyorum. Mesela atletizm metriklerini önünüze koyarsanız, işte fiziksel devamlılık, fiziksel kapasite gibi konuların metriklerini önünüze koyarsanız, teknik konuları da yine koyarsanız, taktiksel uyum, işte taktiğin uyduğu oyuncular falan bunları koyarsanız, toplam kaliteyi yaratırsanız, ona göre de şu soruyu sorarsınız: biz neredeyiz peki? Seviye belirlemenizi yaptıktan sonra da sezon devam ederken, futbol takımı sezona devam ederken siz de geleceği hazırlarsınız. Bunu yaparsınız ve dersiniz ki, atıyorum örneğin, bize şöyle şöyle orta saha lazım, merkezde atletik performansı şu olacak, verileri buna uyan oyuncular lazım, bitti. Veya Liverpool maçı bir ölçü değil midir abi? 4-0. Daha fazlası da olabilirdi ve berbattı. O günün işte şey atın, morali, motivasyonu, tribün çok iyi, geç onları kenara at. Elinizde geriye ne kaldı? Niçin ezildiniz? Fiziksel olarak niçin sindiniz? Taktiksel olarak niçin ezildiniz? Teknik olarak niçin ezildiniz? Niçin kafanızı kaldıramadınız? Bunu raporlarsınız. Endeki kadroyla, yapıyla bunu mukayese edersiniz. Dersiniz ki bizim ihtiyacımız bu ve biz bu ihtiyacı yönelik çalışmaları yapalım. Bir daha bu başımıza gelmesin. Ama son ana kalsa bile bazı sebeplerden de kalabilir. Transfer piyasasıdır, ekonomik sebeplerdir. Bu olabilir yani. O zaman bunu iletişimde planlarsınız, kurarsınız.
1: Reklam.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
3: Atakan Kurt'la birebir başlıyor.

0: Dostlar, herkese merhabalar. Birebir başladı. Atakan Kurt'la birlikte olacağız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan da bizlere yazabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz. Böyle interaktif bir program yapalım. Sohbetimiz de keyifli olsun. Hemen Atakan Kurt'u da bekletmeden merhaba diyelim. Atakan abi, selamlar, nasılsın?
1: Selamlar sevgiler Cihan'cığım, yayınlar diliyorum kardeşim.
0: Teşekkür ediyorum abi, sağ olasın, eksik olma. Hemen böyle direkt bodoslama gireceğim abi. Muhammed Salah transferi şimdilik masadan kalktık, şartlarımız belli açıklamasını yaptı Beşiktaş. Brest, sana göre böyle gerçekten stratejik bir pazarlık taktiği mi, yoksa gerçekten de böyle taraftarı yüksek perdeden beklenti oluşturup sonradan böyle geri adım atma taktiği mi, ya da tamamen bu iş bitti mi?
1: Yani şöyle, bir satranç oyuna başladı Beşiktaş, bu gerçek, aşikar. Hamlesini yaptı. Hep dile getiririm. Rock hamlesi vardır, biliyor musun? Böyle şey, şahlı kalenin yerini değiştirirsin satrançla. Şahmat olmaktan kurtulursun. Öyle bir hamle yaptı. Bundan sonra işte filini, atını, piyonunu oynatacak karşılıklı. Hem Sabah tarafı hem Beşiktaş. Beşiktaş yönetimi çok sinirlendi. Niye sinirlendi? Çünkü bir gün öncesinden, daha doğrusu Cuma günü, orta yolda buluştular. İşte Beşiktaş biraz çıktı. Menajer bazı isteklerinden vazgeçti. Orta yolda buluştular. Sözleşmeyi gönderdiler. Ve sözleşmeyi imzalayıp geri göndermesini bekliyorlardı. Abbas ve Salah. Hatta bir gece önceden işte formalar hazırlandı. Tedarikler yapıldı. İşte basılacak vesaire. Öğlen saatlerinde Salah sözleşmeyi imzalayıp göndermesini bekliyorlarken bir anda Abbas Serik'e biz imaj haklarından da forma satışlarından da para isteriz dedi. Bu talepten sonra adeta çıldırdı Beşiktaş yönetimi. Çünkü karşı tarafın istekleri ve talepleri bitmiyordu. Hatta bu istek ve taleplerin neticesinde arada da buluşuldu. Artık imzaların atılması bekleniyorken bir daha böyle imaj haklarından ve forma satışlarından bir beklenti içerisine gelince, özellikle global satışlarından, yurt dışı satışlarından, Beşiktaş yönetimi böyle bir şey olmayacağını söyleyip masadan kalktı. Şimdilik askıya aldı, bir hamle yaptı ve bunu da deklare etti. Ve taraftarın da aslında biraz nabzını düşürdü ve taraftarı da arkasına aldı. Yani eleştiriler var ama %80 oranında Beşiktaş yönetiminin, Serdal Adalı'nın ve Önder Özen'in yaptığı bu çıkış tik duruş olarak adlandırıldı ve haklı olarak görüldü. Ve bundan sonra rüzgarı da, momentumu da, taraftarı da arkasına alan Beşiktaş yönetimi beklemeye başladı. Sonuçta yaklaşık 20 milyon euro civarında bir para alacak Salah yıllık. Yani bu da az buz bir para değil. Tamam, 40-45 milyon euro Arabistan Ligi'nden alır ama sonuçta Arabistan Ligi'ne gitmek istemiyor. Çok orada oynamak istemiyor. Taraftarı, ambiyansı, camiası olan bir yere gelmek istiyor. Türkiye'yi çok seviyor. Geçen sene yaklaşık 9-10 ay önce Bodrum'da villa aldı. Yani burada da yaşamak istiyor. Türkiye'yi de çok seviyor. Eysaka, Ahmet Hasan gibi oyunculardan da, Elneni gibi oyunculardan da burayla alakalı ciddi referanslar aldı. Chamberlain'den de aldı. Çok da gelmek istiyor aslında. Şu anda düşünüyor. Hatta şu anda Arabistan Ligi'nden bir iki takım daha kendisine teklif yaptı. Teklifler de artarak devam ediyor. Ama Avrupa'dan da istediği rakamlara teklifler yok. O yüzden de yani her an Beşiktaş'a birkaç gün içerisinde, ya tamam biz sizin tekliflerinizi kabul ediyoruz, İmza atıyoruz, yanıtı gelebilir. Beşiktaş onu bekliyor. Muhtemelen Cuma'ya kadar bekler. Cuma'ya kadar gelmezse diğer oyunculara yönelirler. Niye? Çünkü Salah 20 milyon euro civarında bir rakam verilince diğer oyuncuların bütçeleri de azalmış olacaktı. Eğer Cuma'ya kadar bir yanıt gelmezse o diğer yüksek bütçeli oyuncular da giderler. Şu anda baktığın zaman Vlahovic'i de bekliyor Beşiktaş. Ama Vlahovic'e de en son dün Arabistan Ligi'nden bir takımdan 25 milyon euroluk bir teklif çıktı. Hatta bu teklifin 20 milyon eurosu imza parası. Yani nakit cash veriyorlar. Çok ciddi rakamlar. Vlahovic bu rakamı görünce bile bekleyin dedi. Yani halen bekliyor. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid gibi takımları bekliyor.
0: Babasının İstanbul'a geleceği doğru mu Vlahovic'in?
1: Doğru ama halen bekletiyor. Yani halen o 5 büyük ligi bekliyor. Halen İspanya ligini bekliyor. Ama İtalyanlı'nın eski öğrencisi olması itibariyle buraya da sıcak bakmıyor değil. Ama sonuçta Türkiye Ligi onun için son seçeneklerden. Arabistan Ligi son seçenek. Diğer takımlara bakıyor. Ama hala Serdar Adana'nın ve İtalyanlı'nın hayali bir rüyası Vlahovic. Bir numarada Vlahovic var. İki numarada Charlotte var. Üç numarada Patrick Schick var. Ondan sonra diğer oyuncular var. İşte Nunez, Spamaka, işte Richarlison, diğer oyuncular. Ama dediğim gibi Lukaku da var bunun içinde. Ama bir Vlahovic, iki Charlotte, üçte Patrick Schick.
0: Evet abi, transferleri sana soracağım tabii, bu arada Atakan Kurt'la beraberiz. İşte dün basın toplantısında izledik. 14 dakika boyunca Önder Bey, Önder Özen, işte Beşiktaşlılık, değerler, ilkeler ve Salah transferinin neden rafa kalktığını detaylı bir şekilde anlattı. Sonradan da soru cevap alınmaya başlandı. İlk soru, Salah işi tamamen kalktı mı dedi bir muhabir arkadaşımız. Ben ona bayağı güldüm de. Şunu soracağım Atakan abi. Önder Özen'i çok böyle görmeyiz. Sakin kişiliğiyle biliriz ama bayağı bir salvo yaptı mesela. İsmail Kartal amiyane tabirle tırnak içinde laf çaktı. Dedi ki ya kardeşim, kuralı önceden biliyordunuz, ona göre planlama yapsaydınız dedi. Yine Hakan Çalhanoğlu'na bir gönderme yaptı. 3 kişinin 4 kişinin kaptanlığını yapmıyor Orkun. Bütün takımın 22 kişinin 23 kişinin kaptanlığını yapıyor dedi. Bunlara neler söylemek istersin? Ve en iyi orta sahası Türkiye'nin Beşiktaş'tadır dedi. Biz ona göre planlamamızı yapacağız dedi.
1: Peki sana soracağım. Türkiye'nin 8 numarası kim?
0: Vallahi en iyi kime göre, neye göre? İyi tabii de yani en iyi mi?
1: Nasıl, sana göre, sana soruyorum şey. Sence kim 8 numara? Bak 6 değil 10 değil 8. En iyi 8 kim?
0: Ya milli takımda da oynadığına göre Orkun'dur.
1: Tamam, demek ki doğru söylemiş.
0: Ya ben yok, ona bir şey demedim. Ona bir şey demedim. Yani salvolarına bir şey söyledim.
1: Hani şöyle,
0: İsmail Kartal, Hakan Çalhanoğlu'na salvo yaptı ya, onu söylüyorum.
1: Dün aslında biraz da taraftarı arkasına alma basın toplantısıydı bu. Ve bunu da ciddi anlamda başardı. Yani baktım yorumlara, ki ben de çok beğendim basın toplantısını. Serdar Adalı çıksaydı aynı başarıyı elde etmezdi. Çünkü Serdar Adalı'nın hitabeti, ikna kabiliyeti çok yüksek değil. Ama Önder Özen bunları iyi yapabilen, başarabilen, ikna edebilen, güzel cümleler kurabilen ve aynı zamanda yaptığı işte de başarılı olabilen bir kişi ve sportif direktör. Ben Önder Özen'i çok başarılı buluyorum. Dünkü açıklamaları da bence güzel açıklamalardı. İsmail Kartal açıklaması da doğru bir açıklama. Yani zaten geçen yaz ben TFF'yi başarılı bulmuyorum ama TFF dedi ki kardeşim geçen yaz 10 artı 4 dedi. Sen gelip bir sene sonra planlamanı buna göre yapmazsan, sonra 12 artı 2 istersen bu adama gülerler ve ciddi bulmazlar seni. Ve Önder Özen de bunu ifade etti. Kardeşim biz planlamamızı yapmışız. Ona göre hazırlığımızı yapmışız. 10 artı 4'e göre ayağımızı, yorganımıza göre uzatmışız. Ama sen geliyorsun bir sene sonra planlama yapmıyorsun, sıkışıyorsun. Sonra diyorsun ki 12 artı 2. Böyle bir şey mi olur dedi. Ve doğru bir ifade bu. Hakan Çalhanoğlu konusunda da milli takımda 3 kişinin 4 kişinin kaptanlığını yapmak da olmaz. Orkun bütün soyunma odasının, Beşiktaş'ın tüm oyuncuların kaptanı dedi. O konuda da aslında doğru. Ama Orkun konusunda Beşiktaş geçen sene şöyle bir serüvene girdi ki o plan doğru değildi. Bu sene de onu yaparsa yanlış olur. Sola Trossard'ı aldı. Yanına iki yönlü bir orta saha alması lazım. Yani Orkun'dan 10 numara performansı bekleniyor.
0: Şimdi Atakan
1: şimdi
0: abi,
1: bakıyorsun, Midilat maçı tamam gol attı ama tüm gol yükünü, asist yükünü Orkun'dan beklersen Orkun'a da yazık etmiş olursun. Orkun'un performansını düşürmüş olursun. Şimdi adam çok iyi bir 8 numara. Oradaki organizasyonu, planı yapabilen, oyunu sete çevirebilen, topu aldığı zaman oyunun yönünü diğer tarafa yığabilen, yıkabilen bir oyuncu. Bunları mükemmel yapıyor ama sen rakip savunmayı aç, orada çalım at, şut at, gol at falan dersen adamın verimini ve performansını performansını düşürürsün, randımanını düşürürsün. O yüzden evet, sonuna Trossard'ı aldılar. Önüne iyi bir forvet, sağına iyi bir orta saha ve sağda muhakkak Salah tarzı bir oyuncuya ihtiyacı var Beşiktaş'ın.
0: Şunu merak ediyorum şimdi, Orkun dedin, Önder Bey de Orkun dedi. Mesela geçen sene de kupa yarı finalinde Beşiktaş Konya'ya elendi. O maçta da Önder Özen'in yıldız dediği Orkun, ki bu arada gerçekten yıldızdır, ona bir şey demiyorum. Ama geçen sene de full vardı ve Ağustos'ta yarıştan koptu Beşiktaş. Yani Trossard'la bunu değiştirip zirveye oynayacağını mı düşünüyor? Bana o düşünce geldi. Çünkü geçen sene Beşiktaş Ersin yüzünden zirveden kopmadı. Yani Nübel'in gelmesiyle yarışta mı kalacak? Veya işte Vatar'a geldi, ne verecek belli değil. İlhan Fakılı var. Yani bu oyuncuların şampiyon yapacağının garantisi var mı?
1: Orkun Kökçü şampiyonluk yolunda ve başarı yolunda sana çok büyük katkılar verir ama seni tek başına başarıya götürebilecek bir oyuncu değil. Yani yıldız mı? Evet yıldız, ama bir süperstar değil. Sonuçta 8 numaradan bahsediyoruz. Yani bak, Salah bir yıldızdır, stardır, süperstardır. İşte Trossard yıldızdır, zaman zaman süperstardır. Ama Orkun Kökçü bir 8 numara, ama çok iyi bir 8 numara. Yani ondan beklentiyi çok yükseklere çekmezse Beşiktaş taraftarı, baskı ve omuzlarına bir yük bindirmezse, ağırlık bindirmezse, Orkun'dan asami maksimum verim alır. Ama bana maç kazandır, onu yap, bunu yap, şapkadan tavşan çıkar falan derse, adam da fazlasını yapmaya çalışıyor. Hem onu yapamıyor, hem yapabileceklerini sergileyemiyor. Onun için beklentiyi azaltmak lazım. Onun için Beşiktaş yönetimi Orkun'un çevresini iyi futbolcular alması lazım. Bu sefer baskıyı azaltır. Orkun da bu sefer yapabilecekleri yapar. Zaman zaman yapabileceklerin üstünde de performans gösterir.
0: Evet, Atakan Kurt'la birlikteliğimiz sürüyor. Tabii senin de söylediğin gibi önünde bir Midyülen karşılaşması var. Orkun da orada tamamen direksiyona geçmiş gibi görünüyor. Bir de diğer tarafta Semih Kılıçsoy olayı var abi. Avrupa maçında oyuna sonradan girdi. Hani yeni transfer hamleleri arasında Semih'in ilk 11 şansı var mı sana göre? Veya bir gelişim planı, bu nasıl etkilenecek? Vlahovic vesaire gelirse, Nunezler gelirse. Yani Beşiktaş kendi öz kaynağından çıkan değeri bu sezon parlatacak mı? Yoksa yok mu sayacak?
1: Yani Semih kurtarıcı bir oyuncu değil. Ama zaman zaman sonradan oyuna gelip çok sıkıştığında ya da sakatlık ve cezalı oyuncu olduğunda ya da formsuzluk olduğunda nadir de olsa 11'de oynatabileceğim, verim alabileceğim bir oyuncu. Ama sürekli oynayıp sana maç kazandıracak, başarı kazandıracak bir oyuncu değil. Çünkü halen oyun zekasını çok geliştirmemiş. Halen sırtı dönük oynamayı bilmiyor. Ama kaleye yakın yerlerde, ceza sahası içi ve çevresinde topla boşluğunda, özellikle yüzünü kaleye döndüğü anlarda çok etkili bir oyuncu. Yani nasıl verim alabileceğinizi bilirseniz o katkıyı alırsınız ve şampiyonluk yolunda ya da seri yarışında katkı ve randıman alırsınız, verir size. Yani Semih bana sürekli 11 oyna, maç kurtar, maç kazandır, beni başarıya götür dersen, Semih öyle bir oyuncu değil. Daha olmamış çünkü Semih. Semih'in evet güzel yönleri, artı yönleri var ama çok eksik yönleri de var. O eksik yönlerini geliştirmezse hiçbir zaman büyük oyuncu olamaz. Onun için hem gelen iyi santraforlardan, mesela Lukaku gelse ondan çok şey öğrenir Semih mesela. Sırtı dönüp nasıl oynanır, işte nasıl pas trafiğine girilir, orada 2-1'ler yapılır, diğer oyunculara nasıl oynatılır, katkı verilir, yüzün kaleye dönük nasıl etki edilir ki bunları iyi yapıyor. Lukaku da bunları çok iyi yapıyor. Mesela Lukaku gelse ondan çok şeyler öğrenir mesela seni.
0: Evet, bir dinleyenimiz şöyle bir şey demiş, Mısır'dan yazmış. Atakan abi, az önce forma satışı vesaire dedin, hani formalar da basıldı vesaire diye anlattın diyor. Salah geldi diye tüm dünyada Beşiktaş forması satılacak diye bir şey yok. Burada aylık ortalama gelir 250 dolar. Gidip de Salah'ın formasına Mısır halkı 150 dolar vermez. Premier Lig'de sevilen bir futbolcuydu, takip edilen biriydi ama Türkiye'ye geldiği anda futbol taraftarının umurunda bile olmayacaktır Salah diyor. Katılıyor musun bilmiyorum.
1: Şöyle,
0: biraz sert gelmiş ama.
1: Şöyle, Arap piyasasında ya da Mısır'da satarsın. Çok öyle aman aman satmasan da satarsın. Türkiye'de ve çevre ülkelerde, özellikle gurbetçilerin, Türklerin çok olduğu ülkelerde çok satarsın. Almanya, Avusturya, İsviçre, Hollanda'da doğru organize olursan ciddi anlamda satarsın. Çünkü gurbetçiler için çok pahalı bir forma. Türkiye Türkiye için pahalı. Yani sana bana pahalı, onlara pahalı değil. Yani şu anda forma ne kadar oldu fiyatlar? 3 aşağı 5 yukarı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş.
0: 8'e çıkmıştır. Bakalım.
1: 8 bin lira mı? Yani 150 euro mu yani? 140 euro falan değil
0: yani,
1: mi?
0: Yani evet.
1: Yani 140 euro, 140 euro bir gurbetçi için bir şey değil yani. Adam gider 140 euroyu verir formayı alır ama senin için bir şey.
0: Yani.
1: Ama Türkiye'de ben şuna inanmıyorum zaten. Hiçbir futbolcunun parası forma satışlarından çıkmadı şu ana kadar.
0: Galatasaray'ın 9500 lira abi yeni iç saha parçalısı.
1: Yani
0: geçen sezon 4000 lira.
1: Yani Galatasaray bugün Salah'ı alsa ya da kim mesela Cristiano Ronaldo'yu alsa elbette ki forma satışları artar.
0: Taraftar forması i̇şte 6200 falan sözünü kesiyorum. Yani 9 olan profesyonel sene, olan evet.
1: Geçen sene Galatasaray kaç forma sattı mesela? 300 bin mi sattı mesela?
0: Daha fazla sattı. 1 milyon, hedef 1 milyondu. 800 binler falan kadar ulaştı.
1: Yani. 800 bin sattı. Cristiano Ronaldo ya da Salah getirse bu rakam 1 milyon 200 bin olur. Ama 2-2,5 milyon olmaz yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Türkiye'de o seviyelere gelmez. Çünkü alt tabaka bunu zaten alamıyor. Orta direkte son yıllarda ciddi anlamda ekonomik buhranda olduğu için çok açılamıyor. Onun için forma satışları falan çok fazla artamıyor Türkiye'de. Ama ekonomini düzeltirsin, İsviçre gibi olursun ya da Norveç gibi olursun, İsveç gibi olursun, İngiltere gibi olursun. Elbette ki forma satışların artar. Zaten bile çok arttı. 8 bin lira falan çok ciddi rakamlar Cihan. Yani bu rakamları falan vermek kolay değil.
0: Evet, inanılmaz rakamlar. Tabi Salah olayı rafa kalkınca Trabzon iddiaları ortaya atılmıştı. Hemen de Trabzon'da buna jet hızıyla yanıt verdi. Öyle bir şey yok iddiasında bulundu. Hatta WhatsApp gruplarından yani biz o parayı versek bizi şehirde topa tutarlar mesajları da atıldı bazı gazetecilerden. Onun da bilgisini vermiş olayım sana. Evet abi sanki...
1: Bundan 5-6 ay önce, daha doğrusu 3-4 ay önce Salah'la Saadettin Saran yönetimi Ertan Torunoğlu'yla anlaşmıştı. Hatta işte buraya çok gelmek istediğini dile getirmiş, yüz yüze konuşmuşlardı. Tabii sonra yönetim değişince, Aziz Yıldırım gelince iş rafa kalktı. Fenerbahçe yönetimi de bu oyuncuya yönelmedi. Orada işte Talisca var, maliyet yüksek, 34 yaşında vesaire diye. Yani muhtemelen Salah Fenerbahçe yönetiminden de bu taleplerde ve isteklerde bulunacaktı. Ama şöyle bir durum da var Cihan. Yani Türkiye'de transferler, evet Serdar Adan'ın dik duruşu mükemmel. Harika bir şekilde orada nerede duracağını bildi. Salah o isteklerine, bitmek bilmeyen isteklerine artık geri çevirdi, yeter dedi. Ama Yunanistan'a da gitti bir defa, yüzle konuştu. O da bence doğru bir hareketti. Ama böylesine ikon oyuncular transfer edecekken bir yöneticine görevlendireceksin. O oyuncuyla yatacak, o oyuncuyla kalkacak ve ikna edecek, onunla yaşayacak. Mesela Hakan Bilal Kutlar gitti, Alex de Souza ile 9 ay neredeyse Brezilya'da yaşadı. Sürekli onunla beraberdi. İşte onun dışında Hüseyin Yücel bir ay Rafa Silva ile beraberdi. Erdal Torunoğlu yaklaşık 40 gün Mario Gomez'le beraberdi.
0: İşte Cihan Kamer abi yani, daha yeni Fenerbahçeli. Fenerbahçe için orada o da ilgili. Yani, Galatasaray'da kalıcı var.
1: Transferler aslında böyle, bunun niye? Sen oyuncudan uzak olduğun zaman, menajer aracılığıyla görüştüğün zaman, faks yoluyla görüştüğün zaman, telefonla görüştüğün zaman, Beşiktaş'ta kim yoluyla görüşüyor? Tuğkan mesela, Tuğkan'a söylüyorlar. Tuğkan menajerini arıyor vesaire. Personel aracılığıyla. Öyle olduğu zaman adam aklına geleni yapıyor. Aklına işte eseni uyguluyor. Sürekli taleplerde, isteklerde bulunuyor. Ama sen yanında olursan bu isteklerde bulunmaz. Yani Beşiktaş yönetimi bence bunu da geliştirmesi ve iyileştirmesi lazım. Evet, dik durdu, doğru yaptı. Serdar Adalı taleplerine, isteklerine geri çevirdi, doğru yaptı. Bir kere Yunanistan'a gitti, yüzle konuştu, doğru yaptı. 3 defa İtalyan'a Önder Özen telekonferans, video konferans yaptı. Bir defa Serdar Adalı yaptı, doğru yaptı. Evet, bunlar doğru. Ama böylesine ikon oyuncular yılın sonuçta transfer edecekken ki sen Türkiye Ligi'sin. Sen İngiltere Ligi'ndeysen ki sen Manchester City olsan, Barcelona olsan adama yollarsın faksı. Kabul ediyorsa eder, etmiyorsa etmez ki eder zaten. Ama sen Türkiye Ligi'nde bir takımsın. Yani bir de 5 senedir şampiyonluğun yok. Lige Kasım'da avlu atıyorsun. Galatasaray son 5 senedir şampiyon. Şampiyonlar Ligi'nde olmalı. Sen yoksun. Yani çok güçlü değilsin. Masada çok iyi değilsin. O yüzden ikna edici bir yönetici olacaksın ya da başka olarak sen gideceksin, ikna edeceksin. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu tür durumları biraz daha iyileştirmesi ve geliştirmesi lazım Beşiktaş yönetimi.
0: Evet, tabii onlara da geleceğim. Çok sayıda mesaj var. 0212 273 10'unu atıyor dostlarımız. Az sonra 10 dakika sonra okuyacağım. Ben yine Önder Hoca'ya döneceğim abi. Yani o basın toplantısını özellikle takip ettim. Evet, Önder abiyi çok severiz yorumculuk döneminde de. İyi bir insandı ama yani bence böyle tepkilerden ötürü çok tedirgindi yani. Vücut dili de böyle çok özgüvenli gelmedi bana. Yani dedi ki mesela biz hocamıza güveniyoruz. Bu işi halledeceğiz mesela Bilic döneminden falan şey yaptı yani o dönemler evet oyunu güçlüydü Beşiktaş'ın ama şimdi bakıyorsun Galatasaray'da Osimhen var, Sané var, Fenerbahçe'de Greenwood'lar, Genduzi'ler var. O dönemlerde işte Yasin Öztekin'lerle, Tarık Çamdallar'la falan mücadele ediyordu. Yani artık seviye de artık oyuncuyla yükseliyor gibi. Ya bunların...
1: Doğru. Beşiktaş yani... santrafora, orta sahaya ve sağ kanada ve sol stoper oyuncu almasa şampiyon olması... Çok ama çok zor. Hatta mümkün değil. Katılıyorum sana. Galatasaray'ın kadrosu, hatta Fenerbahçe'nin kadrosu Beşiktaş'tan daha iyi. Ama Beşiktaş'ın hocası, Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın hocasından da daha iyi bir hoca. İtalyanın. Hatta çok daha iyi bir hoca. Şimdi buna güveniyor olabilir Beşiktaş. Evet ama sadece teknik direktörle bu işi başaramazsınız. Doğru oyuncular alırsınız. Ama Beşiktaş doğru oyuncular alırsa masada, sahada çok kuvvetli olur. Yani Midland maçında ilk 15 dakika 11-11 oyunda ve ilk 45 dakika özellikle oyun gücünde bunu gördük. Yani olaydan 2 tane net kaçırdı. 2-0 yapsa çok daha farklı olurdu ki Midland 2-3 tane resmi maç oynamış, 4-5 tane hazırlık maçı yapmış. Beşiktaş'tan bir ay önce başlamış hazırlıklara. Daha fit, daha hazır bir takım ve son yıllarda Avrupa'da daha başarılı bir takım, daha organize bir takım. Evet 2-3 tane önemli oyuncusunu kaybetmiş. Buna büyük etken. Ama evet 11-10 oyunda 2-0 3-0 yapması lazım. Bu eksik. Ama diğer tarafta oyun gücü anlamında da rakibi ciddi anlamda ilk yarıda özellikle ezdi. Yani artılar var, eksiler var. Doğrular var, yanlışlar var. Bu doğrular arttırırsa, yanlışlar azaltırsa, doğru takviyeler yaparsa Beşiktaş'ta özellikle teknik direktör dokunuşlarını ve gücünü göreceğiz Cihan. Yani ben bunu kampta gördüm. Geçtiğimiz senelerde İtalya'nın çalıştığı takımlarda gördüm. Mesela oyuna dokunuşta eksiklikleri vardı. Mesela son 30 dakika olay tane çıkartıp 11-10 oyunda rakip eksikken Semih ile Oğuz yan yana oynatıp 4-4-2'ye dönüp son 20 dakikada Çerli'yi çıkarıp Raşit'e yansaydı belki 2-0-3-0 olabilirdi. Ama maç başında maça dokunuşu taktik anlamında plan ve organizasyon anlamında oyuna dokunuşu ciddi anlamda takdire şayan. Ya bunları göreceğiz. Evet. Bir de oyuna dokunursa, oyuncu değişikliklerini doğru yaparsa, bir de doğru transferler yaparsa Beşiktaş lige renk katacak bir takım olur.
0: Evet, Aykut Yakut güzel bir espri yapmış. Hocamın, Atakan hocamın kapısı çalmıyor. Kargocular iş bırakma eylemi yaptı herhalde demiş. Evet. Bu aralar kapı çalmıyor abi.
1: Yok. Bu sabah bir iki defa daha çaldı.
0: İtalyano'nun kaç şampiyonluğu, kaç kupası var? Abartma Atakan diyor Bora. Fax mı kaldı abi?
1: Öyle bir takımda çalışmadı. Yani şimdi Juventus'ta, Milan'da, Real Madrid'de, Barcelona'da çalışmadı. Onları görmedik. Aslında bu da bir şey olacak. Yani orta saha takımlarında çalışıp oralarda çok büyük katkılar ve etkiler yaptı verdi. Bunları gördük. Bir de şimdi şampiyonluğa oynayan bir takımda göreceğiz. Oralardaki dokunuşlarını göreceğiz. Ben de merak ediyorum ama işte antrenmanlardaki takıma katkısı, maça hazırlaması, sistemi, taktiği, planı, organizasyonu mükemmel bir hocam. Dokunuşlarda zaman zaman problemler yaşayabilir ki son maçta bence bunu yaşadı. Ama dediğim gibi ilerleyen süreçte bunları da bence iyileştirecektir. Çünkü sürekli kendini geliştirebilen, yenileyebilen, inatçı olmayan bir teknik direktör. Mesela Sergen Yalçın çok inatçı. Her şeyi ben biliyorum, ben yapıyorum düşüncesinde olan bir teknik direktör. Ama İtalyan öyle değil. Yani git bir şey söyle, ya doğru söylüyorsun diyebilir sana.
0: Selamını iletmiş Yiğitan sana. Atakan abi, seni her yerden takip ediyorum. Burada da ilk defa denk geldim demiş. Çok radyo dinleyen biri değilim. Ama diyor, sevindim diyor seni duyduğuma. Türkiye'nin en iyi orta sahası bizde diye dili sürçtü sanırım. Ya da diğer kulüpleri pek tahmin takip etmemiş. Ya da egosu çok fazla diyor. Keskin Önder Özen için.
1: Ya orta sahası derken sadece Orkun'dan bahsediyor. Yoksa orta saha bütünlüğü anlamında değil tabii. Çünkü Beşiktaş'ta Olaytan var. Fenerbahçe Galatasaray'da oynamaz. Bakıyorsun Endi'de kötü oyuncu değil ama biraz kronik sakatlığı var. 60'tan sonrası yok, bir de temposu yok. O da Fenerbahçe Galatasaray'da oynamaz. Genduzi, Kante, Asensio çok önemli oyuncular. Diğer tarafta bakıyorsun Torreira, Lemina, Sana önemli oyuncular ki halen Galatasaray'ın oraya iyi bir oyuncuya ihtiyacı var. Bruno Fernandes'i, Musiala'yı ve Foden'ı almaya çalışıyor Galatasaray. Yani oradan o oyunculardan bir tanesini çekerse ya da Bruno Fernandes alırsa Galatasaray'ın orta sahası çok kuvvetlenir. Ama Galatasaray'da da bir tane orta saha kreatif oyuncu eksikliği var mesela. Yani o Sana da değil, Torreira da değil, Lemina da değil. İlk ayda zaten eski ilk ay değil. Galatasaray'da da o sıkıntı var. Göreceğiz. Yani inşallah bu sene çok daha iyi bildik.
0: Evet, Ali Esen yazmış yurt dışından. Abi bu Beşiktaş Fernandes ve Silva'yı tutsaydı kesin şampiyon olurdu. Bir de bir şey rica edebilir miyim?
1: %100 katılıyorum.
0: Bir de bir şey rica etmiş senden. 140 euro nasıl bir şey değil abi? Türkiye'ye geldiğimizde düşman olarak görülmemize vesile oluyor. Bence bu tarz konuşmalar yapmayalım demiş. Yani burada bir şey değil anlamında mı söylüyor? Yani Türkiye için bir şey değil demiştir. Tabii ki de orada para kazanmak
1: yok. Hayır, Avrupa'da 140 euro çok fazla değil. Yani kulübeci bir vatandaş, aylık 2500-3500 euro maaş alan, işte aylık 1000 euro, 1200 euro ev kirası ödeyen bir vatandaşın 100-140 euro çok değil. Yani şimdi orada market alışverişleri falan yapıyoruz, yurt dışına gidiyoruz falan. Şu anda Türkiye oradan daha pahalı. Eskiden yurt dışı daha pahalıydı, şimdi Türkiye daha pahalı.
0: Mourinho'yu da gördük. 4 sene üst üste şampiyon olan Okan Buruk'u unutalım mı yani?
1: Ama Şenol Demirel. Mourinho şimdi çok Real Madrid'lerde, Inter'lerde, işte Porto'larda, Roma'larda başarılar kazanmış, şampiyonluklar yaşamış bir teknik direktördü. Yani Türkiye Ligi'ni zaten küçümseyerek geldi. Bir de Ali Koç da onun eline öyle bir fırsat verdi ki, zaten bahaneleri seven bir teknik direktördü. Dedi ki işte Türkiye'de yapı var, hakemler bizim üzerimize oynuyor, Galatasaray şampiyon yapıyor deyince adam zaten bahaneden şey yapan, beslenen bir teknik direktör olduğu için adama inanılmaz bir koz verdi. Orada çok yanlış bir şey yaptı, yol çizdi Ali Koç. Yani Aziz Yıldırım diyor ya, Ali Koç bize gelseydi böyle olmazdı diyor. Orada bence katılıyorum ben Aziz Yıldırım'a.
0: Evet abi, bir de Çerno olayı var. Mesajlara tekrar döneriz. Trabzon iddiaları var. İşte bu çocuk gelmeden önce tekniği iyi, kondisyonu iyi vesaire dendi. İşte bu gibi oyuncular Türkiye'de olsa, az vizyonu olan bir yönetici veya teknik adam olsa bu adamı Türkiye'ye alır, kaçırmaz denildi. Bireysel saf yetenek denildi. Avrupa'da bizim takımların adeta içinden geçti Çerno, öyle de söyleyebiliriz. Ama Beşiktaş'ta neden olmuyor bu çocuk? Sürekli topları neden eziyor ve Trabzon iddiaları doğru mu?
1: Ya sana %100 katılıyorum. Ben Çerni'yi çok beğenen birisiydim. Hatta seninle yaptığımız yayınlarda sen hatırlarsın, Çerni'yi inşallah alırlar.
0: Evet.
1: Çerni büyük katkı verir falan diyorduk. Alınmasına da çok sevinmiştim. Hatta geldiğinde de ilk 5-6 maç çok iyi oynamıştı. Sonra performans düşüklüğü oldu. Hem oyuncuyla alakalı bir sıkıntı, hem Sergen Hoca onu sürekli farklı farklı bölgelerde oynattı. İyiyken oyundan çıkardı. 46'da işte oyundan çıkardı vesaire falan. Biraz şeyini, performansını ve motivasyonunu düşürdü. Oyuncu şu anda da tam kendine gelemedi ama geçen seneye oranla bence daha iyi. Yani Midilat maçında çok kötü oynamadı bence. Yani Orkun'un attığı gol öncesi, oradaki pas bağlantılarında Çerni var. O gol öncesi 3 dakika önce Orkun'un şutunda yine Çerni var. Ama finalde böyle çalım atıp eskiden gol atabilen Çenli şimdi o fiziksel kapasite ve güce sahiptir. Biraz daha kuvvetlenmesi lazım. Ama oynadıkça olacak bu. Çenli 50-60 maçlık performansla Beşiktaş'a katkılar verecek bir oyuncu. İyi bir alternatif olur. Sağ kanada Salı ya da başka oyuncu aldığınız zaman büyük verim ve katkı alabilirsiniz. Bence Beşiktaş'a bugün bu sene iyi performans gösterecektir Çenli.
0: Evet, dediğin gibi yani Sergen döneminde, Sergen Yalçın döneminde

0: döneminde işte Ndidi, Jalo ve Chani ile beraber bu üç oyuncu Sergen'i istemiyor diyorlardı. Belki de o sebeple bize Chani seti görüyor.
1: Chani istemiyordu. Değil mi? Jalo'yu istememesinin sebebi şu. Jalo 4-5 kişinin de olduğu, futbolcunun da olduğu bir ortamda konumda ben efsaneyim yazan efsanem olur diyor. I am legend yazıyor ya Sergen Hoca'nın kolunda.
0: Evet.
1: O futbolculardan birkaç tanesi de Sergen Hoca'ya bunu yetiştiriyor. Orada takıyor Jalo'ya. Taktıktan sonra da Sergen Hoca buralarda şeydir mesela, oyunculara şey yapabilir. Ego yapabiliyor. Oyuncuya taktı ve oynatmadı. Hatta çıktı bir Boston Bass'a Felix Jalo'dan daha iyi oyuncu falan dedi. Bilerek dedi onları. Ama aslında Jalo Felix'ten de Alba Doğu'dan da iyi oyuncu bence. Orada öyle bir durum oldu. Yani bazen böyle zaman zaman sıkıntılı olabiliyor. Jalo'ya o yüzden taktı. Chani'ye de aslında güveniyordu, inanıyordu, beğeniyordu. Onu da farklı farklı mevkilerde, bölgelerde oynattı. Oyuncu biraz hiç etti. Ama dediğim gibi Chani iyi bir oyuncu. O güveni, motivasyonu verirseniz size ciddi katkılar sağlayabilir.
0: Ben Önder Özen'in basın toplantısını beğendim. Kendini ifade edebiliyor. Bıkmıştım artık kendini ifade edemeyen yöneticilerden. Bence Beşiktaş iyi yolda, iyi yolda. Bir santrafor alırsa bence ilk üçü zorlar, kafa kafaya oynarız.
1: Sadece santrafor değil. Orta sahaya da iyi bir oyuncu alması lazım. Aynı zamanda hatta bence orta sahaya iki oyuncu ihtiyaç var. Yani Endide'nin gideceğini varsayarsak orta sahaya iki. Forvet'e bir, sağ kanada bir. Sol stopere bir. Yani bunları yaparsa Beşiktaş hakikaten çok iyi yolda olur ve bu sene ciddi can yakar. Cihan.
0: Evet, Alp biraz kızdırmış seni. Sorar mısın Beşiktaş Ocak'ta mı havlu atar diye bir soru var.
1: Bu sene Beşiktaş Mart'ta Nisan'a kadar giderse ben ona tamamım. Çünkü Besya'da Kasım'da havlu atıyor ya. Ağustos'u Avrupa Kupalarından elendi. Ya bu sene Ocak Şubat'ı bulursa Avrupa'da, Mart Nisan'da lige bulursa falan, Türkiye Kupası'na sona kadar giderse ben buna tamamım. Yani yıllardır zirve yarışlarına uzak bir Beşiktaş izliyoruz. Fenerbahçeliler de Galatasaraylılar da sıkıldı bundan. Ben görüyorum, konuşuyorum sağda solda, diyorlar ya Beşiktaş yarışta olduğu zaman daha güzel oluyor, daha böyle keyifli oluyor. Fenerbahçe'de Galatasaray birbirine saldırmamış oluyor, daha böyle çekişmeli bir lig oluyor diyorlar. Ben katılıyorum buna. Hatta Trabzon'da girerse mükemmel olur.
0: Evet, sürekli Salah soruları var sana ama zaten programın girişinde Salah'la ilgili konuştuk. Geri dönüş yapar mı demiş kısaca, belki hani tekrara girmemek gibi, yani tekrar girmeyerek.
1: Dönebilir. Yani Beşiktaş hamlesini yaptı, dönebilir.
0: İyi yayınlar. Küçük takımlarda çok iyi oynayıp daha büyük takımlarda varlık gösteremeyen futbolcu sendromu demiş Vaslav Çerni için. Beşiktaş'ın teknik direktörü İtalyano'da da bunu görebilir miyiz diyor teknik direktör olarak.
1: Ya tabii ki de görebilirsin ama Italiano sürekli kafa patlatan, sürekli 7-4 futbolu düşünen, taktik sistem düşünen birisi, inatçı değil dedim ya. Bundan önceki sene mesela 2 sene önce oynadığı sistemi değiştirmiş, farklı bir sisteme girmiş. Eskiden set oyunu oynuyor, şimdi mesela geçen sene geride pas yapıp uzun topla, savunmanın arkasına attığı toplarla sonuca gitmeye çalışıyor. Ön alan baskısı yapıyor. Sağ bek, sol bekleri içeri atıp 2-6 yapıyor. Yani sürekli deniyor ve değiştiriyor. Ya o yüzden şey değil. Yani hocaya gidip ya sen burada yanlış yapıyorsun dediğinde düşünüp ya haklı mısın, doğru söylüyorsun diyebilecek bir teknik direktör. Ön yargılı değil.
0: Evet, tekrar döneriz Türkiye Ligi'ne abi ama senin sevdiğin de bir isim Zidane, Fransa'nın yeni teknik direktörü oldu ve ilk maçına bizim karşımızda çıkacak. Türkiye karşısında çıkacak. Bize bir sıkıntı çıkarır mı? Hani sıcak bir gelişme olduğu için söyleyeyim dedim.
1: Yani çıkarır zaten. Acayip bir takımdan bahsediyoruz ya. Yani ön tarafı falan inanılmaz. Sadece İspanya'yı yenemezse ya da zorlanırdı. İspanya'yı yenildi. Onun dışında herkesi yenerler ya.
0: Evet, bence de bize bayağı bir sıkıntı çıkaracaklar. Sıcak gelişme yani, olduğu için arada bir söyleyeyim
1: Mbappe,
0: dedim.
1: Dembele, Olise falan. Sonradan Çelki, Merke, Due, Mue, Barcola falan, çok önemli ön tarafları var adamların. Yani Orta sahayı ele geçirirseniz onları saf dışı bırakabilirsiniz. İspanya bunu yaptı. Ama bizim orta sahamız o kadar kuvvetli değil.
0: Abi herkes farklı noktalara gidiyor ama bence demiş sol stoper eksikliği var. Emirhan Türk kontenjanı açısından avantaj sağlıyor ama ben kendisine bir türlü güvenemiyorum, yeterli bulmuyorum demiş. Hızı, pozisyon alması, hatta Osimhen'e karşı oynadığı maçlar dışındaki hava hakimiyeti bile bana göre yetersiz. O yüzden kaliteli bir sol bek stoper transferi de şart demiş. Bir sol stoper transferi de şart demiş. Katılır mısın?
1: Sol stoper kesin şart. Emirhan en iyi oynadığı maçta bile zaman zaman öne çıkıp top kaybedip arka tarafı boşaltabiliyor. Midland maçında bunu da gördük. O yüzden evet Emirhan'dan da katkı alabilirsiniz uzun vadede. Ama sol stoper %100 şart Beşiktaş'a. Beşiktaş'a 8-10 tane çok iyi büyük takımlarda oynayan ama sağ ayaklı stoperler de önerildi. İtalyan hepsini reddetti. Ben sol ayaklı stoper istiyorum dedi. Onun için oyunculara gitti. Hatta bir tanesinin adı sen de söylersen sol ayaklı olan o 20 milyon euro civarı bir rakam istiyorlar. O transfer de zor bir transfer. Olmazsa artık Flamengo'daki
0: Brighton forması giyen çocuğu mu diyorsun abi? Julio muydu?
1: Adınız ne?
0: Igor Julio muydu? O mu?
1: Yok değil, o da var.
0: Sol stoperi onu bilmiyorum vallahi aklıma. Onu
1: diğeri ama olmazsa tekrar Flamengo'daki oyuncuya gidebilirler. Dediğim gibi sol ayaklı stoperi istiyor Beşiktaş.
0: Nelson iş yapar mı? Ben alabiliriz bence Beşiktaş'a diyor. Kaçırmayalım demiş.
1: Yok. Nelson'dan daha iyi 15 tane stoper önerildi. Kabul etmedi hoca.
0: Niye ya? Bence fena değildi. Mesela Galatasaray'a geldiği ilk sezonu şampiyon yaptığı sezon bence...
1: Yani şimdi Beşiktaş'ın baktığı stoperler Abdülkerim'den falan iki örnek daha iyi stoperler.
0: Sakatlık sorunu falan yok mesela. Sahada hiçbir mücadeleyi hiçbir zaman da bırakmıyor. Tekmeye kafa falan da atar. Garip bir oyuncu yani. Bence iş yapar. Yani Abdülkerim Davinson olmasaydı hayır demezdim aslında. Yani bu çocuk...
1: Yani Abdülkerim sen tamam katkıları var ama Abdülkerim arkasında Muslera, Uğurcan sonunda Jakob, Sağlı, Davinson önünde Torreira, Lemina olduğu için bu kadar ön plana çıktı. Ama Şampiyonlar Ligi'nde tüm zafiyetlerini görüyorsun. Galatasaray'ın da muhakkak iyi bir sol stoper ihtiyacı var Atletik. Ki Dünya Kupası'nın Abdülkerim'i gördük.
0: Evet. Yani o dönem Tottenham isterken elden çıkarmalıydı Galatasaray. Sanki böyle bir tık elde patladı gibi duruyor. Lukumi'yi söylemişsin az önceki.
1: Evet onu söyledim. Evet. Birinci aday o. Ama kulübü önce 25 milyon sonra 20 milyon falan istedi. O da çok kolay bir transfer değil. Zor transfer.
0: Beşiktaş'ta mı ilgileniyormuş Lukumi ile? Ben Ben Galatasaray'ın ilgilendiğini duydum hani Sanchez'in şeyi falan. O yüzden hiç aklıma gelmedi yani Beşiktaş olayı. Beğenmediğiniz Okan Hoca Akhisar'da Türkiye Kupası'nı, Başakşehir'de de Lig Kupası'nı aldı. Italiano nerede neyi aldı demiş. Devre arası gelmeden giderse o muhteşem Italiano şaşırmayınız diyor. Halil
1: Çoban. Yok gitmez. İtalyano sezon sonuna kadar kalır.
0: Yapar mı öyle bir şey diyorsun? Abi ben Jalo ve Emirhan Topçu stoper ikilisini ilk maçta çok beğendim demiş.
1: Flamengo'daki oyuncu Leo Pereira 3. aday oldu şu anda. Igor Julio var. Vilok da orta sahada yani temaslı olan oyuncular. Bir stoper daha var. Onun ismini de bakıyorum şu anda. Görürsem izleyecekler. Çünkü o kadar çok oyuncu ismi yazılıyor, çiziliyor, gündeme geliyor ki oyuncuların isimlerini unutabiliyoruz.
0: Evet çok fazla isim ön plana çıkıyor. Biraz da Galatasaray'ı sorayım sana. Evet çünkü son bölüme doğru girdik. Dün Venezia maçı vardı. Hani Galatasaray hazırlık maçlarında zaten genelde dökülüyor. Asıl lig başladığında görün diyenler de var ama acaba bu doğru bir şey mi? Çünkü geçen yaz 5 hazırlık maçında 4 galibiyet bir beraberlik almıştı Galatasaray. Ondan önceki dönemlerde evet hazırlık maçlarında kötüydü ama geçen sezon hazırlık maçlarında iyiydi. Tek beraberliği Lazio ileydi. Hani hazırlık maçları böyle başı kesik tavuk gibi sahada dolanacağım maçlar mıdır yoksa ya ben burada gerçekten hazırlanıyorum dediğim maçlar mıdır? Yani yeni transferleri mi edersin ya da farklı şeyler mi yaparsın? Gerçi Galatasaray'da Leslie haricinde bir transfer yok ama hani yedeklerin bir performansına mı bakmak lazım ya da Günay'dan, Kaan'dan medet mi ummak lazım? Galatasaray taraftarı şu an oynanan oyunu beğenmiyor hazırlık maçlarında. Böyle son bölümde Galatasaray Fenerbahçe yorumlarını da alabilirim senden. Trabzonspor yorumlarını da alabilirim.
1: Evet, yani bakıyorum Galatasaray taraftarı memnun değil. Hem transfer performansından hem takımın oyun performansından memnun değil. Yani ben de çok merak ediyorum Galatasaray'ın sezon başlangıcını. Neler yapacak? Yani mesela santrafor kim gelecek, 10 numara kim gelecek, sol stoper kim gelecek, hangi oyuncuları transfer edecekler, hepsini merak ediyorum. Muhtemelen fırsat transferleri kovalıyor Galatasaray. Ben iyi oyuncu ya da oyuncular alacaklarını tahmin ediyorum ama baktığın zaman geçen sene Galatasaray evet şampiyon oldu, şampiyonluğu da hak etti. Son 16'ya da kaldı ama 4 senede şampiyon olmuş bir takımın daha iyi performanslar göstermesinin daha doğru olduğunu ya da öyle düşünen birisiyim ben. Galatasaray geçen sene daha iyi performanslar göstermesi lazımdı. Bende biraz hayal kırıklığı yarattı. Üstüne koya koya gitmesi gerekiyordu. Bakalım bu sene üstüne koyacak mı ya da performans düşecek mi, ben de merakla bekliyorum. Ama son 5 yıldır 3'ünde 4'ünde hep zaten kötü başlangıçlar yapmıştı. İşte Beşiktaş mağlubiyetiyle başlamıştı. Hazırlık maçlarında kötüydü. Bir geçen sene hazırlık maçlarında fena skorlar almadı. Galatasaray genelde zaten böyle başlangıç yapıyor. Erken form tutmak istemiyor Okan Buruk. Bunu da anlamak lazım, anlayışla karşılamak lazım. Çünkü çok iyi başlarsan 8. 10. haftadan sonra ciddi form düşüklükleri başlayabiliyor. Bu sene merakla bekliyorum. Yani geçtiğimiz senelerde de ligin başlamasını büyük bir böyle sabırsızlıkla, hasretle bekliyordum ama bu sene belki 2-3 kat daha fazla bekliyorum onu.
0: Evet, yani geçen seneki kadrodan eksilmeler var. Evet, ne kadar Sasha Boy çok etki etmese de orada olması bile güven veriyordu. Icardi evet çok oynamıyordu, sonradan giriyordu ama yine katkısı vardı. Yine Noah Lang vardı, herkesin böyle es geçtiği. Şu an gol pozisyonu üretmekte zorlanıyor Galatasaray ki Galatasaray geçen sezon hazırlık maçlarında o bir beraberlik aldığı dönemde Osimhen de yoktu. Icardi ile devam ediyorlardı. Şu an Icardi de yok. Bakalım nasıl olacak. Emrecan Uzunhan, Tayyip Talha, Amarty, Udokayi, Paulista, Akbadu, Jalo demiş. Vida'nın maaşı yüksek bulunduğu için gönderildikten sonra gelen transferler diyor, stoperler demiş. Biz bunların hepsine yüklü miktarda para harcadık. Hangisi Vida'nın verdiği katkıyı verdi? Bazen parayı basıp baba bir stoper almak lazım. Daha ucuza
1: gidiyor. Ben aynı fikirdeyim. Mesela sabah geldi alacaksın.
0: Tamam işte, abi bastın parayı, Akbadu'ya bastın ya. Stoper 18 milyon az bir para mı? Yani.
1: Ya Akbadu,
0: gittim Wolverhampton'dan aldın.
1: Akbadu kötü bir stoper değil. Katkı verecek sana bu sene ama.
0: Bence değil be abi.
1: Yani 18 milyon euro verilecek bir stoper değil. Yani Akbadu en fazla 5 milyon 7 milyon euro eder. Yani sezon sonu küme düşen bir takım. Oradan 6-7 milyon 8 milyon euro çekebilirdi. 18 milyon euro fazla verdi. Yani Beşiktaş devre arasında 60 milyon euro para harcadı. O 60 milyon euroyu harcamasaydı şimdi 60 milyon euro daha bütçesi olup daha iyi oyuncular alabilirdi.
0: Yok şunu evet, soruyorum ya. Bunu kimse sorgulamadı mı abi mesela? Bu takım gerçekten geçen sezon ligden kopmuştu. Yani yaz transfer sezonu beklenmeden Serkan Rençber'e ve Sergen Yalçın'a güvenip neden böyle bir yüksek maliyetli bir bütçeli transfer yapıldı? Gerçekten anlamakta zorlanıyorum yani. Aklıma kötü şeyler gelmek istiyor ama getirmek istemiyorum.
1: Serdar Adalı ve yönetim çok güçlü değildi. Kuvveti değildi. Orada Sergen Yalçın da taraftarın coşkusuyla geldi, isteğiyle geldi. Orada Sergen Yalçın'ı emanet etmek zorunda kaldılar. Çok da istemeden de olsa. Hatta yöneticilerle konuşuyorum şu anda. Ya diyorlar ki sezon başı kampını, antrenmanları, çalışmaları, taktikleri gördükten sonra biz Sergen Yalçın'la nasıl bir sene çalışmışız, nasıl bir sene bizi çöpe atmışız. Şu anda hayal kırıklığı yaşıyoruz diyorlar. Yani bunu yöneticilerden alabiliyoruz ya da duyabiliyoruz. Ama o dönem Sergen Yalçın çok kuvvetli olduğu için ona tamamıyla takımı ya da transferleri vermek zorunda kaldılar. Maalesef keşke vermeselerdi. Ama camialarda bazen böyle olabiliyor. 60 milyon euro keşke verilmeseydi. Bu kadar fazla transfer yapılmasaydı. Ama maalesef yapıldı.
0: Evet, normalde stopere 18 milyon verirsin. Senin savunmanı, toplamasını beklersin ama Beşiktaş Akbadu'nun yanına Akbadu'yu toplasın diye stoper arıyor yani. Benfica'nın Silva'yı 20-25 milyon euroyu aralığında yani satacağı söyleniyor.
1: Yani mükemmel oynayıp santraforları egale de edebilir. İşte etkisiz hale de getirebilir ama enteresan hatalarla böyle senin başında yakalıyor. Dünya Kupası'nda ilk maçta maça başladı. 3 tane öyle kritik hatalar yaptı ki enteresan yani. Yani yanına mesela Şal ondan daha iyi oyuncu bence. Ama önlerine bir iki tane iyi orta saldırsan orayı toparlayabilir. Ya da Agbadou, Jalo ikilisi ya da yeni gelecek stoper, sol ayaklı stoperle orada iyi bir verim, uyum yakalanabilir.
0: Fatov'u sorulmuş. Salah belki bugün olup veya olmayacağı kesinleşecek. Olmadığı takdirde, yani olmamasının netleştiği takdirde Fatov'u ne oldu demiş. Rafa mı kalktı? Hala diyor Premier Lig'den kimseyle anlaşmadı diye sormuş Mertkan sana.
1: Ya Beşiktaş bu oyuncuları hala gündeminde tutuyor ama Salah'a odaklandı. Cuma gününe kadar Salah'ı beklerler.
0: Evet. Bence olacak gibi Salah transferi, biliyor musun abi?
1: İnşallah. Senin ağzın bal yesin kardeşim.
0: Hissiyatın nedir? Ya bu konuda. Ya,
1: bana da olacak gibi geliyor. Yani Beşiktaş tüm şartlarını sundu. Teklifini yaptı. Hamlesini yaptı. Geri çekildi. Taraftarı da momentumu da arkasına aldı. Artık bundan sonra iş Salah'ta.
0: Atakan Bey Hoca ile İtalyano'nun takasını kabul eder mi demiş Okan Hoca ile.
1: Kabul etmem. Okan bu Beşiktaş'ı şampiyon yapamaz. Çünkü bu Beşiktaş Galatasaray kadar kaliteli değil.
0: Yani Akhisar falan da çok kaliteli değildi ama halletti ya abi oraları.
1: Onun... Hayır, ben Okan Burak kötü hoca demiyorum. Okan Burak iyi bir hoca. Çok da başarılı bir hoca. Yani adam Başakşehir'i şampiyon yaptı. 4 sene Galatasaray'ı yaptı. Akhisar'da kupa aldı. Adamın yaptıklarını elbette ki şey yapamam yani, yaban atamam. Çok başarılı bir teknik adam. Bence milli takıma bundan sonraki süreçte Okan Burak getirilmeli zaten. Ben beğeniyorum da. Sadece İtalyan'ın taktik bilgisinin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ama sek ve idare anlamında Okan Buruk bütün hocalardan daha iyi. Yani büyük takımı çalıştırmak kolay değil ve Okan Buruk bunu iyi başarıyor.
0: Şeyi sormuş, devre arasında gelen Güney Amerikalı futbolcular nerede acaba diyor. Nereye gitti bu oyuncular demiş.
1: Aroya bir yerde oynuyor. Elen Ricardo'nun nerede olduğu belli değil.
0: Nasıl derdi belli değil abi. Dur bakalım neredeymiş.
1: Yani ne yaptığı belli değil yani. Sıradan bir oyuncu nasıl olduğunu inanılır
0: yani futbolu mu bıraktı adam yani? Nerede olduğu belli değil. Bakalım hemen kopya çekelim. Neredeymiş? Evet, Transfermarkt bile dondu. Nerede olduğunu bulmaya çalışırken. Gerçekten bulamıyorum. Şu an tabii. Evet, şu an gerçekten göstermiyor. Neyse, az sonra bakarız. Bir sıkıntı var bu herhalde. Tekrar şöyle gireyim. 1.2 milyon. Bütün sözleşmeleri falan gözüküyor ama oynadığı takım gözükmüyor. Herhalde sitede bir sorun var. Az sonra düzelir.
1: Çünkü şu anda bir anlaşma bir takım yok. Halen 5 yaşın oyuncusu gözüküyor.
0: Öyle. Öyle de önceki dönem nereye gitmişti? Onu merak ettim sadece. Atakan Bey'e şunu sorabilir misiniz? Salah belki bugün olacağı veya bunu sordum. Mertkan iki kere atmışsın.
1: Deportes Tolima'da oynamış kiralık.
0: Ha, Dep Tolima.
1: Deportes Tolima'da ama orada da zaten oynayamadı.
0: Hep ilk yarı sıfır bitiyor onların maçları da. Beşiktaş Vida'da bir sorun yaşamıştı ya diyor. Aynısını bence Galatasaray Sanchez'de yaşayacak. Sanchez'i satmasın, oraya kimseyi bulamaz diyor. Şenol Demiralp'den böyle bir mesaj var. Abi Sergen Yalçın Fatih Terim gibi zamanında 4 sene şampiyon mu yaptı takımı? Avrupa'da yarı final mi oynattı? Pandemi senesi şampiyon oldu. Sonra Avrupa'da sıfır çekerek takımı bırakıp gitti demiş. Ferhat Gürses. Kolombiya'da bir takımın kampına katıldığı fotoğrafları çıktı, sonrasında yok demiş Ömer Hocalar. Salah umarım Trabzon'a gider, böyle bir imkan olur diyor. Yok, Trabzon şey yaptı Enes. Yalanladı, böyle bir haber olmadığını söyledi. Hatta WhatsApp grubundan da yazmışlar gazeteciler. Biz bu parayı ödersek Trabzon halkı bizi bombalar şeklinde. Evet Atakan abi, yavaş yavaş programın sonlarına doğru geliyoruz. Rakip Midtjylland ne yapar Beşiktaş bu karşılaşmada veya işte son böyle Beşiktaş, toparlayacak olursak.
1: Beşiktaş eline gelen büyük fırsatı kaçırdı. 10 kişi kalmış, 80 dakika 10 kişi oynayan takıma karşı 2-0-3-0 yapmalıydı ve turu ilk maçta geçmeliydi. Şimdi kendisinden daha hazır, daha diri, daha fazla resmi maç oynamış bir takıma karşı deplasmanda oynayacak ve son yıllarda oturmuş sistem olan bir takıma karşı oynayacak. Evet, 3 tane önemli oyuncusunu kaybetmiş, bir tane oyuncusu sakat olan bir takıma karşı mücadele edecek ama...

kolay değil. Muhakkak gol yer Beşiktaş. Ben gol yemeyeceğini düşünmüyorum. Ama bir ya da iki gol atarsa turu geçebilir. Çok yani %51 Midilal, %49 Beşiktaş diyorum turu için.

0: Kuru geçici görüş konusunda yani öyle düşünüyor. Yapay zeka dediğim şey simülasyon yani biraz daha böyle istatistikleri yazdığın şey. Ama umarız temsilcimiz Beşiktaş turu atlar. Böyle bütün takımlarımızın
1: İnşallah.
0: artık Avrupa'da olmasını istiyoruz. Bol bol puanları toplarız. Atakan abi ağzına sağlık. Çok teşekkürler.
1: Çok çok teşekkür ederim Cihan'cığım. Yayınlar diliyorum. Selamlar,
0: Sağ
1: sevgiler.
0: olasın. Dikkat et kendine. Görüşürüz. Evet Atakan Kurt'u ağırladık. Teşekkür ettik kendisine de. Hem ağırladık hem uğurladık. Biraz daha böyle Beşiktaş ağırlıklı gittik. Son böyle 5-6 dakikalık bölümde Galatasaray'ı da sormuş olduk. Çünkü dün Venezia ile bir karşılaşması vardı. Onu da eklemiş olalım. Beşiktaş'ta durumlar bu şekilde. Muhammed Salah gelişmesi. Herkes dört bir yandan Muhammed Salah'ı bekliyor. Neler olacak hep birlikte göreceğiz. Bana göre yani transferin gerçekleşmemesi Beşiktaşlı olsaydım hem sportif hem de mali açıdan iyi oldu derdim. Yani Salah'a harcayacağın bütçeyle Vlahovic'i alabilirsin. Bir iki transfer de yaparsın ki Vlahovic de yani kötü bir isim değil. Bence kimse hayır demez. Bu noktada. Bakalım ama bence böyle herkesin sevdiği bir isim Salah. Böyle hiçbir saygısızlık yaptığını düşünmüyorum kimseye değil mi? Bence de birçok insanı yani Premier Lig'de bile inanılmaz saygı duyduğu bir ikon isim. Nasıl dersiniz hani o ülke tarihi yani Mısır'ın etkili figürlerinden birisi oldu. Ama yani Beşiktaş transferinde bence çok güzel bir yol izledi. Gittiler açık açık dediler ki kardeşim biz bu teklifi yaptık bekliyoruz. Reste rest çektiler. Ben Salah ve ekibinin tekrar döneceğini düşünüyorum Beşiktaş'a. Mesela Trabzonspor haberleri falan da çıktı da öyle bir şey yok yani. Direkt reddedildi Trabzonspor yönetimi tarafından. Girer mi Aziz Yıldırım devreye? Genelde Aziz Bey böyle şeyleri sever ama bilmiyorum o kadar artık bütçe kaldı mı? Şimdi Greenwood falan da geldi. Fazlan aşık usandırır. Hani sözleşme tarihi uzadıkça ve taleplerin suyu da çıkınca transferin yatması doğal olabilir ama ben hala yattığını düşünmüyorum. Hani Beşiktaş öyle dedi, askıya aldık dedi ama hala ben %50 %50 olduğunu düşünüyorum. Yani süreç gösteriyor ki ya kardeşim ben oynayacağım. Oynamak isteyen adam yolmaya çalışmaz. Yani Salah böyle yolmaya geliyormuş gibi. Ben olsam bu restten sonra almazdım ama yani şey istiyor. Arabistan takımı kadar para alayım ama Türkiye'de oynayayım. Yani maalesef öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Hani Arabistan'da alabilirsin. Ama hem o kadar para alayım hem de burada oynayayım diyor. Maalesef. Şey de yani evet. Hani şey de demek istemiyorum. Hani para için geliyor da demek istemiyorum. Sonuçta bütün futbolcular para için geliyor. Yani kimse babasının ayrına burada oynamıyor. Gelen herkes para için geliyor. O işin başka bir boyutu. Ama yani bu emeklilik vurgunu yapmak da kötü bir şey. Yani belli ki yıllara yayılan bir dostluk var menajeriyle aralarında. Ve menajer yıllar içinde eline geçen paralarla böyle 3-5-3-5 götürmüş gibi duruyor. Bilemiyorum. Bu tarz menajerlerle çok iş yapmamak lazım. Çünkü bunlar böyle çok böyle profesyonellikle çözümü olan ortamlar değil. Bence Beşiktaş çok iyi bir yol izledi. Zaten yöneticiler de bu işin ehlidir. Neyin ne olacağını bizden daha iyi bilirler. Rafael Leao çekmesi lazım. Bedeli ne olursa olsun demiş. Vallahi şu an Fenerbahçe ilgileniyor. Cihan Kamer İtalya'da. Evet yani tam aslında baktığında Süper Lig'lik bir oyuncu Leao. Şimdi bakıyorsun Galatasaray'da o rotasyona da girer ama herhalde Fenerbahçe o işi bitirecek gibi gözüküyor. Ama Milan biraz sert bir takımdır yani öyle kolay kolay vermez. Dün de bana sordunuz. Yani der ki Milan işte kardeşim ben 50 milyonu istiyorum. Sen bana 40 milyonu ver. 10 milyonunu taksitlendiririm senin der. Hani onu yapar ama gidip de o bütün bonservisi 3 yıllık taksitlere bölmez. Benfica'nın Beşiktaş'a yaptığı gibi mesela Beşiktaş'ta Orkun'un taksitleri yeni başlayacak veya Napoli'nin Galatasaray'a yaptığı gibi. Gerçi orada teminat istediler. 3 aylık bir teminat istediler. O da taksitte sayılmaz aslında. 25-25-25. Yani o da bir zahmet olabilir ama mesela genelde bunu 3 yıla 4 yıla yayanlar oluyor. O yüzden Milan'ın öyle kolay bırakacağını düşünmüyorum. Adam yani bakıyorsun 23-24 yaşında 90 milyon değere ulaşmış. O dönem işte Premier Lig takımlarıyla falan adı çok anılmış. Kendisi de gitmek istemiş. Ama Milan kendisini iyi paraya satmanın planını yapmış. olmamış. Şimdi de fiyatı düşmüş işte 50 milyonlara falan.

hala yukarıda bence piyasa değeri. Şu an süperstar maliyetinde ama bence yani böyle Avrupa'nın en üst seviyesinde olmayan bir oyuncu. İş yapar mı? Yapar. Niye yapmasın? Yani her türlü iş yapar. Ama işte nasıl olacak? Milan'a nasıl ikna edecekler vesaire. Hayırlı uğurlu olsun alan takım için. Cihan Galatasaray'ın kredi çekerek maaşları ödediği iddiası doğru mu? Öyle söyleniyor. Düşük faizli bir kredi çektiği söyleniyor. Keş paranın kasada kalması için belki kullanıyordur Galatasaray parayı borsada vesaire. Öyle iddialar var. Tabii bilmiyoruz ama söylenen o şekilde. Cihan dün ilk defa FIFA'da Juventus'u aldım demiş. Vlahovic berbat bir oyuncuymuş. Bize gelmesin diyor. Şey misin sen de hani böyle FM oynayıp yorum yapanlar oluyor. Yani bu oyuncu ne kadar kötü vesaire diyerek. Gerçek hayatla konsol oyunları maalesef aynı olamayabiliyor. Vlahovic gerçekten iyi bir oyuncu yani. Bu konsolların oyun mekanikleri bazen harika oyuncuları bile böyle hantal gösterebiliyor. Özellikle ne oynadım bilmiyorum ama FIFA'nın bu FC serilerinde mesela Juventus'un orta saha akıcılığı, kanat temposu falan bayağı bir zayıf kalıyor. O yüzden Vlahovic de ileride böyle çaresiz kalıp beklentinin çok altında hissettiriyor. O yüzden olabilir. Yani çok da böyle konsol oyunlarına bakarak. Sen de espri yapmışsındır yüksek ihtimal tabii. Beşiktaş ve Trabzonspor artık yer değiştirebilir. Trabzonspor Beşiktaş şampiyonluk sayısında geçecek diye düşünüyorum demiş. Yani biraz şu an için çok zor görünüyor olay ya. Ya baktığınızda Trabzon'un 8 değil mi? 8 mi 9 mu arada yani bir Beşiktaş'ın da işte 3 yıldız 15-16 şampiyonluğu var. Biraz zor yani 16'ya 7 arada çok fazla şampiyonluk var. 809 çok zor. 9 şampiyonluk farkı var yani 2 yılda bir şampiyon olsa Trabzonspor 18 senede geçiyor. 3 yılda bir şampiyon olsa 27 yılda olabilir. Belki bizden sonra böyle 4. nesillerde falan görebilirsin ama bence çok zor. Ya Avrupa'da başarılı olsunlar aman burada hallederler. Fenerbahçeli yönetici Milano'da, Icardi de Milano'da demiş. Ha, herkes öldürür sevdiğini yiyen mi diyorsun? Zannetmiyorum. Icardi zaten İtalya'yı seviyor ya. Orada yatırımları falan var. Keyfi yerinde. Çok sevdiği bir ülke. Çünkü orada işte Vandanara vesaire, o nafaka duruşmaları vesaire, İtalyan mahkemesinin nafaka itirazını reddettiği vesaire durumları var. Onlarla uğraşıyor. Bir de yatırımları var. Icardi o yüzden orada. Yani Fenerbahçe Leao için Milano'da. Onu da söyleyeyim. Cihan Bey, Galatasaraylı olarak Leao'nun transferini kıskanıyorsunuz değil mi? Şimdi gerçekleri konuşalım. Ümraniye'den Ertuğrul ben demiş. Bence güzel transfer ama kıskanmıyorum. Yapılsın tabii ya. Ligin kalitesi artsın. İşte geldi Greenwood'lar, Leao'lar. Biz de böyle sezon başında bütün oyuncuları böyle arşa çıkarıyoruz. Biraz böyle beklentiyi ortada tutmak lazım. Beklentiyi çok yükseltince şey zannediyoruz. Biz bir oyuncuyu aldık. Tek başına bu bütün rakibin 11 oyuncusunu da çalımlayıp gol atacak düşüncesine kapılıyoruz. İşte sen Maximen geldiğinde de hatırlayın Acun Ilıcalı'nın yatırıp kaldırıyor dediği ismi. Önceden beklentiyi öyle bir yükseltti ki sanki sen Maximen'i orayı koridor yapacakmış düşüncesine kapıldık. Ama bazen işler öyle olmuyor. Gerçekten yani Leo kıskanıyor muyum? Kıskanmıyorum ama Türkiye'de izlemek her futbol sever için bence güzel. Yani lüks olur, ona laf yok. Ama yani kıskanma kısmına gelirsek orada biraz durup hani bilançoya bir de kadroya bakmak lazım. Çünkü hani son yıllarda Osimhen'ler, Icardi'ler, Mertens'ler falan geldi. Schneider'ler falan da geldi. Yani çok kıskanma demiyorum ama gerçekten böyle hamlelerin ligin kalitesini ve marka değerini yukarı çektiğini düşünüyorum. Hani sahada kimin kimi kıskanacağını derbi akşamları skor tabelası belirler. Derbileri izlemek çok keyifli oluyor. Abi Fenerbahçe'nin borcu varken, o kadar transfer limiti varken adamlar istediği futbolcuyu alıyor. Galatasaray'ın kasasında 500 milyon euro olduğu söyleniyor ama Galatasaray hala bir çivi çakmış değil. Bu gidişle sezonun ilk maçında Ultra Aslan ve Galatasaray yönetimi istifaya davet eder demiş. Alacaklar. 3 oyuncu daha alacaklar. Bir de o işte o 500 milyon olayını Haluk Gürekli, Yakup Çınar, Ali Naci Küçük hep anlatıyor. Orada Abdullah Kavukçu yanlış bir çıkış yaptı yani. 500 milyon deyince
hani Galatasaray'ın transfer bütçesi gibi algılandı o 500 milyon. Aslında Galatasaray'ın yani o 500 milyon gayrimenkul projelerinden ve Florya'dan gelecek uzun vadeli projeksiyonlara dayanıyor. Yani şu an bir sıcak para girdisi yok. Hani nakit akışı var ama o yüzden çok böyle hızlı hareket edemiyorlar. Siz de haklısınız yani. Biraz böyle yavaş kalınca da oyuncu profilleri netleşmeyince de çivi çakılmadı algısı güçleniyor. Bakalım. Yani olabilir. Tribünler tepki verebilir, haklısın. Abi konsol oyunuyla transfer yorumlamak nasıl bir mantık ya demiş. Katılıyorum Bülent. Ya beni trollüyor bence ya. O da bence gerçekten onu yazmadı tabii ki. Yani konsol oyununda transferi yorumlasak var ya. Yemin ediyorum o 2013'te Agüero var ya. Yani ver 300 milyonu al gitsin. Adam yani adamın içinden geçiyor dedi. Winning Eleven 3'te Roberto Carlos falan, anladın mı? Onlar inanılmazdı. Çok konsol oyunda inanılmaz oyuncular vardı. Bu salak konusunda başkanım değildi. Önder Hoca'nın açıklama yapmasına takıldım. İmzalar atılsaydı başkan çıkıp konuşurdu. Olumsuz olunca Önder Hoca'yı ön plana attılar. Sen ne diyorsun demiş. Doğru söylüyorsun. Çok güzel yakalamışsın. Ağzına sağlık. Yani çok doğru noktaya temas etmişsin. Yani böyle yani futbol kulüplerinde iletişim stratejisi genellikle ya kazandığında başkan çıkar. Mesela kaybettiğinde ya böyle oyuna sonradan giren oyuncu konuşur. Ya böyle işte çok ön planda olmayan oyuncu konuşur. Ama kazandığında kaptan gelir falan mesela. Ya iyi haber başkanın zor, olumsuz veya ne bileyim kendisini sıkıntıya sokacak haberler ikinci başkanın, yöneticilerin veya sportif direktörlerin falan gibi duruyor. Evet, mesela Salah transferinde imza atılsaydı, kurdele kesilecek olsaydı o açıklamalarda veya o basın toplantısında şüphesiz ilk göreceğimiz isim başkan olurdu. Ya bu sadece Beşiktaş için değil ha. Hani Galatasaray için de böyle, Fenerbahçe için de böyle. Mesela gidip bu atışma konularında mesela Dursun Başkan'ı çok görüyor musun mesela maçın ardından atışma olduğunda? Genelde Metin Öztürk konuşurdu, İbrahim Atipoğlu konuşurdu. Anladın mı? Onun dışında farklı isimler de vardı, onlar konuşurdu. Yine Fenerbahçe'de de Ertan Torunoğulları falan vardı, işte bu sezon için söylüyorum, onlar konuşuyordu. Beklenti her zaman birine kesiliyor. Ama tespitin son derece haklı. Olumlu havada vitrine çıkarsın. Süreç patlayınca teknik kadroyu siper edersin. Bu işler her zaman böyledir. Eldo Osimhen varken Cihan niye başkasının aldığını kıskansın ki demiş. Gelen sporcuya iki sezon vermek lazım. Ancak ikinci sezonda ne olduğunu anlıyoruz demiş. Yok be, o kadar da değil. İlk sezonda verecek olan veriyor ya. Cihan 7 Temmuz'da açtı Galatasaray sezonu. Venezia 15 Temmuz'da. Yani bizden 8 gün sonra antrenmanlara başlayan takım bizden daha diriydi. Daha mücadele etti. Daha ayakta kalan takımdı. Bence Okan Hoca'nın yanına antrenör transferi yapmak lazım. Sonra bakarız 10 numaraya, santrafora demiş. Ya işte hazırlık maçları da böyle çok fazla da yorum yapamıyorsun ki ya, ne diyeyim yani. Ama dediğin gibi yani saha içindeki tempo çok hareketli değildi. Çok böyle fiziksel seviye çok oturmamıştı. Bir de böyle sezonu erken açan takımlar bazen ilk maçlara çok böyle fiziksel yükleme yaptıkları için şey derler. Ne derler? Hani bacakları dolu. Tabiri caizse öyle derler. Hani çünkü o şimdi Venezia henüz o sert yüklemeyi yapmadı ya. O aşamadan geçmedi ya, daha taze, daha dinç görüntü verebilir. Oyuncuların bacakları doluydu. Ne diyeyim? Güzel bahane değil mi? Bacakları dolu. Bilmiyorum. Kötü. Oynayamadı Galatasaray yani. Bunun çözümü bende değil. Oğuz Altay kasada para yok dedi bugün. Doğan abinin programında ve ciddi söyledi. Yönetimden almış haberi Cihan diyor. Kasada yok çünkü para borsada, şeyde dönüyor yani, işliyorlar parayı. 70 milyon bana bir kredi çekmişler, öyle iddia var, düşük faizli. Ama yani bu parayı da alabiliyorsan demek ki iyi bir teminatın var. Yani bir yerden para gelecek, o para bir türlü Galatasaray'ın kasasına giremiyor. Florya'dan gelecek parayı bir türlü Galatasaray kasaya sokamadı. Onunla ilgili biraz zorlanıyor. Ama yani merak etmeyin, nakiti var. Sadece şu an harcama yapmak istemiyor. Bir fırsat transferi çıkar diye.

Oğuz Altay'a yönetici para yok demiş diyor. Var var var. Üstadım diyor, ben Ramazan, Belçika'dan selamlar demiş. Merhaba Ramazan, nasılsın? Hastanızım, ne olacak bu Galatasaray taraftarının çilesi diyor. Vallahi bilmiyorum ya. Ramazan Kılıç Aslan. Gelecek transferler, ben onu biliyorum. Hani bana inanıyorsanız Galatasaray üst düzey transfer yapacağı için şu an beklentide. Ama yani Musiala falan filan ya bunlar biraz böyle sıkıntılı haberler. Ya adam da yani Burhan da çok iddialı konuştu. Demek ki onun da bir bilgisi var. Yani kellemi falan ortaya koyarım dedi. Yani bu işler öyle kolay işler değil. Ya ben taraftarın hissiyatını çok iyi anlıyorum. Yani hepimiz sonuçta insanız. Hani o transfer dönemlerinin stresi. Biraz böyle yılan hikayesine dönen transferler, yine hazırlık maçlarındaki dalgalanmalar, efendime söyleyeyim yönetimin tarzı falan derken sarı kırmızılı camiada tansiyon maalesef hiç düşmüyor. Futbol böyle bir şey işte ya. Her zaman ne istersin? En iyisini, en iyisini istersin. Hep şampiyonluğu istersin, en iyi takım olmak istersin. Ama anlıyorum. Yani hem transfer gündemi hem yönetimin kararları hem böyle hiçbir şey olmuyor olmamış gibi davranmaları senin biraz canını sıkmış gibi duruyor. Selamünaleyküm diyor. Aleykümselam. Osimhen'e olan kimseyi kıskanmaz demiş Murat Coşkun. İsmail Kartal Leao'ya geride defans yap, ileriyi düşünme, senden başka bir şey istemiyorum der. Semedo'ya demiş ya git ileriye düşünme diye diyor. İstese de Leao öyle biri değil. Yani Leao sen Maximen gibi ofans da çok iyi gerçekten, orayı darma duman edebilir özellikle günündeyse, ama genelde böyle defansif olarak hiç beklere yardım etmeyen bir isim. Hani yapabilen sol bek yardım et, stoperin kademesini, kontrolü unut falan filan, ya bunları çok fazla yapmaz. Bunu yaptığın an Leao'yu 30 dakikada bitirirsin, onu birazcık rahat bırakacaksın. Semo da biraz daha farklıydı ya. O İsmail Kartal'ın sevdiği bir isimdi. Leao öyle değil yani. Semedo biraz daha böyle çalışkan, atletik. Bir tık böyle sadakati yüksek ya. Ama Leao farklı yani. Böyle anlık parlar. Bir de böyle çok taktik disiplin falan hapsedersen, ileriye git geriye ya da geriye git ileriye düşünme falan dersen olmaz yani. Şey gibi bu. Sen Osimhen'e geride kal demek gibi bir şey olur yani Leao'ya o cümleyi kurmak. Yapacağını zannetmiyorum. Abi selamünaleyküm diyor. Sağ ol, aleykümselam. Kolay gelsin. Eyvallah. Bir Galatasaray taraftarı olarak Galatasaray yönetiminin sanki elinde bir transfer politikası yokmuş gibi hareket ediyor. Bana mı öyle geldi acaba? Bu şekilde devam ettiği sürece gerçekten taraftarlar bazında mırıldanmalar başlayacak. Umarım demiş, çığlığa dönüşmeden yönetim elini çabuk tutar diyor. Ya aslında zaman var biliyor musunuz baktığınızda? Yani diğer takımlar bir tık erken davrandığı için Galatasaray geç kalmış gibi gözüküyor. İşte bu transfer döneminde hedefler netleşmeyip süre uzadıkça kamuoyuna sürekli farklı isimler sızıyor. Ya da işte B planı yokmuş izlenimi oluşuyor. İster istemez de bu güvensizlik hissinin doğması taraftarlarda gayet doğal. Çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Ama şu an için fısıltı dediğin gibi. B planı, C planı yok mu, yönetim hazırlıksız mı yakalandı, şu an şeffaf yürütmüyorlar mı vesaire. Evet, Galatasaray sürekli medya ile iç içe. Okan Buruk bir hafta önce röportaj yaptı Demirören Haber Ajansı'na. Yine iki gün önce beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Yine Avusturya kampında oraya giden Türk gazetecilere, oyunculara verdiler. Mesela Yakup Çınar'a, 90 artı dijitale Niyaga'yı vermişlerdi. Burhan Can'a Kaan Ayhan'ı vermişlerdi. Onun dışında yani birkaç isim daha vardı. Gabriel Sarı'yı verdikleri isimler de vardı. Yani Osimhen falan yoktu. Onları vermemişlerdi ama yani medya ile şu an şeyler, işli dışlılar, uzak kalmıyorlar. Belki de işte bu iddiaları biraz da baskılamak adına mı bilemiyorum. Galatasaray'ın yeni transferi Musiala demiş. Yani çok büyük bir iddia. Hani kimse de hayır diyemiyor bu Osimhen olayından sonra, evet de diyemiyor. Ama işte ben bu Bild gazetesinin spor müdürünün röportajını dinledim. Adam amiyane tabirle biraz böyle dalga geçmiş yani. Demiş ki Musiala İstanbul'da ancak Bayern Münih ile Galatasaray maçında Galatasaray'a karşı o statta oynayabilir demiş.
Yani İstanbul'da oynar ama Bayern Münih formasıyla oynar diyor. Böyle bir şey söylemiş. Yani Burhan Can'ın da öyle söylemiş. Yani piyasa değeri yaklaşık 100 milyon euro civarında. 23 yaşında Bayern Münih'le sözleşmesi devam ediyor. Evet, satın almayacak, Galatasaray kiralayacak ama işte bu Fabrizio Romano'nun haberleri, oyuncuyla yaz ayında yolları ayırmak istemesi falan biraz böyle kafaları karıştırıyor. Musiala yani herhalde gelirse yer yerinden oynar, kiralık da olsa iyi bir transfer. Ama işte Galatasaray'ın yalanlaması, bir de Galatasaray anlaşmayı yalanladı. Hani görüşmeyi yalanlamadı. Hani bence görüştü ama şu an için çok bir anlaşma yok gibi duruyor. Adamın ayağına mıknatısla yapışıyor top. Çok değişik bir oyuncu. Mesela sakatlandıktan sonra biraz tempo tutamadı ama benim çok inancım yok ya. Beşiktaş geçen sene Orkun'u 5 artı 25 milyon aldı. 25 bu senenin bütçesinden düşecek. Trossard'da milyon sıktılar. Ben anlamıyorum, Galatasaray'da nasıl para yok oluyor. Bence Fenerbahçe ve Beşiktaş limitlerin içinden geçiyor demiş. Öyle zaten. Geçiyor. Söyledi zaten hani limitlerin içinden geçeceğiz diye. Taksit yapıyorlar. Bir de mesela atıyorum oyuncu 39,5 milyon ya, 3 yıla bölüyor bunu işte. Limitten bir anda 39 çıkmıyor. İlk taksit tutarı falan düşüyor baktığında. O şekilde. Ya şey var, bu Florya, Riva, oradaki o sıcak parayı beklemeye odaklandı Galatasaray. Bir de Bankalar Birliği'nden falan da çıktı ya. Biraz böyle temkinli davranıyor. Maaş bütçelerini falan ayarlıyor. Maaşların ödenmediği iddiası yalan. Ona inanmayın arkadaşlar. Maaşlar ödeniyor. Bir tık daha bekliyor. Bakalım. Ben yüksek ihtimal Ağustos 15'e kadar bir ismin geleceğini düşünüyorum. Önemli bir ismin öyle. Evet, aslında siz... Ben de Ogacuklu'yu çok izlemedim ama... Hani bilinen isim, isim olan, majör liglerde oynayan bir futbolcuyu alacaktır Galatasaray. Yeni gelen adamı hoca da harcayabilir demiş. Muçi davasını unutmayın diyor. Ya Muçi davası biraz farklı gerçekleşti ya Sergen Yalçın'la. Ya adam açık açık canlı yayında Muçi bende yok dedi. Yani sen kendi oyuncuna böyle söylersen o da farklı beklentilere girer. Yani gerçekten o ders niteliğindeydi. Ya hoca, bazen hocalar şeye bakması lazım ya. Oyuncunun güçlü yönlerine değil de böyle kafasındaki taktiğe göre oynatıyorlar ya, biraz buna bakması lazım. Hoca da, Sergen Hoca da biraz böyle egolarına yenik düştü. O konu çok bambaşka bir konu. Eşdeğer değil yani. Bazı oyuncuların hazırlık maçında bilerek yenildiğini düşünüyorum demiş. Yönetim zor durumda kalsın, transfer yapsın diye. Yok artık, daha neler. Yunus Balyer. Ha, böyle mi düşünüyorsun? Evet yani tamamen böyle soyut bir fikir değil ama şey olabilir yani, elimdeki kadro bu. Acil adam lazım mesajı vermek için. Olabilir yani. Hiç aklıma gelmedi biliyor musun? Ya böyle taktiksel veya kadro seçimi üzerinden kendini feda ediyor olabilir. Hani ama bu da sabote etmeye girer ya. Her ne kadar hazırlık maçı olsa da. Yani gidip konuşamıyor mu yönetimle? Sonuçta teknik direktör 4 yıldır şampiyon yapmış. Ya başkan, ya Abdullah Bey, ya Cenk Bey, ya Mehmet Bey, ne yapacağız? Yok mu transfer falan diyebilir. Hani yeni bir hoca değil sonuçta. Ama seninki de farklı düşünceymiş yani. Gördüğünüz gibi eksiklerimiz net. Bu kadro 3 kulvarda yarışacak. Ona göre transfer yapın. Hani taraftar da baskı yapsın. Olabilir Yunus, bilemedim. Opsiyonlu Lezli. 20 maça çıkarsa kullanılabiliyorsun. Nejat. Ahmet Balkan. Sen de Okan hocama çektin iyice demiş. Ayakları dolu nasıl bir bahanedir diyor Balkan Ahmet. Ya şöyle Ahmet, mesela bu yükleme yapılınca, oynadıysan hani süper amatör bile oynadıysan bilirsin, böyle fizik yüklemesi yaparlar, tamam mı? Sezona başlamadan böyle ayakların dolar. Yani kasların dolar. O maç esnasında sanki böyle ayağında bir dumbbell'la yürüyormuş hissiyatı verir, anlıyor musun? O çevikliği, o şeyi alamazsın. Sonra geçiyor tabii, düzeliyor bir hafta 10 gün sonra. O yüzden ayakları dolu tabirini kullandım. Bu tarz bir mesaj geleceğini de biliyordum yani. Oyuncuların bacakları doluydu. Yunus Bey de ona takılmış. Nereden gelecek Cihan para diyor. Yok Muhammed, öyle bir şey yok.
Senin düşündüğün gibi değil. Cihan paraya tedbir konulmuş olabilir mi? İleride bununla ilgili bir soruşturma gelir mi diyor Poyraz. Öyle bir şeyler yok arkadaşlar. Demek istediğinizi anlıyorum. Ama yanlış noktalara gidiyorsunuz yani. Şey mi diyorsunuz? Erden Timur yüzünden böyle bir şey oldu. Kara para akladı falan. Bu iddialar çok sert iddialar. Yani altından kalkamayacağınız iddialar. Bence bu iddialarda çok bulunmamanız gerekiyor. Yani herhangi bir bloke, el koyma, bir masak incelemesi falan bu tarz bir şey yok ki Erden Timur Galatasaray ile bağlantılı bir şekilde de tutuklanmadı. Kendi şirketleri üzerinden yaptığı durumlar yüzünden tutuklandı ki serbest bırakıldı şu an için. Ama ben anlıyorum demek istediklerinizi, hiç merak etmeyin. Burhan Can Terzi yarın saç ektirir kesin olan. Valla çok iddialı bir şey. Mesela etkileşim almak için bunu söylediğinizde şimdi... Gerçi biz unutuyoruz ya İbrahim Yavuz'un söylediği gibi. Bir hafta 10 gün linçleriz. Sonra tekrar insanların yaptıkları haberlere inanırız. Galatasaray'ın transfer yapmadığı için Türk basını çıldırıyor. Ne yazıyorlarsa tutmuyor. Sonra kredi çektiler. Kasada para yok gibi sallıyorlar diyor. Anladığım şu, Galatasaray'a bir iki transfer gerekli. Forvetmiş, 10 numaraymış, stopermiş, sağ bekmiş. Geçin bunları. 10 numara ve yedek forvet al bitir. Galatasaray'ın kadrosu ligin çok üzerinde bir kadro demiş. Zaten bir 10 numara, bir santrafor, bir de stoper alacaklar. 4 tane, 3 tane değil. 4 tane transfer yapacaklarını biliyorum. Ne demiş? Stoper, sağ bek veya diğer mevkiler için haber sitelerinde çıkarılan yangınların çoğu sahte Cihan abi diyor. Öyle yani, transfer dönemlerinde genelde servis edilen haberlerin %80'i böyle tık alma haberleri oluyor. Gündem yaratma çabası oluyor. Biraz böyle sakin kalıp doğru profillere yönelmek şart bu noktada. Her isme inanmamak lazım. Konsol oyun demişken oynamasını en sevdiğim futbolcu Musiala, keşke gelse demiş. Ben FIFA'yı bir türlü sevemedim ya, olmadı. Çok FIFA'cı arkadaşım var. Ama ben PES'çiyim yani. Pro Evolution Soccer mıydı açılışı? Yani böyle havalı bir şeyim. Çok severim PES'i. Daha böyle şey geliyor bana. Özellikle o 2013. Hani baklı açıkları olan PES var ya. Hani R2 kare. Böyle ceza sahası dışından plase vurduğunuzda kaleci o aşırtma şutu kesin yiyordu. Veya L1+ üçgen yapıyorsunuz. Uzun pas Agüero'ya veya Benzema'ya attığınızda kesin kaleciyle karşı karşıya kalıyordu. Yine PES 11. Yani Benzema'yı orta kestiğinizde kesinlikle kafayla o golü atıyordu yani, yuvarlak L1 yaptığınızda, sert orta var ya böyle, normal orta değil. Kesinlikle golü atıyordu. Öyle bakla oyunları seviyorum ben. Artık çok gerçekçi ya. Oyun oynadığı da anlamıyor insan. İstanbul'dan Kenan. Musiala Galatasaray'a gelirse kendimi kırbaçlarım diyordu Cihan kardeş. Sen de Ahmet Konancı kırbaçlı olur mu demiş. Ya bu insanlar neler yapıyor? Nasıl fantezileri var ya? Gerçekten öyle mi dedi Ahmet Konancı? Ya inanılır gibi değil. Artık yani var ya, izlenmek için hangi noktalara gidiyorlar? Şaka gibi. Ütopik. Kendisi kırbaçlayacakmış ha. Gelir ya, niye gelmesin? Ya satın alacak diye bir şey yok tabii. Hani kiralık olarak gelebilir. Ama kiralıkta da çok yüksek bedeller. Gerçi ne olacak? Fenerbahçe John Duran'ı aynı maliyette kiralamıştı. Galatasaray'da Musiala'ya versin 18 milyon. Ne olmuş yani? Biraz Fenerbahçeli arkadaşlara şey yapayım dedim. Mesaj atsınlar diye kızdırayım dedim. Fenerbahçe'de de vardır. Şimdi aklıma gelmedi. Emekli ya da sakat şöhret etkisi bırakan demiş. Belçikalı, adı geçti, ödüm koptu. Kakalayacaklar Fenerbahçe. Kim o? Lukaku mu? Lukaku'nun bir ara adı çok geçti Fenerbahçe'yle. Ya iyi oyuncu. Ama dediğin gibi yani daha farklı bir... Mesela Beşiktaş bence Vlahovic'i kaçırmaması lazım. Yani Salah malah derken... Yani bu Vlahovic transferinin bence taraftarlar, yönetime böyle baskı yapması lazım. Evet, diğer tarafta Darwin Núñez falan da var ama... Ben bir tık Vlahovic tarafındayım. İşte şey diyorlar, alanın elinde patlayacak falan diyorlar. Bence patlamayacak. Hani daha 26 yaşında ve bakıyorsun bu çocuk çok olgun oynuyor yani. O artı 33 gibi oynuyor. Alınırsa güzel oyuncu. Ne var? Abi PES atasporumuz demiş.
Abi bence Okan Buruk Fenerbahçe'yi çok kıskanıyor demiş. Başka ne var? Barış'ı rekabete sokacak bir sol kanat, yedek forvet, 10 numara ve stoper lazım. Ondan sonra bu iş tamamdır diyor Özcan Alarcan mesajını atmış. Valla Barış'ı rekabete mi sokacaklar artık, satacaklar mı bilmiyorum ama yani hazırlık maçlarında da çok etkili değil. Ama yani Barış Alper'in o fizik gücü, yani özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten o stoper bekleri zorlaması inanılmazdı. Hatırlayın ya, Liverpool maçında oyuncu kanat değiştirmişti adeta, o kadar zorlamıştı. Ama işte şu bilekleri demek ki çözemiyorsun. O doğuştan gelen bir şey yani, ne kadar çalışırsan çalış yapamıyorsun. Ya sadece bir tık geliştirebilirsin tabii. Hani ilk dönemleriyle, o Keçiören'den geldiği dönemle şimdiki arasında dağlar kadar fark var. En azından şimdi kafayı kaldırıp ceza sahasına orta kesmeyi falan beceriyor. Fiziğini zaten geliştirdi. Ama o bilek işi herhalde yetenek ya, doğuştan gelen, hani bir yere kadar şey yapabiliyorsun. Galatasaray Musiala'yı alsın, Beşiktaş Salah'ı alsın, Fenerbahçe'de Lukaku'yu alsın demiş. Tam tersini mi söyledin? Fenerbahçe Salah'ı, Beşiktaş Lukaku'yu mu demek istedin? Okan Buruk Fenerbahçe'yi kıskanıyor derken arkadaşın tedavi masraflarını üstlenmek istiyorum demiş. Ülker Ali Ercan böyle bir mesaj atmış. Evet, biz de yavaş yavaş programı noktalayalım. Aslında güzel oluyor, sohbet ediyoruz. Önder Özen'le ilgili yazmışsın. Abi bu Salah transferinde masadan kalkmadık. Çok yakınım söylüyor. Salah cuma günü Beşiktaş'ta olacak demiş. Vallahi sıkıldım biliyor musun? Bize de cuma dediler. İnşallah dediğin doğrudur, ne diyeyim yani. Yapacak bir şey yok. Arkadaşın kim mesela? Salah'ın yan dairede falan mı kalıyor bilmiyorum. Umarım olur. Ama Beşiktaş Salah transferinde o şimdilik var ya, o benim için önemli. Masadan kalktık demedi. Şimdilik masadan kalktık dedi. Salah'a ben anlattım dedi. İşte ligdeki rekabeti, buraya gelmesi durumunda oluşacak beklentileri söyledim dedi. Şimdilik kısmı biraz aklımı kurcaladı. Ben hala Salah'ın gelebileceğini düşünüyorum. Ama bu işlerden sonra alınması iyi mi olur, kötü mü olur? İstiyor Beşiktaş taraftarlar. PR olsun diye, anladın mı? Olabilir, isterler. Galatasaray'ın kadrosu bu ligin üstündeki kadro değil Cihan. Görüyoruz İzmir'den İlto Güler. İyi be İlto'cum. Yani ligin üstünde derken Fenerbahçe'nin de kadrosu iyi. Ama ya baktığında şimdi bakıyorsun, evet Leroy Sané çok performans verdi mi? Bazı maçlarda şapkadan tavşan çıkardı ama sezonun genelinde çok mu iyiydi? Değildi. Torreira, bu çocuk iyi. Evet, son dönemlerde biraz böyle performansı düşmüştü. Kişisel hayatı, aşk meşk işleri sebebiyle, ama ya bir iki maç düşer. Hatta bir ara kesik falan yemişti Okan Hoca'dan. Sonra bir kendine geldi. Bakıyorsun Davinson Dünya Kupası'nda neler yaptı bu adam. Yine Abdülkerim fena değildi. O da Dünya Kupası'nda iyi oyun sergiledi. Jakobs'lar, Eren Elmalılar, Osimhen'ler, Barış, Yunus. Fena bir kadrosu yok. Bence bir 10 numara eksiği var Galatasaray'ın. Bir de yedek forvet. Olursa da bir de stoper. Lukumi ile Beşiktaş'ın ilgilendiğini bilmiyordum mesela. Normalde işte Davinson'un Como'ya gitmesi durumunda, o da takım arkadaşı ya, Kolombiyalı ya oradan, hani aynı memleketli, Galatasaray'ı önerdiğini biliyordum. Ama Atakan Kurt bir anda Beşiktaş deyince beni bir aile şaşırttı. Acaba dedim Galatasaray'ın Cuesta'dan dili yandı da aman ben bunu Beşiktaş'a mı bırakayım dedi, bilmiyorum. Ama yani 4 senedir Bologna'da oynuyor. Ne uzamış ne kısalmış bir Lukumi. Hoca da biliyorsunuz Tedesco. Yani Tedesco bile kapının önüne koyduysa bence çok olacağını düşünmüyorum. Yani bile derken. Yani İtalya futbolu zaten bence eskisi gibi değil. Ben öyle söyleyeyim yani. O 5-10 yıl önceki Serie A değil. Ben çok gerilediklerini düşünüyorum. Dibe vurduklarını düşünüyorum. Geçen sezon bütün takımlar eğlendi. Milli takımları Dünya Kupası'na katılamadı falan filan. İşte Atalanta, Milan, Juventus gibi takımlar Şampiyonlar Ligi'ne katılamadı bu sezon ya. Como gidecek. Como. İlginç bir şey. Ya bir de Davinson tuttu diye de sürekli bir Kolombiyalı stoper denemek o çok olmaz. Hani Cuesta da geldi. Tırnak içinde kötü çıktı. Bir de yani bir yaşta büyük Cuesta'dan Lukumi.
Ben çok istemiyorum gelmesini. Da Vinci'yi sona bırakmasınlar. Bırakırsalar pişman olurlar. Öyle bir hata yapacaklarına inanmıyorum yönetimin. Cuesta'dan zarar etmedi Galatasaray demiş. Sen para olarak bakıyorsun. Oyun olarak etti işte. Yakacaktı Galatasaray'ı. Ne demiş? Galatasaray bence iyi bir strateji yapıyor. Alacağı oyuncuları kendi kamp takımında kamp yesin, sonra alırız diyorlar demiş. Ha şey mi? Ya yok, öyle bir şey yapmıyordur tabii de. Uğraşıyorlar. Öyle büyük transferleri yapmak kolay iş değil. Hani kendi takımında kamp yesin, sonra bizim kampa gelsin. Biraz ilginç. Ben fırsat transferi kovaladıklarını düşünüyorum. Yoksa neden öyle bir şey düşünsün ki, alabilsin kendisi de getirir. Burada da kampını yedirir yani, şey mi bu? Galatasaray'da atletik performans antrenörü yok mu? O cihazlardan yok mu? Kamp yapamıyorlar mı? Bence şu an beklemedeler. Peki yavaş yavaş veda edeyim arkadaşlar. Yaklaşık bir 35-40 dakika uzattık sizler için. Atakan Kurt çıkınca mesajlar çok birikmişti. Sizler de emek verip zahmet edip değer gösterip bize yazmışsınız. Ben de dedim biraz sohbet edeyim dostlarımla. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Saatler 14'ü gösterdiğinde Çağatay Çıtlık'ı da dinlemeyi unutmayın. Yarın İbrahim Yavuz'layız. Biraz böyle süzgeçten geçireceğiz konularımızı. İbrahim abi de bizi dinliyorsa kendisine selam olsun. Yarın sizleri saat 12'de mikrofonun başında olacağız. Sizleri de radyonuzun başınıza bekliyoruz. Görüşürüz.

0: Fırat'la birebir sona erdi.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam. Reklam bitti. Reklam.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
6: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
7: Biraz da bu tarafa çekmek için de bir politika olabilir. Ama kolay bir transfer değildi. Beşiktaş yönetimi açısından, Serdal Adalı açısından, özellikle bu Trossard gibi önemli bir oyuncuyu aldıktan sonra panik yapmanın, soğukkanlı olamamanın, o işin hazzını aldıktan sonra o da geliyor, bu da geliyor. Tepkiler dahi seni bir yere götürüyor. Dolayısıyla Salah konusunda oyuncunun zaten... her şey isteyeceği çok açıktı. Burada Beşiktaş yönetimi bence biraz acemice davrandı. Benim görüşüm bu.
8: Peki buradan Fenerbahçe'ye şöyle geçiş yapmak istiyorum abi. Transfer detaylarını konuşacağız. Leao ismini konuşacağız ama şimdi Leao'ya geçmeden önce Leao isminin Fenerbahçe'ye ısınmasından kaynaklı Kerem Aktürkoğlu'nun akıbeti ne olacak soruları sorulmaya başlanıyor.
7: Doğru.
8: İstemez. Çünkü Leo Kerem Aktürkoğlu'nun oynadığı bölgede oynuyor.
7: Sabah sordum ben. Yayına gelmeden
8: Kerem
7: önce sordum.
8: Kerem'le başlayalım. Kerem ne olacak?
7: Kerem ne olacak? Kerem Fenerbahçe'de mutlu. Öyle diyorlar. Yani menajer tarafı da öyle diyor. Kerem gayet Fenerbahçe'de mutlu.
8: Mutsuz diyecek halleri yok bence de.
7: Yok, teklif de yok. Yani şöyle, oradaki samimiyete dayanarak ben bu arada, hı-hı, bu soruyu ne oluyor ne bitiyor diye sordurdum. Orada Kerem'in herhangi bir problemi yok. Zaten iddialı bir adamında, kim gelirse gelsin. Ben de Kerem Aktürkoğlu'yum. Milli takımın oyuncusu. Kendini kanıtlamış bir oyuncu. Buralarda Kerem'in mutsuzluğu üzerinden Fenerbahçe kendine plan yapamaz abi. Yani gayet iyi paralar veriyorlar. Burada bu arada Kerem giderse bu işe en çok sevinecek olan Hakan Safi'dir. Çünkü Kerem'in yıllık maaşından kurtulacak. Belki de Hakan Safi dua ediyor ki gitsin. Fenerbahçe Kerem'i satsın da ben de Kerem'e para vermekten kurtulayım. Gerçekten de böyle. Yani şu anda adamın Fenerbahçe'de hiçbir yetkisi yok. Hakan Safi artık konuşulmuyor. Belki Fenerbahçe'de seçim olduğunda tekrar Hakan Safi o yarışın içerisine dahil olacaktır. Bazı çevreler mutlaka olacağını, Fenerbahçe'nin ekonomisini toparlayacağını falan söyleyenler var. Olabilir. Bunlar bir görüştür. Ama şu anda Kerem'in Fenerbahçe'den gitmesine en çok mutlu olacak adam Hakan Safi'dir. O maaşından kurtulacaktır. Ancak bunu daha önce de konuştuk. Kerem'e teklif var mı? Ben Fenerbahçe'de resmi yetkililere sorduğum zaman bugüne kadar özellikle bu gidecek ya da kimlere teklif var sorusuna bir tane bugüne kadar bana yanıt verildi. Amrabat'a teklif var. Onun dışında Kerem'e 30 milyon euro, 20 milyon, 25 milyon euro geldi. Satar mı? Niye satmasın Fenerbahçe?
8: Tabii.
7: Yani zaten Fenerbahçe'nin satmakla ilgili sıkıntısı olmaz ki. Çünkü orada kapı gibi bir tane başkan var. Tamam mı? Sattığı zaman daha iyisini getiriyor. Getiriyor mu kardeşim? Getiriyor.
8: Yaptı.
7: O yüzden Kerem'le ilgili şu anda teklif olduğuna dair tekrar sordum. Oyuncu tarafından edindiğim bilgileri de paylaşıyorum. Herhangi bir teklif yok. İşte Leao gelirse öyle olur, böyle olur, mutsuz olur, sıkıntı yaratır. Bu Kerem sıkıntı yaratırsa Aziz Yıldırım da ona sıkıntı yaratır. Hoca da ona sıkıntı yaratır. Böyle bir dünya yok. Yani sen bu tablonun içerisinde yapman gereken şey, sana çok iyi bir para veriliyor. İyi bir oyuncusun. Böyle bir kadronun içerisinde olmak herkese de nasip olmaz. İsmail Kartal için de olağanüstü bir kadrodan bahsediyoruz. O yüzden Kerem'le ilgili gitmesine dair Bir veri elimizde yok. Onu söyleyeyim. Bir teklif yok. Böyle bir gündem yok. Ama bu transferdir. Eylül ayına kadar devam ediyor.
8: Tabii.
7: Hep konuşuyoruz. Yani biz şu andaki gündemden yola çıkarak, bugünden yola çıkarak, yani 3 gün önceki 1 aydır olan meselelere bakarak bugünden, bugünle birlikte yorumluyoruz. Bugünden sonrası için ise ne diyeceğimizi ayrıca konuşmamız gerekir. O da kulüp içerisindeki, takım içerisindeki gelişmelere göre farklılık kazanır. Yani her kulübün bir manevra alanı vardır. Bugün mesela Leao, bence Fenerbahçe Leao'yu aldı, almak üzere.
8: Birazdan geleceğiz.
7: Ya son dakika başka bir şey olur, tamam mı? Milan der ki kardeşim biz böyle düşündük ama biz bu oyuncuyla ilgili şöyle bir şey istiyoruz der. Fenerbahçe masadan kalkar, başka bir isme gider. Orada da zaten alternatifli bir çalışma yaptığını söylemek lazım. Yani bugünkü koşullardan yola çıkarak değerlendirmeyi yapıyoruz. Ağustos sonuna gelindiğinde belki de Kerem'e iyi bir teklif gelecek ve Fenerbahçe satacak. Ama Kerem'in kazandığı parayı kolay kolay bir yerden bulma şansı yok. O yüzden yapacağı şey bu parayı alırken daha iyi de çalışacak. Leao geldiğinde onunla o rekabetin içerisine girecek. Bu Fener bir kere her şeyden önce bu kuruma faydalı olan bir şey. Yani adı ne olursa olsun kimse kurumun önünde olamaz. Bu her yer için geçerlidir. Yani işte Digi Futbol da bir kurum, tamam mı abi? Biz bir şey yapmaya çalışıyoruz burada. En önemli olan nedir? Buranın yükselmesidir. Buranın menfaatleridir. Ona göre çalışma yapmaktır. Birinin mutluluğu ve mutsuzluğu bizi ilgilendirir ama günün sonunda mutluluk ve mutsuzlukla ilgileneceğimize buranın başarısına bakarız.
8: Tabii.
7: Aziz Yıldırım da ve yönetim de meseleye böyle bakacaktır. O yüzden Kerem'le ilgili şu anda bir problem yok. Bu arada o da şunun farkındadır mutlaka. Abi ben bir şey yapmazsam eğer iyice kaybederim. İyice ritimden düşerim. Çok büyük bir para kazanıyor. O paraları bir daha kazanma şansı olmaz. O yüzden Kerem'in ben bu sene Fenerbahçe'ye ciddi katkı vereceğini düşünenlerdenim.
8: Abi zaten günün sonunda Kerem Aktürkoğlu'nun önünde iki tane seçenek var. Leao gelse de gelmese de ya o forma için mücadele edeceksin ya da mutsuz olup oturacaksın yedek kulübesinde, ki Kerem'in böyle olduğunu söyleyenler var. Ben de buna inanmak
7: abi, bak,
8: istemiyorum.
7: Şunu,
8: bence mücadele
7: şunu söylemek lazım.
8: Yani
7: şunu söylemek lazım. İşte yedek kulübesindeki Kerem öyledir böyledir. Şimdi bir de insanları yönetmek var. Yani tamam, peki ben de o zaman şunu söyleyeyim. Buna bazen böyle bir güzelleme falan filan diyorlar. Onu da dilersen konuşuruz.
8: Tabii ki.
7: Kerem de Aziz Yıldırım gibi başkanlığı hiç çalışmadı. Kimse de kusura bakmasın. Onun gibi başkanlığı da hiç çalışmadı. Adam diyecek ki Aziz Yıldırım, kardeşim ne istiyorsun sen? Senin paranı veriyor muyuz? Veriyoruz. Sen ne yapıyorsun? Burada kontratında ne var? Bu oyuncu bunları yakmakla yükümlüdür. Yapıyor musun, yapmıyor musun? Bana onu söyle. Yani burada eli güçlü olan adam kim?
8: Başkan tabii ki.
7: Yani Fenerbahçe daha
8: doğrusu. Fenerbahçe diyelim yani, aynen öyle.
7: Kerem'in Fenerbahçe karşısında eli güçlü değil ki.
8: Tabii ki. Hiçbir oyuncunun değil.
7: Zaten bak şunu da söyleyeyim. Yani aslında bu örneğin Greenwood'un tarifeli uçakla falan filan gelmesi de bize şunu anlatıyor. Kardeşim sen önemli bir oyuncusun, sporcusun, bu mesleği yapıyorsun. Biz sana büyük paralar veriyoruz, getiriyoruz. Büyük bir itibar gösteriyoruz. Binlerce insan senin adını anıyor, bağırıyor. Sana destek veriyor. Senden beklentimiz bu oyunu oynaman. Kimse çocuk değil, çoluk çocuk değil. Zaten bu ciddiyetin olmadığı bir yerde bu ve buna benzer sorunlar çıkar. Tamam mı? O yüzden Kerem'in yapacağı işte burada Fenerbahçe'ye katkı vermektir. Oyuncu tarafıyla ilgili zaten bir sorun yok. Kulüp bize bir teklif gelmediği noktasında Ağustos sonunda, Ağustos'un ortasında Kerem'e iyi bir teklif gelir satan, ya da Kerem gelir der ki bana şuradan bir teklif var, müsaade edin gideyim, gitme hakkına tabii ki sahiptir. Ama şunu da unutmamak lazım, özellikle bu kuralda, yani 10 artı 4 kuralında günün sonunda iyi yerli futbolculara da sahip olmak zorundasın. Kerem de önemli bir oyuncu. Burada bence esas şu, bu her takım için geçerli. Abi kimseyi de yıpratmamak lazım.
8: Tabii.
7: Kimseyi de kırmamak lazım. Önemli olan bağcıyı dövmek değil, üzümü yemek. Ben Kerem konusunda bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum. Yaşandığında da bu çözülür. Yine söylüyorum. Burada eli güçlü olan taraf Fenerbahçe. Herkese karşı eli güçlü olan taraf Fenerbahçe. Çünkü parayı veren o, itibarı yaratan o. Senden ne bekliyoruz? Oynamanı bekliyoruz. Yok küseceksin, yok onu yapacaksın. Abi iyiysen oynarsın.
8: Bu kadar.
7: Babasının, kimse babasının oğlu değil. Evet. İyiysen oynarsın, bu kadar basit.
8: Ki Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne de katılabilirse önünde çok fazla maç var. Kerem de burada hani belki ilk 11 oynar, belki rotasyon. Fenerbahçe'nin önemli oyuncularından biri olacağını düşünüyorum. Yıpratma meselesi dedin. Bu yıpratma meselesinden konuyu Ederson'a bağlamak istiyorum. Çünkü sezon sonunda, geçtiğimiz sezonun sonuna doğru artık Ederson'la taraftar arasında, tribünler arasında bağlar kopma noktasına gelmişti artık. Özellikle Galatasaray derbisinden sonra. Bu durumdan sonra da Ederson ayrılacak, gidecek derken Aziz Yıldırım tam aksi şeyler söyledi ve şu anda takımın birinci kalecisi Ederson, en azından bildiğimiz kadar. Orada bir gelişme var mı? Ederson'un ayrılma durumu olabilir mi?
7: Şimdi Ederson'a şuradan başlayalım dilersen. Fenerbahçe Ederson alırken bonservis vermiş miydi ya?
8: Hatırlamıyorum abi, bakalım.
7: Vermedi herhalde, sözleşmesi bitmişti diye hatırlıyorum. Neyse, yani pahalı bir oyuncudan bahsediyoruz. Fenerbahçe'de tabii şu an bonservis yok diye biliyorum ben.
8: Evet, yok.
7: Yok. Hı-hı. Tamam. Yani Fenerbahçe'nin elinde bonservissiz alınmış Brezilya milli takım kalecisi var. Doğru mu? Doğru.
8: Vermiş bu arada bonservis. Çok özür dilerim. 11 milyon bonservis vermiş.
7: 11 milyon vermiş. Evet. Peki. Ben bedelsiz geldiğini hatırlıyordum. Şimdi birincisi, elinde bir tane böyle bir değerli oyuncu var mı? Var. Geçen sene Fenerbahçe'de bu adam ne yaptı? Fenerbahçe'de işler yaptı mı sorusuna verecek yanıt nedir abi? Hayır. Fenerbahçe'de işler yapmadı.
8: Evet.
7: Beklentilerin altında kaldı. Ama geçen seneyi sadece Ederson üzerinden okumanın oyuncuya bir haksızlık olacağını da söylemek lazım. Yani bunu nereden yola çıkarak söylüyorum? Fenerbahçe'nin hocası Tedesco çıkıp bir basın toplantısı sonrası ne dedi abi? Yani bu takım kenarlardan çok gol yiyor. Ben de olsam ben de atarım. Evet. Şimdi demek ki sorun sadece Ederson değilmiş. Yani sen 4 tane 5 tane topa vurdurursan adam da o gelen toplardan 1-2 tanesini yer. Maç kurtardı mı? Çok az. Yani kurtarmadı Ederson'dan bence. Beklenti neydi Fenerbahçe'de? Bir Muslera etkisi yaratması, Uğurcan etkisi yaratması, Volkan Demirel etkisi yaratması. Bunu yapabildi mi?
8: Hayır.
7: Yapamadı. Tek sorumlu peki burada Ederson mu?
8: Tek başına bütün sorumluluğu
7: değil, yükleyemezsin. Ama daha tabii iyi bir şey bekliyorsun. Yani büyük bir para alıyor Fenerbahçe'den. Ve bu oyuncu Fenerbahçe'de geçen yıl beklentilerin altında kaldı. Şimdi bu oyuncuyu yollama koşullarına bakalım. Fenerbahçe bu oyuncuya, Fenerbahçe'ye bir teklif gelse, dense ki tamam 10 milyon euro biz bu adamı almak istiyoruz ya da 15 milyon euro. Ne diyorsunuz deseler, Fenerbahçe der ki bizim için uygundur ama bu adam bu kadar para kazanıyor. Şimdi eğer Fenerbahçe Ederson'dan bonservis alacaksa ki alır. Yani sonuç itibariyle Ederson Fenerbahçe'nin futbolcusu. Ederson bu parayı dışarıda bulabilir mi? Şimdi şu konu şu olur. Ederson gelip de ya bana bir teklif var. Şuradan 20-25 milyon euroluk bir teklif var. Ben buradan 11 milyon euro alıyorum ama bu sizi bağlamaz. Siz benim bonservisimi bu paraya verin. Ben de yoluma bakayım dese belki o zaman bu iş olabilir. Fenerbahçe o zaman yeni bir karar alıp hareket edebilir. Niye? Birincisi çok pahalı bir oyuncudan çıkıyorsun. İki, para kazanıyorsun. Yani Ederson'a vaat edilen ne var? 4 yıllık bir kontrat. Fenerbahçe'de daha 3 yıl oynayacak. Her yıl 11 milyon euro alacağını varsayarak söylüyorum. Bu da ne demek? Fenerbahçe 33 milyon euroluk bir ödemeden ve vergilerinden kurtulmuş olur. Mantıklı mı? Mantıklı. Peki. Şimdi bu durumda Ederson satılabilir mi? Yollanabilir mi? Yollanabilir. Böyle bir Fenerbahçe'nin önüne böyle bir şey gelse, teklif gelse bunu yapar. Ama şu şöyle bir teklif gelirse Fenerbahçe ne yapar? Tamam kardeşim biz Ederson'u sizden alalım. Peki tamam, ne veriyorsunuz? 15 örneğin 20 neyse. Tamam biz bunu size verebiliriz. Oyuncu şu kadar paralı. Oyuncuyla görüşün. Oyuncu geldi dedi ki ya şimdi olmaz. Ben buradan 11 alıyorum. Kalkıp da ben 4, 5'e 6'ya niye gideyim? Ha, siz eğer bu farkı ödüyorsanız, yani aradaki bir 11 milyon euro diyelim, 6 milyon euro yılda bir teklif geldi diyelim, gitti ya da yarı yarıya diyelim. Fenerbahçe 15-20 milyon euroluk yükünü altına niye girsin ki? Girmez. Kötü kaleci mi? Hayır. Kendini kanıtlamış kaleci mi? Evet. Geçen sene yaşananların tek sorumlusu Ederson mu? Hayır, mutlaka sorumluluğu var ve belli ki geçen sene orada krizler yaşanırken bu krizleri çözemeyen kim? Fenerbahçe yönetiminin ta kendisi. ta kendisi. Zaten En-Nesyri olayı bize anlatmıyor mu?
8: Tabii canım.
7: Yani Ertan Bey bunu çok rahat anlatıyor. Ben dinlerken kulaklarıma inanamadım. Fenerbahçe daha kendi oyuncularına hakim olamıyor. Sağdan soldan Fenerbahçe'nin oyuncularını deliyorlar. Araplar geliyor. Fenerbahçe'nin haberi yok. Adamla anlaşıyorlar En-Nesyri ile. Doğru mu? Bir de sağlık kontrolünden geçiriyorlar. Kante transferi sırasında. Ve Fenerbahçe'nin bundan haberi yok. Araplar geliyor geniş geniş. Biz bunu yaptık diyorlar. Biz oyuncuyu şeyden sağlık kontrolünden geçirdik diyorlar. Tecrübeli bir yönetim olsa orada ne yapardı abi? Araplar nasıl ki Fenerbahçe'ye son dakika operasyon çektiler. Doğru mu? Cumhurbaşkanı araya girdi, o transferi çözdü. Doğru mu? Fenerbahçe peki ne yapardı? Arapları inletirdi ya. Yani bu itiraflardan sonra Arapları inletirdi. Adam gitmiş sağlık kontrolü yapmış maçtan önce. Yani oyuncuyu ayartmışlar. Fenerbahçe'nin dünyadan haberi yok. Şimdi böyle bir tabloda bu demek ki şunu bize gösteriyor. Abi bunları idare edememişler. Bu oyuncuları idare edememişler. Şimdi buraya kadar tamam mıyız?
8: Evet.
7: Tamamız. Peki yönetim ne düşünüyor? Aziz Yıldırım ne düşünüyor?
8: Önemli olan konu bu aslında.
7: Şimdi ben Aziz Yıldırım'la Ederson meselesinin bir iki defa böyle bir konusu geçti. Adam diyor ki ya şimdi biz Ederson'la ilgili olarak yani önemli bir oyuncu olduğunu söylüyor zaten. En başından beri de bunun altını çiziyor. Oyuncuyu çöp ediyor mu? Etmiyor. Oyuncuyu değerli hale getiriyor mu söylemleriyle? Değerli hale getiriyor. Ve özellikle bu adama Aziz Yıldırım'ın güvendiğini söylemem gerekiyor. İyi bir kaleci olduğunu söylüyor. Bir de bu da aynı işin devamı olan bir yorumdur. Ake'nin gelişi, uzun yıllar bu adamların birlikte oynaması meselesi. Bununla ilgili farklı yorumlar da yapılabilir. Yani oynadılar ama şöyle oldu, böyle oldu. Oyuncu dışarıda kaldı, içeride kaldı. Bazen Murat Aşık da bunu anlatıyor. Yani bir soru işareti mi Ederson? Şu evet. Anda kafaları biraz
8: bir
7: karıştırıyor.
8: Şart, tabii ki. Nasıl
7: ama performans yönetimin merak bakış açısı. Bizim elimizde değerli bir kaleci var. Bir de yani bak bu operasyon da kolay bir operasyon değil dediğim gibi. Değerli bir kaleci var. Ve biz bu oyuncudan nasıl faydalanabilirize Fenerbahçe'nin baktığını düşünüyorum. Görüyorum. O yüzden Ederson konusu Fenerbahçe'de şu an kapatılmış bir konu. Yani yarım maaşını vereyim de gitsin dışarıda oynasın demez Fenerbahçe. Niye desin? Yani bunun bir mantığı yok. Başka bir şey daha yaptı işte. Yani Livakovic'i aldın. Ne oldu abi? Çöp oldu. Yok
8: büyük beklentilerle
7: yani.
8: Gelmişti.
7: Bak
8: ya.
7: Şunun altını özellikle çizmek lazım. Her oyuncunun iyi dönemi olur, kötü dönemi olur. Bu sene Ederson olağanüstü işler yapabilir mi?
8: Yapabilir tabii ki.
7: Geçen sene gibi yani. Geçen sene gibi olabilir mi? Olabilir. Bu da bir ihtimaldir. Doğru mu kardeşim?
8: Evet.
7: Bu adamın nasıl yönetilmesiyle de alakalı. Bu arada menajeri üzerinden de oyuncu ve kendisi de sürekli zaten hani Fenerbahçe takımında kalma konusunda bir sıkıntısı olmadığını belli ki yaşadıklarını da anlatarak buraya motive bir şekilde bence geliyor. Fenerbahçe satar mı onu hep birlikte göreceğiz ama şunun özellikle altını çizmek lazım. Fenerbahçe'de şöyle bir durum var. Ben özellikle bu başarısızlıklar beraberinde neyi getiriyor? Öğütmeyi getiriyor. Yani şunu kabul edelim. Türkiye'nin çünkü bu işin en önemli unsuru ne Muzaffer? Para. Doğru mu? Yani Türkiye'nin en zengin başkanı, en zengin adamı Ali Koç Fenerbahçe'nin başkanı oldu ve Fenerbahçe onu bitirdi.
8: Tabii.
7: Öğüttü. Niye? Dedi ki kardeşim burada başarı yok. Başarı yeter yok. Artık dedi. Şimdi Fenerbahçe sabrediyor ama Fenerbahçe artık bu başarısızlık beraberinde şunu getirdi. Çok çabuk öğütüyor. Çok çabuk bitiriyor daha doğrusu. Karar veriyor. Diyor ki olmaz diyor. Doğru. Fenerbahçe'de bugüne kadar hiçbir şey yani o şeyden beri bu uzun yıllardır şampiyon olamama baskısı bu ve buna benzer sorunları da beraberinde getirdi. Bir de şöyle bir durumdur tabii. Senin kalecin ne yapıyor? Karşıdaki adamın kalecisi ne yapıyor? Kıyaslama öyle yapılır ya.
8: Doğal olarak.
7: Çünkü rakibinin golcüsüyle kıyaslarsın golcünü. Yani işler iyi giderken ya da kötü giderken böyle bir tartışma olur. Bu sene de olacaktır. Burada Fenerbahçe'de şöyle bir durum var. Abi günün sonunda bak Fenerbahçe'nin 3 tane kalecisi Dünya Kupası'na gitti. Ya Dünya Kupası'nda kaç tane toplam futbolcu görev aldı? Kaç takım katılmıştı?
8: Vallahi abi kaç takım katıldı bilmiyorum ki.
7: Ya ama çarp işte bir, abi çarp. 1000 tane sporcu diyelim. 1000 tane
8: öyle,
7: futbolcu tamam mı?
8: Yani.
7: 1000 tane futbolcunun yaklaşık 40 tanesi diyelim kaleci ya. Ya da 50 tanesi kaleci ya. Bu 50 kalecinin 3 tanesi Fenerbahçe'den. Fenerbahçe'den gitmiş. Yani Dünya Kupası'nda oynayan 3 kaleci, var olan 3 kaleci Fenerbahçe'de ve Fenerbahçe hiçbirini beğenmiyor. Kimi getireceksin? Bir başkasını getireceksin. Garantisi var mı? Tabii ki belli oyuncuların ya da sen bu parayı oyuncuyu alırken, parayı verirken Ederson'a beklenti neydi? O kalitesiyle sende fark yaratmasıydı.
8: Kritik maçları kurtarmasıydı.
7: Geçen sene olmadı. Bu sene olma ihtimali var mı? Tabii ki var. Önemli bir isimden bahsediyoruz. Ama yönetim meseleyi Aziz Yıldırım'ın ben oyuncuya güvendiğini, özellikle Ake ile birlikte çok uyumlu olacağını, güçlü savunma hattında bu birleşmenin de Fenerbahçe'ye çok faydası olacağını düşünüyor. Şu durumda zaten Fenerbahçe'nin böyle bir gündemi yok. Ama bir ay sonra onu bilemem. Yani 20 gün sonra Ederson'a bir teklif gelir. Fenerbahçe gider Ederson'u iyi bir paraya satar. Belki arka planda bir çalışma yapıyor. Yeni bir kaleci getirir. Onu da hep birlikte göreceğiz.
8: Abi vallahi Ederson konusunda yönetime görev düştüğü kadar bence Fenerbahçe taraftarına da görev düşüyor.
7: Bence en önemli görev oyuncuya düşüyor abi. Yani ya tabii ki taraftar öyle. Falan tamam da yani
8: yok
7: bak
8: abi,
7: bu paralar.
8: Aradaki bağlar çok koptu.
7: Ya koptu da bu paralar. Tamam mı?
8: Ya tabii ki bu oyuncuya paralar, düşüyor günün sonunda.
7: Bu paralar, bu itibar bu insanlara bu baskıyı da kaldırsın diye veriliyor. Yani şimdi ben yine söylüyorum şeyi izlerken.
8: Hayır ilk maç ilk atar.
7: Ertan,
8: şimdi
7: Ertan
8: ne yapar?
7: Bey'i, Ertan Torunoğulları'nı izlerken abi kendileri dışında herkes suçlu geçen seneyle ilgili. Niye? En-Nesri'ye gelmiş demiş ki ben gitmek istiyorum. Sıcak ülkeye gitmek istiyorum. Oraya gitmem, buraya gitmem. Ya siz yöneticisiniz. Ya dersiniz ki ya ne diyorsun ya sen? Ne diyorsun ya sen? Biz sana bu parayı veriyoruz. Sen çıkacaksın, gol atacaksın. Atmadığın zaman taraftar sana bağırır zaten. Evet. Bak geldiğin nokta Fas milli takımı Dünya Kupası'nda sen o takımın golcüsün, oraya bile gidemedin. Ya da gidemiyorsun. Gitmek mi istiyorsun? Oturup anlatacaktın. Şimdi bunları yapamazsan eğer oyuncu kendi alanını bulursa küser, darılır, gücenir. Yani gidip de oyuncuya abi masaya yumruğunu vuracaksın. Bu kadar bitti gitti. O yüzden Ederson konusu şu anda Fenerbahçe'de kapalı bir konu. Gördüğüm bu. Aziz Yıldırım bu oyuncuya güveniyor. Önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyor. Ve diğer yandan Ake'nin gelişiyle birlikte oyuncunun daha da yukarıya çıkacağı görüşünde. O yüzden evet. Şu anda Fenerbahçe'de bence kaleciyle ilgili bir gündem yok. Yani Ederson gitsin yenisini alalım gibi bir gündem yok.
8: Peki. Şimdi Aydın abi Leao konusuna geleceğim. Bana bir bilgi geldi. O bilgi sana da gelmiş olabilir. İstiyorsan bir telefonunu da kontrol et. Leao konusunda Fenerbahçeli bir yöneticinin şu anda Milan kulüp binasına giriş yaptığına dair bir haber geldi bana. Ben de sana Leao'nun hikayesini sorayım. Leao transferinde son durum ne? Senden dinleyelim.
7: Bana da geldi, ona bakın.
8: Evet, sana da gelmiştir.
7: Yani sen bir daha oku istersen onu.
8: Tabii ki Fenerbahçeli yönetici Milan kulüp binasına an itibariyle
7: Cihan Kamer
8: an itibariyle Milan kulüp binasına giriş yapmış. Leo transferini nihayete erdirmek için diyelim, detayları da senden dinleyelim.
7: Şimdi ben bu transferin tıpkı Greenwood transferinde olduğu gibi biteceğini düşünenlerdenim ve zaten Fenerbahçe son noktaya geldi. Birkaç detay verelim. Üzerine konuşalım. Varsa hatta bununla ilgili süper chat görüşü olursa onları da ekrana getirirsin. Ayrıca onları da okur. Getiririz. Belki üzerine bir iki kelam ederiz. Çünkü konu bir dar bir konu. Evet. Çok fazla söylenebilecek bir şey yok. Fenerbahçe bu transferi bitirmek üzere. Bitirmek üzere. Bak bitir demiyorum. Bitirmek üzere. Ama bu işin bir hikayesi var. Şimdi Fenerbahçe Greenwood'u aldıktan sonra, özür dilerim, Fenerbahçe
8: Greenwood'u aldıktan sonra
7: 10 tane oyuncusu oldu ya. Yani şöyle, evet. Biz de burada liste yaptık. Şimdi Greenwood da geldi. Aziz Yıldırım 4 oyuncu alacağını söylemişti. 10 artı 4

0: 4 kuralına göre 12-2 olsa başka bir hikaye ama 10 artı 4 olunca transfer operasyonu daha zor hale geliyor.
1: Tabii.
0: Niye? Sen baba bir oyuncu getirdin. Bir tane yollaman gerekirken bir tane daha yollamak zorundasın. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Doğru. Daha zor bir operasyondan bahsediyoruz. Ve Greenwood transferinden sonra Fenerbahçe ne yapacak soruları oluşmaya başladı. İşte o

0: bir genç golcü planlardan biri buydu. Onu yedeklemek için olabilir mi? Olabilir. Yani dördüncü oyuncu, Aziz Yıldırım'ın dediği dördüncü oyuncu bu tip bir oyuncu olabilir mi? Olabilir. Görüşleri vardı. Ve hatta biz burada Fenerbahçe'nin bu konuda bir çalışma yaptığını ve Gonzalo Garcia'yı düşündüğünü, Real Madrid'den kiralamak için bir talebi olacağını ya da olduğunu, ama sadece Gonzalo Garcia'ya takılı kalmadığını, Fransa'dan da yine bu yaş kategorisine uyabilecek bir oyuncu olduğunu, hatta çeşitli alternatiflerin masada olduğunu konuşmuş muyduk?
1: Konuşmuştuk.
0: Ya aslında önemli bir telefon var da. Sen bir şey yapabilir misin ya?
1: Olur, chat'e okuyalım.
0: Önemli chat'e çünkü. Okuyalım. Tamam, benim sesimi alabilir misin?
1: Buradan çıkman lazım. Bu mikserim alırım gerçi bir saniye.
0: Dur.
1: Tamam, senisini aldım ben abi. Aydın Cingöz önemli bir telefon görüşmesi yapacak. O yüzden ben de bu sırada chat'e bakacağım. Söylemek istediklerinizi Aydın abi geldiğinde ona aktarmış olurum. Bu arada yayınımızı beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Anlamda yani çok gelmiyor. Birazcık tabii sessiz konuşursan seviniriz Aydın Cingöz. Ağzını okurlar bu arada, söyleyeyim yani. İstiyorsan çık abi, gel geri. Yani böyle de yayın... Verelim abi konuşmanı yayına. Peki. Anlıkta 3300 kişiyiz. Aydın Cingöz şu anda canlı ve kanlı bir şekilde istihbarat toplamaya çalışıyor sizler için. Onu da aktarmış olalım. 3300 kişiyiz. Bir abonelik, abone ve beğeni rica edelim. Chat'te Leo ismi yazılıyor. Leo ile alakalı az önce söylemiş olduğum bilgiyi tekrarlayayım. Cihan Kamer Milan binasına giriş yaptığı yönünde haberler geldi. Muhtemelen Leo transferini bitirmek için uğraşıyorlar diyelim. Aydın Cingöz sesini açıyorum. Tamam. Bir konuşur musun?
0: Aslında yeni bir şey yok. Leo sabahta bir konuşmuştum. Onunla ilgili bir şey, konu.
1: Buyurun.
0: Şu anda Fenerbahçe zaten pazarlık masasında. Leo olacak gibi. Fenerbahçe işi bitirecek noktaya gelmek üzere. Zaten Cihan Kamer'in gitmesi de o. Yani verilen bilgi de, edindiğim bilgi de bu, Fenerbahçe Leo'yu bitirmek üzere.
1: Hayırlı uğurlu olsun.
0: Yani buradan döner mi? Ben zor, dönmesini zor görüyorum.
1: Ben de.
0: Koşullara bakılır, koşullarını konuşuyoruz. Ama şunu söyleyeyim. Leo'nun şeyiyle alakalı olarak, transferiyle alakalı olarak Leo konusunda şimdi hatta o telefon konuşması sırasında şey, maliyetleri nedir ne değildir diye onunla ilgili olarak şey, bir bilgi yok, onu söyleyeyim. Bende böyle bir bilgi yok. Yani Fenerbahçe bu oyuncuyu kaça alacak, kaç verecek, bunlarla ilgili bilgi yok. O yüzden yanıltmış olmayayım. Ama Fenerbahçe bu oyuncuyu getirmek için masada. Şimdi devam ediyoruz. Bu neydi? Hani dördüncü oyuncu genç bir genç, golcü olabilir. Evet. Vedat'ı yedekleyen bir oyuncu olabilir. Ama bunun nedeni ne? 10 artı 4 kuralı. Çünkü Fenerbahçe Greenwood geldikten sonra da bence Fred ve Talisca'yı zaten, hani böyle bir durum olursa, 10 artı 4 kuralı olursa Fenerbahçe Fred ve Talisca'dan çıkmak durumunda. Ya da şöyle, karar bu yöndeydi zaten. Yani bu karar da 3 gün önce verilmedi. Daha 1 ay 1,5 ay önce kural böyle. Biz bu oyuncuları alacağız. Elimizde bunlar var. O yüzden böyle bir durum olursa bu iki oyuncu gider. Belki son dakika değişebilir.
1: Olabilir.
0: Neyse abi, biz o günlerde biliyorsun bunu konuştuk. Gonzalo Garcia meselesi var. Fransa'dan ismini bilmediğim bir genç oyuncu ile ilgili olarak da Fenerbahçe'nin bir girişimi var. Bu oyuncu gelebilir. Yani başka bir oyuncu, Gonzalo Garcia değil de
1: dışında, evet.
0: Onu da yokluyor, gelebilir diye konuşmuştuk. Sonra burada tabii şöyle oldu diğer yandan. Peki Fenerbahçe ne yapacak? Yani Aziz Yıldırım 4 tane oyuncu demişti. Günün sonunda bir tane daha Vedat'ı yedekleyen bir oyuncu getirse. Hayır başkan, sen ne yapıyorsun denebilir mi?
1: Ben...
0: Diyenler de olurdu. Dur şu açıdan.
1: Tamam.
0: Çünkü golcü önemli abi. Bak Galatasaray kafa şu. Bak kafa şu. Önemli oyuncu getireceksin. Golcü de boşluğun olmayacak. Çünkü golcü de boşluğun olursa sıkıntı yaşıyorsun. Yani geçen yılki acemilik Fenerbahçe'ye çok şey öğretti diye düşünüyorum. Evet. Yani önemli bir tecrübedir. Sonrasında ben bir kez daha o zaman Greenwood transferinden sonra Aziz Yıldırım'ı bir konu için aramıştım. Bu transferle ilgili Aziz Yıldırım şu konuda kararlıydı. Yani 4 tane baba oyuncu konusunda kararlıydı. Ve bu konuda da özellikle Greenwood transferi konusunda Fenerbahçe'nin elini biraz daha güçlendi. Çünkü önemli bir parçayı oraya koydun sen. Dolayısıyla o parçayı oraya koyunca planlamalar da değişiyor. Ne yapacağına ilişkin daha geniş manevra alanın oluyor. Çünkü önemli bir oyuncu.

0: getirmişsin. Ben de alacağım dedi. Yani bir tane daha büyük oyuncu gelecek dedi. Herkes şimdi ne olacak derken Aziz Yıldırım bu kararlılıktaydı zaten. Tamam mı? Hatta şimdi şöyle oldu. Biz geçen senle bundan bir hafta 10 gün önce bir yayın yapmıştık ya. Leao gibi bir oyuncu ifadesini kullanmıştı ya. Bu ifade benim değildi. Bu ifade Aziz Yıldırım
1: Az beyin
0: ifadesiydi.
1: ifadesi.
0: Konular buraya geldiği için aktarıyorum. Şimdi belli başlı konuları da başkan öyle dedi, böyle dedi. Yani gazeteciliğin de bir çizgisi var. Yani haberin ve yorumun da bir çizgisi var. Biraz da buraları doğru yönetmek lazım. Benim yönetme biçimim bu şekilde. Ama Aziz Yıldırım bir tarif yaptı. Dedi ki Leao gibi. Ben dedim ki Leao mu? Yani bu dördüncü oyuncu.
1: O da
0: Yani
1: gibi
0: illa
1: dedi.
0: o değil. Yani onun
1: O
0: gibi. Ne
1: tarzda bir
0: anlatıyor
1: oyuncu.
0: peki dedim bu. Şu dedi. Fenerbahçe hızlı oynayacak dedi. Hızlı oynayacak. Fenerbahçe hızlı oynayacak. Gole hızlı gidecek ya da içeriye hızlı girecek. Böyle bir takım yaratmak gerekiyor. O yüzden kararlıydı zaten bu oyuncu konusunda.
2: Reklam. Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
4: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem başlıyor.
6: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den 92.2 frekanslarından Avrupa'nın ve Türkiye'nin dört bir yanında bizleri bekleyen evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında, metroda, metrobüste ya da yollarda ve hatta gurbetteki vatandaşlarımıza ben Çağatay Çıtlak. Takvimlerin 28 Temmuz 2026 Salı'yı gösterdiği bir günden ve Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem programından hepinize kucak dolusu sevgilerimle selamlıyorum. Nasılsınız? Yine her zaman olduğu gibi futbolun nabzının attığı, transferlerin konuşulduğu, kamplardaki son haberlerin ve en taze gelişmeleri an be an alabileceğiniz, ayrıca Türkiye'nin en çok izlenilen, takip edilen gazeteci ve sporcularla birlikte spor yorumcularını da ağırladığımız programımızda sözün gerçek sahibine, yani sizlere uzanan mikrofona hoş geldiniz diyorum. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un son dakika gelişmeleri, perde arkası bilgileri, belki de sıcak bir transfer haberi ve merak edilen tüm ayrıntılar önümüzdeki 2 saat boyunca bu mikrofonda olacak. Sizler de düşüncelerinizi, takımınızla ilgili görüşlerinizi, eleştirilerinizi, yorumlarınızı 0212 273 10 10 numaralı WhatsApp hattımıza, tekrar ediyorum, 0212 273 10 10 numaralı WhatsApp hattımıza ya da Instagram kullanıyorsanız da oradan Çağatay Hoca adresi yazıp bana gönderebilirsiniz. Hazır mıyız? Burası Radyo Gol. Burası futbolun ortak buluşma noktası. Burası Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen spor programı diyelim. Hiç vakit kaybetmeden tabii o kadar çok mesaj gelmiş ki telefonu da şarja takmak durumunda kaldım. Sizlerden gelen mesajları şu anda göremiyorum ama 1-2 dakika sonra bir şarj olduktan sonra sizlerden gelen tüm hoş geldin mesajlarınızı da okuyacağım. Hiç merak etmeyin. Biliyorsunuz programımızın en büyük özelliklerinden bir tanesi Türkiye'nin en önemli spor gazetecilerinin, yorumcularının programımıza katılması. Her gün farklı farklı isimler ve her gün sevilen isimler. İşte onlardan bir tanesi de sevgili Haluk Ayyıldız. Sevgili Haluk Ayyıldız, hoş geldin Radyo Gol'e. Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
6: Çok teşekkür ediyorum. Nerelerdesin?
1: Yani Trabzon'dayım ama çok sıcak. Bir yaylara çıktık, geldik. Yaylalar tabii çok güzel. Gerçekten sis, böyle yağmur. Yani kuzine sobamızı yaktık. O sobanın başında şey yaptık böyle. Keyif yaptık yani bu sıcak ortamda.
6: Yaylanın en güzel tarafı böyle gece yatarken yorganı çekiyorsun, üşüyorsun değil mi Haluk?
1: Aynen öyle. Gerçekten öyle. Tavsiye ederim. İnşallah bir gün misafirim olursun.
6: İnşallah, inşallah. Haluk Ayyıldız, şimdi gündemdeki en sıcak gelişme Muhammed Salah konusu. Sosyal medyada da sabahtan beri görüyorum, forumlarında hepsini takip ettim. Beşiktaş'ta masadan kalktığı söylendi ama henüz daha iş bitmedi. Sadece Muhammed Salah'tan bir geri dönüş bekleniyor. Trabzonspor için de yazıldı, görüşüldü dedi. Ama daha sonra ben Trabzon'daki arkadaşlarımızdan aldığım bilgiler doğrultusunda bu haberin doğru olmadığını, Sayın Ertuğrul Doğan tarafından da biz görüşmedik, böyle haberler doğru yansıtmıyor dedi. Sen neler söylemek istersin?
1: Valla ben de aynen sizin gibi, ben de Trabzonspor Kulübü Sayın As Başkanı Zeyhan Kafkas Bey'le bu konuyu sordum. O da kesinlikle böyle bir şeyin olmadığını söyledi. Nereden çıktı diye hatta bana sordu kendisi. Hı hı. Dedim yani sosyal medyada böyle şeyler dolaştı falan ama yani yalanlandı yani aynı şekilde. Doğrulanmadı. Yalanlandı demiyorum da doğrulanmadı diyelim.
6: Evet.
1: Anladığım kadarıyla yani Salah mesela menajeri Türkiye'yi dolaşıyor. Beşiktaş'a gitti. Şimdi Trabzonspor'a
6: piyasa yaptırıyor falan. Yani tabiri yani, caizse.
1: Evet ama piyasaya da ihtiyacı var. Salah günlük bir futbolcu dünya çapında, bir artık son dönemleri herhalde. Ne kadar para kazanabilirsin herhalde peşinde sanırım. Böyle gözüküyor yani. Evet.
6: Trabzon 18 yaşında yine futbolcu yetiştirme adına doğru hamleler yapmaya devam ediyor. Portekiz modeli gibi. Yeni transfer evet. için neler söyleyeceksin Haluk Ayyıldız? Yani,
1: evet, hepimize sürpriz olan bir transfer. Başka isimler de vardı ama Mitongo ismi yeni bir isim. İşte duyulmadan bir transfer yapıldı. Trabzonspor bunun kadrosuna kattı, boyunca İstanbul'a geldi. Oradan da büyük ihtimalle Trabzonspor'un Avusturya kampına katacak oyuncuyu. Yani Lukaku'ya benzetiliyor. Yani böyle iri cüssesiyle 18 yaşın olmasına rağmen yani boyu da iyi, 1.97.
6: Yaşı da çok genç de... yani sevgili Haluk. Evet. Komodo istiyordu. Evet. Ben de takip evet. ediyordum. Komodo evet, evet. çok önemli bir takım. O da Trabzonspor gibi geleceğe yönelik transferler evet. yapıyor. Peki başka evet. neler söylemek istersin Trabzonspor için?
1: Ya tabii Trabzonspor Avusturya'da kamp, Trabzon'da bir kamp dönemi geçirdi. Sonra Avusturya kampına gitti. Salzburg civarlarında kampını yapıyor. İlk bir hazırlık maçı oynadı. Eintracht Frankfurt oynadı biliyorsunuz. Eintracht Frankfurt Şampiyonlar Ligi'nde oynayan oralarda boy gösteren bir ekip. Galatasaray'da biliyorsunuz 5 gol atmıştı. Hı hı. Yani ben tabii öncelikle şaşırdım. Yani niye hani çok güçlü bir takımla hazırlık maçına başladı, oynadı diye. Fatih Hoca da bunun açıklamasını yaptı Avusturya kampında. Yani biz en üst seviyeden başladık ki eksiklerimizi tam olarak görelim. Topu rakibe bırakıp ikinci bölgede ki durumumuzu, savunmayı bir görelim dedi. Öyle bir şey söyledi, açıklama yaptı. Ve ama tabii 3-0'da mağlup oldu. Sonraki maçı biliyorsunuz yine Al Sadd'la oynayacak. Bir sonraki yani kampın son günündeki maçta Unidese ile oynayacak Trabzonspor. Böyle yüksek kalibreli bir takımlarla mücadele etmeyi uygun gördü Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke. Daha önce biliyorsunuz Trabzonspor veya diğer takımları böyle daha güçsüz takımlarla başlar, sonra en tepedeki takımla oynar ve sezonu da öyle merhaba derdi. Ama bu sefer tam tersi oluyor. İşte Fatih Tekke yine diyor ki işte ben görelim bakalım takımımızın durumunu, performansını, eksiğimizi görelim. Demek ki gol bölgelerinde bir eksiklik gördü ki zaten Augusto biliyorsunuz Zenit'e transfer olmuştu. Onaçu, Umut, Nahir ikilisi şu anda Trabzonspor'da ama yerine bir tane daha oyuncu geldi. 18 yaşında bir tane bu. Bir bakalım nasıl bir performans sergileyecek, onu da biz de merak ediyoruz. Ama bir sağ açıkta Trabzonspor arıyor. Hatta hocanın bir 6-8 oynayabilen bir oyuncu daha istediğini biliyoruz.
6: Yerli mi olacak o, yabancı mı sevgili Haluk yani Yıldız? Işte 6 ya da 8 için.
1: Yerli yabancı yani fark etmiyor. Hoca bunu da istiyor. Bu arada savunmada Vibu var biliyorsunuz. Fulüm'le görüşmeleri devam ediyor. İstediği rakam olursa Trabzonspor bu oyuncu da gönderecek. Dolayısıyla buraya da bir oyuncu gerekecek. Ama çok sirkülasyonlu olduğunu da söylemek lazım. Yani 11 transfer. Giden oyuncular da var. Kiralanan oyuncular da var. Yani çok böyle bir sirkülasyon oldu. Tabii bu sıkıntılı bir sürece neden olur mu olmaz mı bunu hep beraber göreceğiz. Biliyorsun bu kampın sonunda da İsmail Köybaşı'nın, Trabzonspor eski futbolcusu İsmail Köybaşı'nın İzmir'de jübile maçı olacak Göztepe'yle. Orada hoca diyor ki işte Fatih Tekke son hazırlık maçımızı oynayacağız orada. O maça kadar eksiklerimizi tamamlamamız gerekiyor diyor. Böylece bir sinyal de yönetimine, Trabzonspor yönetimine de sinyali de vermiş oldu bu bağlamda.
6: Haluk Yıldız, şimdi Musiala, Salah, Leao gibi isimler geçiyor. Tabii Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, şimdi Trabzonspor'u konuştuk ama birazcık da onlardan konuşalım istiyorum. Bu gibi futbolcular ligimize neler katar? Senin de görüşlerini merak ediyorum.
1: Ya tabii ki yani bunlar önemli isimler, çok önemli isimler. Avrupa futbolunun önemli isimleri. Şimdi bunlar tabii forma sattırır. Yani onu söyleyeyim. Kombineleri sattırır. Zaten Trabzonspor'da bu konuda bir sıkıntısı var. Kombine ve forma satışlarında bir düşüş var yani. Şimdi Trabzonspor çokça transfer yaptı. İyi de oyuncular aldı ama böyle bir çileği yok. Yani Salah ismi de ondan sanırım atılıyor birileri tarafından ama maliyeti yüksek. Şimdi Salah alayım derken veya diğer oyuncular daha üst kalibre oyuncular alayım derken takımın iç dengesini de bozabilirsiniz yani. Bu sıkıntıya sebebiyet verir ki yani bir oyuncu yüzünden takımın dengesi bozulursa o zaman tabii hiç iyi olmaz yani. Ama bu önemli isimler yani. Bir tane bir çilek lazım Trabzonspor ama bu çilek Salah mıdır onu bilmiyoruz tabii. Bilemiyoruz çünkü maliyeti çok yüksek.
6: Peki sevgili Haluk Ayyıldız, programımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Sana da Trabzon'a da sevgilerimizi yolluyorum.
1: İyi yayınlar.
6: Görüşmek üzere, hoşça kal. 0212-273-10-10. Evet, birden celallendik, heyecanlandık nedense. İşte böyle oluyor ya, işte yayın heyecanı. 0212-273-10-10 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde sizler de mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Hemen şuradan bana gelen Instagram mesajlarıyla başlayalım. Çağatay Hocam demiş Hakan Ogündür. Fenerbahçe yorumcu kim var demişler. İrfan 25'i biraz önce aradım. O da yayında olduğunu söyledi. Ama yine değineceğim. Şu an yayındaysa 15'ten sonra İrfan'ı 25 geçe arıyorum. 15-25'te ararım yoksa başka zaman müsait olacağını düşünmüyorum sevgili İrfan 25. Uğur Çalık demiş ki hoş geldin, hayırlı yayınlar olsun demiş. Çok çok teşekkür ediyorum. Dün beni Instagram'da takibe alan isimler vardı. Onları da es geçmeyeyim çünkü hepsine muhakkak teşekkür ederim. Cenba 2021, Cem Öztürk'e çok teşekkür ediyorum. Vedat Bayrağı çok teşekkür ediyorum. İsrail Yıldı'ya çok teşekkür ediyorum, futbolcu kardeşimiz. Musab Kaner'e çok teşekkür ediyorum. Osman Özdemir'e çok teşekkür ediyorum. Ahmet Hamdi Bağcı'yı dün söylemiştim zaten. Instagram'dan da Çağatay Hoca adresinde takip edebilirsiniz. Tabii arka arkaya spor yazarlarımız var ama bugün bir gazetede denk geldim. Onun başlığı çok hoşuma gitti. Özellikle onu paylaşmak istiyorum sizle. Gazeteye de bakalım, yanlışlık olmasın. Sözcü gazetesi. Biliyorsunuz Filenin Sultanları Milletler Ligi şampiyonu oldu. Ve dün de yayında da bağlanmıştık, canlı olarak geldiler İstanbul Havalimanı'nda, karşıladık onları. Ama bir başlık var burada, onu sizlerle paylaşmak istiyorum, altını da çizmek istiyorum, çok hoşuma gitti. Bakın aynen okuyorum kocaman harflerle: Prim Villa sizin, kızlar bizim demişler. Bunu da belirtelim. Ahmet Timur bana bir mesaj göndermek istiyormuş. Peki hocam selamlar, kolay gelsin. Erzurumspor kulübü başkanımızı bağlayabiliyor muyuz? Gelişmeleri Süper Lig'de neler yapabilecekleri öğrenebiliyor muyuz demiş. Tabii ki Ahmet Bey, geçen hafta sevgili Ahmet Dal'la görüştüm. Önümüzdeki haftalarda müsait olduğunda onu da programımıza canlı olarak alacağız. Yıllarca beraber çalıştığım mesai arkadaşım sevgili Ahmet Dal'a da buradan sevgiler, selamlar olsun. Tamer Irmak hocam saygılar, çok güzel bir yayın oluyor demiş. Çok teşekkürler. Daha daha başlamadık. Aslında güzellikler arka arkaya devam edecek. Sizlere bugün çok büyük bir sürprizim var. Eğer sevgili arkadaşım bana cep telefonundan, WhatsApp'tan mesaj olarak yanıt verirse, o sürprizi de şimdi ismini söylemiyorum ama ismini duyduğunuz zaman özellikle Beşiktaşlı taraftarlar, hatta televizyon izleyenler, hatta Survivor'ı izleyenler diyeyim, onun sesini duyunca çok mutlu olacaklardır diye düşünüyorum. Sevgili Mehmet Sevinç var, onu da canlı yayınımıza alacaktık. Gazeteci, spor yazarı, hem radyocu hem televizyoncu. Sevgili Mehmet için ne kadar çok şey söylesek yine az şey söylemiş oluruz. Çünkü o bir Mehmet Sevinç. O A Milli Kadın Voleybol maçlarının en güzellerini bizlere anlattı. Sevgili Mehmet Sevinç, sesine hasret kaldık. Nerelerdesin Mehmet?
7: Vallahi artık seninle beraberim, yayındayım.
6: O da iyiymiş. Tabii A Milli Kadın Voleybol takımımızı sana yorum yaptırmadan geçmem doğru olmaz. Neler söylemek istersin 2023'ten sonra tekrar bir Milletler Ligi şampiyonluğu sevgili Mehmet Sevinç?
7: Ya burada kalmayacak, bir Avrupa şampiyonluğu gelecek. Bunu da şimdiden ben söyleyeyim. Gerçi geçen sene zaten biz Dünya Şampiyonası finalini kaybettiğimiz gün yayın yapmıştım. Seneye Avrupa şampiyonu olacağımızı ben söylemiştim. Bundan da hiç geri adım atmadım. Hala aynı noktadayım. Çünkü takımın potansiyeli belli. Oyun gücü belli. Kalitesi belli. Bu takım kendi evinde bu şampiyonluğu Avrupa'da da vermeyecek diye düşünüyorum. Hı hı. İşte Milletler Ligi'nde de ilk hafta iki yenilgi almıştık. Bazı as oyuncularımızı orada dinlendirmiştik. İlk haftada kullanmamıştık. Ama sonrasında Ankara etabı 4-4, Osaka etabı 4-3'te geçildi. Finallerde de bir numaralı favori bizdik. Yolumuz biraz tahminlerin dışındaydı. Yarı finalde Amerika, finalde İtalya'yı ben şahsen bekliyordum ama İtalya bizim Avrupa Şampiyonası'ndaki en büyük rakibimiz olacak ama İtalya bu sezon beklenmedik yenilgiler aldı ve pek de iyi görünmüyorlar. Dolayısıyla benim Avrupa Şampiyonası için bu tahminimi daha da güçlendiren bir etken İtalya'nın durumu. Bizse mesela Vargas'ta, özellikle Vargas'ta olağanüstü bir grafik yakaladık. İlkin çok ciddi tempo tuttu, form tuttu. Hande zaman zaman olağanüstü maçlar çıkarıyor ki final mücadelesinde gerçekten sahanın yıldızlarından biriydi Hande. Köşelerimiz zaten dünya çapında köşeler. Ortalara baktığımızda tarihsel olarak zaten ortalardan hiçbir zaman biz sıkıntı yaşamadık. İşte Özlem Özçelikler'den tut, işte Eda Erdemler'e kadar, bugüne kadar biz orta oyuncu konusunda hep iyiydik. Hala da aynı noktadayız. Yine çok değerli orta oyuncularımız var. Yani kadromuz mükemmele yakın bir kadro. Belki de mükemmel bir kadro, bunu da söyleyebilirim.
6: Sevgili Mehmet Sevinç, yıllarda bu kadroda seni en çok etkileyen ya da şaşırtan isim kim oldu? Yani Vargas haricinde.
7: Ya Vargas'tan sonra mesela İlkin'in ilk haftadaki kötü performansının ardından ya da beklentilerin altında kalan performansının ardından kısa sürede böylesine ciddi bir şekilde kendini toparlaması oldu. Hı hı. Bence İlkin beni en çok mutlu eden performanslardan birine imza attı diyebilirim. Sinan Cenk bizi Osaka'da ilk maçta korkutmuştu, bir sakatlık yaşamıştı ama onun da ciddi bir sakatlığının olmaması ve oynadığı maçlarda iyi verim vermesi bizim işimizi çok çok kolaylaştırdı. Zehra zaten her zaman Türk duvarı, bloklarda geçit vermeyen bir oyuncu. Ben yani her oyuncumuzun gelişiminden son derece memnunum ama spesifik bir örnek dersen Carmen büyük bir talihsizlik yaşadı. Yani çok iyi giderken bir sakatlık yaşadı. Büyük ihtimalle yani sezonun da ilk yarısını kapatma ihtimali var. Ben Carmen, onun yanı sıra da İlkin Aydın derim.
6: Evet. Mehmet Sevinç, şimdi birazcık da futbola zıplayalım diyorum seninle birlikte. Tabii isimler var. Muhammed Salah, İşte Leao isimleri geçiyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor derken yapılan transferlerle ilgili bir değerlendirme istiyorum senden.
7: Ya tabii şimdi şampiyonluk hasreti yaşayan takımlar Fenerbahçe ve Beşiktaş, özellikle Fenerbahçe uzun süredir, yaklaşık 13 yıldır şampiyon olamıyor. Dolayısıyla yeni bir başkan, tecrübeli bir başkan Aziz Yıldırım'ın yönetiminde güçlü transferlere imza attılar. Nihat Akya gibi Mason Greenwood gibi kendilerini kabul ettirmiş isimler geldi Fenerbahçe'ye. Bu hem savunmanın toparlanması hem de kanatlardaki gücü artırma anlamında son derece değerli diye düşünüyorum. Fenerbahçe kadrosunu güçlendiriyor zaten. Çok iyi bir kadrosu vardı. İşte orta sahada Guendouzi Kante, Fred İsmail çok çok iyi bir orta saha. İşte savunmada şimdi Nathan Akeş, Skriniar kanatlardan. Osterwold diye kullanabilirsin, Brown'u kullanabilirsin, Semedo, Mert'in.

0: var. Çok iyi üç kalecisi var Ederson, Mert Günok ve Tarık. Şimdi iş ön plana geldiğinde 10 numara pozisyonda Talisca'yı kullanabilirsin, Asensio'yu kullanabilirsin. Kanada Greenwood geldi. Şimdi önde Vedat Muriç gibi La Liga'da en fazla gol atan ikinci oyuncu geldi. Sol kanatta da Kerem Aktürkoğlu gibi milli bir oyuncumuz var. Ki oraya da belki hamle gelecek. Şimdi Leao gündemi var dediğin gibi. Yani olağanüstü bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Ligin çok üstünde bir kadrosu var. Bence şu anda ligin en iyi kadrosu Fenerbahçe'de. Net konuşalım. Yedekleriyle beraber, çünkü yedek alternatifi de son derece fazla Fenerbahçe'nin. Bu açıdan baktığımızda Fenerbahçe doğru adımlar atıyor. Beşiktaş nokta atışı transferler yapıyor. Trossard mesela işte Dünya Kupası'na en fazla kilit pası atan oyuncu, en fazla şut pası veren oyuncuydu oynadığı dönemde Belçika elenene kadar. Galiba sonra da bu istatistik onda kaldı. Şimdi baktığımızda Trossard, yani Şampiyonlar Ligi finaline ilk 11 çıkmış bir oyuncu. Arsenal'le şampiyonluk yaşamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Belçika milli takımının beyni. Kanatta bir oyun kurucu. 10 numara bile oynayabilecek yetenekli bir oyuncu. Dolayısıyla Beşiktaş'ın bu hamleleri bence son derece iyi. İşte Salih Özcan'ı aldılar, milli oyuncu. Zaten Mourinho sağ bek konusunda çok sürpriz bir gelişmeydi. Bir bonustu ki Sergen Hoca da bunu söyledi. Mourinho orada kalede Alman milli takımının kalecisi mi bence geldi. Yani hamlelere baktım ki daha da gelecek hamleler. İşte Orkun var 10 numarası. Önder Özen de ligin en iyi 10 numarası bizde. En iyi orta sahası bizde şeklinde bir açıklamada bulundu. Baktığımızda Beşiktaş'ın da son derece sağlam adımlarla geldiğini söyleyebilirim. Açıkçası işte Ouattara oynayacak sol bek pozisyonda. O da hazırlanıyor yavaş yavaş. Savunmaya belki bir takviye gelebilir. Orta sahayı Salih'le bence çok doğru bir hamle yaptı. Milli bir oyuncu, yerli bir oyuncu aldı Beşiktaş. Baktığımızda Beşiktaş'ın da bir iki hamleyle çok iyi bir kadroya sahip olacağını görüyoruz. Bu çalışmalar da zaten devam ediyor daha önümüzde. Uzun bir süre var transfer döneminin bitmesi için. Bir aydan uzun bir süre var. 1,5 ay civarında bir zaman kaldı. Buralara da takviyeler yapılacaktır Beşiktaş'ta. En büyük problem tabii özellikle Fenerbahçe için nedir? Eldeki fazla yabancıları çıkarmak. Şimdi eldeki fazla yabancıları nasıl çıkaracak Fenerbahçe? Şöyle bir 11 yaptığımızda işte Ederson muhtemelen kalacak. Semedo kalacak. Škriniar kalacak. Nathan Ake kalacak. Yani savunmanın tamamı ve kaleci toplam 5 yabancı oluyor. Kante, Guendouzi 7 oluyor. Asensio Talisca 9, Greenwood 10. Şimdi yeni oyuncu geldiğinde, ki gelecek gibi görünüyor. Yeni oyuncu geldiğinde işte Fred'den
1: bunlardan birinden vazgeçilecek Mehmet Sevinç.
0: Evet, yani Fred'den belki Osterwold'den belki Archie Brown'dan ki Archie Brown artı 4'e girmesine rağmen artı 4 kontenjanında bile Fenerbahçe'nin 6 ya da 7 oyuncusu var. Yani oralardan da çıkmak zorunda Fenerbahçe. Biraz Fenerbahçe'yi zorlayacak konu bu ama çok iyi bir ilk 11 mi var Fenerbahçe'de? Bence çok iyi bir ilk 11 var.
1: Sevgili Mehmet Sevinç, bu arada sözünü kesiyorum. Sana da bir soru gelmiş. Deniz Bey diyor ki Mehmet abi Galatasaray geç kalmıyor mu transferde diyor.
0: Galatasaray geç kalmıyor, çoktan geç kaldı. Yani geç kalalı çok oldu Galatasaray. Orada da nasıl bir planlama var benim yani aklım almıyor. Yani bazen düşünüyorum şimdi Galatasaray ne yapmaya çalışıyor diye düşünüyorum.
1: Acaba
0: Şimdi
1: 10 numara
0: yerine
1: üzerine fazla mı kafa yoruldu? Çok bu kadar zaman geçti.
0: ya şimdi onu da çürüteyim öyle diyorlar. İşte dün Okan Buruk da dedi işte A+ oyuncular diyor, zaman oluyor. Ya senin sadece bir tane A+ oyuncu ihtiyacın yok ki. Senin stopere ihtiyacın var, kanada ihtiyacın var, orta sahaya ihtiyacın var. Sen önce buraları tamamla. Tamam mı? Buralar bitsin. İşte ondan sonra bir tane sonuna kadar A+'ı kovala. O konuda benim diyeceğim hiçbir şey yok. A+'ı kovala. Ama senin eksiklerin var. Eksiklerini tamamlasana. Bütün oyuncuları A+ alamayacaksın. Zaten yabancı kontenjanı belli. 16-4. Senin yerli mesela kanat alternatifin vardı. Aral. Alman lazımdı. Bence almadın. Stoperde Emin Bayram. Senin eski oyuncun. Alman gerekirdi. Almadın.
1: Can Uzun için neler söyleyeceksin Mehmet Sevinç?
0: Can Uzun bir 10 numara değil. Bence 9,5 numara. Yani 4 2-3 birlik bir oyuncu değil. Yani orta saha yardımı az olan bir oyuncu. Yok. Daha çok ceza sahası oyuncusu.
1: O anlamda söylemedim. Hani ben de biliyorum 10 numara değil Can Uzun, ama hani Galatasaray için doğru bir isim olur mu olmaz mı?
0: O zaman yani oyununu değiştirmesi lazım o zaman Galatasaray'ın. Ki böyle bir planlama da var galiba anladığım kadarıyla. Yani Can gelirse oyun değişir. Ama yani bitmiyorsa bir transfer, çok zorlamanın anlamı yok. Galatasaray bundan çok çekti geçtiğimiz yıllarda. İşte Duay'ı zorladılar aylarca. Ne oldu? Almadılar. Olmayınca panik transferi Yelert geldi. 3 gün Zalewski'yi beklediler Roma'da otel odasında. İşte espresso macchiato, Zalewski olmadı, apar topar Şalay'a gidildi. Eğrisi doğrusuna geldi belki ama yanlıştı. Ederson beklendi aylarca, Uğurcan'a son gün gidildi. Belki de olmayacak paralar ödemek zorunda kaldın çok beklediğin için. Ki orada da eğrisi doğrusuna geldi ama her zaman bu böyle olmaz. İşte Yelert de eğrisi doğrusuna gelmedi, olmadı, elinde kaldı Yelert. Mesela işte diğer transferlere baktığımızda da Galatasaray'ın herhangi bir planlaması olduğunu ben düşünmüyorum. Ya da mantıklı bir planlaması mutlaka vardır da, mantıklı bir planlama olmadığını görüyorum şahsen. Ki Galatasaray Lisesi gibi, yani Mektebi Sultani, o en büyük sanatçıların, edebiyatçıların, şairlerin çıktığı yerden bir tane böyle hitap yeteneği düzgün bir çıkmıyor mu Galatasaray yönetiminden de? Dün Önder Özer'in yaptığı açıklamalar gibi bir açıklama yapsın, kamuoyuna bir bilgilendirme yapsın. Bunu neden yapmıyorlar, bunu da anlamıyorum.
1: Dünkü açıklamayı nasıl buluyorsun?
0: Kimin?
1: Önder Özen'in.
0: Muhteşem buluyorum. Olması gerektiği gibi.
1: Tam bir iletişim örneği verdi değil mi?
0: Kesinlikle. Şimdi mesela Beşiktaş'la ilgili bir soru işareti kaldı mı kafamızda? Salah konusunda bir kaldı mı kafamızda?
1: Yok, her şeyi en ince detayına kadar, ayrıntısına kadar anlattı.
0: Dakika dakika anlattı adam. Dakika dakika her şeyi anlattı. Daha ne anlasın? Yani şimdi bu bir iletişimdir ve taraftarla doğru bir birlikteliğin yoludur. Bunu yapması gerekir her kulübün. Bunu dün Önder Özen muhteşem bir şekilde yaptı. Beşiktaş taraftarı da neyin ne olduğunu anladı. Hiçbir tepki yok doğal olarak. Şimdi Galatasaray'a bakıyorsun, Dursun Özbek Kemerburgaz'da muhabirlerin karşısına çıkıyor, soru almıyor. Mesela niye almıyor?
1: Çünkü transfer sorulacak.
0: Ama iletişim kurman lazım. Ne durumda olduğunu insanların bilmesi lazım. Çünkü sen bir belirsizlik ortamı yaratırsan daha fazla kaosa neden oluyorsun. Dün Okan Buruk'a bir kişi bile Musiala'yı sormadı. Fark etmişsindir. Hem yayıncı kuruluş sormadı hem de şey sormadı. Diğer muhabir arkadaşlarımız muhtemelen bu soru sorulmasın denmiş. Hı hı. Yani ben de oralardan geldiğim için biliyorum. Hiç kimsenin sormaması normal değil çünkü. Ya da şöyle düşündüler, ya biz hepimiz verdik haberi, elimizde patladı, en iyisi hiç böyle bir şey olmamış gibi davranalım da denmiş olabilir. Çünkü yayıncı kuruluş verdi, işte Burhan Can verdi, TRT verdi, herkes bu haberi verdi. Ama devamında bir açıklama sadece yalanlandı ki Musiala'nın olmayacağını da herkes biliyordu. Musiala transferi olmayacak bir transfer.
1: Şimdi iki tane futbol haricinde soru gelmiş sevgili Mehmet Sevinç. Adaşın sormuş, diyor ki Mehmet Sevinç'e sorar mısın Çağatay Hocam, Novak Djokovic bu sene şampiyonluk kazanır mı?
0: Şampiyonluk kazanır ama Grand Slam kazanması çok zor.
1: Hasan Bey diyor ki hocam Zinedine Zidane Fransa milli takım teknik direktörü olduğu Mehmet Sevinç ne düşünür acaba demiş.
0: Bu zaten belliydi. Zinedine Zidane'ın Dünya Kupası sonrasında Fransa'nın başına geçeceği belliydi. Yani Fransa Dünya Şampiyonu olsaydı bile bu gerçekleşecekti. Yani normal bir gelişme olarak düşünüyorum. Yani Deschamps başarısız olduğu için değil, bir değişim gerekiyordu orada ya da değişim isteniyordu. Ve Zidane da en doğru profillerden biriydi.
1: Evet. Yine Soner Aksan Mersin'den selamlar olsun demiş Mehmet Sevinç'e. Galatasaray'ın durumu inşallah karınca ile Ağustos böceğine dönmez demiş.
0: Yani iç içici değil onu söyleyeyim, yani çok eksiği var Galatasaray'ın ve yerli oyuncu almak zorunda ve yerli oyuncu da ısrarla almıyor. Yani onu da anlamıyorum. Yani mesela şöyle bir örnek verdim geçtiğimiz gün yayında. Şimdi sen göle mayaç alıyorsun ya tutarsa diye Caner Mando'yu alıyorsun. Göle mayaç alıyorsun ya tutarsa diye Niyaga'yı alıyorsun. Şimdi Yusuf Demir'i alıyorsun, yatırım yapıyorsun ya tutarsa diye, ama tutmuş Aral'ı almıyorsun. Adam Danimarka'da yılın futbolcusu. Tutmuş Emin Bayram'ı almıyorsun. Milli oyuncu Sami Özcan'ı almıyorsun. Ya burada da bir mantıksızlık yok mu? Ben mi yanlış düşünüyorum?
1: Harun Bey Galatasaray işini bilir, bekleyelim görelim demiş.
0: Hiç zannetmiyorum. Yerli oyuncu kalmadı ki. Kim alacak yerli? Yerli almak zorunda.
1: Aykut Bey, bizim Türk kulüpleri hariç 10 numara arayan kaldı mı acaba? Çok merak ediyorum demiş.
0: Yani 10 numarasız da bir format bulabilirsin yani. 1-6-2-8 ile de oynayabilirsin.
1: Yurt dışında Nurettin Bey, Salah transferini ben yönetiyorum diye çıkış yapan Beşiktaş Başkanı'nın dün basının önünde olması gerek kişi olduğunu düşünüyorum. Bu transfer Önder Özen'in sorumluluğunda demedi diyor. Onda öyle bir yorum var.
0: Yani başkanım belki bilmiyorum yani yurt dışında yine transfer görüşmesi yapıyordur. Türkiye'de mi de bilmiyorum yani o konuyu. Ama sportif direktöründe olması bence yeterli.
1: Evet.
0: Çünkü her şeyi anlattı yani hani bu sorunun muhatabı Sayın Başkan'dır demedi Önder Özen.
1: Evet, sevgili Mehmet Sevin, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kal. İşin gücün rast etsin.
0: Teşekkürler. Sağ ol.
1: Evet, 0212 273 10 10'a mesajlar yağmaya devam ediyor. Kendi Instagram hesabıma da bakayım. Çünkü cep telefonundan bağlandığımız için o sırada okuyamıyorum maalesef. Sevgili Harun Çota'ya teşekkürler. Instagram'da beni takip alan Muhammed Karaer, Serdar Yıldırım, Abdullah Yıldız'a çok çok teşekkür ediyorum. 0212 273 10 10'a gelen mesajlar da var. Hüdaver Türkdal diyor ki, Instagram'a gelen mesajlarla devam edeceğim çünkü birikiyor. Hocam Ebrar Karakurt ne oldu? Ben mi bilmiyorum yoksa sakatlığı mı var? İyi yayınlar demiş. Ebrar Karakurt evet sakat. Necati Kul, Çağatay Hocam iyi yayınlar. Galatasaray transfer sezonu yapmaya çalışıyor. İnan hiçbir şey anlamıyoruz demiş. Tamer Irmak, hocam tam ben anons ederken kulaklığın şarjı bitti demiş. Evet, siz de bizim gibi şarjın azizliğine uğramışsınız. Çok güzel esprileriniz de geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Senat Ok var. Sabah spor manşetteydi TRT Spor'da. O da şimdi bana geri dönmüş. Hocam şimdi spora girdim, yarın yapsak demiş. Ben de tabii ki diye yazıyorum. Canlı canlı buradan da cevap veriyoruz. Ne kadar güzel değil mi? Evet, o isim şu an idmandaymış. Maalesef Survivor'dan bugünkü yayına katılacak olan arkadaşımız, değerli dostum. O zaman yarın alırız. Hiç problem yok. Tabii Beşiktaş'la ilgili herkesin en çok merak ettiği, yani sadece Beşiktaş değil, Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Trabzonsporlu taraftarlar bile hani Muhammed Salah'ı artık sormaya başladı. Bununla ilgili de Sözcü Gazetesi'nden sevgili Ali Aydın var. Sevgili Ali'yi arayacağım. En son bilgileri de ondan almak istiyorum eğer tabii müsaitse. Ali'cim müsait misin?
2: Buyur kardeş.
1: Evet sevgili Ali Aydın. Çok mesaj var. Sana bağlanmamı isteyen dinleyicilerimiz de oldu. Tabii ilk olarak sevgili Ali, Beşiktaşlı taraftarlar dünkü Önder Özen'in açıklamalarından sonra hala kafalarında soru işareti var. Sana göre Muhammed Salah'ın yani gelecek mi gelmeyecek mi, neler hissediyorsun? Öngörülerin genelde tutuyor, o yüzden soruyorum.
2: Vallahi bir şey söyleyeyim, bu saatten sonra artık gelip gelmemesinin bir önemi yok. Çünkü yani Beşiktaş bu konuyla alakalı çok bence vakit kaybetti. Bundan sonraki süreçte Beşiktaş masadan kalktığını ifade etti zaten Önder Özen. Muhammed Salah gelen teklifleri değerlendirdiği yönünde bilgiler de geliyor. Kendi yolunu kendi seçecek. Artık bundan sonra Beşiktaş'ın Muhammed Salah defteri tamamen kapandıktan sonra zaten transferlere yoğunlaşması lazım ki Önder Özen de dün yaptığı açıklamada sadece biz Muhammed Salah'la ilgilenmedik, diğer bölgeler için de bu çalışmalarımızı devam ediyoruz şeklinde. Dolayısıyla Beşiktaş şu anda diğer bölgelere yapacağı takviyelerle alakalı çalışmalarını hızlandırmış durumda. Yarın, bugün, iki gün sonra Muhammed Salah ben geliyorum, tamam şartlarınızı kabul ediyorum derse o zaman Beşiktaş Muhammed Salah'ı kadrosuna katar ama onun dışında artık Beşiktaş hiçbir şekilde bir hamle yapmayacak Muhammed Salah tarafına. Biz de gelişmeleri yakından takip ediyoruz sevgili Çarpan.
1: Kartal Bey diyor ki, Ali Bey'e sorar mısınız hocam, Vleo için durumu nedir? Yani dün Önder Özen de söyledi diyor, ismini zikretti diyor. Sana göre nedir son gelişmeler Ali Aydın?
2: Valla Vlahovic'e bugüne kadar Beşiktaş'ın verdiği parayı daha kimse vermedi. Vlahovic babası bir şekilde oyuncuyu bekletiyor. İyi bir teknik bekliyorlar ya ama ben zannetmiyorum.
1: Majör 5 lig için mi bekliyor?
2: Evet evet. Yani zaten ilk önce Juventus'tan bekliyorlar ama Juventus o istediği teklifi yapmadı ona. Hı hı. Dolayısıyla Juventus kadrosunda da düşünmüyor büyük ihtimalle. Bundan sonraki aşamalarını kendileri bekliyor. Önder Özen de bununla ilgili aslında çok net bir açıklayıcı bir görüş bildirdi. Ama o da olur da istediği teklif alamazsa Beşiktaş teklifini düşüneceğini zaten her fırsatta dile getiriyor. Hocanın çok istemesi bile o için, o yüzden Beşiktaş forvet konusunda birazcık beklemede. Dolayısıyla Vlahovic'in de durumunda yakından takip ediyorlar.
1: Orhan Damar diyor ki Ali Bey'e çok selamlar. Bence iki tip futbolcu var. İyi ve hazır takımda parlayan ama tersi olunca kaybolan. Diğeri ise takım nasıl olursa olsun çok parlamasa da kendini belli eden, bizim ikinciye bakmamız lazım değil mi demiş.
2: Evet doğru. Yani sonuçta hocanın bir sistemi var. O hoca da bu takımda oynayabilecek oyuncuları daha çok istiyor. Aha. O yüzden de aslında biraz daha sakin kalıp bu süreçte beklemek lazım diye düşünüyorum ben. Ama tabii ki de yine de üst düzey oyuncuların alınması lazım. Yani Beşiktaş eğer şampiyon olmak istiyorsa kadrosunu güçlendirerek bunu yapabilir. Ama bunu yaparken de üst düzey oyuncu tabii ki de hocanın da sistemine de uyacak bir sürü üst düzey oyuncu var. Dolayısıyla da Beşiktaş bunların alabilecek güce de sahip. Hı hı. O yüzden birazcık beklememiz lazım.
1: Serdar Bey demiş ki Ali Aydın'ın selamlar, sevgiler. Çerni gidecek mi kalacak mı? Biz anlayamadık bu durumu demiş bir türlü.
2: Çerni eğer Muhammed Salah gelseydi Çerni'den Beşiktaş vazgeçebilirdi ama şu an için Beşiktaş o bölgeye daha henüz bir oyuncu almadı. Eğer Beşiktaş ki bana göre Salah olmuyorsa o bölgeye yine çok etki edecek bir sağ kanat oyuncusu alması lazım. Hı hı. Dolayısıyla da o gelecek olan oyuncuyla da hoca bir karar verecek. Büyük bir ihtimalle Raşiza'dan çıkacak Beşiktaş. Ama eğer atıyorum Salah değil de bir başka kanat oyuncusu geldiği zaman o zaman Çendi takımda kalır diye düşünüyorum ben.
1: Evet. Peki defans için Udokai'den herhalde çıkılıyor. Defanstaki evet. Yine stoper mi alınacak Ali Aydın?
2: Evet. Leo Pereira ismi ön planda ama şu an için daha henüz bir anlaşma yok. O konuyla alakalı da Beşiktaş yönetimi Brezilyalı kulüple de pazarlık halinde. Leo'la Pereira ile alakalı hiçbir sorun yok ancak kulübü birazcık bonservis konusunda biraz fazla bir rakam istiyor. Beşiktaş'ın Pereira için ödeyebileceği maksimum bonservis 8 ila 10 milyon euro arası. Hı. Ama daha şu an için henüz resmi bir gelişme yok. O yüzden de Beşiktaş da bu konuda kulübüyle pazarlık halinde.
1: Dinleyicilerimizden Oğuzhan Bey, Ali Aydın'ı sorabilir misiniz hocam demiş. Beşiktaş'ın iki tane hakkımız var. Hangi bölgelere transfer yapılacak diye sormak istiyorum. İki kontenjan hakkımız var ya, o hangi bölgeler olacak diye 10+4 kuralından bahsediyor demek ki.
2: Valla iyi bir orta saha oyuncusu bulunabilir. Hı hı. Onun dışında da bir kanat oyuncusu olabilir. Yani belki de bir bek oyuncusu olabilir, sağ bek oyuncusu olabilir. Ama hoca bunların zaten matematiğini büyük bir ölçüde yaptı. Zaten o bölge yani bir tane orta saha istediğini biliyoruz. Bu 23 yaş altı. Ama diğer mevki konusunda da hocanın isteği doğrultusunda yapılacak diye biliyorum.
1: Evet. Sevgili Ali Aydın çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldığın için. İşin gücün rast gitsin.
2: Sağ olasın. İyi yayınlar. Teşekkür ederim.
1: Radyo Gold'desiniz. 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programı devam ederken tabii sizlerden gelen mesajları da başım üstüne okumaya devam ediyorum. Instagram hesabımı takip alan Ali Erdem Özgündüz'e teşekkür ediyorum. Harun Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yine sizlerden gelen mesajlar doğrultusunda bakalım. Çünkü çok birikti. Hemen hızlı hızlı sıradan artık şarjdan da çıkaralım. Yılmaz Bey'e çok teşekkürler. Buradan bakıyorum. Ufuk Çelik'e çok teşekkürler. Evet, Önder Özen'in zaten açıklamalarını dün canlı olarak da biz vermiştik. Ümit Karan'ı bağlayabilir misiniz demişler ama Ümit Karan'ı bende cep telefonu yok. Araştırmaya çalışırım. Sorularımızı sorduk. Yurt dışından Süleyman İpek Beyefendi'ye de teşekkürler. Ben hep bütün mesajlarınızı okuyorum, hiç merak etmeyin. Yeni yurt dışından Ali Bey diyor ki, bence Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nu alacak. Bizi sırtımızdan vurduğu halde Hakan'a muhtaç kaldık diyecek yönetim ve serbest kalma bedeli de 30 milyon euro.

verecek. Aynen Uğurcan'da olduğu gibi diyor. İsimlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Fikret Akkösem, dün akşamki 10 numarayı alsın Galatasaray demişler. Bu arada dün kaleci Jankat'ı ben bayağı bir beğendim. Yusuf Demir'in röportajı için ne diyor Mehmet abi demişler ama Mehmet Sevinç'i zaten yolculadık. Okumadığım mesajlardan bakalım. Soner Bey diyor ki evet, onu okumuştuk, Ağustos böceğini. Galatasaray işini bilir mesajını da sormuştuk. Sedat Bey'e de söyledik. İzmir'den İltu Bey, her zamanki gibi hocam seni dinlemeye başladık. Survivor deyince ilk aklımıza gelen Ahmet Dursun ve Noma demişler. Hayır, iki kişi de değil. Bir hak daha veriyorum eğer İltu Bey yazacaksanız. Beşiktaşlı tabii. Yayına katılacak olan dostumuz katılacaktı ama şu an idmanda olduğu için katılamadı. Artık yarın bağlarız. Dursun Meral demiş ki Çağatay Hocam iyi yayınlar, sizleri keyifle dinliyorum. Beşiktaş Başkanı'nı kutluyorum, tutumundan dolayı kimse Beşiktaş'tan büyük değil mesajını iletmiş bana Instagram üzerinden. Ufuk Çelik yine takibi alan ismi YNR EKR var ama Yener Bey olabilir. Yazarsanız çok sevinirim. Şeren Şişkin burada Instagram'da görülen adresler. Bayram Olcay diyor ki iyi yayınlar, çok teşekkürler. Hakan Bey, Çağatay Bey, Fenerbahçe Leo'yu aldı mı, bir bilgi var mı demiş. Şu anda Cihan Kamer transferle ilgili görüşmeleri yapıyor. Ben bu bilgiyi vereyim sizlere. Bir hafta önce Cihan Kamer ve Leo'nun menajeri bir görüşme gerçekleştirmişti. İlk fikir alışverişinde 50 milyon euro bandında bir bonservis çıkmıştı. Cihan Bey Aziz Yıldırım'a bu bilgiyi verdi. Aziz Bey de Sayın Aziz Yıldırım da biraz bekleyelim demiş. Bizlere gelen bilgiler. Oyuncunun menajeriyle Cihan Kamer dün tekrar bir görüşme yaptılar. Menajer zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık teklifini Milan kabul edebilir bilgisini verdi. Şu ana kadar Milan'la ilgili bir görüşme yapılmadı ancak bugün bir görüşme olacak. Yani ez cümle, Milan 50 milyon euro istiyor, Fenerbahçe 40 milyon euro veriyor. Şu an iki kulüp de bugün artık bir araya gelirler ve bu işin adını koyarlar diye düşünüyorum. Ekrem Taha Gülep'e de çok teşekkürler. Instagram'dan yine takip almışlar. Çok teşekkürler bu arada, postuma da yorum yapmışsınız Instagram sayfam üzerinden. İlhan Mansız da değil, Nevzat Bey, Nobre de değil. Evet ya, burada şey gibi oldu, bulmaca gibi oldu. Çağatay Hocam Abdullah Ercan'ı özledik ya demiş. Vallahi ben de özledim sevgili Abdullah'ı ama şöyle yapacağım. İzin verirseniz attığınız mesajın fotoğrafını çekip sevgili Apo'ya atacağım. O da görsün, dinleyicilerimizden ona istek olduğunu. Peki Fikret Bey, teşekkürler, saygı duyuyorum mesajınız için ama ben mesaj atan dinleyicilerimizin muhakkak isimlerini okurum. Onlar da kendilerinin duyulmasını isterler. Bu bir saygıdır, işime olan saygıdır. Her zaman da eleştirileri açığımdır. Çok teşekkür ediyorum. 0212-273-1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de mesajlarınızı iletebilirsiniz. Gördüğünüz ve duyduğunuz üzere tüm mesajları da okuyorum. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Ederson ve Asensio sahada olacak haberi var. İsmail Kartal Gornik deplasmanında kadroda iki değişiklik yapacak. Kaleyi Ederson'a teslim etmeyi planlıyor. Sarı lacivertli teknik adamın Kadıköy'de yedekse oynayan Asensio'ya da ilk 11'de forma vermesi bekleniyormuş. Şeren Şişkin hocam iyi yayınlar demişler. Teşekkürler yine Instagram üzerinde ulaşanlar. Hocam Galatasaray istediği kapalı kutu modelini tutturdu galiba. Hiç transfer haberi yok. Evet Ekrem Bey, ama Galatasaray çok sağlam bir transfer yapacak. Onu ben de biliyorum. Bize gelen bilgiler de bu doğrultuda. Taha Bey'e de teşekkür ediyorum. Instagram'dan
takip alanlar. Evet.

0: Yok, Acın Uculu, Acın Ulucalı da değil. Musa Çotak'a teşekkür ediyorum. İlhan Vansız da değil. Ama yarın sürpriz olsun bence. Bağlandığı zaman hep birlikte görürsünüz diye düşünüyorum. Fenerbahçe ile devam ederim. Yarın akşam biliyorsunuz Polonya'da oynanacak karşılaşma ve sahaya sürecek 11'de büyük ölçüde belirlemiş İsmail Kartal. Kadıköy'de hatırlarsanız 1-0 mağlup etti Górnik Zabrze'yi. Kendi evinde ofansif bir futbol oynamaya çalışacağını düşünen Kartal 11'ini buna göre oluşturacak haberi var. Deneyimli hoca kaleyi Ederson'a teslim edecek. Savunmada Semedo, Skriniar, Osterwalde ve Levent yer alacak. Orta sahada Guendouzi, Asensio ve Fred'in yer alması bekleniyor. İlk maçta yedek soyunan Asensio rövanşta 11'de görev yapacak. Bartu büyük olasılıkla da yedek bekleyecek. Hücum hattında yine Kerem, İrfancan ve Talişka'nın görev yapması bekleniyormuş. Greenwood %100 hazır olmadığı için yedekler arasında yer alacağı söyleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın İngiliz yıldızı Kadıköy'de olduğu gibi ikinci yarıda sahaya sürmeyi düşündüğü de öğrenilmiş. Diğer yandan İsmail Kartal'ın sol stoperde Osterwalde yerine yeni transfer Nathan Ake'ye şans tanıyabileceği aktarılmış ki bence Ake oynayacaktır. Skriniar'ın yanında Ake'nin oynaması halinde de Osterwalde'nin sol bekte görevlendirilmesi bekleniyor. Osterwalde Kadıköy'deki maçta hatırlarsınız ilk yarıda sol bek oynamıştı. İkinci devrede sol stoper pozisyonunda oynamıştı ama Osterwalde'nin şöyle bir beklentisi var. Fenerbahçe'ye geldiğinden beri sol bek oynamak istemiyor. Evet, yine buradan bakalım, çok mesaj var. Yılmaz Bey diyor ki Çağatay'cığım iyi günler, kolay gelsin. Teşekkürler. Galatasaray transfer yapacak veya yapmayacak bilmiyoruz ama şu var ki, şu gerçek. Okan Hoca bir futbolcu yetiştirmedi. Hiçbir futbolcuya şans vermedi. Şimdi ise dışarıdaki futbolcular dünya parası. Bence Okan ve Dursun Özbek istifa etmesi gerekiyor. Altyapıdan bir tane yetişmiş oyuncu yok. İstatistiklere baktığımızda dinleyicimiz haklı, çünkü gerçekten Galatasaray'a alttan bir oyuncu ben de hatırlamıyorum şu 4 senelik zamanda. Çaktırmadan bana yaz hocam demiş, aramıza demişler. Serhat Akın değil, tercüman kullanmayacağız, teşekkürler. Salah olayı neye benzedi biliyor musunuz? Fakir bir aile babasının onunla bisiklet sözü verip almamasına söz vermiş, ya al ya da alma demişler. Serhat Ulueren veya Ergin abi olabilir mi? Canlı yayından Bora Ayhan Çanakkale'den selamlar demiş. Serhat Ulueren'i aslında arayabilirim. O da müsaitse, ki daha önce de yayınımıza bağlanmıştı. Adem Kılıççı'yı bağlayabilir misiniz demiş Cihat Bey. Sevgili Adem Kılıççı ile ben bugün görüştüm bu arada. Survivor şampiyonu Adem Kılıççı. Ama benim söylediğim sizlere bağlayacak olan isim Adem değil, onun da bilgisini vereyim. Ahmet Trabzon'da bir Survivor projesi düzenleyecek Ekim ayında. Hatta bu hafta, belki önümüzdeki haftada Adem Kılıççı'yı, Survivor şampiyonunu da projesini anlatmak üzere Radyo Gol'de ağırlayabiliriz. Bir Galatasaraylı olarak ben de Abdullah Ercanlar'dan Galatasaray yorumları duymak isterim demiş. Hemen fotoğrafını çekelim, bunu da sevgili Abdullah'a atacağım. O da görsün mesajı. Yoldayan dinleyicimiz Ramazan Kabak'mış. Evet. Tabii biriktikçe birikiyor. Ben inanın haberleri bazen sizlere aktarmakta zorluk çekiyorum. Çok teşekkür ediyorum ilginiz ve alakanız için. Neden Galatasaray Ajax altyapıdan oyuncu yetiştirmiyor? Eksik olan ne? Bu kadar paranın içinde yapılanması kötü. Okan Hoca sadece transferlerle başarıya gitmek istiyor. Galatasaray'ın geleceği çok kötü demiş Yılmaz Bilge beyefendi. Murat Özarı demiş, buldum, çok güzel. Musa Çoto güzel espriydi. Sevgili Murat Özarı'yı da almıştık ya, hatırlıyorum da programımıza. Almadığımız kimse kalmamış valla. Allah razı olsun tüm dostlarımızdan. Kimden istesek bizi kırmadılar, geri çevirmediler. Zaten bağlanamayan arkadaşlarımız da çalıştığı kurumun izin vermemesi sebebiyle bu yayına katılamıyorlar. Onun da belirtmiş olalım. Ankara'dan Aydın, Aydın Bey'e de buradan sevgiler. Çağatay Bey, eski Bursaspor ve Fenerbahçe oyuncusu Volkan Şen'i konuk olarak alabilir misiniz? Tabii. Telefonunu yollarsınız bana, konuk olarak alırım. İsmail Köroğlu, İrfan 25 istiyor. İrfan 25'i 25 geçe arayacağım. Eğer müsaitse yayına alacağım. Araya gideceğiz. Araya gitmeden önce yine burada özellikle iyi haberlerden bir takım seçmelerde bulunuyorum programa gelmeden bir saat önce. Ve Dünya Kupası'nın en güzel golü Cabral'dan gelmiş. Bu çok önemli bir haber bence. 2026 senesinin Trabzonspor'un Benfica'dan kadrosuna kattığı yeşil burun adalı oyuncudan bahsediyorum. Lopez Cabral'dan. Arjantin'e attığı muhteşem gol 2026 Dünya Kupası'nın en güzel golü olarak belirlendi ki bence en doğru seçimdi. FIFA'dan yapılan açıklamada 23 yaşındaki Cabral'ın golünün Özbekistanlı Shomurodov ile Haitili Wilson'un gollerini geride bırakarak turnuvanın en güzel gollü olarak seçildiğini duyurmuş. Yeşil Burun Adaları normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada uzatma dakikalarda Arjantin'e 3-2 yenilerek turnuvaya son 32 turunda veda etmişti hatırlıyorsanız. Cabral da maçın 103. dakikasında ceza sahası dışından attığı nefis golle skoru 2-2'ye getiren isim olmuştu. Vallahi Cabral Trabzon'da daha antrenmana çıkmadan ayağına top değmeden 13 milyon euroluk da resmi teklif gördü. Hüseyin Mecit merak etme, hiç merak etme, mesajların hepsini okuyorum. Ben Hüseyin Mecit, isteriz Abdullah Ercan'ı isteriz demişler. Senin de işin gücün rast gitsin, çok teşekkür ediyorum. Bir derin nefes alalım mı? Acaba bir araya gidelim mi? Aydın Demir Kazık, İstanbul'dan Aydın, ben de Abdullah Özcan'ı görmek isterim Galatasaray yorumlarında. Fark etmez, Özcan da olur, Ercan da olur, hiç önemli değil. Tekrar düzeltmiş ama Abdullah'a ileteceğim. Sen kırılacak adamsın abi, beni arasan ben bile bağlanırım demiş dinleyicimiz. Çok teşekkürler. İzmir'den Güner Bey, Galatasaray hiç tat vermiyor, endişeliyiz yorumu yapmış. Uzun mesajlar var, okuyabildiğim kadarını okuyayım. Keskin Bey diyor ki Galatasaray yönetimini Osimhen transferi için bir kez daha tebrik ediyorum. Bonservisi olmayan bir Salah'ı alamayanlar da yönetici. Bonservisi 75 milyon euro olan bir Osimhen'i de alanlar da yönetici. Sevgili Dursun Başkan'a da selam olsun demişler. Nobre değil sevgili Aykut Bey, yazıyorsunuz devamlı ama değil. İsmail Köroğlu, Kayseri Develi'den selamlar olsun Kayseri'ye de. Bir araya gidelim mi artık? 0212-273-1010, 0540-273-1010 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Programın diğer yarısında, yani son bir saatte yine Türkiye'nin en önemli isimleriyle canlı bağlantıda olacağız. Bizlerden ayrılmayın. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam edecek.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam edecek.
2: Reklam.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam bitti. Reklam.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Yarış başlıyor.

0: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
1: Beşiktaş hücum hattı için büyük bir Premier Lig hamlesi yaptı. Siyah beyazlar Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı. Hücumun solunda ve merkezinde görev alabilen Belçikalı oyuncu dar alan becerisi, iki ayağıyla bitiriciliği ve ceza sahasına yaptığı zamanlamalı koşularla öne çıkıyor. Peki Leandro Trossard kimdir? Trossard'ı inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Trossard 4 Aralık 1994'te Belçika'nın Maşmelen kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinde başlayan Trossard'ın kariyerindeki en önemli duraklardan biri Genk oldu. Genk altyapısından A takıma yükselen Belçikalı oyuncu gelişim sürecinde Lommel United, Westerlo ve Ohleven gibi takımlarda kiralık olarak oynadı. Bu dönemler ona düzenli maç temposu kazandırırken Genk'e döndüğünde daha hazır ve daha üretken bir oyuncuya dönüşmesini sağladı. Brighton'a gitmeden önce Genk çatısı altında 120 maça çıkan Trossard 39 gol ve 21 asistlik skor katkısı yaptı. Bu performans da onun Belçika dışına çıkıp Premier Lig'e adım atmasının önünü açmıştı. 2019 yazında Brighton'a transfer olan Trossard, İngiltere'de ilk döneminden itibaren farklı rollere uyum sağlayabilen yapısıyla dikkat çekti. Premier Lig temposuna alıştıkça oyun içindeki etkisi de arttı ve Brighton formasıyla 121 maçta 25 gol, 15 asist üretti. Ancak Brighton kariyerinin sonu sakin geçmedi. De Zerbi ile yaşadığı kriz sonrası kadro dışı kalan Trossard için ayrılık süreci başladı ve bu süreç Arsenal'in devreye girmesiyle yeni bir hikayeye dönüştü. Ocak 2023'te Arsenal'e transfer olan Trossard ilk bakışta rotasyonun güçlendirecek bir hamle gibi görünüyordu. Fakat Londra ekibinde kısa sürede sadece alternatif bir oyuncu olmadığını gösterdi. Arsenal kariyerinin en dikkat çeken maçlarından biri Fulham deplasmanında geldi. Trossard o maçın ilk yarısında 3 asist yaparak Premier Lig tarihine geçti ve yeni takımına ne kadar hızlı uyum sağladığını göstermişti. Arsenal formasıyla 174 maçta 36 gol ve 38 asistlik katkı veren Belçikalı oyuncu özellikle sıkışan maçlarda oyuna girip oyunun skor yönünü değiştirebilen isimlerden biri oldu. Her zaman ilk 11'in değişmez parçası olmadı ama Arteta'nın elinde güvenilir bir hücum silahına dönüştü. Milli takım tarafında da uzun süredir Belçika forması giyiyor. 56 maçta 16 gol bulan Trossard, 26 Dünya Kupası'nda da özellikle ürettiği gol fırsatlarıyla dikkat çekti. Trossard'ın oyununu anlatırken ilk söylenecek şey klasik bir çizgi oyuncusu olmadığı. Saf hızıyla rakip bekleri geçmekten çok dar alanda doğru açıyı buluyor ve ceza sahasına zamanında giriyor ve iki ayağıyla tehdit yaratabiliyor. Bu yüzden savunmacılar onu tek bir yöne kapatmakta zorlanıyor. Ama bu profilin sınırları da net. Trossard'dan açık alanda patlayıcılık, sürekli birebir de adam eksiltme ya da fiziksel üstünlük beklemek doğru olmaz. Bazı maçlarda oyunun içinde kaybolduğu bölümlerde Beşiktaş'ın dikkat etmesi gereken noktalardan biri. Trossard, Genk'ten çıkıp Brighton'da Premier Lig'e alışan, Arsenal'de üst seviye rekabetin parçası olan ve Beşiktaş'ın gündemine gelen önemli bir hücum oyuncusu. Peki Trossard, Beşiktaş hücumuna seviye atlatabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
0: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam ediyor.

Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde son bir saate girdik. Atları bekledik ama atlar maalesef bir türlü yarışa giremediler. O yüzden atların yerine benim sesimi benle idare edeceksiniz deyip programın son bir saatine girdik. Bu arada sevgili Abdullah Ercan'a da yolladığınız tüm mesajları attım, üzerimde kalmasın dedim. Sağ olsun sevgili Apo da, Abdullah Ercan da aradı. Ben dedi yarın yayına girmek istiyorum dedi. Tabii ki dedik, seve seve senin sesini duyarsak biz her zaman şeref duyarız, onur duyarız. Sevgili Abdullah Ercan'a da

0: buradan sevgiler, saygılar olsun. Çünkü hani arayı birazcık uzattık, o arada Abdullah Ercan'la konuşuyordum. Yine gelen mesajlarla devam ediyoruz. Bizim Türk kulüpleri niye bu kadar 10 numara üzerine düşüyorlar demiş. Yine bir Abdullah Ercan mesajı gelmiş, Siverekli. Çağatay Hocam, Umut ben. Abdullah Ercan Fenerbahçe'mizin paşasıdır. Bu yazıyı da at Abdullah Hoca'ya demiş. Tabii ki emriniz olur, ne demek. Cihan Aslancan, iyi yayınlar hocam merhaba demiş. Yine sizlerden gelen Fenerbahçe'nin maçı evet sorulmuş. Onların hepsini cevaplayacağım, merak etmeyin. Buradan bilgilerini vereceğim. Sizlerden gelen mesajları okuyorum ama tabii çok da geç kalmak istemiyorum haberlerimize. Tayyip Bey diyor ki Beşiktaş'ın kaleci dışında diğer bölgelerinde sadece bir tane oyuncusu var. İkinci bir oyuncusu yok. Gelen hoca ise 140 maç rotasyonlu oynamış. Bu kadar dar bir kadro ile hoca zorlanır diye düşünüyorum. Bence ya hocanın sistemi değişecek ya da lig ortalarında sancılar başlayacak. Beşiktaş'ın geniş, derin ve kaliteli ayaklara ihtiyacı var. Salah gelse bile Çerni kalmalı yorum yapmış. Yarınki maçta Fenerbahçe'mize başarılar diliyorum yorumu yapmış dinleyicimiz de. Neymiş? Salah gelip forma giymeden, maç oynamadan transfer oldu demek olmuyormuş. Ama ben yine de transfer olacak diye bekliyorum demiş Bülent Bey. Evet, bize gelen bilgiler de o şekildeydi ama ben yine de nedense Salah'ın bence Beşiktaş'ın, yani bugün haber yollayacağını ve Beşiktaş'ın teklifini kabul edeceğini diye düşünüyorum. Bakalım, hep birlikte göreceğiz. Tabii mesajlar o kadar çok birikiyor ki artık haberlere geçmek istiyorum. Bekleyen spor yazarlarımız var. Onlara da bakıyorum şöyle bir listeye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kişi yazmıştım. 1, 2, 3, 4, 5'iyle bağlantıda kurduk. Evet, saatlere bakalım. 15.35 vardı. Bu arada saat 25 oldu mu? 25 geç olmadı ama biz gene de bir İrfan 25'i dinleyelim isterseniz. Eğer tabii müsaitse, yayındaydı çünkü sevgili İrfan 25. Yoksa diğer haberlerle devam edeceğiz. Galatasaray haberleri de var. Sevgili İrfan 25, müsait misin?
1: Müsaitim.
0: Çok çok şükür. 25 geç arayacaktım İrfan 25 seni ama 10 geç aradım. Kusura bakma.
1: Estağfurullah.
0: Fenerbahçe ile ilgili son gelişmeleri alabilir miyiz? Lütfen senden.
1: Tabii Fenerbahçe'de aslında Rafael Leao, tabii herkesin merak ettiği konu bu. Sayın yönetim kurulu üyesi Sayın Cihan Kamer İtalya'ya gitti ve Milan'la ilk resmi temas kuruldu. Daha önce menajerler aracılığıyla kulüp ve oyuncularıyla temaslar kurulmuştu. Ve bu kez ilk kez yönetim bazında Fenerbahçe resmi teklifini iletti. Tabii Fenerbahçe Rafael Leao transferini 40 milyon euro'nun altında bir bonservis bedeliyle bitirmek istiyor. Oyuncu önerdiği rakamda 8 milyon euro net ücret, artı 2 milyon euro bonusları içeren bir ücret.
0: 10 milyon euro yani, değil mi İrfan?
1: evet. Greenwood'da olduğu gibi, yani Greenwood'un
0: Greenwood ne alıyorsa Leao da alacak.
1: Aynı. Hatta bonservis bedeli de Greenwood'un bonservis bedeline yakın bir bonservis. 40 milyon euro'nun altında Fenerbahçe bitirmek istiyor. Tabii Milan'ın daha beklentisi çok daha yüksek ama Fenerbahçe pazarlıklarla bu rakamı istediği seviyeye çekmeyi hedefliyor. Yine ödeme planı konusunda da yine taksitler halinde ödemek istiyor. Bu konuda bugün artık biraz daha netlik kazanır her şey. Çünkü ilk kez bir resmi menajerler dışında ilk kez yönetimler resmi teması kurduğunu ifade edebilirim.
0: Yarınki karşılaşma için nasıl bir 11 bekliyorsun İrfan?
1: Teknik direktör İsmail Kartal'ın birkaç değişiklik yapmasını bekliyoruz. İşte ilk maçtan farklı olarak Ederson, Asensio ve İsmail Yüksek'in ilk 11'de başlamasını bekliyorum ben. Benim muhtemel 11'imde kalede Ederson, savunma Semedo, Şiklinyar, Osterwolde, Levent Mercan, orta sahada Gendouzi, İsmail Yüksek, Asensio, orta sahada İrfan Cansoğlu'nun da Kerem Aktürk ilerlerse Talisca muhtemel olabildiğini bekliyorum. Osterwolde ilk maçta stoper sol bek olarak oynamıştı. Nathan Aken'in biliyorsunuz ilk maçta sakatlık oyundan çıkmıştı. Bu maçta Aken'in sakatlıktan yeni çıktığı için dinlendirilmesi ya da yedek soyunmasını bekliyoruz. Orada Osterwolde'nin de stoper mevkine dönmesini bekliyoruz. Diğer taraftan teknik direktör İsmail Kan'ın orta saha rotasyonunda Senso ile birlikte İsmail Yüksek'e ilk 11'de verip orta saha merkezini Gendüz İsmail Yüksek ikilisine görev verip Fred'i yedek soyundurması bekleniyor. Tabii bu bir muhtemel olabilir. Diğer taraftan Şerif'in bir adresin ağrıları vardı. Adresin ağrıları olduğu için bu maçın kadrosuna dahil edilmedi. İstanbul'da kaldı, tedavisine başlandı. Evet. Kante de bugün takıma dahil oldu. Sağlık kontrolünden geçti ve oyuncu da artık tabii Dünya Şampiyonası sonrası biliyorsun oyunculara zorunlu bir izin verilmesi gerekiyor. O izini tamamladı, takıma dahil oldu. O da takımla birlikte bu hafta yani yarından maçtan sonra Perşembe günü itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacak.
0: İrfan 25, şimdi seninle bir yandan konuşurken bir yandan da İtalyan basınına bakıyorum, takip ediyorum. İtalyan basında şöyle bir haber geçti şimdi. Fenerbahçeli yönetici Cihan Kamer Milan'la görüşme halinde, son dakika geçti.
1: Evet, yani burada artık yüz yüze ikili resmi görüşmeyi gerçekleştiriyorlar. Burada Fenerbahçe teklifini sunacak. Milan isteğini ortaya koyacak. Pazarlıktan sonrası bir noktaya gelecek. Greenwood proje biliyorsun çok uzun sürmüştü. Pazarlıklar bir noktaya kadar gelmişti. Ben bu sürecin biraz daha hemen yani bugün noktalanmasını beklemiyorum ama bu pazarlıkların, bu görüşmelerin devam etmesini bekliyorum.
0: Peki İrfan 25, o zaman kişisel olarak bir soru sorayım. Senin öngörünü merak ediyorum. Eğer transfer gerçekleşirse solda Leao olursa, sağda Greenwood olursa forvet kim olur?
1: Şu aşamada Vedat olur. Tabii Fenerbahçe yeni bir forvet transferi içinde çalışmalar yürütüyor aynı zamanda. Ama tabii diğer taraftan yabancı kontenjanı var. Birkaç yabancı kontenjanı sorununda çözmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Ama şu aşamada yeni bir forvet transferi yapılana kadar Greenwood, Leao ve Vedat listesiyle oynar Fenerbahçe.
0: Olursa Jiresi mi olur diyorsun?
1: Fenerbahçe'de şimdi bu biraz da Leao transferi gerçekleşmeyeceğine bakmak lazım. Girassi ile de ciddi olarak ilgileniyor. Lukaku ismi gündemde, Fenerbahçe'nin sonunda gündeme gelen. Watkins var, yine gündemde olan bu üç isimden bir tanesi olur.
0: Yaşar Bey demiş ki hocam, İrfan hocama sorum, sürekli transfer yapıyoruz. Hala bir forvet eksiğimiz var. Bu elimizde bu kadar oyuncu satabilecek miyiz, yorum yapmış.
1: Fenerbahçe elindeki yabancı oyunculardan da çıkmaya çalışacak. Yani bu önümüzdeki 10 gün içerisinde de hızlı bir şekilde elindeki oyunculardan çıkacaktır Fenerbahçe. Yani Konya-Zapsa maçından sonra da artık biz ayrılacak oyuncularla ilgili haberleri duyarız.
0: Yine dinleyicilerimizden Sedat Bey diyor ki Mert Günok yedek olacak galiba. Rövanşta sorabilir misiniz, İrfan 25'e sorusu var.
1: Daha sonra ilk günde forma giymesini bitiyoruz.
0: Orada mısın İrfan? İrfan? İrfan gene metrobüse mi bindin? Bir kere daha arayalım sevgili İrfan'ı. Meşgul, o zaman o bizi arıyor. Sizlerden gelen sorulara bakalım. Hasan Bey'in bir sorusu var. Ben bu arada sevgili İrfan'ı bir kere daha arıyorum. Eğer çalarsa direkt yayına alacağım. Evet. Çalmasını bekliyorum. Hatlar bekleniyor. Ses de gelmiyor. Normalde. The number you have dialed gibi bir... Evet. Wi-Fi ile arama ayarla diyor. Bir de buradan arayalım sevgili İrfan'ı. Sizi de çok bekletmeyelim. Evet, Leao gelirse Kerem gidecek o zaman, sorar mısınız demiş İrfan 25'e. Tabii İrfan 25'e ulaşabilirsek Hasan Bey soracağız. İrfan 25'e Bora Bey selam söyle muhakkak demiş. Şöyle yapalım, bir de WhatsApp'tan deneyelim sevgili İrfan'ın, çünkü en önemli yerde sözü yarıda kaldı. Bir de WhatsApp'tan deniyorum, arıyorum, bakalım İrfan'a ulaşabilecek miyiz? Dünyadan İrfan'a. Eğer radyoyu dinliyorsan sevgili İrfan 25, sen bizi ara, daha sağlıklı olur. En azından bu kadar zaman kaybetmeyiz. Yine sizlerden gelen mesajlar var. Hocam telefonunu bekliyorum demiş. Evet, bir spor yazar arkadaşımız. Arayacağız, hiç merak etmeyin.

Sinan Engin'in oğlu Oğulcan olabilir mi bağlayacağınız kişi demiş. Hayır değil. Oğulcan'ı bağlamayacağız. 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Vedat Muriç tam olarak hazır mı? İrfan abiye sorabilir misiniz demiş Sayın Çotuk. Keşke olsa da sorsak ama biliyorsunuz telefonda bozuk olabilir. Bir telefon almadınız gitti İrfan abiye demiş. İsminize yazarsanız sevinirim. Süper espriler. Vallahi tebrik ediyorum sizi. Gelelim Dünya Kupası'na ama onun öncesinde Galatasaraylı taraftarlar haberler sormuştu. Galatasaray'da ne var ne yok diye. Tabii Galatasaray'da bir 10 numara çıkmazı var. Yabancı transferinde önceliği bu mevki için yoğunlaştırıyor Galatasaray. Birçok aday var ama bununla ilgili de birçok sorun bulunuyor. Milliyet gazetesi bununla ilgili bir haber yapmış ve Galatasaray inceleyip sık dokuyor. En uygununu bulmak için çabalıyor. Sarı kırmızılar dünya çapında bir yıldız istiyor demiş. İşte Galatasaray'ın istediği futbolculara tek tek bakalım. Musiala, Galatasaray'ın Bayern Münih'in 23 yaşındaki yıldızını bitirdiği iddiası önceki gece sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sarı kırmızılı kulüp muhabirlerin bulunduğu gruba kısa süre içinde yalanlama geldi. Transferin içinde olduğu belirtilen Oktay Ercan da bunun doğru olmadığını söyledi. Musiala'nın ağır sakatlık sonrası formuna kavuşmaması ve aldığı yıllık 22,5 milyon euroluk ücret kafa karıştırırken bir ay daha sahalardan uzak kalacağı öğrenilmiş. Bruno Fernandes, Galatasaray'ın 10 numara için asıl hedefi olan Portekizli yıldızın Manchester United'la yeni sözleşme yapma olasılığı güçlenmiş. İngiliz ekibinin 31 yaşındaki yıldıza tarihinin en yüksek ücretini yani haftalık 465 bin pound vereceği belirtiliyormuş. Brahim Diaz var, Faslı Yıldız, radardaki isimlerden bir tanesi o da. 26 yaşındaki oyuncu için Real Madrid'in vereceği karar bekleniyormuş. Teknik direktör Okan Buruk, Brahim Diaz ismine çok da sıcak bakıyor. Rasim Kara hocamız olabilir canlı yayında demişler. Vallahi ne güzel, istek şarkı yapar gibi istek spor yazarı yolluyorsunuz. Berkciğim hoş geldin. İsimlerinizi yazarsanız sevinirim. Diğer mesaja geçelim. İyi yayınlar. Vedat ben İstanbul'dan. Kerem Aktürkoğlu'nu Arap kulüpleri istiyor diye haberler çıkmıştı. Aslı var mı acaba? İrfan 25'e sorabilir misiniz demişler. Evet bulabilirsek soracağız. Orhan Bey demiş ki Çağatay Hocam İrfan 25.25. dakikayı bekliyor olabilir mi demiş. Evet 25. dakika 25. saniye. Fenerbahçe'nin hiçbir oyuncusunu kimse alamaz. Çünkü aldıkları maaş Real Madrid'in oyuncularına verdiği ücret demiş Süleyman Bey. Yine Galatasaray'ın transferini istediği oyuncularla devam edelim. Enciso var. Strasbourg forması giyiyor. 22 yaşında. Listenin alt sıralarında Paraguaylı futbolcu. Tam bir 10 numarası değil ama bazı çekinceler olduğu için ancak farklı pozisyonlarda da oynayabilmesinin avantaj olduğu için Galatasaray düşünüyor. Ketelere var. Atlanta forması giyiyor biliyorsunuz. 25 yaşındaki Belçikalı futbolcu. Dünya Kupası'nda da izlemiştik. İtalyanlar 35 milyon euro istiyorlarmış. Bir de Kevin De Bruyne geçiyor ama ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum. 35 yaşındaki Belçikalı yıldız menajerler tarafından önerilmiş. Napoli forması giyen tecrübeli futbolcunun kariyer ve form olarak düşüşte olması nedeniyle bir takım tereddütler varmış Galatasaray cephesinde. Evet, Berk Sayır'ı bağlar mısınız demiş. Bağlarız tabii yanımızda zaten sevgili Berk. Çanlar aslan için çalıyor diyor. Ben de izledim dün Galatasaray Sure kampındaki ikinci hazırlık maçında. Dün sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Tabii her zaman söylüyoruz bunlar bir ölçü değil çünkü gençler görülüyor. İşte futbolcuların son form durumları istenildiği ölçüde değil, yüklemeler yapılıyor. Sarı kırmızılar İtalya Serie A liglerinden Venezia ile oynadı. Dünkü karşılaşmayı da 3-0 kaybettiler. Golleri de Yebo atmıştı penaltıdan ve normal bir gol atmıştı. Uzatmada da bir gol yendi ve 90. dakikada Barış Alper Yılmaz da bir penaltıdan yararlanamadı hatırlarsanız ama
programın başında da söyledim. Galatasaray'ın yedek kalecisi genç Cankat 8 kurtarış yaptı.

0: çıktı. Jankat demek daha doğru olur çünkü Jankat olarak geçiyor. Tebrik ediyorum. Bir önceki maçta da Galatasaray ilk hazırlık maçında hatırlarsanız yine İtalyan ekibi Monza'ya 2-0 yenilmişti. Dün Okan Buruk'un açıklamaları vardı. Okan Buruk da özellikle ayın 8'indeki Villarreal'di galiba değil mi? Eğer yanlış hatırlamıyorsam Okan Buruk asıl dedi görmemiz gereken 8'indeki Villarreal maçında her şey belli olur gibi bir açıklama yaptı. Vinčić var, 2026 Dünya Kupası'nın final maçını yönetmişti. Sloven hakem hatırlarsanız. Bu karşılaşmadan bir hafta sonra emekliye ayrıldı. Bence en güzelini yaptı çünkü zirvede bıraktı hakikaten. Düşünsenize yani Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde de hatırlarsanız yönetmişti, düdük çalmıştı 46 yaşındaki hakem. Ve zirvede bıraktığı yorumları yapılmış. Valla yani düşünsenize dünyanın en büyük organizasyonunda final yöneten ilk Sloven hakem oluyorsunuz. Bu unvanı ele geçiriyorsunuz. Kendi ülkesini tabii gururlandırıyorsun bir yandan. Wembley Stadı'nda oynanan Real Madrid Borussia Dortmund 2024 Şampiyonlar Ligi finalinde görev yapmıştı. Euro 2024'te İspanya Fransa yarı finalini yönetmişti hakem. Ve emekliliğe de ayrılmış kendisine. Emekli hayatında başarılar dileyelim. Bakalım önemli haberler var mı? Sizlerden gelen mesajlarla devam edeceğiz. Daha sonra bir araya gideceğiz. Yunus Bey, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Elini al, ayağını bağlayın hocam. Çok geziyor bu aralar. Ya siz bunları söylüyorsunuz. Ben ondan sonra İrfan'a söylüyorum. İrfan gülüyor gülüyor. Bayağı bir sohbetini yapıyoruz bunların. Bilginiz olsun. İsimlerinizi yazarsanız çok sevinirim, benim için çok önemli. Zafer, ben Bayrampaşa'dan Beşiktaş Elif Elmas kadrosuna katmayı planlıyormuş. 10 milyon euro bedel isteniyormuş. Zafer Bey, bu bilgi bana gelmedi ama haberin kaynağını da bana iletirseniz sevinirim. Ben de araştırmayı çok severim çünkü. Abi dediklerim çıkarsa bir çay ısmarlar mısın demiş. Tabii ki yani. Çay ne demek? Yemek ısmarlayayım size. Nerede istiyorsanız. Erkan Bey diyor ki finali berbat yönettiği, kağıt üzerinde zirve ama performans açısından dipti bence demiş Erkan Bey. Yani tabii biz hani zirvede bıraktı yorumundan gittiğimiz için o şekilde haberi okudum ben. Vinčić vicdan azabından bırakmıştır. Ne yaptıysa Arjantin kazanamadı demiş dinleyicilerimizden Kral Totti. İsminizi de yazarsanız sevinirim. Galatasaray bu sene kepenk indirir. En az 4-5 sene kendini toparlayamaz. Bir şartla projelerinin yarısı hayata geçerse, eğer onlar da durursa geçmiş olsun demiş Derfin Dani. Yılmaz Vural'ı aldık zaten, hatırlarsanız 2 hafta önce almıştık değil mi? 2 hafta olmuştur. Evet. Zafer Bey teşekkür ederim, ismini de paylaşmış. Ben teşekkür ederim dinleyicilerimize. Çok naifsiniz, çok naziksiniz. Fanatik.com.tr'de geçmiş haber. Tamam, bakalım. Yurt dışından var mı haber? Sıdiki evet sakatlandı. Greenwood oynamayacak mı? Greenwood sonradan oyuna girecek bilgisi var bizde. Hemen dinleyicimizin ismine bakalım. Çağdaş Çağlar. Bir de gidenlerden hiç ses yok. Kimse gitmiyor mu? Zaten gitmesi gerekiyor. Muammer Bey demiş ki sevgiler saygılar, İrfan hocama şunu sormak isterim. Fenerbahçe'ye gelecekleri çok az çok biliyoruz. Gidici oyuncular belli mi ve belli olanlar nerelere gidecekler? Acaba talip olanlar var mı demiş Amerika'ya da. Sevgiler saygılar Erkan Sözeri. Teşekkürler. Çağatay hocam, Aziz Yıldırım bomba transferi forvet olarak Harry Kane'miş. Az önce haber girdiler. Sizce doğru mu? Bence doğru değil. Ümraniye'den Ertuğrul Bey demiş. Ben çok doğru olduğunu inanmıyorum. Çağatay hocam, mesajınızı okumadınız herhalde. Çok özür diliyorum. Gözümden kaçtıysa bakıyorum. Uğur Güneş, çok özür diliyorum. Vallahi görmemişim. Merhaba Çağatay hocam, iyi yayınlar. İstanbul'dan Uğur ben. İrfan abiyi çok seviyorum. Çorba sözü vardı. Maça gelirken içeriz selamlar demiş. Evet. İrfan unutursa da ben onun yerine söz veririm. İnşallah bir gün bir yerde karşılaşırız. Kayahan'ın söylediği gibi yolu sevgiden geçen herkese sizlerle bu frekansta nasıl buluşuyorsak. Nihat Şahin, dil ilham mansız dil, bunun bilgisini daha önce vermiştim. Evet, Muzaffer Kaya, Çağatay abi İrfan Bey'i sorar mısınız? Leo geçen sezon sıkıntılı oyunculardan bir tanesiydi. Fenerbahçe'ye gelirse sıkıntılı süreci devam eder mi? Veya Fenerbahçe'ye yarar ne olur? Bir de Rashford söylentileri vardı. Son durum nedir demiş. Evet, bu söylentiler doğru. Şanlıurfa'dan Ahmet Doğan, ne kadar güzel. Şanlıurfa'ya selamlar olsun. Çağatay hocam İrfan İnbeş'i bağlayabilir misiniz? Fenerbahçe transfer haberleri öğrenelim demiş. Ya aradık ama İrfan'a hakikaten bir şey oluyor. Ortadan kayboluyor ama ben bir kere daha sevgili İrfan'ı...
1: Efendim?
0: İrfan...
1: Telefon kapandı.
0: Evet, sayende 38 tane seninle ilgili mesaj geldi. Onları okuyordum, evet. Yayında cevaplıyordum. Lütfen cevap verir misin? Fenerbahçe'den gidecek oyuncular var mı? Belli mi? Kimden nereye gidecek? Transfer görüşmesi yapıyor mu bu futbolcular? Bizi aydınlatır mısın?
1: Öyle söyleyeyim. Aslında bunu neredeyse bir aydır konuşuyoruz Fenerbahçe'de. Yani Fenerbahçe'de gidecek oyuncular aslında büyük oranda belli. Onu söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'nin 24 tane yabancı oyuncusu var. Bu 24 yabancı oyuncudan artı 7 kuralına uymayan artı 4 kuralına uymayan 17 yabancı oyuncu var. Bu 17 yabancı oyuncudan 7 tanesiyle yollara ayrılacak. Şu aşamada herhangi bir transfer yapmadığı takdirde, yani Leao'yu bile dışarıda bırakıyoruz. Bu 5 isim kim olur? İlk 5 isimi sayabiliriz. Çok rahat, herkes sayar. Bunlar Diego Carlos, Livakovic, Amrabat, Deka, Musamba. Musamba. Şimdi bu 5 isim haricinde 2 isim daha göndermesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Bu 2 ismin de Fred ve Osterwold olmasını bekliyoruz ki Gornik-Zarze maçından sonra bu 2 isimle ilgili gelişmeler olabilir. Ama Leao transferiyle beraber Fenerbahçe bir oyuncu daha göndermek zorunda kalacak. Bu isim de kim olur? Bu isim de Talisca Kante, Semedo üçlüsünden bir tanesi olur. Bence gidecek oyuncular arasında da en yakın ihtimal Semedo olacağını düşünüyorum. Çünkü o bölgede sağ bek rotasyonu Türk oyuncularla, yerli oyuncularla Fenerbahçe tamamlamayı hedefliyor, planlıyor. Yani eğer yabancı kuralında bir değişik olmazsa Fenerbahçe'nin, çünkü Türkiye Futbol Federasyonu'na bir isteği var. Artı 4 kuralında biliyorsun 23 yaş ve 6 bu kurala uyuyor. Fenerbahçe'nin isteği ise bunun 25 yaşa çekilmesi. Eğer 25 yaşa çekilirse Greenwood da Osterwold da uyacak. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin transfer politikası da değişecek. Ama şöyle de olabilir. Yani Fenerbahçe şimdi yabancı kuralına uymak zorunda olduğu için, yabancı kuralına uymak için artı 4 kuralına uyan oyunculardan işte Nene ile Aşı Buran'la yollarını ayırıp işte Semedo'nun yollarını ayırması durumunda ise sağ beke yine artı bu 4 kuralına uyan bir oyuncunun transfer edilmesi söz konusu olabilir. Mimovic'in de kiralanması durumu var ya da Mimovic'in kalması durumu da var. Yani burada aslında bir denklem. Yani 5 oyuncuyu sayabiliyoruz. Ama 5 oyuncunun haricindeki diğer isimler ise tabii Fenerbahçe yönetimine en çok zorlayacak noktalardan bir tanesi o. Ama transfer teklifi var mı dersen birçok oyuncuya transfer teklifi var. Amrabat'a, Suudi Arabistan'dan var. İtalya'dan, İspanya'dan izlenen kulüpler var. Diego Carlos'a hem ülkesinden hem İtalya'dan Como ekibinin ilgisi söz konusu. Livakovic için Dinamo Zagreb, Livakovic Dinamo Zagreb'e dönmek istiyor. Dinamo Zagreb'in Livakovic'i transfer etmek istediğini söyleyebilir. Musaba için hem Süper Lig'den hem Championship'ten hem de Premier Lig'den ilgilenen kulüpler var. Dekao'ya kendi ülkesinden ve Süper Lig'den ilgilenen kulüpler söz konusu. Fenerbahçe bu teklifi değerlendirmeyi planlıyor. Semedo için de Suudi Arabistan'dan ciddi transfer teklifleri söz konusu. Fenerbahçe yabancı kuralını da gözünde bulundurarak Semedo için de gelen teklifleri değerlendirebilir. Fred için Atletico Mineiro kulübü ilgi duyuyor. Atletico Mineiro ama burada bonservis bedeli ödemek istemiyor. Fred de Atletico Mineiro'ya gitmek istiyor. Hem yönetim hem teknik heyete ayrılmak istediğini iletti. teknik direktör İsmail Kartal'la da bir görüşme yaptı ve çocukluk hayali olan Atletico Mineiro'da oynamak istediğini söyleyerek izni istedi.

0: Bornik Zabze maçı sonrası Fred'in durumu da kesinlik kazanır diye düşünüyorum. Osterwolde için de tabii, Osterwolde de kariyerini Avrupa'nın 5 liginde sürdürmek istiyor. Burada Osterwolde için de gelen teklifler, eğer iyi bir teklif gelirse Fenerbahçe yönetimi değerlendirmeyi düşünüyor Çağatay.
1: İrfan 25, Hasan Bey diyor ki Leao gelirse Kerem gidecek o zaman lütfen sorar mısın demiş.
0: Ya şu aşamada Kerem'in de ilgili gelen bir teklif, resmi teklif söz konusu değil. Yani Suudi Arabistan'dan teklif olduğu iddia edildi ama kulüp kaynaklarına sorduğumuzda kulübe gelen resmi bir teklif söz konusu değil. Kerem de Fenerbahçe'de mutlu ayrılma gibi bir düşüncesi yok. Çünkü daha yeni çocuğu oldu ve düzenini bozmak istemiyor. Burada kalmak istiyor. Fenerbahçe'de mutlu olduğunu dile getiriyor. Dolayısıyla şu aşamada Kerem'le ilgili yeni bir gelişme yok.
1: Fatih Aydemir demiş ki limit açmadan nasıl oyuncu alınıyor demiş.
0: Şu aşamada yani limiti aşar Fenerbahçe. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Zaten Eylül ayına kadar, lig başlayana kadar, 4 Eylül transfer dönemi bitene kadar süresi var Fenerbahçe'nin. O sürece kadar da bu şeyi, sorunu çözecektir. Hı hı. Fenerbahçe'nin zaten UEFA'sından da 39 milyon euroluk bir harcama limiti vardı. 15 milyon euro ve daha Brici transfer edildi. Onun 3 taksitle ödendi. 5 milyon eurosu dahil edildi limite. Diğer taraftan Greenwood transferi de 39 milyon euro, yani 3 taksitle 3 milyon euro dahil edildi. Ve Ake transfer edildi. Halen bir miktar Fenerbahçe'nin limiti de var, onu söyleyeyim.
1: Evet. İrfan İmbe, çok teşekkür ediyorum. Bir daha, evet, ortada, bir daha ortadan kaybolma İrfan.
0: Yayın koptu.
1: Tamam, o zaman metrobüste görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. Yayınlar
1: diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olasın. Hoşçakal. Evet, 0212 273 10-10'da sonunda İrfan 25'e de ulaştık. Demek ki bundan sonra işimiz gücümüz rast gidecektir. Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı iletebilirsiniz. Son yarım saatte yine bir spor yazarı, sizlerin de çok sevdiği Radyo Gol programcılarından değerli arkadaşımız sevgili İbrahim Yavuz'u da bağlayacağız. Ama kısa bir araya gidelim. Daha sonrasında son yarım saatte sevgili İbrahim'le devam edelim. Lütfen bizlerden ayrılmayın.
2: Reklam. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Yarış başlıyor.

Valor Victoria'nın yerini aldığımız 3. koşuyla birlikte 2. haftada Ganyan başlayacak Ankara'da. Valor Victoria'na da yerini aldı. Tyler 3. koşu için hazır. Start verildi. Yarış başladı değerli yarışseverler. Orta kulvardan 7 numaralı Spider dışından da 4 numaralı Folky geldiler. 7 numaralı Spider liderliği almayı başardı. 4 numaralı Folky ikincilikte. 3-4 boy kadar geride 3 numaralı Dr. Nejo. 2 boy kadar geride 6 numaralı Ken Parker dışında 1 numaralı Aratça. 1 boy kadar geride 5 numaralı İlarmalı. 3 boy kadar geride 8 numaralı Valor Victoriana. Victoriana dışında da 2 numaralı Blaze Blue. Taylar bu sırayla düzlüğe yaklaşıyor. 7 numaralı Spider önde dışında 4 numaralı Folky var. 2,5 boy kadar geride 3 numaralı Dr. Nejo. 1,5 boy kadar geride 6 numaralı Ken Parker. Daha sonra 5 numaralı İlarmalı sırasıyla Taylar virajı dönmek üzere. 7 numaralı Spider düzlüğe de lider çıktı. Ortadan 4 numaralı Folky'nin dışarıdan 3 numaralı Dr. Nejo'nun onun dışından da 6 numaralı Ken Parker'ın ataklarıyla 200'e yaklaşılıyor. Dışarıdan şimdi 6 numaralı Ken Parker gelip içerideki Spider'ı yakaladı ve 200'e girilmeden aldı liderliği 6 numaralı Ken Parker. Farkı da hızla açmaya başladı. Son 50 metreye 3 boy farklı önde gelen 6 numaralı Ken Parker daha da açtı farkı ve kazandı koşuyu. 7 numaralı Spider 2. 3 numaralı Dr. Nejo 3. 5 numaralı İlarmalı 4. 2 numaralı Blaze Blue 5. oldu. 6 numaralı Ken Parker Vedat Abiş ile kazandı.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam ediyor.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde son yarım saatimize girdik. Radyo Gol'ün en sevilen isimlerinden, A Spor'un en yakışıklılarından, yorumcu dostlarımızdan bir tanesi sevgili Brahim Diaz, affedersin İbrahim Yavuz'la görüşecektik. Hello İbrahim, how are you?
1: Hocam merhabalar.
0: Merhaba. İbrahim kusura bakma, ağzımız alışmış İbrahim Diaz'a gidiyor. İbrahim Yavuz düzeltelim. Evet. Ne yapıyorsun, nasıl işler, güçler?
1: Çok şükür, çok şükür hocam, her şey yolunda. Seni sormalı.
0: Çok teşekkür ediyorum, sesini duyduk, daha iyi olduk. Nelerden bahsetmek istersin İbrahim Yavuz? Aslında ilk kez ben sana burada mikrofonu uzatayım. Gündemdeki transferlerden mi bahsedelim? İşte Leao isminden mi bahsedelim? Muhammed Salah'ın dünkü açıklamalarından mı bahsedelim? Galatasaray'a şu ana kadar bir transfer yapmadı. Galatasaraylı taraftarlardan bir tepki var. Ben seni takip ediyorum. Dün yayını da izledim. O yüzden sen neler söylemek istersin? Mikrofonu sana bırakayım.
1: Ya hocam, Galatasaray'dan başlayalım mı? Yani son 4 sezonun şampiyonu, en fazla teknik direktörüyle tekrar yapmış bir takım. Aslında bugün içinde bulunduğu durumdan çok daha güçlü bir Galatasaray oyunu beklememiz gerekiyordu. Yani işin sakat ya da hazır olmayan oyuncular kısmından ziyade, bugüne kadar bu kadar oyuncularla tekrar yapmış bir teknik direktörün bize farklı şeyler anlatması gerekiyordu. Dün çünkü maç sonunu dinlediğimde sadece Okan Hoca'dan işte hazır olmayan oyuncular, yapılamayan transferler, transfer yapmanın ne kadar zor olduğunu, maliyetleri gibi şeyler dinledik. Yani şimdi 4 senenin sonunda yeni gelenle 4 senenin sonunda aynı şeyi söylüyorsa teknik direktörler, burada ne oyuna ne oyuncu ikisinin de faydası olmaz. Yani biri İsmail Kartal, biri Okan Buruk. Gel bu tarafa, Italiano diye bir teknik direktör değil mi? Yani kazandığı maçtan sonra baktığın zaman yeni bir takım oluşturmaya çalışıyor değil mi? İçinde bir sürü olumsuzluğu barındırıyor. Zor da işi. Yani bir önceki sene bir hayli başarısız olmuş bir kadroyla oyuncularla kadroyu yenilemeye çalışıyor. Baktığın zaman kolay bir hadise değildir. Kazanmış olduğu bir karşılaşmadan sonra eksikler üzerinden bir şey anlatıyor. Ne hakem diyor, ne sol bekim yok diyor, ne stoperim yok diyor, ne gibi, sadece gelişim üzerine bir şey anlatıyor. Şimdi bence bizim ihtiyacımız olan İtalyano gibi davranan teknik direktörler. Yani Okan Hoca'da, İsmail Hoca'da bu tarz teknik direktör davranışlarının bize bir faydası yok.
0: Ben nasıl buldun İtalyano'yu?
1: Ben şahane, geldiği günden beri davranışları, enerjisi çok değerli, çok kıymetli. Yani bizde genelde bilgi birikimden ziyade ilk önce şeyle ilgileniriz hocam, enerjiyle ilgileniriz. Hı-hı. Mesela. Ya oyuna bir katkısı olmaz, planlamada bir hayli eksiktir ama sahanın kenarında coşkusu olan insan bizim daha çok ilgimizi çeker, ama bu öyle değil. Yani coşkunun altını doldurabileceği teknik anlamda bir sürü donanıma sahip bir insan. O yüzden ben Beşiktaş'ı oraya Önder hocayı da katarım. Yani onun da bugüne kadarki söylemleri, davranışları aslında çok uzun zamandır hep anlatmaya çalışıyorum. Yani kulüplerin sportif direktörle, teknik direktörle bu işi götürmesi gerekiyor. İdarecilerin mümkün olduğunca açıklamalardan uzak durması gerekiyor. Kadro planlamasından uzak durması gerekiyor. Bunun herhalde son zamanlarda en sağlıklı örneğidir Beşiktaş, ki dünkü şeyde bile nedir o?
0: Salah. Ben de sana açıklamaları nasıl buldun diye.
1: Orada bile mesela şöyle hayal ettim. Yani Önder Hoca değil de o açıklamayı Serdar Adalı yapsaydı ne olurdu? Bir hayli problemli olurdu diye düşünüyorum. Yani teknik anlamda bence şahane bir anlatıydı Önder Hoca'nın. İtiraz edebileceğimiz şeyler vardır tabii ki. Mesela orada devamında Orkun'la ilgili söylediklerine itiraz ederim tabii ki. Yani işte gerek yok Orkun'la ilgili anlattığınız şeyler bu kadar fazla. Çünkü yüksek ihtimal o söylediğiniz şeylerle işler biraz kötü gittiğinde karşı karşıya gelmek zorunda kalacaksınız. O yüzden hani işin ilk söylediği kısmı çok değerliydi ama Orkun kısmı biraz, ya da bunu taraftar talep ediyor üzerinden de anlatabiliriz. Bu da maalesef olabiliyor. Bizim en büyük problemlerimizden biri diye düşünüyorum hocam. Hı hı. Ama Beşiktaş'ı mesela bu saydığım kulüplerden, ki Galatasaray son 4 senenin şampiyonu olmasına rağmen, hani sezona başlarken Trabzonspor'u da bu işin içine katabilirim. Ya en şanslı kimi görüyorsun desen, ben direkt Beşiktaş'a ayırabilirim hocam. Yani bir iki takviyeyle Beşiktaş takımı Galatasaray'ın da, Fenerbahçe'nin de, Trabzonspor'un da önünde bitirir hocam.
0: Çünkü yani burada, sana bayağı bir umut verdi o zaman Beşiktaş.
1: Hocam oyun önemli, teknik direktör davranışı önemli, sportif direktör davranışı önemli, planlama önemli. Yani bugüne kadar Beşiktaş sezon başından bunu en sağlıklı idare eden kulüp. O yüzden Beşiktaş gelecek adına beni ümitlendiriyor. Teknik direktör eksikler üzerinden bize bir şey anlatmıyor. Sürekli şikayet etmiyor. Var olan oyuncularla en iyi oyunu oynamaya çalışıyor. Salah varsa varız, yoksa yokuz demiyor. Hı hı. Şimdi bunlar önemlidir hocam. O yüzden ben Beşiktaş takımını bu sene rakiplerine göre avantajlı görüyorum. Çünkü davranış belirleyici oluyor. Yani bu teknik direktör davranışı, bu sportif direktör davranışı, bu idari planlama Beşiktaş'ı hedefe götürür diye düşünüyorum.
0: İlhan Bey demiş ki evet.
1: Ama eksikler tabii ki var hocam. Yani hani bu tek başına yani bu kadroyla alır. Yani bu kadroya bir iki takviye yapılmak zorunda. Onu da muhakkak planlıyorlardır.
0: İlhan Bey demiş ki hocam Fenerbahçe maçını kim veriyor onu söyleyecektin demiş. Haklı. Yarınki Gornik Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı. Yarın akşam saat 21'de oynanacak. Karşılaşmayı da Esport verecek. Buna da bilgisini verelim. Peki sen neler söylemek istersin yani Polonya'daki maç için sevgili İbrahim Yavuz?
1: Ya burada tabii bizim hepimizin beklediği kadro kalitesinin çok ön planda olması hadisesi. Çünkü Fenerbahçe'nin yani ilk maçta 1-0 kazanmış olmasına rağmen oyun olarak daha iyi bir Fenerbahçe bekliyorduk. Belki hani kaçan goller üzerinden de anlatılabilir. Ya çok gol kaçırdı Fenerbahçe. 3-4-0'da evet o da var ama oyunun bütününe baktığında bence oyun anlamında beklentinin altında. Ama haksızlık da etmeyelim teknik direktöre de oyunculara da. Kolay değildir. Yani yoğun bir antrenman döneminden sonra resmi müsabaka oynamak kolay değildir hocam. O problemi yaşadı Fenerbahçe. Ya bundan sonrasıyla ilgili nasıl bir planlamanın içerisinde olur bilmiyorum ama rakibin zaten yapabileceği fiziksel anlamda direnmenin dışında çok fazla bir şey yok. Yok bireysel anlamda öyle bize problem çıkartacak kalitede oyuncuları yok. Oyun gücü olarak da sınırlı bir oyun gücüne sahipler. Evet taktik disipline sadık kalıyorlar, planlamaya sadık kalıyorlar. Ama o da bir yere kadar belirleyici oluyor ki bu karşılaşmada ben hatta Fenerbahçe'nin buradaki oyundan çok daha rahat bir oyunla orada o problemi çözeceğini düşünüyorum hocam.
0: Yunus Bey demiş ki Önder Hoca'nın bizim kaptanımız 2-3 kişiye kaptanlık yapmıyor. 23 kişiye kaptanlık yapıyor sözü sizce Hakan Çalhanoğlu'na mıydı demiş. İbrahim Bey'e sorar mısınız diye bir mesaj var.
1: Kime dediğini bilmiyorum. Çok da ilgilenmiyorum o tarafla. Gerek yok sadece yani. Hani kime niye mesaj veriyorsunuz? Gerek yok. Konu o değil ya. Yani ben de çok iyi biliyorum o Hakan Çalhanoğlu özür dilerim Orkun Kökçü ile ilgili hadise işler biraz kötü gittiğinde öyle okunmayacak hocam. Gerek yok. Bir oyuncuyu da bu kadar bir oyuncu üzerinden oyunu bu şekilde anlatmanız da çok sağlıklı bir hadise değil yani.
0: Ali Algül demiş ki Tedesco'nun da teknik direktör davranışları iyiydi ama kovuldu demiş kendisi.
1: Değildi. Hiç iyi değildi Tedesco'nun teknik direktör davranışları. Nasıl iyiydi Tedesco'nun teknik direktör davranışı? O Tedesco değil mi Fenerbahçe? Dörtlü oynarken, dörtlü savunma alışkanlığı varken bir anda o Antalya Kasımpaşa maçlarında, Nottingham maçlarında üçlü savunmaya dönen. Fenerbahçe o dönem en fazla gol yediği dönemi yaşamadı mı? Yani nasıl ben şimdi teknik direktör olarak davranışı olarak bunun iyi bir davranış olduğunu söyleyeyim. Doğru değildi o dönemde teknik direktör davranışı.
0: Ali Bey diyor ki Galatasaray'ın yerinde olsam diyor forvete Güven Yalçın'ı alırdım. Bence Türk oyuncu olarak en iyi golcü ve tecrübelendi Galatasaray'da kendini kanıtlama şansı bulur demiş.
1: Ya bu yorumu yapan arkadaşımız ya adım gibi eminim Ahmet Kutucu için de aynı yorumu yapmıştır o tarihte. Bir şey değişmiyor yani. En iyisini gördüğünü al o problemi çözer diyorsun. Yakın tarihte Ahmet Kutucu da aynı şeyler söyleniyordu. Çok iyi değil miydi Ahmet Kutucu Eyüp'te? Hatta o dönem denmiyor muydu Ahmet Kutucu'yu alan şampiyon olur Fenerbahçe'de istiyordu. Ne oldu Ahmet Kutucu o süreçte?
0: Ama nedense de evet. İstanbul takımlarına gerçekten

0: geldiğinde bir varlık gösteremiyor yani. Çok az örneği vardır bunun.
1: Hocam işte
0: Genelde
1: ver o
0: böyle oluyor.
1: baskıyı idare edebilme, işte kadro planlaması, ona verdiğin süre, beklenti, bir sürü şey işin içine giriyor hocam. Kolay değil yani o işi tek başına oyunculukla çözmek. Yani o işin psikolojik tarafı da çok zordur. Yani bazıları baskıya direnç gösteremiyor. Çok yetenekli ama gösteremiyor. Bir baskı altında en kolay yapacağı eylemi yapamıyor, zorlanıyor. Şimdi belli ki bu da öyle bir oyuncu. O baskı altında halledemiyor problemi. Rahatladığında bambaşka oyuncu ortaya çıkıyor. O yüzden hani büyük takım oyuncusu, Anadolu oyuncusu ayrılıyor. Burada onları net ayıran özellikleri de bu oluyor.
0: O zaman İbrahim Yavuz, seni de bulmuşken şunu da sorayım. Perşembe akşamı Beşiktaş'ın Midtjylland maçı var.
1: Evet hocam.
0: Deplasmanda oynayacak. Nasıl bir maç olur? Yani tur gelir mi sana göre?
1: Ya hocam zor, yani bir kere zor bir karşılaşma, yani kolay değil. Şöyle bir durum
0: Aral
1: var,
0: yok Trabzonspor'da.
1: yani şöyle bir durum var hocam, o tarafla ilgili. Yani 3 aşağı 5 yukarı bu takımın bir oyun ezberi var hocam. Yani burada şimdi eksik kalmaları onları, tabii ki sayısı olarak bir kişi eksik oynamak bir takımı yorar. Onları biraz yıprattı. Ama onlar hiçbir şekilde taktik disiplinin dışına çıkmayacaklar. Burada bence bizim adımıza en belirleyici hadise şey olacak. Yani ya 1-0 önde başladık, skoru koruyalım düşüncesi bizim çok işimize yaramaz diye düşünüyorum hocam. Burada Beşiktaş'ın talip olması gereken skordan bağımsız yine oyuna talip olması gerekecek. Yani Beşiktaş adına en belirleyici olan hadise o olacak. Kolay değil tabii. Yani Fenerbahçe ile ilgili yaptığım yorumu burada Beşiktaş için yapmam bir hayli zor. Çünkü yani rakibin beraber oynama alışkanlığı ve Avrupa kupalarında geçtiğimiz sezon sadece kendi sahasında bir maç kaybetmiş. Bundan bahsediyorsunuz. Bu da yani içeride oynadıkları karşılaşmalar konusunda da güçlü bir takımla oynayacağımızı da bize gösteriyor. Beşiktaş bu geçiş sürecinde eğer burayı atlatabilirse onlar adına bence çok kıymetli bir durum. Atlatamazsa bile bence bu anlaşılabilir bir hadise. Kolay değil çünkü yeni bir teknik direktör ve zor kura çektiklerini düşünüyorum bu süreçle, bu geçişle alakalı. Umarım Beşiktaş bu turu atlar. Başka diyebileceğim bir şey yok bu karşılaşma ile ilgili hocam.
0: Peki sevgili İbrahim Yavuz, sen de yoldasın. Çok teşekkür ediyorum bizlere vakit
1: Ben
0: ayırdığın
1: teşekkür
0: için.
1: ederim hocam. Rica ederim. Ne demek? İyi
0: Dikkat et
1: yayınlar diliyorum.
0: kendine. Hoşça kal.
1: Sağ ol.
0: Görüşmek
1: Sağ ol
0: üzere.
1: hocam. Sağ ol.
0: Saate baktım. Evet, bizlere ayrılan vaktin sonuna gelmişiz. Bakalım mesajlarımıza, yorumlarımıza eksik kalan bir şey var mı diye. Dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi yine 2 saat boyunca Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde beraber olduk. Az sonra Berk Sayar sizlerle birlikte olacak. Sevgili Berk'i de yalnız bırakmamanız dileğiyle ben Çağatay Çıtlak. Hepinize dinlediğiniz için bir kere daha teşekkür ediyor. Sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum efendim. Hoşça kalın.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem sona erdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Ne zaman yapıştırdı bu tutkal gibi, gördün mü sen hiç? Erden Timur da tutkal gibi yapıştırdı mı? İbrahim Hatipoğlu'na yapıştırdı mı? Abdullah Kavukçu da şimdi bak. İbrahim Hatipoğlu, Abdullah Kavukçu dönemini hatırla. Şimdi Abdullah Kavukçu, Oktay Ercan mevzuları konuşulmaya başlanıyor. Ya Dursun Özbey'in yönetme şekli bu. Beğenirsin beğenmezsin. Ya. Bak o başka bir tartışma konusu. Ben beğenmiyorum. Yani ben Dursun Özbey'in bu yönetme şeklini bana göre doğru değil. Çünkü sorunları çözmediğin zaman alın artık süpüre süpüre o daha sorun daha da büyür hale geliyor. Ya şimdi Eray Yazgan, Galatasaray Genel Sekreteri'ydi değil mi? Ya Eray Yazgan'ı futbolun organizasyonunun içine dahil etmek istedi Dursun Özbey.
5: Edildi zaten.
4: Nerede Eray Yazgan?
5: İstanbul'da kulüple ilgileniyor. İletişimden sorumlu.
4: Tam futbol olduğunu organizasyonunun içinde değil mi Eray Yazgan?
5: Evet, var sportif
4: açıdan. Tam nerede?
5: Daha önce de vardı bu arada. Bir şimdi çıktı, başkan vekili
4: çıktı,
5: olacak.
4: Çıktı, şey yaptı. Daha önce yoktu. Bir çıkartılmıştı. Yani bir ilk sportif AŞ'ye önce girmişti. Sonra yerine birileri gireceği zaman çıkmıştı, tekrar girdi. Ya ben sportif AŞ'ye girip çıkmasının da bir şeyi yok ki. Tabii sportif canım. AŞ'de adın yazıyor abi.
5: Abi
4: çok
5: ne demiştim
4: değil.
5: Ben? Geçen yıl sportif AŞ iki kez toplanmış.
4: Evet
5: zaten.
4: Abi. Yani hiçbir yük mü yok ki? Sen futbolu Şu anda Abdullah Kavukçu mu yönetiyor?

0: yönetiyor? Dursun Özbek mi yönetiyor? Kim yönetiyor?
1: Birlikte yönetiyor.
0: Hayır, ki birisi yönetiyor. Çok biliyoruz ki Dursun Özbek yönetiyor. Yani abi burada şu var. Yani organizasyon doğru değil. Plan diyoruz ya, plan yanlış diyoruz ya. Abi organizasyon da doğru değil. Yani çünkü Dursun Özbek birine verirsin abi, delege edersin, o sana rapor eder.
1: Tabii.
0: Yani bir strateji belirlersin. Arkadaş bizim bu sene transferde harcayacağımız para 100 milyon dersin. Alacağımız oyuncu sayısı da 6-7. Göndereceğimiz 3, onun yerine alacağımız 3, toplamda 10 oyuncu alacağım dersin değil mi? Bir strateji belirlersin. Abi Galatasaray mesela Saray'a göndereceğim. Salah'ı göndereceğim. Davinson'u göndereceğim. Ne bileyim Jakobs'u göndereceğim. Öbürünü göndereceğim. Satacaksın değil mi? Bunlardan para kazanacağız. Ya bunlarla ilgili hiç bir aksiyon yok. Ya Galatasaray'da Nelson gitmiyor ya. Nelson ayak diretiyor biliyor musun şu anda? 10 artı 4'ten dolayı. Çünkü Galatasaray'ın şu anda Nelson'la birlikte kontenjanı dolu.
2: Evet.
0: Şu anda 10. Nelson ne diyormuş biliyor musun? Benim bonservisimi gideyim diyor.
1: Aynen. Ve gidişat da şu. Muhtemelen Victor Nelson'la yıllık ücretine, sözleşme ücretine karşılık karşılıklı fesih yapılacak.
2: Şimdi söylediklerinizi destekleyecek.
0: Şunu söyleyeyim ek olarak. Geçen sene kiralanırken bir yıl uzatmıştı Galatasaray.
2: Evet.
0: Yani şimdi Galatasaray Nelson'dan bonservis geliri elde etmek istiyor. Haklı olarak.
2: Çünkü bonservis ödemiş.
0: Ödemiş. Bugün bir sene daha sözleşmesi olan Nelson'a diyor ki senin gitmen lazım diyor. Seni göndereceğiz diyor. Nelson'a diyor ki ben gitmem abi diyor, kalırım diyor. Ben buradaki paraya devam ederim diyor. Niye diyor bunu? Çünkü 10 artı 4'te kontenjan açması lazım. Seni kilitliyor. Sen de ne yapıyorsun? Tamam baba git diyorsun. Ya bunları bugüne bırakırsan böyle oluyor işte. Ya bunlar hep planlama hataları.
2: Şimdi Okan Hoca'nın net olarak isteklerini ben sıralayayım. Bir tane 10 numara istiyor. Net. Bir tane sol kanat oyuncusu istiyor. Net. Bir tane forvet istiyor.
0: Peki bir şey soracağım. Niye Aral'ı almamış? Onun sol kanada oyuncu
2: Aral istiyorsun. Benim bildiğim kadarıyla yani Okan Hoca'nın bu konudaki fikriyatı nedir bilmiyorum ama yönetimin Aral'ın ilk 11 oyuncusu olmadığına yönelik
0: ben bir... Şu an ilk 11 oyuncusu mu arıyor Galatasaray?
1: Burada da hedef göstermek gibi bir gayemiz yok onu söyleyeyim ama X bir kişi yani ne Sayın Başkan'a ne Sayın Abdullah Kavuş'u ne Okan Hoca'yı artı ve eksi herkese toplu şekilde hayır, yazacak Galatasaray'da.
0: Yani burada söylediğim şeyden hedef ama göstermiş gibi algılandıysa düzelteyim.
1: Hayır hayır şunu ben söyleyeceğim.
0: Ben şuradayım abi Okan Hoca sol kanada oyuncu istiyor dedi ya.
1: Aral Şimşir'i istiyordu bu arada Okan
0: tamam.
1: Hoca. Net şimdi, şekilde.
0: Tamam. Aral nerede oynuyor abi?
1: Trabzonspor'a
0: gidiyor. Hayır hayır. Mevkisi neresi?
2: Sol kanat.
0: Ya böyle, Türk işte. Niye almadın diyorum ben de o zaman.
2: Abi işte burada şöyle bir durum var. Ben hepsini özetliyorum
1: Okan
2: şu anda.
1: Okan Hoca'nın her istediği oluyor mu abi?
0: İşte aynı noktaya geliyoruz. Eğer Okan Hoca'nın her istediği olmuyorsa Okan Hoca da benim her istediğim olmuyor desin ki taraftar bilsin. Abdullah Kavukçu her istediği yapılmıyorsa Abdullah Kavukçu alsın ceketini işte gitsin. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Dursun Özbek Abdullah Kavukçu'yla çalışmak istemiyorsa çalışmasın. Çünkü bu kargaşa da zarar gören Galatasaray oluyor diyorum.
1: %100 katılıyorum ama şimdi tarih 28 Temmuz katılıyorum. Artık bu saatten sonra bu masayı dağıtırsan, dağıtıp gidersen...
0: Önünde zamanın var abi. Bak inan
1: daha
0: bana,
1: büyük sıkıntı olur.
0: Bak
1: yani
0: inan bana planlamayı değiştirip...
1: Planlama için var zamanın. Planlamayı ama mevcut ekiple tedavi ederek gitmen lazım
0: abi,
1: senin.
0: Onu bilmem. Yani abi masanın etrafında oturursun dersin ki biz bu... Bak ya sevgili seyirciler şimdi Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Beşiktaş eksiklerini tamamlıyor. Trabzonspor daha daha nispeten ayakları yere basan işler yapıyor. Galatasaray'da yaprak kıpırdamıyor. Yani Galatasaray'da yaprak kıpırdamıyorsa Galatasaray'da yani yarın öbür gün eksiklerini tamamlayabilir mi Galatasaray? Tamamlayabilir ama geç kalıyor. Bu moral bozukluğu Galatasaray taraftarında bak işin kontrolden çıkmasına sebep oluyor. Normal şartlarda Galatasaray eksiklerini tamamlamış olsa iki tane hazırlık maçında 5 gol yedi Galatasaray. Gol atamadı. Abi bu hazırlık maçıdır der geçer.
1: Tabii. Umru olmaz ya.
0: Ama burada ufak bir mesele daha da büyük hale geliyor.
2: Buradaki
0: bunların önüne geçmen lazım abi. İletişim dediğim şey bu benim ilk günden beri söylediğim.
2: Buna kesinlikle katılıyorum ya. Buradaki temel sorun şu bence. Hepsini özetliyorum. Bütün konuştuklarımızı İbrahim abinin söylediklerini. 10 numara sol kanat, forvet ve stoper isteyen bir Okan Hoca var. Ve sürekli 3. 4. ağızlardan Galatasaray'ın elit oyuncu kovaladığına dair söylentiler var. Okan Hoca da diyor ki elit oyuncu almak kolay değil. Bunun üstüne Okan Hoca'nın fikri gideceklere göre de artı transfer. İşte Sara giderse orta sahaya transfer. Singo giderse ona göre transfer.
0: Giderse ne abi?
2: İşte satılırsa. Şimdi bunların hepsini topladık.
0: Olsun. Lig başlıyor ya.
2: Bak bunların hepsini topladık abi. Burada ortalama 6 tane oyuncu var. 6 tane elit oyuncu mu alacak Galatasaray?
0: Alamazsın 6 tane elit oyuncu.

0: oyuncu ya. Nasıl alacaksın?
1: Abi zaten böyle bir bütçen yok. Noktalardan bir tanesi de bu. Bak, hep general, hep general, hep general, hep yıldız. Abi atıyorum Ahmetcan Kaplan'ı al ya. Ya da ne bileyim Yusuf Akçiçek'i işte al. Ya da ne bileyim bak, işte ne dedi?
2: Bruno'yu kovalarken, Bruno'yu kovalarken örnek olarak söylüyorum. Kader Meyte'yi bitirirsin orada Suudi Arabistan'da. Hani kanat, santrfor, yedeği falan. İsim aklıma ilk gelen isim yani olduğu için söylüyorum.
1: Yabancı da söylemiyorum. Kontenjanın yok.
2: Tamam. Yani Yusuf Akçiçek'i mi bitireceksin?
1: Ha, Yusuf hani Akçiçek Yusuf olayı da şöyle sen söylediğin için söyleyeyim.
2: Gerek yok ki
1: bilgi vereyim. Için. Yusuf Akçiçek'te doğru bir projeksiyon mu? Ya, gelmeden önce telefon trafiği yaptım. 5 milyon euroya imza atmış Suudi kulübüne. Giderken 5 milyon euroya atmış. Yusuf Akçiçek'e 5 milyon euro verebilir misin? Yusuf Akçiçek'e 5 milyon euro verdiğinde Uğurcan kıyamet bir dakika kapan. Der mi?
2: Kıyamet
1: Abdülkerim kapan. Bir dakika der mi?
2: Der. Ben de olsam derim.
0: Yani. Ahmetcan Kaplan da 3,5 milyon falan istiyor diyor.
2: Abi işte ama yok, beklerken doğru. Kaçırıyorsun hepsini. Şimdi Aral'ı beklerken kaçırdın. Aldın almadın. İstedin istemedin.
0: Abi bekliyorsun. Neyi
2: Başar Önal'ı beklerken
0: bekliyor,
2: kaçırdın.
0: Abi Galatasaray taraftar bekliyor da neyi bekliyor abi?
2: Neyi beklediğini kimse bilmiyor.
0: Neyi bekliyor? Yani Galatasaray abi çünkü bak çok basit bir şey var. Bir strateji var. Geçen seneye ya birebir aynısı. Ederson geçen sene Galatasaray parayı verseydi abi, Ederson
1: tek mevkiydi o. Hadi tek mevkiydi.
0: Alacı şunu söylüyorum. Beklemenin sebebi ne? Para. Yani sen Ederson'a geçen sene verseydin atıyorum 8 milyon 10 milyon kendisine maaş. 10 milyon Manchester City'ye bonservis. Vermediğin için o transferi beklettin. Ya şimdi Bruno Fernandes'le yatıp Bruno Fernandes'le kalkıyoruz değil mi? E yarın şimdi Manchester United'la sözleşmesini uzatırsa.
2: Ki ihtimalle.
0: Gelen haberler öyle geliyor. Evet. Yani kariyerine ben Manchester'da devam edeceğim, İngiltere'de devam edeceğim deme ihtimali de var. Bu çok yüksek
2: göbeğini
0: bir ihtimal.
2: Göbeğini Bruno'ya bağlamış bir şekilde olası. Kaldın ortada.
0: E bittin.
1: Olası.
0: E, Brian Diaz yani, dedin. Şimdi Brian Diaz.
1: Yiyeceksin Haluk abi. Mesela şimdi ben bunu söyleyeyim. Bruno Fernandes Manchester United'la kontrat uzattı. Bir de orada dayak yiyeceksin.
0: Tabii.
1: Bir de orada tepki alacaksın.
0: Yiyorsun abi bekledin. İki ay bir oyuncuyu bekledin. Kaçırdın olacak. Ama abi işte bu şuradayım ya ben. Bruno Fernandes'le Galatasaray Bruno Fernandes'i istiyor mu? İstiyor değil mi?
1: İstiyor.
0: Ya Abdullah Kavukçu atlar Manchester'a gider. Oturur Manchester'ın CEO'suyla. Baba ne istiyorsunuz der. Önce oyuncuya der ki sen tamam mısın baba? Tamam ben geliyorum kabul ediyorum. Siz kulübü halledin. Geliyorum. Gittin Manchester ne istedi? 50 mi? Ya biz buna 30 verebiliriz bir yılı kalmış. Buluştun orta noktada. Alabiliyorsan alırsın. Senin şartlarına uyuyorsa. Ödeme planına bakarsın. Parasına bakarsın. Ona bakarsın. Sen kulüple anlaşabiliyorsan anlaşırsın ve aksiyon alırsan. Olmuyor mu? Tak çarpıyı atarsın. Çıkartırsın Bruno Fernandes'i hayatından abi.
2: İşte Bruno'yla ilgilendiğin zaman diliminde başka eksikliklerini de kapatabilirsin. Kapatırsın. Ben de bu tarafından evet. Mesela. Yani Galatasaray'ın mesela sol stopere yedek alacak. Niye Bruno Fernandes'i bekliyor? Ne alakası var mesela oranın? Sol kanada oyuncu alacak. Neden Bruno'yu bekliyorsun?
0: Abi mesela Okan Hoca'nın anlattığından benim anladığım önceliğimiz ön taraf diyor. Arkayla ilgilenmiyor Okan Hoca.
1: Evet.
2: Sol kanat.
0: Çünkü Lemina ile anlaşırsan
1: yer kalırsa, bütçe kalırsa arka taraf.
0: Ama işte be, yani esas problem o arka tarafta da var.
1: Katılıyorum. Gittiğin oyuncu kim? Lemina ile devam etmediğin senaryoda geçen hafta Lucy anlattık. Mi? Kimdi? Lucy mi? Abi her futbolcunun
0: al maliyeti... Al Davinson'la Lucy mi ile devam et. Yani mesela de, niye abi Lemina'yı... Bu Lemina ısrarı niye? Ben sana söyleyeyim niye? Daha az
1: maliyet. Daha maliyet. Az maliyet.
2: Tabii. Lemina şimdi stoper ve orta saha yedeği olarak duracak kadroda ama Lemina olmadığında bana orta saha lazım, abi, stoper
1: Lemina
2: lazım.
1: Lemina olayı dahi şöyle söyleyeceğim sadece çok da böyle ne diyeyim eldivensiz konuşmak istemiyorum. Galatasaray'ın her transfer operasyonunda birlikte hareket etmesi lazım. Her transfer operasyonunda Galatasaray yani birlikte hareket etmesi lazım. Bir bütün abi, olarak.
0: Herkes fikir beyan ediyor ya Galatasaray'ın. Fikir beyan etmek güzel de etki problem abi. Yani şimdi X adam diyor ki ben diyor 50 milyon bonservisle bunu alayım. Y diyor ki baba bizim öyle bir paramız yok diyor. Bak paramız yoku da anlarım ben. Ama o zaman niye böyle çıktınız yola derim.
2: O zaman niye Musiala'lar Bruno Fernandes'ler?
1: Ya yine yani. Böyle çıktın deme abi. Ya da farklı eğer paran yoksa farklı bir projeksiyon üzerine git ve somut adım at.
2: Ya ben oyuncu yani, satacağım gelen parayla transfer yapacağım. Bu da bir tercih. Saray satacağım Suudi Arabistan'a.
0: Ama bunu da yapacaksın işte. Markete koyacağım bu oyuncuları.
2: Ama işte bekleyerek çözülmüyor bunlar. İşte
0: onu söylüyorum abi. Problem orada zaten. Ya günler bak. Hep dendi ki Avusturya kampında Galatasaray ikinci transferini götürecek. Şimdi taraftar medyaya kızıyor ya. Çok haklılar abi. Ne söylese olmuyor medya. Yani biz medya olarak Galatasaray'ın transferiyle ilgili yaptığımız hiçbir öngörü ki ben çok kendimi çektim yani genel olarak hiçbir şey söylememeye çalıştım.
1: Transferi kampa götürecek diyen kim?
0: Galatasaray medyasında ikinci transfer Avusturya kampına gidecek diyen ben bir sürü şey gördüm. Abi,
1: ben demedim.
0: Senin için söylemiyorum.
1: Hayır.

0: artık her şeyde.
1: Hayır.
0: Tavşana dönüyor.
1: Hayır abi, senin de söylediğin bir sürü şey var. Benim de var yani. Burada mesele şu. Bunun sebebi ne biliyor musun? Aslında biraz da işte düzensizlik, plansızlık.
2: Tabii.
1: Çünkü

0: abi. Şeyin hazırladığı, scout'un hazırladığı. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bak hiçbirimizin bilmediği, Leslie'yi de hiçbirimiz bilmiyorduk. Herkes başka isimler konu, Kamavinga konu, Turan konuşurken Leslie geldi.
1: Leslie sen söyledin ama abi.
0: Hayır,
1: İlk sen söyledin.
0: Hayır, şunun için söylüyorum.
2: Şey, beklenti olarak.
0: Beklenti olarak söylüyorum. Abi, muhtemelen Galatasaray arka planda hiç adını duymadığımız bir takım görüşmeler yapıyordur. Yapmama ihtimali yok.
1: Var ama bu arada, sonraki iş mesela. Da,
0: ama Hikmet doğrusu da bu zaten. Yani Galatasaray'da mesela Okan Hoca da çıktı dedi ki bana da söylemesinler. Kimseye söylemesinler. Yani Galatasaray'ın abi her temas ettiği oyuncu, menajer buradan geliyor. Galatasaray'a teklif ediyor. Buradan medyaya veriyor abi. Çat diye Galatasaray bunu teklif yapmaya hazırlanıyor.
1: İşte Galatasaray'a
0: önerildi falan.
1: Sana haberi sızdıran, işte Ali Naci'ye bilgi vereni kovalayacağına bu yaptığı teklifin elden ele Avrupa'da kulüp kulüp dolaşmasının önüne geçsin.
0: Abi bir de reputasyonu bozuldu Galatasaray'ın. Neden bozuldu? Galatasaray Avrupa'da şey kulübü muamelesi görüyor. Arabistan kulübü muamelesi görüyor.
1: El Ahli gibi.
0: Evet. Yani sen 1 liralık oyuncu diyor ki 5 isterim diyor. Çünkü niye istiyor 5? Abi senin Galatasaray'ın içindeki maaş skalan korkunç bir seviyeye geldi. Hep burada geçen hafta da söyledim. Onu tarih kez onu tarih. Kredi çek. Abi zaten tabii ki kredi çeker. Kulüplerin kredi çekmesi de bir anormallik yok.
1: Evet.
0: Yani bu mesela çok acayip tartışıldı. Galatasaray parası yok. Galatasaray parasının olmama ihtimali olabilir mi abi? Yani Galatasaray gibi bir kulübün parasının olmama...
2: Abi bir kere transferi sen zaten... Sen sonra birçok kişi bunu konuştu ve soru olarak da yöneltti. Ya arkadaş şimdi Galatasaray'ın parası yok. Paralar nerede? Takımın yıllık maliyeti ne demiştim?
0: 110 demiştim.
2: 110. Vergilerle 150. 160. Galatasaray neyi ödedi abi? Osimhen'i. Bir yıl içinde ödedi. 70. 80'de o...
0: 75.
2: Ay bir de bonusu vardı 5. O da garanti bonusu. 80. Osimhen'e. Singo ile Uğurcan'ın taksitlerini ödedi. 40 milyon euro. İkisi daha bitmedi. Buraya da koyduk mu abi? 160, 80, 40. Zaten kafadan diğer bütün maliyetleri bırakıyorum kenara. 280 milyon euro bir yılda Galatasaray para ödemiş. Diğer operasyonları da bırakıyorum yani. Hala Oliveira'ya falan Galatasaray para ödüyor Sergio Oliveira. Yani 300-320 milyon euro para döndürmüş bu kulüp. Ödemiş hepsini.
0: Ali Naci, Galatasaray parasıyla ilgili değil dert. Buradaki hikaye benim de geçen hafta anlatmaya çalıştım. Bazen böyle altını kalın kalın çizmek gerekiyor bir şey söylerken.
2: Aynen.
0: Yani Galatasaray'ın bizim şunu kabul etmemiz lazım abi. Türk kulüplerinin maaş bütçelerinin 110'lar, 120'ler, vergilerle beraber 160'lar, 170'ler bizim çapımız değil.
1: Evet.
0: Bunu bir kabul etmemiz lazım bizim.
2: Tabii.
0: Yani biz artık bir oyuncuya 20 verdin, öbürüne de 15 vereyim, öbürü 10 alsın filan. Bunu çevirebileceğin bir durum değil burası. Örnek Galatasaray geçen sene locaları sattı değil mi? Gelecek 4 yılı sattı Galatasaray.
1: Evet.
0: Onun ama parasını aldı. Parasını aldı. Şimdi ne olacak? 2 sene sonra bir 4 yıl daha sattı. Hep gelecekten cepten yemeye başlıyorsun. Yani buralar problemli. Benim hep altını çizmeye çalıştığım şey şu. Abi Galatasaray her zaman dediği gibi 20 milyonluk oyuncuyu almamalı. Galatasaray atıyorum Can Uzun mu? Can Uzun'u almalı. Bonservisi ver abi. Bonservisi 5 seneye yay, 6 seneye yay. Onları ufak ufak öde. Oyuncunun maaşı düşük olsun. Çünkü artık öyle eskisi gibi vergiyi sileyim falan yok. Vergi geldi sana artık.
1: Tabii.
2: Örnek geçen, tamamla abi.
0: Geçen de söyledim o da havada kaldı. Yani vergileri ödenmediği için oyuncuların hesaplarına haciz bloke neyse adı tam neyse o konuyor. Eleştirenler var. Bloke geldiğini söylüyorsun da kaldırıldığını diye. Ya kaldırılmama ihtimali olur mu ya oyuncuların zaten? Hepsi blokeli mi kalacak yani futbolcuların hesapları?
2: Anında zaten aynı.
0: Yani bu çözüyorum. Abi o kadar birinci sınıf seviyesinde tartışılıyor ki meseleler. Yani iyi tabii ki bunu anlıyor anlamıyor olabilirler mi ama işi sulandırmaya geldikleri için öyle
2: i̇şte
0: oluyor.
2: İşte onu söylüyorum. Germeye çalışanlar var. Galatasaray'daki ama... problemleri bu iletişimsizliği fırsat bilip hatları kırmaya çalışanlar.
1: Ben mi çok çalışanlar var ya. Bilmiyorum ama bunun için de bütün ortam hazır.
2: Tabii canım.
1: Hani transfer bekleniyor.
0: Abi manipülasyonu çok açık bir ortam var. Neden manipülasyon çok açık?
2: Başkanına özür dilerim yönetimine vur abalıya yapılıyor abi. Bak taraftar tepkisi vesaire şöyle vur abalıya derken şunu söylüyorum. Germeye evet. Çalışılıyor. Ya Galatasaray koparılmaya çalışılıyor.
1: Bu
2: taraftarın tepkisini haklı olduğunu söylüyorum ama bundan fırsat bilip işte. Aynen. Artık yönetimin burada masaya vurması, başkanın masaya vurması lazım.
1: Yönetimin de burada mesela neden biz tepki alıyoruz diye düşünüyor olması abes. Çünkü ya şu anda abi, yapmanız gereken şeyler var ve
0: 15 gündür burada Ali Naci'yle program yapıyoruz. Hatta 3 haftadır. 3 haftaki önceki yayında da söyledim. Ya çıksın Galatasaray Kulübü Başkanı Abdullah Kavukçu. Okan Buruk çıkmasın artık. Okan Buruk çünkü Abi Okan Buruk da orada profesyonel. Okan Buruk da başka.

0: Bakanı eleştiremez. Abdullah Kavukçu'yu eleştiremez.
1: Paratoner olmaktan yoruldu yani, o da çok tamam, belli.
0: Yani. O da konuşmasın. Yani Okan Hoca konuşmasın artık. Çünkü Okan Hoca konuştuğunda da taraftar tatmin olmuyor.
1: Abi elit oyuncu almak zor diyor biliyoruz ama Galatasaray 6 tane elit oyuncu mu alacak? Hayır, yani, bir
0: evet,
1: tane alacak.
0: Onu söylüyoruz. Yani bu, o da şimdi aslında o da muhtemelen bu işlere tepki gösteren Galatasaray taraftarı gibi düşünüyor.
1: Evet.
0: Abi burada en çok transfere ihtiyacı olan kim? Okan Hoca. Okan. En çok isteyen kim olur? Okan Hoca olur.
1: Okan Hoca zaten bana adam almıyor.
0: Abi çıksın değil. Galatasaray Kulübü Başkanı bir basın toplantısı düzenlesin. Desin ki arkadaşlar bu ya bir kargaşa var. Bu kargaşanın önüne geçmeye çalışsın. Ama hiç böyle bir adım atmıyor abi. Demek evet. ki ya bu kargaşadan demek ki memnunlar abi. Bu bir iletişim stratejisi demek ki. Ya yani Galatasaray taraftarının bu denli tepki göstermesi. Sosyal medyada bu iş, ha şunu da görüyor olabilirler. Sosyal medya bana ne abi sosyal medyadan diye olabilir bak Galatasaray Kulübü Başkanı.
1: Ona saygı duyuyoruz tabii.
0: Ha, o da bir şey yapar. Ama şunu unutmasın abi. Buradan söyleyeyim. Bana ne sosyal medyadan eyvallah. Sosyal medyada organik olan tepki yarın tribünde de
2: tabii, sana sirayet eder.
1: Ama bana
0: sana
1: ne
0: tepki yani bugün sosyal medyadaki bana ne olur ama stat'taki bana ne olmaz.
2: Tabii.
1: Bana ne
2: ve
1: sosyal medyadan.
2: Stat'takinin de geri dönüşü olmaz.
1: Fikrinin evet. çok baskın olacağını zannetmiyorum. Vesino'yu alırlardı mesela.
0: Evet. Ama Vesino'yu bence alırlardı zaten.
2: Vesino Sarri engelledi. Vesino'yu taraftar falan.
0: Vesino'yu taraftar engellemedi.
2: Sarri engelledi de bir şey söyleyeceğim. Bir de anlattığımızı anlamak istemeyen ya da kendine yoran bir kesim var. Şimdi gördüm. Arkadaş ben
0: neyi gördün
2: taraftar
0: ya?
2: Vur bakma Abalı'ya diyorum. Yönetime yapıyor yok, demiyorum.
1: Ben öyle düşünmüyorum.
2: Arkadaş şu an vur Abalı'ya dediğim nokta şu. Taraftar tepki gösteriyor. Transfer konusunda, iletişimsizlik konusunda, planlama konusunda.
3: Berk Sayar'la parantez.
4: Reklam.
3: Böyle bir dünya var. Dünya katılım mobil şubeyi indirin. Dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası. Dünya katılım var. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Reklam bitti.
3: Radyo Go. Berk Sayar'la parantez. Başlıyor.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Parantezden selamlar, ben Berk Sayar. Parantez programında gündemi birlikte konuşacağız, gündemi birlikte değerlendireceğiz. Beşiktaş tarafını, Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Trabzonspor'u detaylandırdığımız bölümler olacak. Bir saatlik programımızda aşağı yukarı ve Fenerbahçe ile başlayacağız. Fenerbahçe Zabze maçına hazırlanıyor ki orada uçak inişiyle beraber, uçağın inişiyle beraber yavaş yavaş otele doğru da kamp yapacakları, o kısa kamp yapacakları otele doğru da kalacakları, konaklayacakları yere doğru da hareketlendiler. An itibariyle pasaport kontrolü gerçekleşiyor Polonya'da. Onun bilgisini aldık. Erhan Elveroğlu bizlerle birlikte Fenerbahçe'yi yakından takip ediyor, yerinden takip ediyor. Orada ne oluyor, ne bitiyor? Erhan Elveroğlu'ndan alacağız detayları. Hemen ardından Beşiktaş'ı, Beşiktaş gündemini biliyorsunuz Önder Özen'in açıklamalarıyla, Salah da şimdilik masadan kalktık açıklamasıyla gündemde olan bir Beşiktaş konusu var ki Beşiktaş'ı da Şafak Malatya ile konuşacağız. Trabzonspor da aynı şekilde kamptı. Trabzonspor'un kamp sürecini Nurgül Günaydın'la değerlendirirken bir diğer tarafta Galatasaray'ı da Ömercan Özmen'e soracağız. Yani dolu dolu bir parantezde soru cevap yaparak hızlı hızlı tüm bölümlerimizi sizlere aktaracağız. Tüm konu başlıklarını işlemeye çalışacağız. 0212 273 10'dan mesajlarınızı gönderin lütfen. Erhan Alveroğlu bizlerle birlikte. Erhan abi selamlar, hoş geldin.
7: Selamlar, hoş bulduk. İyi yayınlar Berk.
6: Doğru verdik mi bilgiyi? Son detay pasaport
7: doğru
6: kontrolüydü.
7: Doğru verdin, evet. Şu anda Fenerbahçe pasaport kontrolünde. Hatta geçip otele doğru yavaş yavaş hareket etmeye başlamış bile olabilirler. Polonya'da otelin önündeyiz. Basın mensubu arkadaşlarla birlikte. Burada biraz Polonyalı futbol severler var. İşte Brezilyalı oyunculardan imza almak isteyen, Shakhtar döneminde Fred'in hayranlığını taşıyan bir genç arkadaş var. Almanak yapmış bir arkadaş var. Fenerbahçe'nin imzasını almak isteyenler. Türk taraftar yok. Birçok uyarı yapıldı. Hani Zabje taraftarlarının fazla holigan mı diyelim, ateşli mi diyelim olduğundan ötürü toplu olunmaması konusunda uyarı yapıldı. Onun için şu ana dek öyle bir Türk taraftar topluluğu yok ama yarın mutlaka olacaktır diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de İsmail Kartal bugün Sıdıkı Şerif'in sakatlığı açıklandı. Ağrıları var. Ağrıları var diye kadroda yoktu. İsmail Kartal bugün artık yapacağı basın toplantısı sonrası kararını verecek kimlerin oynayacağını ama ben Fenerbahçe'de yarın Marco Asensio'nun ilk 11'de maça başlayacağını düşünüyorum. Hafta boyu olan spekülasyonlara bir son verecektir diye düşünüyorum İsmail Kartal'ın. Yine Ake'nin risk edilip edilmeyeceğini aslında şu anda hiçbirimiz bilmiyoruz. Onu soracağız İsmail Kartal'a. O cevapları alacağız kendisinden. Fenerbahçe motive bir şekilde geliyor buraya. İlk maçın 1-0'lık avantajı vardı. O 1-0'lık avantaja gelecek. Gündüz sabah saatlerinde Jabje hocasının yaptığı basın toplantısında ona sorular yönelttik. Öncelikle bizim adımıza bir fiyaskoydu. Çünkü Lehçe'den Türkçe'ye çeviri yoktu. Yaklaşık 15 dakika onların kendi aralarında konuşmalarını dinledik. Sonra mikrofon aldım ve bu konuda bir eleştiride bulundum. Türkçe yanıt alamamamız çok kötü oldu dedim. Televizyonlarda yayınlanamıyor bu şekilde, bu vesileyle belirttim ve birkaç soru yönelttim. Yönelttiğim sorulardan birisi, siz takımınızda Fenerbahçe'den hangi oyuncuları görseniz mutlu olurdunuz? Semedo, Genduzi ve Talişka dedi. Diğer taraftan da özel önlem almak zor durumunda kalacağınızı düşündüğünüz bir oyuncu var mı dedim ve direkt Talişka dedi yine. Bu arada şu anda Fenerbahçe'nin Polonya'daki derneğin de yetkili birkaç dernek üyesi Fenerbahçe'yi karşılama için buraya geldiler. Ellerinde çiçekler takıma verecekler. Daha sonra sorularla şöyle devam ettik. Fenerbahçe'nin Polonya basınının Fenerbahçe'nin sıradan bir takım olduğunu söylediğini belirttik. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda dedim. Fenerbahçe sıradan bir takım olur mu dedi. Tabi bunları İngilizce gerçekleştirdik bu sohbeti. Soruları da öyle sorduk. Öyle bir şey olur mu? Fenerbahçe çok önemli yıldızlardan oluşan çok değerli bir takım. Onu söyleyeyim dedi. Peki tur şansınızı nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorduğumda bu iki ayak bir maç. İlk 90 dakikası oynandı. 1-0 gerideyiz biliyoruz ama burada da taraftarımız önünde çok iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Hem defansif olarak hem de ofansif olarak planladıklarımızı yaparsak bu turu geçebiliriz diye düşünüyorum. Futbol son düdük çalmadan bitmez dedi. Bu notu da iletmiş olayım. Akşam İsmail Kartal'ın toplantısı var. Türkiye saatiyle saat 7'de. Orada da sorularımızı soracağız. Özellikle Asensio konusundaki belirsizliği basın mensubu arkadaşlarla sorup Türkiye'ye hani bu konuda bir cevap ulaştırmış olacağız diye düşünüyorum. Belki transferlerle ilgili bir şeyler söyleyebiliriz. Cihan Kamer dün Milano'ya gitti. Milano'da görüşmelerde bulundu. Çünkü beklenti şu yöndeydi. Biraz daha hani bu işi Leao'ya ilgiyi biraz daha ortalama seviyede tutup maksimum faydalı bir fiyata almak istiyordu Fenerbahçe. Ama Galatasaray'ın da girişimleri var oyuncuya. Ben bu Cihan Kamer'in ani gidişini biraz da bu duruma bağlıyorum. Fenerbahçe kiralık ve satın alma opsiyonlu oyuncuyu transfer etmek istiyor. Şu anda Cihan Kamer Milano'dan ayrıldı. Polonya'ya doğru geliyor diye bilgi var. Cihan Bey gelecek burada. Takıma katılacak. Kahvilede kimler var aslında birazdan indiklerinde göreceğiz. Diğer taraftan Girassi konusunda Fenerbahçe'nin ciddi bir ilgisi var. Oradan bir indirim bekleniyordu. Çünkü o 40 milyon euroya serbest kalma maddesi Temmuz'un ortalarında bitti ve artık Fenerbahçe daha uygun bir fiyatı Girassi'yi almak istiyor. Açıkçası bugün Şerif'in ağrıları sebebiyle olmaması, Vedat Muriç'in sakatlığı derken Fenerbahçe'deki forvet krizinin aslında çok da derin olduğunu, geçen seneden henüz bir değişiklik olmadığını hissettiriyor bize. Bunu

0: noktada Fenerbahçe'nin forvet transferini hızlandıracağını düşünüyorum. Bugün İsmail Kartal'a soracağımız sorulardan bir tanesi de şu olacak, olmalı ya da Sturm Graz maçı var bu turun geçilmesi durumunda. Sturm Graz maçına yeni bir oyuncu eklenebilecek mi listeye? Yani bir forvet, bir transfer, kanat forveti eklenebilecek mi diye sormak gerekiyor. Ama o maça da Vedat Mur için en azından ikinci maçında hazır olacağını bilgisini verebiliriz. Senin sormak istediklerin varsa oradan devam edebiliriz.
1: Ben özellikle Zabzice tarafında Ahmet Konanç'ın sosyal medyada biraz da böyle işi espriye de getirerek senin yanındayken bir paylaşımını hatırlıyorum. İşte orada dizilen adamların, yani antrenmanda dizilişin tüm detaylarıyla böyle bir Fenerbahçe'yi nasıl bir Fenerbahçe olarak savunmada bekledikleri ve nerelerden atak yapmaları gerektiği gibi teknik taktik konuları kendisince bir çözümlemeye çalıştığı bir videosunu hatırlıyorum. O sırada sen de yanındaydın videoda, yanlış görmediysem. Yani belli ki Aki'yi, Osterwold'i, Skriniar'ı şurada bekliyorlar ve sağlı sollu ortalarla gelecekler dedi. Senin gözlemlerin ne oldu ve Ahmet Konanç'ın aynı zamanda o işte analizine ilişkin neler söylersin? Sen de yanındaydın çünkü sen neler.
0: Evet. Espiritüel bir yaklaşım yaptı Ahmet. Evet. Ahmet Konanç önce bir orta düzeni gördü. Evet doğru. Evet. Gerçekten Fenerbahçe savunmasının kenar toplarda konumlanışını böyle sanki oraya yerleştirmişler.
1: Bu arada çünkü ilk maçta da sağdan geldi, yerden açtı. Soldan geldi, yerden evet. açtı. Hani onu yaptılar doğru. ilk maçta da bu arada.
0: Ve bu yerleşimi yaparken idman öncesi ilgili personel geçip onları oraya dizdi. Daha sonra şu oldu. Daha sonra iş birazcık şuta döndü. Aynı oyuncular orada dururken şut çekmeye başladılar. Kale boşken çektiler bu şutu. Yani uzaktan şut da deneyecekler, kenar ortaları da zorlayacaklar gibi geliyor. Konanç'ın tespiti doğruydu. İlginç bir maç bizi bekliyor. Hocasının şimdi ismi aklıma gelmedi Jabje'nin. Hoca oyuncuların etrafında, oyuncuları etrafında topladı ve onlara yaklaşık 5 dakikalık bir konuşma yaptı. Sonra alkışlayıp idmana başladılar. Yani onlar da ciddi bir motive bu maça ve bu motivasyonu gerçekleştirirken kendi taraftarlarına ve atmosferlerine çok güveniyorlar. Çok ateşli bir taraftarı olduğunu söyleyebiliriz Zabje'nin. Bunu yarın göreceğiz tamamen aslında, ama bana sorarsanız tabii ki Fenerbahçe'nin bu turu hiç zorlanmadan rahatlıkla geçmesi gerekiyor. Çünkü ne şehir ne takım Fenerbahçe ayarında, Fenerbahçe'nin şehri ayarında, Fenerbahçe'nin takımı ayarında değil. Buna şeyi de dahil edebiliriz. Basın toplantı odasını da dahil edebiliriz. Tabii ki futbolda sürprizler kaçınılmaz. Olur sürpriz, ama bu buradan artık Fenerbahçe'nin bir sonraki rakibinin çok büyük bir aksilik olmazsa Sturm Graz olduğunu göreceğiz. Asıl durum bence Fenerbahçe'nin playoff'ta çekeceği rakip ve orada sahaya çıkacağı kadro oluşturabileceği kimya diyelim. Çünkü yaklaşık 15 yıldır bir hasret var Şampiyonlar Ligi'nde. Bu hasretin artık sona ermesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin o tekrardan yükselişinin başlayacağı şeyin Şampiyonlar Ligi'ne katılımla gerçekleşmesi gerektiğini düşünenlerdenim ben. Bunun için bu transferlerin, bu çalışmaların hepsinin bence şeye yetişmesi gerekiyor. Playoff maçına en geç.
1: Tabii Sturm Graz'da 4-0'la Hertz'i geçerek çok net bir skor almıştı. Şimdi onlar da bugün Hertz deplasmanındalar. İskoçya'dalar, ama ne kadar önemli bu maç. Çok da böyle ön plana çıkartabileceğimiz bir kıran kırana diyebileceğimiz bir maç yok açıkçası. Orada dediğin gibi orayı bekliyor olacak Fenerbahçe. İyi sonuçla beraber umarız temsilcimiz. Erhan Alveroğlu ile konuştuk. Bu arada Gasparik teknik direktörün adı Erhan Alveroğlu. Bölmek istemedim ama böyle hızlı hızlı anlatıyorsun. Zamanın da değerli orada diye. Çok teşekkür edeceğim. Ben eklemek istediğim farklı bir şey yoksa Polonya'da.
0: Rica ederim. Ben Avrupa'da mücadele eden diğer tüm takımlarımıza da başarılar diliyorum. Bu sene Türk senesi olsun inşallah.
1: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol.
0: İyi yayınlar.
1: Selamlar tüm basın mensuplarına, basın tribününe.
0: Selamlar sizden de.
1: Ve Erhan Alveroğlu ile konuştuk. Onunla bir bağlantımız oldu ki kısa tutacaktık. Fenerbahçe takım otobüsünün otele girişini bekliyorlar. Basın mensupları orada. Polonya'da en son pasaport işlemi vardı ki en son dediğimizin üzerinden bir 20 dakikaya yakın bir süre geçti. Halihazırda otele varmak üzereler. Konaklayacakları otele varmak üzereler. Onun da haberini sizlerle paylaşmış olalım. Ama Şafak

0: Malatya'ya döneceğim. Şafak Malatya ile konuşacağım. Onunla değerlendirmemiz olacak. Beşiktaş'ta dünkü açıklamaların ardından Şafak Malatya ne düşünüyor? Beşiktaş'ta dünkü açıklamaların ardından Beşiktaş cephesinde gelişen bir farklı konu var mı? Nedir ne değildir? Neler söyler Önder Özen'in açıklamalarına ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde durum nedir diye soracağız. Şafak Malatya, hoş geldin, selamlar.
1: Merhaba, hoş bulduk sevgili Belki yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Her şeyden önce her hafta böyle Beşiktaş'ı konuştuğumuz, zaman zaman salı günü, zaman zaman perşembe günü fark etmeksizin konuştuğumuz bölümler oluyor seninle. Onun için ayrıca teşekkürümü sunayım ama dünkü basın toplantısını sen nasıl takip ettin? Neler düşünüyorsun ve Beşiktaş'ta basın toplantısının ardından Salah cephesinde bir gelişme oldu mu? Yoksa Önder Özen ne dediyse hala oradayız diyen tarafta mısın? Söz sende.
1: Ya öncelikle Salah'la alakalı biliyorsun en son yaptığımız yayında ben Salah haberinin inandırıcılığından şüphe duyduğumu söylemiştim. Böyle bir durumun olma ihtimalinin düşük olduğunu söylemiştim. Açıkçası bize de sürpriz oldu. Onu söyleyeyim. Yani başkanın en son Trossard'ı açı almaya gittiği gün kendi röportajında gündemimizde değil demişti. Ve hepimize de zaten böyle bir bilgi verilmişti. Ama akabinde gelişen olaylar süreci buraya kadar getirdi. Geldiğimiz noktada dün Önder Hoca'nın söylediklerine Salah dışında söylediği kısma bazı yerlere muhalefet etsem de Salah özelinde ve toplantının genelinde söylediklerinin altına açıkçası imza atarım. Çünkü biraz sonra vereceğim detayları lütfen bizi dinleyenler değerlendirsin. Hangi takımı tuttuklarının önemi yok ama kendi takımlarında böyle bir transferde kendi kulüplerini bu pozisyona sokabiliyorlarsa Salah transferinde Beşiktaş hatalıdır. Hep beraber deriz o zaman. Şimdi henüz net bir cevap yok. Fakat dün toplantıdan hemen sonra önce MLS kozunu ortaya sundular. Yani Mısır medyası üzerinden, Mısır basını üzerinden işte Muhammed Salah'ın Amerika'daki MLS'ten teklif aldığına dair bilgiler geçildi. Akabinde zaten dün bekliyorduk da bunu sosyal medya hesaplarımızdan da paylaştık. Bugün yarın Türkiye'den başka takımlar var diyecekler dedik. Bugün Trabzon ortaya attılar. Trabzon işte anlaşmaya çok yakın.
0: Trabzon vesaire. Tarafından da cevap gelmedi.
1: Yalanlama. Evet. Tabii yalanlama geldi ama en
0: kaldı
1: azından
0: ki,
1: sabah...
0: Kaldı ki abi şunu söyleyeceğim. Bölüyorum, özür dilerim ama buraya ben parantez açmamız gerektiğini düşünüyorum. Ya Trabzonspor'un gelir gider dengesine baktım transferde. Hala karda gidenlerin karşılığında harcadığı parayla. O kadar da oyuncu aldı değil mi mesela? Sayamazsın abi bir çırpıda tabii, ben tabii, desen de sayamazsın.
1: Sağ tarafa da Saviola'yı aldılar değil
0: alacaklar
1: mi?
0: Aldılar evet. Yani alacaklar da daha gelecek de devamı. Ama ya Trabzonspor zaten adı anılan Salah'la Beşiktaş'ın tekliflerini kabul etmeyen Salah'ın istediği para daha üstken Beşiktaş'ın teklif yaptığı kadar 2 yıllık masrafını karşılayacağı kadar Trabzonspor o kadar bir bütçeyle zaten bir takım oluşturdu şu an. Ya böyle bir Trabzon'dan böyle bir adım yani en azından Fenerbahçe'ye yazsan Galatasaray'a yazsan daha inandırıcılığı olur.
1: Daha yazacaklar ona da yazacaklar.
0: Olacaktır mutlaka olacaktır ama ben yani Trabzonspor tarafının inandırıcılığının değil. Olmadığını düşünüyorum zaten.
1: Durum para değil zaten. Yani Beşiktaş dün Önder Hoca açıklama yaptığında Muhammed Salah'la 1+1 yıllık 12+3 kolay bonus. Yani çok zor elde edilemeyecek bonuslar. 12 milyon maaş artı 3 milyon başarı bonusuyla beraber anlaşma sağlamıştı zaten. Fakat sorun şu. Menajeri Rami Abbas galiba tam adı. Bu beyefendi önce 7,5 milyon eurodan kapı açtı. Menajerlik ücreti olarak. Dikkat et Önder Özen satır aralarında dedi ki bu menajerlik ücretinin globalde bir rakamı var. Bir yüzdesi var. İşte anlaşılan rakamın yüzde şu kadarıdır. Değil ki bu rakam %12'dir biliyorsun. Bunun üzerinde bir rakam talep edilince bu aslında bir noktada illegale giriyor dedi. Maalesef bunu Türkiye dahil birçok dünyada birçok kulüp yeter ki futbolcuyu alalım diye birçok futbolcu üzerinde bu kuralı açtığı için menajerler de tabiri caizse ne tutturabilirsek oradan devam eden tarafta. Şimdi buraya kadar her şey normaldi. 7,5'u 5 milyona çekti. Menajeri Beşiktaş'ın bu konudaki dik duruşundan dolayı açıkçası Serdar Adal'ın pazarlık sürecinden dolayı ve bunu da 2 yıla bölecek şekilde de anlaşıldı. Yani menajer komisyonunda da aslında son birkaç gün öncesinde anlaşılmıştı. Ama konu şurada çıkmaza giriyor. Muhammed Salah'ın dün planlama dün bu saatlerde hatta biraz daha erken dün öğle saatlerinde hepimiz şunu bekliyorduk. Muhammed Salah menajerinin yanında 1-2 tane finansçı hukukçu adı altında 1-2 yardımcısı Türkiye'ye gelecek. Evraklar hazırlanacak. Son noktaya gelinecek ve imzalanacak diye bekliyorduk. Fakat Salah cephesinde menajerin talebi şu yönde. Globalde anlamayan dinleyicilerimiz olabilir. şöyle söyleyelim. Türkiye dışında dünyada herhangi bir ülke, bu Mogadişu'da olabilir, Amerika'da olabilir, Salah forması satıldığında her satılan Salah formasının gelirini kendilerine istediler. Yetmedi. Türkiye'de satılan Salah formalarında da kulübe kalan paranın, ki biraz sonra detayını söyleyeceğim, kulübe kalan paranın da %80'ini istediler. Yani bu inanılır gibi bir rakam değil. Bu arada sadece forma bu. Bunun işte maket satışı olursa, bilmem ne satışı olursa, bunlar için ayrıca bir parantez açmak lazım. Şimdi tabii ki rakamlar %100 şu nokta atışıdır diyemem ama aşağı yukarı Beşiktaş'ın forma sponsoru kendi üzerine düşen payı aldıktan sonra Beşiktaş'a kalan para 3500-3600 civarı bir para bir formadan. Bunun 3000 lirasını istediler.
0: Yani Beşiktaş buradan da çıkaracağız diyemiyor.
1: Tabii tabii.
0: Yani... Bu arada Amerika'da olabilir, Mogadishu'da olabilir dedin ya. Mogadishu ülke değil abi. Somali'nin başkenti diye biliyorum.
1: Ya olabilir, fark
0: bak,
1: etmez.
0: Bak sana ben takılayım abi. Takılacak yer bulamadık.
1: Sıkıntı yok. Zimbabwe diyeyim, o da.
0: Peki, tamam. İçin etsin.
1: Zambiya diyeyim. Neyse, yani demek istediğim kısacası bu adamlar globaldeki bütün forma parasını, Salah forması ama karışmasın. Salah diye üretilen formaları. Türkiye'deki formalarında %80'ini, Beşiktaş'a kalan
0: ağır,
1: payın
0: çok ağır istekler yani. Çok ağır istekler.
1: Tabii.
0: Ama ben ülkenin Kuzey Afrika'da bir yerlerde, o sınırlarda bir yerlerde olduğunu bilince çok da şaşırmıyorum bunlara, biliyor musun?
1: Şimdi bir de şöyle de bir durum var. Bunun dışında da şunu istiyorlar. Biz diyorlar, şimdi piyasada adı geçti diye bir araba markası var biliyorsun, Türkiye'nin gururu bir marka. İşte doğru. Diyor ki bu markada oynanırsa, işte atıyorum şu firmanın reklamı, bu havayolunun reklamı, fark etmez.
0: Ha, oraları da kapattılar yani.
1: Oralarda da şöyle diyorlar. İmaj hakkı adı altında oynadığımız bütün reklam ve olayların parasını da bizim hesaplarımıza yatırın. Oradan siz payınızı alın. Yani bu kabul edilebilir bir durum değil. Beşiktaş'a bu muameleyi çekemezler. Kimse şey, tam Salah çok büyük bir futbolcu. Dünya çapında bir futbolcu. Bundan yana hiçbir sıkıntı yok ama Beşiktaş'tan da büyük değil ya, kusura bakmasınlar. Ya da Galatasaray'dan, ya da Fenerbahçe'den, ya da Trabzon'dan. Bunlar yüzyıllık camialar, ulu çınarlar. O yüzden Beşiktaş da bu noktada, bak tekrar altını çiziyorum, sözleşme süresi, yıllık ücret, futbolcu bonusu, menajer komisyonunun ödeme şekli. Buralara kadar anlaşmışken, bunu niye ısrarla söylüyorum? Birçok medya mensubu, yerli ya da yabancı, Salah bitti, anlaşıldı, artık ıslak imzalara kaldı demesinin sebebi bu. Çünkü bu bilgi kulüpten teyitli bilgi. Olay buradan geri dönüyor. Şu an için Beşiktaş da Salah ve menajerine diyor ki pazartesi gününe kadar bize geri dönüş yapın. Dün Önder Hoca o toplantıyı yapmadan 1-2 saat önce bir haber geliyor ki yaklaşık bu saatlerde, bu saatlere tekabül ediyor. Biz imaj hakları konusundaki durumumuz budur. Bunu kabul ediyorsanız imza için İstanbul'a gelelim. Beşiktaş da diyor ki hayır kardeşim, biz bunu kabul etmiyoruz. Bizim size yaptığımız son teklif budur. Bunu kabul ediyorsanız gelin. Aksi halde de Önder Hoca çıkıyor. Bana sorarsan o resti çekiyor. Bu bir rest. Karşılıklı bir restleşme var şu an. Bakalım buradan kim galip gelecek. Şimdi Muhammed Salah'ın Amerika'ya gitme ihtimali çok düşük görüyorum. Neden? Çünkü kendisinin bir işte Filistin hassasiyetinden bahsetti biliyorsun. Dünya Kupası'ndaki olanlar vesaire. Ben Amerika'ya gideceğine ihtimal vermiyorum. Suudi Arabistan'dan teklif var, evet. Ama bu teklifi de ailesi istemiyor. En azından Mısır medyası da bunu teyit ediyor. Eşi Arabistan'a gitmek istemiyormuş. Avrupa'da Roma kuzunu bir ara oynadılar. Roma'da istiyor falan ama Roma'dan resmi bir teklif yok. İtalyan medyası bunu yazdı. Yani şu an masasında Beşiktaş'ın sunduğu teklifin üstü bir teklif yok. Buna rağmen gelmiyorsa gitsin futbola sakır denilen yerde top oynasın. Yani ne diyelim. İşte Trabzon'u yazıyorlar. Beşiktaş'tan bunları isteyen menajeri Abbas Rami Trabzon'dan şey mi istedi acaba? Hani tutulan her hamsinin 3 kilo hamsinin 2,5'unu bize verin mi dedi. Ne dedi yani? Hani oraya da öyle bir şey demişti herhalde. Karadeniz kıyılarında tutulan bütün balıkların %2,5'u
0: bize. Bayağı ileri gidilmiş, onu söyleyeyim.
1: Yani bu noktada
0: sınırlarıyla oynanmış yani işin.
1: Ya bence bu noktada Beşiktaş'ın
0: kabul etmemesi...
1: Önder Özen'in
0: dediği gibi ama... Şimdi ben tabii orada olayı Önder Özen'in dediği gibi deyip Önder Özen'e hak verme kısmına getiriyorum şu an, doğru ama... Ya, olayı dün şöyle okuyordum ben ki hala benzer bir noktada düşüncem var. Beşiktaş tarafı Bu transferi çok istedi. Önder Özel'inden işte futbol aklından başkanına, yönetimine. Hatta öyle ki yöneticilerden birinin sürekli paylaşım yaptığını konuştuk bizler. Aylarca, haftalarca. Daha doğrusu haftalarca demek daha doğru. Ama yani olmayınca iş Önder Özel tarafından, bizim dönemimizde Beşiktaş, bizim çocukluğumuzda

0: Muza Beşiktaş öz kaynaklı altyapıdan yetişenlerle şampiyon olmuştu. Tamam, Gomezler gerçeklerimiz, Quaresma'lar bizim gerçeklerimiz ama bizim dönemimizde de altyapıyla çözmüştük. Bu işi kısmına getiriyor. O zaman bir hafta önce masadayken 40 milyonlar, 20 milyonlar konuşuluyorken neredeydi bu
1: Şimdi benim
0: çocukluğumuzdaki
1: eleştirdiğim konu bu
0: hasretiniz
1: zaten.
0: diye soruyorum ben de
1: Hatırlıyorsan
0: burayı. Evet.
1: konuşmanın başında ne dedim? Eleştirdiğim noktalar var
0: Yani.
1: dediğim buydu. Şimdi Önder Hoca, bir kere Önder Hoca'yı dün niye çıkarttılar söyleyeyim. Ne Sayın Murat Kılıç ne Sayın Serdar Adalı çıkıp bu konuşmayı böyle anlatamazdı. Önder Hoca şu an camiada ikna yeteneği en kuvvetli olan, sportif dille kendini en iyi izah edebilen adam Beşiktaş kulübünde. Bundan dolayı bu görevi Önder Hoca'ya verdiler. Yoksa o işin finansal tarafıyla hiç ilgilenmeyen bir adam. Yani en azından kendi söyleyeyim bu. Ama o zaman Önder Hoca'ya sorarlar. Hocam sen Roberto Carlos'lar alınırken neredeydin Büyük Fenerbahçe'nde? Anladın mı? Hani o zaman yok muydu Fenerbahçe'nin dere ağzı tesisleri, yok Papaz'ın çayırından gelen tarihi lefterler falan yok muydu yani? Hani Beşiktaş'a bunu satamaz yani Önder Hoca.
0: Peki.
1: Zaten eleştirdiğimiz konu da bu. Yani sen şunu de, Salah'ın talepleri gerçekçi değil. Beşiktaş'la örtüşmüyor. Biz masadan kalktık. Buraya kadar başımızın üstesinde. Ama bunu camiaya anlatırken Metin Ali Feyyaz'dan girip Süleyman Seba'dan çıkıp Baba Hakkı'dan dem vurursan bir dakika derler. Yani bunu konuşacak zaman o zaman değil, konuşacak adam da Önder Hoca değil. Rıza Hoca konuşur bunu. Çıkar sportif direktördür. Konuşur. Şu an Gökhan Hoca var biliyorsun ekibinde.
0: Evet.
1: Yardımcısı. Gökhan Keskin çıkar bunu konuşur ama Önder Hoca konuşamaz bunu. Oraya zaten bizim Beşiktaş tarafındaki takip edenlerin, biraz daha bağımsız takip edenlerin açıkçası tepkisi de bu. Ama şu an bu eleştirilecek bir nokta değil. Çünkü Önder Hoca güzel işler yapıyor. Hakkını teslim edelim. Ben ilk geldiğinde de söyledim. Önder Hoca Fenerbahçelidir. Bu beni gram ilgilendirmez. Çünkü Önder Hoca işini çok iyi yapan bir adam. Bana sorarsan. İşini yaptığı sürece de istediği takımla olabilir. Çocukluğunda herkesin gönül verdiği bir takım, bir camia vardır.
0: Peki.
1: Ben bu noktadan Önder Hoca'yı eleştirmem.
0: Peki Uzungöl Sümela Manastırı'nı istemiş olabilirler demiş mesela.
1: Olabilir. Olabilir. Gerçi oraları Araplar aldı.
0: Peki.
1: Olabilir yani.
0: Peki.
1: Şimdi şeyi de söyleyelim.
0: Abi
1: Ben
0: bitirelim yavaş yavaş söylediklerinle beraber. Neyi
1: Muhammed
0: söyleyelim?
1: Salah noktasında resmi olarak bir yere imza atmadıkları sürece hala ve hala Beşiktaş'ın gelme ihtimalini %51 tarafta gören taraftayım. Onun da altını çizeyim. Beşiktaş kulübü çok güzel bir satranç oynamıştır. Genç kardeşlerimiz hatırlamaz, sen hatırlarsın. Benim akranlarım benden büyükler
0: Bizi
1: hatırlar.
0: de yaşlandırdın
1: Ricardo Quaresma'nın ilk geldiği dönem aynısı yaşandı. Geldi,
0: abi.
1: geliyor, anlaşıldı, imajdı
0: Evet.
1: vesaire. Çıktı Beşiktaş dedi ki biz masadan kalktık. Bir hafta sonra Quaresma geldi. O dönemin başında da Serdar Adalı vardı. Yani o yüzden biraz beklemekte fayda var. Bana
0: O
1: sorarsan
0: dönemi biraz
1: süreçte.
0: araştırdım da sen söylediğinde Quaresma konusunda Beşiktaş'ın masadan kalktığı dönemi. Yıllar
1: Yani
0: önceymiş öyle bir.
1: aynı süreci yaşıyoruz şu anda.
0: Doğru. Hatırlıyorum ya.
1: yani.
0: Söylediğinde böyle canlandı direkt kafamda.
1: Durum bundan ibaret.
0: Evet. Peki.
1: Beşiktaş'ta ben Salah transferinin, ya bir de Trossard'da da bu oldu sevgili Berk. Yani son cümlede böyle olsun biliyorsun. Menajeri son anda talep arttırdı. Trossard devreye girdi. Çözdü. Eğer Muhammed Salah ve ailesi hakikaten Türkiye'de oynamak istiyorsa girecek devreye, diyecek ki kardeşim tamam yeter. İyice çok affedersin suyunu çıkarma. Yeter artık, talepler bulduk gidiyoruz diyecek. Gelecek. Başka bir seçenek yok yani.
0: Peki. Şafak Malatya, teşekkür edeceğim. Eklemek
1: Ben
0: istediğim farklı bir
1: teşekkür
0: şey
1: ederim.
0: yoksa ama konuşalım isterim yine uygun olduğunda, yarın olur,
1: Tabii tabii
0: Perşembe
1: tabii
0: olur.
1: tabii. Yine haftalık değerlendirmelerimizi yaparız.
0: Yapalım abi.
1: Tamamdır.
0: Tabii tabii deyip yarın şuradayım, buradayım diyeceksin bana. Ben biliyorum ama şimdi
1: Ya işte
0: yayında
1: yapacak bir
0: Perşembe'nin sözünü alayım mesela abi ben.
1: Perşembe günü, bugün Salı değil mi?
0: Salı abi.
1: Perşembe günü imkansız.
0: Abi Çarşamba günü olur. Konuşalım çünkü
1: Çarşamba,
0: Beşiktaş.
1: Perşembe imkansız.
0: Peki.
1: Cuma'ya bakarız.
0: Bak yayında hemen sözünü alabiliyoruz abi. Diğer türlü
1: Cuma'ya
0: erteliyorsun.
1: bakarız
0: İşin
1: inşallah.
0: esprisi tamam. Sağ ol, var
1: Tamam.
0: ol. Çok teşekkür ediyorum.
1: Görüşürüz.
0: Sağ ol.
1: Sağ
0: Arayı
1: olasın.
0: uzatmayalım.
1: Sağ
0: Sağ ol, var ol abi. Şafak Malatya ile konuştuk. Çok değerli bizim için. Şafak Malatya'nın aktardıkları ve görüşleri. Zira Beşiktaş gündemini o biraz ondan aldık hızlıca. Ara vermeden Nurgül Günaydın'a döneceğim diyeceğim ama ara vermeden dönemiyorum. Çünkü reklamlarım geçiyor. Aranın ardından yaklaşık 1,5 dakikalık bir aramız olacak. En fazla 1,5 dakika diyeyim hatta. Trabzonspor'un gündemini Nurgül Günaydın'dan alacağız. Yurt dışında kampta Trabzonspor. Ne oluyor, ne bitiyor, detaylar onda.

0: Reklam.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam bitti.

0: Radyo Gol.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var.

0: Reklam bitti.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Berk Sayar'la parantez devam ediyor.
3: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hızlıca devam ediyoruz. Zira 4 büyük gündemi de şöyle hızlıca Trabzonspor'uyla, Beşiktaş'ıyla, Fenerbahçe'siyle konuşuyoruz. Konuştuk Galatasaray'ı da Ömercan Özmen'le ilerleyen dakikalarda konuşacağız ama Trabzonspor Avusturya'da kampta ne oluyor, ne bitiyor'yu biz Nurgül Günaydın'dan öğreneceğiz. Nurgül Günaydın, hoş geldin. Selamlar.
4: Merhaba, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
3: Her şeyden önce biz biraz burada bazı durumlara ihtimal vermeyerek karşıladık haberi ama sen Salah'ı görünce nasıl gördün? Ne dedin? İşte orada nasıl dillendiriliyor basın mensupları arasında, yani, yakından takip edenler arasında?
4: Sabah erken saatlerde tabii biz de sosyal medyada gördük. Hatta o sırada otelde, konakladığımız otelde kahvaltıdaydık gazeteci arkadaşlarla. Ben Ertuğrul Doğan'ı direkt aradım, Sayın Başkan'ı. Sağ olsun kendisi de bana açıkladı, anlattı. Şu anda tabii en çok konuşulan konu bu oldu artık neredeyse.
3: Öyle.
4: Sosyal medya. Dün Beşiktaş sportif direktörünü ben izledim de basın toplantısını, rafa kaldırdıklarını ifade etti şu anda bu transferi. Tabii bunun hemen arkasında böyle bir sıcak gelişme herkesin de ilgisini çekti haliyle. Ertuğrul Doğan ve kulüp cephesinden şu anda gelen açıklamalar, yani bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığı yönde, bana da Ertuğrul Doğan'ın Sayın Başkan ifade etti. Bizim Salah'la ilgimiz yok. Zaten rakamlara baktığımız zaman ben anlam vermekte zorlanıyorum. Yani anlayamıyorum şeklinde bir ifade kullandı bana. Kesinlikle böyle bir şu anda söz konusu değil böyle bir durum. Net bir dille de bize ifade etti. Yani dolayısıyla şu an Salah transferi için gerçekçi bir gündem olarak ben değerlendirmenin doğru olmadığını düşünüyorum.
3: Transferden yürümüşken Çerni iddiası var. Aynı şekilde Trabzonspor tarafında. Bu bir iddia, ne kadar doğru merak ediyorum.
4: Trabzonspor tabii şu anda kampta eksiklerini de tamamlayacak. Mutlaka kampa takviyeler yapacak. Dün biliyorsun bir tane golcü, 18 yaşında bir golcü oyuncu takviyesi oldu. O da sağlık kontrolünde İstanbul'da tamamladı zannedersem kampa katılacak. Tabii sağ kanat arayışları uzun zamandır devam ediyor. Çerni de zaten daha önce de gündeme gelmişti Trabzonspor'un. İsmi çok anıldı, çokça anıldı ama şu ana kadar resmi bir girişim ya da kulüpler arasında başlamış bir net görüşme yok. Bizim de
3: yoklama yani, var mı? Onu biliyor muyuz?
4: Yoklama yani iddialar tabii ki Trabzonspor.
3: Bu arada bir son dakika bölüyorum ama İtalya'da Roberto Mancini dönemi başladı. İtalya Futbol Federasyonu 61 yaşındaki teknik adamla anlaştı. İtalya milli takımının başına getirmek adına Mancini ile anlaştılar. Mancini İtalya'nın başında. Teknik direktör Mancini'yi artık orada göreceğiz. Ne kadar göreceğiz, nasıl göreceğiz, neler yapacak? Tabii İtalya'nın katılamaması, onun yanında son yıllardaki o son turnuvayla bu turnuva arasında ve turnuva öncesi arasında kıyaslamalarla geçti ya, hani katılamayınca İtalya'nın o süreci. Tüm bunları nasıl toparlayacak, nasıl bir döneme girecek? Bakalım, merak konusu. Mancini yeniden İtalya'da diyelim, öyle hatırlatalım. Söz tekrar sende. Nurgül Günaydın, son dakika bilgisinin hemen ardından.
4: Yani dedim ki Trabzonspor tabii yani Beşiktaş'ın da kadro planlamasını takip ediyor. Eğer Çerni'nin bir ayrılık ihtimali doğalsa, olursa, ortaya çıkarsa belki şartlar yeniden değerlendirilebilir. Aslında bu isim Trabzonspor'un aradığı profile de uyuyor. Yani sol ayağını etkili kullanan, işte sağ kanatla oynayan, bir de tabii güçlü bir skor katkısı var. Skor katkısı verebilen bir oyuncu. Tabii maliyet ve tabii kulübünün de vereceği karar burada belirleyici olacak. Bugün itibariyle bu transfer bitiyor mu derken çok erken dersek, çok erken bu soruyu sormak için belki. Ama dediğim gibi Trabzonspor şartları kadro planlamasını takip ediyor Beşiktaş'ın. Eğer bir orada bir şey olursa, fırsat olursa değerlendirmeyi alabilir ama net olarak bu transfer bitti demek için biraz erken olduğunu düşünüyorum ama tabii ki Trabzonspor'un da aradığı sağ kanat profiline uyan bir oyuncu, onu da ifade edelim.
3: Peki Avusturya kampında durum ne? Onu sorayım son olarak. Nurgül Günaydın.
4: Yani Avusturya kampı güzel gidiyor. Alplerin eteklerinde güzel bir kamp yeri. Schladming güzel küçük bir kasaba ama gerçekten iklim olarak çok elverişli. Tabii Fatih Tekke kampının havasına baktığımız zaman tabii Fatih Tekke'nin önceliğinin transferde Hem transfer bir yanda, oyun sistemi de bir yanda oturtmaya çalışıyor. İlk hazırlık maçında biliyorsun Frankfurt'la karşı karşıya geldi. Belki skor istediği gibi olmadı ama teknik heyet ve Fatih Hoca bana göre skordan ziyade fiziksel yükleme ve takımın oyun düzeni açısından hani oturtmaya çalıştıkları bir sistem var. Ona odaklandılar. Tabii burada ana hedef zaten antrenman programlarına baktığımız zaman da şunu söylemek mümkün. Buradaki ana hedef oyuncuların hem fiziksel seviyesini yukarı çekmek hem de yeni transferleri bu sisteme adapte etmek. Çünkü biliyorsun çok sayıda yeni transferi var Trabzonspor'un. Katılacaklar da var. En az 2-3 transfer daha katılacak. Kampın havası gerçekten çok olumlu. Taraftar ilgisi her an hissedilebiliyor. Çünkü küçük bir kasaba olsa da burada sokakta yürürken Trabzonspor formalı taraftarları görebiliyorsunuz. İlk maç taraftara kapalıydı ama bir şekilde onlar takımlarını sağ kenarından tezahüratlarla desteklediler. İkinci maç hazırlık maçı taraftarı açık olacak. Perşembe günü oynanacak. Tabii orada oyuncuların taraftarla kurduğu sıcak diyalog da dikkat et değer bir şeydi. Çünkü yeni transferlere çok ilgi vardı. Maç çıkışı güzel bir ortam gördük. Biz de orada ona şahit olduk. Tabii bu birliktelik yeni sezon öncesine pozitif bir atmosfere bana göre beraberinde getirecek. Ama dediğim gibi transfer yönünde ise yönetimin önceliği hala da eksik görülen bölgelere 2 ya da 3 daha transfer yapmak. Kamp boyunca tabii hocanın da teknik ekibinde raporları yönetim tarafından titizlikle inceleniyor. Eş zamanlı çalışıyorlar hem yönetim hem teknik ekip. Önümüzdeki günlerde ben hücum hattına ve stoper mevkiine belki ihtiyaç duyulan rotasyonlu kadroda hocanın düşündüğü başka bölgelere de yeni isimlerin katılması için somut adımlar atılabileceğini düşünüyorum.
3: Peki, radyoyu yeni açtım. Nurgül Hanım'ı yakaladığıma çok sevindim demiş bir Trabzonspor taraftarı Ali Bey. Galiba Trabzonspor taraftarı. Ve der ki Muhammed Salah haberi ne durumdadır? Az önce konuştuk. Çok da gerçekçi olmadığını
4: Salah,
3: söyledi.
4: Ertuğrul Doğan'ın kendisi net olarak bana bunu yani Trabzonspor'un şu anda bir ilgisinin söz konusu olmadığını ifade etti. Rakamlar gerçekten çok yüksek. Trabzonspor da zaten
3: Trabzonspor zaten o paralara bir kadro kurdu şu an. Yani belki de kendi Salah'ını oluşturabilecek bir kadro. Tabii, en azından olayı kadar bir getiri yapabileceği, Vivo kadar konuşabileceğimiz bir kadro kurabildi 40 milyon eurolara belki 50 milyon eurolara şu anda Trabzonspor. O yüzden bana gerçekçi gelmiyor. Bilmiyorum yani net inanıyorum dediklerine.
4: İçerideki maaş bütçesinde dengeyi de doğru. Trabzonspor gözetmek zorunda. Çok yüksek rakamlar gerçekten. O yüzden Trabzonspor'da şu anda bu konuda dediğim gibi net bir girişim de yok. Ertuğrul Doğan'ın ifade ettiği gibi Trabzonspor'un Salah'la ilgili bir girişimi de olmadı.
3: Peki, hızlıca gelen mesajlara bakıyorum. Trabzonspor iyi yolda gidiyor. Kendi Salah'ını kendileri bulur bu saatten sonra. Bak aynı şeyi söylüyor dinleyicimiz. Böyle bir

0: hataya düşeceklerini sanmıyorum. İyi yayınlar demiş. Ankara'dan Aydın yazmış. Ankara'dan Aydın'a selamlar. Kuzey Akçay 16 yaşında öne çıktı maçta. Hocanın oyuncu ile ilgili bir görüşü var mı demiş.
1: Yok, henüz onunla ilgili bir görüş hoca. Bize de çokça geliyor sosyal medyadan. Özellikle bana da çok geliyor oyuncuyla alakalı. Ama tabii çok kısa bir süre, henüz daha yeni, yolun başında, gençlerle alakalı taraftarlar çok ilgili, çok alakalı. Gerçekten merak ediyorlar. Ama dediğim gibi bugün de antrenmanda biraz daha izleyebileceğiz oyuncuları. Belki ikinci hazırlık, üçüncü hazırlık başlarında daha net olarak gözlem yapma şansımız olacak.
0: Peki. Nurgül Günaydın, Trabzonspor gündemine ilişkin ekleyeceğin farklı bir detay var mı diye sorayım ben son bölümde.
1: Evet, biz de birazdan Cindy Lopez Cabral'ın basın toplantısı ve antrenmanı takip etmek üzere Trabzonspor'un antrenman yaptığı sahaya gideceğiz. Orada dediğim gibi daha iyi gözlem yapma şansını da bulacağız.
0: Peki. O zaman tekrardan Trabzonspor'u konuşmak üzere değilim. Görüşmek tamam, üzere değilim aynı zamanda. Sağ ol, selamlar. Sağ ol, var ol. Sağ. Nurgül Günaydın'la 10 dakikalık bir bağlantımız oldu aşağı yukarı. Şafak Malatya ile Beşiktaş'ın Nurgül Günaydın'la Trabzonspor'u ve Erhan Alveroğlu'yla da Fenerbahçe'yi konuştuk. Erhan Alveroğlu Fenerbahçe'nin Zabze karşılaşması öncesinde Polonya'ya varışını bize aktardı. Oradaki detayları verdi. Polonya basın toplantısını, düzeltiyorum, Gornik basın toplantısını aktardı. Tabii orada neler yaşandığını ve aynı zamanda antrenmana ilişkin neleri gözlemleyebildiklerini aktarmış oldu. Tüm bunları onunla birlikte konuştuk ki sadece bunları değil, Gasparik, teknik rektör Gasparik'in açıklamaları ve teknik taktik tercihine ilişkin detayları da ondan almış olduk. En azından ipuçlarını almış olduk. Diğer tarafta Şafak Malatya Beşiktaş gündemine ilişkin dünün ardından diye adlandırabileceğimiz bölümde, köşede bizlerle birlikte oldu. Dünün ardından nasıl yansıdığını, neler konuşulduğunu detaylandırdık. Beşiktaş tarafında Salah gündeminin. Trabzonspor tarafında da Nurgül Günaydın'la. Nurgül Günaydın'ın direkt Ertuğrul Doğan'la görüştüğü, bu sabah bilgi aldığı, detaylandırdığı, hatta basın mensuplarının kampta, Avusturya'da kahvaltıda bu haberi öğrendiği, ki Trabzonspor basın mensupları dahi kahvaltıda öğrendik diyor. Böyle bir haberin ardından nelerin yaşandığını orada en azından Nurgül Günaydın tarafında, oraya yakın bir isim tarafından dinlemiş olduk, detaylandırmış olduk. Şimdi sıra geldi Galatasaray'a. Galatasaray'da sizlerden gelen mesajlar da var. Onları özellikle bağlantı sırası değil henüz diye okumadım ama Galatasaray bu sene zannediyorum ki kötü günleri yaşatacak demiş Bülent Bey. Böyle görüyor. Galatasaray üst üste iyi de görünmeyen, hani iyi oyun olur da hazırlık maçında kötü sonuç olur ya, iyi de görünmeyen oyunla tabii tepkileri üzerine çekti ama bunun bir hazırlık maçı olduğunu unutmamak gerekir bunları konuşurken, değerlendirirken. Dedik ilk maçta, ikinci maçta da üstelik 3-0'lık bir mağlubiyet olunca işte penaltı kaçmasıyla, organize olamamayla, yine bireyselliğe kalmasıyla, ki ilk maçta Osimhen'e çok iş düşmüştü orada ama yine olmadı mesela ona rağmen. 72. dakikadaki pozisyon gibi birçok şeyi hatırlarız. Osimhen'in alıp gittiği, o yapamadığı, başarılı olamadığı, yalnız kaldığı, tüm bunları işte Galatasaray eleştiri olarak görüyor. Camia tarafından eleştiriliyor Galatasaray tarafında tüm bunlar. Hemen orada Ömercan Özmen'e ulaşacağız. Ve onunla konuşacağız. Hızlıca Ömercan Özmen'e ulaşmaya çalışacağım. Şöyle bir Galatasaray gündemini onunla konuşacağız dediğimiz noktada ne oluyor, ne bitiyor? Musiala gündemini, ki Ömercan'da detaylar, bilgiler neler bu konuda, onu da merak ederim. Tüm bunları konuşacağız, tüm bunları değerlendireceğiz. Saatlerimiz 16.51'i gösteriyor an itibariyle ve Ömercan Özmen bizlerle. Ömercan hoş geldin, selamlar.
2: Selamlar Berk, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Biraz kısa bir zaman kalmış oldu, o yüzden ben hızlıca şöyle bir en merak edilenle başlayayım. Musiala gündemi. Nedir, ne değildir? Sendeki bilgiler neler?
2: Tabii aslında Burhan Canterz'in haberiyle beraber gerçekten bütün spor medyası çok büyük bir dalganın içinde buldu kendini. Çok büyük bir isim. Yani Bayern Münih'in gelecek olarak da üzerine oyunun inşasını kurduğu bir isim. Zaten tartışmaya gerek yok. Sonrasında tabii herkes kendi kaynaklarından neler oluyor, neler bitiyor kovalamaya çalıştı, öğrenmeye çalıştı. Ama tabii bugüne kadar birçok kaynakta olduğu gibi kulüp içerisinden de oyuncu tarafından da bu transferin gerçekleşmeyeceği yönünde haberler alınmıştı. Ben de o akşam Cemal Musiala'nın avukatıyla görüşme fırsatı yakaladım. Hatta ona direkt olarak şunu söyledim. Yani bu haberi yapan gazeteci arkadaşımız o kadar haberin arkasındaki kelleni koyarım gibi bir ifade kullandı diye. Bunlar gerçeği yansıtıyor mu yani?

0: bu ilgi var mı diye. O da hayır, yalan haber, fake news diye cevap verdi. Gerçek olmadığını söyledi ama tabii süreçler değişik çünkü hala Burhan Can Terzi haberin arkasında gazeteci meslektaşımız. Tabii neler olup bittiğini biz de şu anda takip etmeye çalışıyoruz. Neler olacağını görmeye çalışıyoruz ama Galatasaray yönetimi de birçok kaynak, birçok gazeteci üzerinden bunu yalanladı. Bunu da gördük ama dediğim gibi hala haberin arkasında meslektaşımız. Neler olacak yaşayıp göreceğiz. Çok önemli bir futbolcu Musiala. Yani kadroya katılması anlamında zaten üzerine konuşacak çok fazla şey kalmıyor. Çünkü dar alanda her şeyi yapabilen, şut tehdidi inanılmaz iyi olan, dar alanda yine bitiricilik tehdidi, 3-4 kişinin arasından çok önemli vuruşları olan, Galatasaray'ın bence kapalı savunmalarla ilgili bütün sıkıntılarını çözebilecek bir dünya yıldızından bahsediyoruz. Ama çok da tabii bence mümkün görünmeyen bir transfer haberi. Benim de aldığım bilgilere göre bu transferin gerçekleşmesi çok zor görünüyor şu anda Jamal Musiala adına. Tabii Can Uzun ilgisi Galatasaray'da hep konuşulan ve devam eden ilgilerden bir tanesi. Orada da yine seninle daha önce bağlantıda konuşmuştuk. Almanya tarafıyla çok kez görüştüm. Can Uzun'un Galatasaray ilgisi olmadan işte Almanya'da oynadığı dönemlerde de çok konuşmuştum. Ne oluyor, ne bitiyor Can'la ilgili diye. Can orada çok beğenilen. Yine aynı Musiala Bayern Münih örneğini vermiştik. Yani üzerine bir kurgu yapılıyor. Can da aynı şekilde orada bu kurguya tabi olan oyunculardan bir tanesi. Ama tabii bir değeri var. Yani bir değer biçmiş durumda Frankfurt tarafı 60 milyon euro civarına ve piyasa değerinde 50 milyon eurolar civarında olduğunu düşünüyorlar. Galatasaray'ın da 40 milyon euroları görebileceğini düşünüyorlar ama resmi teklif yok. Galatasaray geç kaldı diyoruz. İşte bunlardan dolayı yani isimler sürekli konuşuluyor. Menajerler aracılığıyla bağlantılar kuruluyor takımlarla ama bir türlü o resmi sürece geçilemiyor. Bence Galatasaray'ın acilen de transfere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hazırlık maçlarındaki görüntü Galatasaray'ın hiç iyi değil. Evet, hazırlık maçları biraz böyle sallantıda olur. Bazen oyuncuları görmek, genç oyuncuları izlemek durumunda farklı şeyler bekleyebiliriz saha içerisinde ama Galatasaray gerçekten 4 yılın şampiyonuymuş gibi hareket etmiyor şu anda ki yine seninle daha önce konuştuğumuz bir konuya değineceğim. Yani Okan Buruk'un transfer içerisindeki transfer operasyonları içerisindeki yoğun mesaisinden bahsedeceğim. Hoca bence buradan biraz ayrışması gerektiğini düşünüyorum. Orada Galatasaray'ın daha profesyonellere işi bırakması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dün de soruldu yani Ağustos ayına girdik transferde geç kalındı mı diye. O da benim açımdan da başkanımız yönetimimiz açısından da tabii ki daha erken transferler isterdik ama üzerimizde çok büyük baskı
1: oluşuyor. Yönetimin arkasında duruyor her daim yaptığı gibi Okan Buruk.
0: Evet, arkasında duruyor. Yani bence Okan Hoca da şu anda üzerindeki sorumluluklar yükü bağlamında. Tabii ki yani her hoca transfere müdahil olmak ister. Orada büyük bir figür olmak ister ama bence Okan Buruk'a zarar verdiğini düşünüyorum ki Galatasaray'ın bu geç kalınmışlığının arkasında oradaki yöneticilerin arasındaki plansızlık ve doğru ilerlemeyen bir transfer süreci olduğunu düşünüyorum. Yani bunun temelinin oradaki organizasyon problemi olduğunu düşünüyorum. Ve genel olarak kadroya bak baktığımızda da Galatasaray'ın gerçekten transfere ihtiyacı var. Yani dün hazırlık maçında da Abdülkerim Bardakçı'nın form durumu ve son hali hiç hoş görünmedi ki Davinson Sanchez'e de teklifin geldiği, Komodan teklifin olduğu konuşuluyor. Yüksek paralar konuşuluyor. Zaten yine önceden bahsettiğimizde Galatasaray'ın bir kabuk değiştirmesi gerekiyor bazı mevkilerde diye düşünüyordum. Bence o mevkilerden biri de kesinlikle stoper mevkisiydi ki orada Abdülkerim bence günümüz futbolunun gerekliliklerini sağlayamamaya başladı. Özellikle fiziksel anlamda. Evet, ayağı çok iyi bir stoper. Size pasla çıkarken yararlı olabiliyor. Orta tehdidi olabiliyor. Ancak siz önde oynayan bir takımsanız, savunma yönde kuran bir takımsanız Abdülkerim Bardakçı çok büyük bir defoda oluyor aynı zamanda Galatasaray savunması için. Penaltı pozisyonunda yanılmıyorsam dün de bunu gördük. Çok ağır kaldı. Victor Nelson konusu çözülemedi. Planlamadan bahsetmiştik. Gönderilemeyen oyuncuların da planlaması Galatasaray'da çok kötü ve bir kriz haline dönüşüyor. Yine Nelson özelinde baktığımızda bu duruma. İkinci kaleci konusu var. Evet, Günay tecrübeli bir kaleci ama oradaki bence Can Kat geçen senede geçirdiği sezonla beraber biraz daha öne koyabilirim artık Can Kat'ı diye düşünüyorum açıkçası. O yüzden Galatasaray'ın acilen bence geç kalınmış yerlere eklemeler yapması gerekiyor ve yolları ayırması gereken futbolcularla bir an önce o planlamanın netleşmesi lazım. Yani evet, Kaan Ayhan 31 yaşında bir oyuncu, Türk tecrübeli bir oyuncu ama yani onun da artık Galatasaray'da süresini dolduğunu düşünüyorum. Eyüp Aydın gibi oyuncular da kiralıktan döndü. İşte bakıyorsunuz, Niyaga'dan nasıl bir performans bekleyeceksiniz? Onu acaba rotasyonda kullanabilecek misiniz? Nasıl bir planlama var? Ona göre oyuncunun geleceği adına da planlamalar yapılması gerekiyor. İşte Armando Güner ismi Gençler Birliği ile de alınılıyor. Onun kiralık durumu nasıl olacak? Yani bunların hepsi biraz 20 güne, artık 30 güne lige başlayacak zamanı sıkışmış durumda. Tabii 40 gün kadar bir süre var bitmesine transfer sezonu, ama Galatasaray'ın ve Galatasaray yönetiminin çok önemli bir işi var. Yani buradaki kadro planlamasında gidecek oyuncular bile apayrı bir bence dosya, ki oyuncuların da bence yeni katılacak oyuncuların da hızlıca eklenmesi gerekiyor. Tam olarak nasıl bir rotasyon sağlayacak Galatasaray? Önemli bir 8 numara ihtiyacı doğacak. Çünkü ben Lucas Torreira'nın da bu sezon biraz daha düşüşe geçeceğini düşünüyorum, ki geçtiğimiz sezonlara nazaran biraz daha kötü bir performans sergilemişti. Tabii Galatasaray'ın en önemli orta saha oyuncularından bir tanesi, ama bunları düşünmesi gerekiyor bence yapılanma içinde Galatasaray teknik heyeti ve yönetiminin. O yüzden sadece Gocuk bu hamlesiyle beraber orta sahayı kapatmaktansa, orada işte Mertens'in burada ligimizde yaptığı etkiyi de düşündüğümüzde bir 8-10 arası, hatta 1-8-1-10 numara futbolcu transferinin olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden Galatasaray yönetiminin geç kaldığını ve bir an önce burada transferi hızlandırması gerektiğini düşünüyorum belki.
1: Peki Ugo Çukwu'ya ilişkin de bir soru vardı az önce dinleyicilerimizden. Ona ilişkin neler söylersin, tamamlayıcılığına ilişkin? Son olarak onu sorayım ve eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye de sorayım tabii bunun yanında. Bir dakikalık, 1,5 dakikalık bölümümüz kaldı.
0: Tabii Ugo Çukwu aslına bakarsan 22 yaşında bir oyuncu. Orta sahanın her tarafında bence görev alabilecek bir oyuncu. Rotasyon anlamında da, eksik tamamlama anlamında da Galatasaray orta sahasına nefes aldırabilecek bir oyuncu. Skala biraz yükseliyor. İsimler de yükseldikçe taraftarları da anlayabiliyorum. Biraz işte soğuk bakabiliyorlar bir tip oyuncular, ama orta sahanın her bölgesine katkı verebilme ihtimali olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve henüz 22 yaşında. Fiziksel olarak boy avantajı da var. Evet, biraz ayak kalitesi düşük ama Galatasaray'ın oradaki fiziksel gücünü yükseltmek adına bence çok kötü bir hamle olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle sezon içerisinde Galatasaray'a yararlı olacağını düşünüyorum bu transferin. Onun dışında da dediğimiz gibi zaten Galatasaray'ın biraz daha geç kaldığı düşüncesine ben de hakimim. Orada hep konuştuğumuz Türk futbolundaki kulüplerin yapılanmayı, transfer yapılanmamasını doğru yapamaması biraz daha yine Galatasaray'da bugün gördüğümüz konulardan bir tanesi oluyor. 40 gün kaldı transfer sezonuna. Ben ilk lig maçına da hemen hemen sanıyorum 20 gün kadar, evet, belki daha az bir süre kaldı. O yüzden bu planlama çok gecikti diye düşünüyorum. Şunu da söyleyeyim hemen son olarak.
1: 20 günden daha az.
0: Evet, daha da az.
1: İlk Galatasaray oynayacak. Evet.
0: Yani Okan Buruk'un açıklaması üzerine de şunu da söylemek
1: daha
0: lazım.
1: Daha zamanımız var dedi. O da orada. Evet. Evet.
0: Yani büyük oyuncuların, yani büyük transferlerin gelmesi zaman alabiliyor. Büyük elit oyuncu istiyorsanız zaman alıyor bu dedi dün. Buna benzer bir şey söyledi ama sana geçtiğimiz sezon sanıyorum transfer sezonunun başında transfer edilen bir oyuncuydu ve çok elit seviyede çok büyük bir transferdi Galatasaray için bu. Yani hoca evet, biraz o da yıpranmış bu süreçten, onu görebiliyoruz belki.
1: Peki, çok teşekkür edeceğim Ömercan Özmen.
0: Ben de çok teşekkür ederim belki. Yayınlar diliyorum
1: sana. Sağ ol. Ömercan Özmen'den Galatasaray gündemini aldık ve onunla birlikte programımızın da sonuna geldiğimizi söyleyeyim. Sonuna geldiğimizi aktarayım, sizlerle paylaşayım. Gelen mesajları şöyle okuyarak, eriterek bitirelim isterim. Selamünaleyküm abi, kolay gelsin demiş. Aleyküm selam. Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Galatasaray'ın bu seneki transfer politikası ve transfer planlamasında büyük bir sıkıntı var. Kendi şahsi görüşüm. Mırıldanmalar başladı. Taraftar olarak inşallah çığlığa dönüşmez. Bir an önce gerekli transferler, önlemler alınıp transferler gerçekleşmesi lazım. Kendinize iyi bakın, kolay gelsin demiş. Ayhan Ünal. Ayhan Ünal'a selamlar daimi dinleyenlerimizden. O da çıldırıyorum bu transferlere. Galatasaray yönetimi transferden cidden anlamıyor demiş Eyüp Bey mesela. Zaha'sı, Ziyech'i, Ndombele'si yetmedi. Şimdi de sakat Musiala istemiyoruz demiş. Sakat oyuncu. Singo'yu da aldılar sakat. Adam kaç maç oynadı? Sezonun yarısında yoktu demiş. Eyüp Bey bunu söylüyor. Aleyküm selam demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı ilettiğimiz noktada galiba. Gelen mesajlardan bir diğeri. Hüseyin Mecit bizlerle mesajını paylaşmış. Her daim olduğu gibi güzel görüşlerini bizlerle paylaşıp aktarmış. Hüseyin Mecit'e de ayrıca mesajı için teşekkürlerimizi iletelim. Teşekkürümü ileteyim. Güzel temennileriyle bizlerle birlikte her daim olduğu gibi. Ben Berk Sayar. Parantezin sonuna geldim. Programımızın tekrarını gece boyunca sabaha dek dinleyebileceksiniz. Bunu aktarayım. Onun yanında

bana görüş, soru önerileriniz için Instagram Sayarberk'ten. Instagram ve X'te Sayarberk'ten erişebilirsiniz. Oradan mesaj yoluyla iletişim kurabilirsiniz ve takip alabilirsiniz. Twitter ve Instagram'da Sayarberk kullanıcı adıyla varım diyeyim. Zaten 18.10'u gösterdiğinde görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Evet, Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.

0: Efe Uysal'la Kazandıran Saatler başlıyor.
1: Selamlar herkese. Kazandıran Saatler'e hoş geldiniz. Efe Uysal ben. Her salı günü olduğu gibi Metin Atakan'la birlikteyiz. Metin merhaba.
2: Merhabalar Efe. Herkese bol şans. Yine bir Avrupa Kupaları hafta arası.
1: Aynen. Şampiyonlar Ligi 6 maç. 4 tane de Konferans Ligi. 10 tane maçı değerlendireceğiz. Saat sırasına göre gideceğiz. Ama zaten 18'de başlayacak Türkiye saatiyle. Kuopion sabah maçı birçok tahtada birinci sırada. Ki geçen hafta tahtalar bize bayağı bir yön vermişti. İşte Ararat galibiyeti, Güney Kıbrıs temsilcisi. Yine o da birinci sıradaydı. Tahtalar, birinci sıradaki maçlar bayağı bir doğru çıkmıştı. Bir tek Karabağ maçı olmadı. O da büyük bir sürprizdi tabii. Ama genel anlamda en çok oynanan maçlar kazandırdı. Bugün de birçok tahtada bu maçı görüyoruz. Balkan tahtasında, hepimizin yakından tanıdığı Balkan tahtasında Kuopion sabah maçı birinci sırada. Kuopion galibiyeti olarak girmiş. Avrupa tahtasında da, İngiltere tahtasında da yine Kuopion sabah maçı birinci sırada. Kuopion galibiyeti bir, ikinci sırada da ama sabah galibiyeti var. İlk maçı sabah 1-0 kazandı. Çok daha farklı olabilirdi. İlk yarıdan maç kopabilirdi. Bu istatistiklere de yansıdı. Ama işte bu takımlar iç saha avantajını iyi kullanan takımlar. Finlandiya ekipleri yine hem liginin açık olması hem de suni içim avantajını kullanabiliyor ama benim biraz şüphelerim var açıkçası Kuopion galibiyetiyle ilgili. Tabii saatin de erken saatte olması biraz oynanma listesinde ön sıralara almış bu maçı. Bununla başlayalım istersen. Oranlar dengeli. Kuopion maçın esasında oran olarak, daha doğrusu sabah maçın oran olarak favorisi 2.09. Biraz yükseldi. 2.59 Kuopion galibiyeti. 3.03 beraberliğe verilen oran. 2.5 alt 1.70. 2.5 üst 1.64. 1-0 kazanmasına rağmen sabah oranlar yine favori göstermiş. Bence bu ilk maçın da çıkan sonuç biraz bunda etkili olmuş diye düşünüyorum. Bununla başlayalım. Maç sonucu ve alt üst anlamında ne düşünüyorsun Metin?
2: Tabii gayet çok ayrıntılı bir şekilde maçı açıkladın. Biz geçtiğimiz hafta yaptığımız görüşmede bu maçta çok fazla gol, 1-0, 2-0 galibiyetini beklediğimi söylemiştim hatırlarsan. 1-0 olabilir, 2-0 ve toplam gol 2-3 vermiştik ve maç 1-0 bitti. Bizim verdiğimiz 1.84 orandan bahiste maalesef sabah istatistiklerde belirttiğin üzere 25 şut çekmiş, 10 tane isabeti var, 5 korneri var. Kuopion takımı 8 şutta 2 isabet yakalamış. Hiç korner kullanmamış. %65. Tabii ki bu maçın istatistikleri, maç golü istatistikleri. Bu maçı takip ettik ama takip etmediğimiz diğer maçlar da var. Maçların nasıl oynandığına dair hala hazırda tabii ki takdir edersiniz. Belli bir doneler sağlıyor bize. Takım güçleri anlamında. Kendi sahada seyirci avantajını kullanan takımlar, kullanamayanlar, deplasmanda oynamasına rağmen daha etkili olan takımlar. Bunlar değişiklik arz edebiliyor. Bu maçla ilgili de sabahın Karabağ'ın hegemonyasını kırıp Azerbaycan'da şampiyonluk aldığı tabii ki çok önemli bir olay gerçekleştirdiler. Kuopion takımı da devam ediyor ligi. Finlandiya Ligi 15. haftasında lig lideri konumunda. Kendi liginde gol yollarında etkili bir ekip. Daha öncesinde de Vardar'a karşı deplasmanda 2-0'lık bir galibiyet sonrasında kendi sahasında 3-2 kaybetmişti Efe. O maç önemli bir veriydi. Belirttiğin üzere zaten kendi sahalarında Suni Çin'de

0: oynuyorlar. Bu da onlar için ciddi bir avantaj oluyor ama Vardar gibi bir takımı deplasmanda 2-0 yendikten sonra, ki Vardar takımı çok hazırlıksız o maça hazırlanmıştı. Bunu yayınlarımızda da belirtmiştik. Dikkat çeken husus, hiç hazırlık maçı oynamadan onlar maça çıkmışlardı ve 2-0 sahalarında kaybetmişlerdi. Ben bu maçta sabah Kupyon maçında Kupyon'un çok sıkı bir defans yapacağını düşünüyorum. Kendisi aslında oynamış olsa bile. Ama her haliyle bu maçta gol olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum ben. Her iki takım da gol bulabilir kanaatindeyim. İlk golü bulacak takım çok ciddi avantaj elde edecektir bu maçta. Gol atacak takım Kupyon olursa da çok farklı, zevkli bir mücadele haline gelebilir diye kanaatim o yönde. Üste gitmenin mantıklı olduğunu düşünüyorum bu maçta. 1.65 gibi bir oranı var. Kötü de bir oran değil. Oran değil. 2.5 üst bu maçla ilgili benim tercihim olacak. Finlandiya Ligi'nin devam etmesi büyük bir avantaj. Son haftada kazandı Kupyon maçı. İlk maçın istatistikleri keza etkili. Pek çok önemli takımın sezon başı hazırlık kampında olduğu bir dönemdeyiz şu anda. Liglerin başlanmamış olduğu bir dönemdeyiz. Son 5 resim maçta, son bir de lig galibiyetini de dahil edersek, o hariç 21 gol atmış, 14 gol yemiş bir takımdan bahsediyoruz. Kupyon'dan bahsediyoruz. Bu maçın gollü geçme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Defansı layıkıyla yapabileceklerine pek inanmıyorum. 2.5 üst 1.65 yapabilirsem.
1: Ben de sana katılıyorum burada. Bir dediğin gibi yani tabii şimdi sabah da Kupyon'da özellikle Şampiyonlar Ligi'nde çok tecrübeleri yok doğal olarak. Ve Şampiyonlar Ligi'nde ve bu ön elemelerde tecrübe çok önemli. Bunu mesela Kupyon Vardar maçında gördük dediğin gibi. Evet. Kupyon ilk maçı 2-0 kazanmıştı. Ama o bir büyük bir sürprizdi. Ne yapacağını bilemedi de rövanşta. Vardar hiçbir şey oynamamasına rağmen bir gol attı. Bir anda Kupyon'un eli ayağına dolandı. Evet. Şimdi tabii burada da esasında sabah çok ciddi bir üstünlük kurdu Kupyon'a. Ben hatta ilk maçın görüntüsüne göre rövanşı da kazanarak turu geçmesini bekliyorum sabahın. Ama dediğin gibi yenilecek bir gol bir anda psikolojik olarak sabahı biraz sıkıntıya sokabilir. Çünkü bu tip maçları oynamak bir tecrübe işidir. Ama ben senin seçimine şöyle katılıyorum. Her halükarda gollü geçer bence de. Çünkü Kupyon ilk maçtaki kadar mahkum oynamayacak. Sahasının da avantajını kullanarak bir gol atma ihtimali yüksek. Ama yani sabahın ilk maçta gördüğümüz bu Kupyon'a gol atmama ihtimali gerçekten çok düşük. O yüzden KG var ve 2.5 üst mantıklı. Ben biraz daha böyle yani sabaha 2.5 üst oranı.
0: Direkt 2.5 üst diyorum. Karşılıklı gol var, riskine girmeden 1.65'in mantıklı bir oranı olduğunu düşünüyorum.
1: Kesinlikle katılıyorum. Kupyon 1-0 yenik düşmesine rağmen biraz olsun böyle yine de böyle çok halduruldur gitmez ama ben aklımda benim de sabahın ilk golü bulması var. Hele sabah ilk golü atarsa senin 2.5 üstüne gitme ihtimali çok çok yükselir. Fenerbahçe eğer turu geçerse eşleşeceği Sturm Graz Hearts galibiyle oynayacak. Ama Sturm Graz ilk maçı 4-0 gibi bir skorla kazanıp turun kapısını ağzına kadar araladı. Burada ne düşünürsün? Şeyde yani böyle durumlarda ilk maçın skoruna göre tercih yapar mısın yoksa bu tip maçlar biraz zor maçlar mı? Yani burada bir oynarı var mı bunun? 4-0 kazanmasına gerek yok Sturm Graz'ın. Hearts maçın favorisi. Burada var mı aklına yatan bir seçim?
0: Ben ilk maçın da gollü geçeceği kanaatindeydim. Hatta bu maçla ilgili bir dinleyicimiz gollü geçecek maçlar arasında bu maçı da saymıştık. Hart'ın da gol atmasını bekliyordum ben kendi adıma. Evet. Ama gollerin tamamı Sturm Graz'dan geldi. İskoç Ligi henüz başlamadı. Sturm Graz çok tam anlamıyla bir teknik direktör sistem takımı. Yıllardır böyle. 2 sene önce Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele verdiler. Oyuncu yetiştiren bir kimliği olan bir takım. Bundesliga'da oynayan pek çok futbolcunun Sturm Graz'dan yolunun geçtiğini biliyoruz. Genç futbolculara yatırım yapıp geliştirip satan bir ekip. Çok dikine hücum eden, hızlı oynayabilen, hem sete oturabilen hem geçiş hücumunu da güçlü takımlara karşı uygulayabilen etkili bir takım, kompakt bir takım. Rahat bir galibiyet aldılar Hart karşısında.

0: Hearts'ta geçtiğimiz sezon çok iyi bir mücadele vermesine rağmen şampiyonluğu son maçta Celtic'e kaptırmışlardı. Shankland ve Devlin'in kaybı onlar için önemli kayıplar. Geçtiğimiz sene o derece ligde iyi bir performans sergilemelerini, bu iki oyuncunun rolü çok büyüktü. Teknik direktör de gitti, Derek McInnes de ayrıldı. Zaten iyi bir ekip olduğunu şutun burada biliyoruz ve 4-0 gibi turu ceplerine koydular denilebilir. Benim bu maçla ilgili düşün, son 5 hazırlık maçında 17 gol atmış, 4 gol yemiş Hearts. İç sahada çok golcü bir ekip. Haliyle bu maçta İskoçlar hırslı bir millet. Ben bu maçta en azından galip gelerek şutun burası ilk maçı 4-0 bitmesinin de etkisiyle bu maçta bir varlık göstermek, en azından sahada seyircisi önünde bir galibiyetle Avrupa kupalarını da en azından konferans ligine geçecekler. Buradan kaybedenler konferans ligine geçecekler. Ben Hearts'ın gol atabileceğini, bu maçı kazanma ihtimalinin de olduğunu veya gollü bir beraberliğin, yani bu maçın ilk maçtaki senaryodan farklı olmaz. Bu sefer gollere Hearts da katkıda bulunabilir. 3.5 üstün 2.12 gibi bir oranı var. Bu takip ettiğimiz 6 Şampiyonlar Ligi, 4 Konferans Ligi maçı içerisinde en golcü bir bitmeye aday maç olduğunu düşünüyorum. İlk maçtan farklı düşünmüyorum. İlk maçta da istatistikleri incelediğimizde Hearts %67 topla oynamakla beraber, 20 tane şut şutun burası %67 topla oynamakla beraber, Hearts'ın 20 tane şutu var. 6 tanesi isabetli. 12 korner olan bir maç. 8'e 4. Şutun burası çok iyi bir takım. Sistem takımı yıllardır böyle. Belli bir futbol aklı var. Maç 4-0 bitti ama 19 şutta 6 isabet yakalıyor Sturmgras. 4 tane gol buluyor 6 isabetten. 6'da 4. 20 tane Hearts çekiyor. Golleri de erken bulduğu için mutluyor Hearts ama gol atmaya muvaffak olamıyor. Sturmgras kalecisinin ciddi kurtarışları da var maç 4-0 bitmesine rağmen. Bu maç için iddialı bir bahsim olacak. 3.5-2.12 oran efoyusu var.
1: Evet, yani Hearts da Şampiyonlar Ligi'nde taraftarı önünde en azından gol atmadan kapamak istemez. Haklısın. Bunun rövanşı da gollü geçebilir. Tabii ilk maçın 4-0 bitmesi biraz rövanş için sıkıntı olabilir ama yine goller gelecektir. Hazır Sturmgras Hearts demişken, ki buradan Sturmgras'ın tabii turu geçme ihtimali çok çok yüksek. Yarın da Fenerbahçe'nin oranlarını da bir hatırlatayım merak edenler için. Yarın Fenerbahçe 1.33'ten maçın favorisi. İlk maçı kazanmasına rağmen rövanşta da favori gösterilmiş. Şimdiden çok oynanıyor Fenerbahçe'ye. Bunu da hatırlatalım. Yarın tabii Metin'le beraberiz. Detaylı konuşuruz. Ama bir oran hatırlatması yapmak istedim. Evet, hangi maçla devam etmek istersin Şampiyonlar Ligi'nden? Benim önce bunlarla başlamak istedim ama senin maçında devam edebiliriz. Bu arada 212-273-10-10 mesaj attığımız, buradan da arzu edenler katkı yapabilir, görüşlerini belirtebilir, sorularını sorabilir. 212-273-10-10.
0: İnanmazak Webtoon maçıyla devam edebiliriz.
1: Evet, mesela. Bence bu güzel bir maç hakikaten. Çok ilgimi çeken maçlardan biri. Buyurun.
0: Kesinlikle katılıyorum. İsviçre'deki de bu hafta başladı Efe. Geçtiğimiz zaman sürpriz şampiyonu Thun, Luzern'i deplasmanda 3-1 yendi. Kadroları zayıflamıştı. Önemli oyuncular Galatasaray'ın da talip olduğu orta sahadaki canavar oyuncu Mitri'yi kaybetmişlerdi. Genoa'ya transfer olmuştu. Roster vardı. O da Panathinaikos'a transfer oldu. Bonservis bedeliyle. 10 numaraları vardı, etkili bir 10 numara. Onu da kaybetmişlerdi transfer döneminde. Genç oyuncular yerlerine transfer ettiler ama Dinamo Zagreb gibi önemli bir takımla oynayacaklar. Dinamo Zagreb iç sahada her zaman güçlü bir takımdır. Zaten önemli oyuncuları da var. Şöyle kadrosuna baktığımız zaman Mihaz Ayfi Fenerbahçe'den biliyoruz. Belgio'yu Fenerbahçe maçlarına hatırlıyoruz. Fenerbahçe ile gol atmıştı.
1: Misic, beraberlik golünü atan oyuncu son dakikada.
0: Misic zaten Sporting Lisbon'da oynamış bir oyuncuydu. Serie A'da da oynadı. İskoç milli takımının stoperlerinden Scott McKenna var. İspanya çıkışlı, Barcelona çıkışlı yine stoper ikilisinde Dominguez var. Bayağı iyi bir kadrosu var. Belgio geçtiğimiz sezon zaten bir gol makinesi haline dönmüştü. 38 gol atmıştı. Şimdi deplasmanda %58 ile top oynadı. Erken bir gol bulmuştu Thun. Ama şöyle maçın istatistiklerine baktığımız zaman Efe, 16 gol şutta 3 isabet buluyor Thun. Zagreb'de 19 şutta 6 isabet buluyor. Thun takımı geçtiğimiz sezon şampiyon olurken geçiş hücumunu çok iyi uyguluyordu ve dengeli bir takım. Hem savunmada dengeliydi hem hücumda dengeliydi. Takım boyu çok kısaydı, kompakt bir ekipti ve şampiyonluğu kazanmayı başardılar. Şimdi Agdef gibi önemli bir deplasmandalar. Ben bu maçta ilk maçın 1-1 bitmesiyle beraber iki takım da son derece temkinli oynayacağını düşünüyorum. Tabii ki Dinamo kadar bir istihada avantajlı, iyi bir kadrosu var. Bu gibi geçtiğimiz hafta konuştuğumuzda son 20 senenin 18'inde şampiyon olmayı başarmış bir takımdan biliyoruz. Yani gerçek bir dominasyon Hırvatistan'da söz konusu. Yani
1: bu demek oluyor ki devamlı ön elemelere katılıyorlar. Yani Tun'un hiç tecrübesi sürekli yok. İlk defa ön eleme. Evet. Dinamo Zagreb devamlı oynuyor bu turları.
0: Tun deplasmanda geçtiğimiz yıl liginde de çok kolay gol bulabilen bir ekip. Çok hızlı hücuma çıkan bir ekip. Tun takımına dikkat diyorum. Bu maçta ilk golü Tun takımı atarsa Dinamo Zagreb için sıkıntılı bir dakikalar yaşanabilir. Ben her iki takımın da temkinli oynayacağını, ilk maçta Tun öne geçti. Zagreb sonrasında oyuna hakim olan taraftı, golü, beraberlik golünü ilerleyen dakikalarda maçın sonlarına doğru buldular. Hangi yarıda daha çok gol olur? İkinci yarı 1.89 gibi bir oranı var. Bu maçta ilk yarıda Tun eğer golü atarsa 1-0'ı koruma yönünde moral motivasyonu artacaktır. Ama ilk devrenin golsüz veya bir golle bitme ihtimalinden hareketli ikinci devrede daha çok gol alabileceğini düşünüyorum. Hangi yarı daha çok gol için çok uygun bir maç olduğu kanaatindeyim Efe Uysal.
1: Öyle mi?
0: Dinamo Zagreb Tun maçıyla ilgili hangi yarıda daha çok gol olur? İkinci yarı 1.89. Tun takımı geçtiğimiz sezon ki kadrosundan 2-3 önemli oyunu kaybetti ama oyunu kaybetmemiş durumda. Bunu da Luzern karşısında birinci haftada deplasmanda aldıkları 3-1 galibiyetle gösterdiler. Önemli bir gösterge olduğunu düşünüyorum. Tun takımı deplasmanda golü bulursa şaşırmam. Deplasman birinci yarı 0.5 2.60 gibi bir oranı var. Alternatif bir
1: ben onu bekliyorum zaten ya. Ben Tun'dan ilk bir gol bekliyorum. İsviçre ekipleri dediğin gibi yani geçmiş yıllarda da tabii genelleme çerçevesinde gidiyoruz ama işte bizim temsilcilerimizde Lugano'lar, Young Boys'lar falan hep hatırlarız.
0: Hep zor olmuştur deplasmandaki maçlarda. Bu deplasmanlarda zorlanmıştır.
1: O yüzden Tun ilk golü atarsa ben yani hani biraz bu arada ikinci yarı daha çok gol olur seçimlerinde gerçekten çok başarılısın. Geçen hafta da güzel seçimler oldu orada. Kayrat maçları falan bir evvelki haftada ama burada böyle ben ilk yarıdan bir biri falan görebiliriz diye düşündüm. Ya yani ben burada Dinamo Zagreb Tun maçında 3.5 üst bekliyorum. Olabilir, Dinamo Zagreb'in bu arada 3-1, 4-1 gibi galibiyetini bekliyorum ama ilk yarıdan da kılıçlar çekilir diye düşünmüştüm. Ya sonra Tun mesela ilk golü Tun atar benim de kafama deneyeceğim seçimlerden biri. İlk yarı var. Evet. Ama bu da çok gollü bir maçı beraberinde getirir sanki ama.
0: Tabii ki gollü bir maç olma ihtimali yüksek bu maçın aslında ama ikinci yarıda gollerin gelme ihtimalini değerlendiriyorum. Yani ilk maçta iki gol olursa ikinci yarıda üç gol bile olabilir. Yani bu maç gollü geçebilir. Tun çok hafife alınıyor Dinamo Zagreb karşısında. Benim vurgulamak istediğim nokta o. Yani ilk maçta 1-0 öne geçmesine rağmen 16 tane şutu var. 3 tane isabet sayısı az. İsabet
1: Dinamo Zagreb ama daha o maçı ben izlemedim ama Dinamo Zagreb'in üstün olduğunu da söylüyorlar. Yani 1-1.
0: 1-0'dan sonra Dinamo Zagreb çok daha fazla toplu oynadı. Toplu oynaması %58 Tun'a göre ama Tun da skoru korumaya gayret ediyor. Dinamo Zagreb gerçekten etkili, oyun ezberi olan bir takım. Hemen hemen Fenerbahçe maçında izlediğimiz kadrodan 1-2 eksik var. Defans hatlarında kesinlikle. Yıllardır Saint-Étienne'den gelen Teofil oynuyordu. Fransız bir oyuncu. O oyuncudan sonra Scott McKenna ile Dominguez'e gene iyi bir ikili kurdular. Fenerbahçe'den Dominik Livakovic'i almak istiyorlar. Kaleci eksikliği var. Muhtemelen de Dominik Livakovic'i eski kalecilerini alacaklar. Yani iyi bir kadroları var. 20 senenin 18'inde şampiyon oldular. Tun'da da Türk bir santrofor oynuyor. Furkan Dursun 1.90 boyunca kule santrofor tipinde bir oyuncu. Fena bir kadroları yok. Neticede bu kadro 2-3 eksikle geçtiğimiz sezon ligi şampiyon bitirdi. Ama takım olgusu güçlü bir takım. Yani ilk golü atarlarsa Dinamo Zagreb ondan sonra bıçak sırtı bir maç olur.
1: Bilgisayar tahminleri Dinamo Zagreb maçında 3-0, 2-0, 2-1. Kuopion sabah maçında bizim 1-0-2 platformunun algoritması 1-1, 0-1, 0-2 ve Hartz Sturmgraz maçında da 1-2, 1-3, 1-2. Algoritmalar tam orada sana destek vermiş.
0: Evet.
1: Yani bak Fehmi de bir tane

0: Ön planda görünüyor. Ön planda değerlendiriliyor. Tamam, Dinamo Zagreb çok iyi bir takım. Yıllardır bildiğimiz takım. Fenerbahçe eşleşmesindeki maçları da 90 dakika takip ettik. Tarihi bir gücü olan bir takım. Neticede ekol bir ülkeden bahsediyoruz. Dünya kupalarında final oynamış, yarı final oynamış. Her Dünya Kupası'nda, Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren yıldız futbolcuların olduğu eski Yugoslav ekolünün en güçlü temsilcisi Sırbistan'ın konumu ortada. Çok yıldız oyuncular olmasına rağmen takım kimliği oluşturamadılar. Milli takımlar bazında son derece başarısızlar. Ama Hırvatistan'da bir ekol Yugoslav kimliğini, Yugoslav ekolünü devam ettiren ülke. Ama Tun takımı da geçtiğimiz yıl neden şampiyon olduğunu, nasıl şampiyon olduğunu irdelememiz lazım. Bu takım çok hızlı hücum ediyor
1: Anladım.
0: ve ilk maçta da golü buldu. İlk maçta golü bulup defans yapmasına rağmen 16 tane şut çekmiş. 3
1: Şut
0: isabetli. Diğer
1: çekmiş.
0: takım 19.
1: Ya
0: Evet, 16.
1: zaten bak Fehmi de diyor ki Tun golü bekliyorsak diyor alt ve KG var ve 2,5 üst pardon KG var ve 2,5 üst 1,91. Yani oran kıymetli değil mi diyemez miyiz demiş. Yani
0: Evet, burada not
1: muhakkak yani
0: almıştım
1: Tun golü
0: zaten. 2,5 üst
1: bekliyorsak.
0: var. 2,5 üst kargo vardı benim ikinci bahsin konumunda yani. Hangi yarı daha çok gol olur? 1,89. 2,5 üst karşılıklı gol var. İlk golü Dinamo Zagreb atar.
1: Yani.
0: Sonrasında 2-0 olursa Tun o zaman riskleri alacak. Ve gol atamazsa yani bıçak sırrı derken Tun'un ilk golü atmasıyla ilgili eğer maçı 90 dakikaya yayarsak seyircisiyle beraber Dinamo Zagreb düşük skorlu bir
1: Tabii.
0: galibiyet de alabilir. Veyahut da tam tersi olup gol sahne şeklinde bir maç olur ilk golü
1: Ben
0: Tun
1: biraz öyle
0: atarsa.
1: bekliyorum ya. Ben mesela 3-1, 4-0 falan nedense düşünmüştüm. 1 ve 2,5 üst bekliyordum ama yani gerçekten Tun golü de Tun da bu arada bak teknik direktör değiştirmiş. Ne çok farkında mısın? Böyle başarılı olan
0: Evet.
1: takımların hakikaten hocalarına, oyuncularına çok ciddi bir rağbet oluyor. Talep oluyor. Tun da hocasını değiştirmiş. Peki güzel. Yani Tun'un golünü bekliyoruz ilk yarıdan. Bu bizi KG var ve 2,5 üstüne de götürebilir. Belki
0: Götürebilir.
1: işte
0: 1,93
1: Metin'in
0: oranı var.
1: mantığı Tun golü atarsa ilk yarı biraz kapanabileceği şeklinde olduğundan
0: Evet.
1: ikinci yarı daha fazla gol ama eğer ikinci yarı daha çok gol bekliyoruz Tun falan gerçekten sanki tüm söylediklerimiz KG var ve 2,5 üstüne bizi yönlendiriyor
0: Diyor.
1: gibi.
0: Diyor. Benim ikinci bahsimde yani çıkardığım
1: Evet.
0: maçla ilgili çıkardığım bahislerden biri de 2,5 üst karşılıklı gol var ama tek bahis
1: Karşılıklı olarak.
0: veriyoruz. Benim tercihim hangi yarıda daha çok gol? Bu
1: Daha
0: maçta
1: çok gol
0: ilk
1: olur.
0: yarı 0-0 veya
1: Dikkate alın derim
0: 1-0.
1: Metin Atakan'ın seçimlerini. İkinci yarı daha fazla gol olurlar da bayağı başarılı son dönemde. O yüzden ona pek muhalefet edemiyorum. Ama KG var ve iki
0: Herkesin
1: buçuk üst
0: beklentisi bu
1: sanki.
0: maçta Dinamo Zagreb'in kolay bir galibiyet alıp Tun'u eleyeceği
1: Kolay bir
0: yönünde ama
1: galibiyet.
0: Tun'a
1: Sen
0: dikkat
1: öyle
0: diyorum Tun
1: beklemiyorsun.
0: takımına.
1: Peki. 1,22 Dinamo Zagreb'in de oranı bu arada. Ve gerçekten çok fazla oynandığını görebiliyoruz. Bakayım. Herhangi bir soru vesaire yoksa devam edelim. Bilgisayar tahminlerinde bu şekilde demiştik. Şeyi görüyorum. Apollon maçını görüyorum çok. Konferans liginde bir maç
0: Evet.
1: ama tahtalara bakarken dikkat çekici biçimde üst sıralarda. Genelde
0: Platformumuza
1: böyle
0: yazdığım maçlardan biri bu.
1: evet. Acaba aynı benzer bir fırsat yakalar mıyız diye düşündüm geçen haftaki Kayrat maçı gibi veyahut da işte o ön planı olan maçlar gibi. Apollon Limassol çok oynanmış. Oran düşük. Sen de bunu yazmışsın.
0: Evet.
1: Güney Kıbrıs temsilcileri genelde bu mevsimlerde içerideki maçlarını gerçekten kazanabiliyorlar. Hem hava koşulları, uzak deplasman vesaire. İlk maç kaç kaçtı burada? Apollon Lila Gori
0: 4-0'lık
1: maçında.
0: CHP.
1: Oo, Apollon mu aldı?
0: Tabii deplasmanda çok farklı bir galibiyet aldı 4-0 gibi. Sürklase etti rakibini. Şimdi iç sahada oynayacaklar. Tabii ki
1: Altı
0: Güney
1: tane
0: Kıbrıs.
1: de burada atar bence.
0: Muhtemelen Apollon'un galibiyetiyle bitecek o maç. Oran anlamında da düşük. Güney Kıbrıs takımlarının Avrupa kupalarındaki son yıllardaki yükselişi dikkat çekmekte. Lig kalitelerinde de artış var. Bonservis bedeli ödeyerek belli oranlarda tabii ki çok yüksek bonservisleri kastetmiyorum ama belli ekonomik gücü olan takımlardan bahsediyoruz. İşte Omonia'yı sayabiliriz, Ayrı'yı sayabiliriz. Pafos'u geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti. Apollon da o takımlardan biri. Böyle 4-5 tane takımın belli bir seviyeyi ligin kalitesini arttırmaları uluslararası arenaya da yansımış durumda. UEFA ülke sıralamasında da üst sıralara doğru çıkmaktalar. Rakip Dilagor'u geçtiğimiz sene Gürcistan'da sürpriz sonuçta olarak Avrupa Kupalarına katılım hakkı kazandı. Önde gelen kulüplerinden biri değil Gürcistan'ın. Yani Dinamo Tiflis gibi kulüpler daha ön planda. Tabii Gürcistan futbolunda da belirgin bir yükseliş olduğunu belirtelim. Tabii herkesin biraz da milli takımlarının başarısı, yıldız futbolcular yetiştirebilmeleri ne vurgu yapalım. Dilagor'da Konferans Ligi'nde birinci turda San Marino takımını elemişti Virtus'u. Şimdi Apollon karşısında ilk maçı 4-0 kaybettiler. Apollon'un kadrosunda tecrübeli oyuncular vardı. İki takım arasında Apollon ile yine bariz bir kalite farkı var. Apollon'un ilk maç benzeri kolay bir galibiyet alması doğal bir sonuç olur diye düşünüyorum. Oran çıkarmanın çok zor olduğu bir maç Efe takdir edersin. Yani Apollon'un ilk maçı deplasmanda 4-0 kazanmış Gürcistan'da. Direkt favori konumunda zaten kendi liginde. Kadro olarak çok daha iyi bir kadrosu var. Gollü bir müsabaka olmasını bekliyorum bu maçında. Tercihim ikinci yarı karşılıklı gol var. Dilagori takımı ikinci yarı ilk yarıda öne geçse Apollon. İkinci yarı gol bulabilir diye düşünüyorum. Farklı bir galibiyet. 4'e 5'e gidebilecek bir maç. Haliyle ilk devre...
1: Oran bulmak zor, evet.
0: 3.51 gibi bir oranı var. Burada atipik bir tercihte bulunmak durumunda kaldım.
1: Doğru.
0: Tabii ki bahis anlamında önerdiğim bir maç değil bu. Çok fazla maçlarla ilgili tabii, bu gibi tabii. Bir yorumda bulunmuyorum ama bu maçla ilgili tercih edebileceğimiz bahis opsiyonları, seçenekleri gayet sınırlı. Evet. Apollon'un kazanacağı bir maç olacak. Burada Dilagori gol atabilir mi? İkinci yarı gol atabilir diye kanaatindeyim. Her iki takım da açık oynamaya başlayacaklar. İlk maç 4-0 bitmiş. İlk yarıdan da skoru iki farklı bir skor dezavantajına düşünelim Dilagori takımının. Gol atma ihtimali yüksek. O saatten sonra ancak gol atmak isteyeceklerdir diye tahmin ediyorum. Açık oynayacaklardır. İkinci yarı karşılıklı gol bu maçla ilgili tercihim 3.51 oranı var. Tabii ki bahis olarak ön planda tuttuğum bir eşleşme değildi.
1: Çok oynanmış. Biraz o yüzden ön plana çıkarttık. Herhalde Türkiye'de birinci sırada Apollon galibiyeti var. O yüzden bunu biraz
0: çünkü garanti
1: öne aldık. Evet.
0: Yani küçük
1: tabii çok güç farkı var aynen. 4-0 çok deplasmanda yenmişse.
0: Evet.
1: Büyük ihtimal orada Konferans Ligi'nde de bunu görüyoruz yani. İlk yarıda ilk maç 4-0 deplasman. 5 tane de kendi evinde atar gibi bir öngörüde bulunabiliriz. Bir reklam aramız var. Ardından tekrar birlikteyiz.

0: Efe Uysal'la Kazandıran Saatler devam edecek.
1: Reklam.
2: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
3: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.

0: Eve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikim.

0: Sil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Efe Uysal'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
5: Kazandıran Saatler devam ediyor. Metin Atakan'la birlikteyiz. Saat 6'ya kadar birkaç mesaj gelmiş. Emrah Bey yine hemen mesajını gönderdi. Dinamo Zagreb Tun 1 ve 2.5 üst. Koopion Sabah üst ve var. Jelje Egnatia 1 ve üst. Koopion Sabah'a pek itiraz etmeyiz gibime geliyor. Dinamo Zagreb Tun'da senin belki 1'e 1'e biraz muhalefet yapar mısın 1 ve üstte?
6: Biri yani Tun'un ters bir takım olduğuna vurgu yapmak istiyorum. Yani Tun tehlikeli bir takım olduğu kanaatindeyim. Tun'un ilk golü atması halinde maçın senaryosu farklı olabilir. Dinamo Zagreb turu geçse bile çok zorlanabilir. 2.5 üst karşıt gol var. Mantıklı tercihlerden biri. Ama biri. Beraberlik golünü de atabilir. Bu maç 2-2 bitip uzatmaya gidebilir. İlk maç 1-1 bitti. Yani Dinamo Zagreb deplasmanda 2-1 gibi bir galibiyet almış olsaydı bambaşka bir maç konuşurduk. Maç sonu bir karşılıklı gol var deyip geçerdik. Ama ilk maç 1-1 bittiği için o maçta öne geçen Tun'du. Sonrasında Dinamo Zagreb maçta üstünlüğü ele aldı. Kadrosu zaten güçlü bir ekip, zaten önemli bir ekip. Ama hiç bu tur ortada yani 1-1'lik bir deplasmandan döndü ama ilk golü Tun atarsa bambaşka bir senaryoya gidebilir. Tehlikeli bir maç.
5: Dinamo Zagreb geçen sezon evinde oynadığı maçlarda dikkatimi çekti sabah incelerken. Hepsinde gol yemiş biliyor musun?
6: Aynı şeyi.
5: Hepsinde de ilk yarıdan da yemiş. Yani Fenerbahçe'den, Celta Vigo'dan, Real Betis'ten tamam. Bunlar tabii şu anki rakibiyle belki Steaua Bükreş 4-1. Playoff turu.
6: Fenerbahçe'de gol attı deplasmanda. 3-1 attı. Bittiğini hatırlıyorum.
5: İlk yarı attı hatta. 1-1 bitti ilk yarı. Yani Dinamo Zagreb iç saha avantajını iyi kullanan güçlü bir takım olsa da gol yiyebiliyor. Rakip de Tun olunca yani 1 ve 2.5 üst 1.69 iken var ve üst riski alınır bence. Yani 3-0 tabii ki var ama var ve üst mantıklı geldi bana da. Artık seçim
6: yani
5: sizin.
6: Bu maçta 3-0, ilk devrede takımlar daha temkinli oynarlarsa şaşırmam yani. Eğer Dinamo Zagreb çok takım boyunu kısaltıp defans hattını ön plana çıkartırsa Tun bundan faydalanabilecek bir ekip. Luzern'i deplasmanda 3-1 yendi ilk birinci hafta maçında. Geçtiğimiz sezon deplasmanlarda yani takımın havaya girip ritme girdiği şampiyonluk yarışında kimse Tun'un olacağını beklemiyordu. Deplasman galibiyetleriyle bunu başardılar Efe.
5: Evet,
6: geçtiğimiz yıl uzak takibim olan bir ligdi benim İsviçre.
5: Anladım. Yani ölçü mü acaba İsviçre Ligi diyeceğim ama bir model oluşturabilir kafamızda, haklısın. 1-1 yani ilk yarı.
6: Evet. Maç sonu
5: ilk maç 1-1.
6: Karabağ'dan kaçınmamın sebebi Tun'un çok bu tehlikeli bir takım olması, deplasmanlarda çok iyi oynaması, Dinamo Zagreb ile kolay gol yiyebilen bir ekip olması. Ben Dinamo Zagreb teknik
5: sen Tun'un golünü bekliyorsun. O yüzden bir bekliyorsak yani, hatta var ve üst oynamak tamam. 2.60
6: gibi bir oranı var. İhtimal dahilinde. İlk devre eğer 0-0, 1-0 her iki takımdan birinin attığı bir golle 1-0 biterse ikinci yarıda taraflar riski alacaktır. Çünkü tur gidiyor. İlk maç 1-1 berabere bitmiş.
5: Doğru.
6: Doğru. Dinamo Zagreb yediyse ne var ne yok ortaya koymak için her türlü riski alacak ve golleri açık olacak. Ya maç 2-0 olacak ya beraberliği yakalayacak.

0: Ondan sonra artık son 20 dakika herkes maç 1-1 bitsin diye değil, korkacaklar ve golü atan taraf olmak isteyecekler. Bu maç tehlikeli bir maç. Şampiyonlar
1: Tehlikeli bir
0: Ligi'ndeki
1: maç.
0: alt
1: Var
0: maç.
1: ve üst daha doğru.
0: Evet, 2.5-3 karşı gol var. 1.93 oranla değerlendirebilir. Fehmi'ye katılıyorum. Benim tercihim ise ilk maçın 1-1 bitmesinden dolayı, turun da
1: İkinci yarı
0: tehlikeli
1: daha
0: bir
1: fazla gol
0: basından
1: olur.
0: dolayı ikinci yarı daha fazla gol olma ihtimali olabilir. Temkinli oynayabilirler ilk devreyi.
1: Bir dinleyicimiz Ömer Bey galiba. Hearts 2, Sturmgraz 3, Gornik Zabrze 1, Fenerbahçe 2, skor oynadım hayırlısı demiş.
0: Evet,
1: Bankucu
0: Hearts ile
1: Tilki
0: ilgili ben 3.5 üst vermiştim zaten.
1: aynen.
0: Genelde çok yüksek, biraz risk primi var. Risk primi var ama ilk maçta da çok gollü biteceğini, Hearts'ın da gol atabileceğini düşünmüştük. 20 tane şut çekti, 6 tane isabet yakaladı. Sturmgraz kalecisi de iyi günündeydi. Gol yemediler. Sturmgraz yakaladığı pozisyonların tamamını gole çevirdi. 6 tane isabetli şutu var, 4 tane golü var. 6 isabetli şutta. Bu maçta da zaten Hearts iç sahada çok fazla pozisyon bulan, şut çeken, kanatları da çok iyi kullanan bir ekim. Son 5 maçta da 17 gol atmışlar. Az bir rakam değil bu. Hearts da gol atabilir. Şutun biraz da bunları zaten belirttik. Gollü bir maç olmasını
1: Tamam.
0: bekliyorum. 3.5 2.12 oranı var. Biraz
1: Katılıyoruz dinleyicimize.
0: yüksek bir oran olmasına rağmen, risk primi olmasına rağmen gollü bir maç olacağı kanaatindeyim. Şutun biraz Hearts maçının.
1: Emrah Bey'in mesajından devam edersek zaten o maça da geçmek istiyordum. Jelje, sen daha iyi söylersin ismini. Egnatia ilk maç 3-3 ki geçen hafta hani en gollü geçmeye aday maç bu demiştik. 3-3
0: 2.5 üst
1: bitti.
0: vermiştik, geldi zaten. Çok fazla risk almadan
1: 1-30
0: 2.5 üst,
1: Jelje'nin
0: 1.78
1: favori
0: de.
1: gösterilmiş. Sanki daha
0: Evet.
1: iyi bir takım onlar. 1-38'de 2.5 üst. Yani bugün zaten bu maçı gören herkes 2.5 üstüne yönelecek. Orası kesin. İlk maç 3-3. Yine böyle bir gol patlaması yaşanır mı? Artı 6'lar falan görür müyüz?
0: Yani bu maçın gollü geçeceğini ilk maçta zaten direkt maçla ilgili yorumumu sorduğunda, en gollü geçebilecek Sturmgraz maçıyla beraber bu maç zaten dikkat çeken maç. Direkt 2.5 üst verdik. 1.78 oranlarında geldi zaten. Egnatia Arnavutluk Ligi henüz başlamadı Efe. Egnatia takımı da birinci elemelerde Moldova takımına mesela ilk maç 1-1 bitmişti. Sonra 6 tane gol atmıştı. 6-1 bitmişti maç. Elemişti. Selce takımı Slovenya şampiyonu. Yıllardır bildiğimiz bir ekip, Slovenya'da ön plana çıkan bir ekip. Son 5 maçında da 24 gol atılmış Selce'nin. 15 gol atmış, 9 gol yemiş. Zaten kendi liginde de işte Mora ile, Koper ile, Olimpiyat Ljubljana ile hep gollü maçlar oynarlar. Slovenya liginde böyle karşılık gol 2.5 üst, 3.5 üstlere teşne bir ligdir. Arnavutluk takımlarının maçlarında da Arnavutların biraz asabiyet katsayısı futbol maçlarında yükseliyor. Genelde maçlarında kırmızı kart olma oranı da yüksek. İlk maçta kırmızı kartla bir kişi eksik düştü Arnavutluk takımı, Egnete takımı. İki kere de yenik duruma düşmesine rağmen maçı 3-3 bitirmeye başardılar. Bu önemli bir husus. 10 kişi oynadılar uzun süre. Bu sürede iki defa Sloven takımı Selce öne de geçmesine rağmen maçı 3-3 bitirmeleri de önemli bir husus, vurgulamamız lazım. Geçtiğimiz yılda oldukça başarılı bir de yıllardır Avrupa kupalarında mücadele ediyor. Selçuk'un zaten tur geçmesi bekleniyor. Arnavutluk takımı da bu 3-3'lük beraberlik, daha önce Petrokop Moldova ekibi karşısında kendi sahalarında 6-1'lik aldıkları galibiyet önemli. Ben bu maçta daha temkinli oynayacaklarını düşünüyorum. Çünkü ilk maçta Egnetiyor bir kişi eksik oynamasına rağmen çok ciddi gol pozisyonlarına girdi. Önemli bir hücumda aksiyonlar gösterdi. Maçı da Atilla Karaoğlan yönetmişti. Benim bu maçla ilgili düşüneceğim toplam gol 2-3. Bu defa herkesin beklentisi çok fazla gol olacağı yönünde. İlk maçta 6 gol olmuştu. Ama bu maçta
1: Dikkat
0: iyi defans
1: diyorsun.
0: yapacaklarını düşünüyorum Egnetiyor'un. Defansa iyi deplasmanda 1-1 berabere kalmışlardı Moldova'yla. Selce'ye bekledikleri pozisyonları vermeyecekler. Egnete takımının Selce karşısında kolay teslim olacağını, pes edeceğini düşünmüyorum. Bu maçta beklenenin ötesinde iyi savunma yapabilirler. ve toplam gol 2-3 1.89 oranla, herkesin beklentisi çok gol olduğu için toplam gol 2-3'ün 1.89 gibi bir oranı var. Sergio ilk golü bulmakta ilerleyen dakikalara sarkabilir. Sıkıntılı bir maç olabilir Selçuk için. Egnetan'ın iyi defans yapacağı kanaatindeyim. Aynı Moldova takımına karşı yaptıkları gibi bir birlik Petrokop maçında olduğu
1: Ya da
0: üzere.
1: Serje de 1-0 2-0 öne geçerse farkı belki bu
0: O
1: sefer
0: zaman onlar için
1: arttırmaktansa
0: kolay bir
1: turu
0: maç olur.
1: evet.
0: Evet. Ama toplam gol 2-3 bu maçla ilgili düşüncem Egnetan'ın katı defans anlayışıyla Selçuk'u durdurmaya çalışacağı. Selçuk takımı golcü bir ekip. Liginde de öyle. Golü bulursa, erken bulursa tabii ki Egnete'yi çözerler. İkinci golü bulma ihtimalleri de artar. Ama ilk gol geciktiği müddetçe Egnete'nin savunma direnci artacaktır. Haliyle bu maçta çok fazla gol olmama beklentileri 3,5 4,5 Selçuk'un farklı bir galibiyet alacağı yönünde. Ama tam tersi de olabilir. İlerleyen dakikalara
1: Maçın ilk
0: sarkabilir.
1: maçın yüksek skoruna güvenip direkt
0: Evet.
1: gollere yönelmeyin. Bu sefer bir sıkıntı olabilir de ben de hep bundan çekinirim. İlk maç böyle artı altı bitince dediğin gibi Jelce
0: Genelde öyle oluyor.
1: 2-0 falan bir Jelce galibiyeti mantıklı görünüyor.
0: On
1: Şamrok
0: kişi
1: Ararat
0: kalmanın da
1: maçı
0: etkisi var. On
1: anladım
0: kişi kalması,
1: ilk
0: yani
1: maçta.
0: Egnet'in 10 kişi kalmasına rağmen beraberliği iki defa yaptılar bunu. İki defa. İki defa öne geçmesine rağmen Sergio o maçı kazanamadı.
1: Evet.
0: Ararat
1: İlginç.
0: Şamrak maçı.
1: Evet, orada da ilk maç dediğim gibi Ararat galibiyeti bütün tahtalarda birinci sıradaydı. 1'e 2 civarında bir oranı vardı. Oran biraz düşmüştü ama ilk yarıdan öne geçti ve maçı da yok. İlk yarı 0-0 bitti. Ama 2-0'lık bir net bir galibiyet aldı. Bu da önemli. Şimdi böyle durumlarda nasıl ki Ararat uzak deplasman vesaire avantajını kullanıyor. Şimdi aynı şey Şamrok için de geçerli. Yani bu tip takımlar işte Ermenistan temsilcileri, Kazakistan temsilcileri o avantajı bu sefer deplasmanda bir dezavantaj oluyor. Şamrok da maçın favorisi. Ben bugün mesela tahtalarda o aynı geçen hafta Ararat'ın birinci olduğu gibi Shamrock'un birinci olmasını beklerdim. Yani eğilimin o yönde olacağını düşünüyordum. Öyle değil ama yine de Shamrock 1.60 gibi düşük bir orandan maçın favorisi. Shamrock galibiyeti düşünülebilir mi sence? 1.47'ye düşmüş oran. 1.60 civarındaydı sabah.
0: Tabii Şamrak'ın deplasman karnesiyle iç saha karnesi bambaşka iki ayrı dünya. Deplasmanlarda Floriana'ya bile, Malta temsilcisine bile 2-0 kaybetmişlerdi. Sonrasında ikinci maçta 5 gollü bir galibiyetle tur geçtiler. Aslında ilk maçın verilerine baktığımızda istatistiklerini iki takımın da hücumda pek varlık gösteremediğini görüyoruz. İki pozisyona giriyor Ararat. İkisinde de golü buluyor. 9 tane şutu var. 3 tanesi isabetli. 3 tane isabetten de 2 golü bulmuşlar. %55 gibi bir topla oynamaları var. Ararat'ın %45, Şamrak %55 oynamış. Deplasman takımı daha fazla toplu oynamış Ararat'tan. Ararat her gittiği pozisyonda golü bulmayı başarmış. Şamrak'ın da 5 tane şutu var. Bir tane isabetlisi var. 7 korner kullanmış Şamrak deplasmanda olmasına rağmen. 4 korner kullanmış Ararat. Şamrak'ın iç sahada üçlü oynadıklarını biliyorum. Yeşilburnadalı stoperleri var, Ronnie Lopez. O milli takımdan döndü ve ilk maçta da forma giymişti. Takımın kaptanı ve en iyi oyuncusu konumunda uluslararası konu milli takımda da zaman zaman ilk 11 çıkıyor. İkinci maçta 5 farklı galibiyetle turu geçmeleri tabii ki Floriana karşısında bir done. İç sahada daha iyi oynayan bir takım. Geçtiğimiz yıllarda da Konferans Kupası'nda grup aşamasına kalmış bir takım Shamrock Rangers. Benim bu maçla ilgili düşüncem ilk devre maçın temkinli geçeceği yönünde. Şamrak'ın defans yapacak Ararat'a gol bulamaması. Bu maçla ilgili düşüncem de en çok gol ikinci yarı olur Efe. 1.89 oranı var bunu. Çıkardığım iki tane maç vardı en çok gol ikinci yarı olur. İkincisi de
1: Mantıklı.
0: bu. Ararat Şamrak maçında ilk devre Ararat'ın savunma yapacağını düşünüyorum. İlk maçta da hücum verileri son derece sınırlı. 9 şut 9 şut Ararat'ın, ev sahibi ekibinin, 5 şut Şamrak'ın. Bu maçta da iki takımın da hücumda çok aksiyonu bol bir maç olacağını zannetmiyorum. skor yönünden kısır bir müsabaka olabilir bu maç. İkinci yarı daha fazla risk alacaktır. 2-0'dan

0: dönmeleri için ilk maçta biraz temkinli, ilk yarıda biraz temkinli davranacaklardır ama ilerleyen dakikalarda golü bulmak anlamında, hücumsal anlamda aksiyonları artacaktır. En çok gol ikinci yarı 1.89 Efe Uysal Ararat Şamrak maçı ile ilgili düşüncem. Alt bitme ihtimali yüksek bir karşılaşma. Ararat deplasmanda savunma yapacaktır diye tahmin ediyorum. Şamrak da golü bulup en azından maçı 1-0'a getirip son ana kadar turun içinde kalmaya çalışacaklar. En çok gol ikinci yarı mantıklı bir tercih diye düşünüyorum Efe Uysal.
1: Bankocu Tilki, kartlar, kornerler konusunda ne düşünüyorsunuz diye sormuş
0: yok
1: ama
0: yok.
1: MBS 3 ve alternatif bahisler yok. Kornerler özellikle beklenebilirdi tabii ama daha çok erken olduğu için ön elemeler
0: canlı
1: biraz
0: da
1: böyle
0: bazı
1: temkinli.
0: Maçlarda açılabiliyor ama
1: Fenerbahçe'nin maçında muhakkak açılır
0: lazım.
1: Yarın.
0: Evet.
1: Alternatifler açılacaktır
0: onlarla ilgili fikir ve tüyo. Çok güzel korner maçları var burada.
1: Var.
0: Değerlendirme yaparken, maçlara çalışırken yayın öncesinde ama maalesef sınırlı sayıda opsiyon tercih arasında taraf bahsi ve gol bahsi dışında çıkamıyoruz maalesef.
1: Ben ön elemelerde özellikle kornerlerde şunu çok deniyorum. Yani mesela ilk maçı deplasmanda takım kaybetmiş iki farkla. Evinde oynayacağı maçta kornerlerin peşine takıl. Öne geçse bile devamı getiriyor. Aynı şekilde de ilk maçı mesela buradaki örnek Apollon Dilagori örneğinden yola çıkarsak.
0: Evet.
1: İlk maç turun kapısını aralamış takımlar. İkinci maç daha az korner kullanabiliyorlar. Orada da korner alt oynamak mantıklı gelirdi ama kornerler, kartlar bu turdan daha sonra açılacaktır diye düşünüyorum. Liga Vardar'ı sormak istiyorum. Son 4 dakikamız. Liga Vardar maçında hızlı hızlı
0: Liga
1: alalım
0: Vardar
1: o zaman.
0: Tabii Liga Vardar maçı ile ilgili 2.5 üst karşılıklı gol varın uygun bir maç olduğunu düşünüyorum. Vardar'ın hücum aksiyonlarını Kupyon maçından biliyoruz. Zaten yavaş yavaş maç ritimleri de oturmaya başladı. Kupyon karşısında ilk maçta evlerinde yenilmişlerdi ama sıfır hazırlık maçıyla maça çıkmışlardı. Asanyiyen Hürriyet'te bir ekip. Yavaş yavaş da maç ritmini yakalamaya başladılar. Ligin birinci haftasında da 2-0'lık bir galibiyetleri var Vardar takımının. Hücumda etkili olduklarını belirtmiştik. Riga takımı da golcü bir takım. Letonya Ligi zaten uzun zamandır devam ediyor. Son 5 maçta 21 gol atmış bir takımdan bahsediyoruz Riga takımından. İç sahada gol atma anlamında da sıkıntı çekmiyorlar. 2.5 üst karşılıklı gol varı bu maçta önerebiliriz. O maçla ilgili anti bir not almıştım. Çalıştığımız maçlardan biri olmamasına rağmen bir bakmıştım. İyi ki de bakmışım. Dirita maçıyla ilgili şunları söyleyebilirim. Konferans liginde son Malta şampiyonu Floriana Kosova temsilcisiyle oynayacak. Floriana ilk Şampiyonlar Ligi elemesinde Şamrak'a elenmişti. İlk maçı 2-0 kazanmasına rağmen 5-1'lik mağlubiyetle Avrupa macerasına Konferans Ligi ile devam ediyorlar. Dirita geçtiğimiz sezon Konferans Ligi'nde son 16 takım arasında kalmayı başarmış bir ekip. Sanspor maçlarından da takip ettiğimiz üzere.
1: Doğru.
0: Ülkelerinde de geçtiğimiz yılı şampiyon tamamlayıp onlar da Şampiyonlar Ligi birinci tur elemelerinde Arnavutluk temsilcisi Egnetia'ya elenerek ikinci maçta 6-1 yenilerek Konferans Ligi'ne dahil oldular. İki takım arasında eşleşmenin ilk müsabakası Malta'da bir beraberlikle sona erdi. Dirita sağ ve seyirci avantajına sahip, tarafı tur geçmek için daha avantajlı. Floriana'da kapasitesi ölçüsünde iyi mücadele ediyor. Anladığım kadarıyla Malta takımı bu maçta da ilk maçta yenilmemeyi başardılar. Shamrock Rangers'ı da 2-0 yenmişlerdi kendi evlerinde. Gerçi 10 kişi kalmanın avantajını da kullanmışlardı rakibin. Shamrock Rangers 10 kişi kalmıştı ama neticede 2-0 yenmeyi başardılar. Bir Malta takımından bahsediyoruz neticede. Her iki takım sezon başarıcılık döneminde henüz ligleri başlamadı. Buna vurgu yapalım. İlk maçın berabere sonuçlanmasıyla turun ortada olduğu kanaati uyanıyor. Ama tabii ki Dirita kendi sahasında avantajlı. İki takım da temkinli bir şekilde oyun tercih edebilirler. Dirita geçtiğimiz sezonki gücünde değil. Bu maçla ilgili düşüncem de en çok gol ikinci yarıda olur. 1.97 oran. 1.97 oranı var. Floriana iyi defans yapabilir. Deplasmandan. Tabii ki başarılı olamadılar Şamrak karşısında. 5 gol yediler ama Dirita takımı da geçtiğimiz seneki gücünde değil. İkinci yarıya kalabilir goller diye düşünüyorum. 1.97 gibi bir oranı var. Tabii ki Dirita takımı Floriana karşısında turu geçmeye daha yakın olan taraf Efe Uysal.
1: Son maçımızda CSK 1948 Tırnava maçı.
0: Evet.
1: Onunla da ilgili tercihini alalım istersen.
0: Bulgaristan Ligi başladı. Bu hafta başladı. Bu maçla ilgili düşüncem karşı gole uygun bir maç olduğunu düşünüyorum.

0: 0-0. İkinci maç daha gollü geçer
1: Ligde
0: diye
1: toplam gol
0: düşünüyorsun.
1: 2-3'te değerlendirilebilir Efe Uysal. CSKA ligde de galip geldi. Onların ligi başladı. Spartak Trnava'da kendi liginde bu hafta berabere kaldılar. İlk maçta bu maçta ilgili 0-0 bitti ilk maç. Karşı gol beklemiştik. 1.65 gibi bir oranı vardı ama iki takımın da oranları çok yüksek. Yani şut anlamında 14 şut çekmişti Spartak Trnava. 3 isabet. Hep karavana. CSKA 1948'de 12 şut çekmiş. 2 isabet yakalamıştı. Pozisyon bulamadı değil. İstatistikler anlamda çok fazla korner oldu. CSKA 1948 6 korner. 7 korner atmıştı Spartak Trnava ama bir türlü gol atmaya muvaffak olamamışlardı. Bu sefer karşı gol vara veya toplam gol 2-3. Bu iki bahsi değerlendirilmesine mantıklı olabileceğini düşünüyorum. TG 2-3 veya karşılıklı gol var Efe Uysal.
0: Çok çok teşekkür ediyorum Metincim. 10 tane maçla ilgili de bilgileri, düşüncelerimizi aktardık. Bunların arasından Radyo Gol dinleyicileri çekip alabilirler güvendiklerini. 18'de Kuopion maçı, bir 6 dakika sonra Şampiyonlar Ligi ikinci önlemeler başlayacak. Ben de maçları takibe başlayacağım. Ya Kuopion'u bayağı bir izledik, Kuopion sabah. 18'de de denk gelmesi o oldu. Hemen 6 dakika sonra ben de o maça izlemeye başlayacağım. Çok sağ ol Metin. Yarın yine aynı
1: Ben teşekkür
0: saatte
1: ederim. Herkese bol
0: birlikte
1: şans.
0: olur. Hem biraz bugünü değerlendirir hem de Fenerbahçe maçı başta yarının maçlarında yine 17-18 arası bu frekansta değerlendiriyor olacağız. Tüm iddia severleri Radyo Gol'e bekleriz. Hoşça kalın.
2: Efe Uysal'la kazandıran saatler sona erdi.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Evet güzel insanlar, yani konu Galatasaray olunca aslında hep benzer şeyleri konuşuyoruz. Geçen sene de konuşmuştuk, ondan önceki sene de konuşmuştuk. Transferler nerede, işte eksikler var, niçin hala tamamlanmadı falan. Şimdi bu duruma bir yangınla gidenler var. Geç kalındı, hadi hadi falan diyenler var. Ben tabii onlara haksızlar falan demiyorum ama aynı fikirde olduğum yerde var. Geleceğim oraya. Ben bir sordum, soruşturdum. Hani yönetim kanadından en azından bana gelen mesaj şuydu: Dünya Kupası'nı bekliyoruz. Ben de açıkçası hani sokakta falan karşılaşıyoruz ve bazı kardeşlerle Galatasaray üzerine sohbet ediyoruz. Bana soruyorlar. Ben de o zaman şey demiştim. Haziran başında, hatta Mayıs'ta falan. Şunu dediğimi hatırlıyorum. Yani çok hemen böyle transfer beklemeyin bu sene. Bence Dünya Kupası'nı bekleyeceklerdir. Çünkü Avrupa piyasası da bu şekilde ilerliyor. Yani tek başına Galatasaray böyle götürmüyor ki. Ama belki diğer takımlardan Galatasaray'ı ayıran şöyle bir şey var. Sen Dünya Kupası'nı yine bekle ama Galatasaray'ın 4 yıllık başarının üzerine bir dönüşüm yapması gerekiyor. Bana kalırsa bu sene değil, 2 yıl önce yapması gereken bir dönüşümdü. Peyderpey, böyle yavaş yavaş dönüştürmesi lazımdı. Ki ben bunu 2 sene önce ne üzerinden anlattım? Mertens üzerinden mesela. Dedim yani Mertens yaşlanıyor, adamın artık raf ömrü bitiyor. O zaman ne yapacaksın? Yedekleyeceksin abi. Hatta Mertens takımdayken yedekleyebilirsin yani. Başlarsın potansiyel adayı, yavaş yavaş değişiklikler olur. Yani işte eksikler belli zaten, küçük değişikliklerle girersin ya da dersin ki o çıksın, bununla vedalaşalım falan filan gibi hamleler 2 senedir yapılmalıydı. Ama Galatasaray yönetimi önceki senelerdeki gibi ağır davranıyor, hantal davranıyor. Biraz özgüvenleri yüksek, çünkü ne zaman ağır davransalar da işler onların istediği gibi gitti. Şimdi futbol sonuç oyunu ya. O doğruları da sonuç üzerinden okuyan bir ülkede yaşadığımız için aslında baktığın zaman geçen sene de Galatasaray hem transferde hem süreç yönetiminde harika işler yaptı ve şampiyon oldu değil. Aslında tam tersi. Pek çok negatif şey gün yüzüne çıkmıştı ama Fenerbahçe daha erken yarış dışında kaldığı için, hani atçılıkta denir ya, daha kenter bir başarı elde etmiş oldu Galatasaray. Şimdi bunun arkasına, gölgesine sığınarak devam ediyor olmak da bilmiyorum, belki bir özgüven yaratmış olabilir. Yani ama geçen şeye denk geldim, kulakları çınlasın, Orhan Ulucan'ın bir yorumuna denk geldim. Hoşuma gitti. Yani tarihte hiç 5 sene üst üste şampiyon Türk takımı olmamış ya. Bu bir mesaj diyor. Yani niye olmamış dedi. Açıkçası çok güzel bir soru. Niye olmamış? Muhakkak rehavetten dolayı da olmamıştır da ben şuna da muhakkak diyeceğim. O dönüşümü sağlayamadığı için olmamıştır. Değişimi sağlayamadığı için olmamıştır. Yani raf ömrünü hesap edemedi oyuncularla yola çıktığı için olmamıştır. Bu raf ömrüne siz doygunluk, tükenmişlik de diyebilirsiniz. Eksik parçaların tamamlanmaması olarak da bakabilirsiniz. Hepsi kabul. Öte yandan artık bugün şu da var. Şimdi futbol dünyada öyle bir gladyatör alanına döndü. Yani sadece Türkiye'de değil, dünyada da zihinsel tüketimi çok fazla bir alana dönüştü futbol. Sosyal medyayla beraber. Çünkü en ufak bir hatanız artık felaket derecesinde böyle bir mahkeme kurduruyor. Bu da elit seviyede oyuncuların böyle uzun süreli ve istikrarlı kalmasını zorlaştırıyor elit seviyede. Yani hepimiz bayrak adamları çok sevdik falan ama işte bir kulüpte 10 sene, 15 sene kadar artık gerçekten böyle bir şey yapmak, yani adamın artık gamsızlık hali olması lazım. Gamsızlık hali gerektiriyor. Hiç kolay bir iş değil. Niye? Bu gladyatör aranasından dolayı. Yani mesele sadece adele yükü değil. O da var. Sadece fiziksel yıpranmışlık değil. O da var. Psikolojik olarak da yıpranmışlığı çok önemli. Ve bence o şampiyonluk serilerine en önemli darbelerden biri budur. Dolayısıyla Galatasaray'ın sadece formasyon olarak değil, Okan Buruk'un taleplerini karşılayacak şekilde elbette bir dönüşüm, değişim ihtiyaç var. Ama hem de psikolojik yıpranmışlığı ölçebilen ve bu ölçüme göre de hareket edebilen bir değişime, transfere, dönüşüme ihtiyacı var. Dolayısıyla hani benim bir santraforum var, bir kaleci var, sağdaki o gider bu kalırdan farklı bir ölçümleme ihtiyacı da var. Ama siz ölçüyü, yani bu cümleyi çok kullandım ben bu kameranın karşısında ya, hani size de çok bahsettim. Ölçüleri yanlış olanın bütün ölçümleri yanlış çıkar diye bir söz çok söyledim ya. Eğer siz ölçüyü zaten başarılıyız koyarsanız bence bütün ölçümleriniz yanlış çıkacak. Salah'ı konuşan Beşiktaş var. Aziz Yıldırım'a olan Fenerbahçe var. Ve bunların ne manaya geldiğini de, yani rakip analizi de yapması gerekiyor Galatasaray'ın. Öte yandan da işte eksiklikler belli. Hani siz eksiklik olarak sadece lige de bakıyorsanız, ha okey ben bir şey demem. Ama Avrupa'ya bakıyorsanız, ki böyle söylüyorsunuz, çıtanız orasıysa O zaman çıtayı koyduğunuz yere göre adımları biraz daha hızlandırabilirsiniz. Veyahut kendinizden eminseniz, beklediğiniz yerler var, aslında her şey sizin kontrolünüzdeyse, o zaman bunun iletişimini yapabilmeniz lazım diye düşünüyorum. Ve yani dediğim gibi, çünkü ben hani Dünya Kupası'nın beklendiğini biliyorum, benim duyumum bu şekilde. Ama Dünya Kupası bitti abi. Ve şimdi artık o sükseliğe mi gideceksin? Ya da önceki transferde söylediğimiz gibi aslında potansiyel vaat eden, daha atletizm vaat eden, işte gençlik aşısı mı, böyle mi yol yürüyor? Artık iletişimi yani. Ha, ama çok eleştiriliyor falan. Ben seviyorum abi Galatasaray'daki bu şeyi. Hani hep belli seslerin yükselmesini seviyorum. Hani belki de 4 senedir şampiyon olmanın arkasında yatan sebeplerden biri de budur. Hep daha fazlasını arama halidir. Hani düşünün, 4 sene şampiyon olunmuş. Bu süreç içerisinde pek çok yüksek kalibre transfer de gerçekleşmiş. Ama hala eleştiri yükseliyor. Temmuz bitti işte neredeyse. Yani transferler falan, ben bunu kıymetli buluyorum. Ama bazı yangınların da bilinç dışı yapıldığını düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Çünkü bakın, biz futbol üzerinden iletişim sağlayan ve gazetecilik mesleğini icra etmeye çalışan insanlar olarak, eğer bu mesleği icra ediyorsak, bazı yolların, yöntemlerin bilinerek bir fikre sahip olmamız gerektiğini düşünüyorum. Örneğin ben bunu hani transferden söylemeyeyim, çünkü şimdi Galatasaray kampını örnek verelim. Çünkü transferden gireceğim, sanki birine söylüyormuşum, birine hedef alıyormuşum. Ya hayır, yani hedef alarak konuşmuyorum. O yüzden kamp örneğiyle devam edeceğim. Diyelim ki haber yaptım. Kamp kötü geçiyor diye yayın açtın. Düşün. Peki kamp iyi geçiyor ne demek? Yani daha önce kaç kamp takip ettiniz? Kamp organizasyonu nasıl olur? Bir antrenmana bakıp, bir tişörtüne bakıp, içerideki böyle iki diyaloğa bakıp, iyi ya da kötü netice alınabilir mi bu konuda? Hangi istihbara çalışmalarını yaptınız? Kimlerle konuştunuz? Atletik performansa, bilime dair hangi bilgiler cebinizde? Çünkü yüklemeye dair bir şeyler bilmeniz lazım. Yüklemenin zamanlamasına dair bir şeyler bilmeniz lazım. Daha önce takımlarda zaman geçirmeniz lazım. Yoksa ya da zaman geçirmiş insanlarla böyle istihbaratlı bir konuşma yapıyor olmanız gerekiyor ki yani bunları toplayın, cebinize koyun, sonra bunu bir fikir olarak deklare edin. Yani benim. Şimdi alın bu söylediklerimi, transferi uyarlayın. Yani transferlerin zamanlamasıyla ilgili, organizasyonuyla ilgili bir şeyler söyleyebilir tabii ki insanlar. Ama sadece hani insanlar burada çok duygusu yüksek, ben de buradan bağırayım, daha fazla beğeni gelir, daha fazla reyting yükselir falan duygusu ben çok doğru bulmuyorum.

Yani biliyorsunuz ben en iyi döneminde de Galatasaray yönetimi, bilmiyorum en iyi dönemine ne zaman denir de, hani o eleştiriyi yaptım. Çünkü benim eleştirim tam transfer zamanlamasındaydı belki ama vurgum esasen o konjonktüre bakıştı. Yani Galatasaray sürdürülebilir bir başarılı takım haline gelecekse o zaman buraya tuttuğum projeksiyon çok önemliydi. O yüzden tabii ki hani şampiyonluk kupası falan bazı yanlış hareketin üstünü

paraya geldi. Sizin bu sorunları daha iyi çözmeniz lazımdı. Daha önce çözmeniz lazımdı. Muhtemelen bugün de buna güveniliyor hala. Ben çözerim gibi. Şampiyonlar Ligi'ni örnek alalım. Şampiyonlar Ligi ister belli metrikleri. Değil mi? Bir topla. Siz yani ben Süper Lig için konuşmuyorum. Elbette sürdürülebilir başarı da ben hani Batı Avrupa futbolunu örnek olarak koyuyorum. Mesela atletizm metriklerini önünüze koyarsanız, işte fiziksel devamlılık, fiziksel kapasite gibi konuların metriklerini önünüze koyarsanız, teknik konuları da yine koyarsanız, taktiksel uyum, işte taktiğin uyduğu oyuncular falan, bunları koyarsanız, toplam kaliteyi yaratırsanız, ona göre de şu soruyu sorarsınız: biz neredeyiz peki? Seviye belirlemenizi yaptıktan sonra da sezon devam ederken, futbol takımı sezona devam ederken, siz de geleceği hazırlarsınız. Bunu yaparsınız ve dersiniz ki, atıyorum örneğin, bize şöyle şöyle orta saha lazım, merkezde atletik performansı şu olacak, verileri buna uyan oyuncular lazım, bitti. Veya Liverpool maçı bir ölçü değil midir abi? 4-0. Daha fazlası da olabilirdi ve berbattı. O günün işte şey, atın morali, motivasyonu, tribün çok iyi, geç onları kenara at. Elinizde geriye ne kaldı? Niçin ezildiniz? Fiziksel olarak niçin sindiniz? Taktiksel olarak niçin ezildiniz? Teknik olarak niçin ezildiniz? Niçin kafanızı kaldıramadınız? Bunu raporlarsınız. Endeki kadroyla, yapıyla bunu mukayese edersiniz. Dersiniz ki bizim ihtiyacımız bu ve biz bu ihtiyacı yönelik çalışmaları yapalım. Bir daha bu başımıza gelmesin. Ama son ana kalsa bile bazı sebeplerden de kalabilir. Transfer piyasasıdır, ekonomik sebeplerdir. Bu olabilir yani. O zaman bunu iletişimde planlarsınız, kurarsınız. O kadar da yaygara kopmaz. Ama siz 4 senenin rehavetine sığınıyor, 4 senenin başarısına sığınıyorsanız, nasıl olsa biz doğru yolu bir şekilde buluyoruz, ne gerek var acele etme diyorsanız, Allah Allah, 5. sene şampiyon olsanız bile yine ben aynı eleştiriyi, yine Galatasaray konjektür takımı olmalıdır, dönüşebilen bir takım olmalıdır, İşte kendini upgrade edebilen bir takım olmalıdır. Ben bunu söyleyeceğim. Yani böyle olması gerektiğine inanıyor, böyle düşünüyorum. Bence insanlar da böyle düşündüğü için biraz tepkiyi fazla veriyorlar. Örneğin siz bir geçiş takımıysanız, bir press takımıysanız, Osimhen'in yedeğini, onun yaptıklarına benzer işler yapabilecek profilde bir santrafor bulacaksınız abi. Onu oradan aldığınız zaman, çünkü geçtiğimiz sezonlar gibi sorunları yaşamayın yani. Belki can uzun arayışı, bilmiyorum öyle bir arayış var mı? Yani böyle bir söz söylendi onun gibi. Yani mesela stoperlere bakıyorsun. Geçen sene çok fazla hata yaptılar mı? Bence yaptılar. Bence Davinson, Abdülkerim ikilisi, tamam ligi yine çıkarırlar ama bence o miadını doldurdu. Şampiyonlar Ligi'nin için konuşuyorum. Orta sahaya geldiğin zaman 10 numaran yok. 10 numara olsa bile Galatasaray'ın yine bir 6-8 oyuncusu alması lazım. Ki herhalde mevcut durumda ben öyle görüyorum. Lemina'yı stoper yediği olarak kullanmayı düşünüyor anladığım kadarıyla. Bir de santrafor eksikliği var, az önce söyledik. Yani yedek santrafor eksiği var. Yani 3 santraforla lige başlıyor Fenerbahçe belki. Galatasaray tek santraforu var. Diyelim Barış'ı oraya kaydırdın. Kanadın yok o zaman. Yani o yüzden Galatasaray sadece geç kalmadı. Bence 4 senenin üstüne harika bir iskelet kurabilecekken hiçbir şey yapmayarak olan fırsatı kaçırdı. Yani o yüzden tamam Dünya Kupası'nın bitmesi bekliyor falan dedik ama yani 48 takımlı turnuva bitti ve sona kadar zaten 2 takım kalıyor en son. Yani o 40 günde gidiyor yani, kime atacaksın bilmiyorum ki. Bunları değerlendirdiğimiz zaman Galatasaray'ın bütün bir iskeletini kaybettiğini net bir şekilde söylerim ben. Çünkü Saran'ın satılacağını söylüyorlar. Yani iyi bir teklif gelirse, ki satsa da satılmasa da Abdülkerim upgrade edilmesi gereken ikili, onu söyleyelim. Saray'ı zaten iyi kullanıyor mu ki Galatasaray? Emin değilim. Oyun kurucu olarak kullanamıyor ki. Bu takım var şimdi, o zaman geriden oyun kuracak oyuncusu kim olacak Galatasaray'ın? Şimdi bir transfer yaptı da onun fizikselliği okey ama teknik açıdan ne olacak? Ve son söz şunu söyleyeyim. Daha kötüsü de var bence. Galatasaray oyununun miadı doldu. Sete oturamıyorsun. Bitti babacığım, bence deniz bitti. Yani oyuna da upgrade lazım. Teknik ekibe de upgrade lazım. Onu söyleyeyim. Yani geçen sene çok söylendi Okan Burun yardımcı değişecek. Ama lig başlayacak, herhangi bir şey görmedim. Duymadım. Benim eksikliğimdir görmediysem. Kusura bakmayın. Ama bugün Beşiktaş hücum hattını upgrade ederken, geliştirirken, iyileştirirken sen bunu yapmadın. Yedek kulübesi tamamıyla değişmeli belki. Değiştirmedin, geliştirmedin. Okan

0: Hoca'nın yanı değişmedi, gelişmedi. Okan Hoca'nın oyununun kesinlikle değişmesi ve gelişmesi gerekiyor. Miadının dolduğunu gördük, olmadı. Mevcut bazı bölgelerin, ikililerin, üçlülerin de aynı şekilde ilerlemesi ve gelişmesi. Elbette ligi yine Osimhen belirleyecek, bir şey söylemiyoruz. Yine o belirleyecek ve ligde yine her şey çok güzel gidebilir. Ama buralar futbol açısından kusurlu. Ve Galatasaray yönetimine haddim olmadan nacizane bir Batman filminin sözünü hatırlatarak, tavsiye de denmez de yanlış olmasın, söyleyip çekileyim. O çünkü filmdeki söz çok güzel çünkü. Ya kahraman olarak ölürsün ya da kötü birine dönüşecek kadar uzun yaşarsın demişler. Nacizane.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
4: dünya katılım var.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
8: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
9: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve Vakıf Katılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam bitti.

0: Berk Sayar'da Haber Masası başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Haber Masası'ndan mutlu akşamlar. Ben Berk Sayar. Haber Masası'nda Erkan Tiryaki ile gündemi konuşarak başlayacağız. Oradan konuyu saatler 19-19-10 arasını gösterdiğinde yurt dışında olacak ya basın toplantısı. O yüzden tam böyle saatinde de başlamayabilir. Genellikle aksamalar olduğu için söylüyorum. O civarda Fenerbahçe'de bir futbolcu ve İsmail Kartal, teknik direktör İsmail Kartal basın toplantısı düzenleyecekler. 19-30-19-40 civarında da yine Gornik Zabrze sahasında antrenman düzenleyecekler. Bir bölümü basın açık antrenman olacak. Yarınki rövanş maçı öncesinde 1-0'ın rövanşında temsilcimize durum böyle. Orayı konuşacağız, orayı değerlendireceğiz. Dün hazırlık maçında Galatasaray yine iyi bir sonuç almadı ama işin neticesinde geldiğimizde hazırlık maçı deyip geçenler ağırlıkta gibi. Hazırlık maçı olur öyle diyenler ağırlıkta gibi. Burada denemeyecek, nerede deneyecek, burada hata olmayacak, burada mağlubiyet olmayacak, nerede olacak diyenler ağırlıkta gibi. Ama onun da yanında transfer gecikmesi işin içerisine eklenince tam da bunlarla bağdaştıran, tam da bunlarla bağdaştırılan bir noktaya geliyor ve transfere bağlanıyor, yapılanmaya bağlanıyor, iyi bir yapılanmanın olmayışına bağlanıyor kimince de bu konu. Sizler ne dersiniz? 0212-273-10-10'dan mesajlarınızı da iletin lütfen. Beşiktaş'ta Salah kısmında masadan kalktık diyen bir Önder Özen ve şimdilik kalktık diyen bir Önder Özen, masadan şimdilik kalktıklarını aktaran bir Önder Özen var ve tam da bunları konuşurken, bunları değerlendirirken her şeyden önce Trabzonspor'un da Avusturya'da kampına devam ettiği, Salah'la anıldığı, ki aldığımız bilgiler öyle ki 16 yayınında da çokça işlemiştik, uzun uza diye konuşmuştuk, bir Salah gündeminin olmayışına ilişkin. Kaldı ki onu ben şöyle yorumlayayım, hemen burayı açmışken parantezimizi şöyle açayım. Salah'ın istediği rakamlarla Trabzonspor zaten bir takım kurdu ve tamamlaya etap etap yine son bölümde de alması gereken oyuncuları alarak yoluna devam edecek bir Trabzonspor futbol aklı var gibi. O yüzden Salah haberine bu açıdan bakmak gereken taraftayım, gerektiğini düşünen taraftayım. Salah kısmını öyle sizlerle paylaşayım, aktarayım. Onları da konuşacağız, tüm bunları konuşacağız. Gündemi şöyle özetleyeyim istedim. Fenerbahçe tarafında sadece Gornik tarafıyla işi ele aldık ama bir de Leao bekleniyor. Mesela Girasiler esasında konuşulur merak edilirken, Leao transferi bekleniyor ki Milano'da transferden sorumlu Cihan Kamer'in bulunduğu, işte oraya gittiği, uçakların takip edildiği gündemlerden birini yaşıyoruz. Gündem maddelerinden birini yine öne çıkarıyoruz. O günlerdeyiz, o zamanlardayız. Erkan Tiryaki bizlerle. Erkan Tiryaki hoş geldin, selamlar.
3: Hoş bulduk Berk, iyi yayınlar.
2: Şimdi ben dört büyüklerin gündemine ilişkin merak edilen edilmeyen, gevezeliğimin tuttuğu tutmadığı, işte gerekli gereksiz her detayı vermeye çalıştım. Ama her şeyden önce böyle voleybolda marka oluşumuzu artık kutlayarak, seninle o gün de konuştuk pazar günü de, onunla gireyim isterim. Seninle bu konuyu hafta içi konuşmadan geçmek istemem. Bu konuyla başlamadan geçmek istemem. Düşüncelerini merak ediyorum. Millilerimize ilişkin, kızlarımıza ilişkin tekrardan onları da tebrik etmiş olalım.
3: Güzel, hatırlatman güzel. Türkiye'de her şey unutulabiliyor hemen. Hı hı. Aslında futbolda da öyle. Futbol sadece daha fazla konuşuluyor. Başarı ve başarısızlık, az sonra belki Galatasaray'ı değerlendirdiğimiz zaman başarıların çok çabuk unutulduğunu, aslında daha resmi maç bile oynamadı. Galatasaray şampiyon olduktan sonra resmi maç bile oynamadan bu kadar eleştiriyorsa başarıların bile çok çabuk unutulduğu futboldan sonra olimpik branşlarda da veya diğer branşlarda da unutulması gayet normal. Ama sen unutmayarak hatırlattığın için teşekkür ederim. Çok büyük bir zafer yaşadı amirli kadın voleybol takımımız. Evet, yani şunu belirteyim, bazı gazeteler manşet atmış. Bu beni üzen manşetlerden, yani şu üzen, tabii ki onlar dünyanın en iyisi bizim gözümüzde. Ama gazeteciliği, spor gazeteciliğinin artık ne kadar kötü olduğunu.
2: Sadece bazı gazeteler dediğin onu. Ulusal gazeteler mi, spor gazeteleri mi?
3: Ulusal gazeteler, ulusal gazeteler, spor gazeteleri.
2: Peki.
3: De içinde.
2: Peki.
3: Sadece futbol, yani Dünya Futbol Yazarlar Derneği yok. Veya şu anda üye olduğunuz dernek Türkiye Futbol Yazarlar Derneği değil, Türkiye Spor Yazarlar Derneği. Buna yakışır bir şekilde bilgi sahibi olun lütfen. Milli takımımız dünya şampiyonu olmadı. Gazetelerin birçoğu dünya şampiyonu diye manşet atmış. Milletler Ligi şampiyonu oldu. Yani son şeyi herhalde Belçika mı Fransa mı kazandı Uluslar Ligi'ni, Avrupa şampiyonu diyebiliyor musunuz ya da dünya şampiyonu futbolda? Diyemezsiniz. Her kelimeyi doğru kullanalım. Milletler Ligi şampiyonu oldu. Voleybolun 3. kupası. Kıtalar kupasından da öndedir. Yani 1 numara olimpiyat, 2 numara dünya şampiyonası, 3 numara Milletler Ligi'dir. Çok değerli bir şampiyonluk kazandı millilerimiz. Yani ben az önce yaptığım eleştiri spor gazeteciliğinin artık ne kadar bittiğini örnek göstermek için oldu. Siz zaten bu kadar bilgisiz bir ortamda çok da fazla konuşamıyorsunuz A milli kadın voleybol takımına. Ondan dolayı senin bu hassasiyetinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum söz verdiğin için. Çok büyük bir başarıya imza attılar. Yani bu kızlar hiç dinlenmeden Nisan ayında ligleri bitti. Vakıfbank'ta oynayan sporcuların Mayıs ayında bitti. Çünkü Mayıs ayında Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldular. Böyle 1-2 hafta izin yapabildiler. Belki o kadar bile değil. Bir hafta yaptılar. A milli kadın voleybol takımı Milletler Ligi için toplandı. Kampa gittiler. 2 aydır bu maçları oynuyorlar. Şampiyon oldular. 2 ya da 3 gün izinleri var. Ya da maksimum 1 hafta izinleri var. O da zaten saat farkına alışacaklar. O yorgunlukları, o deşarjı atacaklar. Bu arada tatilde de kendilerini şımartamayacaklar. Yani özgürce atıyorum tatlı yiyemeyecekler. Çünkü 3 gün sonra tekrar milli takım kampına gelecekler Avrupa Şampiyonası için. O yüzden kıymetlerini bilelim. Tabii ki futbol kadar. Futbol başak bir spordur. Futbolun getirmiş olduğu reklamlar, pazarlama değeri, marka değeri, dünyada en önemli para saçan organizasyon NBA'dir. Ama NBA olmasına rağmen, yani basketbol olmasına rağmen en çok paranın döndüğü branş tüm dünyada orta futboldur. Bu 2x2.4. Bazı ülkelerde işte Amerika gibi vesaire 2. 3. sınıf olabilir. Sırbistan gibi ülkelerde futbol. Öncelik basketbol olabilir, tenis olabilir. Ama futbol dünyanın %90-95 ülkesinde bir numaralı spordur. Bunlardan birisi de bizim ülkemiz. Çok normal. Tabii ki onların konuşulduğu kadar konuşulmaması, eleştirildiği kadar eleştirilmemesi, onların kazandığı zamanki kadar veya bir transferden onlar kadar para kazanamamaları. İşte bugün voleybolda maksimum bonservis bedeli 1,5-2 milyon eurodur. Geçmez. Biz bugün bir futbolcu için 50-60 milyon euroları konuşuyoruz. 1,5-2 milyon euroya bugün 3. ligde takım kuramıyorsanız. Bunlar gerçek, çünkü marka değeri, işte reklaman değeri filan vesaire var. Ama burada ortaya konulan karakter, aldığı parayı hak etmeleri, hiçbir şekilde maddi beklenti olmadan ay yıldızlı formayı terletmeleri bence paha biçilemez bir duygu. Birazcık buradan görmek lazım. Yoksa

0: İşte bazı arkadaşlarımız veya bazı kişiler ya tabii ki futbolla kıyaslanamaz. Futbol bir numara. Ya kimsenin futbolla kıyasladığı yok. Ortaya koyulan ruh, ortaya koyulan profesyonellik, ortaya koyulan iletişim. İletişim her şeydir. Siz sanıyor musunuz ki A Milli Kadın Voleybol takımında her şey dört dörtlük? İçlerinde sorunlar yaşadılar, yaşıyorlar. Bazı oyuncular belki birbiriyle konuşmuyor. Sıkıntılı. Herkes birbirini anormal sevmiyor. Ama bunu çok iyi yönetiyorlar. Dışarıya yansıtmıyorlar veya içeride çok iyi çözüyorlar. Maçtan iki gün önce Milletler Ligi'nde TikTok veya akım sosyal medya akım videosu çekmiyorlar. Maça konsantre oluyorlar. İnsanların sinirlendiği nokta bu. Dünya şampiyonu, Dünya Kupası'na giden futbolcularımız sosyal medya akımı çektiler. Ben Messi'nin sosyal medya akımı çektiğini görmedim. İspanyol'da Lamine Yamal'ın sosyal medya akımı çektiğini görmedim. Ondan dolayı zaten finallerdeler. Şampiyonla oynuyorlar. Harry Kane'in çektiğini görmedim. Ama bizim oyuncularımız çekiyor. İletişimi doğru yönetemiyorlar. Federasyon doğru yönetemiyor mu? Diğer tarafta da fabrika voleyboluyla, Türkiye Voleybol Lisesi'yle, altyapısıyla, her şeyiyle. Bu arada başarılı olması en zor branş voleyboldur. Futbolda daha başarılı olursunuz. Voleybolda başarılı olmak daha zordur. Doğru devşirmeyle vesaire vesaire. Bütün doğruları yapan bir voleybol var. Ondan dolayı biz voleybol ülkesiyiz diyoruz. Futboldan daha yetenekli olduğumuz net. Ülkenin en yatkın olduğu spor voleybol. Futboldan daha yetenekliyiz. Bunu da kabul ederim.
1: Ve gelen mesajlara da bakacağız. Eklemek istediğin farklı bir detay yoksa buraya ilişkin. Evet. Dünya markası olduğumuz bir bölümü konuşmadan, başlamadan, orayı konuşmadan geçmek istemedim açıkçası. Yani burada geçen şampiyonluğumuza 2023'e döndüğümde voleybolda artık bir ekol yüz kısımları konuşulurken hala tartışılan, hala cılız olsa böyle muhalif seslerin yükseldiği yorumlar görüyordum, rastlıyordum açıkçası.
0: Ekstra bir not ekleyeyim.
1: Ama bugün 2000, mesela tam tersini konuşuyoruz. Bir ekol yüz bence artık.
0: 2001 ya da 2003 olması lazım. Yani o sıralar, Dünya Kupası sıraları, 2002 Dünya Kupası sıraları. A Milli Kadın Voleybol takımı Türkiye'de, Ankara'da düzenlenen Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda final oynuyor. Polonya'ya yenildi 3-0. Filenin Sultanları lakabı orada takılıyor onlara. Orada kendilerinden söz ettiriyorlar. İşte Natalya Hanikoğulları, bugün işte televizyonda gördüğümüz Özlem, işte çok eski oyunculardan 25'i. Türk voleybolunun, kadın voleybolunun ilk çifte sahne orasıdır. İlk uluslararası başarının geldi 2002 yılında. 2002'den 2026'ya 24 yılda dünyanın bir numarası oldu. Ama A Milli Futbol takımımız 2002'de dünya üçüncülüğünden dünyanın en iyi 20 milli takımının arasına bile gelinemeyecek bir pozisyona geldi 2026 sonunda. Yani bu da doğru yönetim, doğru şey. Voleybol Federasyonu'nda da en az bu süreçte 7-8 başkan değişti. Ama doğru yatırımlar. 2011'de Erol Ünal Karabıyık tarafından kurulan Türkiye Voleybol Lisesi. Bugün 81 ile ulaşan 8-12 yaş çocuklar arası keşfetmek için fabrika voleybol. Oraya neredeyse ücretsiz denilebilecek kadar bir ücretle çocuklar, aileler çocuklarını yazdırabiliyor. Erişilebilirlik, bugün artık her neredeyse parkta voleybol filesi var. Bunlar olunca başarı da kaçınılmaz oluyor. Bir tarafın çöküşü, bir tarafın yükselişi, insanlar tabii ki karşılaştırma yapar.
1: Gelen mesajlarla ilerleyeceğim. Oradan futbol gündemine de geçeceğim. Saygıdeğer yorumcumuza her cümlesi, kelimesi için teşekkür ediyorum. Gerçekten konuşulması gerekenler bunlar. Kendimizi futbolda fazla bulutlarda görüyoruz. Hakan Güneş ben. Berkim selamlar sana da demiş. Çok selamlar demiş. Selamımızı iletelim. Erkan Bey tenis demişken Zeynep Sönmez Kanadalı rakibini rahat rahat yeniyor demiş. Bizim...
0: Evet, bugün Amerika'da WTA 125 turnuvası var Zeynep'in. Tabii orada ABD açığı hazırlanıyor. Orada ana tabloda olacak, ilk 50'ye girdi. Burada da biz kupa gelebilir Zeynep'ten ama seviyesi düşük bir turnuva bu. Katıldığı turnuva Memphis'teki, Amerika'daki.
1: Ve Aykut Bey de çok iyi takip eder bu branşları. O yüzden ondan böyle bilgileri yani dinleyici anlamında da bizim için Aykut Bey bu açıdan çok değerlidir. Mesela yorumcu anlamında Erkan Tiryaki başta gelir böyle her şeyi konuştuğumuz. Hani bana TRT çıkışlı bir spiker büyüğümü stajyerken, Ülke TV'de stajyerken, Kanal 7 Medya Grubu'nda stajyerken söylediği bir söz vardı Banu Yüm'ün. Demişti ki muhabir dediğin her şeyden böyle 25'er gram bilecek diye. O çok önemli, çok kıymetlidir. Onu da böyle tam anlamıyla karşılayabilen muhabirler azdır. Muhabir geçmiş olan isimler azdır. Erkan Tiryaki, Anadolu Ajansı Spor Müdürü, Ankara Spor Müdürü. Erkan Tiryaki.

0: Belki bu isimlerden biri, hep söylerim. O yüzden çok kıymetlidir bizim için bu konuları da onunla böyle uzun uzadıya konuşmak, değerlendirmek. Berk sen de hoş geldin. Leao'yu alanın elinde kalır, Zaha gibi düşün. Dikkat et yabancı demiş. Basın yazıp, yabancı basın yazıp duruyor. Menajerlik oyunları bunlar. Ben asla Galatasaray'da istemiyorum
1: yazmış.
0: Leao'yu demiş. Eyüp Bey. Eyüp Bey.
1: Eyüp Bey teşekkür ediyorum. Ben de hemen hemen yani gelip faydalı da olabilir. Hemen hemen aynı fikirdeyim ben. 40 milyon euro özellikle geçen yılki performansından sonra Portekizli oyuncuların Quaresma'da ilk geldiği zaman iz bırakamamıştı. Yani başarılı olamamıştı çok fazla. İkinci gelişinde olmuştu. Onun dışında gelip başarılı olan Portekizli oyuncu sayısı yok neredeyse. Sıkıntılı da oluyorlar. Luis Nani gibi. Yani Luis Nani'ye bugün Fenerbahçe almaya kalksa 2016'daki gibi. O zaman 10 milyon euroya yakın herhalde vermişti bu yıl. Yani bu sefer 50-60 milyon euro vermesi lazım. Bence çok zararlı bir transfer olur hangisi yaparsa diye
0: Peki
1: düşünüyorum. Ben de katılıyorum.
0: Fenerbahçe ile o zaman başlayalım. Leao'yu konuşarak başladık. Gelen mesajlar Fenerbahçe özelindeydi çünkü ilk etapta. Berk sen de hoş geldin. Leao'yu peki bu mesajı okuduk. Yine bir Leao mesajı vardı. Onunla bunu karıştırdım öyle zannediyorum ki. Selam Berk abi ben Üsküdar'dan İhsan demiş. İhsan Aktan yazmış. Bence Rafael Leao yerine iyi bir santrfor alınsa daha iyi olurdu. Ve
1: Ben
0: bu
1: de
0: kez
1: katılıyorum.
0: Kerem'i küstürüp çok ucuza vereceğiz demiş. Bak buna katılıyorum ben de aynı şekilde.
1: Şimdi Leao'nun ki geçen yıl İtalya Serie A'da Milan'da dönem dönem oynadı, dönem dönem oynamadı. Ama gol yollarında çok sıkıntı çeken bir Milan'dı geçen yıl. İşte 18-9 gol atabildi Milan'da. Çok fazla skora katkı veremedi. Çok yetenekli bir oyuncu. Yani tamam bir Quaresma bir Luis Nani değil. Benim gözümde en azından. Çok yetenekli bir oyuncu. Ama böyle size yani Greenwood kadar golcü bir oyuncu değil. Çok büyük bir tehlike yaratır rakipler için. Yani korkutucu bir üçlü olur Fenerbahçe için. İşte Asensio, Leao, Greenwood arkalarında işte Nene gibi geçen yılın en fazla gol atan ne kadar beğenilmese de Kerem Aktürkoğlu gibi işte İrfan Can Kahveci gibi önemli isimlerin de olduğu bir kanat rotasyonu. Ortada Asensio ileride işte Vedat Muriç. Leao'yu tek forvet oynatabilirsin. Bazı maçlarda hızından faydalanabilirsin. Ama Fenerbahçe onun yerine öyle yani Rashford olsa tamam yani. O parayı Rashford'a harcayabilir Fenerbahçe diye düşünüyorum. Leao için çok da acele edecek yani. Bilmiyorum çok da emin yazılıyor. 40'a düşse verecek herhalde Milan. Milan 40'a düşse Fenerbahçe alacak. Bu sefer Fenerbahçe şimdi 3 oyuncu birden göndermek isteyecek. Fenerbahçe'nin problemi transfer değil. Fenerbahçe'nin problemi şu anda Talisca'yı nasıl gönderecek? Fenerbahçe'den gidecek oyuncuları ben sana söyleyeyim. Çok net söyleyeyim. Yani bu
0: Her
1: bir
0: hafta bunu konuşuyoruz
1: mecbur
0: ama
1: gidecek oyuncu.
0: hala giden oyuncu yok mesela Fenerbahçe'de. O da
1: Mecbur gidecek
0: Fenerbahçe'nin
1: oyuncular. Ben
0: eksiği.
1: şeyden bahsetmiyorum. Livakovic, Amrabat, Thiago Carlos, Beka onlardan bahsetmiyorum. En kötü sözleşmeleri yani feshedilmez de bunların hepsinin piyasası var. Bunları zaten satacak Fenerbahçe.
0: Peki.
1: Fenerbahçe'den gidecek oyuncuları söyleyeyim ben. Talisca gidecek. Fred gidecek. Eğer Arda'yı alırlarsa Semedo gidecek ya da iki yabancı kaleciyi birden göndereceksin. Sezon'a Mert'le devam edeceksin. Başka alternatifin yok. Yani Talisca'yı %100 göndermek zorunda Fenerbahçe. Kante'yi gönderemiyorsa eğer. İlk tercih tabii ki Kante'nin gitmesi olacaktır Fenerbahçe'de ama Kante'ye yılda 12
0: Orada
1: milyon
0: da
1: euro para verebilecek bir kulüp ben zannetmiyorum.
0: Kante'de de mesela hiçbir kulüple anıldığını görmüyoruz Kante'nin.
1: İşte Paris
0: Öyle bir
1: FC ile
0: durum.
1: anıldı. Ama Paris FC'nin onu çıkartıp verebileceği para maksimum 2-3 milyon euro. 10 milyon euro Fenerbahçe havadan para verecekse dursun Kante oynasın yani. Kante'dir. Oynasın yani. Olursa da banka oynar zaten. Gündüzü Kante olur. Kante'yi de kimse kesemez. Çok net söyleyeyim. Ama bu maliyette de gönderemeyeceğine göre yeni aldığın yani Osterwolde'yi gönderebilirsin. İşte orada Semedo'yu gönderemiyor. Yani bence Arda'yı almalı Fenerbahçe. Arda ve Mert'le devam edebilir. Zayıf bir sağ bek alternatifi olur. Ama işte Semedo'dan ben yani vazgeçmeye yakın olabilirler. Ama Fred'i bir kere kesin göndereceksin. Yani bitti İsmail Hoca ne derse desin yani. Yani yok, göndereceksin başka şansın yok. Yani başka şansın yok Fred'e. Ha, ya da göndermezsin ben Fred'i tutmak istiyorum dersin. İkna edersin. Lisansını çıkartmazsın. Antrenmanlarda kullanırsın. Yani antrenmanlarda kullanmak istiyorsa hoca olur. Ya da Fred'i tutmak istiyorsa Greenwood'u göndereceksin. Vedat Muriç'i göndereceksin. Nathan Ake'yi göndereceksin.
0: Ama Fenerbahçe'de...
1: Anlatabildim değil mi? İroni yaptım yani, anlatabildim.
0: Evet, evet, evet. Fenerbahçe'de gel gelelim. Erkan Tiryaki az önce de söylediğim gibi, her ne kadar biz ironi yapsak da, biz gerçekleri konuşsak da ya da ironiyle geçse de tüm günümüz, Fenerbahçe'de gel gelelim. Burada bir adım görmüyoruz. Mesela bugün bir grafik gördüm. Bugün bir hazırlanan tasarım gördüm. Orada her takımda giden oyuncu yanlış hatırlamıyorsam var. Yani en azından yolların ayrıldığı, bonservisinden çıkılmasa da maaşından çıkılmış olduğu otomatik olarak var dört büyükler arasında. Ama Fenerbahçe'de burada bir sıfır yazıyor hala. Kocaman bir sıfır yazıyor.
1: Orada şimdi
0: en çok da Fenerbahçe'nin ihtiyacı var göndermeye. En çok da Fenerbahçe'nin var ihtiyacı göndermeye.
1: Şimdi orada Fenerbahçe'nin telaşı asıl oynayan oyunculardan. İşte Talişik evet. Oynayan oyuncu, Semedo oynayan oyuncu, Fred'i Hoca evet. Tutuyor. Fenerbahçe'nin yoksa Amrabat'tan, Diego Carlos'tan, şeyden, Bekao'dan ki yerli piyasası inanılmaz fazla. Amrabat'ı saymıştım diye. Livakovic'den çıkamama gibi bir derdi yok Fenerbahçe'nin. En doğru fiyatı bekliyor. Yani geçmiş yıllarda işte Diego Reyes'ten ne bileyim şeyden Frey'den, Michael Frey'den böyle sürekli gönderip kiralayıp geri gelen isimlerden çektiği sıkıntıyı çekmez Fenerbahçe'nin. Sıkıntısı o değil Fenerbahçe'nin. Kaliteli yabancıları var. Yani bugün Diego Carlos boşta olsa Fenerbahçe stoper arası gidip Diego Carlos'u alır. Amrabat boşta olsa 6 numara arası Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş gidip Amrabat'ı alır. Livakovic boşta olsa Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş'ın kaleciye ihtiyacı varsa gider Livakovic'i alır. Yani bu oyuncular kötü oyuncular değil. Bu oyuncuların piyasaları da var. Beka bugün bir yani Anadolu'nun her takımı geçen gün Kasımpaşa'da oynadı. Yeniden Kasımpaşa'ya da gidebilir. Başakşehir'de gidebilir. Yani Anadolu'nun her takımında oynayabilir. Ya da Beka'yı baktığınız satamıyorsunuz. Sözleşmesini feshedersiniz. Çünkü anormal derecede bir tazminatı yoktur. Yani yıllık ücreti yoktur. Ama Amrabat, Diego Carlos ve Livakovic için aynı şeyi söyleyeyim. Ama üçünün de piyasası var. Birini Como istiyor. Birini işte Dinamo Zagreb istiyor. Birini Real Betis istiyor. Orada bir sıkıntısı yok Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin sıkıntısı şu anda santrafor bölgesine oyuncu alırsa işte Lea olur. Hem santrafor hem kanat. Ya da direkt bir santrafor olur. Kim alırsa alsın mevcut oynayan isimlerden, bu mevcut oynayan isimler toplam aldığınız yeni yabancı ile beraber Nathan Ake, Greenwood, yeni santrafor ve şeyi çıkartıyorum, Vedat Muriç'i dışarı çıkartıyorum. Ona rağmen oynayan isimlerden 3 kişi göndermeniz evet. Lazım. Bu oynayan isimler kim? Ederson, Skriniar, Semedo. Arsh Brown'un neneyi saymıyorum. Arsh Brown nene U23'e girdiği için onlarda bir sıkıntın yok zaten. Fenerbahçe'nin U23'te bir sıkıntısı yok. İşte Genduzi, Kante, Talişka, Musaba'yı da göndereceksin. Musaba'nın da piyasası çok yani. İstediğin kulübe kiralarsın Türkiye'de. Her kulüp kiralar Türkiye'de dört büyükler dışında. Belki Trabzonspor bile kiralamak isteyebilir. O yüzden Fenerbahçe'nin derdi Talişka'yı mı göndereceksin, Fred'i mi göndereceksin ya da yeni transferlerin sözleşmesini mi feshedeceksin artık. Yani buraya geliyor olay. Bir an önce buna karar vermeli lazım. Yoksa Amrabat'ın gideceğini biliyoruz. Livakovic'in gideceğini biliyoruz. Ama Fred gidecek mi, gitmeyecek mi? Talişka gidecek mi, gitmeyecek mi? Yani bir stoper alınıp Osorvold'a gidip gitmeyecek mi? Bunları bilmiyoruz. Bir an önce buna karar vermesi lazım Fenerbahçe'nin.
0: Gelen mesajlarla ilerleyeceğim. Anlaşılan dünyadaki Arap Ligi imajını ülke olarak devraldık demiş. Anılan isimlerden bahsetmişti dinleyicimiz. Futbolcuların sandura olmak gibi.
1: Demiş. Biz Avrupa'dayız. Bu transferler Yunanistan olsaydı Yunanistan Avrupa'nın 5 büyük ligine girdilerdi. Biz şu anda Avrupa'nın en elit futbol kalitesi anlamında demiyorum. Ama yapılan transferler, hedefler inşallah Avrupa'da da şeyini yapar. Yani biz bir kere en iyi 6. ligiyiz onu söyleyeyim. Kalite, adalet, tempo, iyi futbol anlamında demiyorum. Yoksa Fransa Ligi'de bir ara hatta şeye gollü beraberliklere 2 puan verelim mi mevzusu vardı. 2010'lu yıllarda, 2011'lilerde Olympique Lyon'un sürekli şampiyon olduğu, o Lyon'un dağıldıktan sonraki şeylerde 0-0 biten, 1-0 biten veya İtalya'da o efsane Milan kadrosunun dağılması, daha sonra Ronaldinho Kaka'nın bırakması, Inter'de Mourinho'nun efsane döneminden sonra geriye çekilmesi, Juventus'un birazcık küme düşme olayından sonra toparlanması, 2017-15 arası bir bunalıma girmesi İtalyan futbolunun, gol olmuyordu maçlarda. Çok kısa, çok temposuz maçlar oluyordu. Yani dünyanın tartışması en iyi ligi işte. Premier Lig, Bundesliga'da keyifli maçlar olur. La Liga'da da Barcelona Real Madrid'in Messi-Ronaldo çekişmesinin olduğu heyecanı vermez. O yüzden diyorum, kalite anlamında, oyuncu kalitesi anlamında bence Avrupa'nın en kaliteli 6 liginden biriyiz. Belki de 5. ligiyiz. Paris Saint Germain'i çıkartırsan şeyden, Fransa'dan, Fransa'nın önündeyiz biz.
0: Peki. Erkan Tiryaki reklama

0: Gideceğim, o yüzden kısa tuttum bu bölümü ve mesajlarla da devam edeceğim dönüşte. Yaşar Bey'in mesajıyla hatta devam ederim. Bir reklamımız var. Reklamın ardından Erkan Tiryaki ile, reklamın ardından Erkan Tiryaki ile birlikte gündemi konuşmaya devam edeceğiz.
1: Berk Sayar'la Haber Masası devam edecek.
2: Reklam. TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
3: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
4: TEP o kadar iyi ki TEP.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.

0: Radyo Kor.
1: Reklam.
0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
4: Dünya Katılım var.
6: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Handi Kredi, böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
9: Berksay'la Haber Masası devam ediyor.
10: Haber masasında kaldığımız yerden devam ediyoruz ve devam ettiğimiz noktada da saatler 19'u gösterdiğinde İsmail Kartal ve bir futbolcunun Fenerbahçe tarafında basın toplantısını bekliyoruz. 19-10 civarını gösterdiğinde diyeyim, saatler özelinde. Yaşar Bey Amsterdam'dan yazmış, yine daimi dinleyenlerimizden. Müdürlerime selamlar, Amsterdam'dan selamlarımı iletirim. Berk müdürüme öyle bir giriş yaptın ki Erkan müdürüme başlamadan program bitecek sandım demiş.
11: Girizgahı, ne diyorsa
10: girizgahı uzun tutuyoruz ama biliyorsunuz. Haricinde Erkan Tiryaki 38 dakikalık programsa, 28 dakikalık programsa 23 dakikasına konuşmuştur zaten. Öyle söyleyeyim.
11: Bir daha konuşmayacağım madem öyle.
10: Tamam. Abi konuş, sen konuş diye programdayız. devam ediyoruz. Ben de rüşvet gibi prim pazarlığı beklentisi olmaksızın şampiyon kızlarımızı tebrik ediyorum. Futbola

0: deyince sanki geçmişten ders alınmadan fütursuzca transferlere devam edilmiyor mu sizce de demiş. Yaşar ben demiş.
1: Çok kötü batacaklar.
0: Abi
1: Çok kötü
0: yıllardır da bunu
1: batacaklar.
0: konuşuyoruz ama ne batıyorlar ne başka bir şey. Hep vergi
1: Bak.
0: borçları silindi. Şuradaki arazide kolaylık
1: Bak.
0: sağlandı. Ya dürüst olalım
1: Unutuyorlar.
0: ya. Bu
1: Bak
0: oluyor abi yıllardır.
1: unutuyorlar. Yalvarırım bizi Bankalar Birliği'ne alın. Yalvarırım bizi Bankalar Birliği'ne alın. Bankalar Birliği borçlarımızı ötelesin. Ama bizim istediğimiz şartlarda olsun. Direnelim, direnelim. Yok.
0: Yıllardır
1: Bankalar
0: ne
1: Birliği'ni
0: batmadığımız
1: imzalarım.
0: kaldı.
1: Ne
0: Bak
1: olur
0: söyleyeyim.
1: alın bize
0: Abi
1: Bankalar Birliği'ni.
0: takımlar
1: Ondan
0: olarak
1: sonra...
0: Erkan Tiryaki, takımlar olarak ne batmadığımız kaldı. İşte ne Bankalar Birliği'nden işte çıkacağız çıkmayacağızlar kaldı. Ne arsaların satılmadığı, ne Arapların bizi kulüplerimize satın almaya meyilli olmadığı kaldı. Neler neler konuştuk. 15 yıldır konuşulan şeyler bunlar ya.
1: İşte diyorum ya, ne olur Bankalar Birliği'ni alın kısmını çok çabuk unutmuşlar. Şimdi Bankalar Birliği'nden çıktılar. Çünkü bir
0: Peki.
1: ate şeyi filan. Görürüm ben 2-3 yıl sonrası.
0: Hep birileri görüyor abi 2-3 yıl içinde
1: Yeniden 2015
0: takımları.
1: yılına dönmemiz yakındır.
0: Tamam ama hep işte birileri görüyor. Görürüm ben bu takımları. Bak nasıl batacaklar senin dediğin gibi. Bak Araplar satın alacak. Gör bak neler oluyor. Ama hep birileri görüyor. Hep birileri gör bak diyor. Neticesinde aynı noktayız. Dön babam dönelim geliyoruz aynı yere. Ben
1: Ya
0: hep
1: taraftar
0: programda bunu
1: sonuçta şeye bakmaz. Bizim
0: söylüyorum.
1: neslin çok güzel bir sözü var. Ben taraftarım diyor. Beni ilgilendirmez. Parayı harcasın. Gitsin alsın diyor. Taraftar günün sonunda ona bakar. Yani taraftarı mutlu etmek için de bazen ben de diyorum, ben de olsam ben de aynı şeyi yapardım. Önemli olan taraftarın mutluluğu diyorum
0: Peki.
1: ama.
0: Erkan abi Fred kendi ülkesinden bir takıma imza atacak diye haberler vardı. Doğru mu demiş Hakan
1: Atletik
0: Güneş?
1: Mineiro, evet. Atletik Mineiro istiyor. Doğru. Ama yani İsmail Hoca çok istiyor ama orada en son sözü Aziz Yıldırım söyler, başka kimse
0: Peki.
1: söyleyemez, mecbur Fred.
0: Sabri
1: Yani bugün yarın liste teslim edilse mecburen Fred kadro dışı kalacak.
0: Sabri Aydoğan diyor ki ya Berk bize kanat oyuncusu değil baba santrfor lazım. Bize
1: Doğru
0: kanat oyuncusu çok böyle olursa yine hüsrana uğrarız diyor. Yine hüsran olur
1: söylüyor.
0: diyor
1: Vedat
0: aslında.
1: Muriç.
0: Katılıyorum.
1: Vedat Muriç 15 atar, en iyi sezonunu geçirirse 15-20 atar. En iyi sene geçirirse yetmez şampiyonluk için. Vedat Muriç Greenwood'a arkasında oynarsa, Talisca'ya da Asensio'ya, sol tarafta Kerem'e ya da yeni transfere çok açık alan bıraktırır, çok gol attırır. Vedat Muriç bu ikinci saydığımız santrafor. Size 20 gol atmaz. Fenerbahçe'de en iyi sezonunu Fenerbahçe'de geçirdi, 15-16 gol attı. 3-4'ünü zaten penaltıdan attı. Öyle gitti Lazio'ya. Kariyerinin en golcü sezonunu bu yıl İspanya'da geçirdi. Takımı küme düştü ona rağmen. 20
0: Peki.
1: 20 gol barajını ilk defa geçti. Vedat Muriç çok gol atan bir oyuncu değil. Fenerbahçe'nin senede 25-30 gol atan bir oyuncuya ihtiyacı var.
0: Peki gelelim Galatasaray'ın performansına, Galatasaray'ın durumuna. Gerek transferde gerekse oyun anlamında da haliyle transferde eleştiri olunca bu üzerine geliyor ve belki de alttan alınması gereken nokta konuşuluyor, detaylandırılıyor. Orada Galatasaray'da bir performans düşüklüğü olduğu konuşuluyor. Diğer tarafta geç kalındığı konuşuluyor. Mesela dinleyicilerimizden biri geç kalındığı konusunda çok eleştiri var ama öyle düşünmüyorum diyor. Kimdir o? Hemen 16-12 mesajını attı ama sildi. Neden sildi onu da bilmiyorum. Onun yanında farklı noktada şunu soranlar da var. Selamlar belki yayınlar Erkan Tiryaki'ye sorar mısın? Galatasaray için konuşulan 10 numara içinde en iyisi Brahim Diaz olur mu acaba demiş. Mehmet
1: Olur.
0: Bey bunu diyor. Ne oluyor 10 numara diyen var işte onun haricinde. Serkan Bey'in mesajını görüyorum. Serkan Bey de aynı şekilde Galatasaray'daki form düzensizliğini sormuş. Form düzensizliğini neye bağlıyorsunuz? Selamlar diye
1: Aha.
0: eklemiş. Tüm bunlarla Galatasaray gündemine bakış açın nasıl? Sen Galatasaray'ın kötü olduğunu, hazırlık maçlarındaki görüntüyle kötü olduğunu düşünen tarafta mısın? Yoksa girizgahta da söylediğim gibi Galatasaray'da olacak hazırlık maçlarında bunları görmeyeceksek nerede göreceğiz diyen tarafta mısın?
1: Dün maçı izledim. 7-8-0 bitebilirdi. Ama ben sana birkaç soru sorayım. Benim herhalde atladığım bir şeyler var. 2026-2027 sezonunu oynuyoruz. Oynayacağız. Galatasaray kaçıncı sırada şu anda?
0: Ligde birinci bitirdi son 4 yılı. Neyde kaçıncı
1: Yok,
0: sırada?
1: hayır. Yeni sezonda kaçıncı sırada?
0: Neyde kaçıncı sırada?
1: Yeni sezonda 2026-2027 sezonunda 18 takımlı ligde kaçıncı sırada şu an Galatasaray?
0: Abi başlamadı ki lig.
1: Şampiyonluk şansını
0: Ya
1: kaybetti
0: Erkan
1: mi?
0: Tiryaki mesaj vermeye çalıştığın noktada bana bilinen soruları sorma yani. Mesaj vermeye çalışıyorsun.
1: Şampiyonlar
0: Bana
1: Ligi'nde
0: soruyla
1: grup
0: ilerliyorsun. Sorunun
1: aşamasında
0: da cevabı var sanki. Yok abi lig başlamadı. Ya şunu
1: Şampiyonlar Ligi
0: diyeceksin.
1: grup
0: Lig başlamadı
1: aşamasında
0: diyeceksin mesela. Oradan buradan bağlıyorsun olayı.
1: Şampiyonlar Ligi grup aşamasında kaçıncı sırada?
0: Abi lig başlamadı
1: Türkiye
0: henüz. Niye
1: Kupası'nda
0: eleştiriyorsun desene bunları soracağını.
1: Türkiye Kupası'nda hangi turda elendi? Süper Kupa'da yarı final maçında hangi sonucu aldı yeni sezonda?
0: Erkan Tiryaki sağ kulağını sol eliyle tutmaya çalışıyor an itibariyle.
1: Tutuyorum, bunları sormam lazım. Senin tamam, özelinde eleştirenlere soruyorum. Tamam. Galatasaray sezonu ne açtı? Ne zaman açtı? Hadi onu sorayım. Kaç gün oldu açalı daha? 10 gün oldu.
0: Kamp bitiyor, dönüyorlar. Okan Burak'a göre zaman var ama. Çok zaman var Okan Burak'a göre.
1: Zaten iki maçlarda çıktığı kadronun en az 8-9'u zaten ilk 11 oyuncusu değil. Galatasaray, Osimhen'in alındığı sezona dönelim. Bütün hazırlık maçlarını kaybetti. Fortuna Düsseldorf'tan 5 tane gol yedi Galatasaray. 5-7. Hulsiz'den 4-7. Galatasaray çünkü rakipleri eleme maçları oynarken ve sezonu bir ay önce açmışken, Galatasaray Şampiyonlar Ligi oynayacağı için ve ilk maçını ligin ilk haftasındaki Ağustos'un ortasında oynayacağı için, daha Galatasaray'ın ilk resmi maçına neredeyse bir ay var. 20 günlük bir süreç var. Galatasaray sezonu geç açıyor. Futbolcuları geç dönüyor. Futbolcuları geç form tutuyor. Hazırlık maçlarında kendilerini çok kasmazlar. Ha, rakip Manchester City ile oynarsın, o zaman birazcık kendilerini gösterirler ya, çok tempoları düşmüş falan diye yorum yapabilirsin. Evet, İtalya Serie A takımlarından iki takıma yenildi. Ama Galatasaray geçmiş yıllarda da benzer bir hazırlık maçları performansı gösterdi ki. Osimhen'in ilk geldiği yıl ve Galatasaray'ın eğer bu kadroyu koruyacaksa, ki bence doymuş kadroyu değiştirmesi lazımdı. Ben Torreira, Sara, Lemina üçünü de gönderirdim. Ben yönetsem. Bambaşka bir üçlü kurardım oraya. Dünya çapında, ama yine Torreira kalitesinde. Yine Sara gibi genç Brezilya milli takımını hedefleyen, böyle işte başka bir oyuncu. Lemina gibi tecrübesi çok yüksek bir oyuncu. Mertens gibi tecrübeli iyi bir oyuncu. Orayı öyle kurardım. Galatasaray'ın en büyük şeyi o. İyi bir stopere ihtiyacı var, doğru. Ama Galatasaray transfer daha devam ediyor. Galatasaray Ağustos'un ilk 3-4 haftasında zaten güne oynaya kazanıyorlar Anadolu takımları maçlarını. Büyük bir ihtimalle çok fazla takılmaz da, belki Fenerbahçe derbisine kadar. Yani Eylül'ün ilk haftasına kadar bekleme şansı var Galatasaray'ın. Ha? İstediği futbolcular, işte atıyorum Leao'yu istiyor, Musial'ı istiyor, alamayabilir. Veya başka takımlar kapabilir. Zaten bu başka takıma giderse istediği oyuncular veya Galatasaray profilindeki oyuncular, o zaman eleştirmeye açığız. Ama şu anda Galatasaray'ın yetiştirmesi gereken bir ön eleme, ama Fenerbahçe'nin var. Sturm-Graz maçı daha zor olacak. Sturm-Graz maçına bir santrafor yetiştirme zorunluluğu olabilir Fenerbahçe'nin. Veya Sturm-Graz'ı geçerse playoff turunda, işte kim çıkacaksa artık playoff turuna Fenerbahçe'nin santraforunu veya kanat oyuncusunu veya hangi transferi yapması gerekiyorsa yetiştirmek zorunda Fenerbahçe. Ondan dolayı, ama Galatasaray'ın yetiştirmek zorunda olduğu bir transfer yok. 4 yılın şampiyonundan bahsediyorum. Diyelim ki bu yıl olamadı Galatasaray şampiyon. 55 yıl üst üste şampiyon olacak diye bir kaydı yok ki. Ya. Zaten lig tarihinden beri, 59'dan beri sayalım hadi Türkiye Futbol Federasyonu gibi. 59'dan bu yana 4 yıl üst üste şampiyon olan sadece 2 dönem var. İkisi de Galatasaray. Rakiplerin Fenerbahçe yaklaşamamış bile. 3 kere üst üste şampiyon olamamış. 59'dan bu yana sayıyorum. O yüzden bütün bunları göz önüne alarak Galatasaray yapılan bu benzer açıklamalar Osimhen'in geldiği sezonda yapıldı. Dursun Özbek ayağını denk aldı. Yok şu. Taraftar gruplarından açıklama. Yok şu. 4 yıldır Galatasaray'ın Zaha transferi dahil. Sonuçta rakibinden kaptın Zaha'yı. Doğru mudur?
0: Doğru.
1: Zaha ve Tete'yi iki başarısız transfer desek, ikisini rakiplerinin elinden aldım. Fenerbahçe'nin elinden aldım. Faydasız oldular başka bir konu, ama o dönem doğru ve sansasyonel transferdi. Galatasaray'ın özellikle ilk 11 için, işte Yeler falan var arada çıkacak tabii ki, %100 başarı oranı olmaz da, 4 yıldır çok başarısız bir transfer dönemi geçirdiğini söyleyebilir misin? 4 yıl öncesine dönerek Icardi'den başlayayım, Mertens'ten, Juan Mata'dan başlayayım, işte en son geldik geçen sezonki Leroy Sané transferine kadar. Bir tek geçen yıl Leroy Sané transferini çok erken yaptı Galatasaray. Onun dışında hep işte Mertens'i, Juan Mata'yı, Osimhen'i hep son dakika getirdi. Bekledi, piyasayı bekledi. Demek ki Galatasaray yönetimi...
0: Geçen yıl böyleydi mesela.
1: Dursun Özbek, demek ki stratejisi bu ve 4 yıldır da tutuyor. Ben acımasız eleştirileri anlayamıyorum. Bu eleştirilerin 12 yıldır şampiyonluk gelmediği için daha acımasız Fenerbahçe'de oluyor. Ama Fenerbahçe iyi giderken veya Fenerbahçe böyle 2 yıl üst üste şampiyon olsun, en ufak böyle bir eleştiride darma duman olabilecek. Maalesef böyle bir kırılgan yapıda.

0: Ama Galatasaray camiasına da ben başkanını ve teknik heyetini tebrik ediyorum. Niye tebrik ediyorum? Darma duman olmuyorlar. Yani bu kadar, yani taraftar grupları açıklama yaptı ya. Ya transfer yaparsanız ya giderseniz, yok şunlar. İnanamıyorum. Ya dün Galatasaray 8-0'da bitebilirdi maç. Ya Can Kat Eyüpspor'da zaten kendini kanıtladı. Bence Galatasaray'ın mevcut ikinci kalecisidir Uğurcan'dan sonra. Günay'ın da önüne geçti. Ama bu kadar acımasız eleştiri. Ya Barış Alper dinlenmeden oynuyor. Osimhen'in forum tutmasını beklemek zorundasınız. Osimhen kendini zorlasa, Adele'si hasta sakatlık maçı hazırlık maçında sakatlansa daha mı iyi bu maçı alacağım diye çırpınsa. Burada maç kondisyonu kazanmak için oynanan karşılaşmalar. Ben Okan Buruk ve ekibinin çok panik yaptığını düşünmüyorum. Transferde de yani doğru zamanı bekliyor Galatasaray. Ya Fenerbahçe'nin, Beşiktaşlıların, Trabzonsporluların en büyük temennisi Galatasaray'ın transferde yanlış yapması. Çünkü Galatasaray 4 yıldır transfer hamlelerini doğru yerde, doğru zamanda, doğru kişilerle yaptığı için şampiyon oldu. Rakipleri de ekmeğine yağ sürdü. Özellikle Fenerbahçe. Geçen yıl ve Mourinho döneminde resmen özellikle geçen yıl altın tepside sundu Galatasaray'ın puan kayıplarından sonra şampiyonluğu Galatasaray'a. Tabii ki rakip takımların, yani Galatasaray'a rakip olan takımların temennisi kötü bir dönem geçirmesi, ama Galatasaray camiası ya işte bak transfer yapamıyorsa şu bu o eleştirilerle darma duman 4 yıldır olmadı. Bence yine olmaz. Ama Fenerbahçe'yi destekleyenlerin, Beşiktaş'ı destekleyenlerin, Trabzonspor'u destekleyenlerin temennisi çok doğal olarak bu olacak. Ama Galatasaray taraftarının endişesini anlayamıyorum. Ya diyelim ki şampiyon olamadınız, ne olacak? Yani şu an gerçekten Galatasaray'ı arkadaşlarımıza,
1: Ama bu
0: kardeşlerimize,
1: eleştiriler
0: ablalarımıza
1: hafta içi diyorum. Sezon içinde
0: olamazsanız ne
1: de
0: olur?
1: vardı.
0: Yani olamazsanız ne olur? 4 yıl üst üste şampiyonsunuz. Olamadınız diyelim. Başarısız mı diyeceğiz Galatasaray'a, Okan Buruk'a? 5. yılında şampiyon olamazsa Okan Buruk başarısız mıdır?
1: Futbolu unutmuş Musiala'yı flash transfer edilsin diye
0: Kim diyor
1: bağıranları sormuş.
0: futbolu unutmuş diyor Musiala'ya?
1: Dinleyicimiz diyor.
0: Musiala'ya futbolu unuttu. Daha adam 23 yaşında. Genç yaşta Bayern Münih'te, Chelsea'den çıktı. Bayern Münih'te son 3 sezonda attığı 40 gol var. Geçen yıl çok iyi değildi. Yedekte sakatlıkları vardı. Ona rağmen Alman milli takımının kadrosundaydı. Şeylerle yani sorumlu bir sezon geçirmesine rağmen mükemmel bir transfer olur Galatasaray için de, yani çok
1: Kamp
0: gerçekleşebileceğini mantıklı gelmiyor bana yani.
1: yemiş bir
0: Adamın
1: İlkay bu
0: piyasa
1: sezon
0: değeri
1: üstüne katar mı demiş.
0: 100 milyon euro adamın piyasa değeri efendim.
1: Kamp yemiş bir İlkay bu sezon üzerine katar mı bu işi demiş.
0: Bu yıl bence İlkay'dan çok umutlu
1: Şöyle kim
0: Galatasaray
1: yazdığına
0: taraftarları.
1: bakıyorum.
0: Kimle konuşsam.
1: Evet.
0: Geçen Nesim'le de konuşuyoruz ama İlkay maksimum üst düzey 20 maç oynar. Şimdi Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 8 maç oynayacak, en az 8 maç oynayacak. Ligde 34 oynayacak, kupada oynayacak, süper kupada oynayacak. Galatasaray minimum 50 maç oynayacak. Minimum. Ve İlkay bu minimum 50 maçın 20'sinde maksimum seviyede oynayabilir. Yani İlkay'a güvenerek öyle geçiremezsiniz sezonu.
1: Erkan Tiryaki ile bağlantımız sürüyor. Kızdırma müdür mü Berk kardeşim demiş Yaşar Bey. Seni az önce kızdırmışız Erkan abi. Yaşar Bey öyle diyor. Galata.
0: Ben sana şey yapıyorum.
1: Abi
0: Ne derler?
1: ironiyle geliyorsun. İroni
0: Beraber
1: sorularla
0: ironi yapalım diyorum.
1: sorunun cevabı belli.
0: Sen
1: Fırat
0: de
1: Aydın
0: iletişim
1: Usta, Fırat
0: biliyorsun
1: Aydın Usta
0: beni.
1: hatırlattım bak. Fırat Hocam da yapardı bunu.
0: Ben severim böyle iletişimi.
1: Ben de severim abi de yani Fırat Hoca
0: Çünkü
1: ile
0: daha
1: böyle
0: akılda
1: çok da
0: kalıcı
1: iyi
0: oluyor.
1: Fırat Aydın Usta böyle çok da iyi yayında böyle anılarımız olmadığı için buradan Fırat Hocama selamlar saygılar. Fırat Hocam böyle dürüst olayım o konudan beni biraz soğuttu abi. Soruyor cevabı belli ya hocam. Cevap
0: Ama
1: bekliyorsun bir de.
0: bilerek soruyorsun.
1: Boşa
0: Ama bu
1: düşüyor yayın ama
0: bilgi
1: Erkan abi
0: sen
1: radyo ya.
0: iletişimcisin.
1: Yayın boşa düşüyor orada. Ben
0: Ama sen
1: düşünüyorum falan
0: iletişimcisin.
1: iletişimciyim de abi yani orada.
0: Bu insanların daha fazla aklında kalır. Daha
1: Peki
0: fazla
1: tamam.
0: aklında kalır bu yönde. Ben severim, beni çok sevdiğim
1: Senden
0: için.
1: Abi
0: Hani
1: öğrendiğim bir şey
0: diyorum ya,
1: olmuş oldu yayın.
0: Greenwood'la
1: Öyle
0: case
1: diyeyim.
0: atacak Fenerbahçe diyorum ya. Öyle bir şey olmayacak tabii de.
1: Peki.
0: Ne yapsın, mecbur yani, birisini gönderecek.
1: İşin esprisi bir yana abi sana takılmadan geçemiyoruz. Seni de andık.
0: Eyvallah.
1: Fırat Hoca'yı da Fırat Hocamı da andım. Fırat Aydınus'a selamlar saygılar.
0: Sevgiler, saygılar.
1: Ondan da öğrendiğimiz çok şey oldu yayınlarda. Senden de öğrendiğimiz çok şey oluyor yayınlarda.
0: Sağ
1: Ayrı
0: ol.
1: konu. Adam baştan sona doğru söylüyor demiş bak. Kenan Yüksek. Kenan Yüksek mesajını böyle paylaşmış bizimle. Bir senedir sakat Musiala var demiş. Bileği kırılmış demiş. Bu adam topu ayağına
0: Ya bir
1: sokar mı
0: senedir
1: demiş.
0: tamam, adam Alman milli takımına seçtiler yani. Alman milli takımına gitti. Sakatlık ve mesela örnek gösterelim. Barış Alper Yılmaz. Kötü, maşallah diyelim.

0: hiç sakatlamıyor. Sakatlansa, bir sonraki sezon sakatlığını atlatıp geri dönse, ya bu adamdan olmaz mı diyeceksin. Yani Musiala 23 yaşında. Genetik bir sakat, yani kronik bir sakatlığı yoksa Musiala mükemmel. Ama ben yüzüm yani, belki kiralayabilir Bayern Münih bu yıl birazcık daha gitsin, kendini toparlasın diye düşünüyorsa
1: arada...
0: kiralayabilir ama bonservisini alabilmek kolay bir iş.
1: Bak, Galatasaray'a ilişkin durumun özetini de çok iyi yaptın Erkan Tiryaki. Bence ki ben hani bu konuda senin düşüncene göre biraz daha muhalif tarafta olmama rağmen ben bir şey demedim diyemedim. Orada sezon içerisinde de yapılan hataları, sezon içerisinde de yapılan haksız olarak gördüğüm eleştirileri de hatırlatmış oldum bir nebze. Orada teşekkür etmek gerekiyor.
0: Ya olabilir. Gerçekten Galatasaray taraftarının görüşünü çok merak ediyorum. Yani Okan Buruk bu sene şampiyon olamazsa, diyelim ki Galatasaray yönetimi ve yönetimi çok kötü bir transfer politikası geçirdi. Olabilir. İyi transferler yaptıklarını sandılar ama olamadı. Diğer taraftan da Okan Hoca da istediği futbolu oynatamadı ve Galatasaray Ligi 2. ya da 3. sırada bitirdi. Veya 4. sırada bitirdi. Olabilir. Beşiktaş'ta Şenol Güneş'le mükemmel 2 sezon geçirdikten sonra son 16 tur oynadı. Bayern Münih'e eğlendi. Gruplar lider çıktı. Şampiyonlar Ligi sezonunda ligi Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir'in ardından 4. sırada tamamladı. Son 7-8 haftada şampiyon olacak denilen Beşiktaş olabilir. Gerçekten bu durumda Okan Buruk sezon özelinde değil, genel anlamda başarısız diyebilecekler mi? Okan Buruk bence Türk futbol tarihine geçmiş. Abartı abartı söylüyorum. Evet, bir de UEFA kupası olsa Fatih Hoca'ya gidecek neredeyse. Yani 4 yıl üst üste şampiyonluk artı Başakşehir'le şampiyonluk. Yani Galatasaray'a, Fatih Hoca'nın yok o Galatasaray'dan önce bir kulüp takım başarısı. Milli takım başarısı var. Avrupa Şampiyonası'na götürüp 96'ya. Ve Akdeniz oyunları şampiyonu yaptı. Milli takımımızı zaten o kemik kadroyla UEFA Kupası'na giden yoldur o. Diğer taraftan bu adam Akhisar'la Türkiye Kupası aldı. Aslında Galatasaray'la 4 şampiyonluğu yok. 4 şampiyonluğu var değil mi şu anda? Okan Buruk'un.
1: Evet.
0: 5 şampiyonluğu varsa Okan Buruk'un.
1: Başakşehir'de.
0: Akhisar'ım, hayır Başakşehir'i saymıyorum. Galatasaray'la 5 şampiyonluğu var diyorum. Akhisar'dayken
1: Galatasaray'la
0: Aykut Kocaman'ın takımını yenerek Galatasaray'la şampiyon yaptı.
1: Peki.
0: 3-1'lik maç.
1: Peki. Sen dolaylı yoldan yine ilerledin.
0: Yani anlatabildim mi?
1: Olsaydı.
0: Yani Fenerbahçe'yi o sezon 2 kupadan evet, birden etti. Hem şampiyonluktan
1: doğru,
0: hem de Türkiye
1: doğru
0: Kupası finalinde yendi Akhisar.
1: Onu da hatırlamak gerekiyor.
0: Türkiye Kupası kaldı. Yani Okan Buruk'u niye bu kadar eleştiriyorlar? Ha, ben de açık söyleyeyim. Okan Buruk Türkiye'de çapında çok önemli bir teknik direktör. Ama Avrupa çapında zayıf kalacağını düşünüyorum. Ama Avrupa şimdi çapında inşallah şu an Arda Turan var. Arda olacak bence, Arda Hoca. Avrupa çapında başarılı olan kim var zaten? Fatih Terim başarılı oldu mu? Sana bakmayın, Fatih Hoca da yani milli takım
1: peki,
0: kariyerini saymazsak Avrupa'da
1: kısaca,
0: başarılı olamadı bari.
1: Kısaca konuşmak istiyorum hızlıca son bölüme yaklaşırken. İsmail Kartal'ın basın toplantısını bekliyoruz. Diğer tarafta Erkan Tiryaki ile değerlendirmemiz sürüyor. Senin Önder Özen'in açıklamasının ardından Beşiktaş'ın masadan kalktığı Salah gündemine ilişkin görüşün, düşüncen ve sendeki detaylar, bilgiler nelerdir? Merak ederim. Hızlıca oraya geçmiş
0: olalım. Önder Hocam mükemmel bir karakter. Ben hiç çalışma, tanışma fırsatı bulamadım. Ama ben Fenerbahçe muhabirliği yaparken Fenerbahçeli büyük abilerimden, öğrendiğim ustalarımdan, o Daum zamanında, Zico zamanındaki Önder Özen'le iletişimleri, daha sonra meslek arkadaşlarımız başta Onur Tuğrul olmak üzere birçoğundan, yani bir insan hakkında bir kere mi kötü bir şey duymazsın? Yani bu kadar mükemmel bir insan. Ama hocam ne olur şeyde değilsin, yayında değilsin, bir program yapmıyorsun veya takıma sohbet toplantısı yap, 1,5 saat basın toplantısı sürmez.
1: 50 dakika sürdü.
0: Önemli açıklamaları yaparsın. Kameralara önemli açıklamaları yaparsın. Ondan sonra sohbet toplantısı yaparsınız kameralar kapanıp. 1,5 saatlik basın toplantısında akılda kalan tek şey var. Muhammed Salah askıya alındı. Bitti. Yani ben bir gazeteci olarak, iletişimci olarak bu kadar uzun basın toplantısı olmaması lazım diyorum. Çok kritik bir ortam yoksa. Yani Salah konusu, ya Salah. Bak geçen yıl şu an Fenerbahçe Kante'yi aldığına pişman mı? Çünkü maliyeti onun yerine, çünkü İsmail oynayabilir. İsmail Hoca Freddy onun yerine monte edebilir. Daha uygun fiyatlı bir oyuncu bulunabilir yıllık ücret. Ama Kante'yi alıyorsanız kimse ses çıkartamaz. Bunu geçen yıl devre arasında söyledi. Fenerbahçe'nin ihtiyacı var mıydı Kante'ye? Fenerbahçe'ye bir faydası çok fazla olmadı. Bir iki maçı var. Çok iyi oynadı. İşte Gendouzi varken, İsmail varken oraya sen söyle. Unuttum isimleri şimdi, o kadar çok şey. Asensio varken, kadro bu kadar kalabalıkken Fenerbahçe'de geçen yıl Kante'ye ihtiyaç var mıydı? Hele ki Gendouzi transferinden sonra Fred varken bence gerek yoktu. Ama Kante'yi alma fırsatınız varsa ve alıyorsanız kimse ses çıkartamaz. N'Golo Kante. Yani dünyanın gelmiş geçmiş en iyi, o bölge çok kalabalık olduğu için rakamı büyüterek söylüyorum, 15-20 oyuncusundan birisi 6 numara. Yoksa bu sefer Pirlo'lara falan ayıp olur, Sergio Busquets'lere falan. O açıdan 20 oyuncudan biri diyorum. Ve aktif olarak 2 yıl önceye kadar dünyanın en iyi 6 numarasıydı bu adam Chelsea'de oynarken. Fransa milli takımıyla Dünya Kupası kazanırken. Ve çok önemli bir karakter, iyi bir karakter. Sorun çıkartmaz. Ama aynı şey Muhammed Salah için de geçerli. Abi, Salah'ı alabiliyorsanız alırsanız, paranız yetiyorsa ve almaya ikna edebiliyorsanız alırsanız, ihtiyacınız var mı yok mu tartışmasının yanına bile geçmezsiniz. Ama işin gerçekçi evet. tarafına baktığımız zaman Muhammed Salah'a harcanacak bu kadar yüksek miktar, Beşiktaş çok iyi bir 10 numara artı çok iyi bir santrofor alabilir mi? Alabilir. Bence yarısı doğrusuna denk geldi.
1: Peki. Erkan Tiryaki teşekkür İsmail edeceğim. İsmail'e geçeceksin herhalde. Evet. Oraya geçeceğim. Semedo ve İsmail Kartal konuşacak. Semedo konuşmaya başladı.
0: Semedo'nun ben başka bir basıcı. Semedo'nun bugün basın toplantısına çıkması bence takımda kaldığının işaretidir.
1: Aynı şekilde geçen haftada yine İrfan Can Kahveci'de bunu görmüştük. Yeniden kazanmaya çalışan bir Fenerbahçe'yi diye yorumlamıştık. Teşekkür edeceğim. Erkan Tiryaki, ağzına sağlık diyeceğim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Selamlar. Sağ ol. Erkan Tiryaki ile konuştuk hızlıca. Fenerbahçe'de yarınki Gornik Zabze maçı öncesinde basın toplantısına dönüyoruz. İsmail Kartal ve Semedo basın toplantısı düzenliyor.
2: We playing at home with defense, but they can expect from this side a team with a lot of desire as well. That really want to win and really want to go to the next stage. So I think it's going to be a beautiful game for us, for them as well. I heard that they have a good crowd here, so I'm really looking forward to play on it.
3: Öncelikle yarın zorlu bir maç bekliyoruz. İyi bir takıma karşı oynayacağız ve biliyoruz ki onlar yarın evlerinde taraftarları önünde oynuyor olacaklar ama onlar da bizden şunları bekleyebilirler ki çok tutkulu bir takım görecekler karşılarında. Kazanmayı çok isteyen, bir sonraki tura geçmeyi çok isteyen bir takım görecekler. Bence iki taraf açısından da güzel bir maç olacak. Duyduğuma göre taraftarları da güzel bir atmosfer yaratıyormuş bu stadyumda. Dolayısıyla maçı oynamak için sabırsızlanıyorum.
4: Jutro czeka nas bardzo skomplikowany i ciężki mecz. Drużyna Górnika Zabrze będzie grała przed swoimi widzami. Wiemy, że ich trybuny są bardzo głośne, bardzo dobrze dopingują swoich piłkarzy i jesteśmy w stanie się z tym zmierzyć.
5: Erhan Alderol Fotospor. Sabah basın toplantısında Zabze teknik direktörü Michael Gasperek senden övgüyle söz etti ve bir soru üzerine takımında olmasını isteyeceği Fenerbahçe'den hangi oyuncuları takımınızda görmek istersiniz dediği oyuncular arasında da sen vardın, en tehlikeli ve iyi oyuncularından Fenerbahçe'nin dedi. Bu övgü hakkında ne söylemek istersin?
6: So in the morning the opposition head coach had a press conference and he said very good things about you. He was asked a question about Fenerbahce players and you are one of the players that he would most like to have in his squads because he said that you are one of the good players in the team. So what would you like to say about his compliments about you?
2: It's really good to know that. I appreciate his words. What can I say? I'm just trying to do my best to help my team. I came from a short period of holidays, but I spoke with the coach as well, and we know how important this is for us as a team, for us as a club, for our fans as well. So I'm always ready to help, and I'm gonna be ready to do that tomorrow again.
3: Bunları duymak gerçekten çok güzel. Kendisine sözleri için çok teşekkür ediyorum. Ben her zaman saha içerisinde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncu.

0: Yazında kısa bir tatil sürecim oldu. Hocamızla konuştum çünkü bu maçın önemini takımımız için, kulübümüz için, taraftarlarımız için önemini biliyoruz. Dolayısıyla ben her zaman takımım için hazırım. Yarın da hazır olacağım.
1: Bardzo miło słyszeć mi te słowa. Dziękuję trenerowi za to, że je wypowiedział. Jestem przygotowany na bardzo ważny mecz i zdaję sobie sprawę z jego

0: İyi bakan bir hoca ve hoca da tercih etti. Geçen maç 11'de başladı. Şunu merak ediyorum. Özellikle geçtiğimiz sezonla kıyaslarsak geçen maç hücumda çok etkili bir performans gösterdi. Bunun İsmail Hoca'nın oyun sistemiyle alakası var mı? Bütün sezon, geri kalan sezonda benzer performanslar görecek miyiz? Teşekkür ederim.
1: So first of all, I wish you good luck for tomorrow's game. You came back from the World Cup and you didn't have much time to rest. And in the first leg, you were in the starting lineup. You played, and compared to the last season, we saw that you were more efficient in attack. Do you think that it can be related with the playing style of the coach? Do you think that we will see you like this more in this season?
2: Pytanie do zawodnika. Wróciłeś właśnie z Mistrzostw Świata. Nie miałeś czasu odpocząć. Czy myślisz, że to, co pokazałeś w zeszłym sezonie, będzie również kontynuowane teraz w tym teraźniejszym?
3: Yes, hopefully yes. I think was a good game offensively. We spoke about that and we've been working on that. Because also me, I want to improve on that and be more in the last third of the pitch to help the team on that. So was a good one. We still have a lot of things to improve, and we're gonna work hard every day to make it better and better and in each game.
1: Umarım bu şekilde devam edecek. Bizler açısından güzel bir maçtı. Aslında bu üzerinde konuşumuz, üzerinde çalıştığımız bir şey. Ben de 3. bölgede takıma yardım etme anlamında daha da iyi olmak istiyorum. Belirtmiş olduğum gibi güzel bir maç oldu ama hala çok fazla geliştireceğimiz şeyler var. Daha da iyi olabilmek için her zaman çok çalışmaya devam edeceğiz.
2: Mam nadzieję, że moja forma będzie się nadal tak samo kontynuowała jak do tej pory. Będę kontynuował grę w trzecim sektorze. Poprzedni mecz był bardzo dobry i mam nadzieję, że ten okaże się równie dobry jak poprzedni.
1: That was the last question.
3: All right. Cool. Good. All right. See you in a bit.
4: Okay. Hocam maçın genel değerlendirmesiyle devam edelim.
5: Herkese iyi günler. Yarınki maçla ilgili değerlendirmemiz. İlk maçta İstanbul'da kendi evimizde iyi futbol oynadık. Birkaç golle daha maçı kazanabilirdik. Ama sonuçta 1-0 kazandık. Küçük bir avantajımız olsa da yarınki maça çok iyi konsantre olduk. Bütün oyuncularımızla birlikte. Çünkü rakibimizin bu haftaki ilk lig maçını da izledik, takip ettik. Sonuçta biz yarın da buraya ilk maçta olduğu gibi iyi futbol oynayarak, skoru koruyarak değil, iyi futbol oynayarak rakibimize de saygı duyuyoruz bu konuda. Hak ederek turu geçmek istiyoruz. Yani bütün planlarımız bu yönde. Rakibimizin kendi evinde de taraftarlarıyla coşkulu bir oyun oynadığını, daha iyi mücadele ettiğini de gördük, izledik. Yarın inşallah dediğim gibi yani küçük bir avantajımız var. Yani bunun arkasına sığınmadan burada iyi mücadele ederek, hak ederek turu geçmek istiyoruz.
2: Przede wszystkim dzień dobry. Co do jutrzejszego meczu, to pierwszy mecz w Stambule, owszem, wygraliśmy, ale tylko jednym golem. Mogło być o wiele lepiej. Myśleliśmy, że skończy się wynikiem około 3 lub 4 goli. Jesteśmy bardzo skoncentrowani na naszym przeciwniku. Oglądaliśmy poprzednie mecze. Wszystko zostało przeanalizowane. Mamy nadzieję, że jutrzejszy mecz skończy się dla nas wynikiem bardzo dobrym. Nasz przeciwnik gra u siebie, gra na swoim boisku, gra ze swoimi trybunami. Ich kibice również są bardzo głośni. I mamy nadzieję, że skończy się to jednak dla nas jak najlepiej.
6: Hocam başarılar. Yarınki mücadelede Şerif ağrıları sebebiyle oynayamayacak. Tam baştan başlayayım. Yarın Şerif ağrıları sebebiyle oynayamayacak. Vedat Muriç'in de tedavisinde sona gelindi ama o da yok. Şu an için Santrfor mevkinde Anderson Talisca görünüyor tek alternatif. Genel hatlarıyla forvet rotasyonunu nasıl değerlendirirsiniz hocam? Çünkü sezonun uzunluğunu da varsayarsak. Teşekkür ederim.
5: Yarınki maçla ilgili dediğim gibi yani biz buraya iyi futbol oynama, yine aynı oyunumuzdan taviz vermeden maça çıkacağız. Ama değerlendirmelerle ilgili bütün oyuncularım hepsi değerli. Hepsi birbirinden iyi durumda. Her geçen gün

0: şey, oyuncularımın performansı yükseliyor. Birazcık daha zamana ihtiyacı olan oyuncularımız var. Onların da performansının yükselmesi gerekiyor. Sonuçta dediğim gibi kendi içimizden bu bölgeye de alternatifler yaratarak antrenmanlarda bunu denedik. Yarın da ilk maçtaki gibi bütün oyuncularım hepsi maça hazır, hepsi full konsantre şu anda. Biz de konsantreyiz. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız yarın içinde.
1: Może wrócę do pytania odnośnie, pytanie było odnośnie napastników. Pan dziennikarz pytał o pana Szerifa i pana Vedata, którzy są kontuzjowani i czy pojawią się jutro na boisku. Tutaj odpowiedź pana trenera. Jutrzejszy mecz będzie bardzo ciężki. Moi zawodnicy są w dobrej formie, niektórzy nadal trenują, próbują wrócić do odpowiedniej formy. Jutro, tak jak poprzednio, wszyscy będziemy najbardziej skoncentrowani, tak najbardziej jak potrafimy i w najlepszej formie.
2: Ahmet Kulhan Şahdiyogol, hocam hoş geldiniz. Asensio konusuyla ilgili bir sorum var hocam. Size tarayanlar ne kadar şeffaf olduğunuzu, böyle samimi konuşmaya çalıştığınız, iletişimi böyle tercih ettiğinizi bilir. Asensio konusunda da o işte %70-%70 muhabbetinde, %100 muhabbetinde aslında siz oyuncuyla olan sağlam ilişkinizi, diyaloğunuzu ortaya koymaya çalıştınız ama isteyen istediğini aldı. Bir bardak suda fırtına koparıldı. Son arkadaşlar paylaştığı görüntüleri gördük. Samandıra şen şakrak. İyi ilişkiler gayet güzeldi. Yüzler gülüyor. Antrenman fotoğrafları, görüntüleri. Bununla ilgili bir toparlama yapıp artık bunu tamamen kapatmak ister misiniz hocam?
0: Ben bunlara yani gerçekten gülüp geçiyorum yani. Yani gerçekten pardon, siz konuşacaktınız.
1: Aynen. Pytanie było odnośnie tego, że wszyscy wiedzą, jak wyglądają relacje z trenera z Asensio. Wszyscy widzimy, jak tutaj trener wygląda miło i spokojnie, bardzo spokojnie odnosi się do pytań oraz do relacji.
0: Demin söylediğiniz gibi, yani biz gerçekten ekip olarak şu an takımımızla birlikte her şeye çok iyi konsantre olmuş durumdayız, iyi çalışıyoruz. Biz yani bunlara yani gerçekten gülüp geçiyoruz yani. Biz kendi işimize bakıyoruz. İnsanlar farklı yerlerde farklı şeyler arıyorlar. Benim her oyuncuyla her zaman hangi takımda olursak olayım hiçbir zaman aramda böyle bir kötü sorunlar olmamıştır. Bazen olmuştur. Olanlar da zaten gerekli yapmam gerekeni yapmışımdır. Ama dediğim gibi ben samimi bir insanım. Asensio'yla aramızda hiçbir sorun yok. Hiçbir oyuncuyla benim aramda sorun olamaz. Biz buraya sorun yaratmaya gelmedik. Takımla birlikte takım ruhunu, takım karakterini oluşturarak herkesin özlediği o bizim iyi futbolumuzu gösterebilmek için oyuncularım sahada çok yüksek konsantrasyonla çalışıyorlar. Bizim oyun felsefemizi yerine getirebilmek için de gerçekten ortaya koymuş oldukları bu inançla beraber bu bizi çok mutlu ediyor. Oyuncuların hepsi değerli. Onlarla ben gurur duyuyorum. Oynayan oynamayan şu ana kadar bir aydan fazladır beraberiz. Ben bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. İnşallah bu senede bu gurur duyduğum oyuncularla beraber şampiyon olacağız ve bütün kupalara kazanacağımıza inanıyorum.
1: Odnośnie tych pytań, tak naprawdę odpowiadam na nie z uśmiechem. My jako ekipa jesteśmy teraz najbardziej skoncentrowani na naszej grze oraz meczach. Nieważne w jakiej drużynie byłem trenerem, trenowałem, zawsze jestem tam za zawodnikami. Nigdy nie mieliśmy żadnego problemu z Asensio i nie ma to nic wspólnego z tym o jakichś naszych złych relacjach. Razem z zawodnikami chcemy pokazać jak najlepszy futbol i jestem z nich bardzo dumny, że mogę z nimi współpracować. Mam nadzieję, że razem sięgniemy po zwycięstwo.
3: Süleyman Ajansız, hocam başarılar diliyorum. Hazır olması, zamana ihtiyacı olması gereken oyuncular, zamana ihtiyacı olan oyuncular olduğunu söylediniz. Özellikle Greenwood çok merak edilen bir isim. Son durumu nedir? İlk maçta son bölümde şans verdiniz. Daha fazla süre alacak mı? Bir diğer soru da hocam, geçen maçtan sonra hatırlarsanız yabancı kurallarıyla ilgili bir açıklama yaptınız ki o da çok fazla eleştiri aldı, üzülerek söylüyorum. Daha sonrasında Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan bir açıklama yaptı. Bununla ilgili bir kuralın değişmeyeceğini söyledi. Bu konuda da bir yorumunuz olacak mı? Teşekkür ederim.
0: Ben kendi fikrimi söyledim. Kuralla ilgili olursa bizim için, bütün kulüpler için daha iyi olacağını söylemiştim. Bu bizim kendi fikrimiz. Olur olmaz, orasını bilemem. Ama söylediğiniz gibi ilk sorunuz Greenwood konusunda. Dediğim gibi bütün oyuncularım şu anda gayet iyi durumda. Hepsi çalışıyorlar, hepsiyle gurur duyuyoruz. Herkes, hepimiz, bütün oyuncularımızla birlikte yarınki maça şu an konsantre olmuş durumdayız. Yani bu süreci yani biz ekibimize beraber doğru götürdüğümüze inanıyorum. Çünkü hem takımın gelişimini hem oyuncularımın gelişimine katkı verebilmemiz için çok çalışıyoruz. Birazcık da bazı oyuncuların zaman ihtiyacı var. Hazır olan oyuncular zaten yeri zamanı gelince de takım için, rakibe göre oynaması gerekenleri de oynatıyoruz.
1: Pytanie odnośnie zawodnika Greenwooda. Ostatnio miał lekkie problemy z kontuzją, był kontuzjowany. Jednak trener dał mu szansę zagrać w ostatnim meczu. Czy teraz nadal będzie miał szansę zagrać w kolejnym? Odpowiedź trenera. Jest w bardzo dobrej formie, jest skoncentrowany, wszyscy są bardzo skoncentrowani na meczu. Nasza ekipa idzie do przodu i niektórzy potrzebują po prostu więcej czasu, żeby się zregenerować, ale wszyscy są w jak najbardziej dobrej formie.
3: Erhan Ağırıoğlu, Fotospor ve Şok gazetesi. Hocam ilk maçta gayet iyi bir futbol vardı fakat skora yansımadı. Bu maçta bu skoru Fenerbahçe'nin alacağını düşünüyor musunuz? Bir de tatlı bir rekabet var Fenerbahçe'de. Orta sahada Bartu'nun yükselen bir performansı var. İsmail var, çok önemli bir oyuncu. Daha Kante yeni katıldı. Bu tatlı rekabetin takıma olumlu yansıdığını bizler görüyoruz. Sizin yorumunuzu bekliyorum. Bir de Levent Mercan için bir parantez açmak istiyorum. Geçen hafta ikinciye oyuna girdikten sonra çok daha iyi topu kullanabildi sol tarafta. Yarın için Levent Mercan'ın ilk 11'de görme durumumuz olabilir mi?
0: Söylediğim gibi takım içerisinde gerçekten çok güzel, çok tatlı bir rekabet var. İyi bir takım olma yönünde ilerliyoruz. Oyun felsefemizi her geçen gün oyuncularımız, dediğim gibi, benimsiyorlar ve bu konuda çok yüksek konsantrasyonla antrenmanda ortaya koydukları performans bizi çok mutlu ediyor. Ben ondan sonra da bu performansı, yani biz gördükten sonra da diyoruz ki tamam, biz yani bu oyuncularımızla bizim oyun felsefemizi almaya başladılar. Bunun karşılığını alacağımızı düşünüyoruz. Yarınki maçla ilgili de Levent veya diğerleri, herhangi bir oyuncularımızla ilgili bir şey söylememe gerek yok. Çünkü herkes hazır, herkes iyi çalışıyor, herkes oynamayı şu anda bu formayı hak ediyor. Yarın bakalım duruma göre, rakibe göre biz de ekip olarak kendi aramızda en iyi 11'i sahaya çıkaracağımızı düşünüyoruz.
1: Pytanie, w zeszłym pierwszym meczu wygraliście, owszem, ale tylko wynikiem 1-0. Jakie są poglądy trenera na teraz jutrzejszy mecz? Oraz kolejne pytanie odnośnie rywalizacji w środku pola pomiędzy zawodnikami klubu. I tutaj odpowiedź trenera. Nasza ekipa, owszem, w naszej ekipie jest rywalizacja w środku pola. Bardzo nas to cieszy, bo odnosi się to na wyniki. Mam nadzieję, że również jutro pokażemy to w jutrzejszym meczu. Co do Lewenta, tutaj nie ma potrzeby, nie chcę się wypowiadać na ten temat, żebym co do jutrzejszej jedenastki, każdy jest skoncentrowany i gotowy na udział w jutrzejszym meczu. Jednak nie chcę dokładnie odpowiadać na ten temat w stosunku co do zawodników.
4: Teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
5: Fenerbahçe'de yarınki Gornik maçı öncesinde İsmail Kartal'ın açıklamaları bu şekildeydi. İsmail Kartal ve Semedo açıklamalarda bulundular. Neler söylediler? Detaylarına inerek şöyle bir tekrardan hatırlayalım. Fenerbahçe'de 1-0'lık maçın ardından Kadıköy'de geçen hafta oynanan maçın ardından bu hafta rövanşta Polonya'da Gornik'te. Rövanşa çıkacak temsilcimiz Fenerbahçe'de ne oluyor ne bitiyor'yu konuştuk, konuşmaya devam edeceğiz tabii hali hazırda, ama İsmail Kartal'ın açıklamaları kıymetli, özellikle Asensio konusundaki açıklamaları da orada merak ediliyordu. Diğer tarafta Semedo'nun açıklamalarıyla başladığını hatırlatalım. Yarın bize zorlu bir maç bekliyor. Rakibimiz taraftarı önünde oynayacak, ancak karşılarında çok tutkulu kazanmayı ve üst tura çıkmayı çok isteyen bir takım görecekler dedi Semedo.

0: Onun yanında ben sahanın içinde her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncuyum. Yazın kısa bir tatil sürecim oldu. Hocamızla da konuştum. Çünkü bu maçın takımımız için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ben her zaman takımım için hazırım dedi Semedo. Yarın da hazır olacağım dedi. İsmail Kartal ilk maçtan bahsetti. İlk maçta evimizde iyi bir futbol oynadık. Birkaç gol daha bulabilirdik ancak sonuçta sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldık. Küçük bir avantajımız var ama yarınki maça en iyi şekilde konsantre olduk. Rakibimizin bu hafta ligde oynadığı ilk maçı da izledik. Buraya ilk maçtaki skoru korumak için değil, iyi futbol oynayıp bunu hak ederek turu geçmek için geldik dedi İsmail Kartal. Bütün oyuncularımın benim için değerli olduğunu ve hepsinin iyi durumda olduğunu söyleyeyim. Her geçen gün performansları daha da yükseliyor. Biraz daha zamana ihtiyacı olan oyuncularımız da var. Kendi kadromuz içinden forvet bölgesi için alternatifler oluşturduk ve bunu antrenmanlarda denedik. Yarın da ilk maçta olduğu gibi bütün oyuncularım hazır ve tamamen maça konsantre olacaklar. Sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız dedi İsmail Kartal. Ve Asensio kısmına geçti ki orada soru üzerine Asensio ile aramda hiçbir sorun yok. Hiçbir oyuncuyla aramda sorun olamaz. Söylenenlere gülüp geçiyorum. Biz buraya sorun yaratmaya gelmedik. Takım ruhunu ve takım karakterini oluşturmaya geldik. Oyuncularımın hepsi değerli. Oynayan oynamayan bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. İnşallah bu sene şampiyon olacağız ve bütün kupaları kazanacağımıza inanıyorum dedi İsmail Kartal açıklamalarında. Yarını beklerken bizler, yarın saatler 21'i gösterdiğinde Radyo Gol frekanslarında da dakika skorda Can Genç'le şahitlik edebileceğiniz, takip edebileceğiniz ve detayları birlikte konuşabileceğiniz, değerlendirebileceğiniz, Radyo Gol frekansından öğrenebileceğiniz dakika skorda Gornik maçının, Gornik deplasmanının, Gornik rövanşının detayları sizlerle olacak. Tabii gün boyunca da konuşmaya devam edeceğiz. Her hafta ve her maç günü olduğu gibi özellikle maç günlerinde ayrıca farklı içeriklerimiz oluyor, sizlerle buluşuyor biliyorsunuz ki. Araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi az önce Erkan Tiryaki ile bağlantıdayken Trabzonspor tarafında Avusturya kampında da Cabral konuşan oyunculardan biriydi. Cabral'ın açıklamalarını dinleyeceğiz. Oraya gideceğiz. Bir saat önce yaptığı açıklamaları, yaklaşık hatta 50 dakika 40 dakika önce yaptığı açıklamalara gideceğiz. Taze açıklamalar, onu dinleyerek devam edeceğiz. Aranın ardından buradayız.
1: Berksayar'da haber masası devam edecek.
2: Reklam.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Bir gram altını bile kapınıza getiren...
5: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
2: Reklam bitti.
7: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Reklam.
8: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
9: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
10: TEP o kadar iyi ki TEP.
11: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha

0: Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
2: Reklam bitti.

0: Berksay'la Haber Masası devam ediyor.
1: Haber Masası'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Trabzonspor'da Avusturya kampı sürüyor. Bugün oraya ilişkin detayları da Nurgül Günaydın'dan almıştık parantez programımızda ve oraya gitmeye devam edeceğiz. Az önce, yaklaşık bir 40-45 dakika önce Cabral açıklamalarda bulundu Trabzonspor tarafında. Kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Neler söyledi onu dinleyelim, öyle devam edelim.
2: Can abi başlayalım mı?
3: Yakındım abi.
4: Bir taraf olayım.
3: Sağ olun. Yakındım.
4: Tamam. Biraz ortalasın. Ya alayım biraz da.
5: Merhaba. I'm very happy to be here. The preseason is going good so far. We played our first game. Obviously, it was our first game, so we have to get used to each other. But we're gonna continue. What was the next question?
6: Your adventure, you know, from a young player. If you're looking for that now, scoring the best goal of the tournament, of the World Cup.
5: Yes, yes. I'm very grateful for this achievement in my career. I came a long way. As you guys know, 4 years ago, I was in the fifth league in Germany. And today, I scored the best goal in the World Cup. It's a dream coming true. And I'm very grateful and I'm very happy that I achieved this great thing.
7: Öncelikle merhabalar. Kamp çalışmalarının gayet iyi gittiğini söyleyebilirim. Ben de burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kampımız iyi gidiyor, demin de bahsettiğim gibi. İlk hazırlık maçımızı oynadık. Ama sizin de bildiğiniz gibi ilk maç. Dolayısıyla belki de birbirimize alışmamız için biraz daha zamana ihtiyacımız olacak. Son iki maçları da bunun için kullanacağız elbette. İkinci sorunuzla ilgili olarak şunu ifade edebilirim. Bu başarı için minnettarım tabii ki. Gerçekten büyük ve önemli bir başarı benim adıma. Ama çok uzun bir yoldan geldiğimi ifade edebilirim. Aslında siz de sorunuzda bahsettiğiniz 4 yıl önce belki Almanya 5. liginde oynayan bir oyuncudan bugün Dünya Kupası'nın en güzel golünü atmış oyuncu olma belki de mutluluğuna eriştim. Bunu aslında bir hayalin gerçeğe dönüşmesi, bir hayalin, bir rüyanın gerçekleşmesi diyebiliriz. Çok mutluyum, çok minnettarım.
8: Metin Pekgön, TRT Spor. Aslında bu süreci birazcık daha açmak istiyorum ben. Paralel bir soru olacak ama bu süre içerisinde mental seviyesini nasıl yukarıda tuttu ve futbola bakışında neler değişti bu süre içerisinde?
5: Honestly, this is a great question. I always believed in myself. I was always working hard. Always doing extra stuff besides trainings, besides team trainings. Even when we train at 2 a.m, I would go to the gym and do some gym work. I was always believing in myself and working extra and knowing that I'm capable of reaching the top. That's the secret.
7: Doğrusunu söylemek gerekirse çok iyi bir soru aslında. Bunu şöyle ifade edebilirim. Hep kendime inandım. Hep özgüvenli oldum. Hep daha fazlasını, hep ekstrayı yapmaya çalıştım. Şöyle ifade edebilirim. Örneğin takımın öğleden sonra bir antrenman olduğunda sabah kendi başıma gidip salon çalışmalarımı ekstra yapmaya çalıştım. Antrenmanlarda hep fazlasını yapmaya, hep en iyisini yapmaya çalıştım. Kendime inandım. Hep bu seviyeye gelebileceğime inanıyordum daha doğrusu. Kendim inancım hep en yüksek seviyede oldu. Bu çalışmanın da tabii ki ekstra çalışmanın da sonucuyla birlikte bugün olduğum noktadayım.
9: Merhabalar, Nurgül Günaydın. Futbol Arena hoş geldi tekrardan. Golü içinde, o güzel gol içinde tebrik edelim yeniden. Fatih Tekke savunmayı, hücum futbolunu çok seven bir hoca ve beklerden de çoğu zaman hücuma katkı sağlamasını isteyen bir yapıya sahip. Kendisi Dünya Kupası'ndaki performansının ardından kendini bir savunmacı olarak mı yoksa daha çok hücumcu, hücum silahı olarak mı görüyor? Nasıl tarif edecek kendini?
5: First of all, thank you. I see myself more as a complete fullback. You know, I can defend. As you've seen in the World Cup, we are only defending, and I think I did a great job. But I can also attack. Attacking is one of my qualities, one of my big qualities. But for me, I see myself as a complete fullback / wingback.
7: Öncelikle teşekkür ediyorum. Kendimi aslında ben bir komple bek oyuncusu olarak görüyorum. Belki bir komple bek ya da belki komple bir kanat bek oyuncusu olarak değerlendirebilirim kendimi. Çünkü Dünya Kupası'nda oynadığımız maçlarda da savunma yapmamız gereken maçlarda da iyi savunma yaptığımı, takıma yardımcı olduğumu düşünüyorum. Ve aynı zamanda da hücum anlamında takıma yardımcı olmam gereken anlarda, bir iş çıkarmam gereken anlamda da hücumda da faydalı olmaya çalıştım. Bu anlamda iki tarafı da yapabildiğimi ve kendimi komple bir bek oyuncusu olarak tarif ettiğimi söyleyebilirim size.
3: Hasan Tüncel 61 saat. Trabzonspor aslında onu kış transfer döneminde de transfer etmek istemişti. Yaz transferine nasip oldu. Trabzonspor'la ilk temas kurulduğunda evet ben burada oynamalıyım dediği an düşünceleri neydi? Neyi düşünerek burada oynamaya karar verdi?
5: Honestly, the first conversation from Trabzonspor with me, they were very confident in me. They showed trust in me, and I felt the truth behind Trabzonspor. They are all lovely people. The conversation I had with them, they felt so good. So after the first conversation, I told my brother, because my brother is there always for me. I always talk with him. I told him that I wanted to do the step. And he said, wait for the second conversation, think about it. But I said, no, after the first conversation that I felt very good about Trabzonspor and I wanted to go.
7: Doğrusunu söylemek gerekirse Trabzonspor'la yaptığımız henüz ilk görüşmede zaten bana olan güvenlerini, bana olan inançlarını görmüştüm. Çünkü Trabzonspor'un arkasındaki gerçek, Trabzonspor'un arkasındaki gerçek sevgi diye ifade ediyorum. Çünkü insanların hepsi sevgi doluydu ve Trabzonspor'un bütün konuşmaları gerçekten içten konuşmalardı. Erkek kardeşimle yaptığımız görüşmelerde aslında ona şunu söylemiştim. Henüz ilk görüşmeden sonra, ikinciyi dahi beklemeden, çünkü onun fikri ikinciyi beklemek, daha derin konuşmalar yapmaktı belki, ama ben ona ilk görüşmenin sonunda hemen Trabzonspor'a gitmeliyim, Trabzonspor benim için doğru adım, bu adımı atmalıyım dediğimi hatırlıyorum. Dolayısıyla henüz ilk görüşmeden aslında zaten Trabzonspor'a katılma kararı almıştım.
10: Erdem Şen, Bein Sports. Bir kez daha yeni sezon hayırlı olsun, transferi de hayırlı olsun. Dünya Kupası'ndaki performansından dolayı da tebrik ederim. Transfer sürecine ilişkin ben de şunu sormak istiyorum. Trabzonspor şu anda son yaptığı Ulayi, Felipe Augusto satışlarıyla birlikte Avrupa için referans noktası haline gelen bir kulüp durumunda. Kendisi de Trabzonspor'a gelirken bu oyuncuların performanslarındaki artışı gördü mü ve bu onun için bir etken oldu mu? Çünkü bir röportajında kendisi de hayalinin Manchester City olduğunu söylüyordu. Bu transferinde etkili oldu mu? İkinci soru olarak da şunu sormak istiyorum. Dünya Kupası'nda bir fotoğraf karesi var. Kendisi ve Lionel Messi yer alıyor. Özel bir an olsa gerek. Kendisi o kareyle ilgili bir şey söylemek isteder mi? Hakkında ne hissediyor?
5: Thank you. Yes. I seen Wagner. You know, I'm in the national team. I saw him before he went to Trabzonspor, and I see him now. He developed a lot. And in the winter, I spoke with Wagner also about Trabzonspor, and he told me the truth. He said that Trabzonspor is a great club to develop. They love young players, and they like to develop young players. And of course, that's for me. That's perfect because I want to develop. I want to reach the top. And like you said, Manchester City, that's my dream club. So I will always do my best for Trabzonspor. I'm gonna show out my best. I'm always gonna do what's best for the team. And I hope this season we're gonna have a great season and achieve a lot.
6: About the photo of you and Messi.
5: Yeah. Before the game, I had the interview and I said, hopefully I get a good picture with Messi, and luckily I get one, and I posted it on Instagram. This picture I'm never gonna delete.
7: İlk sorunuzdan başlayacak olursak eğer, evet, Trabzonspor benim adıma gerçekten çok önemli bir kulüp. Çünkü Wagner Pina ile biliyorsunuz milli takımdan takım arkadaşım. Henüz Trabzonspor'a gitmeden önceki haliyle Trabzonspor'a katıldıktan sonraki halini gördükten sonra onun bunun nasıl geliştiğini, ne kadar değiştiğini, olumlu anlamda kendine neler kattığını gördükten sonra zaten benim adıma Trabzonspor'a katılabilmek daha kolay olmuştu. Biz kış transfer döneminde zaten bu konuşmaları Wagner'le beraber yapmıştık. Wagner bana Trabzonspor'un ne kadar büyük bir kulüp olduğunu, genç oyunculara yatırım yaptıklarını, genç oyuncuların gelişmesini sağladığını bana anlatmıştı.

0: Ben de gelişmek isteyen bir oyuncuyum. Yine sizin de sorunuzda bahsettiğiniz gibi hayallerimin takımı Manchester City. Bir gün orada tabii ki boy göstermek, bir gün orada oynamak istiyorum. Ama öncesinde en büyük hayalim tabii ki Trabzonspor'a en iyi şekilde faydalı olmak, takım arkadaşlarıma faydalı olabilmek, en iyi kupaları kazanabilmek. İkinci sorunuzla ilgili şunu ifade edebilirim. Dünya Kupası öncesinde aslında bir röportaj etmiş, şunu ifade etmiştim. Umuyorum Messi ile bir fotoğraf çekilebilirim, güzel bir fotoğraf çekilebilirim diye bir röportajımda söylemiştim. Bana da bu fotoğrafı çekebilme şansı doğdu. Onunla beraber o çektiğimiz fotoğrafı Instagram'a da yükledim ve asla silmeyeceğim fotoğraflardan bir tanesi.
1: Transfer sürecinde Fatih Tekke ile konuşabildi mi? Hoca oyuna dair ona neler beklediğini nasıl anlattı? Kendisinden nasıl bir görüşme geçti?
2: Honestly, I didn't spoke. I didn't have a good conversation with the coach. It was a short conversation, and he said that I have to believe in him and in the trust of developing young players in Trabzonspor.
0: Aslında şöyle ifade edebilirim. Doğrusunu söylemek gerekirse hocamızla yaptığımız görüşme çok uzun olmadı o dönemde. Daha kısa bir görüşme yapabilme fırsatı bulmuştuk. Hocamız yaptığımız görüşmede ona inanmam gerektiğini, ne kadar genç oyuncuların gelişimine önem verdiğini bana anlatmıştı. Kısa yaptığımız o görüşmede bunları konuşmuştuk hocamızla.
3: Güne Bakış Gazetesi Ezgi Alp. Dünya Kupası'ndaki performansından dolayı ve golünden dolayı tebrik ederek başlamak istiyorum. Performansıyla beraber dünyaya, başta da Trabzonspor taraftarlarına kendisini çok sevdiren bir oyuncu oldu ve oylama sürecinde de taraftarlardan çok büyük destek aldı. Şu anda da çok güzel bir iletişimleri olduğunu görüyoruz henüz daha maça çıkmadan. Trabzonspor taraftarlarını nasıl yorumlamak ister? Kendini artık camiaya ait hissediyor mu?
4: You know, they're supporting you. You have a good dialogue with the fans. You feel like you are, you know, a part of the family of Trabzonspor right now, even before playing the game.
2: Thank you, first of all. And yes, I seen everything on Instagram. Not everything, but I seen the most. I seen all the Trabzon fans supporting me, defending me, and I can't wait to score goals, win games, and win trophies for them. I will do everything for them, and I will give my life on the pitch for Trabzonspor.
0: Öncelikle teşekkür ediyorum. Evet, Instagram'da sizin bahsettiğiniz belki her şeyi görme fırsatım olmadı ama gördüğüm her şeyde Trabzonspor taraftarının inanılmaz desteği olduğunu, benim için büyük dilekler olduklarını, benim için elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştıklarını, hazır olduklarını da aslında görme fırsatım oldu. Gördüğüm bütün yorumlar hep olumlu yorumlardı. Ben de Trabzonspor taraftarlarına bana gösterdikleri bu sevginin karşılığı olarak hem gollerimle hem kazanacağımız maçlarda ve üstüne de kazanacağımız elbette kupalarla birlikte bu sevgiyi onlara tekrar ben de verebilmek istiyorum. Onlara şunun sözünü verebilirim. Trabzonspor için saha içerisinde bütün hayatımı, her şeyimi vermeye hazırım.
5: Öncelikle her soruya teşekkür ederek cevap verdiği için biz kendisine teşekkür ediyoruz. Şöyle bir soru soracağım. Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor Kulübü As Başkanı Dünya Kupası'ndan sonra hemen Cabral için bir teklif geldi. Belki de o teklif bile sürprizdi onun için ama bu süreci Cabral nasıl değerlendirmek istiyor? Tabii ki ayrılığı düşünmemiştir ama bu süreçte neler yaşadı?
4: Of course, maybe you know thinking about leaving, but what happened that period? How did you feel? You know, and do you know about this offer?
2: What is it first?
4: First
2: he said.
4: He said because you were thanking everyone. You also thank you. You know.
2: Yeah, of course. I didn't get any of this information. My focus is on Trabzonspor. That's the only thing I'm focused on right now, and that's the only thing I want.
0: Şöyle ifade edebilirim. Aslında ben bu konularla çok fazla ilgilenmemeye çalışıyorum. Benim bilgim dahilinde olan bir konu değil. Çünkü tüm odak noktam Trabzonspor. Trabzonspor'a faydalı olabilmek. Sadece bunu düşünüyorum. Diğer konular, teklifler vesaire aslında hiç odak noktam değiller benim.
6: Verdiği röportajlarda genellikle inanmak ve hayal etmek imkansız diye bir şey yok. Özellikle bunları çok vurguluyor. Trabzonspor taraftarına tek bir şey, bir hayal söyleyecek olsa ne ifade etmek ister? Çünkü Trabzonspor her sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıkan, kupa ve kupalar kazanmak amacıyla oynayan bir takım.
4: Always tries to give the best, always, you know, never gives up. And what do you want to say? Do you have any message to the fans of Trabzonspor?
2: I think I can speak for myself and for the team also. This season we're going to give everything we can. We're going to go for the best possible in the Turkish League and in the Europa League. You can expect a lot from us.
0: Sanıyorum.

0: Hem kendi adıma hem de takımım adına, takım arkadaşlarım adına bunu söyleyebilirim diye düşünüyorum. Elimizden gelen en iyisini vereceğiz. En iyi mücadelemizi, en iyi halimizde, en iyi şekilde vermeye çalışacağız her zaman. Ve hem Avrupa Ligi'nde hem de ligde en başarılı halimize var olmaya sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bunu söyleyebilirim taraftarlarım.
1: Trabzonspor'da Cabral'in açıklamaları bu şekildeydi. Araya gidiyorum. Aranın ardından kaldığımız yerde son bölümde sizlerle olacağız. Bu arada Gornik Zabrze karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'nin bir bölümü basına açık olan antrenmanı da son antrenmanı da maç öncesi son antrenmanı da başladı az evvel. Polonya'da Polonya ekibinin stadyumunda o antrenman gerçekleştiriliyor. Klasik bir başlangıç ilk 15 dakikada ve antrenmandan sonra da Fenerbahçeli oyuncuların dinleneceği, yarına dek dinleneceği bir programda olacak. Karşılaşmayı beklediği bir anda olacak. Camiada da olduğu gibi. Gornik Zabrze maçı yarın 21'de oynanacak. 1-0'lık galibiyetimizin, temsilcimizin 1-0'lık galibiyetinin üzerine Zabrze maçının rövanşını bekliyor olacağız. Ve tabii Perşembe günü özelinde de Mişlant maçının rövanşını bekliyor olacağız. İki maçta da 1-0'lık üstünlükleri vardı. Hem Beşiktaş'ımızın hem de Fenerbahçe'mizin diye ve şöyle bir araya gidelim, aranın ardından son bölümde. Dün çok konuşuldu, çok değerlendirildi, çok eleştirildi ya da bu eleştiriler haksız denildi. Az önce Erkan Tiryaki ile de konuştuğumuz gibi. Okan Buruk'un açıklamalarından bahsediyorum. Okan Buruk'un açıklamalarını yeniden dinliyor olacağız. Aranın ardından burada olacağız.
2: Berk Sayar'la Haber Masası devam edecek.

0: Reklam.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Yarış başlıyor.

Özel. Yarım boy gerisinde işte 4. 8 numaralı Beşpınar. Bunun 2 boy gerisinde ortada 3 numaralı Ender Şövalye, dışında 4 numaralı Mestan. İçlerinde 11 numaralı Mahparem sırasıyla son 400'e yaklaşılıyor. 1 numaralı Bekata liderliğini sürdürüyor. Fark şimdi 4 boy oluyor. İkincilikte içeride 7 numaralı Yükenoğlu yer tutuyor. Hemen dışında 3. sırada 9 numaralı Çirkin ve Güzel. Bunun 1,5 boy kadar gerisinde 3 numaralı Ender Şövalye bu sırayla düzlüğe çıkıldı. 1 numaralı Bekata liderliğini koruyor. Ortada ikincilikte 7 numaralı Yükenoğlu yer tutuyor. Üçüncülükte 3 numaralı Ender Şövalye, daha geride 9 numaralı Çirkin ve Güzel'in de atakları var. Son 200'e giriliyor. Liderliği şimdi dıştan yaptığı ataklarla 3 numaralı Ender Şövalye alıyor. İçinde de 7 numaralı Yükenoğlu'nun atakları var. Son 100 metre. Dışta 3 numaralı Ender Şövalye. İçinde 7 numaralı Yükenoğlu mücadelesinde. İki safkanın mücadelesinde. Foto da bitti. İçte 7 numaralı Yükenoğlu. Dışında 3 numaralı Ender Şövalye. Kazanan kim foto finish resminde belli olacak. 1 numaralı Bekata ve 9 numaralı Çirkin ve Güzel. Üçüncülük için fotoyu yakın ara geçti. Beşincilik içinse 4 numaralı Mestan ve 8 numaralı Beşpınar fotoyu yakına geçen isimler oldu. 7 numaralı Yükenoğlu işteydi. Dışta ise 3 numaralı Ender Şövalye vardı. Kim kazandı? Foto finish resminde belli olacak.

0: Berksay'la Haber Masası devam ediyor.
1: Haber Masası'nda son kısımdayız, son bölümdeyiz ve sizlerden gelen mesajlarla programımızı, aynı zamanda sizlerden gelen sorularla da programımızı bu saate dek getirmiş olduk. Erkan Tiryaki ile başladığımız ve dört büyüklerin gündemini konuşacağız diyerek başladığımız ama Galatasaray ve Fenerbahçe'de çok uzun uzadıya takıldığımız bir bölümümüz vardı. Diğer tarafta Beşiktaş tarafını biraz konuştuğumuz bölüm vardı. İsmail Kartal'ın basın toplantısının ardından hemen öncesinde Cabral'in açıklamaları vardı. Biraz çakışacak gibi duruyordu her iki basın toplantısı da. Trabzonspor tarafında Cabral'in basın toplantısını, basın mensuplarının sorularını ayaküstü yanıtlamasını desek daha doğru, onu sizlerle biraz daha sonrasında paylaşmış olduk. Dün ilişkinde çok konuştuğumuz bir açıklama vardı. Okan Buruk'un işte bu kötü hazırlık maçlarındaki sonuçları ya da beklenmeyen sonuçları, kötü sonuçları nasıl değerlendirdiği biraz böyle bir tartışılmıştı. Daha zamanımız var diyen bir Okan Buruk, aynı zamanda transfer konusunda da yönetimin arkasında olan bir Okan Buruk vardı. Bu konuda hiç eleştirildiği ya da camianın beklentisinde olduğu gibi cümleler duymamıştık. Camiada beklentisi yüksek olan taraftarlar ya da işte yorumcular, oralara baktığınızda onların konuştuğu şeylerin bir nebze, bir kısmı dahi yoktu Okan Buruk'un açıklamalarında. O kısmıyla biraz öne çıkartılmıştı. Dünden bugüne benim en azından gözlemim böyleydi. Okan Buruk dünkü 3-0'lık mağlubiyet sonrasında, hazırlık maçı sonrasında neler söyledi? Hazırlık nasıl gidiyor? Tüm bunları değerlendirdiği bir basın toplantısı vardı. Basın mensuplarının sorularını yanıtladığı bölüm vardı. Oraya gidelim. Okan Buruk'un açıklamalarıyla bitirelim.
2: Hem de sonuç olarak çok isteneni veremedik ve bunun farkındayız. Milli takımdan dönen oyuncular için daha birinci hafta, tabii yedinci günleri onların, antrenmana başladıktan sonra tam %100 hazır değiller. Daha az sürelerde kullanmayı düşünüyordum aslında ama ikinci yarıya bir 10 dakika 15 dakika daha ekledik. 60'ta çıktılar. Bugün belli bölümlerde maçın başında çok rakibimize pozisyonlar verdik. İlk yarının sonu ve ikinci yarının başı belki 60'a değişikliklere kadar biraz daha çok pozisyona girdiğimiz, oyuna ortak olduğumuz bölümlerdi. Daha sonra bence sonunu da çok iyi bitirmedik. Yani sonuç olarak da tabii ki iyi bitirmedik. Oyun olarak da performansımızın çok altında kaldık. Ama dediğim gibi takım olarak çok da hazır değiliz. Hazır olmaya çalışıyoruz. Oyuncularımızı aynı seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Önümüzde tabii ki uzun bir süre var lige hazırlanmak için. Burada 3 gün daha çalışacağız. Yarın tek antrenman. Daha sonra 2 gün çift antrenmanlarımız var. Burası bizim için dediğim gibi yükleme kampı. Burada oyuncularımızın gerekli antrenman kalitesini yükseltip fiziksel kalitelerini daha yukarıya çekip döndükten sonra da bir hazırlık maçımız var. Ama bizim için en ölçü olacak maç bence ayın 8'indeki Villarreal maçı, biraz da dediğim gibi fiziksel olarak da daha hazır olacağımız maç. Ama oyuncu sayımız artıyor. Yani gelen oyuncu sayımız artıyor. Bugün Sané'yi de, yani 2 gün önce bize katıldı ama bugün o da bir bölümde oynamak istedi. Bir 15-20 dakika onu oynattık. Diğer oyuncularımızı oynatmaya çalışıyoruz. Genç oyuncularımızı zaman zaman kullandık. Bugün de belli bölümlerde onları kullanmaya çalıştık. Dediğim gibi bu hazırlık kampı ve hazırlık kampını sakatlıksız kapatmak benim için en önemlisi. Sonuçlara üzülüyor musunuz derseniz tabii ki üzülüyorum. Yani hem sonuçları alıp hem iyi oynayıp hem de oyuncuların fiziksel kalitesini arttırmak en güzeli. Ama bize göre daha hazır 2 tane takımla oynadık ve bu anlamda bence oyun olarak da sonuç olarak da istediklerimizi alamadık.
3: Hocam bildiğim kadarıyla bu 4 sezona baktığımız zaman son sezonki fiziksel yükleme kalitesi diğer sezonlara göre bayağı iyiydi. Öyle değil. Bu sezon onun neresindeyiz?
2: Abi şimdi tabii ki aslında bu sabah da antrenman yaptık. Yani sadece bu akşam maç oynayacağız, yani 2 gün önceden takımı dinlendirelim, daha diri çıkalım değil. Yani dün akşam da antrenman yaptık, bu sabah da antrenman yaptık, akşam maça çıktık. Yani o yüzden bu maç, bu antrenmanlar, bu maçlar bizim sezona hazır olmamız için önemli şeyler, dakikalar. Yani burada da tabii ki oyuncularımıza bu dakikaları değiştirerek vermeye çalışıyoruz. Yani daha çok 60'ar dakika üzerinden kullanmaya çalıştık, o değişiklikleri yaptık. Ama dediğim gibi daha hazır değiller. Özellikle milli takımdan gelen oyuncuların aradaki gün farkının fazla olması tabii ki bizi bu anlamda zorluyor. Ama yani hazır olacağız ve dediğim gibi yani oyun olarak da fiziksel olarak da özellikle bu iki haftalık bölüm bizim için daha iyi geçtiğinde bence hem fiziksel olarak daha hazır hale geleceğiz hem oyun olarak da daha hazır hale geleceğimizi düşünüyorum.
4: Safa Bey.
5: Hocam bugün Cankete gördük kalede.
2: Evet.
5: Yine görmüştük. Onun performansı bilgi neler söylemiştik?
2: Şimdi tabii Ümraniye maçı Cankete kullanmıştık. Diğer maç Monza maçı Güney'i kullanmıştık. Bugün Cankete da bence oyun içerisinde iyi işler yaptı. Önemli kurtarışlar yaptı. Evet, oyuna kurarken yavaş zaman zaman iyi işler yaptı. Zaman zaman top kayıpları oldu ama bu tür maçlarda denememiz gerekiyor.

0: Yani hep pasta çıkmayı denedik. Tabii ki uzun paslarda oynamaya çalıştı. Adam adama baskıya gelen bir takıma karşı tabii ki oyun içerisinde oyuncuların hareketliliği çok önemli. Ama Cankat'ın genel olarak performansı, yani yaptığı kurtarışlar bence yani iyi bir maç çıkardığını düşünüyorum. Zaten çok güvendiğimiz bir isim. Çok iyi de bir sene geçirdi. Performansından çok memnunum.
1: Çağatay Bey.
2: Hocam takımdaki geleceğine dair olumsuz fikirlerini olumluya dönüştüren oyuncular oldu mu bu kamp sürecinde?
0: Şöyle tabii daha görüyoruz, dakikalar veriyoruz. Antrenmanda oyuncularımızı görmeye çalışıyoruz ama yani aşağı yukarı yabancı oyuncularda neler yapacağımız hani çok belli. Yani burada kafamıza düşündüğümüz şeyler var. Yani çok esneme şansımızın olmadığı yabancı bir kuralı var. Bu yabancı kuralı bizi tabii ki transferde de zorlayan unsurlardan biri. O yüzden aşağı yukarı kafamızdakileri belirliyoruz ama tabii ki bu kamptaki maçlardaki performanslarda ya şunu tekrar hatırlatayım. Oyuncularımız buraya %100 dinlenerek, %100 hazır bir şekilde ağır antrenmanların üzerine buraya çıkıyor. O yüzden bazen o performanslar sizi yanıltabilir, hazırlık maçlarındaki performanslara yanıltabilir. Dediğim gibi fresh bir şekilde sahaya çıksalar, dinlenik bir şekilde sahaya çıksalar başka bir şey konuşabiliriz. Ama bu da zaten yüksek antrenman temposuyla birlikte maçlara da çıkıyorlar. O yüzden tam olarak istediklerini yapamayan oyuncularımız da var. Yani sadece bu anlamda değerlendirme değil ama kafamızda bir tabii ki taslak var. Yani yabancı sayısı ile ilgili, yabancı oyuncularla ilgili özellikle belli sayımız olduğu için oradaki düşüncelerimiz net.
1: Son soru Burhan Bey. Hocam iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
1: Neredeyse Ağustos ayına girdik. Yani olan spor kurulunda koyacağımız uzun bir süredir belliydi. Transfer de geç kalındığını
0: düşünüyorum. Şöyle yani geç kalındığını anda herhalde başkanımız, yönetim kurulumuz hepimizin açısından ne isterdiniz diye sorsanız hepimiz tabii ki transferleri bir an önce yapıp buraya öyle gelmemizi hepimiz isterdik. Yani bu üzerimizdeki baskıyı başkanım da aynı şekilde, yöneticilerimiz de aynı şekilde, ben de aynı şekilde yani bu üzerimizde baskı oluşmasından tabii ki mutlu değiliz. Yani ve oyuncuların motivasyonu için, birlikteliği için tabii ki bir an önce bu transferleri getirebilmek önemli ama burada da nasıl bir transfer yapacağınız önemli. Yani beklemek zorunda kaldığınız oyuncu olabiliyor. Yani eğer elit oyuncu almak istiyorsunuz veya elit oyuncu için beklemek istiyorsanız o yüzden bazen bu zaman alıyor. Yani kolay olmuyor. O yüzden yani bunu hep söylüyorum. Yani transfer gidip böyle marketten işte her oyuncunun fiyatının olduğu ve gidip ben bunu bu üçünü aldım diyeceğimiz bir şey değil. Burada hem oyuncuyu buraya ikna etmek gerekiyor, kulübünü ikna etmek gerekiyor. O yüzden sizin istediğiniz kalitede bir oyuncu olması gerekiyor. Yani fiyat olarak da dediğim gibi yani dünya futbolunda acayip yükselen transfer bonservis fiyatları var. Şu anda baktığımızda devamlı 100 milyon 120 milyon bandında özellikle Premier Lig'deki takımlar veya işte Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en önemli takımlar transferler yapıyor. Ama burada sadece şunu bilinmesini istiyorum. Bunu hep söyledik, konuşuyoruz. Ya biz transfer yapacağız. En kısa zamanda bunu yapmaya çalışıyoruz. İyi oyuncuları da kadromuza katacağız. Şu anda eksik olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Ama baskının olması da gayet normal. Yani sizlerin de yazması, sizlerin de konuşması gayet normal. Taraftarımızın şikayet etmesi de gayet normal. Dediğim gibi ama biz transfer yapacağız ve en iyi oyuncuları kadromuza katmaya çalışacağız. Bu ne kadar erken olursa o kadar bizim için iyi. 14 Ağustos'ta biliyorsunuz ilk başlıyor. Yani ondan önce tabii ki çok daha erken bir şekilde, ne kadar erken bir şekilde kadromuza oyuncu katarsak o kadar iyi olacak. Ama yani burada da yani sabır tabii ki hepimizin sabırlı olması gerekiyor ama bence en önemlisi doğru oyuncuları almamız, kadromuzu doğru bir şekilde takviye yapmamız ve hem Şampiyonlar Ligi'ne hem lige hazır bir şekilde iki tane iyi kadromuzun olması. Yani bu hazırlık maçlarında sıkıntısını yaşıyor musunuz? yaşıyorsunuz, yaşıyorsunuz. Bir de işte milli oyuncuların geç gelmesi, bazısının gelmemesi, bazısının burada olduktan sonra tam olarak %100 olmaması. İşte Singo var mesela, sakat oyuncumuz. Yani milli takımdan sakat döndü. Davinson katılmadı. Yani bazı bölgelerde de eksikliklerimiz var. Ama dediğim gibi yani transferleri de en kısa zamanda kadromuza katacağız. Bununla ilgili benim hiçbir şüphem yok. Yani benim şüphem olsa en mutsuz insan ben olurum burada. Benim hiçbir şüphem yok. Başkanımızın iyi niyetinden, onun yapacağı transferlerden hiçbir şüphem yok. O yüzden başkanımıza, yönetimimize, bize güvensinler. Bu transferleri en kısa zamanda yapmaya çalışacağız ama bu süre alıyor bazen. Yani iyi oyuncu beklerseniz bazen o süreyi beklemek zorundasınız. Çünkü Dünya Kupası oynandı. Oyuncular Dünya Kupası'ndan döndü. Nasıl bize birçok oyuncu geç katıldıysa, birçok takıma katılan, birçok geç katılan oyuncu var. Yani bu oyuncularla ilgili kulüplerin vereceği kararlar oluyor. O yüzden burada da yani bir süre alabiliyor ama bu süre geçmesinden hiçbirimiz mutlu değiliz.
3: Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim.
4: Berksay'da haber masası sona erdi.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Kim ne dedi?
7: Bu takımın genç yıldız adayı Renato Niaga ile birlikteyiz. Ve kendisine özellikle yeni sezon hazırlıkları, bundan sonraki süreçle alakalı sorularımızı yönelteceğiz. Şöyle başlamak istiyorum. Renato sezonu aslında erken açtı. Hem bireysel olarak hem de takımın yeni sezon hazırlıkları ile alakalı neler söyleyecek? İki tane hazırlık maçı geride kaldı.
8: Preparação individuais, o que você acha da sua preparação você mesmo e da equipa, porque já jogamos três jogos, dois jogos amistosos, o que você acha disso?
9: Não sei, merhaba, günaydın, galera. Mas sim, comecei a trabalhar mais cedo porque não tive muito tempo de jogo na segunda parte da época, então achei que eu tinha que continuar a trabalhar, que é para eu poder manter em físico. E também percebi que eu tinha que melhorar algumas coisas fisicamente para poder trabalhar mais, para chegar mais forte. E aqui, no início da temporada, como disseste, os três jogos, acho que estamos a ir na ideia que o Mister quer. Não estamos no nosso ritmo, mas é por isso que pré-época sério, para voltar a entrar no ritmo competitivo, para estar mais melhor fisicamente. E equipa também para nos conhecer melhor, mas já tínhamos conhecido porque não tem assim jogadores novos e acho que estamos bem, estamos já preparados bem.
8: Geçen sezonun ikinci yarısında çok fazla oynayamadığım için benim birazcık daha erken çalışmaya başlamam gerektiğini düşündüm. O yüzden olarak biraz daha hazır olmak için, hem bu eksikliğimi kapatmak için, o yüzden arkadaşlarımdan biraz daha erken başladım çalışmaya. Ayrıca hem fiziksel hem başka açılardan eksiklerimin olduğunu düşündüğüm için bunu bir fırsat olarak gördüm ve bunları kapatmaya çalıştım. Buraya geldiğimizden beri de hazırlık maçları yapıyoruz. Takımla beraber çalışıyoruz. Henüz kendi ritmimizde değiliz, bunun farkındayız. Ama hocanın bizden istediklerini anlamaya, sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Birbirimizi tanımaktan o kadar bahsedemeyeceğim. Çünkü çok fazla yeni oyuncu yok ama gençler aramızda katılmış durumda. Onlar birbirini anlıyor. Herkes birbirinin ne yaptığını anlamaya çalışıyor. Dediğim gibi tam ritmimizi bulabilmiş değiliz. Fakat bu yolda çalışıyoruz.
10: Evet, ben de hoş geldin diyorum. Niaga'ya teşekkür ediyoruz.
9: Rica ederim abi.
10: Galatasaray'ı tercih etmesindeki en önemli faktörler nelerdi? Transfer süreci nasıl gelişti? Bu konuyla alakalı bize bilgi verirse seviniriz.
8: Qual foi o fator que você escolheu Galatasaray como seu
9: como minha equipa.
8: Numa equipa e como aconteceu todo esse processo de transferência?
9: O processo de transferência é um bocado muito longo, mas escolhi Galatasaray porque acreditava no projeto. Eu sabia que ia ser mais difícil para mim, ia ser mais competitivo, mas eu acho que assim é que eu consigo me preparar para o meu futuro, estar num clube competitivo onde eu sei que eu tenho que trabalhar muito e sei também que eu vou poder aprender com os jogadores experientes e pelo projeto do clube, é por isso que eu veio para Galatasaray. Também quero competir, quero jogar a Champions League e mais por causa disso. E também é um clube grande, um dos melhores da Europa, então só tive que aceitar a proposta deles, o projeto, escolhi isso, mas por causa disso.
8: Yani süreç daha uzun ve karmaşık ama şöyle özetleyebilirim. Ben Galatasaray'ın bana sunduğu projeyi beğendim ve şu anda buradayım. Kendime daha zor bir hedef seçmek istiyordum. Çünkü daha fazla rekabetin olduğu, benden daha fazla beklentinin olduğu, daha kaliteli oyuncularla ve daha kaliteli oyunculara karşı oynayacağım. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Avrupa'nın en büyük takımlarından bir tanesinde bulunmak.

0: Kendimi daha fazla zorlamak hem burada başarılı olmak için hem de geleceğim için de daha doğru, belki daha yıpratıcı ve zor bir hedefti ama önüme böyle bir proje geldiği zaman bunu tercih ettim.
1: Ve ilk sezonunda Galatasaray'da şampiyonluk yaşadı. Kariyerindeki ilk şampiyonluk mu onu merak ediyorum. Bir de
0: Y ganamos la liga la temporada pasada. Fue la primera vez que se ganó una liga.
1: Bu şampiyonluk, bir de şampiyonluk kutlamaları, şehir turu, stattaki o yapılan güzel organizasyon, bunlarla ilgili neler söylemek ister bu genç yaşta bu tecrübe?
0: Que você acha do como celebramos o campeonato, a gira no, na cidade, no estádio, com os adeptos, tudo isso, como o que você sentiu?
2: Realmente foi incrível, não imaginava que eu ia viver isso a essa idade, mas foi incrível, foi especial, porque é o meu primeiro ano profissional, ser campeão logo pelo Galatasaray é algo que eu não imaginava, mas fico muito feliz e grato por Deus por ter vivido esse momento. E foi um momento incrível, um momento que eu não vou esquecer, né? São momentos únicos da nossa vida.
0: İnanılmaz bir deneyimdi benim için çünkü tahmin etmezsiniz hani bu yaşınızda ilk profesyonel kontratlarınızdan bir tanesiyle böyle bir şampiyonluk yaşamak ve böyle bir taraftarla bunu kutlamak unutulmaz şeyler yaşadım. Çok güzel bir deneyim oldu, çok güzel bir anı oldu benim için.
1: Özellikle şehir turunda gayet mutluydu.
0: Quando viramos na cidade, você estava muito feliz.
2: Eu estava feliz, como é óbvio, né? Estava contente demais, ainda por cima ver todos os adeptos lá na cidade a correr. É incrível, foi incrível.
0: Tabii ki mutluydum, çok mutluydum. Bütün taraftarları da görmek, turu atmak takımla inanılmazdı, çok güzeldi.
3: Şimdi Diego saha içerisinde top ayağına ne zaman gelse Galatasaray taraftarı orada bir tepki veriyor. Bunu nasıl karşılıyor?
0: E também tem as vozes dos adeptos. Cada vez que você toca a bola no pé, no seu estádio, o que você sente?
2: Realmente sou grato, muito grato ao apoio deles, porque eles me apoiam, não só lá no campo, também incentivam-me muito a continuar a trabalhar mais. E isso é sempre especial quando os adeptos têm um carinho por ti. E imagina entrar num campo, por exemplo, quando eu fui estrear, para mim eu estava super tranquilo, ninguém me conhece no estádio, eu a entrar no estádio, a tocar no bolo, eles a gritar, é uma coisa, é uma sensação que eu nem posso te explicar, mas fico feliz e grato pelo apoio deles, por isso eu trabalho todos os dias, dou o meu máximo todos os dias, que é para poder fazer eles felizes também, porque eles conseguem me fazer feliz, dar o meu máximo para que eles sejam felizes.
0: Ya kendine çok müteşekkirim çünkü geldiğim ilk andan itibaren ben sahaya çıkacağım ve kimse beni tanımayacak diye çok sakin bir şekilde oraya gelmişken her top ayağıma geldiğimde bana böyle destek göstermiş olmaları, bana sevgilerini göstermiş olmaları beni borçlu hissettiriyor. Ben de daha çok çalışmalı, kendimi geliştirmeli ve onları mutlu edecek şeyler yapmalıyım diye düşünmeye başlıyorum. Onların gösterdiği sevginin bir karşılığını verebilmek istiyorum. Gerçekten bana gösterilen bu sevginin, desteğin destekten dolayı çok müteşekkirim.
3: Evet, taraftar onu çok seviyor. Kısa sürede biz bunu fark ettik. Şu anda yağmur yağıyor. Aslında röportaj öncesi sorun olmaz dedi. Bu konuda belki taraftar bize kızabilir. Yağmurda ıslanıyor diye.
0: Os adeptos querem muito e agora elas estão olhando que está chovendo agora e pode ficar brincar com nós.
2: Não, não tem problema. É o meu trabalho, né? Também não estou a molhar sozinho, vocês também estão a molhar, por isso podemos molhar todos juntos.
0: Problem yok. Benim işim bu. Ayrıca kendi başıma da ıslanmıyorum. Sizler de ıslanıyorsunuz. Hep beraber ıslanarak işimizi yapıyoruz.
3: Teşekkür ediyoruz. Şeyi soracağım. İlkay onun için ne anlam ifade ediyor?
0: O que significa İlkay para você?
2: İlkay. Para mim é espelho, para mim é exemplo que eu posso seguir. É profissional incrível, já chegou no alto nível, já ganhou tudo, Champions e tudo, mas ele continua a trabalhar mais. Eu, sinceramente, nem imaginava se eu podia jogar com ele, mas só tenho que aprender com ele e com outros também, experientes ao lado dele. Ele é significa como se fosse professor. Tenho que aprender com ele. Se quero chegar no nível dele, tenho que aprender com eles, para que um dia também possa chegar no nível dele ou mais alto que ele.
0: Kendisinden çok şey öğreniyorum. Benim için bir hoca, bir öğretmen olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hem yani onun yanında oynayabilmiş olmak bile şu anda bana çok enteresan geliyor, ilginç geliyor. Hiç aklım ucundan geçmezdi. Hem her şeyi kazanmış, hem çok profesyonel bir oyuncu ve hala çalışmaya devam ediyor. Hem ondan hem diğer deneyimli takım arkadaşlarından çok şey öğreniyorum ama kendisini bir örnek, bir öğretmen, bir hoca olarak görüyorum kendim için.
4: Evet.
1: Galatasaray taraftarının kendisinden beklentileri gerçekten büyük. Onun da mutlaka çok önemli hedefleri var. Yeni sezonla alakalı kendisi ne söyleyecek? Çünkü daha geniş bir rotasyon olacak. Hatta Leslie transferi de

0: mal, passa pronto para ajudar a equipa a conseguir vitória, que é o mais importante. Do resto, não foco nisso, tento fazer o meu trabalho, que é só com o meu trabalho que eu consigo, que eu vou conseguir dar o meu máximo, conseguir jogar. Não posso me preocupar com os outros, porque tem tanto meio campo, isso, só tenho que fazer o meu trabalho.
1: Yani o iki tane, üç tane, beş tane, altı tane orta sahamızın olması benim için aslında hiç önemli değil. Benim odağım bambaşka bir yerde. Ben kendimi geliştirmek ve hoca beni çağırdığı zaman, sahaya attığı zaman hazır olmak için elimden geleni yapmam gerekiyor. Dolayısıyla kim geldi, kim gitti, nasıl bir rekabet var ondan ziyade ben kendimle ilgilenmeye odaklanıyorum. Ben kendimi nasıl geliştireyim, kendimi nasıl hazır hale getireyim ki bana ihtiyaç olduğu zaman takıma faydalı olabileyim. Bundan başka odaklandığım bir şey yok.
2: Şöyle, aslında kendisi defansif bir orta saha gibi adlandırılıyor ama ben canlı izlediğim zaman mesela inanılmaz yetenekli olduğunu düşünüyorum ve işin hücum tarafında da mutlaka başarılı olacağını düşünüyorum. O orta sahada işin savunma tarafında mı yoksa hücum tarafında mı kendisini rahat hissediyor? Bir de şunu soracağım, oynadığı bölgede mesela oyuncuların hani çok az sayıda top kaybetme özelliğinin olması gerekiyor aslında. Bunun üzerine kendisi çalışıyor mu? Bununla ilgili mesai harcıyor mu özel olarak?
1: A maioria das pessoas te considera como um meio defensivo. Mas ela assistiu os jogos seus e viu que ofensivamente também tem muito talento, tem talento para fazer coisas boas no, ofensivamente. Você sente mais cômodo em ataque ou em defesa?
0: Eu sinto mais à vontade para ataque, mas só que como eu gosto tipo, de ajudar a equipa, por isso às vezes acabo por defender também como se fosse o seu meio defensivo, mas depende também da formação do Missa. Se calhar muitos pensam isso, porque na minha antiga equipa jogávamos só com dois meios de centro, então acabas por ser mais defensivo, não consegue ir como um posição 10, por exemplo, mas aqui se jogamos com 3, já consigo ir mais para frente, já consigo mostrar a minha qualidade mais para frente. Mas é mais naquele da ajuda, voltar a defender, e é isso, é mentalidade.
1: Ben hep sahada çok koşan ve takımına yardım etmeye çalışan bir oyuncu profili gösterdiğim için hep defansif orta saha gibi algılanmam çok normal. Fakat bu takımın oynadığı formasyonla, o maçın taktiğiyle, dizilişimizle de çok alakalı. Ne bileyim, tek önde var oynarken başka bir şey oynuyorsunuz. İki orta sahayla oynarken hücuma daha az bazen yardımcı olduğunuz durumlar oluyor. Üç tane yakın profilli oyuncu varken, diğer ikisi savunurken siz ileride daha fazla işler yapma, kalitenizi gösterme şansı buluyorsunuz. Dolayısıyla bu onunla da alakalı.
2: Bu top kaybetme,
1: sua posição,
2: o bölgedeki oyuncu...
1: Se meio centro, tem que perder poucas bolas. É muito importante. Você está trabalhando em isso para perder menos bolas, porque os jogadores elites... Se você faz a diferença com perder menos bolas no meio campo.
0: É verdade, tem sido razão. Sim, eu trabalho nisso todos os dias, tento perder menos bola no jogo, porque eu sei que o meio campo é uma posição muito perigo, pode sofrer contra-ataque lá. Mas isso é que é o tempo, é com o jogo que eu vou me aprender mais. Mas tento sempre perder menos bola possível durante o jogo. E se eu perder também, não vou ficar agarrado, porque perdi, vou lutar do outro, procurar do outro.
1: Evet, tabii ki çalışıyorum bunun üzerinde çünkü orta sahanın ne kadar tehlikeli tırnak içerisinde bir pozisyon olduğunun farkındayım. Her kaybettiğiniz pozisyon, her kaybettiğiniz top bir tehlike olarak gelebiliyor. Ben de daha az top kaybetmek için hem maçlarda hem idmanlarda özen gösteriyorum, çalışıyorum. Fakat başka bir önemli şey de topu kaybettikten sonra orada kalmamak. Dolayısıyla her top kaybından sonra benim veya takım arkadaşlarımın geriye koşmak ve bunu tekrar geri kazanmak için çalışıyorum, bunu çabalıyorum.
3: Galatasaray 4 sezon üst üste ligde şampiyon oldu ve 4 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne düzenli bir şekilde katılıyor. Çok iyi bir performans sergilediğini de düşünüyoruz tabii Galatasaray'ın. Niaga Şampiyonlar Ligi'nde olmasının nasıl bir durum onun için yani? Nasıl görüyor bu durumu? Ne hissettiriyor ona?
1: Galatasaray está ganhando a Liga 4 vezes agora e estamos no Champions todos os anos. O que significa Champions para você?
0: Para mim... Como eu, para qualquer jogador ou para qualquer miúdo, qualquer vai querer jogar Champions League. Porque em termos de equipa é o mais alto nível possível que pode jogar. Por isso eu ficaria muito feliz se eu conseguir jogar no Champions. E vamos à procura do quinto, se Deus quiser.
1: Tabii ki, hem benim için, hem her oyun...

0: Üçüncü için, her çocuk için belki bir rüya Şampiyonlar Ligi, çünkü bulabileceğiniz kulüp seviyesinde en üst seviyede takımların bulunduğu en üst seviyedeki ligden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu sene oynayabilirsem Şampiyonlar Ligi'nde çok mutlu olacağım. Yani herkes için, sadece benim için değil, bütün oyuncular için inanılmaz bir yer orası. Ve umarım 5.'yi de kazanacağız ligi. Bir şampiyonluk daha yaşayacağız.
1: Evet, kendisinin aslında çok iyi dans ettiğini biliyoruz. Saha içerisinde de bunu görüyoruz. Ona eşlik eden oyuncu kim var takımda?
0: Sabemos muito bem que você dança muito bem. Quem é o segundo que dança com você?
2: Camin, agora? Agora danço.
0: Quem pode acompanhar-te em dançar?
2: No
0: Porque você
2: clube?
0: dança bem.
2: No clube, acho que é Marley Mina.
1: Can Armando.
2: Yani agora estou a ensinar Can Armando.
0: Şimdi Can Armando'yu öğretiyoruz bir iki kişi.
1: Çok iyi. Şunu sormak istiyorum ben bir de. Yani aslında çok potansiyelli bir oyuncu. Bunu biz Türkiye'ye geldiğinde de net olarak oynadığı karşılaşmalarda da gördük. Birkaç yıl sonra Niega nasıl profilde bir oyuncu olacak?
0: Agora todos sabemos que você tem potencial muito alto, você. Onde que você imagina vai estar dentro de 2 anos?
2: Em que nível? Sei que tenho potencial, porque Deus me deu isso desde quando eu era criança, mas eu percebo que tenho que trabalhar mais, cada dia aprender mais, assim é que eu vou conseguir ficar mais forte. E dentro de 2 anos eu tenho contrato ainda com o Gala. Meu sonho é estar no mais alto nível com o Gala daqui a 2 anos, estar num dos melhores do mundo, como eles estão agora, ajudar ainda o clube continuar a fazer ainda mais nome na Europa. E é isso, dentro de 2 anos é isso que eu imagino.
0: Ben çocukluğumdan beri bir potansiyelim olduğunu zaten hep ben de biliyordum, bana da söyleniyordu. Ama bunun sadece potansiyelli olmadığını, çalışarak olduğunun da bilincindeyim. Dolayısıyla çalışmaya devam ediyorum. 2 sene sonrayı düşünecek olursam, 2 sene sonra benim hala kontratım olacak Galatasaray'la. Dolayısıyla Galatasaray ne kadar iyi yerde olursa ben de orada olmayı hayal ediyorum. Avrupa'da iyi işler yapıyoruz ama daha da iyi yerlerde beraber olmak, daha iyi temsil etmek, özellikle Avrupa arasında takımı, hayalini kurduğum şey bu.
3: Şöyle, Monza maçı öncesinde sahada gözlemlediğimde Osimhen'in kendisiyle saha içerisinde böyle özel bir sohbet ettiğini gördüm. Osimhen de baktığımız zaman hem Afrika'nın hem de dünyanın en önemli yıldızlarından bir tanesi. Takım üzerindeki ağırlığı ve Osimhen'le ilgili görüşlerine, bir de o gün saha içinde ne konuştular özelliğiyse.
0: Antes do jogo do Monza, você tem um conversa com o Osimhen, se não é privado, pode dar uma ideia do que é isso, porque o Osimhen é um jogador muito importante na África, no mundo inteiro. Que tipo de influência tem na equipa e em você?
2: Em mim, é verdade, ele um dos melhores exemplos para nós africanos, ou África inteira, todos nós sabemos que ele é um exemplo, porque ele veio de nada, nós também viemos de nada, somos capazes como ele é capaz, e ele me ajuda muito, aconselha-me muito, desde o início, quando eu cheguei, ele me recebeu muito bem, é um jogador que está sempre lá para mim, para puxar para mim, desde aquele tempo quando eu cheguei, e antes do jogo ele estava a falar comigo, mas não é nada demais. É como eu disse, ele acredita muito em mim, acredita muito na minha potencial, e ele estava a me dizer para eu continuar a trabalhar, que eu sou a trabalhar bem, que ele estava a ver algumas notícias que ele não estava feliz, mas isso era outras coisas ali entre eu e ele, mas está tudo bem, mas ele me apoia sempre, ele estava também a aconselhar sobre futuramente o que é que pode vir a acontecer, como eu, ele é um jogador experiente, tento ouvir sempre ele. E ele é um exemplo para mim, para nós todos também na África, como eu, um dos melhores do mundo na posição dele. E só temos que seguir o passo dele.
0: Osman tabii ki çok önemli bir oyuncu. Hem benim için hem bütün Afrikalı oyuncular için. Çünkü hep yani birçoğumuz gibi o da bir hiçlikten gelip buraları görmüş, başarmış bir insan. Dolayısıyla çok büyük bir örnek. Geldiğim günden beri de hep bana destek oldu. Hep bir şeyler göstermeye, anlatmaya, kendi deneyimlerini paylaşmaya çalıştı. Çok iyi karşıladı beni ve hep koruyan, kollayan bir insan olduğunu söyleyebilirim. Saha içindeki konuşma çok alakalı bir durum değildi. Yani bir gördüğümüz bir haberle alakalı bir şey konuşuyorduk sadece. Ama onun dışında bana hep destek olan, kendi yaşadıklarından örnekler vererek benim gelişmeme yardımcı olan ve geldiğim günden beri de beni koruyup kollayan bir insan olduğunu söyleyebilirim. Çünkü pozisyondaki belki en iyi oyunculardan bir tanesi ve benim gibi bütün Afrikalı oyuncular için de çok güzel bir örnek.
3: Şöyle, Okan Hoca bu kulüp tarihinde çok önemli bir insan. Futbolculuk döneminde şampiyonluklar yaşadı. Şu an teknik adamlık döneminde tarih yazıyor. Hoca ile ilişkileri nasıl? İlk geldiği günden beri hoca, teknik ekip yaklaşımı nasıl? Düşünceleri neler?
0: Okan Buruk è una persona molto importante nella storia del club, come giocatore, come tecnico, sta scrivendo storia ora mesmo. E desde che você chegou, qual è il dialogo entre ele e você?
2: Entre ele. Nós falamos sempre, mas ele conversa normal, assim, eu não tenho assim, tantas conversas com ele, mas ele é um bom treinador e ele também fala, tenta me ajudar no que é possível. E certo que ele está a fazer a história dele, ele já fez como jogador e aquele agora como treinador. Uhum. Ele está de parabéns. É só continuar a fazer o trabalho dele, que nós vamos fazer o nosso, ele não vai acabar por juntar e vamos conseguir realizar coisas juntos.
0: Evet, kendisi çok önemli bir kişi bu kulüp için, hem hoca hem oyuncu olarak olduğunu da biliyorum. Ve geldiğimden beri benimle diyalog halinde olan, bana destek olan, bana yardımcı olan bir hoca ve iyi bir antrenör olduğunu söyleyebilirim. O bir taraftan kendi zor işini yapmaya çalışıyor. Biz de ona destek olarak çalışarak kendi işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bunlar bir araya geldiği zaman da böyle başarılar ortaya çıkıyor.
3: Bazen saha içinde oyunlarda hocanın da oyuna dahil olduğunu görebiliyorum. Hocanın şu anki durumuyla alakalı ne söyleyecek?
0: Ya, biz nos treinos vimos videos de ele, está na ronda com vocês. O que você acha do duelo como jogador agora mesmo?
2: Como jogador não vamos perder ele, mas ele tem qualidade. E ele... É engraçado ver ele a jogar, isso é muito bom, é um exemplo para nós, dele estar aí a fazer conosco, a jogar conosco, é muito bom.
0: Bence hepimiz için güzel bir örnek oluyor, bizimle gelip orada sahada da oynuyor olması. Kalitesinin olduğu belli, belki bizimle aynı şeyde değil şu anda, kondisyonu değil ama kalitesini belli ediyor. Onu bizimle beraber idmanda oynarken görmekte açıkçası mutlu ediyor beni, gülüyorum.
3: Hocam Galatasaray'da Avrupa şampiyonluğu yaşadı ve Inter forması giydi, onu da hatırlatmak isterim.
0: İyi, tamam, el sayo kampiyon. Ana Galatasaray e também jogou para o Inter.
2: Ele. Em ele.
0: Não,
2: ele. Ah, ele, tá falando do Mister. Ah, sim.
1: Sayın Başkan Dursun Özbek kendisini evladı gibi görüyor. Kemal Urgaz'la hatta bir selamlaşması vardı. Bu sosyal medyada da çok fazla yayılmıştı. Başkanla ilişkileri nasıl acaba?
0: Que o presidente acha você como um outro filho. Tem um vídeo de ele com você no Kemal Urgaz.
2: Ah, se você vai lembrar. Lembro, aquele de cumprimentar. Né? Assim, ele é muito engraçado. Mas eu gosto muito dele. É boa pessoa. E acho que o clube está mesmo bem na mão de boa pessoa. E só temos que desfrutar cada dia, aproveitar tudo que temos lá.
0: Çok ilginç, komik bir an doğa, ben de izleyince gülmüştüm. Geldiğimden beri kulüpteki herkes zaten çok iyi davranıyor ve iyi insanlar görüyorum. Bunun keyfini çıkarmamız lazım diye düşünüyorum.
1: Evet, şey soracağım bir de, idolü kim acaba? Örnek aldığı futbolcu İlkay, evet biraz bahsetti ama onun dışında.
0: Sidi un idolu.
4: Hatta dünyada takip ettiği orta saha oyuncu.
0: Futbol mundial, tipo meio... No nome do Ilkay, por exemplo, se tem um outro jogador que você...
2: Sim, eu acompanho agora, ainda por exemplo, agora acompanho mais Pedro, Vitinho, esses jogadores assim que são na minha posição. De Bruyne acompanho todos, eu gosto de todos deles que jogam na minha posição. Eu não tenho assim um jogador único que eu possa dizer meu ídolo assim, mas eu acompanho todos, gosto de... Praticamente todos, acompanho todos.
0: Herkesi takip ediyorum ve izliyorum. Bunu söyleyebilirim. Pedri'yi, Vitinha'yı çok izliyorum, beğeniyorum. Fakat hani bu oyuncu benim idolüm, bunu örnek alıyorum diyebileceğim öyle birisi yok. Fakat herkesi izlediğime ve iyi işler yapanları ilgiyle ve özenle takip ettiğimi söyleyebilirim.
1: Türkiye'deki derbilerin anlam ve öneminin farkında mı? Bunu biliyor mu peki çok fazla?
0: Çünkü bu sadece düz derbis. Na Turquia, você sabe a importância desses jogos, né?
2: É incrível. Realmente é incrível. O jogo, não só o derby, mas outros jogos também em casa ou fora de casa, acho que é muito bom. E por isso eu disse, para mim, é muito importante estar nesse nível agora com essa idade. Porque eu sei que daqui à frente, com essa experiência que eu já estou a ter, daqui à frente eu vou ficar mais forte, vou estar mais acostumado a esse tipo de palco, com esse derby, assim. E sou capaz de jogar em qualquer estado, então...
0: Evet, derbiler inanılmazlar. Fakat sadece onlar da değil, bizim hem içeride hem dışarıda oynadığımız maçlardaki tansiyon da, seviye de çok yüksek olduğu için ben bunların her birini birer deneyim öğrenecek bir şeyler olarak görüyorum. Çünkü bunlardan çıktıktan sonra ilerideki maçlar içinde kendimi çok daha güçlü, çok daha hazır hissetmemi sağlayacak. Fakat gerçekten inanılmaz maçlar oynanıyor.
4: Evet.
3: Birkaç tane böyle özel kişisel şeyi soracağım. İstanbul'da 24 saati böyle özetlerse nasıl geçiyor acaba?
0: Agora coisas mais pessoais, digamos,

0: Kızılay. Vamos contar com eles. İyi, obrigado.
1: Öncelikle kendilerine çok müteşekkirim. Hem bana gösterdikleri destek sevgiden ve aileme gösterdikleri sevgi ve destekten dolayı ve buna devam etsinler. Çünkü bizi çok daha güçlü kılıyorlar. Hem beni hem bütün takım arkadaşlarımı. Ve biz de elimizden gelenin maksimumunu verip bir defa daha onlarla şampiyonluk kutlamak istiyoruz beraber. Çünkü ben de bu kutlamayı bir defa daha Galatasaray'la yaşamak için inanın çok hevesliyim. Onlar desteklerine devam etsinler. Biz de elimizden gelen en iyisini yapıyor olacağız tekrar şampiyon olmak için.
2: Hocam öncelikle kendisine sonra size çok teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Burada yoğun bir tempo içerisinde siz de özellikle bize vakit ayırdınız. Burada röportajda yardımcı oldunuz. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.
2: Evet arkadaşlar, 90 Artı Dijital'de Galatasaray'ın önemli yıldız adaylarından bir tanesi Renato Niyaga ile birlikteydik röportajda. Merak edilen tüm soruları kendisine sorduk ve cevapladık. Kendisine bir kez daha teşekkür ederiz.
0: Teşekkürler. Haydi gala.
3: Kim ne dedi?
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
5: Bu bir tekrar yayındır.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
8: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den 92.2 frekanslarından Avrupa'nın ve Türkiye'nin dört bir yanında bizleri bekleyen evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında, metroda, metrobüste ya da yollarda ve hatta gurbetteki vatandaşlarımıza ben Çağatay Çıtlak. Takvimlerin 28 Temmuz 2026 Salı'yı gösterdiği bir günden ve Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programından hepinize kucak dolusu sevgilerimle selamlıyorum. Nasılsınız? Yine her zaman olduğu gibi futbolun nabzının attığı, transferlerin konuşulduğu, kamplardaki son haberlerin ve en taze gelişmeleri an be an alabileceğiniz, ayrıca Türkiye'nin en çok izlenilen, takip edilen gazeteci ve sporcularla birlikte spor yorumcularını da ağırladığımız programımızda sözün gerçek sahibine, yani sizlere uzanan mikrofona hoş geldiniz diyorum. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un son dakika gelişmeleri, perde arkası bilgileri, belki de sıcak bir transfer haberi ve merak edilen tüm ayrıntılar önümüzdeki 2 saat boyunca bu mikrofonda olacak. Sizler de düşüncelerinizi, takımınızla ilgili görüşlerinizi, eleştirilerinizi, yorumlarınızı 0212 273 10 10 numaralı WhatsApp hattımıza, tekrar ediyorum, 0212 273 10 10 numaralı WhatsApp hattımıza ya da Instagram kullanıyorsanız da oradan Çağatay Hoca adresi yazıp bana gönderebilirsiniz. Hazır mıyız? Burası Radyo Gol, burası futbolun ortak buluşma noktası, burası Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen spor programı diyelim. Hiç vakit kaybetmeden, tabii o kadar çok mesaj gelmiş ki telefonu da şarja takmak durumunda kaldım. Sizlerden gelen mesajları şu anda göremiyorum ama 1-2 dakika sonra, bir şarj olduktan sonra sizlerden gelen tüm hoş geldin mesajlarınızı da okuyacağım. Hiç merak etmeyin. Biliyorsunuz programımızın en büyük özelliklerinden bir tanesi Türkiye'nin en önemli spor gazetecilerinin, yorumcularının programımıza katılması. Her gün farklı farklı isimler ve her gün sevilen isimler. İşte onlardan bir tanesi de sevgili Haluk Ayyıldız. Sevgili Haluk Ayyıldız, hoş geldin Radyo Gol'e. Nasılsın?
9: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
8: Çok teşekkür ediyorum. Nerelerdesin?
9: Yani Trabzon'dayım ama çok sıcak. Bir yaylara çıktık, geldik. Yaylalar tabii çok güzel. Gerçekten sis ve yağmur. Yani kuzine sobamızı yaktık. O sobanın başında yaptık böyle. Keyif yaptık yani bu sıcak ortamda.
8: Yaylanın en güzel tarafı böyle gece yatarken yorganı çekiyorsun, üşüyorsun değil mi Haluk?
9: Aynen öyle. Gerçekten öyle. Tavsiye ederim. İnşallah bir misafirim olursun.
8: İnşallah. Haluk Ayyıldız, şimdi gündemdeki en sıcak gelişme Muhammed Salah konusu. Sosyal medyada da sabahtan beri görüyorum, forumlarında hepsini takip ettim. Beşiktaş'ta masadan kalktığı söylendi ama henüz daha iş bitmedi. Sadece Muhammed Salah'tan bir geri dönüş bekleniyor. Trabzonspor için de yazıldı, görüşüldü dedi. Ama daha sonra ben Trabzon'daki arkadaşlarımızdan aldığım bilgiler doğrultusunda bu haberin doğru olmadığını, Sayın Ertuğrul Doğan tarafından da biz görüşmedik, böyle haberler doğru yansıtmıyor dedi. Sen neler söylemek istersin?
9: Valla ben de aynen sizin gibi, ben de Trabzonspor Kulübü Sayın As Başkanı Zeyhan Kafkas Bey'le bu konuyu sordum. O da kesinlikle böyle bir şeyin olmadığını söyledi. Nereden çıktı? Hatta bana sordu kendisi. Hı hı. Dedim yani sosyal medyada böyle şeyler dolaştı. Falan ama yani yalanlandı, yani aynı şekilde doğrulanmadı. Yalanlandı demiyor da doğrulanmadı diyelim.
8: Evet.
9: Anladığım kadarıyla ya Salah mesela menajeri Türkiye'yi dolaşıyor. Beşiktaş'a gitti. Şimdi Trabzonspor'a
8: piyasa yaptırıyor yani, tabiri caizse.
9: Evet, ama piyasaya da ihtiyacı yok. Salah gibi bir futbolcu dünya çapında, bir artık son dönemleri herhalde. Ne kadar para kazanabilirsin herhalde peşinde sanırım. Böyle gözüküyor. Yani.
8: Evet. Trabzon 18 yaşında yine futbolcu yetiştirme adına doğru hamleler yapmaya devam ediyor. Portekiz modeli gibi. Yeni transfer evet. için neler söyleyeceksin Haluk Ayyıldız? Yani,
9: evet, hepimize sürpriz olan bir transfer. Başka isimler de vardı ama Mitongo ismi yeni bir isim. İşte duyulmadan bir transfer yapıldı. Trabzonspor grubunun kadrosuna kattı bu oyuncu. İstanbul'a geldi. Oradan da büyük ihtimalle Trabzonspor'un Avusturya kampına katacak oyuncuyu. Yani Lukaku'ya benzetiliyor. Yani böyle bir iri cüssesiyle 18 yaşında olmasına rağmen yani boyu da iyi. 1.97.
8: Yaşı da çok genç. Yani sevgili Haluk, evet. Komodo istiyordu. Evet. Ben de takip ediyordum. Komodo evet, çok evet. önemli bir takım. O da Trabzonspor gibi geleceğe yönelik transferler yapıyor. Peki başka neler söylemek istersin Trabzonspor için?
9: Ya tabii Trabzonspor Avusturya'da kamp, Trabzon'da bir kamp dönemi geçirdi. Sonra Avusturya kampına gitti. Salzburg civarlarında kampını yapıyor. İlk bir hazırlık maçı oynadı. Eintracht Frankfurt oynadı biliyorsunuz. Eintracht Frankfurt Şampiyonlar Ligi'nde oynayan oralarda boy gösteren bir ekip. Galatasaray'a da biliyorsun 5 gol atmıştı. Hı hı. Yani ben tabii öncelikle şaşırdım. Yani niye hani çok güçlü bir takımla hazırlık maçına başladı, oynadı diye. Fatih Hoca da bunun açıklamasını yaptı Avusturya kampında. Yani biz en üst seviyeden başladık ki eksiklerimizi tam olarak görelim. Topu rakibe bırakıp ikinci bölgede ki durumumuzu, savunmayı bir görelim dedi. Öyle bir şey söyledi, açıklama yaptı. Ama tabii 3-0'da mağlup oldu. Sonraki maçı biliyorsunuz yine Alsat'la oynayacak. Bir sonraki yani kampın son günündeki maçta Unidese ile oynayacak Trabzonspor. Böyle yüksek kalibreli bir takımlarla mücadele etmeyi uygun gördü Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke. Daha önce biliyorsunuz Trabzonspor veya diğer takımları böyle daha güçsüz takımlarla başlar, sonra en tepedeki takımla oynar ve sezonu da öyle merhaba derdi. Ama bu sefer tam tersi oluyor. İşte Fatih Tekke yine diyor ki işte ben görelim bakalım takımımızın durumunu, performansını, eksiğimizi görelim. Demek ki gol bölgelerinde bir eksiklik gördü ki zaten Augusto biliyorsunuz Zenit'e transfer olmuştu. Onaçu, Umut, Nahir ikilisi şu anda Trabzonspor'da ama yerine bir tane daha oyuncu geldi. 18 yaşında bir tane bu. Bakalım nasıl bir performans gidecek onu da biz de merak ediyoruz. Ama bir sağ açıkta Trabzonspor arıyor. Hatta hocanın bir 6-8 oynayabilen bir oyuncu daha istediğini biliyoruz.
8: Yerli mi olacak o yabancı mı sevgili Haluk yani Yıldız? Işte 6 ya da 8 için.
9: Yerli yabancı yani fark etmiyor. Hoca bunu da istiyor. Bu arada savunmada Vibu var biliyorsunuz. Fulüm'le görüşmeleri devam ediyor. İstediği rakam olursa Trabzonspor tabii bu oyuncu da gönderecek. Dolayısıyla buraya da bir oyuncu gerekecek. Ama çok sirkülasyonlu olduğunu da söylemek lazım. Yani 11 transfer. Giden oyuncular da var, kiralanan oyuncular da var. Yani çok böyle bir sirkülasyon oldu. Tabii bu sıkıntılı bir sürece neden olur mu olmaz mı bunu hep beraber göreceğiz. Biliyorsun bu kampın sonunda da İsmail Köybaşı'nın, Trabzonspor eski futbolcusu İsmail Köybaşı'nın İzmir'de jübile maçı olacak Göztepe'de. Orada hoca diyor ki işte Fatih Tekke son hazırlık maçımızı oynayacağız orada. O maça kadar eksiklerimizi tamamlamamız gerekiyor diyor. Böylece bir sinyalde yönetimle, Trabzonspor yönetimine de sinyalde vermiş oldu bu bağlamda.
8: Haluka Yıldız, şimdi Musiala, Salah, Leao gibi isimler geçiyor. Tabii Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, şimdi Trabzonspor'u konuştuk ama birazcık da onlardan konuşalım istiyorum. Bu gibi futbolcular ligimize neler katar? Senin de görüşlerini merak ediyorum.
9: Ya tabii ki, yani bunlar önemli isimler, çok önemli isimler. Avrupa futbolunun önemli isimleri. Şimdi bunlar tabii forma sattırır, yani onu söyleyeyim. Kombineleri sattırır. Zaten Trabzonspor'da bu konuda bir sıkıntısı var. Kombine ve forma satışlarında

0: düşüş var yani. Şimdi Trabzonspor çok güzel transfer yaptı. İyi de oyuncular aldı ama böyle bir çileği yok. Yani Salah ismi de ondan sanırım atılıyor birileri tarafından ama maliyeti yüksek. Şimdi Salah alayım derken veya diğer oyuncular daha üst kalibre oyuncular alayım derken takımın iç dengesini de bozabilirsiniz yani. Bu bir sıkıntıya sebebiyet verir ki yani bir oyuncu yüzünden takımın dengesi bozulursa o zaman tabii hiç iyi olmaz yani. Ama bu önemli isimler yani. Bir tane bir çilek lazım Trabzonspor ama bu çilek Salah mıdır? Onu bilmiyoruz tabii. Bilemiyoruz çünkü maliyeti çok yüksek.
1: Peki sevgili evet. Haluk Ayyıldız, programımıza evet. katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Sana da Trabzon'a da sevgilerimizi yolluyorum.
0: İyi yayınlar.
1: Görüşmek üzere, hoşça kal. 0212 273 10 10 evet birden celallendik, heyecanlandık nedense, işte böyle oluyor ya, işte yayın heyecanı. 0212 273 10 10 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde sizler de mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Hemen şuradan bana gelen Instagram mesajlarıyla başlayabildim. Çağatay Hocam demiş, Hakan Ogündür. Fenerbahçe yorumcu kim var demişler. İrfan 25'i biraz önce aradım. O da yayında olduğunu söyledi. Ama yine değineceğim. Şu an yayındaysa 15'ten sonra İrfan'ı 25 geçe arıyorum. 15-25'te ararım yoksa başka zaman müsait olacağını düşünmüyorum sevgili İrfan 25. Uğur Çalık demiş ki hoş geldin, hayırlı yayınlar olsun demiş. Çok çok teşekkür ediyorum. Dün beni Instagram'da takibe alan isimler vardı. Onları da es geçmeyeyim çünkü hepsine muhakkak teşekkür ederim. Cenba 2021, Cem Öztürk'e çok teşekkür ediyorum. Vedat Bayrağı çok teşekkür ediyorum. İsra Yıldı'ya çok teşekkür ediyorum, futbolcu kardeşimiz. Musab Kaner'e çok teşekkür ediyorum. Osman Özdemir'e çok teşekkür ediyorum. Ahmet Hamdi Bağcı'yı dün söylemiştim zaten. Instagram'dan da Çağatay Hoca adresinde takip edebilirsiniz. Tabii arka arka spor yazarlarımız var ama bugün bir gazetede denk geldim. Onun başlığı çok hoşuma gitti. Özellikle onu paylaşmak istiyorum sizle. Gazeteye de bakalım, yanlışlık olmasın. Sözcü gazetesi, biliyorsunuz Filenin Sultanları Milletler Ligi şampiyonu oldu. Ve dün de yayında da bağlanmıştık, canlı olarak geldiler İstanbul Havalimanı'nda, karşıladık onları. Ama bir başlık var burada, onu sizlerle paylaşmak istiyorum, altını da çizmek istiyorum, çok hoşuma gitti. Bakın aynen okuyorum kocaman harflerle, Prim Villa sizin, kızlar bizim demişler. Bunu da belirtelim. Ahmet Timur bana bir mesaj göndermek istiyormuş. Peki hocam selamlar, kolay gelsin. Erzurumspor kulübü başkanımızı bağlayabiliyor muyuz? Gelişmeleri Süper Lig'de neler yapabilecekleri öğrenebiliyor muyuz demiş. Tabii ki Ahmet Bey, geçen hafta sevgili Ahmet Dal'la görüştüm. Önümüzdeki haftalarda müsait olduğunda onu da programımıza canlı olarak alacağız. Yıllarca beraber çalıştığım mesai arkadaşım sevgili Ahmet Dal'a da buradan sevgiler, selamlar olsun. Tamer Irmak hocam saygılar, çok güzel bir yayın oluyor demiş. Çok teşekkürler. Daha başlamadık aslında, güzellikler arka arkaya devam edecek. Sizlere bugün çok büyük bir sürprizim var. Eğer sevgili arkadaşım bana cep telefonundan, WhatsApp'tan mesaj olarak yanıt verirse, o sürprizi de şimdi ismini söylemiyorum ama ismini duyduğunuz zaman özellikle Beşiktaşlı taraftarlar, hatta televizyon izleyenler, hatta Survivor'ı izleyenler diyeyim, onun sesini duyunca çok mutlu olacaklardır diye düşünüyorum. Sevgili Mehmet Sevinç var, onu da canlı yayınımıza alacaktık. Gazeteci, spor yazarı, hem radyocu hem televizyoncu, sevgili Mehmet için ne kadar çok şey söylesek yine az şey söylemiş oluruz. Çünkü o bir Mehmet Sevinç. O A Milli Kadın Voleybol maçlarının en güzellerini bizlere anlattı. Sevgili Mehmet Sevinç, sesine hasret kaldık. Nerelerdesin Mehmet?
2: Vallahi artık seninle beraberim, yayındayım.
1: O da iyiymiş. Tabii A Milli Kadın Voleybol takımımızı sana yorum yaptırmadan geçmem doğru olmaz. Neler söylemek istersin 2023'ten sonra tekrar bir Milletler Ligi şampiyonluğu sevgili Mehmet Sevinç?
2: Ya burada kalmayacak, bir Avrupa şampiyonluğu gelecek. Bunu da şimdiden ben söyleyeyim. Gerçi geçen sene zaten biz Dünya Şampiyonası finalini kaybettiğimiz günü yayın yapmıştık ve seneye Avrupa şampiyonu olacağımızı ben söylemiştim. Bundan da hiç geri adım atmadım. Hala aynı noktadayım. Çünkü takımın potansiyeli belli. Oyun gücü belli. Kalitesi belli. bu takım kendi evinde bu şampiyonluğu Avrupa'da da vermeyecek diye düşünüyorum. Hı hı. İşte Milletler Ligi'nde de ilk hafta iki yenilgi almıştık. Bazı as oyuncularımızı orada dinlendirmiştik. İlk haftada kullanmamıştık. Ama sonrasında Ankara etabı 4-4, Osaka etabı 4-3'te geçildi. Finallerde de bir numaralı favori bizdik. Yolumuz biraz tahminlerin dışındaydı. Yarı finalde Amerika, finalde İtalya'yı ben şahsen bekliyordum ama İtalya bizim Avrupa Şampiyonası'ndaki en büyük rakibimiz olacak ama İtalya bu sezon beklenmedik yenilgiler aldı ve pek de iyi görünmüyorlar. Dolayısıyla benim Avrupa Şampiyonası için bu tahminimi daha da güçlendiren bir etken İtalya'nın durumu. Bizse mesela Vargas'ta özellikle Vargas'ta olağanüstü bir grafik yakaladık. İlkin çok ciddi tempo tuttu, form tuttu. Hande zaman zaman olağanüstü maçlar çıkarıyor ki final mücadelesinde gerçekten sahanın yıldızlarından biriydi Hande. Köşelerimiz zaten dünya çapında köşeler. Ortalara baktığımızda tarihsel olarak zaten ortalardan hiçbir zaman biz sıkıntı yaşamadık. İşte Özlem Özçelikler'den tut işte Eda Erdem'lere kadar bugüne kadar biz orta oyuncu konusunda hep iyiydik. Hala da aynı noktadayız. Yine çok değerli orta oyuncularımız var. Yani kadromuz mükemmele yakın bir kadro. Belki de mükemmel bir kadro, bunu da söyleyebilirim.
1: Sevgili Mehmet Sevinç, bu kadroda seni en çok etkileyen ya da şaşırtan isim kim oldu? Yani Vargas haricinde.
2: Ya Vargas'tan sonra mesela İlkin'in ilk haftadaki kötü performansının ardından ya da beklentilerin altında kalan performansının ardından kısa sürede böylesine ciddi bir şekilde kendini toparlaması oldu. Hı hı. Bence İlkin beni en çok mutlu eden performanslardan birine imza attı diyebilirim. Sinan Cenk bizi Osaka'da ilk maçta korkutmuştu. Bir sakatlık yaşamıştı ama onun da ciddi bir sakatlığının olmaması ve oynadığı maçlarda iyi verim vermesi bizim işimizi çok çok kolaylaştırdı. Zehra zaten her zaman Türk duvarı. Bloklarda geçit vermeyen bir oyuncu. Ben yani her oyuncumuzun gelişiminden son derece memnunum ama spesifik bir örnek dersen Carmen büyük bir talihsizlik yaşadı. Yani çok iyi giderken bir sakatlık yaşadı. Büyük ihtimalle yani sezonun da ilk yarısını kapatma ihtimali var. Ben Carmen onun yanı sıra da İlkin Aydın derim.
1: Evet. Mehmet Sevinç, şimdi birazcık da futbola zıplayalım diyorum seninle birlikte. Tabii isimler var. Muhammed Salah, işte Leao isimleri geçiyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor derken yapılan transferlerle ilgili bir değerlendirme istiyorum senden.
2: Ya tabii şimdi şampiyonluk hasreti yaşayan takımlar Fenerbahçe ve Beşiktaş, özellikle Fenerbahçe uzun süredir, yaklaşık 13 yıldır şampiyon olamıyor. Dolayısıyla yeni bir başkan, tecrübeli bir başkan Aziz Yıldırım yönetiminde güçlü transferlere imza attılar. Nathan Ake gibi, Mason Greenwood gibi kendilerini kabul ettirmiş isimler geldi Fenerbahçe'ye. Bu hem savunmanın toparlanması hem de kanatlardaki gücü artırma anlamında son derece değerli diye düşünüyorum. Fenerbahçe kadrosunu güçlendiriyor zaten. Çok iyi bir kadrosu vardı. İşte orta sahada Gündüz, Kante, Fred İsmail çok çok iyi bir orta saha. İşte savunmada şimdi Nathan Ake, Skriniar kanatlardan Osterwolde'ye kullanabilirsin, Brown'u kullanabilirsin, Semedo, Mert Müldür var. Çok iyi üç kalecisi var Ederson, Mert Günok ve Tarık. Şimdi iş ön plana geldiğinde 10 numara pozisyonda Talisca'yı kullanabilirsin, Asensio'yu kullanabilirsin. Kanada Greenwood geldi. Şimdi önde Vedat Moriş gibi La Liga'da en fazla gol atan ikinci oyuncu geldi. Sol kanatta da Kerem Aktürkoğlu gibi milli bir oyuncumuz var. Ki oraya da belki hamle gelecek. Şimdi ya o gündemi var dediğin gibi. Yani olağanüstü bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Ligin çok üstünde bir kadrosu var. Bence şu anda ligin en iyi kadrosu Fenerbahçe'de. Net konuşalım. Yedekleriyle beraber, çünkü yedek alternatifi de son derece fazla Fenerbahçe'nin. Bu açıdan baktığımızda Fenerbahçe doğru adımlar atıyor. Beşiktaş nokta atışı transferler yapıyor. Trossard mesela işte Dünya Kupası'na en fazla kilit pası atan oyuncu, en fazla şut pası veren oyuncuydu oynadığı dönemde Belçika elenene kadar. Galiba sonra da bu istatistik onda kaldı. Hı hı. Şimdi baktığımızda Trossard yani Şampiyonlar Ligi finaline ilk 11 çıkmış bir oyuncu. Arsenal'le şampiyonluk yaşamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Belçika milli takımının beyni. Kanatta bir oyun kurucu. 10 numara bile oynayabilecek yetenekli bir oyuncu. Dolayısıyla Beşiktaş'ın bu hamleleri bence son derece iyi. İşte Salih Özcan aldılar, milli oyuncu. Zaten Mourinho sağ bek konusunda çok sürpriz bir gelişmeydi. Bir bonus

0: olan, ki Sergen Hoca da bunu söyledi. Mourinho orada. Kalede Alman milli takımının kalecisi Nübender geldi. Yani hamlelere baktım ki daha da gelecek hamleler. İşte Orkun var 10 numarası. Önder Özen de dedi yine 10 numarası bizde. En iyi orta sahası bizde. Şeklinde bir açıklamada bulundu. Baktığımızda Beşiktaş'ın da son derece sağlam adımlarla geldiğini söyleyebilirim. Evet. Açıkçası işte ve o hatta ara oynayacak sol bek pozisyonda. O da hazırlanıyor yavaş yavaş. Savunmaya belki bir takviye gelebilir. Orta sahayı Salih'le bence çok doğru bir hamle yaptı. Milli bir oyuncu, yerli bir oyuncu aldı Beşiktaş. Baktığımızda Beşiktaş'ın da bir iki hamleyle çok iyi bir kadroya sahip olacağını görüyoruz. Bu çalışmalar da zaten devam ediyor daha önümüzde. Uzun bir süre var transfer döneminin bitmesi için. Bir aydan uzun bir süre var. 1,5 ay civarında bir zaman kaldı. Buralara da takviyeler yapılacaktır Beşiktaş'ta. En büyük problem tabii özellikle Fenerbahçe için nedir? Eldeki fazla yabancıları çıkarmak. Şimdi eldeki fazla yabancıları nasıl çıkaracak Fenerbahçe? Şöyle bir 11 yaptığımızda işte Ederson muhtemelen kalacak. Semedo kalacak, Skriniar kalacak, Nathan Ake kalacak. Yani savunmanın tamamı ve kaleci toplam 5 yabancı oluyor. Kante, Gendouzi 7 oluyor. Asensio, Talisca 9, Greenwood 10. Şimdi yeni oyuncu geldiğinde ki gelecek gibi görünüyor. Yeni oyuncu geldiğinde işte Fred'den
1: bunlardan vazgeçilecek Mehmet Sevinç.
0: Evet yani Fred'den belki Osterwold'den belki Archie Brown'dan ki Archie Brown artı 4'e girmesine rağmen artı 4 kontenjanında bir de Fenerbahçe'nin 6 ya da 7 oyuncusu var. Yani oralardan da çıkmak zorunda Fenerbahçe. Biraz Fenerbahçe'yi zorlayacak konu bu ama çok iyi bir ilk 11 mi var Fenerbahçe'de? Bence çok iyi bir ilk 11 var.
1: Sevgili Mehmet Sevinç bu arada sözünü kesiyorum. Sana da bir soru gelmiş. Deniz Bey diyor ki Mehmet abi Galatasaray geç kalmıyor mu transferde diyor.
0: Galatasaray geç kalmıyor. Çoktan geç kaldı. Yani geç kalalı çok oldu Galatasaray. Orada da bir nasıl bir planlama var benim yani aklım almıyor. Yani bazen düşünüyorum şimdi Galatasaray ne yapmaya çalışıyor diye düşünüyorum.
1: Acaba 10 numara üzerine fazla mı kafa yoruldu çok bu kadar zaman geçti?
0: Ya şimdi onu da çürüteyim öyle diyorlar. İşte dün Okan Buruk da dedi işte A plus oyuncular diyor zaman oluyor. Ya senin sadece bir tane A plus oyuncuya ihtiyacın yok ki. Senin stopere ihtiyacın var, kanada ihtiyacın var, orta sahaya ihtiyacın var. Sen önce buraları tamamla. Tamam buralar bitsin işte ondan sonra bir tane sonuna kadar A plus'ı kovala. O konuda benim diyeceğim hiçbir şey yok. A plus'ı kovala. Ama senin eksiklerin var, eksiklerini tamamlasana. Bütün oyuncuları A plus alamayacaksın. Zaten yabancı kontenjanı belli. 16-4. Senin yerli mesela kanat alternatifin vardı Aral. Alman lazımdı bence almadın. Stoper'de Emin Bayram senin eski oyuncun alman gerekirdi almadın.
1: Can Uzun için neler söyleyeceksin Mehmet Sevinç?
0: Can Uzun bir 10 numara değil bence 9.5 numara. Yani 4-2-3-1'lik bir oyuncu değil yani orta saha yardımı az olan bir oyuncu. Yok. Daha çok ceza sahası oyuncusu.
1: O anlamda söylemedim hani ben de biliyorum 10 numara değil Can Uzun ama hani Galatasaray için doğru bir isim olur mu olmaz mı?
0: O zaman yani oyununu değiştirmesi lazım o zaman Galatasaray'ın. Ki böyle bir planlama da var galiba anladığım kadarıyla yani Can gelirse oyun değişir. Ama ya bitmiyorsa bir transfer çok zorlamanın anlamı yok. Galatasaray bundan çok çekti geçtiğimiz yıllarda. İşte Duay'ı zorladılar aylarca aylarca aylarca. Ne oldu almadılar olmayınca panik transferi Yenert geldi. 3 gün Zalewski'yi beklediler Roma'da otel odasında. İşte espresso macchiato Zalewski olmadı. Apar topar Şalay'a gidildi. Eğrisi doğrusuna geldi belki ama yanlıştı. Ederson beklendi aylarca. Uğurcan'a son gün gidildi. Belki de olmayacak paralar ödemek zorunda kaldın. Çok beklediğin için. Ki orada da eğrisi doğrusuna geldi. Ama her zaman bu böyle olmaz. İşte Yenert'te eğrisi doğrusuna gelmedi. Olmadı. Elinde kaldı Yenert. Mesela işte diğer transferlere baktığımızda da Galatasaray'ın herhangi bir planlaması olduğunu ben düşünmüyorum ya da mantıklı bir planlaması mutlaka vardır da mantıklı bir planlama olmadığını görüyorum şahsen ki Galatasaray Lisesi gibi yani Mektebi Sultani o en büyük sanatçıların edebiyatçıların şairlerin çıktığı yerden bir tane böyle hitap yeteneği düzgün bir çıkmıyor mu Galatasaray yönetiminden de dün Önder Özen'in yaptığı açıklamalar gibi bir açıklama yapsın kamuoyuna bir

0: bilgilendirme yapsın. Bunu neden yapmıyorlar? Bunu da anlamıyorum.
1: Dünkü açıklamayı nasıl buluyorsun?
0: Kimin?
1: Önder Özen'in.
0: Muhteşem buluyorum. Olması gerektiği gibi.
1: Tam bir iletişim örneği verdi değil mi?
0: Kesinlikle. Şimdi mesela Beşiktaş'la ilgili bir soru işareti kaldı mı kafamızda? Salah konusunda bir kaldı mı kafamızda?
1: Yok, her şeyi en ince detayına kadar, ayrıntısına kadar anlattı.
0: Dakika dakika anlattı adam. Dakika dakika her şeyi anlattı. Daha ne anlatsın? Yani şimdi bu bir iletişimdir ve taraftarla doğru bir birlikteliğin yoludur. Bunu yapması gerekir her kulübün. Bunu dün Önder Özen muhteşem bir şekilde yaptı. Beşiktaş taraftarı da neyin ne olduğunu anladı. Hiçbir tepki yok doğal olarak. Şimdi Galatasaray'a bakıyorsun. Dursun Özbek Kemerburgaz'da muhabirlerin karşısına çıkıyor. Soru almıyor. Mesela niye almıyor?
1: Çünkü transfer sorulacak.
0: Ama iletişim kurman lazım. Ne durumda olduğunu insanların bilmesi lazım. Çünkü sen bir belirsizlik ortamı yaratırsan daha fazla kaosa neden oluyorsun. Dün Okan Buruk'a bir kişi bile Musiala'yı sormadı. Fark etmişsindir. Hem yayıncı kuruluş sormadı hem de şey sormadı. Diğer muhabir arkadaşlarımız muhtemelen bu soru sorulmasın denmiş. Hı hı. Yani ben de oralardan geldiğim için biliyorum. Hiç kimsenin sormaması normal değil çünkü. Ya da şöyle düşündüler. Ya biz hepimiz verdik haberi, elimizde patladı. En iyisi hiç böyle bir şey olmamış gibi davranalım da denmiş olabilir. Çünkü yayıncı kuruluş verdi. İşte Burhan Can verdi. TRT verdi. Herkes bu haberi verdi. Ama devamında bir açıklama sadece yalanlandı. Evet. Ki Musiala'nın olmayacağını da herkes biliyordu. Musiala transferi olmayacak bir transfer.
1: Şimdi iki tane futbol haricinde soru gelmiş sevgili Mehmet Sevinç. Adaşın sormuş, diyor ki Mehmet Sevinç'e sorar mısın Çağatay Hocam? Novak Djokovic bu sene şampiyonluk kazanır mı?
0: Şampiyonluk kazanır ama Grand Slam kazanması çok zor.
1: Hasan Bey diyor ki çok zor. Hocam Zinedine Zidane Fransa milli takım teknik direktörü oldu. Mehmet Sevinç ne düşünür acaba demiş.
0: Bu zaten belliydi. Zinedine Zidane'ın Dünya Kupası sonrasında Fransa'nın başına geçeceği belliydi. Yani Fransa dünya şampiyonu olsaydı bile bu gerçekleşecekti. Yani normal bir gelişme olarak düşünüyorum. Yani Deschamps başarısız olduğu için değil, bir değişim gerekiyordu orada ya da değişim isteniyordu. Ve Zidane da en doğru profillerden biriydi.
1: Evet. Yine Soner Aksan Mersin'den selamlar olmuş olsun demiş Mehmet Sevinç'e. Galatasaray'ın durumu inşallah karınca ile Ağustos böceğine dönmez demiş.
0: Hiç üçüncü değil onu söyleyeyim, yani çok eksiği var Galatasaray'ın ve yerli oyuncu almak zorunda ve yerli oyuncu da ısrarla almıyor. Yani onu da anlamıyorum. Yani mesela şöyle bir örnek verdim geçtiğimiz gün yayında. Şimdi sen göle mayaç alıyorsun ya tutarsa diye Can Armando'yu alıyorsun. Göle mayaç alıyorsun ya tutarsa diye Niyaga'yı alıyorsun. Şimdi Yusuf Demir'i alıyorsun, yatırım yapıyorsun ya tutarsa diye, ama tutmuş Aral'ı almıyorsun. Adam Danimarka'da yılın futbolcusu. Tutmuş Emin Bayram'ı almıyorsun. Milli oyuncu Sami Özcan'ı almıyorsun. Ya burada da bir mantıksızlık yok mu? Ben mi yanlış düşünüyorum?
1: Harun Bey Galatasaray işini bilir, bekleyelim görelim demiş.
0: Hiç zannetmiyorum. Yerli oyuncu kalmadı ki. Kim alacak yerli? Yerli almak zorunda.
1: Aykut Bey bizim Türk kulüpleri hariç 10 numara arayan kaldı mı acaba? Çok merak ediyorum demiş.
0: Yani 10 numarasız da bir format bulabilirsin yani. 1-6, 2-8 ile de oynayabilirsin.
1: Yurt dışında Nurettin Bey, Salah transferini ben yönetiyorum diye çıkış yapan Beşiktaş Başkanı'nın dün basının önünde olması gerek kişi olduğunu düşünüyorum. Bu transfer Önder Özen'in sorumluluğunda demedi diyor. Onda öyle bir yorum var.
0: Yani başkanım belki bilmiyorum, yani yurt dışında yine transfer görüşmesi yapıyordur, Türkiye'de mi de bilmiyorum yani o konuyu, ama sportif direktöründe olması bence yeterli.
1: Evet.
0: Çünkü her şeyi anlattı yani. Hani bu sorunun muhatabı Sayın Başkan'dır demedi Önder Özen.
1: Evet, sevgili Mehmet Sevin çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kal. İşin gücün rast
0: etsin. Teşekkürler. Sağ ol.
1: Evet, 0212 273 10'a mesajlar yağmaya devam ediyor. Kendi Instagram hesabıma da bakayım. Çünkü cep telefonundan bağlandığımız için o sırada okuyamıyorum maalesef. Sevgili Harun Çota teşekkürler. Instagram'da beni takip alan Muhammed Karaer, Serdar Yıldırım, Abdullah Yıldız'a çok çok teşekkür ediyorum. 0212 273 10'a gelen mesajlar da var. Hüdaver Türkdal diyor ki Instagram'a gelen mesajlarla devam edeceğim çünkü birikiyor. Hocam Ebrar Karakurt ne oldu? Ben mi bilmiyorum yoksa sakatlığı mı var? İyi yayınlar demiş. Ebrar Karakurt evet sakat. Necati Kul Çağatay Hocam iyi yayınlar. Galatasaray transfer sezonu yapmaya çalışıyor. İnan hiçbir şey anlamıyoruz demiş. Tamer Irmak Hocam tam ben anons ederken kulaklığın şarjı bitti demiş. Evet siz de bizim gibi şarjın azizliğine uğramışsınız. Çok güzel esprileriniz de geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Senat Ok var. Sabah spor manşetteydi TRT Spor'da. O da şimdi bana geri dönmüş. Hocam şimdi spora girdim. Yarın yapsak demiş. Ben de tabii ki diye yazıyorum. Canlı canlı buradan da cevap veriyoruz. Ne kadar güzel değil mi? Evet o isim şu an idmandaymış. Maalesef Survivor'dan bugünkü yayına katılacak olan arkadaşımız. Değerli dostum. O zaman yarın alırız. Hiç problem yok. Tabii Beşiktaş'la ilgili herkesin en çok merak ettiği yani sadece Beşiktaş değil Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Trabzonsporlu taraftarlar bile hani Muhammed Salah'ı artık sormaya başladı. Bununla ilgili de Sözcü Gazetesi'nden sevgili Ali Aydın var. Sevgili Ali'yi arayacağım. En son bilgileri de ondan almak istiyorum eğer tabii müsaitse. Ali'cim müsait misin?
0: Buyur kardeş.
1: Evet sevgili Ali Aydın. Çok mesaj var. Sana bağlanmamı isteyen dinleyicilerimiz de oldu. Tabii ilk olarak sevgili Ali, Beşiktaşlı taraftarlar dünkü Önder Özen'in açıklamalarından sonra hala kafalarında soru işareti var. Sana göre Muhammed Salah'ın yani gelecek mi gelmeyecek mi neler hissediyorsun? Öngörülerin genelde tutuyor o yüzden soruyorum.
0: Vallahi bir şey söyleyeyim bu saatten sonra artık gelip gelmemesinin bir önemi yok. Çünkü yani Beşiktaş bu konuyla alakalı çok bence vakit kaybetti. Bundan sonraki süreçte Beşiktaş masadan kalktığını ifade etti zaten Önder Özen. Muhammed Salah gelen teklifleri değerlendirdiği yönünde bilgiler de geliyor. Kendi yolunu kendi seçecek. Artık bundan sonra Beşiktaş'ın Muhammed Salah defteri tamamen kapandıktan sonra zaten transferlere yoğunlaşması lazım ki Önder Özen de dün yaptığı açıklamada sadece biz Muhammed Salah'la ilgilenmedik. Diğer bölgeler için de bu çalışmalarımızı devam ediyoruz şeklinde. Dolayısıyla Beşiktaş şu anda diğer bölgelere yapacağı takviyelerle alakalı çalışmalarını hızlandırmış durumda. Yarın bugün iki gün sonra Muhammed Salah ben geliyorum tamam şartlarınızı kabul ediyorum derse o zaman Beşiktaş Muhammed Salah'ı kadrosuna katar ama onun dışında artık Beşiktaş hiçbir şekilde bir hamle yapmayacak Muhammed Salah tarafına. Biz de gelişmeleri yakından takip ediyoruz sevgili Çağatay.
1: Kartal Bey diyor ki Ali Bey sorar mısınız hocam Vleo için durumu nedir? Yani dün Önder Özen de söyledi diyor. İsmini zikretti diyor. Sana göre nedir son gelişmeler Ali Aydın?
0: Valla Vleo için bugüne kadar Beşiktaş'ın verdiği parayı daha kimse vermedi. Vleo babası bir şekilde oyuncuyu bekletiyor. İyi bir teknik bekliyorlar ya ama ben zannetmiyorum.
1: Majör 5 lig için mi bekliyor?
0: Evet evet. Yani zaten ilk önce Juventus'tan bekliyordu ama Juventus o istediği teklifi yapmadı ona. Hı hı. Dolayısıyla Juventus kadrosunda da düşünmüyor büyük ihtimalle. Bundan sonraki aşamalarına kendileri bekliyor. Önder Özen de bununla ilgili aslında çok net ve açıklayıcı bir görüş bildirdi. Ama o da olur da istediği teklif alamazsa Beşiktaş teklifini düşüneceğini zaten her fırsatta dile getiriyor. Hocanın çok istemesi bile onun için o yüzden Beşiktaş forvet konusunda birazcık beklemede. Dolayısıyla Vlahovic'in de durumunu da yakından takip ediyorlar.
1: Orhan Damar diyor ki Ali Bey'e çok selamlar. Bence iki tip futbolcu var. İyi ve hazır takımda parlayan ama tersi olunca kaybolan. Diğeri ise takım nasıl olursa olsun çok parlamasa da kendini belli eden. Bizim ikinciye bakmamız lazım değil mi demiş.
0: Evet, doğru yani sonuçta. Hocanın bir sistemi var. O hoca da bu takımda oynayabilecek oyuncuları daha çok istiyor. Aha. O yüzden de aslında biraz daha sakin kalıp bu süreçte beklemek lazım diye düşünüyorum ben. Ama tabii ki de yine de üst düzey oyuncuların alınması lazım. Yani Beşiktaş eğer şampiyon olmak istiyorsa kadrosunu güçlendirerek bunu yapabilir. Ama bunu yaparken de üst düzey oyuncu tabii ki de hocanın da sistemine uyacak bir sürü üst düzey oyuncu var. Dolayısıyla da Beşiktaş bunların alabilecek güce de sahip. Hı hı. O yüzden birazcık beklememiz lazım.

0: Serdar Bey demiş ki Ali Aydın'ın selamlar, sevgiler. Çerni gidecek mi, kalacak mı? Biz anlayamadık bu durumu demiş bir türlü.
1: Çerni eğer Mohamed Salah gelseydi Çerni'den Beşiktaş vazgeçebilirdi ama şu an için Beşiktaş o bölgeye daha henüz bir oyuncu almadı. Eğer Beşiktaş ki bana göre Salah olmuyorsa o bölgeye yine çok etki edecek bir sağ kanat oyuncusu alması lazım. Hı hı. Dolayısıyla da o gelecek olan oyuncuyla da hoca bir karar verecek. Büyük bir ihtimalle Raşit zaten çıkacak Beşiktaş. Ama eğer atıyorum Salah değil de bir başka kanat oyuncusu geldiği zaman o zaman kendi takımda kalırız diye düşünüyorum ben.
0: Evet. Peki defans için Udokay'dan herhalde çıkılıyor. Defanstaki evet. Yine stoper mi alınacak Ali Aydın?
1: Evet, Leo Pereira ismi ön planda ama şu an için daha henüz bir anlaşma yok. O konuyla alakalı da Beşiktaş yönetimi Brezilyalı kulüple de pazarlık halinde. Leo'la Pereira ile alakalı hiçbir sorun yok ancak kulübü birazcık bonservis konusunda biraz fazla bir rakam istiyor. Beşiktaş'ın Pereira için ödeyebileceği maksimum bonservis 8 ila 10 milyon euro arası. Ama daha şu an için henüz resmi bir gelişme yok. O yüzden de Beşiktaş'ta bu konuda kulübüyle pazarlık halinde.
0: Dinleyicilerimizden Oğuzhan Bey, Ali Aydın'ı sorabilir misiniz hocam demiş. Beşiktaş'ın iki tane hakkımız var. Hangi bölgelere transfer yapılacak diye sormak istiyorum. İki kontenjan hakkımız var ya, o hangi bölgeler olacak diye 10+4 kuralından bahsediyor demek ki.
1: Valla iyi bir orta saha oyuncusu bulunabilir. Hı hı. Onun dışında da bir kanat oyuncusu olabilir. Yani belki de bir bek oyuncusu olabilir, sağ bek oyuncusu olabilir. Ama hoca bunların zaten matematiğini büyük bir ölçüde yaptı. Zaten o bölge yani bir tane orta saha istediğini biliyoruz. Bu 23 yaş altı. Ama diğer mevki konusunda da hocanın isteği doğrultusunda yapılacak diye biliyorum.
0: Evet. Sevgili Ali Aydın çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldığın için. İşin gücün rast gitsin.
1: Sağ olasın. İyi yayınlar. Teşekkür ederim.
0: Radyo Gold'desiniz. 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programı devam ederken tabii sizlerden gelen mesajları da başım üstüne okumaya devam ediyorum. Instagram hesabımı takip alan Ali Erdem Özgündüz'e teşekkür ediyorum. Harun Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yine sizlerden gelen mesajlar doğrultusuna bakalım. Çünkü çok birikti. Hemen hızlı hızlı sıradan artık şarjdan da çıkaralım. Yılmaz Bey'e çok teşekkürler. Buradan bakıyorum. Ufuk Çelik'e çok teşekkürler. Evet, Önder Özen'in zaten açıklamalarını dün canlı olarak da biz vermiştik. Ümit Karan'ı bağlayabilir misiniz demişler ama Ümit Karan'ı bende cep telefonu yok. Araştırmaya çalışırım. Sorularımızı sorduk. Yurt dışından Süleyman İpek Beyefendi'ye de teşekkürler. Ben hep bütün mesajlarınızı okuyorum. Hiç merak etmeyin. Yeni yurt dışından Ali Bey diyor ki bence Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nu alacak. Bizi sırtımızdan vurduğu halde Hakan'a muhtaç kaldık diyecek yönetim ve serbest kalma bedeli de 30 milyon euro verecek. Aynen Uğurcan'da olduğu gibi diyor. İsimlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Fikret Akkösem dün akşamki 10 numarayı alsın Galatasaray demişler. Bu arada dün kaleci Jankat'ı ben bayağı bir beğendim. Yusuf Demir'in röportajı için ne diyor Mehmet abi demişler ama Mehmet Sevinç'i zaten yolculadık. Okumadığım mesajlardan bakalım. Soner Bey diyor ki evet onu okumuştuk, o Ağustos böceğini. Galatasaray işini bilir mesajını da sormuştuk. Sedat Bey'e de söyledik. İzmir'den İltu Bey... Her zamanki gibi hocam seni dinlemeye başladık. Survivor deyince ilk aklımıza gelen Ahmet Dursun ve Noma demişler. Hayır, iki kişi de değil. Bir hak daha veriyorum eğer İltu Bey yazacaksanız. Beşiktaşlı tabii yayına katılacak olan dostumuz katılacaktı ama şu an idmanda olduğu için katılamadı. Artık yarın bağlarız. Dursun Meral demiş ki Çağatay Hocam iyi yayınlar, sizleri keyifle dinliyorum. Beşiktaş Başkanı'nı kutluyorum tutumundan dolayı, kimse Beşiktaş'tan büyük değil mesajını iletmiş bana Instagram üzerinden. Ufuk Çelik yine takibi alan

ismi Yener'i EKR var ama Yener Bey olabilir. Yazarsanız çok sevinirim. Şeren Şişkin. Burada Instagram'da görülen adresler. Bayram Olcay diyor ki iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Hakan Bey, Çağatay Bey, Fenerbahçe Leo'yu aldı mı, bir bilgi var mı demiş. Şu anda Cihan Kamer transfer.

bilgiler. Oyuncunun menajeriyle Cihan Kamer dün tekrar bir görüşme yaptılar. Menajer zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık teklifini Milan kabul edebilir bilgisini verdi. Şu ana kadar Milan'la ilgili bir görüşme yapılmadı, ancak bugün bir görüşme olacak. Yani ez cümle, Milan 50 milyon euro istiyor, Fenerbahçe 40 milyon euro veriyor. Şu an iki kulüp de bugün artık bir araya gelirler ve bu işin adını koyarlar diye düşünüyorum. Ekrem Taha Gülep'e de çok teşekkürler. Instagram'dan yine takip almışlar. Çok teşekkürler bu arada. Postuma da yorum yapmışsınız Instagram sayfam üzerinden. İlhan Mansız da değil Nevzat Bey. Nobre de değil. Evet ya, burada şey gibi oldu, bulmaca gibi oldu. Çağatay Hocam, Abdullah Ercan'ı özledik ya demiş. Vallahi ben de özledim sevgili Abdullah'ı, ama şöyle yapacağım. İzin verirseniz attığınız mesajın fotoğrafını çekip sevgili Apo'ya atacağım. O da görsün, dinleyicilerimizden ona istek olduğunu. Peki Fikret Bey, teşekkürler, saygı duyuyorum mesajınız için, ama ben mesaj atan dinleyicilerimizin muhakkak isimlerini okurum. Onlar da kendilerinin duyulmasını isterler. Bu bir saygıdır, işime olan saygıdır. Her zaman da eleştirileri açığımdır. Çok teşekkür ediyorum. 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de mesajlarınızı iletebilirsiniz. Gördüğünüz ve duyduğunuz üzere tüm mesajları da okuyorum. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Ederson ve Asensio sahada olacak haberi var. İsmail Kartal Gornik deplasmanında kadroda iki değişiklik yapacak. Kaleyi Ederson'a teslim etmeyi planlıyor. Sarı lacivertli teknik adamın Kadıköy'de yedekse oynayan Asensio'ya da ilk 11'de forma vermesi bekleniyormuş. Şeren Şişkin hocam iyi yayınlar demişler. Teşekkürler yine Instagram üzerinde ulaşanlar. Hocam, Galatasaray istediği kapalı kutu modelini tutturdu galiba. Hiç transfer haberi yok. Evet Ekrem Bey, ama Galatasaray çok sağlam bir transfer yapacak. Onu ben de biliyorum. Bize gelen bilgiler de bu doğrultuda. Taha Bey'e de teşekkür ediyorum. Instagram'dan takip alanlar. Evet. Yok, Acun Ulucalı da değil. Musa Çuta'ya teşekkür ediyorum. İlhan Mansız da değil. Ama yarın sürpriz olsun bence. Bağlandığı zaman hep birlikte görürsünüz diye düşünüyorum. Fenerbahçe ile devam ederim. Yarın akşam biliyorsunuz Polonya'da oynanacak karşılaşma ve sahaya sürecek 11'de büyük ölçüde belirlemiş İsmail Kartal. Kadıköy'de hatırlarsanız 1-0 mağlup etti Gornik Zabze'yi. Kendi evinde ofansif bir futbol oynamaya çalışacağını düşünen Kartal 11'ini buna göre oluşturacak haberi var. Deneyimli hoca kaleyi Ederson'a teslim edecek. Savunmada Semedo, Skriniar, Osterwalde ve Levent yer alacak. Orta sahada Guendouzi, Asensio ve Fred'in yer alması bekleniyor. İlk maçta yedek oynayan Asensio rövanşta 11'de görev yapacak. Bartu büyük olasılıkla da yedek bekleyecek. Hücum hattında yine Kerem, İrfan Can ve Talişka'nın görev yapması bekleniyormuş. Greenwood %100 hazır olmadığı için yedekler arasında yer alacağı söyleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın İngiliz yıldızı Kadıköy'de olduğu gibi ikinci yarıda sahaya sürmeyi düşündüğü de öğrenilmiş. Diğer yandan İsmail Kartal'ın sol stoperde Osterwalde yerine yeni transfer Nathan Ake'ye şans tanıyabileceği aktarılmış ki bence Ake oynayacaktır. Skriniar'ın yanında Ake'nin oynaması halinde de Osterwalde'nin sol bekte görevlendirilmesi bekleniyor. Osterwalde Kadıköy'deki maçta hatırlarsınız ilk yarıda sol bek oynamıştı. İkinci devrede sol stoper pozisyonunda oynamıştı, ama Osterwalde'nin şöyle bir beklentisi var. Fenerbahçe'ye geldiğinden beri sol bek oynamak istemiyor. Evet, yine buradan bakalım, çok mesaj var. Yılmaz Bey diyor ki Çağatay'cığım iyi günler, kolay gelsin. Teşekkürler. Galatasaray transfer yapacak veya yapmayacak bilmiyoruz, ama şu var ki, şu gerçek: Okan Hoca bir futbolcu yetiştirmedi. Hiçbir futbolcuya şans vermedi. Şimdi ise dışarıdaki futbolcular
dünya parası bence Okan ve Dursun Özbek istifa etmesi gerekiyor. Altyapıdan bir tane yetişmiş oyuncu yok. İstatistiklere baktığımızda dinleyicimiz haklı çünkü gerçekten.

Galatasaray'a. Alttan bir oyuncu, ben de hatırlamıyorum şu 4 senelik zamanda. Çaktırmadan bana yaz hocam demiş, aramıza demişler. Serhat Akın değil, tercüman kullanmayacağız, teşekkürler. Salah olayı neye benzedi biliyor musunuz? Fakir bir aile babasının onunla bisiklet sözü vererek almamasına söz vermiş, ya al ya da alma demişler. Serhat Ulueren veya Ergin abi olabilir mi? Canlı yayından Bora Ayhan Çanakkale'den selamlar demiş. Serhat Ulueren'i aslında arayabilirim. O da müsaitse, ki daha önce de yayınımıza bağlanmıştı. Adem Kılıç'ı bağlayabilir misiniz demiş Cihat Bey. Sevgili Adem Kılıç ile ben bugün görüştüm bu arada. Survivor şampiyonu Adem Kılıç'ı, ama benim söylediğim sizlere bağlayacak olan isim Adem değil, onun da bilgisini vereyim. Ahmet Trabzon'da bir Survivor projesi düzenleyecek Ekim ayında. Hatta bu hafta, belki önümüzdeki haftada Adem Kılıççı'yı, Survivor şampiyonunu da, projesini anlatmak üzere Radyo Gol'de ağırlayabiliriz. Bir Galatasaraylı olarak ben de Abdullah Ercanlar'dan Galatasaray yorumları duymak isterim demiş. Hemen fotoğrafını çekelim, bunu da sevgili Abdullah'a atacağım. O da görsün mesajı. Yollayan dinleyicimiz Ramazan Kabakmış. Evet, tabii biriktikçe birikiyor. Ben inanın haberleri bazen sizlere aktarmakta zorluk çekiyorum. Çok teşekkür ediyorum ilginiz ve alakanız için. Neden Galatasaray Ajax altyapıdan oyuncu yetiştirmiyor? Eksik olan ne? Bu kadar paranın içinde yapılanması kötü. Okan Hoca sadece transferlerle başarıya gitmek istiyor. Galatasaray'ın geleceği çok kötü demiş Yılmaz Bilge beyefendi. Murat Özarı demiş, buldum, çok güzel. Musa Çoğdu, güzel espriydi. Sevgili Murat Özarı'yı da almıştık ya, hatırlıyorum da programımıza. Almadığımız kimse kalmamış valla. Allah razı olsun tüm dostlarımızdan. Kimden istesek bizi kırmadılar, geri çevirmediler. Zaten bağlanamayan arkadaşlarımız da çalıştığı kurumun izin vermemesi sebebiyle bu yayına katılamıyorlar. Onun da belirtmiş olalım. Ankara'dan Aydın, Aydın Bey'e de buradan sevgiler. Çağatay Bey, eski Bursaspor ve Fenerbahçe oyuncusu Volkan Şin'i konuk olarak alabilir misiniz? Tabii. Telefonunu yollarsanız bana, konuk olarak alırım. İsmail Köroğlu, İrfan 25 istiyor. İrfan 25'i 25 geçe arayacağım. Eğer müsaitse yayına alacağım. Araya gideceğiz. Araya gitmeden önce yine burada özellikle iyi haberlerden bir takım seçmelerde bulunuyorum programa gelmeden bir saat önce. Ve Dünya Kupası'nın en güzel golü Cabral'dan gelmiş. Bu çok önemli bir haber bence. 2026 senesinin Trabzonspor'un Benfica'dan kadrosuna kattığı yeşil burun adalı oyuncudan bahsediyorum. Lopez Cabral'dan. Arjantin'e attığı muhteşem gol 2026 Dünya Kupası'nın en güzel golü olarak belirlendi, ki bence en doğru seçimdi. FIFA'dan yapılan açıklamada 23 yaşındaki Cabral'ın golünün Özbekistanlı Shomurodov ile Haitili Wilson'un gollerini geride bırakarak turnuvanın en güzel gollü olarak seçildiğini duyurmuş. Yeşilburun Adaları normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada uzatma dakikalarda Arjantin'e 3-2 yenilerek turnuvaya son 32 turunda veda etmişti hatırlıyorsanız. Cabral da maçın 103. dakikasında ceza sahası dışından attığı nefis golle skoru 2-2'ye getiren isim olmuştu. Valla Cabral Trabzon'da daha antrenmana çıkmadan, ayağına top değmeden 13 milyon euroluk da resmi teklif gördü. Hüseyin Mecit, merak etme, hiç merak etme, mesajların hepsini okuyorum. Ben Hüseyin Mecit, isteriz Abdullah Ercan'ı isteriz demişler. Senin de işin gücün rast gitsin, çok teşekkür ediyorum. Bir derin nefes alalım mı? Acaba bir araya gidelim mi? Aydın Demir Kazık, İstanbul'dan Aydın, ben de Abdullah Özcan'ı görmek isterim Galatasaray yorumlarında. Fark etmez, Özcan da olur, Ercan da olur, hiç önemli değil. Tekrar düzeltmiş ama Abdullah'a ileteceğim. Sen kırılacak adamsın abi, beni arasan ben bile bağlanırım demiş dinleyicimiz. Çok teşekkürler.
İzmir'den Güner Bey.

0: Galatasaray hiç tat vermiyor, endişeliyiz yorumu yapmış. Uzun mesajlar var, okuyabildiğim kadarını okuyayım. Keskin Bey diyor ki Galatasaray yönetimini Osimhen transferi için bir kez daha tebrik ediyorum. Bonservisi olmayan bir Salah'ı alamayanlar da yönetici. Bonservisi 75 milyon euro olan bir Osimhen'i de alanlar da yönetici. Sevgili Dursun Başkan'a da selam olsun demişler. Nobre değil sevgili Aykut Bey, yazıyorsunuz devamlı ama değil. İsmail Köroğlu Kayseri Develi'den selamlar olsun Kayseri'ye de. Bir araya gidelim mi artık? 0212 273 10 10, 0540 273 10 10, ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Programın diğer yarısında, yani son bir saatte yine Türkiye'nin en önemli isimleriyle canlı bağlantıda olacağız. Bizlerden ayrılmayın. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde son bir saate girdik. Atları bekledik ama atlar maalesef bir türlü yarışa giremediler. O yüzden atların yerine benim sesimi benle idare edeceksiniz deyip programın son bir saatine girdik. Bu arada sevgili Abdullah Ercan'a da yolladığınız tüm mesajları attım, üzerimde kalmasın dedim. Sağ olsun sevgili Apo da, Abdullah Ercan da aradı. Ben dedi yarın yayına girmek istiyorum dedi. Tabii ki dedik, seve seve senin sesini duyarsak biz her zaman şeref duyarız, onur duyarız. Sevgili Abdullah Ercan'a da buradan sevgiler, saygılar olsun. Çünkü hani arayı birazcık uzattık, o arada Abdullah Ercan'la konuşuyordum. Yine gelen mesajlarla devam ediyoruz. Bizim Türk kulüpleri niye bu kadar 10 numara üzerine düşüyorlar demiş. Yine bir Abdullah Ercan mesajı gelmiş, Siverekli. Çağatay Hocam, Umut ben, Abdullah Ercan Fenerbahçe'mizin paşasıdır. Bu yazıyı da at Abdullah Hoca'ya demiş. Tabii ki emriniz olur, ne demek. Cihan Aslancan, iyi yayınlar hocam merhaba demiş. Yine sizlerden gelen Fenerbahçe'nin maçı evet sorulmuş. Onların hepsine cevaplayacağım, merak etmeyin. Buradan bilgilerini vereceğim. Sizlerden gelen mesajları okuyorum. Ama tabii çok da geç kalmak istemiyorum haberlerimize. Tayyip Bey diyor ki Beşiktaş'ın kaleci dışında diğer bölgelerinde sadece bir tane oyuncusu var. İkinci bir oyuncusu yok. Gelen hoca ise 140 maç rotasyonlu oynamış. Bu kadar dar bir kadroyla hoca zorlanır diye düşünüyorum. Bence ya hocanın sistemi değişecek ya da lig ortalarında sancılar başlayacak. Beşiktaş'ın geniş, derin ve kaliteli ayaklara ihtiyacı var. Salah gelse bile Çerni kalmalı yorum yapmış. Yarınki maçta Fenerbahçe'mize başarılar diliyorum yorumu yapmış dinleyicimizde. Neymiş? Salah gelip forma giymeden, maç oynamadan transfer oldu demek olmuyormuş. Ama ben yine de transfer olacak diye bekliyorum demiş Bülent Bey. Evet, bize gelen bilgiler de o şekildeydi ama ben yine de nedense Salah'ın bence Beşiktaş'ın, yani bugün haber yollayacağını ve Beşiktaş'ın teklifini kabul edeceğini diye düşünüyorum. Bakalım, hep birlikte göreceğiz. Tabii mesajlar o kadar çok birikiyor ki artık haberlere geçmek istiyorum. Bekleyen spor yazarlarımız var. Onlara da bakıyorum. Şöyle bir listeye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kişi yazmıştım. 1 2 3 4 5'iyle bağlantıda kurduk. Evet, saatlere bakalım. 15.35 vardı. Bu arada saat 25 oldu mu? 25 geç olmadı ama biz gene de bir İrfan 25'i dinleyelim isterseniz. Eğer tabii müsaitse, yayındaydı çünkü sevgili İrfan 25. Yoksa diğer haberlerle devam edeceğiz. Galatasaray haberleri de var. Sevgili İrfan 25, müsait misin?
1: Müsaitim.
0: Çok çok şükür. 25 geç arayacaktım İrfan 25 seni ama 10 geç aradım. Kusura bakma.
1: Estağfurullah.
0: Fenerbahçe ile ilgili son gelişmeleri alabilir miyiz? Lütfen senden.
1: Tabii Fenerbahçe'de aslında Rafael Leao, tabii herkesin merak ettiği konu bu. Sayın yönetim kurulu üyesi Sayın Cihan Kamer İtalya'ya gitti ve Milan'la ilk resmi temas kuruldu. Daha önce menajerler aracılığıyla kulüp ve

0: oyuncularla temaslar kurulmuştu. Ve bu kez ilk kez yönetim bazında Fenerbahçe resmi teklifini iletti. Tabii Fenerbahçe Rafael Leão transferini 40 milyon euro'nun altında bir bonservis bedeliyle bitirmek istiyor. Oyuncu önerdiği rakamda 8 milyon euro net ücret, artı 2 milyon euro bonusları içeren bir ücret.
1: 10 milyon euro yani değil mi İrfan?
0: Evet. Greenwood'da olduğu gibi, yani Greenwood'un
1: Greenwood ne alıyorsa Leão da alacak.
0: Hatta bonservis bedeli de Greenwood'un bonservis bedeline yakın bir bonservise 40 milyon euro'nun altında Fenerbahçe bitirmek istiyor. Tabii Milan'ın daha beklentisi çok daha yüksek ama Fenerbahçe pazarlıklarla bu rakamı istediği seviyeye çekmeyi hedefliyor. Yine ödeme planı konusunda da yine taksitler halinde ödemek istiyor. Bu konuda bugün artık biraz daha netlik kazandı her şey. Çünkü ilk kez bir resmi menajerler dışında ilk kez yönetimler resmi teması kurduğunu ifade edebilirim.
1: Yarınki karşılaşma için nasıl bir 11 bekliyorsun İrfan?
0: Teknik direktör İsmail Kartal'ın birkaç değişiklik yapmasını bekliyoruz. İşte ilk maçtan farklı olarak Ederson, Asensio ve İsmail Yüksek'in ilk 11'de başlamasını bekliyorum ben. Benim muhtemel 11'imde kalede Ederson, savunma Semedo, Şiklinyar, Osterwolde, Levent Mercan, orta sahada Genduzi, İsmail Yüksek, Asensio, orta sahada İrfan Cansuoğlu'nun da Kerem Aktürk ilerlerse Talisca muhtemel olduğunu bekliyorum. Osterwolde ilk maçta stoper sol bek olarak oynamıştı. Nathan Aken'in biliyorsunuz ilk maçta sakatlık oyundan çıkmıştı. Bu maçta Aken'in sakatlıktan yeni çıktığı için dinlendirilmesi ya da yedek soyunmasını bekliyoruz. Orada Osterwolde'nin de stoper mevkine dönmesini bekliyoruz. Diğer taraftan teknik direktör İsmail Kan'ın orta saha rotasyonunda Senso ile birlikte İsmail Yüksek'e ilk 11'de verip orta saha merkezini Genduzi İsmail Yüksek ikilisine görev verip Fred'i yedek soyundurması bekleniyor. Tabii bu bir muhtemel olabilir. Diğer taraftan Şerif'in bir adresin ağrıları vardı. Adresin ağrıları olduğu için bu maçın kadrosuna dahil edilmedi. İstanbul'da kaldı, tedavisine başlandı. Evet. Kante de bugün takıma dahil oldu. Sağlık kontrolünden geçti ve oyuncu da artık tabii Dünya Şampiyonası sonrası biliyorsun oyunculara zorunlu bir izin verilmesi gerekiyor. O izini tamamladı, takıma dahil oldu. O da takımla birlikte bu haftada yani yarından maçtan sonra Perşembe günü itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacak.
1: İrfan 25, şimdi seninle bir yandan konuşurken bir yandan da İtalyan basınına bakıyorum, takip ediyorum. İtalyan basında şöyle bir haber geçti şimdi. Fenerbahçeli yönetici Cihan Kamer Milan'la görüşme halinde, son dakika geçti.
0: Evet, yani burada artık yüz yüze iki resmi görüşmeyi gerçekleştiriyorlar. Burada Fenerbahçe teklifini sunacak. Milan isteğini ortaya koyacak. Pazarlıktan sonrası bir noktaya gelecek. Greenwood süreci biliyorsun çok uzun sürmüştü. Pazarlıklar bir noktaya kadar gelmişti. Ben bu sürecin biraz daha hemen yani bugün noktalanmasını beklemiyorum ama bu pazarlıkların, bu görüşmelerin devam etmesini bekliyorum.
1: Peki İrfan 25, o zaman kişisel olarak bir soru sorayım. Senin öngörünü merak ediyorum. Eğer transfer gerçekleşirse solda Leão olursa, sağda Greenwood olursa forvet kim olur?
0: Şu aşamada Vedat olur tabii. Fenerbahçe yeni bir forvet transferi içinde çalışmalar yürütüyor aynı zamanda. Ama tabii diğer taraftan yabancı kontenjanı var. Birkaç yabancı kontenjanı sorunu da çözmesi gerekiyor Fenerbahçe. Ama şu aşamada yeni bir forvet transferi yapılana kadar Greenwood, Leão ve Vedat listesinde oynar Fenerbahçe.
1: Olursa Jiresi mi olur diyorsun?
0: Fenerbahçe'de şimdi bu biraz da Leão transferi gerçekleşmeyeceğine bakmak lazım. Cirasi ile de ciddi olarak ilgileniyor. Lukaku ismi gündemde, Fenerbahçe'nin formlarında gündeme gelen. Watkins var, yine gündemde olan bu üç isimden bir tanesi olur.
1: Yaşar Bey demiş ki hocam İrfan hocama sorum, sürekli transfer yapıyoruz. Hala bir forvet eksiğimiz var. Bu elimizde bu kadar oyuncu satabilecek miyiz yorum yapmış.
0: Fenerbahçe elindeki yabancı oyunculardan da çıkmaya çalışacak. Yani bu önümüzdeki 10 gün içerisinde de hızlı bir şekilde elindeki oyunculardan çıkacaktır Fenerbahçe. Yani Konya-Zapsa maçından sonra da artık biz ayrılacak oyuncularla ilgili haberleri duyuyoruz.
1: Yine dinleyicilerimizden Sedat Bey diyor ki Mert Günok yedek olacak galiba. Rövanşta sorabilir misiniz İrfan 25'e sorusu var.
0: Biraz sonra ilk günde forma giymesini tutuyoruz.
1: Orada mısın İrfan? İrfan? İrfan gene metrobüse mi bindin? Bir kere daha arayalım sevgili İrfan'ı.
2: Aradığınız kişi şu anda meşgul.
1: Meşgul, o zaman o bizi arıyor. Sizlerden gelen sorulara bakalım. Hasan Bey'in bir sorusu var. Ben bu arada sevgili İrfan'ı bir kere daha arıyorum. Eğer çalarsa direkt yayına alacağım. Evet. Çalmasını bekliyorum. Hatlar bekleniyor. Ses de gelmiyor. Normalde the number you have dialed gibi bir, evet, Wi-Fi ile arama ayarla diyor. Bir de buradan arayalım sevgili İrfan'ı. Sizi de çok bekletmeyelim. Evet, Leo gelirse Kerem gidecek o zaman, sorar mısınız demiş. İrfan 25'e, tabii İrfan 25'e ulaşabilirsek Hasan Bey soracağız. İrfan 25'e Bora Bey selam söyle muhakkak demiş. Şöyle yapalım, bir de WhatsApp'tan deneyelim sevgili İrfan, çünkü en önemli yerde sözü yarıda kaldı. Bir de WhatsApp'tan deniyorum, arıyorum, bakalım İrfan'a ulaşabilecek miyiz? Dünyadan İrfan'a, dünyadan İrfan'a. Eğer radyo dinliyorsan sevgili İrfan 25, sen bizi ara, daha sağlıklı olur. En azından bu kadar zaman kaybetmeyiz. Yine sizlerden gelen mesajlar var. Hocam telefonunu bekliyorum demiş. Evet, bir spor yazar arkadaşımız. Arayacağız, hiç merak etmeyin. Sinan Engin'in oğlu Oğulcan olabilir mi bağlayacağınız kişi demiş. Hayır, değil. Oğulcan'ı bağlamayacağız. 0212 273 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Vedat Muriç tam olarak hazır mı? İrfan abiye sorabilir misiniz demiş Sayın Çotuk. Keşke olsa da sorsak ama biliyorsunuz telefon da bozuk olabilir. Bir telefon almadınız, gitti İrfan abiye demiş. İsminize yazarsanız sevinirim. Süper espriler. Vallahi tebrik ediyorum sizi. Gelelim Dünya Kupası'na, ama onun öncesinde Galatasaraylı taraftarlar haberler sormuştu. Galatasaray'da ne var ne yok diye. Tabii Galatasaray'da bir 10 numara çıkmazı var. Yabancı transferinde önceliği bu mevki için yoğunlaştırıyor Galatasaray. Birçok aday var ama bununla ilgili de birçok sorun bulunuyor. Milliyet gazetesi bununla ilgili bir haber yapmış ve Galatasaray inceleyip sık dokuyor. En uygununu bulmak için çabalıyor. Sarı kırmızılar dünya çapında bir yıldız istiyor demiş. İşte Galatasaray'ın istediği futbolculara tek tek bakalım. Musiala, Galatasaray'ın Bayern Münih'in 23 yaşındaki yıldızını bitirdiği iddiası önceki gece sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sarı kırmızılı kulüp muhabirlerin bulunduğu gruba kısa süre içinde yalanlama geldi. Transferin içinde olduğu belirtilen Oktay Ercan da bunun doğru olmadığını söyledi. Musiala'nın ağır sakatlık sonrası formuna kavuşmaması ve aldığı yıllık 22,5 milyon euroluk ücret kafa karıştırırken bir ay daha sahalardan uzak kalacağı öğrenilmiş. Bruno Fernandes, Galatasaray'ın 10 numara için asıl hedefi olan Portekizli yıldızın Manchester United'da yeni sözleşme yapma olasılığı güçlenmiş. İngiliz ekibinin 31 yaşındaki yıldıza tarihinin en yüksek ücretini, yani haftalık 465 bin pound vereceği belirtiliyormuş. Brahim Diaz var, Faslı Yıldız, radardaki isimlerden bir tanesi o da. 26 yaşındaki oyuncu için Real Madrid'in vereceği karar bekleniyormuş. Teknik direktör Okan Buruk, Brahim Diaz ismine çok da sıcak bakıyor. Rasim Kara hocamız olabilir canlı yayında demişler. Vallahi ne güzel, istek şarkı yapar gibi istek spor yazarı yolluyorsunuz. Berkciğim hoş geldin. İsimlerinizi yazarsanız sevinirim. Diğer mesaja geçelim. İyi yayınlar. Vedat ben İstanbul'dan. Kerem Aktürkoğlu'nu Arap kulüpleri istiyor diye haberler çıkmıştı. Aslı var mı acaba? İrfan 25'e sorabilir misiniz demişler. Evet, bulabilirsek soracağız. Orhan Bey demiş ki Çağatay Hocam, İrfan 25.25. dakikayı bekliyor olabilir mi demiş. Evet, 25. dakika 25. saniye. Fenerbahçe'nin hiçbir oyuncusunu kimse alamaz. Çünkü aldıkları maaş Real Madrid'in oyuncularına verdiği ücret demiş Süleyman Bey. Yine Galatasaray'ın

transferini istediği oyuncularla devam edelim. Enciso var. Strasbourg forması giyiyor. 22 yaşında. Listenin alt sıralarında Paraguaylı futbolcu. Tam bir 10 numarası değil ama bazı çekinceler olduğu için, ancak farklı pozisyonlarda da oynayabilmesinin avantaj olduğu için Galatasaray düşünüyor. Ketelere var. Atlanta forması giyiyor biliyorsunuz. 25 yaşındaki Belçikalı futbolcu. Dünya Kupası'nda da izlemiştik. İtalyanlar 35 milyon euro istiyorlarmış. Bir de Kevin De Bruyne geçiyor ama ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum. 35 yaşındaki Belçikalı yıldız menajerler tarafından önerilmiş. Napoli forması giyen tecrübeli futbolcunun kariyer ve form olarak düşüşte olması nedeniyle bir takım tereddütler varmış Galatasaray cephesinde. Evet, Berk Sayır'ı bağlar mısınız demiş. Bağlarız tabii, yanımızda zaten sevgili Berk. Çanlar aslan için çalıyor diyor. Ben de izledim dün Galatasaray Sure kampındaki ikinci hazırlık maçında. Dün sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Tabi her zaman söylüyoruz, bunlar bir ölçü değil. Çünkü gençler görülüyor. İşte futbolcuların son form durumları istenildiği ölçüde değil. Yüklemeler yapılıyor. Sarı Kırmızılar İtalya Serie A liglerinden Venezia ile oynadı. Dünkü karşılaşmayı da 3-0 kaybettiler. Golleri de Yebo atmıştı penaltıdan ve normal bir gol atmıştı. Uzatmada da bir gol yendi ve 90. dakikada Barış Alper Yılmaz da bir penaltıdan yararlanamadı hatırlarsanız. Ama programın başında da söyledim, Galatasaray'ın yedek kalesi genç Jankat 8 kurtarış yaptı. Jankat demek daha doğru olur çünkü Jankat olarak geçiyor. Tebrik ediyorum. Bir önceki maçta da Galatasaray ilk hazırlık maçında hatırlarsanız yine İtalyan ekibi Monza'ya 2-0 yenilmişti. Dün Okan Buruk'un açıklamaları vardı. Okan Buruk da özellikle ayın 8'indeki Villarreal'di galiba değil mi? Eğer yanlış hatırlamıyorsam Okan Buruk asıl dedi, görmemiz gereken 8'indeki Villarreal maçında her şey belli olur gibi bir açıklama yaptı. Vinčić var. 2026 Dünya Kupası'nın final maçını yönetmişti. Sloven hakem hatırlarsanız. Bu karşılaşmadan bir hafta sonra emekliye ayrıldı. Bence en güzelini yaptı çünkü zirvede bıraktı hakikaten. Düşünsenize, yani Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde de hatırlarsanız yönetmişti, düdük çalmıştı 46 yaşındaki hakem ve zirvede bıraktığı yorumları yapılmış. Valla yani düşünsenize, dünyanın en büyük organizasyonunda final yöneten ilk Sloven hakem oluyorsunuz. Bu ünvanı ele geçiriyorsunuz. Kendi ülkesini tabii gururlandırıyorsun bir yandan. Wembley Stadı'nda oynanan Real Madrid Borussia Dortmund 2024 Şampiyonlar Ligi finalinde görev yapmıştı. Euro 2024'te İspanya Fransa yarı finalini yönetmişti hakem ve emekliliğe de ayrılmış. Kendisine emekli hayatında başarılar dileyelim. Bakalım önemli haberler var mı? Sizlerden gelen mesajlarla devam edeceğiz. Daha sonra bir araya gideceğiz. Yunus Bey, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Elini al, ayağını bağlayın hocam. Çok geziyor bu aralar. Ya siz bunları söylüyorsunuz. Ben ondan sonra İrfan'a söylüyorum. İrfan gülüyor gülüyor. Bayağı bir sohbetini yapıyoruz bunların. Bilginiz olsun. İsimlerinizi yazarsanız çok sevinirim, benim için çok önemli. Zafer, ben Bayrampaşa'dan Beşiktaş Elif Elmas kadrosuna katmayı planlıyormuş. 10 milyon euro bedel isteniyormuş. Zafer Bey, bu bilgi bana gelmedi ama haberin kaynağını da bana iletirseniz sevinirim. Ben de araştırmayı çok severim çünkü. Abi, dediklerim çıkarsa bir çay ısmarlar mısın demiş. Tabii ki, yani çay ne demek? Yemek ısmarlayayım size. Nerede istiyorsanız. Erkan Bey diyor ki finali berbat yönetti. Kağıt üzerinde zirve ama performans açısından dipti bence demiş Erkan Bey. Yani tabii biz hani zirvede bıraktı yorumundan gittiğimiz için o şekilde haberi okudum ben. Vinčić vicdan azabından bırakmıştır. Ne yaptıysa Arjantin kazanamadı demiş dinleyicilerimizden Kral Totti. İsminizde yazarsanız sevinirim. Galatasaray bu sene kepenk indirir. En az 4-5 sene kendini toparlayamaz. Bir şartla, projelerinin yarısı hayata geçerse, eğer onlar da durursa geçmiş olsun demiş Delfin Dane. Yılmaz Vural'ı aldık zaten.

0: gerçekten hatırlarsanız 2 hafta önce almıştık değil mi? 2 hafta olmuştur. Evet. Zafer Bey teşekkür ederim, ismini de paylaşmış. Ben teşekkür ederim dinleyicilerimize. Çok naifsiniz, çok naziksiniz. Fanatik.com.tr'de geçmiş haber. Tamam, bakalım. Yurt dışından var mı haber? Sıdiki evet sakatlandı. Greenwood oynamayacak mı? Greenwood sonradan oyuna girecek bilgisi var bizde. Hemen dinleyicimizin ismine bakalım. Çağdaş Çağlar. Bir de gidenlerden hiç ses yok. Kimse gitmiyor mu? Zaten gitmesi gerekiyor. Muammer Bey demiş ki sevgiler saygılar. İrfan hocama şunu sormak isterim. Fenerbahçe'ye gelecekleri çok az çok biliyoruz. Gidici oyuncular belli mi ve belli olanlar nerelere gidecekler? Acaba talip olanlar var mı demiş Amerika'ya da. Sevgiler saygılar Erkan Sözeri. Teşekkürler. Çağatay hocam, Aziz Yıldırım bomba transferi forvet olarak Harry Kane'miş. Az önce haber girdiler. Sizce doğru mu? Bence doğru değil. Ümraniye'den Ertuğrul Bey demiş. Ben çok doğru olduğunu inanmıyorum. Çağatay hocam mesajınızı okumadınız herhalde. Çok özür diliyorum. Gözümden kaçtıysa bakıyorum. Uğur Güneş, çok özür diliyorum. Vallahi görmemişim. Merhaba Çağatay hocam, iyi yayınlar. İstanbul'dan Uğur. Ben İrfan abiyi çok seviyorum. Çorba sözü vardı. Maça gelirken içeriz, selamlar demiş. Evet. İrfan unutursa da ben onun yerine söz veririm. İnşallah bir gün bir yerde karşılaşırız. Kayhan'ın söylediği gibi yolu sevgiden geçen herkese sizlerle bu frekansta nasıl buluşuyorsak. Nihat Şahin değil, İlhan Mansız değil, bunun bilgisini daha önce vermiştim. Evet, Muzaffer Kaya. Çağatay abi, İrfan Bey'i sorar mısınız? Leo geçen sezon sıkıntılı oyunculardan bir tanesiydi. Fenerbahçe'ye gelirse sıkıntılı süreci devam eder mi? Veya Fenerbahçe'ye yarar ne olur? Bir de Rashford söylentileri vardı. Son durum nedir demiş. Evet, bu söylentiler doğru. Şanlıurfa'dan Ahmet Doğan, ne kadar güzel. Şanlıurfa'ya selamlar olsun. Çağatay hocam, İrfan İnbeş'i bağlayabilir misiniz? Fenerbahçe transfer haberleri öğrenelim demiş. Ya aradık ama İrfan'a hakikaten bir şey oluyor. Ortadan kayboluyor. Ama ben bir kere daha sevgili İrfan'a.
1: Efendim?
0: İrfan.
1: Telefon kapandı.
0: Evet. Sayende 38 tane seninle ilgili mesaj geldi. Onları okuyordum. Evet. Yayında cevaplıyordum. Lütfen cevap verir misin? Fenerbahçe'den gidecek oyuncular var mı? Belli mi? Kimden nereye gidecek? Transfer görüşmesi yapıyor mu bu futbolcular? Bizi aydınlatır mısın?
1: Öyle söyleyeyim. Aslında bunu neredeyse bir aydır konuşuyoruz Fenerbahçe'de. Yani Fenerbahçe'de gidecek oyuncular aslında büyük oranda belli. Onu söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'nin 24 tane yabancı oyuncusu var. Bu 24 yabancı oyuncudan artı 7 kuralına uymayan artı 4 kuralına uymayan 17 yabancı oyuncu var. Bu 17 yabancı oyuncudan 7 tanesiyle yollara ayrılacak. Şu aşamada herhangi bir transfer yapmadığı takdirde, yani Leao'yu bile dışarıda bırakıyoruz. Bu 5 isim kim olur? İlk 5 isim sayabiliriz. Çok rahat, herkes sayar. Bunlar Diego Carlos, Livakovic, Amrabat, PK, Musamba. Musamba. Şimdi bu 5 isim haricinde 2 isim daha göndermesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Bu 2 ismin de Fred ve Osterwold olmasını bekliyoruz ki Gornik-Zarze maçından sonra bu 2 isimle ilgili gelişmeler olabilir. Ama Leao transferiyle beraber Fenerbahçe bir oyuncu daha göndermek zorunda kalacak. Bu isim de kim olur? Bu isim de Talisca Kante, Semedo üçlüsünden bir tanesi olur. Bence gidecek oyuncular arasında da en yakın ihtimal Semedo olacağını düşünüyorum. Çünkü o bölgede sağ bek rotasyonu Türk oyuncularla, yerli oyuncularla Fenerbahçe tamamlamayı hedefliyor, planlıyor. Yani eğer yabancı kuralında bir değişik olmazsa Fenerbahçe'nin, çünkü Türkiye Futbol Federasyonu'na bir isteği var. Artı 4 kuralında biliyorsun 23 yaş ve 6 bu kurala uyuyor. Fenerbahçe'nin isteği ise bunun 25 yaşa çekilmesi. Eğer 25 yaşa çekilirse Greenwood da Osterwold da uyacak. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin transfer politikası da değişecek. Ama şöyle de olabilir. Yani Fenerbahçe şimdi yabancı kuralına uymak zorunda olduğu için, yabancı kuralına uymak için artı 4 kuralına uyan oyunculardan işte Nene ile Aşıbran'la yollarını ayırıp işte Semedon'un yollarını ayırması durumunda ise sağ beke yine artık bu 4 plana uyan bir oyuncunun transfer edilmesi söz konusu olabilir. Mimovic'in de kiralanması durumu var ya da Mimovic'in kalması durumu da var. Yani burada aslında bir denklem. Yani 5 oyuncuyu sayabiliyoruz ama 5 oyuncunun haricindeki diğer isimler ise tabii Fenerbahçe yönetimine en çok zorlayacak noktalardan bir tanesi o.
0: Hı hı.
1: Ama transfer teklifi var mı dersen birçok oyuncuya transfer teklifi var. Amrabat'a, Suudi Arabistan'dan var. İtalya'dan, İspanya'dan izlenen kulüpler var. Diego Carlos'a hem ülkesinden hem İtalya'dan Como ekibinin ilgisi söz konusu. Livakovic için Dinamo Zagreb, Livakovic Dinamo Zagreb'e dönmek istiyor. Dinamo Zagreb'in Livakovic'i transfer etmek istediğini söyleyebiliriz. Mustafa için hem Süper Lig'den hem Championship'ten hem de Premier Lig'den ilgilenen kulüpler var. Dekao'ya kendi ülkesinden ve Süper Lig'den ilgilenen kulüpler söz konusu. Fenerbahçe bu teklifi değerlendirmeyi planlıyor. Semedo için de Suudi Arabistan'dan ciddi transfer teklifleri söz konusu. Fenerbahçe yabancı kuralını da gözünde bulundurarak Semedo için de gelen teklifleri değerlendirebilir. Fred için Atletico Mineiro kulübü ilgi duyuyor. Atletico Mineiro ama burada bonservis bedeli ödemek istemiyor. Fred de Atletico Mineiro'ya gitmek istiyor. Hem yönetim hem teknik heyete ayrılmak istediğini iletti. Teknik direktör İsmail Kartal'la da bir görüşme yaptı ve çocukluk hayali olan Atletico Mineiro'da oynamak istediğini söyleyerek izni istedi. Bornik Zabze maçı sonrası Fred'in durumu da kesinlik kazanır diye düşünüyorum. Osterwolde için de tabii Osterwolde de kariyerini Avrupa'nın 5 liginde sürdürmek istiyor. Burada Osterwolde için de gelen teklifler eğer iyi bir teklifler ise Fenerbahçe yönetimi değerlendirmeyi düşünüyor Çağatay.
0: İrfan 25, Hasan Bey diyor ki Leo gelirse Kerem gidecek o zaman lütfen sorar mısın demiş.
1: Ya şu aşamada Kerem'in de ilgili gelen bir teklif, resmi teklif söz konusu değil. Yani Suudi Arabistan'dan teklif olduğu iddia edildi ama kulüp kaynaklarına sorduğumuzda kulübe gelen resmi bir teklif söz konusu değil. Kerem de Fenerbahçe'de mutlu ayrılma gibi bir düşüncesi yok. Çünkü daha yeni çocuğu oldu ve düzenini bozmak istemiyor. Burada kalmak istiyor. Fenerbahçe'de mutlu olduğunu dile getiriyor. Dolayısıyla şu aşamada Kerem'le ilgili yeni bir gelişme yok.
0: Fatih Aydemir demiş ki limit açmadan nasıl oyuncu alınıyor demiş.
1: Şu aşamada yani limiti aşar Fenerbahçe. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Zaten Eylül ayına kadar, lig başlayana kadar, 4 Eylül transfer dönemi bitene kadar süresi var Fenerbahçe'nin. O sürece kadar da bu şeyi sorunu çözecektir. Fenerbahçe'nin zaten UEFA'sından da 39 milyon euroluk bir harcama limiti vardı. 15 milyon euro ve daha Rich transfer edildi. Onun 3 taksitle ödendi. 5 milyon eurosu dahil limite. Diğer taraftan Greenwood transferi de 39 milyon euro, 3 taksitle 3 milyon euro dahil edildi. Ve AK transfer edildi. Halen bir miktar Fenerbahçe limiti de var, onu söyleyeyim.
0: Evet. İrfan Bey çok teşekkür ediyorum. Bir daha, evet, ortada, bir daha ortadan kaybolma İrfan.
1: Yayın koptu.
0: Tamam, o zaman metrobüste görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ederim. Yayınlar
0: hoşçakal, kolaylıklar diliyorum. Sağ olasın, hoşçakal. Evet, 0212-273-10-10'da sonunda İrfan 25'e de ulaştık. Demek ki bundan sonra işimiz gücümüz rast gidecektir. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde son yarım saatimize girdik. Radyo Gol'ün en sevilen isimlerinden, A Spor'un en yakışıklılarından, yorumcu dostlarımızdan bir tanesi sevgili İbrahim Diaz, affedersin İbrahim Yavuz'la görüşecektik. Hello İbrahim, how are you?
2: Hocam merhabalar.
0: Merhaba. İbrahim kusura bakma, hep ağzımız alışmış İbrahim Diaz'a gidiyor. İbrahim Yavuz, evet, olarak, evet, düzeltelim. Evet. Ne yapıyorsun? Nasıl işler, güçler?
2: Çok şükür, çok şükür hocam, her şey yolunda. Seni sormalı.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sesini duyduk, daha iyi olduk. Nelerden bahsetmek istersin İbrahim Yavuz? Aslında ilk kez ben sana burada mikrofonu uzatayım. Gündemdeki transferlerden mi bahsedelim? İşte Leao isminden mi bahsedelim? Muhammed Salah'ın dünkü açıklamalarından mı bahsedelim? Galatasaray şu ana kadar bir transfer yapmadı. Galatasaraylı taraftarlardan bir tepki var. Ben seni takip ediyorum. Dün yayını da izledim. O yüzden sen neler, evet, söylemek istersin? Mikrofonu sana bırakayım.
2: Ya hocam, Galatasaray'dan başlayalım mı? Yani son 4 sezonun şampiyonu en fazla teknik direktörüyle tekrar yapmış bir takım. Aslında bugün için içinde bulunduğu durumdan çok daha güçlü bir Galatasaray oyunu beklememiz gerekiyordu. Yani işin sakat ya da hazır

0: olmayan oyuncular kısmından ziyade bugüne kadar bu kadar oyuncularla tekrar yapmış bir teknik direktörün bize farklı şeyler anlatması gerekiyordu. Dün çünkü maç sonunu dinlediğimde sadece Okan Hoca'dan işte hazır olmayan oyuncular, yapılamayan transferler, transfer yapmanın ne kadar zor olduğunu, maliyetleri gibi şeyler dinledik. Yani şimdi 4 senenin sonunda yeni gelenle 4 senenin sonunda aynı şeyi söylüyorsa teknik direktörler, burada ne oyuna ne oyuncuya ikisinin de faydası olmaz. Yani biri İsmail Kartal, biri Okan Buruk. Gel bu tarafa, Italiano diye bir teknik direktör değil mi? Yani kazandığı maçtan sonra baktığın zaman yeni bir takım oluşturmaya çalışıyor değil mi? İçinde bir sürü olumsuzluğu barındırıyor. Zor da işi. Yani bir önceki sene bir hayli başarısız olmuş bir kadroyla oyuncularla kadroyu yenilemeye çalışıyor. Baktığın zaman kolay bir hadise değildir. Kazanmış olduğu bir karşılaşmadan sonra eksikler üzerinden bir şey anlatıyor. Ne hakem diyor, ne sol bekim yok diyor, ne stoperim yok diyor, ne gibi, sadece gelişim üzerine bir şey anlatıyor. Şimdi bence bizim ihtiyacımız olan İtalyano gibi davranan teknik direktörler. Yani Okan Hoca da İsmail Hoca da bu tarz teknik direktör davranışlarının bize bir faydası yok.
1: Ben nasıl buldun İtalyano'yu?
0: Ben şahane, geldiği günden beri davranışları, enerjisi çok değerli, çok kıymetli. Yani bizde genelde bilgi birikimden ziyade ilk önce şeyle ilgileniriz hocam. Enerjiyle ilgileniriz mesela. Ya oyuna bir katkısı olmaz. Planlamada bir hayli eksiktir ama sahanın kenarında coşkusu olan insan bizim daha çok ilgimizi çeker. Ama bu öyle değil. Yani coşkunun altını doldurabileceği teknik anlamda bir sürü donanıma sahip bir insan. O yüzden ben Beşiktaş'ı oraya Önder Hoca'yı da katarım. Yani onun da bugüne kadarki söylemleri, davranışları aslında çok uzun zamandır hep anlatmaya çalışıyorum. Yani kulüplerin sportif direktörle, teknik direktörle bu işi götürmesi gerekiyor. İdarecilerin mümkün olduğunca açıklamalardan uzak durması gerekiyor. Kadro planlamasından uzak durması gerekiyor. Bunun herhalde son zamanlarda en sağlıklı örneğidir Beşiktaş ki dünkü şeyde bile nedir o?
1: Salah. Ben de sana açıklamaları nasıl buldun diye.
0: Orada bile mesela şöyle hayal ettim. Yani Önder Hoca değil de o açıklamayı Serdar Adalı yapsaydı ne olurdu? Bir hayli problemli olurdu diye düşünüyorum. Yani teknik anlamda bence şahane bir anlatıydı Önder Hoca'nın. İtiraz edebileceğimiz şeyler vardır tabii ki. Mesela orada devamında Orkun'la ilgili söylediklerine itiraz ederim tabii ki. Yani işte gerek yok Orkun'la ilgili anlattığınız şeyler bu kadar fazla. Çünkü yüksek ihtimal o söylediğiniz şeylerle işler biraz kötü gittiğinde karşı karşıya gelmek zorunda kalacaksınız. O yüzden hani işin ilk söylediği kısmı çok değerliydi ama Orkun kısmı biraz, ya da bunu taraftar talep ediyor üzerinden de anlatabiliriz. Bu da maalesef olabiliyor. Bizim en büyük problemlerimizden biri diye düşünüyorum hocam. Ama Beşiktaş'ı mesela bu saydığım kulüplerden, ki Galatasaray son 4 senenin şampiyonu olmasına rağmen, hani sezona başlarken Trabzonspor da bu işin içine katabilirim. Ya en şanslı kimi görüyorsun desen, ben direkt Beşiktaş'a ayırabilirim hocam. Yani bir iki takviyeyle Beşiktaş takımı Galatasaray'ın da, Fenerbahçe'nin de, Trabzonspor'un da önünde bitirir hocam.
1: Çünkü yani sana bayağı bir umut verdi o zaman Beşiktaş.
0: Hocam oyun önemli. Teknik direktör davranışı önemli. Sportif direktör davranışı önemli. Planlama önemli. Yani bugüne kadar Beşiktaş sezon başından bunu en sağlıklı idare eden kulüp. O yüzden Beşiktaş gelecek adına beni ümitlendiriyor. Teknik direktör eksikler üzerinden bize bir şey anlatmıyor. Sürekli şikayet etmiyor. Var olan oyuncularla en iyi oyunu oynamaya çalışıyor. Salah varsa varız, yoksa yokuz demiyor. Şimdi bunlar önemlidir hocam. O yüzden ben Beşiktaş takımını bu sene rakiplerine göre avantajlı görüyorum. Çünkü davranış belirleyici oluyor. Yani bu teknik direktör davranışı, bu sportif direktör davranışı, bu idari planlama Beşiktaş'ı hedefe götürür diye düşünüyorum.
1: İlham Bey demiş ki, evet.
0: Ama eksikler tabii ki var hocam. Yani hani bu tek başına, yani bu kadroyla alır. Yani bu kadroya bir iki takviye yapılmak zorunda. Onu da muhakkak planlıyorlardır.
1: İlham Bey demiş ki, hocam Fenerbahçe maçını kim veriyor onu söyleyecektin demiş. Haklı. Yarınki Gornik Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. öneleme turu rövanş maçı yarın akşam saat 21'de oynanacak. Karşılaşmayı da Esport verecek. Buna da bilgisini verelim. Peki sen neler söylemek istersin yani Polonya'daki maç için sevgili İbrahim Yavuz?
0: Ya burada tabii bizim hepimizin beklediği kadro kalitesini

0: çok ön planda olması hadisesi. Çünkü Fenerbahçe'nin yani ilk maçta 1-0 kazanmış olmasına rağmen ya oyun olarak daha iyi bir Fenerbahçe bekliyorduk. Belki hani kaçan goller üzerinden de anlatılabilir. Ya çok gol kaçırdı Fenerbahçe. 3-4-0'da evet o da var ama oyunun bütününe baktığında bence oyun anlamında beklentinin altında. Ama haksızlık da etmeyelim teknik direktöre de oyunculara da. Kolay değildir. Yani yoğun bir antrenman döneminden sonra resmi müsabaka oynamak kolay değildir hocam. O problemi yaşadı Fenerbahçe. Ha, bundan sonrasıyla ilgili nasıl bir planlamanın içerisinde olur bilmiyorum ama rakibin zaten yapabileceği fiziksel anlamda direnmenin dışında çok fazla bir şey yok. Yok bireysel anlamda öyle bize problem çıkartacak kalitede oyuncuları yok. Oyun gücü olarak da sınırlı bir oyun gücüne sahipler. Evet taktik disipline sadık kalıyorlar, planlamaya sadık kalıyorlar. Ama o da bir yere kadar belirleyici oluyor ki bu karşılaşmada ben hatta Fenerbahçe'nin buradaki oyundan çok daha rahat bir oyunla orada o problemi çözeceğini düşünüyorum hocam.
1: Yunus Bey demiş ki Önder Hoca'nın bizim kaptanımız 2-3 kişiye kaptanlık yapmıyor. 23 kişiye kaptanlık yapıyor sözü sizce Hakan Çalhanoğlu'na mıydı demiş. İbrahim Bey'e sorar mısınız diye bir mesaj var.
0: Kime dediğini bilmiyorum. Çok da ilgilenmiyorum o tarafla. Gerek yok sadece yani. Hmm. Hani kime niye mesaj veriyorsunuz? Gerek yok. Konu o değil ya. Yani ben de çok iyi biliyorum o Hakan Çalhanoğlu Orkun Kökçü ile ilgili hadise işler biraz kötü gittiğinde öyle okunmayacak hocam. Ali gerek yok. Bir oyuncuyla bu kadar bir oyuncu üzerinden oyunu bu şekilde anlatmanız da çok sağlıklı bir hadise değil yani.
1: Ali Algül demiş ki Tedesco'nun da teknik direktör davranışları iyiydi ama kovuldu demiş kendisi.
0: Değildi. Hiç iyi değildi Tedesco'nun teknik direktör davranışları. Nasıl iyiydi Tedesco'nun teknik direktör davranışı? O Tedesco değil mi Fenerbahçe? Dörtlü oynarken, dörtlü savunma alışkanlığı varken bir anda o Antalya Kasımpaşa maçlarında, Nottingham maçlarında üçlü savunmaya dönen Fenerbahçe o dönem en fazla gol yediği dönemi yaşamadı mı? Hı hı. Yani nasıl ben şimdi teknik direktör olarak davranışı olarak bunun iyi bir davranış olduğunu söyleyeyim. Doğru değil de o dönemde teknik direktör davranışı.
1: Ali Bey diyor ki Galatasaray'ın yerinde olsam diyor forveti Güven Yalçın'ı alırdım. Bence Türk oyuncu olarak en iyi golcü ve tecrübelendi Galatasaray'da kendini kanıtlama şansı bulur demiş.
0: Ya bu yorumu yapan arkadaşımız ya adım gibi eminim Ahmet Kutucu için de aynı yorumu yapmıştır o tarihte. Bir şey değişmiyor yani. En iyisini gördüğünü al o problemi çözer diyorsun. Yakın tarihte Ahmet Kutucu da aynı şeyler söyleniyordu. Çok iyi değil miydi Ahmet Kutucu Eyüp'te? Hatta o dönem denmiyor muydu Ahmet Kutucu'yu alan şampiyon olur Fenerbahçe'de istiyordu. Ne oldu Ahmet Kutucu o süreçte?
1: Ama nedense de evet. İstanbul takımlarına gerçekten geldiğinde bir varlık gösteremiyor yani. Çok az örneği vardır bunun.
0: Hocam işte yani o baskıyı idare edebilme, işte kadro planlaması, ona verdiğin süre, beklenti, bir sürü şey işin içine giriyor hocam. Kolay değil yani o işi tek başına oyunculukla çözmek. Yani o işin psikolojik tarafı da çok zordur. Yani bazıları baskıya direnç gösteremiyor. Çok yetenekli ama gösteremiyor. Bir baskı altında en kolay yapacağı eylemi yapamıyor, zorlanıyor. Şimdi belli ki bu da öyle bir oyuncu. O baskı altında halledemiyor problemi. Rahatladığında bambaşka oyuncu ortaya çıkıyor. O yüzden hani büyük takım oyuncusu, Anadolu oyuncusu ayrılıyor. Burada onları net ayıran özellikleri de bu oluyor.
1: O zaman İbrahim Yavuz seni de bulmuşken şunu da sorayım. Perşembe akşamı Beşiktaş'ın Michelin maçı var.
0: Evet
1: hocam. Deplasmanda oynayacak. Nasıl bir maç olur? Yani tur gelir mi sana göre?
0: Ya hocam zor. Yani bir kere zor bir karşılaşma. Yani kolay değil.
1: Şöyle bir durum Aral var. Yok Trabzonspor'da.
0: Yani şöyle bir durum var hocam o tarafla ilgili. Yani 3 aşağı 5 yukarı bu takımın bir oyun ezberi var hocam. Yani burada şimdi eksik kalmaları onları tabii ki sayısı olarak bir kişi eksik oynamak bir takımı yorar. Onları biraz yıprattı. Ama onlar hiçbir şekilde taktik disiplinin dışına çıkmayacaklar. Burada bence bizim adımıza en belirleyici hadise şey olacak. Yani ya 1-0 önde başladık, skoru koruyalım düşüncesi bizim çok işimize yaramaz diye düşünüyorum hocam. Burada Beşiktaş'ın talip olması gereken skordan bağımsız yine oyuna talip olması gerekecek. Yani Beşiktaş adına en belirleyici olan hadise o olacak. Kolay değil tabii. Yani Fenerbahçe ile ilgili yaptığım yorumu burada Beşiktaş için yapmam bir hayli zor. Çünkü yani rakibin beraber oynama alışkanlığı ve Avrupa kupalarında geçtiğimiz sezon sadece kendisi aslında bir maç kaybetmiş takımdan bahsediyorsunuz. Bu da yani içeride oynadıkları karşılaşmalar konusunda da güçlü bir takımla oynayacağımızı da bize gösteriyor. Beşiktaş bu geçiş sürecinde eğer burayı atlatabilirse onlar adına bence çok kıymetli bir durum. Atlatamazsa bile bence bu anlaşılabilir bir hadise. Kolay değil çünkü yeni bir teknik direktör ve zor kura çektiklerini düşünüyorum bu süreçle, bu geçişle alakalı. Umarım Beşiktaş bu turu atlar. Başka diyebileceğim bir şey yok bu karşılaşmayla ilgili hocam.
1: Peki sevgili İbrahim Yavuz, sen de yoldasın. Çok teşekkür ediyorum bizlere vakit ayırdığın için.
0: Ben teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Ne demek?
1: İyi yayınlar diliyorum. Dikkat et kendine. Hoşça kal.
0: Sağ ol hocam. Sağ ol.
1: Saate baktım. Evet, bizlere ayrılan vaktin sonuna gelmişiz. Bakalım mesajlarımıza, yorumlarımıza eksik kalan bir şey var mı diye. Dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi yine 2 saat boyunca Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde beraber olduk. Az sonra Berk Sayar sizlerle birlikte olacak. Sevgili Berk'i de yalnız bırakmamanız dileğiyle ben Çağatay Çıtlak. Hepinize dinlediğiniz için bir kere daha teşekkür ediyor. Sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum efendim. Hoşçakalın.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem sona erdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Doğan Önçel ve Oğuz Altay'la soru cevap başlıyor.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Biraz rötarlı bir şekilde başladık bugün. Oğuz Altay'la beraberiz. Hafif bir yer değişikliği söz konusu oldu. Hatırlıyorsan pazartesi itibariyle evet. Polonya'ya gidiyormuş Ahmet Beyefendi. Evet. Onun sonrasında o da dedi ki rica etti Oğuz abiden.
7: İnşallah 7-8 sene kalır orada.
6: Yani büyük bir sene. Ben dönmemesi adına ben Polonya hükümetiyle de görüştüm, yazışmalarımı yaptım. İnşallah dedim, hani size biri gelecek, çaktırma salma onu dedim ya. Sıkıntı var mı dedi. Yok dedim ya, pamuk gibi çocuk, öyle bir şey olur mu dedim.
7: Harika,
6: Ahmet Konanç için.
7: Harika. Başka bir gezegenden yaşıyor sanki.
6: Tabii ki. Yani aynı oksijeni soluyor olmak da bazen Ahmet'im canım. Düşme Ahmet, düşme. Peki Oğuz abi nasılsın, iyisin?
7: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
6: Herkese... Çok şükür, iyi gördüm seni.
7: İyiyim. Tüm dinleyicilerimize de çok selamlar, sevgiler olsun.
6: Bugün uzun bir aradan sonra stüdyo heyecanı yaşıyoruz.
7: Seviyorum yani aslında seninle
6: canlı göz
7: olmayı çok seviyorum. Bugün nasip oldu tabii.
6: Peki. Şimdi az önce Cihan da bahsediyordu. Hafif böyle bir program tekrarı yayınlama durumu oldu tabii. Evet. Kızlarımızın başarısından sonra bütün herkes de villaları kızlara verin, primler onlara verilsin, hak ediyorlar falan derken, ama biz bu başarıya biraz alıştık ve çok da şaşırmıyoruz artık. Yani o kızlardan zaten bunu bekliyoruz ya. Böyle bir şımarıklık var mı bizde? Böyle parantez içinde o kelimeyi kullanayım da, kızlar zaten tamam belliydi işte. İtalya'yı bazen yeniyor. Yiyorlar bazen, Brezilya bazen.
7: Ya doğum bizde ortası yok ki zaten. Yani sevinmenin, üzülmenin en uçlarda yaşadığımız için. Ama tabii ki de kadın voleybol takımımızı çok tebrik etmemiz lazım. Ediyoruz da. Ama şımarıklık konusuna gelince bu kadar çabuk şımarabilen insanlar az bulunur yani. Sporcular için söylemiyorum. Hepimiz için söylüyorum. Yani çabuk şımarabilen, ayağı yere sağlam basan, biraz daha böyle objektif yorum yapmaya çalışan, hayatı gözlemleyen, bu konularda çabuk gevşediğimizi düşünüyorum.
6: Mehmet Akif Üstündağ ismini biliyor musun?
7: Evet.
6: Federasyon Başkanı. Voleybol Federasyon Başkanı.
7: Evet.
6: Hiç ekstra bir haberini gördün mü?
7: Hiç
6: bir
7: görmedim.
6: Açıklamasını, beyanatını, ne bileyim gündeme gelen şaşırtıcı bir ne bileyim yorumunu.
7: Yok. Gerçekten öyle bir şeyi görmedim.
6: Mesela hani aslına bazen şeyden diye federasyonun da başına da o gelsin falan dedi. Hidayet ya, Türkoğlu'nun açıklamaları oyunculuk
7: oluyor.
6: Dönemlerinde kaldığı için
7: kaldığı
6: biraz
7: için.
6: Duygusal muhabbetleri falan.
7: Ama baktığın zaman yani oralarda başkanlık koltuğunu hak eden ya da orada bulunan insanlar gerçekten çok sansasyonel olayların içerisinde olmuyorlar. Çok zaten doğrusu bu yani, olmadığı için tebrik etmeye de gerek
6: aslında
7: yok.
6: Aslında ortamı karıştırmak isteyen çok kişi oldu. Ebrar üzerinden, diğer kızlar üzerinden, biliyorum, takımlar üzerinden, Gizem'in Fenerbahçeli olup da alınmamasıydı, Ilgın'ın bir süre Galatasaray'ın kaptanlığını yaptığı dönemlerde yaşadığı problemlerdi falan, Santarelli, Guidetti dönemleri falan, bir sürü şey yaşandı aslında. Ama kimse o kadar şeye girmedi konuya.
7: Santarelli geldikten sonra aslında bir ivme yakaladı kadın voleybol takımı. Hı-hı. Yani hem biraz kupalara da alıştık diyebilirim, finallere, başarılı maçlara, galibiyetlere alıştık diyebilirim. Yani koçun, antrenörün ne kadar etki edebildiğini, doğru oyuncuları da iyi oyunlu haline getirdiği zaman sonuçların gelmesi doğal. Ama tabii bütün bunları konuşurken bir taraftan da gözümüzün ucunda, aklımızda Futbol Federasyonu ve Futbol Federasyonu Başkanı olduğu zaman, kıyaslama içine girmeye başladığımız zaman, o zaman şirazesi kayıyor işin.
6: Şimdi biliyorsun, tarifeli uçaklarla tarifesiz mutluluklar yaşatan kızlarımızın bize öyle çok bir güzel laf koyayım.
7: Çok güzel.
6: Ama ondan sonrasında biliyorsun biznes'e geçmişler.
7: Geçmişler
6: artık
7: mi?
6: Kızlar, sadece kızlar geçebilmiş. O kadar yer kapladığı için, ama diğer çalışanlar, federasyon yetkilileri falan, bir kısmı ekonomi uçmak zorundaymış. Yani özel bir uçakları hala yok.
7: Yani ya olur ya, o da olur Allah'ın izniyle, o da olur.
6: Beyler, pamuk eller cebe, kızlara uçak almayayım, o öyle bir şey olsun. Hani uçak insin, uçak kalksını seviyorsunuz da, bir tane uçağımız olmasın mı yani kızlar için?
7: Ya kolay, yapmayalım ya, o kadar zor bir şey değil.
6: Ya bir tane de ne bileyim bir iş insanı da çıkar herhalde, bu kızlara tahsis edilecektir. Voleybol Federasyonu'na veriyoruz bunu. Erkekler de kızlar da kullansın.
7: Ya bunu
6: desin inşallah.
7: Bunu bir iş insanı da yapabilir. Federasyon da yapabilir. Devlet büyükleri de yapabilir. Yaparlar yani.
6: Peki gelelim artık, sen de buradaysan, Galatasaraylıların merak ettiği şu Musiala'nın hikayesine. Ne oldu, ne bitti, gerekli mi, değil mi, sakat mı, oynar mı, gel burada tekrar kendini hatırlat, zirveye çık mı, gel bizi toparla, bir 10 numara eksikliğimizi gider mi, ne diyorsun, ben kaçayım gideyim mi, sen yarım saat konuşuyorsun diye tahmin ediyorum.
7: Ya yarım saat konuşabilirim ama esasında burada akıllara durgunluk verilen konu şu. Önce bunun altını doldurayım, ondan sonra şu soruya geleyim. Aylardır Galatasaray taraftarının 4 sene şampiyonluktan sonra işte transfer isteği, ama buna rağmen bununla birlikte sosyal medyada yangın, ama bunun dışında da biraz daha böyle akil, bizim gibi camiaya yön verebilecek insanların da, daha durun, Şampiyonlar Ligi ön maçları, ön eleme maçları yok. Galatasaray'ın zamanı var. Rakipler maç sezonu erken açacak. Erken maçları oynayacak. Galatasaray bu süreyi en iyi şekilde değerlendirecektir falan derken, iki gün önce ben de bir artık tweet attım. Buraya kadardı dedim. Artık bundan sonra telafisi olmayan bir döneme girdi dedim. Şimdi benim anlamadığım şu. Mertens döneminden beri işte bir buçuk sezon geçti neyse, Galatasaray'ın belli ki bir 10 numara eksiği var. Onu Gabriel Saray'la veya Yunus'la tam olarak kapatabilme şansın yok. Yani bunlar orada oynayıp verim almaya çalıştığın oyuncular olarak. Çünkü Sara 10 numara değil, 8 oynuyor. Herkes 10 numara beklentisi içerisinde.
6: Zaman zaman Mertens'in olduğu dönemde Kerem bile o açığı kapatmaya çalışıyordu.
7: Kesinlikle öyle. Benim çok merak ettiğim bir şey var. Çok akıllı olmaya gerek yok. Futbolu inanılmaz bilmeye gerek de yok. Ya senin eğer modern futbolun içerisinde klasik eski 10 numaralardan değil, oyunun iki yönünü oynayabilen ama golleri, asistleri üretebilen, topun takımda sağ kalmasını sağlayabilen, kanat varyasyonlarını hayata geçirebilen bir 10 numara ihtiyacın varken, bugün ayın 28'i Temmuz'un, bir buçuk seneden sonra hala bir 10 numaran yok. Şimdi ikinci bir şey daha söyleyeyim dinleyicilere. Şimdi ben bu transfer dönemlerini çok sevmem diye zaten seninle konuşuyoruz, söylüyorum. Son 1,5 aydır, 2 aydır ya, son 2 aydır Galatasaray yorumcuları, sosyal medyası, hepsi buna dahil. Hepsinin anlatmış oldukları, vermiş oldukları futbolcu isimlerinden bir tanesi Galatasaray'a geldi mi şu anda? Hayır. 2 aydır ne anlattınız arkadaşlar siz? Ben sizin yapmış olduğunuz işe saygılıyım. Sizlerin hepsini tanıyorum, seviyorum. Hepsiyle arkadaş, abi, kardeş ilişkilerimiz var. Tamam, işinizi de yaptınız. Ama hayal tacirliği yapmanın bir anlamı yok. Hayal tacirliği çok kötü bir şeydir. İnsanların duygularıyla oynamak iyi bir şey değildir. geleceğim futbol kısmına. Ben böyle bir felsefi bir şekilde yaklaşıyorum ama insanların hayal kırıklıkları futbol üzerinden çok şiddetli oluyor. Hı-hı. Çünkü gönülden bağlı insanlar takımlarına. Sırf Galatasaray özelinde değil. Herkes için bu böyle. Şimdi Musiala konusuna geldiği zaman bunu söyleyen Burhan Can Terzioğlu kardeşimiz. Sözümün arkasındayım, kellemi koyarım dedi. Bir insanın bir konuyla ilgili kellemi koyarım, meslek hayatıyla ilgili söylemesi, bu da kolay bir şey değil. Demek ki gerçekten çok inandığı bir şey var. Yok yani, bir akıl tutulması yaşamayacağına göre Burhan bunu da ortaya koydu. Galatasaray'ın yapmış olduğu açıklamayla ilgili olarak biz Musiala'yla görüşmüyoruz denmedi. Biz Musiala'yla

0: mı? Bunu Burhan'ı kenara ayırdım. Hiç kimsenin yapılan açıklamalardan sonra bunu anlayabilmesi mümkün değil. Çünkü Galatasaray bu sene transferde ortaya isim koymadı. Ha, sosyal medyayı manipüle etmek isteyen, kendi lehine kullanmak isteyen Galatasaray yöneticileri oldu mu? Oldu. Her zamanki gibi oldu. Ama bu hep Galatasaray'a zarar veriyordu. Ama isim çıkmadı bu sene. İsim çıkmamasının nedeninde de açık bir şey söyleyeyim. Bizlerin de telkinleri oldu. Neden? Bu Galatasaray'a zarar veriyor. İsim açıklamayın kardeşim diye konuştuk bazı insanlarla. Bu gerçek çünkü Galatasaray için. Musiala konusunu bilmiyorum. Neden bilmiyorum? Çünkü ben bugün Abdullah Kavukçu'yu arasam nasılsın, iyi misin desem ya da yönetimden bir başka kişiyi arasam bunları konuşabilecek durumdayım. Ama zaten gelmişsin Temmuz'un sonuna, 13-14 gün sonra lig maçına çıkacaksın. Bu saatten sonra ben o ismi alıp burada tamam değerlidir, dinleyicilerimizle paylaşalım, televizyonda konuşalım ama artık bunun zaten bitmiş olması lazımdı. Ben artık orada sıtkım sıyrılmış vaziyetteyim. Kendi adıma söylüyorum. Görevini yapmayanlar, yapamayanlar. Yöneticinin bir tanesi bana diyor ki, abi paramız yok. Yüzüm bana bunu telefonda söylüyor. Paramız yok diyor. Oğlum diyorum, sezon başında diyorum 115 milyon dolar 10 günde sırf stat'tan aldınız. Yani ne oldu bu 115 milyon dolar kulübün içerisine? Borçlara gitti. Oğlum hani Galatasaray'ın 100 bin tane sponsoru var. Her yerden para geliyor. İşte Galatasaray'ın bütçesi 380'lerden 500'lere çıkarılıyor. Yeni sponsorlar gelecek.
1: Mesela Şampiyonlar Ligi'nden alınacak para var, ayak bastı parası gelecek, tabii, tabii. Tekrar bir şey gelecek.
0: Oraya geleceğim ben şimdi. Burada Galatasaray yönetimini bugüne kadar hep destekledim. Ama ben kimsenin emiri değilim. Öyle bir durumum da yok. Genel kurul üyesiyim. Ve bugüne kadar gelmiş olduğumuz noktada Galatasaray taraftarının üzüntüsünü de görüyorum. Yine söylüyorum, Galatasaray transfer yapacak. 10 numaranın iyisini yapacak. Santrafor alacak. Kanat oyuncusu alacak. Bunları alacak. Ama bugüne kadar almama nedenlerinin içerisinde Galatasaray kulübünün içerisinde ayrılıklar var. Kuyu kazmalar var. Daha önceden de vardı. Bir tane yönetici çıksın, dinleyen gelsin. Hayır, Galatasaray kulübünün içinde böyle bir şey yoktur desin. Hadi bir konuşsun benimle de ben isim isim bu hepsini anlatayım burada. Çıksın gelsinler. Canlı yayındayız biz, bir yere gitmiyoruz ki. Ben bunu biliyorum. Eskiden sponsor bulan kişiler neden şimdi bulamıyor? Mu? Bulmuyor mu? Hadi yapın da görelim mi diyor.
1: Hatta kulüp çalışanlarının bina önünde paramız verilmiyor diye isyanlarından tut, öbür tarafta Haluk Yürekli'nin futbolcular üzerinden yapmış olduğu programlara karşılık kulüpten gelen bir yalanlama var ama mesela Haluk Yürekli için halkı yanlış yönlendirmeye dair bir şeyden bir suç duyurusu da yok. Mesela,
0: ya böyle bir şey yok.
1: Aslında hani bunu sen de şimdi söylüyorsun, ediyorsun. Bunu Galatasaraylıların haricinde mesela Fenerbahçe...
0: Ben kulüp alamam, bak bir dakika.
1: Mesela
0: Haluk'un yorumcular... söylediğiyle benim söylediğim aynı değil. Ben kulüp çalışanları parasını alamıyor, geriden geliyor anlamında bir şey söylemiyorum. Ben yöneticiler arasındaki güç savaşlarından dolayı zararı Galatasaray'ın gördüğünü söylüyorum. İsim isim söylerim. Bak bu şekilde giderlerse isim söylerim. Kulübe giderim, yüzlerine söylerim. Genel kurulda çıkarım, orada söylerim. Ama şu anda destek olmayı tercih ediyorum. Az bir zaman kaldı.
1: Bir ara bir Can Uzun'la görüşülüyordu. Hemen bir isimler çıktı. Bruno Fernandes beklemeyde. Onun sonrasında Musiala'lar falan havada uçuştu. Aslında hepsi hazır. Sanki ön protokol imzalanmış. Dünya Kupası'nın bitmesi bekleniyor diye gaz alındı.
0: Evet.
1: Ama gaz içeride şişkinlik yapmaya devam ediyor şu an.
0: Yapar. İki şey beklendi. Daha doğrusu kullanıldı. Bir, Galatasaray'ın ön eleme maçı olmadığı için sezonu geç açacak. Hı hı. Acele etmeyin. Aman hata yapmayalım. En doğrusunu, en iyisini alalım. Bu güzel bir fikirdi. İkincisi, Dünya Kupası var. Bir orada bir oyuncu, düşündüğümüz oyuncu sakatlanabilir. O zaman alırsak sıkıntı çekeriz ya da daha iyi bir oyuncu görürüz. Onu alırız adı altı. Dünya Kupası da bitti. Neyi bekliyorsunuz şu anda? Benim artık buradan Galatasaray taraftarına söyleyecek tek bir şeyim var. Sabrettiniz, helal olsun. Tamam, duygularınızı söylediniz. Ama gelmiş olduğumuz noktada benim iki gün önce atmış olduğum tweette artık bugüne kadardı. Bu bir isyan çağrısı.

0: çağrısı ya da tepki çağrısı da değil. Bugünden sonra artık susamayız. Bu insanları da ne kadar durdurabiliriz? Yani adama diyorsun ki ya az kaldı sabret kardeşim diyorsun. Ben sabredemem abi diyor. Al işte.
1: Etmez.
0: Bu jenerasyon etmiyor.
1: Etmez. Çünkü bilmiyor. Başarısızlığı bilmiyor, sabırsızlığı bilmiyor. Yani alışmış üst üste şampiyonluklar ve aynı zamanda Avrupa'da işte rakipler, benim Juventus, benim bilmem ne derken en son acaba Kocaeli maçı demeye başladığı anda ben onun değişimini gördüm. Tabii. Ne oldu sorusunu sordum ben o jenerasyona.
0: Evet.
1: Yani acaba dur Kasımpaşa maçını geçebilir miyiz? Ulan bir beraberlik gelirse oradan endişesini yaşadı mesela.
0: Ya aslında hani şeyler... daha çok böyle çok zengin iş adamları çocuklarını direkt olarak şirketlerin başına getirmeyip biraz zoru da kötüyü de göstererek yetiştirip ondan sonra üst düzey görevleri alıyorlar ya. Hı-hı. Aslında bu Galatasaray taraftarına hiç temenni etmiyorum tabii ama biraz bu zor kötü zamanları yaşasalar onlar da artık şu anda yaşadıkları dönemin ne kadar güzel ve kıymetli olduğunun farkına varmaya başlarlar diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle.
0: Açık bir şey söylüyorum efendim Erdoğan. Yok mu dedim?
2: Yok demedim de hani...
0: Katılmadın.
2: Katılmayız ya.
1: Sevmiyorlar abi böyle şeyleri. Alsana mikrofonunu.
0: Ya ben de sevmiyorum ama ne diyeyim şimdi Doğan yani böyle şeyler de olabilir. O zaman ne yapacaksınız? Mesela Galatasaray 3 sene şampiyon... Şimdi 4 sene oldu. 5. olmak istiyor. Çalışmalar yapılıyor. Olabilir mi? Olabilir. Kadrosu, iskeleti çok güzel. Üstüne iyi takviyeleri hala şansı çok yüksek. Yapabilirse şampiyonluğun 1 numaralı adayı olabilir. Güçlenmiş bir Beşiktaş, güçlenmeye çalışan bir Fenerbahçe bir yarış olabilir. Peki Galatasaray 3 sene 4 sene şampiyon olamadı. Oldu futbolun içinde bu var. Ne yapacaksın? Sabretmem dediğin noktada ne yapacaksın yani?
2: 4 tane başkan değişir, 4 tane hoca değişir. Ararız da ararız şampiyon olana kadar. Ki son 2 sezon öyle oldu zaten. Dominic Torrent geldi ondan öncesi.
1: Peki bu kadar sabırsız olan 2 sene başarısız olduktan sonra 3. sene savaşmaya devam mı eder?
0: Biraz daha şu sorduğunu.
1: Yani Fenerbahçe gibi 12 sene takımının yanında durur mu bu nesil?
0: 14 sene durdu Galatasaray.
1: Ama hayır, o jenerasyonla bu jenerasyon farklı diye bakıyorum.
0: Bak aslında düşünülmesi gereken biraz da psikiyatristlerin ve psikologların ve sosyologların da işin içine girmesi gereken bir soru sordun sen. Çünkü bunun cevabını bu kadar tecrübeli olmama rağmen ben de çok kolay söyleyemem. Galatasaray taraftarı özelinde söyleyemem. Ama onlar alıştılar tamam.
1: Mesela başarısızlık orada bir kenetlenme yaşattı. Olacak bu sefer falan diye devam edip evet öyle devam etti mesela karşı tarafta da karşı taraf mesela orada başarısızlıkta ilkinde bir dağılma yaşanır.
0: Sonrasında
1: bir toparlanma yaşanır ama o bir boşluk olur onlarda.
0: Olur.
1: Yani.
0: Ondan sonra bizim bu genç Galatasaraylı evlatlarımız, kardeşlerimiz de hayatın içinde her zaman yukarı doğru bir çıkış olmadığını, zaman zaman böyle sıkıntılar olabileceğini de öğrenmiş olurlar. Şimdi bu niye konuşuyoruz aslında biliyor musun? Galatasaray 4 sene şampiyonluğu yakalamış, 5.'yi Türkiye'de hiçbir kulüp yakalayamamış Türk takımı olarak 5.'yi yakalama şansın var. İskeletin duruyor. Üstüne yapacağın maksimum 4 tane kaliteli transferle şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olabilirsin. Teknik direktörün de aynıyken, başkanın da aynıyken ve böyle de muhteşem bir taraftar varken statta bütün Avrupa basını her maçtan sonra konuşuyor. Şimdi buna rağmen bu kadar ağırdan alınmasının nedeni bir yöneticinin bana abi para yok.
1: O zaman senin bu kadar konuşman Erdem'in bu kadar böyle net olarak cevap vermesinden sonra benim aklıma tek bir şey geliyor. Allah Okan Buruk'un yardımcısı olsun.
0: Dün sen maçı seyrettin mi?
1: Yani herkes sana onu yazıyor herkes. Sol stoperden başla öbür tarafa kadar git. Ne bileyim Çanlar Aslan için çalıyor manşetleri.
0: Şimdi
1: onun sonrasında şurada bir tane daha manşet vardı sevdim onu. Yine kayıplardı Galatasaray. Bak, diye. Kaç hazırlık maçı kaybettin biliyorsun değil mi?
0: Tamam Galatasaray kaybetti. Yani
1: hazırlık maçlarını baz alamam. Bazı şeyleri yapamam ama mesela Torreira'nın açıklamalarına bakıyorum.
0: Yok.
1: Mertens ve Icardi gittikten sonra ben kendimi çok yalnız hissediyorumlar. Öbür tarafta bakıyorsun Sara işte Newcastle'a doğru gidiyor gibi gözüküyor. Çok mutsuz.
0: Esasında
1: içeride falan gibi.
0: Sara'nın daha önce de gitmesi gerekebilirdi. Galatasaraylı futbolculara resmi teklifler gelmedi ki. Galatasaray'ın futbolcu satabilme konusunda da sıkıntısı var. Yani bunları konuşunca ya konuşmaya çatladım kardeşim yıllardır içimde tutup hani kimseye malzeme vermeyeyim diye.

0: Ama Galatasaray'ın futbolcu da satabiliyor olması lazım. Bu arada yani aynı durum Fenerbahçe için de geçerli. Galatasaray'da 14 tane yabancı futbolcu var. Fenerbahçe'de 24 tane var. 10 tane yabancı futbolcusunun maaşını ödeyen bir Fenerbahçe var. Olmaz. Yani bu parayı Fenerbahçe kulübü niye ödesin oynatmadığı oyuncuyu? Eğer kiraya veremiyorsa, eğer kira satamıyorsa
1: verdiği kiraya verdiği oyuncunun parasını da Fenerbahçe ödüyordu.
0: Ya,
1: aslında Cengiz Ünder işte.
0: Bir de o var. Bir de o var. Bir de TFF'nin bu yabancı kuralından sonra bu futbolcuları kesin elinden çıkarma zorunluluğu doğduğu zaman Doğan. Çıkaramıyorsun. Neden çıkaramıyorsun? Adam senden 4 milyon euro alıyor. Ben mukavelemi bozmam diyor. Gönderdin. Öbür kulüp 1.2 milyon veriyor. 2.800'ü sen veriyorsun gene. Yani burada yine kulüpler zarardalar. Yani bu yabancı kuralı mı dersin? Alınan bu kadar fazla futbolcu mu dersin? Bu kadar yüksek rakamlarla futbolcu transferi mi dersin? Ne dersen de bu işi futbolun içindeki yöneticiler beceremiyor kardeşim. 24 tane yabancı futbolcu niye var ya senin? Eleştirel tarzda söylemiyorum. Yani Fenerbahçe'nin iyi bir kadro kurması Türk spor adına çok önemli. Abi 24 taneyi ne yapacaksın abi?
1: Ben bir tane dinleyicinin yazdığı mesaj üzerinden şey yapmak istiyorum.
0: Tabii.
1: Bu Sergio Bucca vardı, hatırlıyor musun?
0: Sırıkla atlama,
1: cirit atma, sırıkla
0: atlama. Ya şimdi bir şey söyleyecektim sana. Sırıkla atlama diyecektim. Sen gülersin diye bir futbolcu varsa çıkar diye aynı anda onu da düşündüm. Aynı anda doğruymuş Mercan. Bucca.
1: Şimdi abi bu adamlar atlaya atlaya bak sırıktan daha öteye geldi.
0: Düzgün
1: kulüpler üzerinden gitti. Bak,
0: düzgün konuş.
1: En yükseklerden atladılar. Rekorlar kırdılar.
0: Evet.
1: Kulüplerin bu hale gelmesine sebebiyet verdiler. Sende Gardi mi vardı? İşte Abbas mı vardı? Biri Beşiktaş'ta işimdi. Öbür tarafta
0: değil.
1: İşte Devin Özek üzerinden tabii devam eden, Komolli üzerinden devam eden bir süreç mi vardı? Sen onların buradan bir tane oyuncuyu da alıp götürdüğünü gördün mü?
0: Güzel bir soru bu.
2: Herkes getiriyor ama.
1: He? Getirmek çok kolay değil mi? Para varken ben de getir. Ben Gardi olamaz mıyım yani?
0: Ama Gardi'nin şöyle güzel bir özelliği var. Götürmüyor.
1: Abi işte hani hayır, o kadar güzel götürüyor ki
0: o
1: aslında.
0: O kadar güzel götürüyor ki.
1: Fiziki götürmüyor.
0: Onu söylüyorum ben de. Ya onu
1: ya hepsinin öyle bir şeyi var.
0: Dün akşam demin yazan arkadaş iyi bir şey söyledi. Sen maçı seyrettin mi? Yok.
1: Yok, seyretmedim.
0: Ben
1: özetine baktım.
0: Bak ben seyredeyim. Sana pas da vereyim. Gün içinde başka yerlerde de aklında olsun. Ben Galatasaray'ın hepsi...
1: Venezia maçından bahsediyorsun. Evet, Monza maçından sonra.
0: Dün akşam
1: evet.
0: Erdem'le beraber oturduk. Maçı izledik. Şöyle bir şey söyleyeyim. Hep sana bir şey söylerim. Hatırlar mısın bu yorumumu? Ben sezon başlarında özellikle kulüplerin ne oynadığına değil ne oynamaya çalıştığına bakarım. Yani o oynamaya çalıştığı oyun felsefesini daha kaliteli oyuncularla, gerçek kadrolarıyla oynamaya çalıştıkları zaman nasıl bir efekt yaratacaklarını hayal ettiğim için hayalimde onu seyrediyorum. Dünkü Galatasaray'dan bir cacık olmaz. Bak yıllardır ilk kez bu cümleyi kullanıyorum. Olmaz. Tamam evet Arda oynadı, kalede Cankat oynadı, 9 tane inanamazsın 9 tane net kurtarışı var. Uçuyor uçuyor kurtarıyor bu kadar 3 gol yemesine rağmen. Berat Luş'u oynatıyorsun, Kaan'la oynuyorsun. Şimdi zaten defansta bir oyun kurulumunu yapamıyorsun. Orta sahan eksik, kanat pozisyonunda oynattığın oyuncular ikinci yarıda yavaş yavaş giriyorlar. Tamam takım henüz yeni yeni geliyor milli takımlardan, oradan buradan tamam tatilden. Şimdi ben sana maç sonunu söyleyeyim. Okan Hoca'nın röportajında, ki senin en çabuk yakalayacağın konulardan biri budur. Sorulan sorularda, ki asla bunların içinde Musiala sorusu yok. Bir tek gazeteci, bir tek televizyon kanalı bile Musiala ilgileniyor musunuz diye soru sormadı. Bu da bir enteresan. Belki de önceden tembihlenmiş de olabilir.
1: Olabilir. Konu.
0: Yok, sorulmuyor. Günün Türkiye'yi ayağa kaldıran sorusu sorulmadı. Böyle gazetecilik oluyorsa güzel. Talimatla. Onu da geç. Okan Buruk zor durumdaydı. Röportajda. Sorulan soruların içerisinde alınan yenilgileri, hani sezon başı ağır antrenmanlar. Hep bildiğimiz klasik şeyler vardır ya.
1: Yeni arkadaşları, gençleri deniyoruz. Bilmem ne, bir kadro hazırlığı içerisindeyiz.
0: Doğruluk payı da var. Buna bir şey söylemiyorum. Fakat her söylediği kelime öncesinde çok ciddi düşüncelere dalan söylediği kelimenin Galatasaray Başkanı'nın

0: yönetimini, transfer komitesini bağlamaması, onları sevk etmek ama onları taraftarın gözü önünde zor duruma bırakmamak için seçilmiş kelimeler kullandı. İyi yönetti süreci. Çok zor durumdaydı.
1: Sürekli yumuşatıcı, deterjan hiç yok diyorsun yani.
0: Yani deterjan olmayınca da yumuşatıcı görevini göremiyor.
1: Yani.
0: Olmuyor. İkisi bir arada olacak yani. Ondan sonra yaptığı açıklamalarda ben yönetimimizin bu transferleri yapacağına eminim. Zaten dedi bundan eğer birisi rahatsız olacaksa en çok benim olmam lazım dedi. Bundan ben rahatsız olurum dedi takımım tamamlanmazsa. Onun için Okan Hoca'nın da işi zordu dün akşam. Ama öyle bir sürece geldik ki artık geri dönüşü olmayan bir zaman başladı. Galatasaray'da transfer dönemi için. Buradan bu anlattıklarımın üzerine Galatasaraylı taraftarlara, dinleyicilerimize de şunu söylemek isterim. Diğer dinleyicilerimize de. Galatasaray'ın hala çok iyi bir iskeleti var. Kadro yaşının biraz düşürülmesi ama kalitenin de yükselmesi ve eksik yerlerin de doldurulması gerekiyordu. Ha Ugo Çokvu için bir şey söyleyeyim mi? Sen seyrettin mi?
1: Yok.
0: Ugo Çokvu. Ben seyrettim abi. Çünkü özellikle de onu seyrettim. Dediler ki geniş alanı kaplar, rakip ataklarını dalga kıran gibi keser, orta sahada Galatasaray'ın dinamizmini artırır. Şimdi eğer bu anlatılan özelliklerdeki bir futbolcu Ugo Çukwu Galatasaray'a bu amaçla alındıysa bu söylenenlerden bir tanesini bile yapamıyor. Ve ikinci ve üçüncü bölgelerden geriye dönüşlerde takım top kaptırdığı zaman geri dönüşünü görsen var ya, bankadan emekli memur gibi dönemiyor. Hazır değil o zaman.
1: Hiç tanıyamadığım bir Oğuz Altay var karşımda.
0: Hayır
1: azam. İlk defa karşımda böyle bir Oğuz Altay görüyorum.
0: Ve Doğancığım sana bir şey söyleyeyim. İnşaatlarda kullanılan böyle uzun kalaslar vardır ya. Bu adamın ne sağına dönüyor ne soluna. 1.90'lık bir kalas görüntüsü veriyor. Bak bu hakaret için değil. Böyle futbolcu olmaz. Ama İki ay sonra birisi de çıkıp bu programın üzerine Oğuz Bey, Oğuz abi her neyse sen böyle demiştin. Bak Ugo Çukwu bugün iyi oynuyor derse buna çok sevinirim. Ama şunu da söyleyeyim. Dünkü Ugo Çukwu bu değil. Galatasaray'ın aradığı orta saha oyuncusu da bu değil. Çok net söylüyorum yani.
2: Ugo Çukwu aslında birazcık şey düşük bütçeli Enzonzi transferi. Yani hiç iyi bir özellik.
0: Al yapay zeka geldi Doğan sen biraz konuş onunla.
2: Ama gerçekten öyle dripling desen yok. Sadece uzun boylu, uzun bacaklı, geniş alan kaplıyor. Bir dripling yok, bir top sürmesi yok.
0: Abi geniş alan yok. Kaplamaktan kastınız ne sizin?
2: Yani şöyle mesela. Yani
0: Torreira ile ikisini karşılaştıracaksın.
2: Torreira mesela geniş alan kaplayamaz.
0: Ya tamam Torreira'nın yaptığını da Ugo Çukwu yapamaz.
2: Tabii ama Torreira hava topu da indiremez. Ama Ugo Çukwu indirir Osimhen'e. Bir de öyle düşün abi. Mesela Liverpool maçında hiçbir
0: o zaman doğru mu buluyorsun Ugo Çukwu transferi? Şu anda dün akşam seyrettin. Bizim evde seyrettik. Dün akşam izlediğin Ugo Çukwu senin için doğru transfer mi?
2: Abi Ugo Çukwu'ya gelene kadar benim o kadar yanlış bulduğum şey var ki Galatasaray'da. Abi
0: sen siyasetçiler gibi konuşma.
2: Yok, ben
0: sorduğum soruyu soruyorum sana.
2: Ugo Çukwu tamamıyla bir ama yedek olarak bekleyecek başka hiçbir şey yapamaz kendisi.
0: Abi sen Galatasaray'a yedek almıyorsun. Orta sahayı güçlendirip Şampiyonlar Ligi'ne gidip 5. şampiyonluğu almaya gidiyorsun. Sen ne anlatıyorsun şu
2: İşte
0: anda?
2: İşte kriz orada başlıyor zaten. Şu an ha? 11'e oyuncu alınmadı. Ugo Çukwu yedek. Geldiği yerde de.
1: Yani sen biraz Ndombele mi diyorsun?
0: Ay şöyle söylüyorum. Ndombele futbolcu çok iyi futbolcu.
1: Hayır, hemen Ndombele diye lakap yapıldı. Dönemiyor, edemiyor, çok kilolu falan.
0: Bu kilolu değil.
1: Bu olduğu
0: bu inanılmaz bir fizik. İnanılmaz bir fizik. Ürkersin yani. Ama işlev yok. Şu anda yok yani. Belki sezon başı ondan bilmiyorum ama dün akşam yok. Hiçbir şey yok. Yani mesela hani anlarız ya futboldan. Bu olumsuz görüntü içerisinde öyle bir şey yapar ki aa dersin. Onu da dedirtemiyor. Yangın baltası gibi takıldı maçta yani.
1: Yani tribünlerin kinemeden yutma ihtimali var diyorsun.
0: Galatasaray'ın öbür yapacağı transferlere bağlı. Eğer Galatasaray atıyorum Bruno Fernandes, atıyorum Musiala, atıyorum Enzonzi, ona benzer transferleri yapmış olsaydı 10 numarada veya Can Uzun bir kanat bir santrafor arkasından Ugo Çukwu'yu getirmiş olsaydı belki bu kadar tepki çekmezdi. İlk transfer olarak gelen oyuncu olduğu için biraz da tepki görüyor.
1: Sen geçen sene ilk olarak Sara transferi yapmıştın. Sane mi yapmıştın? Sane yapmıştın değil mi?
0: Evet.
1: Ve öyle büyük bir transfer yaptığında hiç olmuştu. Unutulmuştu. Abi de Sané vardı ya, çok doğru değil mi falan diye arka arkaya gelince, çünkü bir daha o Osimhen'le bir anlaşma, tekrar bonservis alma gibi bir durum.
0: Bu arada bir şey daha ekleyeyim. Galatasaray'ın tamam Osimhen santrafor oynuyor, mutlaka bir santrafor alınması lazım. Sané var, Barış var kanat, ama Galatasaray ben geçen sene bonservisiyle alınmasını istemiyordum. Neolank'ın. Ama Galatasaray mesela Leo ismi çıkıyor ya. Hı hı. Galatasaray'ın böyle bir oyuncuya ihtiyacı yok. Galatasaray'ın daha başka stilde bir kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Sen Leo, Osimhen'in değişik bir modeli. Kendisi gidip adam geçip vurmayı seven, ikiye birlere giren.
1: O da Osimhen'i mutlu etmez eğer sonuç alamazsa.
0: Topu Osimhen'e getirmez. Saha içerisinde bak bir gün anormal tartışmalar yaşanır böyle bir şey olmuş olsa. Onun için Galatasaray'ın İyi bir kanat
1: oyuncusu. Kere Yunus'la bir kere Barış'la konuşsa yeterli zaten yani.
0: Öyle. Ama Osimhen'in varsa ona getirmelisin.
1: Dün Barış da çok kötüymüş. Oyun anlamında hep şey yazıyorlar. Sonra bir penaltı kaçırmış zaten dakika 90'da da.
0: Evet.
1: Yani oyun anlamında Monza maçında da çok isteneni veremedi Galatasaray diye yazıyor. Venezia'ya da 3-0 yenilince, bir de goller de çok geç gelmiş yani 71-75-90+2'de.
0: Ama o saate kadar da 8 tane 9 tane şeyin Jankat'ın kurtarışı.
1: Jankat'ın gerçekten Muslera'nın iyi yetiştirdiği biri olarak lanse edilmesi çok doğru diye yazmış bir dinleyici.
0: Orta sahada oynuyor.
1: Muslera dokunmuş diyor.
0: Neuer gibi yani, şimdi ben tabii Uğurcan varken Jankat, ama Jankat çok güzel şeyler verdi. Nerede oynuyor biliyor musun? Kalede deme bana. Topla beraber çıkıyor. Adam çalımlıyor. Bir kişi daha çalımlıyor arkasından. Oyun içe pas veriyor. Ama o sırada 40 metre karesinden ötede eyvah diye düşünebiliyorsun. Ama hep oyunun içinde ve neredeyse oyunun 1 ile 2. bölgesinin arasına kadar çıkıp orada şey yapıyor. Bulunuyor yani. İnanılmaz bir çocuk.
1: Yönetimin Salih Özcan, Aral Şimşir, Ümit Akdağ ve 11'de Musiala ve Turam yeterli olmaz mıydı bu kadroya abi diye yazmışlar etmişler.
0: Evet, onu yazanlar doğru söylüyor. Galatasaray bak Salih Özcan konusu.
1: Ya mesela John Duran da bence alınmalıydı diye ekleyenler de var hep.
0: Şimdi John Duran'ı alsaydı Galatasaray sıkıntı yaşayabilirdi. Yani rakamdan dolayı veya golcülüğünden dolayı değil. Yani benim duyduğum, bu duyum olarak söyleyeyim, kimse şey yapmasın. Geçen sene Fenerbahçe'nin şampiyonluk maçlarından bir tanesinde, Galatasaray'la yarıştığı maçlardan bir tanesinde Şükrinyar, soyunma odası lideri ya, orada arkadaşlarına biraz bağırıp çağırıyor ama kötü anlamda değil, motive ediyor yani onları. Konuşmalar yaparken John Duran arkasından geçerken poposuna elliyor.
1: Hı hı.
0: İki gün sonra gönderdi Saadettin Saran. Poposuna elliyor diye hafif geçtim yani.
1: Hmm.
0: Şimdi bu ne zaman ne yapacağı belli olmayan çılgın, deli bir adam.
2: Ama sanırım Tedesco'yla da bir kavgası vardı onun.
0: Onun ayrı, o ayrı. Hmm. Şimdi ya Şükrinyar'ın poposuna sokak tabiriyle pandik atan bir oyuncu. Yani Galatasaray camiasının içerisinde barınamaz ki. Galatasaray Tanju Çolak'tan ayrıldı bu sebeplerden. Avrupa gol kralından. Yani onun için
1: biraz aslında Mertens'te vardı o şey tavır. Ben sana net söyleyeyim, gözden kaçmıyor onlar.
0: Onunki şakayla
1: yani.
0: Şakaydı.
1: Karışık ama.
0: Karışık bile değildi, şakaydı.
1: Torreira da ondan çok keyif alıyordu. Yani o şeylere bakınca.
0: Ya Doğan nereye getirdin işi sen şimdi be kardeşim.
1: Şimdi orada da var. Abi şöyle bir şey söyleyeyim. Halı saha maçlarında soyunma odasında bile şakalaşmalar yapılır.
0: Bir şey söyleyeceğim sana.
1: Bunları... Beş erkek yan yana geldiğinde bir tane şirketten dolayı üzerine oynanan biri vardır. Hakkara kiri yapılacak bilmem.
0: Kabul.
1: Olur ya.
0: Kabul hani, ama o kadar.
1: Olur da ama böyle ciddi bir ortamda onun yapılması öyle böyle kabul edilecek bir şey değil. Ben sporcuyum abi. Ben soyunma odalarında geçti hayatım da.
0: Ya sen Bengay kokusunu bilen adamsın değil mi?
1: Vicks'lerle, Bengay'larla.
0: Kapsolinlerle, bilmem nelerle. Biz de bunlarla yaşadık. Yaşadık yani, soyunma odasını biliyoruz. Senin söylediğini de biliyorum. Ama yapılacak yer var, yapılmayacak yer var.
1: Yani. Onun tabii ki kesinlikle öyle. Oğlum tabii ki öyle bir şey.
2: Hayır şey gibi.
0: Ne?
2: Yapılacak yer var ya.
1: Öyle ama şimdi gerçekten
0: ama
1: öyle.
0: Yani gerçekten öyle.
1: Hani bazı şeyler birine sana söylediğim şeyi ben Oğuz abiye söyleyemem gibi bir sene düşündün mü? O yüzden onu sana yaptığımı ona yaparsam hani onun bir yeri zamanı öyle bir şey olması lazım ki aramızdaki samimiyetten kaynaklı bir şey olması
0: herhalde
1: lazım.
0: Herhalde canım
1: yani.
0: Sence.
1: Şimdi onu geçtim de ama tabii burada abi topçunun da rahatsızı makbuldür. Onu ben sana söyleyeyim ya.

0: O zaman
1: bir tane, bir tane olacak. O zaman onu dizginleyen biri de olacak. Bu teknik adamı olur, bu yöneticisi olur, bir şey olur.
0: Ya soyunma odasının lideri Şükrin yara atmış pandiyi diyorum sana. Daha ötesi var mı? Lideri manyak herif yani.
1: Mesela biri deseydi ki Paskal Numa'da neler yapıyordu soyunma odasında dese mesela. Hani yok be yapmıyordu diyemezsin mesela, değil
0: diyemezsin.
1: Mi? Çünkü deli bir adam biliyorsun yani.
0: Tabii canım, Paskal da büyük arızaydı.
1: Yani arızaydı mesela.
0: Ama yani ben sana hayranıydım onun, biliyor musun?
1: Abi çok ayrı bir havası var.
0: Paris Saint Germain'e topu.
1: Ya günah keçisidir Paskal. Yine ya, de, futbolunun. Biliyorsun yani.
0: Paris Saint Germain'de galiba topun dibine girdi ya İnönü Stadı'nda kalecinin üstünden. Marsilya mıydı, ikisinden biri. Müthiş adamdı abi.
1: Yani ne fotoğraflar, ne görüntüler, neler atılıyor, bak ben sana söyleyeyim. Ben sana şunu sormak istiyorum.
0: Sor.
1: Bu Barış Ertün dedim ya. Barış Alper Yılmaz'la ilgili olarak bu kendini yere atmalar devam edecek mi abi diye. Ben maçı seyrettim diyor, bir Galatasaraylı yazmış da.
0: Ben Barış'la aynı evde yaşamıyorum ki, konuşmadım hiç. Nereden bileyim abi? Atacaksa atacak ama bunu soran arkadaş Şükrin Yara da bir bakacak. Barış adam varken kandırmaya yönelik atıyor. Şükrin Yer yanında adam yokken de atıyor. Yalansa yalan desin. Al ben şimdi neşeli gayet güzel bir program yapıyoruz. O yalansa yalan desin yani.
2: Yani Dünya Kupası izledik 40 gün. Daha öyle kendini yere bu kadar basit atan. Dün mesela maçı izlerken Yunus'un attığı, Barış'ın attığı kendini falan. Ya birazcık Monza'da atma yani, Venezia'da atma.
0: Aferin Erdem, ne güzel bir şey söyledin, biliyor musun? Hakikaten ciddi söylüyorum.
2: Ciddiyim bu konuda yani. Futbolcu dediğin ayakta durabilmeli, kaldı ki Barış Alper bu
1: gibi güçlü bir şey futbolcunun
2: Avrupa'da.
1: Ya bak, Van Dijk düşürememiş. Yanındaki ben mi düşüreceğim onu Allah aşkına?
0: Ama Doğan, bu nereden kaynaklanıyor biliyor musun? Her, bak bunu konuşuyoruz zaman zaman. Her böyle taç çizgisi kenarında, korner çizgisi civarında arkası dönük bir oyuncu. Galatasaraylı, Fenerli, Beşiktaşlı, ben isim vermiyorum.
1: Dokunmadan kendini bırakır.
0: Faulü de alır.
1: Alır.
0: İşte
1: alır
0: bunu, canım. Bunun müsebbibi kim? Hakem. Verme.
1: Ama işte şimdi şey yapıyor. Verme. Verdikten sonra hemen kaldırıyor. Sakatlık makatlık falan bilmem nesini dışarı çıkartıyor şimdi.
0: Tam çıkartıyor da anladım. Ama bunları, bu faulleri vere vere bu oyuncuların kendini yere bırakmasına artık müsaade ettin ve alışkanlık, meleke haline getirdin sen bunu. Hakemler için söylüyorum.
2: Geçen sene Liverpool dalga geçti bizimle ya. Kendi Twitter hesaplarından paylaştı.
1: Bak mesela biri demiş ki Torreira kendini yeni kuralları hazırlıyor galiba. O bırakmıyor demiş artık.
0: Yalnız bir şey söyleyeyim. İlk Torreira ile Mertens'in ilk iki senedeki kendini yere atma, Mertens gitti zaten, olayıyla geçen sene ben bunu söyledim, çok insanlar kabul etmedi ama bu arkadaş gözlemi iyi galiba. Torreira önceki yıllara göre kendini yere atma olaylarında ciddi bir azalma söz konusu. Vallahi seni dinliyor Doğan, üstüne gide gide adamı perişan ettin.
1: Ben etmedim abi, herkes üzerinden zaten bu konu ya, mutlaka bir kiri yapıldı zaten.
0: Aslında kimsenin kimseden bir farkı yok. Herkes kendini yere atıyor ve hakemler de...
1: Her takımda var. Talişka'nın da çok rahat bıraktığını söyleyebilirim. Beşiktaş'ta da çok fazla gördük. Jalo'nun bilmem nenin falan bırakmalarını, ama bu arada biraz rakip anlamında da Galatasaray'a yaklaşan bir kadro kalitesi açısından nasıl görüyorsun diyeceğim ki yeni saate başladık, bir reklama gidelim, bir çay kahve tazeleyelim.
0: Olur.
1: Onun sonrasında hem şu Musiala olayını bir konuşalım.
0: Biliyorsun, şeyle ilgili
1: Paris Saint Germain maçında mı ayak bileği kırılmıştı?
2: Yok, onun trafik kazasında kırıldı ya.
1: Bir maçta ayak bileği kırıldı diye söyleniyor sürekli, Paris Saint Germain maçı ile ilgili.
2: Yok, olsa o geçirdiği bir kazada kırıldı yani. Ben tekrar
0: bu arada Muhammed Salah'la ilgili bilgim var, onu da Beşiktaşlara söyleyeceğim.
1: İyi bir şey mi, kötü bir şey mi?
0: İyiydi, kötüye götürüyorlar.
1: Kötüye götürüyorlar.
0: Evet abi.
1: Yoksa şu an hazırda bekliyor.
0: Galatasaray Spor Kulübü, futbol spor kulübünün içerisindeki güç savaşı Beşiktaş'ın içinde de var ve Muhammed Salah'ın transferi içeriden sabote ediliyor.
1: Mutlu sabahlar, tekrar Oğuz Altay'la birlikteyiz. Enteresan gelişmeler, konuşmalar yaptık. Biraz üzerinden tekrar geçmek isterim Oğuz abi.
0: Tabii.
1: Çünkü Galatasaray yönetiminin içerisinde bazı problemlerin, pürüzlerin olduğunu söylüyorsun.
0: Evet, söylüyorum.
1: Ve aynı pürüzlerin Beşiktaş'ın içinde de olduğunu iddia ettin.
0: Evet.
1: Tabii hani camiaları yakından takip eden arkadaşlarımız da bazen söylüyorlar, ediyorlar ama bu fiyatların açıklanması, transferlerin yapılıp yapılamaması, kulüplerin borç durumlarının ne raddede olduğunu falan çok fazla bilmiyoruz aslında. Hep böyle üstü kapanıyor.
0: Makyajla.
1: Çok güzel.

0: makyajlanıyor. Botokslar yapılıyor, ekstra üzerinde tanınamaz hale geliyor. O değişimin aslında bilinmeyen taraflarını böyle öğrendikçe de şey diyorsun. Federasyon üzerinden bakıyorsun, UEFA üzerinden bakıyorsun. Hep böyle bir Fenerbahçe'ye karşı bir şey yapılacakmış, bir hamle olacakmış. Galatasaray ile ilgili aslında sıkıntılar var. Bak onlar bile bu problemleri çözemiyorlar. Dışarıdan bir ara ne güzel ismi açıklanmak istenmeyen sponsorlar geliyordu. Şimdi niye gelemiyor? O zamanlar bu paralar varken havada uçuşuyordu. Hatta başkanın söylediği Erden sağ olsun bize o kadar güzellikler yaptı ki... ağza alınmayacak rakamlar bağışladı, etti, bulduğu paraları getirdi gibi yorumlar vardı. Bunlar çok önemli konular ve bunlar elbet bir gün su üstüne çıkacaktı.
1: Evet.
0: Şimdi bunlarla ilgili olarak da gel de deşme. Anladın mı? Kabuk bağlamış yaraları kaşımanın zamanı mı geldi? Kanatmak mı gerekiyor yoksa tekrar sence kapanacak mı bu konularınız?
1: Ben kendi adıma şöyle düşünüyorum. Bu tür konuların üstünü kapatan haindir. Bütün kulüpler özelinde söylüyorum. Ben 48-49 senedir maç izliyorum. 14-15 senedir kendi oynamışlığımın dışında 14-15 senedir de yorumculuk yapıyorum. Ben bundan sonra kaç sene daha maç seyrederim? Evimde oturacağım, seyredeceğim. Yaşlandım. 58 yaşındayım. Yani 15 sene daha, 10 sene daha neyse maçlara gideceğim tabii ki ama eğer hep üzerinde durduğum bir konu var. Ya yeni jenerasyonlara, yeni futbol severlere daha güzel bir futbol ortamı, iklimi bırakmak aslında herkesin görevi olmamalı mı? Bunları ben Galatasaray'ı çok koruyayım, sen de Beşiktaş'ı koru. Öbürü de gelsin Fenerbahçe'ye koru. Benim düşüncem eğer hatası olan varsa, yolsuzluk yapan varsa, Türkiye Cumhuriyeti'nde eğer hukuka aykırı davrananlar varsa bunların üstüne gidilmeli ve bunlar ortaya çıkarılmalı. Kulüp gözetmeksizin, bakın bunu çok net söylüyorum.
0: Yani göreceğiz çünkü isimler çıkıyor, camialar, tribünler bir şekilde sonuç bekliyor. İşte dediğimiz gibi bir Musiala olayı vardı ki o da Donnarumma'nın altında kalmıştı. Paris Saint Germain maçında ayak bileği kırılmıştı. Hı hı. Ve ardından da 20 yaşındayken o heyecanı yaşatmıştı. Hatta bir Köln maçını hatırlıyorum. 89'da 90'da falan bir gol atıp Bayern Münih'e o mucizevi şampiyonluğu getirmişti.
1: Çok özel bir
0: 2022-23 sezonunda. Sonrasında Sané'nin bu transfer için devreye gireceği, oyuncular üzerinden bu işin halledileceği söyleniyordu ama Bambila kaplı oyuncu için sen olma ihtimali düşük mü diyorsun? Olamaz mı diyorsun artık?
1: Ben sadece şunu söyleyeyim. Hayatım boyunca Galatasaray'da tek bir şeyi gördüm. En umulmadık anda, en umutsuz denilen bir anda hep gündemi sarsacak bir isim Galatasaray'a gelmiştir. Galatasaray'ın bu gücü, bu refleksi, bu markası var ve bununla ilgili olarak da ben Galatasaray'dan böyle bir şeyi bekliyorum. Hayır, umutsuz değilim ben.
0: Bu bir yıllık kiralama üzerinden gidiyor.
1: Olabilir.
0: O da hem kariyeri adına büyük bir basamak olarak geçecek. Tekrar gel topla kendini, hem kendini zirveye çıkar tekrar.
1: Ali Sami yine gelirse bir daha gitmek istemeyebilir.
0: Orası... bir senesindeki performansına bağlı olur.
1: Takım başarısına da bağlı ama gerçekten bütün yabancı futbolcular Galatasaray'da çok mutlular atmosferden.
0: Alternatifler hakkında bilgin var mı?
1: Galatasaray için mi?
0: Yani isimlerle görüşülüyor ama senden aldığım geri dönüşüm çok enteresandı. Para yok ki kısmı.
1: Ben söylemedim bunu. Yönetici söyledi.
0: Peki Beşiktaş nasıl yapıyor? Fenerbahçe nasıl yapıyor bu transferleriye? Gelmiyor mu camia içerisinde?
1: Sen biraz önce zaten söyledin. Yani cevabını sen kendin söyledin zaten. Yani üstü örtülü ödenekler, isminin açıklanmasını
0: kasa kolaylıkları bilmem
1: kasa
0: mi?
1: Kolaylıkları. Ya şunun cevabı var mı? Limit aşımı konusunda Fenerbahçe ceza aldı değil mi?
0: Hı hı.
1: Keşke almasaydı. Peki buna federasyon nasıl izin verdi? Senin izin verdiğin yere UEFA izin vermiyor. Düşünebiliyor musun bunu? Yani şimdi Galatasaray için bunu söylüyorlar ya.

0: Fenerbahçe için de aynı şey geçerli. Yani bunun doğrusu, vay Galatasaray yapmıyor, Fenerbahçe yapıyor. Ya da Fenerbahçe'de hiç böyle, ya İrfan Can Kahveci transferinde Aziz Yıldırım daha o zaman başkan değildi. Bana dedi 5,5 milyon dolar dedi. Dediniz dedi, açıklama kapa yaptınız dedi. 11 milyon dolar dedi. 12 milyon dolara dedi. İrfan Can Kahveci'nin elimde belgesi var dedi. Hadi bir tane çık da konuş dedi. Ali Koçer söyledi başkana. Hadi çık da söyle dedi. Yani Fenerli Fenerli'ye söylüyor. Şimdi böyle bir ortamda, herkesin bu kadar gizlilikler içerisinde iş yaptığı ortamda federasyon nerede, kurallar nerede? O zaman yapana neydi, yaptırana baksana Doğan. Yol veriyor ya adam. UEFA diyor ki yapamazsın, al sana ceza diyor. Ama senin federasyonun şeye kafasını çeviriyor, salağa yatıyor. Ya bunlar doğru şeyler değil.
1: Fenerbahçe ve Leao yıllık 12 milyon euro maaş karşılığında anlaştığı söyleniyor.
0: Olabilir.
1: Kulüpler arası görüşmelerin devam ettiği ve Gianluigi Longari bu bilgiyi paylaşmış.
0: Hadi o zaman burada şunu söyleyelim. Tamam, Fenerbahçe aldıysa da hayırlı olsun, kaliteli bir oyuncu. Bir şey söyleyeceğim sana. Fenerbahçe'nin oyuncu satmadan hani limiti yoktu? Greenwood'a bu kadar para nasıl verildi? Şimdi Leao olacaksa veya onun kalitesinde başka bir oyuncu olsa, tam konunun üzerine okudun sen bunu yani. Limit yok. Yani yok. Para yok demek bu yani. Dışarıdan getirip de parayı hibe edip kulübe de veremiyorsun. UEFA buna müsaade etmiyor. İleride ceza kesiyor. Tamam mı? Ama sen buna rağmen oyuncu satmadığın halde, satarsın 4 tane oyuncu.
1: Belki tıpkı 2 senedir Galatasaray'ın yaptığı gibi transfer yapıyor.
0: Ya mesele burada,
1: İşte oraya dönecek konu.
0: Mesele burada
1: çünkü
0: sidik yarışı
1: şey
0: değil.
1: Var, cevabını başkasını suçlayarak yapma durumu bizde bir kronik rahatsızlık ya.
0: Ya ben de değil.
1: O yüzden mesela şey olarak söylüyorum. Sen de mesela üzerini örttün diye suçlanıyorsun. Bu ya, zamana kadar böyle sorunlar vardı, konuşmadınız. Siz suçlu değil misiniz, camia zarar görmesin diye sessiz kalmak falan
0: Galatasaray'ın,
1: gibi
0: konuşuluyor. Galatasaray'ın yabancı futbolcu imaj hakkı dedikleri kısımda Galatasaray'ın açıkladığı rakamlar, diyelim ki 10+4, 10 milyon artı 4. Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nu asgari ücretten açıkladı. Ya şimdi bir de inandırıcılığı da yok. Ya burada ben Fenerbahçe ile Galatasaray...
1: Oradan da işte Fatih Hoca da 1905 liraya imza attı ya falan gibi.
0: O ıslak imza, o dümen, o dümen.
1: İşte şey, onlar cevaplanmayınca ve bunlar manşet olunca onlar akılda kalıyor işte. Bak, değil mi? Konunun insanların detayı veya haberin ayrıntıları kimsenin aklında artık kalmaz. Manşet kalır ya. Yani.
0: Ben artık insanların kolay aldatılabileceğine inanmıyorum. İnsanların aklı başında, eğer körü körüne at gözlüğüyle hayata bakmıyorsan, hangi takımı tutarsan tut, spor üzerinde konuşuyorum. Yani mutlaka bazı gerçekleri bilirsin. Kendi takımını kollamak istersin, açık vermek istemez. Bunların hepsi doğru. Ama kardeşim, sen çıkıp da yani asgari ücretle ben Kerem'i aldım dersen, arkasından şimdi aynı yönle gitmek istersen ve federasyon da buna bir çare bulduk diye açıklama yaparsa, sen Fenerbahçe şeyi misin? Destekçisi misin? Federasyon olarak söylüyorum. Sen Galatasaray ile ilgili gayet güzel yaptırımlar alıyorsun. Her şeyi işletiyorsun, kuralları. Fenerbahçe nasıl oluyor? Fenerbahçe kulübündeki bütün yorumcular ve kulüpteki şey, Aziz Başkan şu anda çok konuşmuyor ama Fenerbahçe'nin çok ciddi borçlarının oldu ve futbolcu satmadan futbolcu almanın kolay olmayacağı söyleniyor. Nasıl alıyorsun
1: peki
0: şimdi
1: bu bahis ve şike operasyonlarıyla alakalı bir problem çıkacak mı kulüp yöneticileriyle ilgili sence?
0: Abi bu işin erbabı Tahir Kum. Tahir aylardır
1: Ağustos'un
0: söylüyordu.
1: Ağustos'un ilk haftasında ortalık karışacak diyor.
0: Dedi o işte, onu da takip ediyorum bir yandan. Bazen Tahir'le de konuşuruz, sohbet ederiz telefonda. Yani Tahir bu konuda,
1: yani puan silmeydi, şampiyonlukların geri alınmasıydı gibi konuların olması zor gibi söyleniyor ama bundan sonrası için...
0: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bir şey söyleyeyim mi? Hiç kimse kimsenin şampiyonluğunu bu Türkiye'de alamaz. Bu söylemiş olduğum kulüpler Fener'se, Beşiktaş'sa, Galatasaray'sa 30-35 milyon arkasında kitle var. Tamam mı? Önümüzde seçim var. Hiç kimse karşısına böyle büyük bir gücü almak istemez. Benim şahsi yorumum böyle. Böyle düşünüyorum yani. Bilgi doğrultusunda değil. Onun için bir cezalar, yaptırımlar olabilir mi? Olabilir, ama eğer bahis konusunda yöneticiyken kendi kulübü üzerinden avantaj sağlayan, para kazanmaya çalışan, bahisle ilgili kim varsa cezasını çeksin kardeşim.
1: Yani o tabii bir dönem Merit King olayında da federasyon ben karışmam sen istediğini yap dediğinde böyle değilmiş aslında deyip aynı hatayı hem kulübün hem de federasyonun yaptığını da biliyoruz.
0: Bak biraz önce
1: bunu
0: dedim ki
1: Tahir Kum çıkarmıştı bunu da.
0: Tahir Kum için biraz önce dedim ki Tahir bu konularda mahir kişi dedim değil mi? Hı-hı. Şimdi diyorum ki federasyon bu konuda mahir kişi tarafından yönetilmiyor. Daha ötesi var mı? Bak iki tane sana örnek verdim. Biri negatif, biri pozitif yönde. Ya bu kadar zor değil arkadaşlar. Bu kadar zor değil.
1: Yani Greenwood'un parası nereden çıkıyor sorusuna biz de Greenwood kutuları satacağız diyerek Fenerbahçeliler cevap veriyor.
0: Yani bunun cevabı yani bu
1: işte,
0: mu?
1: İşte Osimhen'le ilgili hemen maskelerdi bilmem nelerdi falan satışlarından o parayı evet. çıkartacağız gibi yapılan savunmalara karşılık işte, aynı savunmalar yapılıyor.
0: Bu neyi doğuruyor biliyor musun?
1: Etkiye tepki oluyor gibi.
0: Tamam, bu neyi doğuruyor biliyor musun? Kim daha iyi hırsızlık yapabilir? Kim daha iyi bu konularda?
1: O zaman kabul etmiş oluyorsun, öyle deme.
0: Ben kendi adıma demiyorum.
1: Deme, kulüpler adına diyorsun.
0: Hayır
1: onu, ama
0: kulüpler adına diyorum.
1: Tamam, gene öyle deme.
0: Tamam. Yani o zaman şöyle söyleyeyim. Eğer insanlar kötü bir şeyin üzerine varsa başka bir örnekle kapatmaya çalışırlarsa o zaman kendileriyle ilgili doğru olduğuna inandıkları bir konuda nasıl haklarının savunulmasını isteyecekler?
1: Ama bu da tabii çok adaletli bir hukuk anlayışının olmadığından kaynaklanıyor gibi bakılır.
0: Ya birçok konu. Ben anladın de onu mı?
1: Yani
0: oraya
1: kişileri
0: geliyorum.
1: Ve kurumları koruma içgüdüsü bazen çok büyük sıkıntılar yaratıyor. O zaman bu niye böyleyken bize niye böyle dönüyor konu da o yüzden.
0: Evet doğru.
1: Ona güven kalmayınca zaten suçlamalar hep kıyasla yapılıyor. Benim en sevmediğim şey diye söylüyorum.
0: Evet, benim düşüncem sokaktaki insanlarımızın senin benim bak uzağa gitme senin benim sokaktaki insanlarımızın düşüncede devrim yapması lazım. Kanunsuzluk varsa cezasını çek. Adalet önünde suçluysan cezanı çek. Sana adalet de bu konuda destek olmasın. Yani bütün mesele sokaktaki insanların düşüncelerinin de takım gözetmeksizin.

0: sokaktaki insanlarımızın düşüncede devrim yapması lazım. Kanunsuzluk varsa cezasını çek. Adalet önünde suçluysan cezanı çek. Sana adalet de bu konuda destek olmasın. Yani bütün mesele sokaktaki insanların düşüncelerinin de takım gözetmeksizin, renk gözetmeksizin bu doğrultuda olabilmesi lazım.
1: Osimhen'in satılma ihtimali var mı?
0: Yok.
1: Osimhen'e gerçekten 100-150 milyon avro teklifler verildi mi?

0: diğer Afrika takımlarıyla Fas'la gurur duyduysak onun da Nijerya'nın da falan böyle güzel şeyler yapabileceğini tahmin edebiliyorsun.
1: Doğru.
0: Şu futbol ikliminde.
1: Doğru. Yani Osimhen çok özel bir çocuk. Yani gerçekten yeteneklerini anlatmaya gerek yok. Burada herkes artık Türkiye'de Osimhen'in ne olduğunu, ne oynadığını biliyor. Ama bu arada dün bir şey söyleyeyim sana. Dün iki tane kafa vuruşu yaptı. Kaleci kurtardı. Özellikle bir tanesinde yani Süpermen gibi herhalde uçuyordu. Hı. İnanılmaz yükseldi. Yani Osimhen kenardan beslersen takım olarak çok büyük işler yapabilecek. Renkli de bir
0: Galatasaray'ın adam. Düzlüğe çıkması için oyuncu satması mı gerekiyor?
1: Yok. Galatasaray'ın... belki ki satsa kimi satar ki?
0: Sarayı satabilir.
1: Sarayı satabilir. Onun dışında da bakıyorum hiç kimseyi satamaz.
0: Sanchez var.
1: Bak Sanchez'i satan şampiyonluğu satar. Davinson Sanchez'siz Galatasaray oyun kuramaz.
0: Yani Abdülkerim'le olmaz diyorsun.
1: Hayır, Abdülkerim'le ikisi birlikte ikisi de oyun kurabilen oyuncular.
0: Davinson Marcao Lemina diyorsun yan yana.
1: Evet.
0: O dönemde öyleydi.
1: Evet.
0: Marcao gidince Lemina nasıl defolarıyla ortada
1: aynen,
0: kaldı?
1: Aynen. Yo Abdülkerim gene kalmadı ama şöyle bir şey var. Davinson Sanchez'i bir tek teknik direktör bile rakamını bulursa satsın derse onun yerine aynı işi yapabilecek bir futbolcuya kaç para verebileceğini çok iyi hesap etmesi lazım. Bir de Davinson Sanchez'in hani lakabı da boss ya patron. Yani o adam o işi çok iyi yapıyor. O sakinliği, özgüveni, topla alışverişi, yani driplingleri, attığı kafa golleri, arkadaşlarıyla paslaşmaları, yani bunları böyle spor programım olduğu için bunları böyle söylemeye ihtiyacı hissediyorum ama Davinson'u veren şampiyonluğu verir. Öyle bir şey olmaz.
0: Vakti zamanında Galatasaray'ın yaptığını bugün Fener Beşiktaş yapınca arkadaşlar şikayetçi oluyor çünkü maalesef düzenbazlık ortada, herkesin yaptığı bir şeymiş gibi oluyor.
1: Ne o zaman demiş. Neyi kastediyor tam olarak?
0: Yani işte anlıyorum sponsorluk da. İsimlerinin verilmemesiydi. O zaman kasaya kolaylıkların sağlanmasıydı. İşte kolay para girişini şimdi yapılan transferlerle bu parayı nereden buluyor suçlamasına şimdi evirme durumu.
1: Muhammed Salah'la ilgili bir şey söyleyeyim.
0: Trabzon alabilir deniliyor biliyorsun değil mi? Salah.
1: Alalım.
0: Devreye o da girdi deniliyor arkasında. Gerçi dün Önder Özen şimdilik diye bir kelime kullandı ama bu camianın biraz gazını almak adına kullanmış bir kelime olarak görüyorum ben. Şimdiliği.
1: Muhammed Salah
0: konusunda. Tamamen rafa kalktı mı? Sen dedin ya ben bir şeyler biliyorum, yöneticiler içinde.
1: Biliyorum. Yani evet Beşiktaş'ta yöneticiler içerisinde özellikle bir kişinin soyadı Çağlar, sayın Ahmet Çağlar'ın Muhammed Salah konusunda önemli işler yaptı.
0: Ayrıldığı kapa bildirildi. O da bana böyle bir bilgi gelmedi ne yazılı ne de sözlü olarak ben hukuki mücadelemi vereceğim dedi.
1: Dedi. Büyük ihtimalle de başkan ve yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunacak bu konuda. Bilgi demeyeyim, duyum diyeyim. Hı hı. Daha sağlıklı olur. Bulunacak çünkü kendisinin ıslak imzası yok. Noterden imzası yok ama böyle bir uygulama yapılmış. Yani düşünebiliyor musun? Bir tane adam çıkmış. Kim olduğu önemli değil. Ben tanımıyorum Ahmet Çağlar'ı. Bu beyefendi Muhammed Salah'a, şimdi Muhammed Salah'a 30 milyon euro bonservisle, 35 milyon euro bonservisle Türkiye'ye getirsen bu kadar olağanüstü bir oyuncuyla ilgili kimse mırın kırın etmezdi. Ama bu adam çok daha iyi rakamlara bunu bitirmiş. İsmi ön plana çıkacak diye adamı patates yaptılar.
0: Ertuğrul Doğan da yalanlamış, Trabzon Salah'la ilgilenmiyor demiş.
1: Tamam yazıyorlar demek.
0: O bilgi de geldi.
1: O da geldi.
0: Çok devreye girdi dendi çünkü Trabzon'da hemen anında.
1: Şimdi benim esas burada söylemek istediğim konu şu. Bir marka Muhammed Salah'ın şeyini sponsorluğunu üstleniyor. Reklamda oynaması karşılığında. Hı hı. Tamam mı? Muhammed Salah'ın menajeri de diyor ki herkesin söylediği gibi Muhammed Salah'ın menajeri sahtekarlık falan yapmıyor.
0: Bu arada menajer komisyon ücretinin üzerine çıkıp illegal bir iş yaptığını Önder Özen dün söyledi.
1: Önder Özen'in doğru söylediğini düşünmüyorum. Çünkü benim bulunduğum ortamdaki insanlar konuştuklarında bu geçen cuma itibariyle olan bir konu. Dünü bilmem. Konuşuydu Doğan. Sen de bil, her yerde zaten program yapıyorsun.

0: Muhammed Salah menajeri diyor ki biz Beşiktaş'la anlaştık rakam konusunda.
1: Ama üç kez görüşüldü. Ama bütün müzakereler akıcı ilerliyordu.
0: Anlaştık.
1: Ama en sonunda Beşiktaş'ın değerleri her şeyin üzerindedir diye rafa kalktığı söylendi. İşte konuşma böyle geçti. En
0: son. Tamam, ben Salah tarafını söyleyeyim. Menajeri için söyleyeyim. Onları tanımıyoruz ya, Beşiktaş'ı tanıyoruz da onları tanımıyoruz. Hı-hı. Ama doğruyu söylüyorum. Şöyle bir şey söylüyor. Biz diyor Beşiktaş kulübüyle anlaştık. Paramızı Beşiktaş kulübünden alacağız. Ama sizin söylemiş olduğunuz reklam anlaşmalarında eğer Salah oynayacaksa bunun için başka bir ücret vermeniz gerekir diyor. Problem burada başlıyor.
1: Hatta bir ara forma satışlarının tamamını istediği söyleniyor, hatta %90'ı neredeyse.
0: Ya o anlaşma yapılabilir bir oyuncu.
1: Bak ne diyor biliyor musun Önder Hoca? Üç kez görüştük. Teknik konular olumlu geçti. Finansal ayak başladığında ilk günlerdeki akıcılık 21 Temmuz'dan itibaren yavaşladı. Hem bilgi akışı yavaşladı hem de finansal tarafı çıkmaza sokacak istekler gelmeye başladı. Menajerinin elbette yasal bir komisyon talebi olabilir ama bu komisyonun üzerine çıkması illegal bir iştir. Söz konusu Beşiktaş'ın değeridir. Sayın Başkan gerçekçi bir karar verdi ve Salah dosyası bizim için şimdilik rafa kalktı. Bu yorumunu
0: bir,
1: yaptı.
0: Bu bir karar. Beşiktaş kulübünün sportif direktörü başkanı böyle bir karar verdiyse bu Beşiktaş camiasının bileceği iştir, saygı duymak gerekir. Ama sen bir futbolcunun parasını Beşiktaş kulübünün kasasından çıkmadan başka bir reklam üzerinden anlaşma üzerine gidiyorsan, oyuncunun da şunu söyleme hakkı var menajerinin. Ben sizinle anlaştım. O X markayla değil. O X markayı da olacaksam ekstra ücret talep ediyorum diyor adam. Burada sahtekarlık yapmıyor. Doğruyu konuşuyor.
1: Şimdi Beşiktaşlıların biraz da içine su serpecek, rahatlatabilecek olan detayları.
0: Ama olabilir gene, ha ben söyleyeyim sana.
1: Şimdilik sözü var ya zaten, evet. Orada tamamen bitti denmiyor.
0: Yani hani sana bir şey söyleyeyim mi? Muhammed Salah sağda, Trossard solda, arkasında Orkun, onun yanında Salih, kalede Nübel. Yani Beşiktaş sağda Morello. Hı hı. Yani Beşiktaş'a ben Rıdvan'ı hiçbir zaman beğenmedim zaten sol bek olarak da. Beşiktaş Davinson Sanchez gibi bir stoper bulması durumunda, ama Salah geldiği zaman inan bana, bunu söylerken biraz zorlanabilirim ama hayalimdekini düşünüyorum. Galatasaray'ın belki kafa kafaya, belki önüne bile geçebilir.
1: Yani tabii beklentisi o yönde de artık çünkü Kasım'da havlu atmalardan dolayı sıkıntıyı duydu camia yeterince.
0: Ben öyle olacağını düşünmüyorum artık.
1: Beşiktaş bu sefer yılında. Çünkü şöyle bir şey söyleyeceğim. Sahada lideri olan her zaman mücadelesini sürdürür. Orkun'da o zamanında fiyat performans açısından yapılan eleştirileri artık tamamen unuttu herkes.
0: Orkun'la ilgili çok şeyler söyleniyor. Duyuyor musun? Katılıyor musun? Takım içinde hani lider olmaktan kayıtlı insanlara kötü davrandığı şeklinde, duydun mu hiç bunu?
1: Hiç duymadım.
0: Ben duyuyorum. Yani bakıyorum oyuncular... Ama
1: onu sahada da belli eder ama ya. Öyle bir şey olsa. Evet. Onu sahada belli ettiği bir durum yok mesela.
0: Mesela geçen maç Rıdvan'ı fırçalamış sağ içerisinde diyorlar. Ben maçı seyretmemiştim.
1: Ya ona bakarsan Obradovic de kenardan bir fırçalıyordu ama yine de vazgeçmiyordu mesela. Hani yani. Fatih Hoca'nın fırçalamalarını hatırlamıyor musun?
0: Tabii. Ama
1: mesela
0: bir şey
1: örnek veriyorum. Sağ içindeki Obradovic... oyuncular da Emre Belezoğlu zamanında yapmıyor muydu? Hacı yapmıyor muydu?
0: Şimdi
1: mesela
0: Orkun Emre Belezoğlu oldu.
1: Volkan Demirel kaleden yapmıyor muydu?
0: Bir şey söyleyeyim, yapıyordu da. Ya futbolda bunlar var. Orkun bir Volkan Demirel veya Emre Belezoğlu kıvamına geldi mi sence? Bence gelmedi.
1: Şu an takımda belki o havada. Çünkü çok jenerasyon değişti. Hmm. Yani Sergen Hoca'nın yanında biraz kaybolurdu. Ama Sergen Hoca olmadan Orkun tek başına taşıyıcı
0: mesela,
1: unsur, kolon gibi duruyor bence.
0: Aslında bu çok önemli bir şey söylediğimiz. Mesela ben Pep Guardiola olsun, Jurgen Klopp olsun, Alex Ferguson olsun kitaplarını okuyorum. Yani futbolda sevdiğimiz için. Mesela onlar... bu biyografilerin içerisinde şeyi de anlatıyorlar. Soyunma odalarındaki bazı futbolculara vermiş oldukları özgürlükleri falan da anlatıyorlar. Eğer Orkun o nüveyi üzerine alıp soyunma odası liderliğine soyunup ama oyuncular üzerinde de kabul görmeye başlamışsa bu olumlu bir şey. Olumsuz değil. Yeter ki futbolcular sana ne oluyor kardeşim demesin.
1: Tabii burada biraz şimdi bir de değişen jenerasyonla Önder Hoca'nın ağzından dökülen

0: giden inciler vardı mesela. Diyor ki Beşiktaş'ın yıldızları var. Daha da olacak. Hedeflerimize ulaşırsak ligin en acımasız ekibi olmayı düşünüyoruz diyor. Türkiye'nin bir numaralı orta sahası Orkun Kökçü Beşiktaş'ta oynuyor. 23 kişiye kaptanlık yapıyor diyor. Bunu Önder Hoca söylüyor. Trossard Belçika milli takımında ikinci maçından itibaren sazı eline alan bir oyuncuydu. Ne kadar iyi bir transfer olduğunu herkes çok iyi biliyor diyor.
1: Doğru.
0: Hocanın orta sahaya iki tane beklentisi var. Bir savunma oyuncusu U23 oyuncusuyla kendi görüşüyor ve biz de bu görüşmeyi yakından takip ediyoruz diyor. Beşiktaş taraftarları bir yıldızın peşinden giden değil alın terinin peşinden gidenlerdendir diyerek camiayı biraz pohpohluyor.
1: Ya gereksiz konuşma. Bütün söylediklerimizin son kısmı hikaye.
0: Alan Ricardo, Onana ve Mario takımdan ayrı çalışıyorlar. Udokai'de devam etmeyeceğimizi söyledim. Onunla da ayrılıyoruz diyor. Net bir şekilde bilgiyi veriyor. Ve bir müjdeli haber de Vlahovic. Yıllardır bekleniyor, daha doğrusu bir sene içerisinde bu kadar sona ulaşma isteği çok fazla arttı. Vlahovic için bir fırsat olursa kulüp olarak değerlendirmek istiyoruz diyor. Her zaman aklımızda.
1: Bunun bir formülü var. Bunun bir formülü varsa diyor yani. Başka kulüplerin denediği, yaptığı gibi bunun bir formülü varsa, usulsüzlükten kastım yok. Birilerinin devreye girip Vlahovic'i bu kurulan kadroya getirmesi durumunda Mario Gomez etkisi yapabilir. Santrafor'da. Çok özel bir oyuncu.
0: Yapabilir. Şimdi Salah gelirse bir anda Çerni Trabzon'da dendi. Tıpkı Muriç gibi. Aynı tarife üzerinden Trabzon'a verileceği söyleniyor Çerni'nin. Biraz tutuk gibi sanki. Eski Çerni değil, sadece büyük maçlarda olması, işte her maçta aynı performansın beklenmesi üzerinden gidildiğinde kabul görür. Ama Salah gibi bir isim gelmezse orada Çerni ile idare mi edilir, yalnız edilmez mi? Salah, bunun kararını da hoca verecek.
1: Salah Beşiktaş camiasının taraftarının kimyasını değiştirir.
0: Değiştirir.
1: Bak şimdi Salah'ı izlediğimiz zaman yani inanılmaz bir oyuncu olduğunu biliyorduk ama şimdi gelme ihtimali olunca bir daha değişik gözle bir daha bakma ihtiyacı hisseder ya insan. Abi neler yapıyor ya? Neler yapıyor? Yani korkunç bir futbolcu. Beşiktaş taraftarı onu seyretmeye gider ya sadece neredeyse.
0: Reinders bilgisi geldi mi sana hiç? Manchester City'den.
1: Geldi. Enciso bilgisi de geldi. Bir de Atalanta'da oynayan De Ketelaere var.
0: Hı hı.
1: Ketelaere. Yani bu o özellikle bu De Ketelaere oyunun orta sahada iki yönünü oynayan ondan sonra box to box denilen yeni sistemde oyunu oynayan, temposu çok yüksek ve Galatasaray orta sahasını çekip çevirebilecek bir oyuncu. Galatasaray bunu oraya koyma ihtimali olursa büyük iş başarmış olur. Ama Enciso ismi var. Görüşülen başka oyuncular var.
0: Şimdi ben sana şöyle söyleyeyim. Önce Musiala olayıyla başladı. Transferin içinde
1: aslında olduğu seni rahatlatacak bir şey söyleyeyim
0: Oktay
1: mi?
0: Oktay Ercan da bunun doğru olmadığını söyledi. Sonrasında Bruno Fernandes olayı çıktı. Brahim Diaz'lar çıktı. Enciso çıktı. Ondan sonra Ketelaere çıktı. Evet. Ve bir de Kevin De Bruyne konuşuluyordu. 35 yaşında ama Belçikalı yıldızın Napoli forması giyen tecrübeli futbolcunun kariyer ve form olarak düşüşte olması nedeniyle biraz tereddütler olduğu söyleniyor ama
1: o da efsane
0: isimden yani kurtarır mıya dönmüş bir transfer.
1: Ya artık performans önemli, isim değil. Yani mesela Muhammed Salah için birisi öyle bir şey söylemeye kalksa ben katılmam. Muhammed Salah Türkiye Ligi'nin içinden geçer yani. Yani geçen seneki biraz durgunluğuna bakmayın. Kaç gol atmış, kaç asist yapmış ona bakmadım ama Muhammed Salah için bunu söyleyemeyiz. Ama Kevin De Bruyne için böyle bir şeyi söylemek çok haksız olmaz. İkisini de karşılaştırmamak lazım. Ama bir gerçek var. Bak yayının başında sana dedim ki Doğan, iki aydır Galatasaray'da haberi çıkan oyunculardan bir tanesi Galatasaray'a gelmedi dedim. İki aydır her gün yazan, günde iki tane yayın açan, gazetelere yazan, hep yazdılar, konuştular ama hepsi boşunaydı.
0: Burada bir açıklama var. Bu açıklamayı yapması gereken futbolcu sence o mu diye sormak istiyorum. Hı. Galatasaray'ın tecrübeli isimlerinden İlkay Gündoğan bu sezona daha umutla baktığını söylüyor. Alman basınına Sky'de konuşuyor. Ve

0: yılını alışma süreci olarak değerlendirdim. Kulübü daha da büyük hale getirmek için hala birçok şeye başarabiliriz. Şu anda açık ara Türkiye'nin zaten en büyüğüz. Ancak Avrupa'da ve dünya çapında özellikle Şampiyonlar Ligi ve uluslararası müsabakalarda bunu aşabileceğimize inanıyorum. Önümüzdeki ayların ve yılların hedefi bu diye konuşuyor. Birkaç yıl daha futbol oynama hedefini de anlatıyor ve aklımda birkaç yıl daha oynamak var ama bu bir gecede değişebilir. Özellikle de benim yaşımdaki insanlar için antrenörlük için B lisans zaten tamamladım. Bundan gerçekten keyif aldım. Eğlenceliydi. Oyunculuk kariyerimden sonra bu yolda ilerlemek ve denemek de istiyorum ama biz Galatasaray'ı çok iyi yerlere getirmek için mücadele ediyoruz. Ben de bu sene büyük rol üstleneceğim şeklinde yol yapmış.
1: Soru ne? Hepsini dinledim bunları.
0: Şey demiş yani.
1: Başlamayı o mu yapmalıydı şeklinde gibi.
0: Evet, bir şey ben mesela şey diyorum. Sence ilk 11'in vazgeçilmez ismi mi olacak?
1: Şimdi çok isterim. Yani ilk aydan Galatasaray istediğini alamadı ki geçen sene.
0: Ama camia ve taraftar istemiyor, çok yavaşlatıyor şeklinde. O ileri giden futbolda Osimhen'in mesela beslenmesini engelliyor. İşte onun heyecanını ve hızını yavaşlatıyor. O bir anda kaçıyor, bir dakika durun biraz daha falan gibi hani böyle topu ya, aldığında daha olgun davranıyor ya
1: doğru.
0: Mesela.
1: Tugay Kerimoğlu'na da 29 yaşındayken öyle dediler. Her gün Hıncalı Uluç rahmetli yazardı. Galatasaray'ın el freni. Devamlı etrafında dönüyor. Topu oyunu yavaşlatıyor, oyunu yavaşlatıyor diye. Tugay gitti, İskoçya'da efsane oldu. Yani İlkay'ın futbolu, bir futbol hızlı koşan oyuncuyla oynanınca hızlanıyor diye bir şey yok. Topu ayağından erken çıkaran oyuncularla da hızlanabilir. Ama İlkay'dan doğruya doğru geçen sene istediğini alamadı Galatasaray. Ben de buna dahilim. Bu sene özelinde eğer İlkay Galatasaray'da görünmeyen yeni bir transfer gibi ortaya çıkarsa çok katkı sağlar. Ama bu katkıyı sağlayamadan bunları konuşabilme hakkı var mıdır? Evet, kariyeriyle, tecrübesiyle, duruşuyla bunları anlatabilme şeyi vardır. O da bir lider.

0: Can Uzun transferi biter mi?
1: Ben istiyorum.
0: Gerçekten mi?
1: Evet.
0: Yani ben... o tecrübeyi aldığına inanıyor musun? Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın 10 numarası mı?
1: Ama yani 34 yaşında 33 yaşında adam getirince yaşlı diyoruz. 20 yaşındayı bulunca iyisini ona da mırın kırın diyoruz. Yani Galatasaray'ın daha ne olacak? Galatasaray 10 numaranın en iyisini alsa Şampiyonlar Ligi ne mi alacak zannediyor insanlar? Fenerbahçe alabilir mi? Beşiktaş alabilir mi? Galatasaray alabilir mi? Ama Galatasaray'ın bir hedefi var. Oraya doğru gitmek. 16'ya kaldı. İlk 8 yapalım falan. Buralar çok değerli. Orada kalıcı olabilmek, bu tecrübeyi yaşamak, daha sonraki yıllarda sürdürülebilir başarı, sürdürülebilir ekonomiyle beraber bunları hayata geçirebilmek önemli. Ama Şampiyonlar Ligi şampiyonu olamazsın kardeşim. Hadi bana oradan birisi diyebilir ki mesela dinleyicilerimizden, senin vizyonun bu kadar mı? Alamazsın kardeşim, adamları seyrediyoruz işte. Seyrediyoruz yani. Dünya Kupası'nı da seyrediyoruz, Şampiyonlar Ligi finallerini de seyrediyoruz. Farklılar ve ilerideler. Ha, bunlara yetişmek için çok çalışmak lazım ama senin altyapını yok abi. Senin antrenman sahan yok abi. Sen neyden bahsediyorsun ya? Antrenman sahan yok. Daha Galatasaray Florya'da 1,5 tane sahil oynadı bu kadar yıl. Şimdi Kemerburgaz'a yenileri yapılıyor da Allah'tan tesis yapıyor.
0: 1,92 boyu, orta saha 10 numara, sol ayaklı, işte 35 milyon euroluk, hatta İtalyanların, Atalanta kulübünün istediği bir para. Ketelare İspanya'da tek golü atma başarısını göstermiş bir oyuncu. Bu bana göre deyip yazılmış. Bir transfer yapılacaksa bu Musiala değil, bu Brahim Diaz değil, Fernandez değil diyenler, Bruno Fernandez'i, bu ismi çok fazla isteyen Galatasaray dinleyicisi var.
1: Ya Ketelare için evet öyle ama esasında
0: 25 yaşında olması mı?
1: Hayır, oyunun her iki yönünü oynayabilmesi çok
0: Brahim
1: önemli.
0: Brahim Diaz da benim bildiğim 26 yaşında zaten.
1: Brahim Diaz da öyle. O da olabilir. Ama esasında baktığın zaman var ya, bunların içerisinde her şey yolunda gitse, bütçen de olsa Bruno Fernandes'i al, 10 numara olarak koy.
0: Orada şey var. Mourinho'nun ne karar vereceği önemli. Çok enteresan. Hiç ummadığı insanlarla yolları ayırabilir.
1: Olabilir.
0: Çünkü bir rahatsızlık onda da var biliyorsun. Hani bazı futbolcular için, teknik adamlar için söyledik ya.
1: Evet.
0: Belli değil yani sağ solu ne yapacağı, ne ettiği yani. Bakalım ne olacak ama Fenerbahçe Leao transferini sessiz sedasız bitirdi deniliyor. Anlaşma sağlandı deniliyor ama kulüpten bir
1: sence
0: açıklama
1: doğru
0: da
1: transfer mi?
0: Gelmedi. Hani spor kanallarında da gözükmüyor.
1: Sence doğru transfer mi? Fenerbahçe adına söylüyorum. Başka takım için değil.
0: Doğru transfer.
1: Oyun şablonu olarak düşündüğün zaman tamam mıdır yani? Mesela Kerem Aktürkoğlu'nun oynadığı bölgede bu kadar yüksek bütçeye gerek var mı? Ha, Kerem'i bu arada satıyor musun? Bir de o var. Oradan bir gelir sağlayabilmek için. Onu da bilemiyoruz. İyi bir oyuncu ama kendisi hızlı,
0: abi
1: güçlü.
0: Sağda Greenwood, solda Leao diye düşünürsen, hani nasıl Trossard ve Salah olursa vay vay dedin ya.
1: Tabii çok tehlikeli bir İkili olur. Ama Fenerbahçe'nin oynadığı, mesela dar alanda adam geçebilmek, sıfıra inmek, topu asist yapabilmek, bunlar başka işler. Leao daha çok bunların geniş alanda yapmayı seven ve sonuçlandırmayı seven bir oyuncu. Acaba burada herhalde Fenerbahçe teknik direktöründen iyi bilmiyorumdur yani. Sıkışık alanda oynayacak oyunu. Onu düşün. 10 kişi defans yapacak.
0: Cihan Kamer yönlendiriyor. Bu transferin bütün görüşmelerini o yapıyor. Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi.
1: Evet.
0: Dün de Milano'ya gitti ve Milan kulübü yetkilileriyle, oyuncunun menajeriyle görüştü ve bu işi bitirdiği
1: iddia ediliyor. Alır abi, Fenerbahçe almak istedikten sonra alır ama limit yok dediler. Alıyorlar. Galatasaray'da alamıyor.
0: O da para yok diyorlarmış içeriden. Yani. Senin kulağına gelen bir şey bu.
1: Benim kulağıma gelen bu.
0: Öyle söyleniyor.
1: Bulacaklar. Başka yolu yok yani. Bulacaklar.
0: Yani belki de işte o zaman hemen şey dönüyor ya.
1: Ne?
0: Galatasaray Divan Kurulu ne zamandı?
1: Yakında.
0: Yakında dediğim Temmuz ayının sonunda değil. Yani önümüzdeki iki gün içer, bu hafta sonu değil mi? Var mı bu hafta sonu?
1: Her ayın ikinci haftası diyoruz. İkinci çarşambası.
0: Önümüzdeki çarşamba yapılacak abi.
1: Önümüzdeki çarşamba yani, evet. Tamam, ben mesela bu divan toplantı

0: şarkısı biraz hararetle geçebilir diye düşünüyorum.
1: Saat 13.30'da başlıyor Rams Park'taki Özhan Can Aydın konferans salonu.
0: Ben katılırım ona.
1: Çarşamba bağlantı kurarım seninle.
0: Olur.
1: Yani şey anlamında söylüyor.
0: Yok, evet.
1: Perşembe günü neler oldu, neler bittiği konuşabiliriz 13.30'da çünkü.
0: 13.30.
1: Bir gün içerisinde mutlaka arkadaşlar seni ararlar zaten.
0: Ben büyük ihtimalle orada olurum. Yani Allah bir şey vermez.
1: Davinson Sanchez'e Benfica'da kancayı taktı deniliyor.
0: Abi kimse kanca falan takamaz. Davinson Sanchez'i vermeyecek.
1: Como'dan sonra.
0: Como, Benfica, Ahmet, Mehmet, Hüseyin fark etmez. Davinson Sanchez hiçbir yere gitmeyecek, gidemeyecek.
1: Davinson'u satan şampiyonluğu satar sloganını sen de kullandın.
0: Abi Davinson gittikten sonra şampiyonluğu yakalayamazsın. Geriden o oyunu kuramazsın. Yanındaki, sağındaki, solundaki, önündeki arkadaşlarına o güveni veremezsin. Galatasaray'ın oyun patronu. Daha ötesi var mı? Niye veresin yani?
1: Beşiktaş kulübü sence doğru olanı yapmış mıdır Doğan? Doğru olanı yapmıştır. Hiçbir futbolcu kulübün üzerinde değildir. Bu Osimhen için de geçerlidir. Bu Icardi için de geçerli olduğunu gördük. Değil mi?
0: Şimdi bunları gördük ama.
1: Hatta çok güzel bir söz vardı. Bunu kim söylemişti? Galiba İbrahim Seten söylemişti, hatırlıyor musun? Ben sana söyledim. Çok güzel bak yorum yaptı diye. Galatasaray taraftarı Icardi'yi seviyor ama Galatasaray taraftarı Galatasaray'ı daha çok seviyor. Icardi bunu bir öğrensin dedi ya.
0: Vallahi hani, o dedi de bunu ben de bunu söylüyorum.
1: Birçok Fenerbahçeli için de söylersin bunu. Hani bir futbolcuya olan tutku, aşk, bağlılık ayrı bir konudur ama bir yerde de yolların ayrılma vakti geldiğinde
0: ama biraz da
1: gerçekler
0: şöyle,
1: ortaya çıkar yani.
0: Şunu da düşünmemiz lazım. Evet, bunu böyle keskin diller söyleyip kendimize böyle bir payeler biçmeyi falan da seviyoruz ama yöneticilik de yönetebilme sanatı ya. Bazı durumları iyi yönetip kaybolmaya yüz tutmuş bir konuyu olumluya çevirebilmek de büyük beceri. Yöneticilik de böyle bir şey olması lazım. Yani bunu Salah, Icardi veya hiçbirini birbirinden ayırarak söylemiyorum. Yoksa zaten 5 milyonluk adamı gider 5 milyonu verir alır gelirsin. Yani burada bu dünyanın sonu değil. Başka maharetler de gerekiyor burada. Yöneticilik bu.
1: Ozan, bir son soru olarak tekrarlaman adına bir gelen mesaj üzerinden de devam ediyorum. 5 sene şampiyon mu oldun? Ya da hedeflerin üzerinden mi gidiyorsun? Mesela 4 senelik şampiyonluğun mu var tekrar?
0: Şu anda var.
1: 5. senenin hesaplarını yapıyorsun ama bu kadar gelirim var, iyi bir takım oluşturmuşsun, reklamın, kombinelerin, satışlarını 3 senelik 2 senelik falan yapmışsın.
0: Evet.
1: Ardından da başarısı olmayan 14-12 senedir şampiyonluk mücadelesi veren, diğer kulüplerin de yapmış olduğu yanlış transferlerle ekonomik anlamda sıkıntıların olduğu bir dönemde, hı hı, Galatasaray'ın nasıl parası olmaz abi diye bir soru geliyor sana.
0: Önümüzdeki çarşamba divanda bunlar konuşulur.
1: Dışarıya sızar mı?
0: Sızar. Çünkü güneş balçıkla sıvanmaz. Artık her şeyin konuşulma zamanıdır.
1: Çünkü Galatasaray kültüründe kol kırılır yen içinde kalır mantığı vardı. O biraz böyle bitmeye başladı.
0: Yani devir değişiyor.
1: Artık iletişim çağında olduğumuz için.
0: Evet, devir değişiyor.
1: Ya da sosyal medyanın bu kadar kirlendiği bir dönemde.
0: Ya eskiden sosyal medya yoktu. Şimdi genel kurulda konuşan bir insanı dışarıya kamera olmasa, yayın olmasa, İçeride kalmış olsa bile adam dışarıda çıkıp sosyal medyada yazıyor zaten. Durduramıyorsun ki, dışarı çıkmış oluyor. Eskiden böyle bir şey yoktu ki. 8 kişi toplantı yapıp eve gidiyordun, söz veriyordun. Herkes sözünde duruyordu. Kimse bir şey öğrenemiyordu. Şimdi öyle bir şey değil ki, adam tık diye yazıyor.
1: Öncelikle Salah cephesinden Beşiktaş'a gelmek çok büyük bir hata. Düşünsenize, Şampiyonlar Ligi'nden Konferans Ligi'ne mi, UEFA'ya mı gideceksin?
0: Yapmayın,
1: diye
0: yapmayın.
1: Bakmış bir dinleyici. Bir Galatasaraylı olarak yazıyorum bunu demiş ama madem teklif geldi, Beşiktaş açısından Salah'ı almamak ayağına gelen fırsatı tepmek demek değil midir? Bence yüzyılın hatasıdır diye yazmış.
0: Ben bu
1: çok
0: yazan,
1: yazık olur çok demiş.
0: Ben bu yazan kardeşimize katılıyorum. Beşiktaş'ın şampiyonluk hasretini bitirebileceği Trossard'ı alıp Salah'ı koyup ön tarafa Vlahovic falan, arka tarafa bir tane çok iyi stoper, kaleci niye Salih Özcan, işte Orkun Kökçü falan derken, ya Beşiktaş taraftarı kendi o büyük taraftarıyla beraber tekrar eski günlerine döner ya. Ben de şimdi öyle bir konuştum ki bir takım yaptım.
1: Şimdi Galatasaray'ın yönetiminin değişme ihtimalini nasıl görüyorsun?
0: Şu anda yönetimin değişecek bir durumu yok. Ha, seçim yapılması falan konusunda mı? Yani, hayır ya. Yapılacak tek bir şey var. Eksik yerleri tamamla, lige başla, gene şampiyonluğa yürü.

0: Bu kadar.
1: Eksik yerler?
0: 10 numara. Bir orta saha, bir santrafor, bir kanat. Yusuf Akçiçek Galatasaray'a gelebilir. Bak bunu unutma. Sol stoper. Fenerbahçe çünkü o Galatasaray altyapısından yetişti ya. O da gelebilir. Yaş kriteri vesaire falan derken Türk altyapı yetişmesi.
1: İsmail'ci düşünmedi galiba değil mi Yusuf'u?
0: Nerede Yusuf şu anda?
1: En son Arabistan'da değil miydi?
0: İşte çocuk belki şey sıcaktan bunalmıştır. Gelsin biraz buraya.
1: O zaman çarşambayı bekliyoruz.
0: Hayırlısıyla. Ben de orada Allah izin verirse olacağım. Konuşacağız Doğan. Her zaman biz seninle konuşuyoruz ama bunu yayın özelinde de konuşabiliriz tabii.
1: El Hilal'le görüşmeye başlaman gerekiyor. Senin Yusuf alman için herhalde. Fenerbahçe'yle...
0: Bu arada savaştan dolayı... Savaştan dolayı petrol satışlarında sıkıntı olduğu için, ambargo koyulduğu için Arap kulüplerinde para sıkıntısı başlamış.
1: El Hilal de olumlu yaklaşmış Yusuf olayına. Galatasaray'ın bu arada talebi olmuş.
0: Yani işte söylüyorum zaten. Ben söyleyince haber gibi çıkmıyor. Çünkü vermiyorum ya. Ama var böyle bir şey.
1: Net bir tespit söyleyeyim sana. Hı hı. Divana kadar Galatasaray bir transfer açıklar. Ben de ki sana, divanda biraz rahatlayabilmek adına.
0: Ben de sana söyleyeyim. Her an Galatasaray'ın açıklama zorunluluğu doğmuştur. Divana kadar aynen dediğin gibi katılıyorum ben de.
1: Peki. Olay bu. O zaman teşekkür ediyorum abi, ağzına yüreğine sağlık.
0: Güzel güzel yayın oldu, güzel evet. Sohbet ettik.
1: Yani biraz ilk defa böyle vay be, acaba gerçekten şu maskeyi bir çıkarsam mı, Oğuz Altay mı duruyor karşımdaki dediğim
0: ama
1: konuşmalar yaptım.
0: Ama ikinci defa söylüyorsun, yavaş yavaş bende mi değişiklik var?
1: İlk defa yaptım yani.
0: Bu Galatasaray'ı doğruya götürmek için yalancılardan, güç zehirlenmesinden, zehirlenmesine uğrayanlardan Galatasaray'ı kurtarmak istediğim için. Daha başka pozisyonlarda da görebilirsin ileride.
1: Yusuf Fenerbahçe'ye gelir, Galatasaray'a gelmez demişler hemen. En son Oğuz abi samimi cevap verir mi? Galatasaray'ın şampiyon olmazsa Fenerbahçe'nin Beşiktaş mı şampiyon olsun ister? Ne diyorsun?
0: Beşiktaş isterim.
1: Yusuf 7-8 maaş alıyor abi, niye gelsin ki diye yazmış.
0: Olabilir ama her şey 7-8'lik olmuyor işte. Yaşantı var, aile var, Avrupa değil orası.
1: Burhan Can Terzi ile ilgili şeyler yapılıyor. Kaf kellemi koyarım, yaparım, ederim falan diye yorumlar yapılmış ama bana çok inandırıcı gelmiyor. Sana niye geldi abi diye yazmışlar. Onu şey yapmışlar.
0: Sana mı bana mı?
1: Yok, sana söylemişler.
0: Ben Burhan Can Terzi'ye söylediği habere evet Burhan Can de doğrudur demedim ki. Hı. Burhan Can Terzi bu kendisi inanmadığı bir konuda kendisini bu kadar ortaya koymaz ki inanmasa dedim.
1: Doğru.
0: Ben bunu söyledim yani.
1: Peki. Tekrar o zaman görüşmek üzere abi.
0: Teşekkür
1: saygılar
0: ederim.
1: Saygılar sunuyorum. Ağzına yüreğine sağlık.
0: Çok teşekkür
1: yarın ederim. Saat kısmetse 10'da mikrofon başındayız. Bekleriz efendim.

0: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Atakan Kurt'la birebir başlıyor.

0: Dostlar herkese merhabalar. Birebir başladı. Atakan Kurt'la birlikte olacağız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan da bizlere yazabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz. Böyle interaktif bir program yapalım. Sohbetimiz de keyifli olsun. Hemen Atakan Kurt'u da bekletmeden merhaba diyelim. Atakan abi selamlar, nasılsın?
1: Selamlar, sevgiler, şanslı bir yayınlar diliyorum kardeşim.
0: Teşekkür ediyorum abi, sağ olasın, eksik olma. Hemen böyle direkt bodoslama gireceğim abi. Muhammed Salah transferi şimdilik masadan kalktık, şartlarımız belli açıklamasını yaptı Beşiktaş. Bu rest sana göre böyle gerçekten stratejik bir pazarlık taktiği mi, yoksa gerçekten de böyle taraftarı yüksek perdeden beklenti oluşturup sonradan böyle geri atma

0: geri adım atma taktiği mi ya da tamamen bu iş bitti mi?
1: Yani şöyle, biz Saltanç oyuna başladı Beşiktaş, bu gerçek, aşikar. Hamlesini yaptı. Hep dile getiririm. Rock hamlesi vardır, biliyor musun? Böyle şey, şahlı kalenin yerini değiştirirsin Saltanç'la. Şahmat olmaktan kurtulursun. Öyle bir hamle yaptı. Bundan sonra işte filini, atını, piyonunu oynatacak karşılıklı. Hem sabah tarafı hem Beşiktaş. Beşiktaş yönetimi çok sinirlendi. Niye sinirlendi? Çünkü bir gün öncesinden, daha doğrusu cuma günü, orta yolda buluştular. İşte Beşiktaş biraz çıktı. Menajer bazı isteklerinden vazgeçti. Orta yolda buluştular. Sözleşmeyi gönderdiler. Ve sözleşmeyi imzalayıp geri göndermesini bekliyorlardı. Abbas ve Salah. Hatta bir gece önceden işte formalar hazırlandı. Tedarikler yapıldı. İşte basılacak vesaire. Öğlen saatlerinde Salah sözleşmeyi imzalayıp göndermesini bekliyorlarken bir anda Abbas dedi ki biz imaj haklarından da forma satışlarından da para isteriz dedi. Bu talepten sonra adeta çıldırdı Beşiktaş yönetimi. Çünkü karşı tarafın istekleri ve talepleri bitmiyordu. Hatta bu istek ve taleplerin neticesinde arada da buluşuldu. Artık imzaların atılması bekleniyorken bir daha böyle imaj haklarından ve forma satışlarından bir beklenti içerisine gelince, özellikle global satışlarından, yurt dışı satışlarından, Beşiktaş yönetimi böyle bir şey olmayacağını söyleyip masadan kalktı. Şimdilik askıya aldı, bir hamle yaptı ve bunu da deklare etti. Ve taraftarın da aslında biraz namusunu düşürdü ve taraftarı da arkasına aldı. Yani eleştiriler var ama %80 oranında Beşiktaş yönetiminin, Serdal Adalı'nın ve Önder Özen'in yaptığı bu çıkış tık duruş olarak adlandırıldı ve haklı olarak görüldü. Ve bundan sonra rüzgarı da, momentumu da, taraftarı da arkasına alan Beşiktaş yönetimi beklemeye başladı. Sonuçta yaklaşık 20 milyon euro civarında bir para alacak Salah yıllık. Yani bu da az buz bir para değil. Tamam, 45 milyon euro Arabistan Ligi'nden alır ama sonuçta Arabistan Ligi'ne gitmek istemiyor. Çok orada oynamak istemiyor. Taraftarı, ambiyansı, camiası olan bir yere gelmek istiyor. Türkiye'yi çok seviyor. Geçen sene yaklaşık 9-10 ay önce Bolcum'da villa aldı. Yani burada da yaşamak istiyor. Türkiye'yi de çok seviyor. Eysaka, Ahmet Hasan gibi oyunculardan da, Elneni gibi oyunculardan da burayla alakalı ciddi referanslar aldı. Chamberlain'den de aldı. Çok da gelmek istiyor aslında. Şu anda düşünüyor. Hatta şu anda Arabistan Ligi'nden bir iki takım daha kendisine teklif yaptı. Teklifler de artarak devam ediyor. Ama Avrupa'dan da istediği rakamlara teklifler yok. O yüzden de yani her an Beşiktaş'a birkaç gün içerisinde ya tamam biz sizin tekliflerinizi kabul ediyoruz, İmza atıyoruz, yanıtı gelebilir. Beşiktaş onu bekliyor. Muhtemelen Cuma'ya kadar bekler. Cuma'ya kadar gelmezse diğer oyunculara yönelirler. Niye? Çünkü Salah 20 milyon euro civarında bir rakam verilince diğer oyuncuların bütçeleri de azalmış olacaktı. Eğer Cuma'ya kadar bir yanıt gelmezse o diğer yüksek bütçeli oyunculara da giderler. Şu anda baktığın zaman Vlahovic'i de bekliyor Beşiktaş. Ama Vlahovic'e de en son dün Arabistan Ligi'nden bir takımdan 25 milyon euroluk bir teklif çıktı. Hatta bu teklifin 20 milyon eurosu imza parası. Yani nakit cash veriyorlar. Çok ciddi rakamlar. Vlahovic bu rakamı görünce bile bekleyin dedi. Yani halen bekliyor. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid gibi takımları bekliyor.
0: Babasının İstanbul'a geleceği doğru mu Vlahovic'in?
1: Doğru ama halen bekletiyor. Yani halen o 5 büyük ligi bekliyor. Halen İspanya ligini bekliyor. Ama İtalyanlı'nın eski öğrencisi olması itibariyle buraya da sıcak bakmıyor değil. Ama sonuçta Türkiye ligi onun için son seçeneklerden. Arabistan ligi son seçenek. Diğer takımlara bakıyor. Ama halen Serdar Adana'nın ve İtalyanlı'nın hayali bir rüyası Vlahovic. Bir numarada Vlahovic var. İki numarada Charlotte var. Üç numarada Patrick Schick var. Ondan sonra diğer oyuncular başladı. Gomez, Spamaka, işte Richarlison, diğer oyuncular. Ama dediğim gibi Lukaku da var bunun içinde. Ama bir Vlahovic, iki Sherlock, üçte Pantikşik.
0: Evet abi. Transferleri sana soracağım tabii, bu arada Atakan Kurt'la beraberiz. İşte dün basın toplantısında izledik. 14 dakika boyunca Önder Bey, Önder Özen, işte Beşiktaşlılık, değerler, ilkeler ve Salah transferinin neden rafa kalktığını detaylı bir şekilde anlattı. Sonradan da soru cevap alınmaya başlandı. İlk soru, Salah işi tamamen kalktı mı dedi bir muhabir arkadaşımız. Ben ona bayağı güldüm de. Şunu soracağım Atakan abi. Önder Özen'i çok böyle görmeyiz. Sakin kişiliğiyle biliriz ama bayağı bir salvo yaptı. Mesela İsmail Kartal amiyane tabirle tırnak içinde laf çaktı. Dedi ki ya kardeşim, kuralı önceden biliyordunuz, ona göre planlama yapsaydınız dedi. Yine Hakan Çalhanoğlu'na bir gönderme yaptı. 3 kişinin 4 kişinin kaptanlığını yapmıyor Orkun. Bütün takımın 22 kişinin 23 kişinin kaptanlığını yapıyor dedi. Bunlar neler söylemek istersin? Ve en iyi orta sahası Türkiye'nin Beşiktaş'tadır dedi. Biz ona göre planlamamızı yapacağız dedi.
1: Peki sana soracağım. Türkiye'nin 8 numarası kim?
0: Vallahi en iyi kime göre, neye göre? İyi tabii de yani en iyi mi?
1: Nasıl, sana göre, sana soruyorum. Şey. Sence kim 8 numara? Bak 6 değil 10 değil 8. En iyi 8 kim?
0: Ya, milli takımda da oynadığına göre Orkun'dur.
1: Tamam, demek ki doğru söylemiş.
0: Yok, ona bir şey demedim. Ben ona bir şey demedim. Yani salvolarına bir şey söyledim.
1: Hani şöyle,
0: İsmail Kartal, Hakan Çalhanoğlu'na salvo yaptı ya, onu söylüyorum.
1: Dün aslında biraz da taraftarı arkasına alma basın toplantısıydı bu. Ve bunu da ciddi anlamda başardı. Yani baktım yorumlara, ki ben de çok beğendim basın toplantısını. Serdar Adalı çıksaydı aynı başarıyı elde etmezdi. Çünkü Serdar Adalı'nın hitabete ikna kabiliyeti çok yüksek değil. Ama Önder Özen bunları iyi yapabilen, başarabilen, ikna edebilen, güzel cümleler kurabilen ve aynı zamanda yaptığı işte de başarılı olabilen bir kişi ve sportif direktör. Ben Önder Özen'i çok başarılı buluyorum. Dünkü açıklamalar da bence güzel açıklamalardı. İsmail Kartal açıklaması da doğru bir açıklama. Yani zaten geçen yaz ben TFF'yi başarılı bulmuyorum ama TFF dedi ki kardeşim geçen yaz 10 artı 4 dedi. Sen gelip bir sene sonra planlamanı buna göre yapmazsan, sonra 12 artı 2 istersen bu adama gülerler ve ciddi bulmazlar seni. Ve Önder Özen de bunu ifade etti. Kardeşim biz planlamamızı yapmışız. Ona göre hazırlığımızı yapmışız. 10 artı 4'e göre ayağımızı yorganımıza göre uzatmışız. Ama sen geliyorsun bir sene sonra planlama yapmıyorsun, sıkışıyorsun. Sonra diyorsun ki 12 artı 2. Böyle bir şey mi olur dedi. Ve doğru bir ifade bu. Hakan Çalhanoğlu konusunda da milli takımda 3 kişinin 4 kişinin kaptanlığını yapmak da olmaz. Orkun bütün soyunma odasının, Beşiktaş'ın tüm oyuncuların kaptanı dedi. O konuda da aslında doğru. Ama Orkun konusunda Beşiktaş geçen sene şöyle bir şey yaptı, serüvene girdi ki o plan doğru değildi. Bu sene de onu yaparsa yanlış olur. Sola Trossard'ı aldı. Yanına iki yönlü bir orta saha alması lazım. Yani Orkun'dan 10 numara performansı bekleniyor.
0: Şimdi Atakan abi,
1: şimdi bakıyorsun Midilat maçı, tamam gol attı ama tüm gol yükünü, asist yükünü Orkun'dan beklersen Orkun'a da yazık etmiş olursun. Orkun'un performansını düşürmüş olursun. Şimdi adam çok iyi bir 8 numara. Oradaki organizasyonu, planı yapabilen, oyunu sete çevirebilen, topu aldığı zaman oyunun yönünü diğer tarafa yığabilen, yıkabilen bir oyuncu. Bunları mükemmel yapıyor ama sen rakip savunmayı aç, orada çalım at, şut at, gol at falan dersen adamın verimini ve performansını düşürürsün, randımanını düşürürsün. O yüzden evet, sonuna Trossard'ı aldılar. Önüne iyi bir forvet, sağına iyi bir orta saha ve sağda muhakkak Salah tarzı bir oyuncuya ihtiyacı var Beşiktaş.
0: Şunu merak ediyorum şimdi, Orkun dedin, Önder Bey de Orkun dedi. Mesela geçen sene de kupa yarı finalinde Beşiktaş Konya'ya elendi. O maçta da Önder Özen'in yıldız dediği Orkun, ki bu arada gerçekten yıldızdır, ona bir şey demiyorum. Ama geçen sene de full vardı ve Ağustos'ta yarıştan koptu Beşiktaş. Yani Trossard da bunu değiştirip zirveye oynayacağını mı düşünüyor? Bana o düşünce geldi. Çünkü geçen sene Beşiktaş Ersin yüzünden zirveden kopmadı. Yani Nübel'in gelmesiyle yarışta mı kalacak? Veya işte Vatara geldi, ne verecek belli değil. İlhan Fakılı var. Yani bu oyuncuların şampiyon yapacağının garantisi var mı?
1: Orkun Kökçü Çünkü şampiyonluk yolunda ve başarı yolunda sana çok büyük katkılar verir ama seni tek başına başarıya götürebilecek bu iş değil. Yani yıldız mı? Evet yıldız ama bir süperstar değil. Sonuçta 8 numaradan bahsediyoruz. Yani bak Salah bir yıldızdır, stardır, süperstardır. İşte Trossard yıldızdır, zaman zaman süperstardır. Ama Orkun Kökü bir 8 numara ama çok iyi bir 8 numara. Yani ondan beklentiyi çok yükseklere çekmezse Beşiktaş taraftarı, baskı ve omuzlarına bir yük bindirmezse, ağırlık bindirmezse Orkun'dan aslında bir maksimum verim alır. Ama bana maç kazandır, onu yap, bunu yap, şapkadan tavşan çıkar falan derse adam da fazlasını yapmaya çalışıyor. Hem onu yapamayan yapabileceklerini sergileyemiyor. Onun için beklenti azaltmak lazım. Onun için Beşiktaş yönetimi Orkun'un çevresini iyi futbolcular alması lazım. Bu sefer baskıyı azaltır. Orkun da bu sefer yapabilecekleri yapar. Zaman zaman yapabileceklerin üstünde de performans gösterir.
0: Evet, Atakan Kurt'la birlikteliğimiz sürüyor. Tabii senin de söylediğin gibi önünde bir Midyülen karşılaşması var. Orkun da orada tamamen direksiyona geçmiş gibi görünüyor. Bir de diğer tarafta Semih Kılıçsoy olayı var abi. Avrupa maçında oyuna sonradan girdi. Hani yeni transfer hamleleri arasında Semih'in ilk 11 şansı var mı sana göre? Veya bir gelişim planı bu nasıl etkilenecek? Vlahovic vesaire gelirse, Nunezler gelirse. Yani Beşiktaş kendi öz kaynağından çıkan değeri bu sezon parlatacak mı? Yoksa yok mu sayacak?
1: Yani Semih kurtarıcı bir oyuncu değil. Ama zaman zaman sonradan oyuna gelip çok sıkıştığında ya da sakatlık ve cezalı oyuncu olduğunda ya da formsuzluk olduğunda nadir de olsa 11'de oynatabileceğim, verim alabileceğim bir oyuncu ama sürekli oynayıp sana maç kazandıracak, başarı kazandıracak bir oyuncu değil. Çünkü halen oyun zekasını çok geliştirmemiş. Halen sırtı dönük oynamayı bilmiyor. Ama kaleye yakın yerlerde, ceza sahası içi ve çevresinde topla boşluğunda özellikle yüzünü kaleye döndüğü anlarda çok etkili bir oyuncu. Yani nasıl verim alabileceğinizi bilirseniz o katkıyı alırsınız ve şampiyonluk yolunda ya da seri yarışında katkı ve randıman alırsınız, verir size. Yani Semih bana sürekli 11 oyna, maç kurtar, maç kazandır, beni başarıya götür dersen Semih öyle bir oyuncu değil. Daha olmamış çünkü Semih. Semih'in evet güzel yönleri, artı yönleri var ama çok eksik yönleri de var. O eksik yönlerini geliştirmezse hiçbir zaman büyük oyuncu olamaz. Onun için hem gelen iyi santraforlardan, mesela Lukaku gelse ondan çok şey öğrenir Semih mesela. Sırtı dönüp nasıl oynanır, işte nasıl pas trafiğine girilir, orada 2-1'ler yapılır, diğer oyuncuları nasıl oynatılır, katkı verilir, yüzün kaleye dönük nasıl etki edilir ki bunları iyi yapıyor. Lukaku da bunları çok iyi yapıyor. Mesela Lukaku gelse onlar çok şeyler öğrenir mesela seni.
0: Evet, bir dinleyenimiz şöyle bir şey demiş, Mısır'dan yazmış. Atakan abi az önce forma satışı vesaire dedin, hani formalar da basıldı vesaire diye anlattın diyor. Salah geldi diye tüm dünyada Beşiktaş forması satılacak diye bir şey yok. Burada aylık ortalama gelir 250 dolar. Gidip de Salah'ın formasına Mısır halkı 150 dolar vermez. Premier Lig'de sevilen bir futbolcuydu, takip edilen biriydi ama Türkiye'ye geldiği anda futbol taraftarının umurunda bile olmayacaktır Salah diyor. Katılıyor musun bilmiyorum.
1: Şöyle,
0: biraz sert gelmiş ama.
1: Şöyle Arap piyasasında ya da Mısır'da satarsın. Çok öyle aman aman satmasan da satarsın. Türkiye'de ve çevre ülkelerde özellikle gurbetçilerin, Türklerin çok olduğu ülkelerde çok satarsın. Almanya, Avusturya, İsviçre, Hollanda'da doğru organize olursan ciddi anlamda satarsın. Çünkü gurbetçiler için çok pahalı değil forma. Türkiye için pahalı. Yani sana bana pahalı, onlara pahalı değil. Yani şu anda forma ne kadar oldu? Fiyatlar 3 aşağı 5 yukarı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş.
0: 8'e çıkmıştır. Bakalım.
1: 8 bin lira mı? Yani 150 euro mu yani? 140 euro falan değil
0: yani,
1: mi?
0: Evet.
1: Yani 140 euro, 140 euro bir gurbetçi için bir şey değil yani. Adam gider 140 euroyu verir formayı alır ama senin için bir şey.
0: Yani.
1: Ama Türkiye'de ben şuna inanmıyorum zaten. Hiçbir futbolcunun parası forma satışlarından çıkmadı şu ana kadar.
0: Galatasaray'ın 9500 lira abi yeni iç saha parçalası.
1: Yani
0: geçen sezon 4000 lira.
1: Yani Galatasaray bugün Salah'ı alsa ya da kim mesela Cristiano Ronaldo'yu alsa elbette ki forma satışları artar.
0: Taraftar forması 6200 falan, sözünü kesiyorum. Yani 9 olan profesyonel sene, olan, evet.
1: Geçen sene Galatasaray kaç forma sattı mesela? 300 bin mi sattı mesela?
0: Daha fazla sattı. 1 milyon, hedef 1 milyondu. 800 binleri falan kadar ulaştı. Yani.
1: 800 bin sattı. Cristiano Ronaldo ya da Salah getirse bu rakam 1 milyon 200 bin olur. Ama 2-2,5 milyon olmaz yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Türkiye'de o seviyelere gelmez. Çünkü alt tabaka bunu zaten alamıyor. Orta direkte son yıllarda ciddi anlamda ekonomik buhranda olduğu için çok açılamıyor. Onun için bu forma satışları falan çok fazla artamıyor Türkiye'de. Ama ekonomini düzeltirsin, İsviçre gibi olursun ya da Norveç gibi olursun, İsveç gibi olursun, İngiltere gibi olursun, elbette ki forma satışların artar. Zaten bile çok arttı. 8 bin lira falan çok ciddi rakamlar Cihan. Yani bu rakamları falan vermek kolay değil.
0: Evet, inanılmaz rakamlar. Tabii Salah olayı rafa kalkınca Trabzon iddiaları ortaya atılmıştı. Hemen de Trabzon da buna jet hızıyla yanıt verdi. Öyle bir şey yok iddiasında bulundu. Hatta WhatsApp gruplarından, yani biz o parayı versek bizi şehirde topa tutarlar mesajları da atıldı bazı gazetecilerden. Onun da bilgisini vermiş olayım sana. Evet abi, sanki...
1: Bundan 5-6 ay önce, daha doğrusu 3-4 ay önce Salah'la Saadettin Saran yönetimi Ertan Torunoğlu'yla anlaşmıştı. Hatta işte buraya çok gelmek istediğini dile getirmiş, yüz yüze konuşmuşlardı. Tabii sonra yönetim değişince, Aziz Yıldırım gelince iş rafa kalktı. Fenerbahçe yönetimi de bu oyuncuya yönelmedi. Orada işte Talisca var, maliyet yüksek, 34 yaşında vesaire diye. Yani muhtemelen Salah Fenerbahçe yönetiminden de bu taleplerde ve isteklerde bulunacaktı. Ama şöyle bir durum da var şu an. Yani Türkiye'de transferler, evet, Serdar Adan'ın dik duruşu mükemmel. Harika bir şekilde orada nerede duracağını bildi. Salah o isteklerine, bitmek bilmeyen isteklerine artık geri çevirdi, yeter dedi. Ama Yunanistan'a gitti bir defa, yüz yüze konuştu. O da bence doğru bir hareketti. Ama böylesine ikon oyuncular transfer edecekken bir yöneticine görevlendireceksin. O oyuncuyla yatacak, o oyuncuyla kalkacak ve ikna edecek, onunla yaşayacak. Mesela Hakan Bilal Kutlar gitti, Alex de Souza'ya 9 ay neredeyse Plesila'da yaşadı. Sürekli onunla beraberdi. İşte onun dışında Hüseyin Yücel bir ay Rafa Silva ile beraberdi. Erdal Torunoğlu yaklaşık 40 gün Mario Gomez'le beraberdi.
0: İşte Cihan Kamer abi yani, daha yeni Fenerbahçeli. Fenerbahçe'sin. O da ilgili. Yani, Galatasaray'da kalıcı var.
1: Transferler aslında böyle yapılır. Niye? Sen oyuncudan uzak olduğun zaman, menajer aracılığıyla görüştüğün zaman, faks yoluyla görüştüğün zaman, telefonla görüştüğün zaman Beşiktaş'ta kim yoluyla görüşüyor? Tuğkan. Mesela Tuğkan'a söylüyorlar. Tuğkan menajerini arıyor vesaire. Personel aracılığıyla. Böyle olduğu zaman adam aklına geleni yapıyor. Aklına İşte Esen'i uyguluyor. Sürekli taleplerde, isteklerde bulunuyor. Ama sen yanında olursan bu isteklerde bulunmaz. Yani Beşiktaş yönetimi bence bunu da geliştirmesi ve iyileştirmesi lazım. Evet, dik durdu, doğru yaptı. Serdar Dalı taleplerine, isteklerine geri çevirdi, doğru yaptı. Bir kere Yunanistan'a gitti, yüze konuştu, doğru yaptı. Üç defa İtalyan'a Önder Özen telekonferans, video konferans yaptı. Bir defa Serdar Dalı yaptı. Doğru yaptı. Evet, bunlar doğru. Ama böylesine ikon oyuncular yıldız oyuncuları transfer edecekken, ki sen Türkiye ligisin. Sen İngiltere ligi değilsen, ki sen Manchester City olsan, Barcelona olsan, adama yollarsın faksı. Kabul ediyorsa eder, etmiyorsa etmez ki eder zaten. Ama sen Türkiye liginde bir takımsın. Yani bir de 5 senedir şampiyonluğun yok. Ligi Kasım'da oldu atıyorsun. Galatasaray son 5 senedir şampiyon, Şampiyonlar Ligi'nde olmalar, sen yoksun. Yani çok güçlü değilsin, masada çok iyi değilsin. O yüzden ikna edici bir yönetici yollayacaksın ya da başka olarak sen gideceksin, ikna edeceksin. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu durumları biraz daha iyileştirmesi ve geliştirmesi lazım Beşiktaş yönetimi.
0: Evet tabii, onlara da geleceğim. Çok sayıda mesaj var. 0212 273 10'unu atıyor dostlarımız. Az sonra 10 dakika sonra okuyacağım. Ben yine Önder Hoca'ya döneceğim abi. Yani o basın toplantısını özellikle takip ettim. Evet, Önder abiyi çok severiz, yorumculuk döneminde de iyi bir insandı ama yani bence böyle tepkilerden ötürü çok tedirgindi. Yani vücut dili de böyle çok özgüvenli gelmedi bana. Yani dedi ki mesela, biz hocamıza güveniyoruz, bu işi halledeceğiz. Mesela Biliş döneminden falan şey yaptı. Yani o dönemler evet oyunu güçlüydü Beşiktaş'ın, ama şimdi bakıyorsun Galatasaray'da Osimhen var, Sané var, Fenerbahçe'de Greenwood'lar, Guendouzi'ler var. O dönemlerde işte Yasin Öztekin'lerle, Tarık Çamdallar'la falan mücadele ediyordu. Yani artık seviye de artık oyuncuyla yükseliyor gibi. Ya bunların
1: doğru. Beşiktaş santrafora, orta sahaya ve sağ kanada ve sol stoper oyuncu almasa şampiyon olması çok ama çok zor. Hatta mümkün değil. Katılıyorum sana. Galatasaray'ın kadrosu, hatta Fenerbahçe'nin kadrosu Beşiktaş'tan daha iyi. Ama Beşiktaş'ın hocası Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın hocasından da daha iyi bir hoca. İtalyanın. Hatta çok daha iyi bir hoca. Şimdi buna güveniyor olabilir Beşiktaş. Evet, ama sadece teknik direktörle bu işi başaramazsınız. Doğru oyuncular alırsınız. Ama Beşiktaş doğru oyuncular alırsa masada, sahada çok kuvvetli olur. Yani Midland maçında ilk 15 dakika 11-11 oyunda ve ilk 45 dakika özellikle oyun gücünde bunu gördük. Yani olaydan 2 tane net kaçırdı. 2-0 yapsa çok daha farklı olurdu ki Midland 2-3 tane resmi maç oynamış, 4-5 tane hazırlık maçı yapmış. Beşiktaş'tan bir ay önce başlamış hazırlıklara. Daha fit, daha hazır bir takım ve son yıllarda Avrupa'da daha başarılı bir takım, daha organize bir takım. Evet, 2-3 tane önemli oyuncuyu kaybetmiş. Buna büyük etken. Ama evet, 11-10 oyunda 2-0, 3-0 yapması lazım. Bu eksik. Ama diğer tarafta oyun gücü anlamında da rakibi ciddi anlamda ilk yarıda özellikle ezdi. Yani artılar var, eksiler var. Doğrular var, yanlışlar var. Bu doğruları arttırırsa, yanlışları azaltırsa, doğru takviyeler yaparsa Beşiktaş'ta özellikle teknik direktör dokunuşları ve gücünü göreceğiz Cihan. Yani ben bunu kampta gördüm. Geçtiğimiz senelerde İtalyan'ın çalıştığı takımlarda gördüm. Mesela oyuna dokunuşta eksiklikleri vardı. Mesela son 30 dakika Olaytan'ı çıkartıp 11-10 oyunda rakip eksikken Semih ile Oğuz'u yan yana oynatıp 4-4-2'ye dönüp son 20 dakikada Çerli'yi çıkartıp Raşit'e yansaydı belki 2-0-3-0 olabilirdi. Ama maç başında maça dokunuşu taktik anlamında, plan ve organizasyon anlamında oyuna dokunuşu ciddi anlamda takdire şayan. Ya bunları göreceğiz. Evet. Bir de oyuna dokunursa, oyuncu değişikliklerini doğru yaparsa, bir de doğru transferler yaparsa Beşiktaş lige renk katacak bir takım olur.
0: Evet, Aykut Yakut güzel bir espri yapmış. Hocamın, Atakan hocamın kapısı çalmıyor. Kargocular iş bırakma eylemi yaptı herhalde demiş. Evet. Bu aralar kapı çalmıyor abi.
1: Yok. Bu sabah bir iki defa daha çaldı.
0: İtalyano'nun kaç şampiyonluğu, kaç kupası var? Abartma Atakan diyor Bora. Fax mı kaldı abi?
1: Öyle bir takımda çalışmadı. Yani şimdi Juventus'ta, Milan'da, Real Madrid'de, Barcelona'da çalışmadı. Onları görmedik. Aslında bu da bir şey olacak. Yani orta saha takımlarında çalışıp oralarda çok büyük katkılar ve etkiler yaptı verdi. Bunları gördük. Bir de şimdi şampiyonluğa oynayan bir takımda göreceğiz. Oralardaki dokunuşlarını göreceğiz. Ben de merak ediyorum ama işte antrenmanlardaki takıma katkısı, maça hazırlaması, sistemi, taktiği, planı, organizasyonu mükemmel bir hoca. Dokunuşlarda zaman zaman problemler yaşayabilir ki son maçta bence bunu yaşadı. Ama dediğim gibi ilerleyen süreçte bunları da bence iyileştirecektir. Çünkü sürekli kendini geliştirebilen, yenileyebilen, inatçı olmayan bir teknik direktör. Mesela Sergen Yalçın çok inatçı. Her şeyi ben biliyorum, ben yapıyorum düşüncesinde olan bir teknik direktör. Ama İtalyan öyle değil. Yani git bir şey söyle, ya doğru söylüyorsun diyebilir sana.
0: Selamını iletmiş Yiğitan sana. Atakan abi, seni her yerden takip ediyorum. Burada da ilk defa denk geldim demiş. Çok radyo dinleyen biri değilim ama diyor sevindim diyor seni duyduğuma. Türkiye'nin en iyi orta sahası bizde diye dili sürçtü sanırım. Ya da diğer kulüpleri pek tahmin takip etmemiş. Ya da egosu çok fazla diyor Keskin, Önder Özen için.
1: Ya orta sahası derken sadece Orkun'dan bahsediyor. Yoksa orta saha bütünlüğü anlamında değil tabii. Çünkü Beşiktaş'ta olay tam var. Fenerbahçe Galatasaray'da oynamaz. Bakıyorsun Endi'de kötü oyuncu değil ama biraz kronik sakatlığı var. 60'tan sonrası yok. Bir de temposu yok. O da Fenerbahçe Galatasaray'da oynamaz. Genduzi, Kante, Asensio çok önemli oyuncular. Diğer tarafta bakıyorsun Torreira, Lemina, sana önemli oyuncular ki halen Galatasaray'ın oraya iyi bir oyuncuya ihtiyacı var. Bruno Fernandes'i, Musiala'yı ve Foden'ı almaya çalışıyor Galatasaray. Yani oradan o oyunculardan bir tanesini çekerse ya da Bruno Fernandes alırsa Galatasaray'ın orta sahası çok kuvvetlenir. Ama Galatasaray'da da bir tane orta saha kreatif oyuncu eksikliği var mesela. Yani o sana da değil, Torreira da değil, Lemina da değil. İlk ayda zaten eski ilk ay değil. Galatasaray'da da o sıkıntı var. Göreceğiz. Yani inşallah bu sene çok daha iyi bildik. İyisi şey, tahmin ediyorum.
0: Ali Esen yazmış yurt dışından. Abi bu Beşiktaş Fernandes ve Silva'yı tutsaydı kesin şampiyon olurdu. Bir de bir şey rica edebilirim.
1: %100 katılıyorum.
0: Bir de bir şey rica etmiş senden. 140 euro nasıl bir şey değil abi? Türkiye'ye geldiğimizde düşman olarak görülmemize vesile oluyor. Bence bu tarz konuşmalar yapmayalım demiş. Yani burada bir şey değil anlamında mı söylüyor? Yani Türkiye için bir şey değil demiştir. Ve tabii ki de orada para kazanmak.
1: Hayır, Avrupa'da 140 euro çok fazla değil. Yani gurbetçi bir vatandaş, aylık 2500-3500 euro maaş alan, işte aylık 1000 euro, 1200 euro ev kirası ödeyen bir vatandaşın 100-140 euro çok değil. Yani şimdi orada market alışverişleri falan yapıyoruz, yurt dışına gidiyoruz falan. Şu anda Türkiye oradan daha pahalı. Eskiden yurt dışı daha pahalıydı, şimdi Türkiye daha pahalı.
0: Mourinho'yu da gördük. 4 sene üst üste şampiyon olan Okan Buruk'u unutalım mı yani?
1: Ama Mourinho şimdi çok Real Madrid'lerde, Inter'lerde, işte Porto'larda, Roma'larda başarılar kazanmış, şampiyonluklar yaşamış bir teknik direktördü. Yani Türkiye Ligi'ni zaten küçümseyerek geldi. Bir de Ali Koç da onun eline öyle bir fırsat verdi ki, zaten bahaneleri seven bir teknik direktördü. Dedi ki işte Türkiye'de yapı var, hakemler bizim üzerimize oynuyor, Galatasaray şampiyon yapıyor deyince adam zaten bahaneden beslenen bir teknik direktör olduğu için adama inanılmaz bir koz verdi. Orada çok yanlış bir yol çizdi Ali Koç. Yani Az Yıldırım diyor ya, Ali Koç bize gelseydi böyle olmazdı diyor. Orada bence katılıyorum ben Az Yıldırım'a.
0: Evet abi, bir de Çerno olayı var. Mesajlara tekrar döneriz. Trabzon iddiaları var. İşte bu çocuk gelmeden önce tekniği iyi, kondisyonu iyi vesaire dendi. İşte bu gibi oyuncular Türkiye'de olsa, az vizyonu olan bir yönetici veya teknik adam olsa bu adamı Türkiye'ye alır, kaçırmaz denildi. Bireysel saf yetenek denildi. Avrupa'da bizim takımların adeta içinden geçti Çerno, öyle de söyleyebiliriz. Ama Beşiktaş'ta neden olmuyor bu çocuk? Sürekli topları neden eziyor ve Trabzon iddiaları doğru mu?
1: Ya sana %100 katılıyorum. Ben Çerni'yi çok beğenen birisiydim. Hatta seninle yaptığımız yayınlarda sen hatırlarsın, Çerni'yi inşallah alırlar.
0: Evet.
1: Çerni büyük katkı verir falan diyorduk. Alınmasını da çok sevmiştim. Hatta geldiğinde de ilk 5-6 maç çok iyi oynamıştı. Sonra performans düşüklüğü oldu. Hem oyuncuyla alakalı bir sıkıntı, hem Sergen Hoca onu sürekli farklı farklı bölgelerde oynattı. İyiyken oyundan çıkardı. 46'da işte oyundan çıkardı vesaire falan. Biraz performansını ve motivasyonunu düşürdü. Oyuncu şu anda da tam kendine gelemedi ama geçen seneye oranla bence daha iyi. Yani Midland maçında çok kötü oynamadı bence. Yani Orkun'un attığı gol öncesi, oradaki pas bağlantılığında Çerni var. Gol öncesi 3 dakika önce Orkun'un şutunda yine Çerni var. Ama finalde böyle çalım atıp eskiden gol atabilen Çerni şimdi o fiziksel kapasite ve güce sahiptir. Biraz daha kuvvetlenmesi lazım. Ama oynadıkça olacak bu. Çerni 50-60 maçlık performansla Beşiktaş'a katkılar verecek bir oyuncu. İyi bir alternatif olur. Sağ kanada Salı ya da başka oyuncu aldığınız zaman büyük verim ve katkı alabilirsiniz. Bence Beşiktaş'a bugün bu sene iyi performans gösterecektir Çerni.
0: Evet, dediğin gibi yani Sergen döneminde, Sergen Yalçın döneminde işte Endidi, Jalo ve Çerni ile beraber bu üç oyuncu Sergen'i istemiyor diyorlardı. Belki de o sebeple bize
1: çekiliyor. Çerni istemiyordu.
0: Değil mi?
1: Jalo'yu istememesinin sebebi şu: inşallah 4-5 kişinin de olduğu, futbolcunun da olduğu bir ortamda konumda ben efsaneyim yazan efsanem olur diyor. I am legend yazıyor ya Sergen Hoca'nın kolunda.
0: Evet.
1: O futbolculardan birkaç tanesi de Sergen Hoca'ya bunu yetiştiriyor. Orada takıyor şaloya. Taktıktan sonra da Sergen Hoca buralarda şeydir mesela, oyunculara şey yapabilir, ego yapabiliyor. Oyuncuya taktı ve o yapmadı. Hatta çıktı bir basın toplantısı, Felix Jalo'dan daha iyi oyuncu falan dedi. Bilerek dedi onları. Ama aslında Jalo Felix'ten de Alba Doğu'dan da iyi oyuncu bence. Orada öyle bir durum oldu. Yani bazen böyle zaman zaman sıkıntılı olabiliyor. Jalo'ya o yüzden taktı. Şenli'ye de aslında güveniyordu, inanıyordu, beğeniyordu. Onu da farklı farklı mevkilerde, bölgelerde oynattı. Oyuncu biraz hiç etti. Ama dediğim gibi Çerni iyi bir oyuncu. O güveni, motivasyonu verirseniz size ciddi katkılar sağlayabilir.
0: Ben Önder Özen'in basın toplantısını beğendim. Kendini ifade edebiliyor. Bıkmıştım artık kendini ifade edemeyen yöneticilerden. Bence Beşiktaş iyi yolda, iyi yolda. Bir santrafor alırsa bence ilk üçü zorlar, kafa kafaya oynarız.
1: Sadece santrafor değil, orta sahaya da iyi bir oyuncu alması lazım. Aynı zamanda hatta bence orta sahaya iki oyuncu ihtiyaç var. Yani Endide'nin gideceğini varsayarsak orta sahaya iki, forvete bir, sağ kanada bir ve sol stopere bir. Yani bunları yaparsa Beşiktaş hakikaten çok iyi yolda olur ve bu sene ciddi can yakar.
0: Evet, Alp biraz kızdırmış seni. Sorar mısın Beşiktaş Ocak'ta mı havlu atar diye bir soru var.
1: Bu sene Beşiktaş Mart'a Nisan'a kadar giderse ben ona tamamım. Çünkü 5 senedir Kasım'da havlu atıyor ya. Ağustos'u Avrupa Kupalarından elendi. Ya bu sene Ocak Şubat'ı bulursa Avrupa'da, Mart Nisan'da lige bulursa falan, Türkiye Kupası'nın sona kadar giderse ben buna tamamım. Yani yıllardır zirve yaşlarına uzak bir Beşiktaş izliyoruz. Fenerbahçeliler de Galatasaraylılar da sıkıldı bundan. Ben görüyorum, konuşuyorum sağda solda, diyorlar ya Beşiktaş yarışta olduğu zaman daha güzel oluyor, daha böyle keyifli oluyor. Fenerbahçe'de Galatasaray birbirine saldırmamış oluyor, daha böyle çekişmeli bir lig oluyor diyorlar. Ben katılıyorum buna. Hatta Trabzon'da girerse mükemmel olur.
0: Evet, sürekli Salah soruları var sana ama zaten programın girişinde Salah'la ilgili konuştuk. Geri dönüş yapar mı demiş kısaca, belki hani tekrar girmemek gibi, yani tekrar girmeyerek.
1: Dönebilir. Yani Beşiktaş hamlesini yaptı, dönebilir.
0: İyi yayınlar. Küçük takımlarda çok iyi oynayıp daha büyük takımlarda varlık gösteremeyen futbolcu sendromu demiş Vaslav Çerni için. Beşiktaş'ın teknik direktörü İtalyano'da da bunu görebilir miyiz diyor teknik direktör olarak.
1: Ya tabii ki de görebilirsin ama İtalyano sürekli kafa patlatan, sürekli 7-4 futbolu düşünen, taktik sistem düşünen birisi, inatçı değil dedim ya. Bundan önceki sene mesela 2 sene önce oynadığı sistemi değiştirmiş, farklı bir sisteme girmiş. Eskiden set oyunu oynuyor, şimdi mesela geçen sene geride pas alıp uzun topla, savunmanın arkasına attığı toplarla sonuca gitmeye çalışıyor, ön alan baskısı yapıyor, sağ bek sol bekleri içeri atıp 2-6 yapıyor. Yani sürekli deniyor ve değiştiriyor. Ya o yüzden şey değil, yani hocaya gidip ya sen burada yanlış yapıyorsun dediğinde düşünüp ya haklı mısın, doğru söylüyorsun diyebilecek bir tek direktör. Ön yargılı değil.
0: Evet, tekrar döneriz Türkiye Ligi'ne abi ama senin sevdiğin de bir isim Zidane, Fransa'nın yeni teknik direktörü oldu ve ilk maçına bizim karşımızda çıkacak. Türkiye karşısında çıkacak. Bize bir sıkıntı çıkarır mı? Hani sıcak bir gelişme olduğu için söyleyeyim dedim.
1: Yani çıkarır zaten. Acayip bir takımdan bahsediyoruz ya. Yani ön tarafı falan inanılmaz. Sadece İspanya'yı yenemezse ya da zorlanırdı, İspanya'yı yenildi. Onun dışında herkesi yenerler ya.
0: Evet, bence de bize bayağı bir sıkıntı çıkaracaklar. Sıcak gelişme yani, olduğu için arada bir söyleyeyim dedim.
1: Mbappe, Dembele, Olise falan, sonradan Çerki, Merke, Tue, Mue, Barcola falan, çok önemli ön tarafları var adamların. Yani orta sahaya ele geçirirseniz onları saf dışı bırakabilirsiniz. İspanya bunu yaptı ama bizim orta sahamız o kadar kuvvetli değil.
0: Abi herkes farklı noktalara gidiyor ama bence demiş sol stoper eksikliği var. Emirhan Türk kontenjanı açısından avantaj sağlıyor ama ben kendisine bir türlü güvenemiyorum, yeterli bulmuyorum demiş. Hızı, pozisyon alması, hatta Osimhen'e karşı oynadığı maçlar dışındaki hava hakimiyeti bile bana göre yetersiz. O yüzden

0: kaliteli bir sol bek stoper transferi de şart demiş. Bir sol stoper transferi de şart demiş. Katılır mısın?
1: Sol stoper kesin şart. Emirhan en iyi oynadığı maçta bile zaman zaman öne çıkıp top kaybedip arka tarafı boşaltabiliyor. Midland maçında bunu da gördük. O yüzden evet Emirhan'dan da katkı alabilirsiniz uzun vadede. Ama sol stoper %100 şart Beşiktaş'a. Beşiktaş'a 8-10 tane çok iyi büyük takımlarda oynayan ama sağ ayaklı stoperler de önerildi. İtalyan'ı hepsine reddetti. Ben sol ayaklı stoper istiyorum dedi. Onun için oyunculara gitti. Hatta bir tanesinin adı sen de söylersen sol ayaklı olan o 20 milyon euro civarı bir rakam istiyorlar. O transfer de zor bir transfer. Olmazsa artık Flamengo'daki
0: şey mi? Brighton forması giyen çocuğu mu diyorsun abi? Julio muydu?
1: Adınız ne?
0: Igor Julio muydu?
1: O mu? Yok değil, o da var.
0: Sol stoperi onu bilmiyorum valla aklıma.
1: Ama olmazsa tekrar Flamengo'daki oyuncuya gidebilirler. Dediğim gibi sol ayaklı stoper istiyor Beşiktaş.
0: Nelson iş yapar mı? Ben alabiliriz bence Beşiktaş'a diyor. Kaçırmayalım demiş.
1: Yok. Nelson'dan daha iyi 15 tane stoper önerildi. Kabul etmedi o şey.
0: Niye ya? Bence fena değildi. Mesela Galatasaray'a geldiği ilk sezonu şampiyon yaptığı sezon bence...
1: Yani şimdi Beşiktaş'ın baktığı stoperler Abdülkerim'den falan iki örnek daha iyi stoperler.
0: Sakatlık sorunu falan yok mesela. Sahada hiçbir mücadeleyi hiçbir zaman da bırakmıyor. Tekmeye kafa falan da atar. Garip bir oyuncu yani. Bence iş yapar. Yani Abdülkerim Davinson olmasaydı hayır demezdim aslında. Hayır, bu çocuk...
1: Yani Abdülkerim sen tamam katkıları var ama Abdülkerim arkasında Muslera, Uğurcan solunda Jakob, sağında Davinson, önünde Torreira, Lemina olduğu için bu kadar ön plana çıktı. Ama Şampiyonlar Ligi'nde tüm zafiyetlerini görüyorsun. Galatasaray'da muhakkak iyi bir sol stoper ihtiyacı var Atletik ki Dünya Kupası'nda Abdülkerim'i gördük.
0: Evet. Yani o dönem Tottenham isterken elden çıkarmalıydı Galatasaray. Sanki böyle bir tık elde patladı gibi duruyor. Lukumi'yi söylemişsin az önceki.
1: Evet onu söyledim. Evet. Birinci aday o. Ama kulübü önce 25 milyon sonra 20 milyon falan istedi. O da çok kolay bir transfer değil. Zor transfer.
0: Beşiktaş da mı ilgileniyormuş Lukumi ile? Ben Galatasaray'ı ben Galatasaray'ın ilgilendiğini duydum hani Sanchez'in şeyi falan. O yüzden hiç aklıma gelmedi yani Beşiktaş olayı. Beğenmediğiniz Okan Hoca Akhisar'da Türkiye Kupası'nı, Başakşehir'de de Lig Kupası'nı aldı. Italiano nerede neyi aldı demiş. Devre arası gelmeden giderse o muhteşem Italiano şaşırmayınız diyor. Halil
1: Kuban. Yok gitmez. Italiano sezon sonuna kadar kalır.
0: Yapar mı öyle bir şey diyorsun?
1: Evet.
0: Abi ben Jalo ve Emirhan Topçu stoper ikilisini ilk maçta çok beğendim demiş. Emenyal...
1: Flamengo'daki oyuncu Leo Pereira üçüncü aday oldu şu anda. Igor Julio var. Vilok da orta sahada. Yani temaslı olan oyuncular. Bir stoper daha var. Onun ismini de bakıyorum şu anda. Görürsem izleyecekler. Çünkü o kadar çok oyuncu ismi yazılıyor, çiziliyor, gündeme geliyor ki oyuncuların isimlerini unutabiliyoruz.
0: Evet, çok fazla isim ön plana çıkıyor. Biraz da Galatasaray'ı sorayım sana. Evet, çünkü son bölüme doğru girdik. Dün Venezia maçı vardı. Hani Galatasaray hazırlık maçlarında zaten genelde dökülüyor. Asıl lig başladığında görün diyenler de var ama acaba bu doğru bir şey mi? Çünkü geçen yaz 5 hazırlık maçında 4 galibiyet bir beraberlik almıştı Galatasaray. Ondan önceki dönemlerde evet hazırlık maçlarında kötüydü ama geçen sezon hazırlık maçlarında iyiydi. Tek beraberliği Lazio ileydi. Hani hazırlık maçları böyle başı kesik tavuk gibi sahada dolanacağım maçlar mıdır yoksa ya ben burada gerçekten hazırlanıyorum dediğim maçlar mıdır? Yani yeni transferleri mi edersin ya da farklı şeyler mi yaparsın? Gerçi Galatasaray'da Lezli haricinde bir transfer yok ama hani yedeklerin bir performansına mı bakmak lazım ya da Günay'dan Kaan'dan medet mi ummak lazım? Galatasaray taraftarı şu an oynanan oyunu beğenmiyor hazırlık maçlarında. Böyle son bölümde Galatasaray Fenerbahçe yorumlarında alabilirim senden, Trabzonspor yorumlarında alabilirim.
1: Evet, yani bakıyorum Galatasaray taraftarı memnun değil. Hem transfer performansından hem takımın oyun performansından memnun değil. Yani ben de çok merak ediyorum Galatasaray sezon başlangıcını. Neler yapacak? Yani mesela santrafor kim gelecek, 10 numara kim gelecek, sol stoper kim gelecek, hangi oyuncuları transfer edecekler, hepsini merak ediyorum. Muhtemelen fırsat transferleri kovalıyor Galatasaray. Ben iyi oyuncu ya da oyuncular alacaklarını tahmin ediyorum ama baktığın zaman geçen sene Galatasaray evet şampiyon oldu, şampiyonluğu da hak etti. Son 16'ya da kaldı ama 4 senede şampiyon olmuş bir takımın daha iyi performanslar göstermesinin daha doğru olduğunu ya da öyle düşünen birisiyim ben. Galatasaray geçen sene daha iyi performanslar göstermesi lazımdı. Ben de biraz hayal kırıklığı yarattı. Üstüne koya koya gitmesi gerekiyordu. Bakalım bu sene üstüne koyacak mı ya da performans düşecek mi, ben de merakla bekliyorum. Ama son 5 yıldır 3'ünde 4'ünde hep zaten kötü başlangıçlar yapmıştı. İşte Beşiktaş mağlubiyetiyle başlamıştı. Hazırlık maçlarında kötüydü. Bir geçen sene hazırlık maçlarında fena skorlar almadı. Galatasaray genelde zaten böyle başlangıç yapıyor. Erken form tutmak istemiyor Okan Buruk. Bunu da anlamak lazım. Anlayışla karşılamak lazım. Çünkü çok iyi başlarsan 8. 10. haftadan sonra ciddi form düşüklükleri başlayabiliyor. Bu sene merakla bekliyorum. Yani geçtiğimiz senelerde de ligin başlamasını büyük bir böyle sabırsızlıkla hasretle bekliyordum ama bu sene belki 2-3 kat daha fazla bekliyorum onu.
0: Evet, yani geçen seneki kadrodan eksilmeler var. Evet, ne kadar Sasha Boy çok etki etmese de orada olması bile güven veriyordu. Icardi evet çok oynamıyordu, sonradan giriyordu ama yine katkısı vardı. Yine Noah Lang vardı, herkesin böyle es geçtiği. Şu an gol pozisyonu üretmekte zorlanıyor Galatasaray ki Galatasaray geçen sezon hazırlık maçlarında o bir beraberlik aldığı dönemde Osimhen de yoktu. Icardi ile devam ediyorlardı. Şu an Icardi de yok. Bakalım nasıl olacak. Emrecan Uzunhan, Tayyip Talha, Amarty, Udokayi, Paulista, Akbadu, Jalo demiş. Vida'nın maaşı yüksek bulunduğu için gönderildikten sonra gelen transferler diyor, stoperler demiş. Biz bunların hepsine yüklü miktarda para harcadık. Hangisi Vida'nın verdiği katkıyı verdi? Bazen parayı basıp baba bir stoper almak lazım. Daha ucuza.
1: Ben aynı fikirdeyim. Mesela Sabah geldi, alacaksın.
0: Tamam işte, abi, bastın parayı. Akbadu'ya bastın ya. Stoper 18 milyon az bir para mı? Yani.
1: Ya Akbadu,
0: gittin Wolverhampton'dan aldın.
1: Akbadu kötü bir stoper değil. Katkı verecek sana bu sene ama.
0: Bence değil be abi.
1: Yani 18 milyon euro verilecek bir stoper değil. Yani Akbadu en fazla 5 milyon 7 milyon euro eder. Yani sezon sonu küme düşen bir takım. Oradan 6-7 milyon 8 milyon euro çekebilirdi. 18 milyon euro fazla verdi. Yani Beşiktaş devre arasında 60 milyon euro para harcadı. O 60 milyon euroyu harcamasaydı şimdi 60 milyon euro daha küçesi olup daha iyi oyuncular alabilirdi.
0: Yok, şunu evet, soruyorum ya. Bunu kimse sorgulamadı mı abi mesela? Bu takım gerçekten geçen sezon ligden kopmuştu. Yani yaz transfer sezonu beklenmeden Serkan Rençber'e ve Sergen Yalçın'a güvenip neden böyle bir yüksek maliyetli bir bütçeli transfer yapıldı? Gerçekten anlamakta zorlanıyorum yani. Aklıma kötü şeyler gelmek istiyor ama getirmek istemiyorum.
1: Serdar Adalı ve yönetim çok güçlü değildi. Kuvvetli değildi. Orada Sergen Yalçın da taraftarın coşkusuyla geldi, isteğiyle geldi. Orada Sergen Yalçın'ı emanet etmek zorunda kaldılar. Çok da istemeden de olsa. Hatta yöneticilerle konuşuyorum şu anda. Ya diyorlar ki sezon başı kampını, antrenmanları, çalışmaları, taktikleri gördükten sonra biz Sergen Yalçın'la nasıl bir sene çalışmışız, nasıl bir senemizi çöpe atmışız, şu anda hayal kırıklığı yaşıyoruz diyorlar. Yani bunu yöneticilerden alabiliyoruz ya da duyabiliyoruz. Ama o dönem Sergen Yalçın çok kuvvetli olduğu için ona tamamıyla takımı ya da transferleri vermek zorunda kaldılar. Maalesef keşke vermeselerdi. Ama camialarda bazen böyle olabiliyor. 60 milyon euro keşke verilmeseydi. Bu kadar fazla transfer yapılmasaydı. Ama maalesef yapıldı.
0: Evet, normalde stopere 18 milyon verirsin. Senin savunmanı toplamasını beklersin ama Beşiktaş Akbadu'nun yanına Akbadu'yu toplasın diye stoper arıyor yani. Benfica'nın Silva'yı 20-25 milyon euroyu aralarında yani satacağı söyleniyor.
1: Yani mükemmel oynayıp santraforları egale de edebilir. İşte etkisiz hale de getirebilir ama enteresan hatalarla böyle senin başında yakalanır. Dünya Kupası'nda ilk maçta maça başladı. 3 tane öyle kritik hatalar yaptı ki enteresan yani. Yani yanına mesela Şalo ondan daha iyi oyuncu bence. Ama önlerine bir iki tane

0: ortası alırsan orayı toparlayabilir. Ya da Akbadoğ Jalo, Jalo ikilisi ya da yeni gelecek stoper, sol ayaklı stoperle orada iyi bir verim uyum yakalanabilir.
1: Fatavu sorulmuş. Salah belki bugün olup veya olmayacağı kesinleşecek, olmadığı takdirde, yani olmamasının netleştiği takdirde Fatavu ne oldu demiş, rafa mı kalktı, hala diyor Premier Lig'den kimseyle anlaşmadı diye sormuş Mertkan sana.

0: bizim kardeşim.
1: Hissiyatın nedir? Ya bu konuda.
0: Ya, bana da olacak gibi geliyor. Yani Beşiktaş tüm şartlarını sundu. Teklifini yaptı. Hamlesini yaptı. Geri çekildi. Taraftarı da momentumu da arkasına aldı. Artık bundan sonra iş sabahta.
1: Atakan Bey Hoca ile İtalyano'nun takasını kabul eder mi demiş Okan Hoca ile.
0: Kabul etmem. Okan bu Beşiktaş'ı şampiyon yapamaz. Çünkü bu Beşiktaş Galatasaray kadar kaliteli değil.
1: Yani Akhisar falan da çok kaliteli değildi ama halletti ya abi oraları.
0: Onun hayır ben Okan Burak kötü hoca demem. Okan Burak iyi bir hoca. Çok da başarılı bir hoca. Yani adam Başakşehir'i şampiyon yaptı. 4 sene Galatasaray'ı yaptı. Akhisar'da kupa aldı. Adamın yaptıklarını elbette ki şey yapamam yani yaban atamam. Çok başarılı bir teknik adam. Bence milli takımı bundan sonraki süreçte Okan Burak getirilmeli zaten. Ben beğeniyorum da. Sadece İtalyan'ın taktik bilgisinin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ama sek ve idare anlamında Okan Buruk bütün hocalardan daha iyi. Yani büyük takımı çalıştırmak kolay değil ve Okan Buruk bunu iyi başarıyor.
1: Şeyi sormuş, devre arasında gelen Güney Amerikalı futbolcular nerede acaba diyor. Nereye gitti bu oyuncular demiş.
0: Anoya bir yerde oynayan Ricardo'nun nerede olduğu belli değil.
1: Nasıl derdi belli değil abi. Dur bakalım neredeymiş.
0: Yani ne yaptığı belli değil yani. Sıradan bir oyuncu nasıl olduğuna inanılır yani gibi.
1: Futbolu mu bıraktı adam yani? Nerede olduğu belli değil. Bakalım hemen kopya çekelim. Neredeymiş? Evet, Transfermarkt bile dondu. Nerede olduğunu olmaya çalışırken. Gerçekten bulamıyorum. Şu an tabii. Evet, şu an gerçekten göstermiyor. Neyse, az sonra bakarız. Bir sıkıntı var be herhalde. Tekrar şöyle gireyim. 1.2 milyon. Bütün sözleşmeleri falan gözüküyor ama oynadığı takım gözükmüyor. Herhalde sitede bir sorun var. Az sonra düzelir.
0: Çünkü şu anda bir anlaşma bir takım yok. Halen 5 yaşın oyuncusu gözüküyor.
1: Öyle. Öyle de önceki dönem nereye gitmişti? Onu merak ettim sadece. Atakan Bey'e şunu sorabilir misiniz? Salah belki bugün olacağı veya bunu sordum. Mert Kan iki kere atmışsın.
0: Deportes Tolima'da oynamış kiralık. Deportes Tolima'da mı orada da zaten oynayamadı.
1: Hep ilk yarı sıfır bitiyor onların maçları da. Beşiktaş Vida'da bir sorun yaşamıştı ya diyor. Aynısını bence Galatasaray Sanchez'de yaşayacak. Sanchez'i satmasın. Oraya kimseyi bulamaz diyor. Şenol Demiralp'den böyle bir mesaj var. Abi Sergen Yalçın Fatih Terim gibi zamanında 4 sene şampiyon mu yaptı takımı? Avrupa'da yarı final mi oynattı? Pandemi senesi şampiyon oldu. Sonra Avrupa'da sıfır çekerek takımı bırakıp gitti demiş. Ferhat Gürses. Kolombiya'da bir takımın kampına katıldığı fotoğrafları çıktı, sonrasında yok demiş Ömer Hocalar. Salah umarım Trabzon'a gider, böyle bir imkan olur diyor. Yok, Trabzon şey yaptı Enes. Yalanladı, böyle bir haber olmadığını söyledi. Hatta WhatsApp grubundan da yazmışlar gazeteciler, biz bu parayı ödersek Trabzon halkı bizi bombalar şeklinde. Evet Atakan abi, yavaş yavaş programın sonlarına doğru geliyoruz. Rakip Midtjylland ne yapar Beşiktaş bu karşılaşmada veya işte son böyle Beşiktaş, toparlayacak olursak.
0: Beşiktaş eline gelen büyük fırsatı kaçırdı. 10 kişi kalmış, 80 dakika 10 kişi oynayan takıma karşı 2-0 3-0 yapmalıydı ve turu ilk maçta geçmeliydi. Şimdi kendisinden daha hazır, daha diri, daha fazla resmi maç oynamış bir takıma karşı deplasmanda oynayacak ve son yıllarda oturmuş sistem olan bir takıma karşı oynayacak. Evet, 3 tane önemli oyuncusunu kaybetmiş, bir tane oyuncusu sakat olan bir takıma karşı mücadele edecek ama işi kolay değil. Muhakkak gol yer Beşiktaş. Ben gol yemeyeceğini düşünmüyorum. Ama bir ya da iki gol atarsa turu geçebilir. Çok yani %51 Midtjylland, %49 Beşiktaş diyorum turu için.
1: Şöyle bir şey söyleyeceğim. Tabii herkes takip etmez böyle şeyleri ama yani ilk oranları Beşiktaş'a 4-20 açılmış abi. Yani sanki Beşiktaş Madrid'le oynuyor. Yani Anadolu kulüpleriyle oynarken bile böyle oranlar verilmiyor. Neden?
0: Ama son 5 senede Beşiktaş hep başarısızdı ya ve Midtjylland daha erken başlamış diye ve Avrupa'da son yıllara daha başarılıydı o yüzden.
1: Yani geçenlerde şeye de baktım ben, simülasyona da baktım. Orada da %54 Midtjylland'in turu geçici görüş konusunda, yani öyle düşünüyor. Yapay zeka dediğim şey simülasyon, yani biraz daha böyle istatistikleri yazdığın şey. Ama umarız temsilcimiz Beşiktaş turu atlar. Böyle bütün takımlarımızın artık Avrupa'da olmasını istiyoruz. Bol bol puanları toplarız. Atakan abi ağzına sağlık. Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkür ederim Şahan'cığım. Yayınlar diliyorum. Selamlar.

0: sevgiler.
1: Sağ olasın, dikkat et kendine, görüşürüz. Evet Atakan Kurt'u ağırladık, teşekkür ettik kendisine de, hem ağırladık hem uğurladık. Biraz daha böyle Beşiktaş ağırlıklı gittik son böyle 5-6 dakikalık bölümde. Galatasaray'ı da sormuş olduk çünkü dün Venezia ile bir karşılaşması vardı, onu da eklemiş olalım. Beşiktaş'ta durumlar bu şekilde, Muhammed Salah gelişmesi, herkes dört bir yandan Muhammed Salah'ı bekliyor. Neler olacak hep birlikte göreceğiz. Bana göre yani transferin gerçekleşmemesi, Beşiktaşlı olsaydım hem sportif hem de mali açıdan iyi oldu derdim. Yani Salah harcayacağın bütçeyle Vlahovic'i alabilirsin. Bir iki transfer de yaparsın ki Vlahovic de yani kötü bir isim değil. Bence kimse hayır demez. Bu noktada. Bakalım ama bence böyle herkesin sevdiği bir isim Salah. Böyle hiçbir saygısızlık yaptığını düşünmüyorum kimseye, değil mi? Bence de birçok insanı yani Premier Lig'de bile inanılmaz saygı duyduğu bir ikon isim. Nasıl dersiniz hani o ülke tarihi yani Mısır'ın etkili figürlerinden birisi oldu. Ama yani Beşiktaş transferinde bence çok güzel bir yol izledi. Gittiler açık açık, dediler ki kardeşim biz bu teklifi yaptık, bekliyoruz. Reste rest çektiler. Ben Salah ve ekibinin tekrar döneceğini düşünüyorum Beşiktaş'a. Mesela Trabzonspor haberleri falan da çıktı da öyle bir şey yok yani. Direkt reddedildi Trabzonspor yönetimi tarafından. Girer mi Aziz Yıldırım devreye? Genelde Aziz Bey böyle şeyleri sever ama bilmiyorum, o kadar artık bütçe kaldı mı? Şimdi Greenwood falan da geldi. Fazla az aşık usandırır. Hani sözleşme tarihi uzadıkça ve taleplerin suyu da çıkınca transferin yatması doğal olabilir. Ama ben hala yattığını düşünmüyorum. Hani Beşiktaş öyle dedi, askıya aldık dedi ama hala ben %50 olduğunu düşünüyorum. Yani süreç gösteriyor ki ya kardeşim ben oynayacağım. Oynamak isteyen adam yolmaya çalışmaz. Yani Salah böyle yolmaya geliyormuş gibi. Ben olsam bu restten sonra almazdım ama yani şey istiyor, Arabistan takımı kadar para alayım ama Türkiye'de oynayayım. Ya maalesef öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Hani Arabistan'da alabilirsin ama hem o kadar para alayım hem de burada oynayayım diyor. Maalesef. Şey de yani evet. Hani şey de demek istemiyorum, hani para için geliyor da demek istemiyorum. Sonuçta bütün futbolcular para için geliyor. Yani kimse babasının ayrına burada oynamıyor. Gelen herkes para için geliyor. O işin başka bir boyutu. Ama yani bu emeklilik vurgunu yapmak da kötü bir şey. Yani belli ki yıllara yayılan bir dostluk var menajeriyle aralarında. Ve menajer yıllar içinde eline geçen paralarla böyle 3-5-3-5 götürmüş gibi duruyor. Bilemiyorum. Bu tarz menajerlerle çok iş yapmamak lazım. Çünkü bunlar böyle çok böyle profesyonellikle çözümü olan ortamlar değil. Bence Beşiktaş çok iyi bir yol izledi. Zaten yöneticiler de bu işin ehlidir. Neyin ne olacağını bizden daha iyi bilirler. Rafael Leao çekmesi lazım. Bedeli ne olursa olsun demiş. Vallahi şu an Fenerbahçe ilgileniyor. Cihan Kamer İtalya'da. Evet yani tam aslında baktığında Süper Lig'lik bir oyuncu Leao. Şimdi bakıyorsun Galatasaray'da o rotasyona da girer ama herhalde Fenerbahçe o işi bitirecek gibi gözüküyor. Ama Milan biraz sert bir takımdır yani, öyle kolay kolay vermez. Dün de bana sordunuz. Yani der ki Milan, işte kardeşim ben 50 milyonu istiyorum, sen bana 40 milyonu ver, 10 milyonunu taksitlendiririm senin der. Hani onu yapar ama gidip de o bütün bonservisi 3 yıllık taksitlere bölmez. Benfica'nın Beşiktaş'a yaptığı gibi, mesela Beşiktaş'ta Orkun'un taksitleri yeni başlayacak veya Napoli'nin Galatasaray'a yaptığı gibi. Gerçi orada teminat istediler, 3 aylık bir teminat istediler, o da taksitte sayılmaz aslında, 25-25-25 yani o da bir zahmet olabilir ama mesela genelde bunu 3 yıla 4 yıla yayanlar oluyor. O yüzden Milan'ın öyle kolay bırakacağını düşünmüyorum. Adam yani bakıyorsun 23-24 yaşında 90 milyon değere ulaşmış. O dönem işte Premier Lig takımlarıyla falan adı çok anılmış. Kendisi de gitmek istemiş. Ama Milan kendisini iyi paraya satmanın planını yapmış. Olmamış. Şimdi de fiyatı düşmüş işte 50 milyonlara falan. Hala yukarıda bence piyasa değeri. Şu an süperstar maliyetinde ama bence yani böyle Avrupa'nın en üst seviyesinde olmayan bir oyuncu. İş yapar mı? Yapar. Niye yapmasın? Yani her türlü iş yapar. Ama işte nasıl olacak, Milan'a nasıl ikna edecekler vesaire. Hayırlı uğurlu olsun alan takım için. Cihan Galatasaray'ın kredi çekerek maaşları ödediği iddiası doğru mu? Öyle söyleniyor. Düşük faizli bir kredi çektiği söyleniyor. Keş paranın kasada kalması için belki kullanıyordur Galatasaray parayı borsada vesaire. Öyle iddialar var. Tabii bilmiyoruz ama söylenen o şekilde. Cihan dün ilk defa FIFA'da Juventus'u aldım demiş. Vlahovic berbat bir oyuncuymuş, bize gelmesin diyor. Şey misin sen de, hani böyle FM oynayıp yorum yapanlar oluyor. Ya yani bu oyuncu ne kadar kötü vesaire diyerek. Gerçek hayatla konsol oyunları maalesef aynı olamayabiliyor. Vlahovic gerçekten iyi bir oyuncu. Yani bu konsolların oyun mekanikleri bazen harika oyuncuları bile böyle hantal gösterebiliyor. Özellikle ne oynadım bilmiyorum ama FIFA'nın bu FC serilerinde mesela Juventus'un orta saha akıcılığı, kanat temposu falan bayağı bir zayıf kalıyor. O yüzden Vlahovic de ileride böyle çaresiz kalıp beklentinin çok altında hissettiriyor. O yüzden olabilir. Yani çok da böyle konsol oyunlarına bakarak. Sen de espri yapmışsındır yüksek ihtimal tabii. Beşiktaş ve Trabzonspor artık yer değiştirebilir. Trabzonspor Beşiktaş şampiyonluk sayısında geçecek diye düşünüyorum demiş. Yani biraz şu an için çok zor görünüyor olay ya. Ya baktığınızda Trabzon'un 8 değil mi? 8 mi 9 mu arada yani. Beşiktaş'ın da işte 3 yıldız 15-16 şampiyonluğu var. Biraz zor yani, 16'ya 7. Arada çok fazla şampiyonluk var. 8-9 çok zor. 9 şampiyonluk farkı var yani. 2 yılda bir şampiyon olsa Trabzonspor, 18 senede geçiyor. 3 yılda bir şampiyon olsa, 27 yılda olabilir. Belki bizden sonra böyle 4. nesillerde falan görebilirsin ama bence çok zor. Ya Avrupa'da başarılı olsunlar, aman burada hallederler. Fenerbahçeli yönetici Milano'da, Icardi de Milano'da demiş. Ha, herkes öldürür sevdiğini yiyen mi diyorsun? Zannetmiyorum. Icardi zaten İtalya'yı seviyor ya, orada yatırımları falan var. Keyfi yerinde, çok sevdiği bir ülke. Çünkü orada işte Vandanara vesaire, o nafaka duruşmaları vesaire, İtalyan mahkemesinin nafaka itirazını reddettiği vesaire durumları var. Onlarla uğraşıyor, bir de yatırımları var. Icardi o yüzden orada. Yani Fenerbahçe Leao için Milano'da, onu da söyleyeyim. Cihan Bey, Galatasaraylı olarak Leao'nun transferini kıskanıyorsunuz değil mi? Şimdi gerçekleri konuşalım. Ümraniye'den Ertuğrul ben demiş. Bence güzel transfer ama kıskanmıyorum. Yapılsın tabii ya, ligin kalitesi artsın. İşte geldi Greenwood'lar, Leao'lar. Biz de böyle sezon başında bütün oyuncuları böyle arşa çıkarıyoruz. Biraz böyle beklentiyi ortada tutmak lazım. Beklentiyi çok yükseltince şey zannediyoruz. Biz bir oyuncuyu aldık, tek başına bu bütün rakibin 11 oyuncusunu da çalımlayıp gol atacak düşüncesine kapılıyoruz. İşte sen Maximen geldiğinde de hatırlayın, Acun Ilıcalı'nın yatırıp kaldırıyor dediği ismi. Önceden beklentiyi öyle bir yükseltti ki sanki sen Maximen'i orayı koridor yapacakmış düşüncesine kapıldık. Ama bazen işler öyle olmuyor. Ya gerçekten yani Leo kıskanıyor muyum? Kıskanmıyorum ama Türkiye'de izlemek her futbol sever için bence güzel. Yani lüks olur, ona laf yok. Ama yani kıskanma kısmına gelirsek orada biraz durup hani bilançoya bir de kadroya bakmak lazım. Çünkü hani son yıllarda Osimhen'ler, Icardi'ler, Mertens'ler falan geldi. Schneider'ler falan da geldi. Yani çok kıskanma demiyorum ama gerçekten böyle hamlelerin ligin kalitesini ve marka değerini yukarı çektiğini düşünüyorum. Hani sahada kimin kimi kıskanacağını derbi akşamları skor tabelası belirler. Derbileri izlemek çok keyifli oluyor. Abi Fenerbahçe'nin borcu varken, o kadar transfer limiti varken adamlar istediği futbolcuyu alıyor. Galatasaray'ın kasasında 500 milyon euro olduğu söyleniyor ama Galatasaray hala bir çivi çakmış değil. Bu gidişle sezonun ilk maçında Ultra Aslan ve Galatasaray yönetimi istifaya davet eder demiş. Alacaklar. 3 oyuncu daha alacaklar. Bir de o işte o 500 milyon olayını Haluk Gürekli, Yakup Çınar, Ali Naci Küçük hep anlatıyor. Orada Abdullah Kavukçu yanlış bir çıkış yaptı yani. 500 milyon deyince hani Galatasaray'ın transfer bütçesi gibi algılandı o 500 milyon. Aslında Galatasaray'ın yani o 500 milyon gayrimenkul projelerinden ve Florya'dan gelecek uzun vadeli projeksiyonlara dayanıyor. Yani şu an bir sıcak para girdisi yok. Hani nakit akışı var ama o yüzden çok böyle hızlı hareket edemiyorlar. Siz de haklısınız yani, biraz böyle yavaş kalınca da oyuncu profilleri netleşmeyince de çivi çakılmadı algısı güçleniyor. Bakalım yani, olabilir, tribünler tepki verebilir, haklısın. Abi konsol oyunuyla transfer yorumlamak nasıl bir mantık ya demiş. Katılıyorum Bülent. Ya beni trollüyor bence ya. O da bence gerçekten onu yazmadı tabii ki. Yani konsol oyununda transferi yorumlasak var ya. Yemin ediyorum o 2013'te Agüero var ya. Yani ver 300 milyonu al gitsin. Adam yani adamın içinden geçiyor dedi. Winning Eleven 3'te Roberto Carlos falan, anladın mı? Onlar inanılmazdı. Çok konsol oyununda inanılmaz oyuncular vardı. Bu salak konusunda başkanım değildi. Önder Hoca'nın açıklama yapmasına takıldım. İmzalar atılsaydı başkan çıkıp konuşurdu. Olumsuz olunca Önder Hoca'yı ön plana attılar. Sen ne diyorsun demiş. Doğru söylüyorsun. Çok güzel yakalamışsın. Ağzına sağlık. Yani çok doğru noktaya temas etmişsin. Yani böyle yani futbol kulüplerinde iletişim stratejisi genellikle ya kazandığında başkan çıkar. Mesela kaybettiğinde ya böyle oyuna sonradan giren oyuncu konuşur. Ya böyle işte çok ön planda olmayan oyuncu konuşur ama kazandığında kaptan gelir falan mesela. Ya iyi haber başkanın zor, olumsuz veya ne bileyim kendisini sıkıntıya sokacak haberler ikinci başkanı, yöneticilerin veya sportif direktörlerin falan gibi duruyor. Evet, mesela Salah transferinde imza atılsaydı, kurdele kesilecek olsaydı o açıklamalarda veya o basın toplantısında şüphesiz ilk göreceğimiz isim başkan olurdu. Ya bu sadece Beşiktaş için değil ha. Hani Galatasaray için de böyle, Fenerbahçe için de böyle. Mesela gidip bu atışma konularında mesela Dursun başkanı çok görüyor musun mesela maçın ardından atışma olduğunda? Genelde Metin Öztürk konuşurdu, İbrahim Atipoğlu konuşurdu. Anladın mı? Onun dışında farklı isimler de vardı, onlar konuşurdu. Yine Fenerbahçe'de de Ertan Torunoğulları falan vardı, işte bu sezon için söylüyorum, onlar konuşuyordu. Beklenti her zaman birine kesiliyor. Ama tespitin son derece haklı. Olumlu havada vitrine çıkarsın. Süreç patlayınca teknik kadroyu siper edersin. Bu işler her zaman böyledir. Eldo Osimhen varken Cihan niye başkasının aldığını kıskansın ki demiş. Gelen sporcuya 2 sezon vermek lazım. Ancak 2. sezonda ne olduğunu anlıyoruz demiş. Yok be, o kadar da değil. İlk sezonda verecek olan veriyor ya. Cihan 7 Temmuz'da açtı Galatasaray sezonu. Venezia 15 Temmuz'da. Yani bizden 8 gün sonra antrenmanlara başlayan takım bizden daha diriydi. Daha mücadele etti. Daha ayakta kalan takımdı. Bence Okan Hoca'nın yanına antrenör transferi yapmak lazım. Sonra bakarız 10 numaraya, santrafora demiş. Ya işte hazırlık maçları da böyle çok fazla da yorum yapamıyorsun ki ya, ne diyeyim yani. Ama dediğin gibi yani saha içindeki tempo çok hareketli değildi, çok böyle fiziksel seviye çok oturmamıştı. Bir de böyle sezonu erken açan takımlar bazen ilk maçlara çok böyle fiziksel yükleme yaptıkları için şey derler, ne derler, hani bacakları dolu, tabiri caizse öyle derler. Hani çünkü o şimdi Venezia henüz o sert yüklemeyi yapmadı ya, o aşamadan geçmedi ya, daha taze, daha dinç görüntü verebilir. Oyuncuların bacakları doluydu. Ne diyeyim? Güzel bahane değil mi? Bacakları dolu. Bilmiyorum. Kötü. Oynayamadı Galatasaray yani. Bunun çözümü bende değil. Oğuz Altay kasada para yok dedi bugün Doğan abinin programında ve ciddi söyledi. Yönetimden almış haberi Cihan diyor. Kasada yok çünkü para borsada, şeyde dönüyor yani, işliyorlar parayı. 70 milyon bana bir kredi çekmişler, öyle iddia var, düşük faizli. Ama yani bu parayı da alabiliyorsan demek ki iyi bir teminatın var. Yani bir yerden para gelecek, o para bir türlü Galatasaray'ın kasasına giremiyor. Florya'dan gelecek parayı bir türlü Galatasaray kasaya sokamadı. Onunla ilgili biraz zorlanıyor. Ama yani merak etmeyin, nakiti var. Sadece şu an harcama yapmak istemiyor, bir fırsat transferi çıkar diye. Oğuz Altay'a yönetici para yok demiş diyor. Var. Üstadım diyor, ben Ramazan, Belçika'dan selamlar demiş. Merhaba Ramazan, nasılsın? Hastanızım, ne olacak bu Galatasaray taraftarının çilesi diyor. Vallahi bilmiyorum ya. Ramazan Kılıç Aslan. Gelecek transferler, ben onu biliyorum. Hani bana inanıyorsanız Galatasaray üst düzey transfer yapacağı için şu an beklentide. Ama yani Musiala falan filan ya bunlar biraz böyle sıkıntılı haberler. Ya adam da yani Burhan da çok iddialı konuştu. Demek ki onun da bir bilgisi var. Yani kellemi falan ortaya koyarım dedi. Yani bu işler öyle kolay işler değil. Ya ben taraftan hissiyatını çok iyi anlıyorum. Ya hepimiz sonuçta insanız. Hani o transfer dönemlerinin stresi, biraz böyle yılan hikayesine dönen transferler, yine hazırlık maçlarındaki dalgalanmalar, efendime söyleyeyim yönetimin tarzı falan derken sarı kırmızılı camiada tansiyon maalesef hiç düşmüyor. Futbol böyle bir şey işte ya. Her zaman ne istersin? En iyisini, en iyisini istersin. Hep şampiyonluğu istersin, en iyi takım olmak istersin. Ama anlıyorum. Yani hem transfer gündemi hem yönetimin kararları hem böyle hiçbir şey olmuyor olmamış gibi davranmaları senin biraz canını sıkmış gibi duruyor. Selamünaleyküm diyor. Aleykümselam. Osimhen'e olan kimseyi kıskanmaz demiş Murat Çoşkun. İsmail Kartal Leao'ya geride defans yap, ileriyi düşünme, senden başka bir şey istemiyorum der. Semedo'ya demiş ya git ileriye düşünme diye diyor. İstese de Leao öyle biri değil. Yani Leao sen Maximen gibi ofansta çok iyi. Gerçekten orayı darma duman edebilir. Özellikle günündeyse. Ama genelde böyle defansif olarak hiç beklere yardım etmeyen bir isim. Yani yapabilen sol bek yardım et, stoperin kademesi, kontrolü unut falan filan. Ya bunları çok fazla yapmaz. Bunu yaptığın an Leao'yu 30 dakikada bitirirsin. Onu birazcık rahat bırakacaksın. Semedo biraz daha farklıydı ya. O İsmail Kartal'ın sevdiği bir isimdi. Leao öyle değil yani. Semedo biraz daha böyle çalışkan, atletik. Bir tık böyle sadakati yüksek ya. Ama Leao farklı yani. Böyle anlık parlar. Bir de böyle çok taktik disiplin falan hapsedersen, ileriye git geriye ya da geriye git ileriye düşünme falan dersen olmaz yani. Şey gibi bu. Sen Osimhen'e geride kal demek gibi bir şey olur yani Leao'ya o cümleyi kurmak. Yapacağını zannetmiyorum. Abi selamünaleyküm diyor. Sağ ol, aleykümselam. Kolay gelsin. Eyvallah. Bir Galatasaray taraftarı olarak Galatasaray yönetiminin sanki elinde bir transfer politikası yokmuş gibi hareket ediyor. Bana mı öyle geldi acaba? Bu şekilde devam ettiği sürece gerçekten taraftarlar bazında mırıldanmalar başlayacak. Umarım demiş çığlığa dönüşmeden yönetim elini çabuk tutar diyor. Ya aslında zaman var biliyor musunuz baktığınızda? Yani diğer takımlar bir tık erken davrandığı için Galatasaray geç kalmış gibi gözüküyor. İşte bu transfer döneminde hedefler netleşmeyip süre uzadıkça kamuoyuna sürekli farklı isimler sızıyor ya da işte B planı yokmuş izlenimi oluşuyor. İster istemez de bu güvensizlik hissinin doğması taraftarlarda gayet doğal. Çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Ama şu an için fısıltı dediğin gibi. Yani B planı, C planı yok mu? Yönetim hazırlıksız mı yakalandı? Şu an şeffaf yürütmüyorlar mı? Vesaire. Evet, Galatasaray sürekli medya ile iç içe. Okan Buruk bir hafta önce röportaj yaptı. Demirören Haber Ajansı'na yine iki gün önce beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Yine Avusturya kampında oraya giden Türk gazetecilere, oyunculara verdiler. Mesela Yakup Çınar'a, 90 artı dijitale Niyaga'yı vermişlerdi. Burhan Can'a Kaan Ayhan'ı vermişlerdi. Onun dışında yani birkaç isim daha vardı. Gabriel Sarı'yı verdikleri isimler de vardı. Yani Osimhen falan yoktu, onları vermemişlerdi ama yani medyayla şu an şeyler, içli dışlılar, uzak kalmıyorlar. Belki de işte bu iddiaları biraz da baskılamak adına mı bilemiyorum. Galatasaray'ı yeni transferi Musiala demiş. Yani çok büyük bir iddia. Hani kimse de hayır diyemiyor bu Osimhen olayından sonra, evet de diyemiyor. Ama işte ben bu Bild gazetesinin spor müdürünün röportajını dinledim. Adam amiyane tabirle biraz böyle dalga geçmiş yani. Demiş ki Musiala İstanbul'da ancak Bayern Münih'le Galatasaray maçında Galatasaray'a karşı o statta oynayabilir demiş. Yani İstanbul'da oynar ama Bayern Münih formasıyla oynar diyor. Böyle bir şey söylemiş. Yani Burhan Can'ın da öyle söylemiş. Yani piyasa değeri yaklaşık 100 milyon euro civarında. 23 yaşında Bayern Münih'le sözleşmesi devam ediyor. Evet, satın almayacak Galatasaray, kiralayacak ama işte bu Fabrizio Romano'nun haberleri. oyuncuyla yaz ayında yolları ayırmak istemesi falan biraz böyle kafaları karıştırıyor. Musiala yani herhalde gelirse yer yerinden oynar, kiralık da olsa iyi bir transfer. Ama işte Galatasaray'ın yalanlaması, bir de Galatasaray anlaşmayı yalanladı. Hani görüşmeyi yalanlamadı. Hani bence görüştü ama şu an için çok bir anlaşma yok gibi duruyor. Adamın ayağına mıknatısla yapışıyor top. Çok değişik bir oyuncu. Mesela sakatlandıktan sonra biraz tempo tutamadı ama benim çok inancım yok ya. Beşiktaş geçen sene Orkun'u 5 artı 25 milyon aldı. 25 bu senenin bütçesinden düşecek. Trossard'da milyon sıktılar. Ben anlamıyorum Galatasaray'da nasıl para yok oluyor. Bence Fenerbahçe ve Beşiktaş limitlerin içinden geçiyor demiş. Öyle zaten. Geçiyor. Söyledi zaten hani limitlerin içinden geçeceğiz diye. Taksit yapıyorlar. Bir de mesela atıyorum oyuncu 39,5 milyon ya 3 yıla bölüyor bunu işte. Limitten bir anda 39 çıkmıyor. İlk taksit tutarı falan düşüyor baktığında. O şekilde. Ya şey var, bu Florya Riva oradaki o sıcak parayı beklemeye odaklandı Galatasaray'a. Bir de Bankalar Birliği'nden falan da çıktı ya. Biraz böyle temkinli davranıyor. Maaş bütçelerini falan ayarlıyor. Maaşların ödenmediği iddiası yalan. Ona inanmayın arkadaşlar. Maaşlar ödeniyor. Bir tık daha bekliyor. Bakalım. Ben yüksek ihtimal Ağustos 15'e kadar bir ismin geleceğini düşünüyorum. Önemli bir ismin öyle. Evet, aslında siz, ben de Ogacuklu'yu çok izlemedim ama hani bilinen isim olan majör liglerde oynayan bir futbolcuyu alacaktır Galatasaray. Yeni gelen adamı hoca da harcayabilir demiş. Muçi davasını unutmayın diyor. Ya Muçi davası biraz farklı gerçekleşti ya Sergen Yalçın'la. Ya adam açık açık canlı yayında Muçi bende yok dedi. Yani sen kendi oyuncuna böyle söylersen o da farklı beklentilere girer. Yani gerçekten o ders niteliğindeydi. Ya hoca, bazen hocalar şeye bakması lazım ya. Oyuncunun güçlü yönlerine değil de böyle kafasındaki taktiğe göre oynatıyorlar ya, biraz buna bakması lazım. Hoca da, Sergen Hoca da biraz böyle egolarına yenik düştü. O konu çok bambaşka bir konu. Eşdeğer değil yani. Bazı oyuncuların hazırlık maçında bilerek yenildiğini düşünüyorum demiş. Yönetim zor durumda kalsın, transfer yapsın diye. Yok artık, daha neler. Yunus Balyer. Ha, böyle mi düşünüyorsun? Evet yani tamamen böyle soyut bir fikir değil ama şey olabilir yani, elimdeki kadro bu. Acil adam lazım mesajı vermek için. Olabilir yani. Hiç aklıma gelmedi biliyor musun? Ya böyle taktiksel veya kadro seçimi üzerinden kendini feda ediyor olabilir. Hani ama bu da sabote etmeye girer ya. Her ne kadar hazırlık maçı olsa da. Yani gidip konuşamıyor mu yönetimle? Sonuçta teknik direktör 4 yıldır şampiyon yapmış. Ya başkan, ya Abdullah Bey, ya Cenk Bey, ya Mehmet Bey, ne yapacağız, yok mu transfer falan diyebilir. Hani yeni bir hoca değil sonuçta. Ama seninki de farklı düşünceymiş yani. Gördüğünüz gibi eksiklerimiz net. Bu kadro 3 kulvarda yarışacak. Ona göre transfer yapın. Hani taraftarda baskı yapsın. Olabilir Yunus, bilemedim. Opsiyonlu Lezli. 20 maça çıkarsa kullanılabiliyorsun. Nejat. Ahmet Balkan. Sen de Okan hocama çektin iyice demiş. Ayakları dolu nasıl bir bahanedir diyor Balkan Ahmet. Ya şöyle Ahmet, mesela bu yükleme yapılınca, oynadıysan yani süper amatör bile oynadıysan bilirsin, böyle fizik yüklemesi yaparlar, tamam mı? Sezona başlamadan böyle ayakların dolar. Yani kasların dolar. O maç esnasında sanki böyle ayağında bir dumbbell'la yürüyormuş hissiyatı verir, anlıyor musun? O çevikliği, o şeyi alamazsın. Sonra geçiyor tabii, düzeliyor bir hafta 10 gün sonra. O yüzden ayakları dolu tabirini kullandım. Bu tarz bir mesaj geleceğini de biliyordum yani. Oyuncuların bacakları doluydu. Yunus Bey de ona takılmış. Nereden gelecek Cihan para diyor. Yok Muhammed, öyle bir şey yok. Senin düşündüğün gibi değil. Cihan paraya tedbir konulmuş olabilir mi? İleride bununla ilgili bir soruşturma gelir mi diyor Poyraz. Öyle bir şeyler yok arkadaşlar. Demek istediğinizi anlıyorum. Ama yanlış noktalara gidiyorsunuz yani. Şey mi diyorsunuz? Erden Timur yüzünden böyle bir şey oldu. Kara para akladı falan. Bu iddialar çok sert iddialar. Yani altından kalkamayacağınız iddialar. Bence bu iddialarda çok bulunmamalı.

yapmanız gerekiyor. Yani herhangi bir bloke el koyma, bir masak incelemesi falan, bu tarz bir şey yok ki. Erden Timur Galatasaray ile bağlantılı bir şekilde de tutuklanmadı. Kendi şirketleri üzerinden yaptığı durumlar yüzünden tutuklandı ki serbest bırakıldı şu an için. Ama ben anlıyorum demek istediklerinizi, hiç merak etmeyin. Burhan Can Terzi yarın saç ektirir kesin olan. Vallahi çok iddialı bir şey. Mesela etkileşim almak için bunu söylediğinizde, şimdi gerçi biz unutuyoruz ya, İbrahim Yavuz'un söylediği gibi bir hafta 10 gün linçleriz. Sonra tekrar insanların yaptıkları haberlere inanırız. Galatasaray'ın transfer yapmadığı için Türk basını çıldırıyor. Ne yazıyorlarsa tutmuyor. Sonra kredi çektiler, kasada para yok gibi sallıyorlar diyor. Anladığım şu, Galatasaray'a bir iki transfer gerekli. Forvetmiş, 10 numaraymış, stopermiş, sağ bekmiş, geçin bunları. 10 numara ve yedek forvet al, bitir. Galatasaray'ın kadrosu ligin çok üzerinde bir kadro demiş. Zaten bir 10 numara, bir santrafor, bir de stoper alacaklar. 4 tane, 3 tane değil. 4 tane transfer yapacaklarını biliyorum. Ne demiş? Stoper, sağ bek veya diğer mevkiler için haber sitelerinde çıkarılan yangınların çoğu sahte, Cihan abi diyor. Öyle yani, transfer dönemlerinde genelde servis edilen haberleri %80'i böyle tık alma haberleri oluyor. Gündem yaratma çabası oluyor. Biraz böyle sakin kalıp doğru profillere yönelmek şart bu noktada. Her isme inanmamak lazım. Konsol oyun demişken, oynamasını en sevdiğim futbolcu Musiala, keşke gelse demiş. Ben FIFA'yı bir türlü sevemedim ya, olmadı. Çok FIFA'cı arkadaşım var. Ama ben PES'çiyim yani. Pro Evolution Soccer mıydı açılışı? Yani öyle havalı bir şeyim. Çok severim PES'i. Daha böyle şey geliyor bana. Özellikle o 2013, hani baklı açıkları olan PES var ya. Hani R2 kare. Böyle ceza sahası dışından plase vurduğunuzda kaleci aşırtma şutu kesin yiyordu. Veya L1+ üçgen yapıyorsunuz. Uzun pas Agüero'ya veya Benzema'ya attığınızda kesin kaleciyle karşı karşıya kalıyordu. Yine PES 11. Yani Benzema'yı orta kestiğinizde kesinlikle kafayla o golü atıyordu yani, yuvarlak L1 yaptığınızda, sert orta var ya, böyle normal orta değil, kesinlikle golü atıyordu. Öyle baklı oyunları seviyorum ben, artık çok gerçekçi ya, oyun oynadığı da anlamıyor insan. İstanbul'dan Kenan, Musiala Galatasaray'a gelirse kendimi kırbaçlarım diyordu Cihan kardeş. Sen de Ahmet Konancı kırbaçlı olur mu demiş. Ya bu insanlar neler yapıyor, nasıl fantezileri var ya. Gerçekten öyle mi dedi Ahmet Konancı? Ya inanılır gibi değil. Artık yani var ya, izlenmek için hangi noktalara gidiyorlar? Şaka gibi. Ütopik. Kendisi kırbaçlayacakmış ha. Gelir ya, niye gelmesin? Ya satın alacak diye bir şey yok tabii. Hani kiralık olarak gelebilir. Ama kiralıkta da çok yüksek bedeller. Gerçi ne olacak? Fenerbahçe John Duran'ı aynı maliyette kiralamıştı. Galatasaray'da Musiala'ya versin 18 milyon. Ne olmuş yani? Biraz Fenerbahçeli arkadaşlara şey yapayım dedim, mesaj atsınlar diye kızdırayım dedim. Fenerbahçe'de de vardır, şimdi aklıma gelmedi. Emekli ya da sakat şöhret etkisi bırakan demiş. Belçikalı, adı geçti, ödüm koptu, kakalayacaklar Fenerbahçe. Kim o, Lukaku mu? Lukaku'nun bir ara adı çok geçti Fenerbahçe'yle. Ya iyi oyuncu. Ama dediğin gibi yani daha farklı bir... Mesela Beşiktaş bence Vlahovic'i kaçırmaması lazım. Yani Salah malah derken... Yani bu Vlahovic transferinin bence taraftarlar, yönetime böyle baskı yapması lazım. Evet, diğer tarafta Darwin Núñez falan da var ama... Ben bir tık Vlahovic tarafındayım. İşte şey diyorlar, alanın elinde patlayacak falan diyorlar. Bence patlamayacak. Hani daha 26 yaşında ve bakıyorsun bu çocuk çok olgun oynuyor yani. O artı 33 gibi oynuyor. Alınırsa güzel oyuncu. Ne var? Abi PES atasporumuz demiş. Abi bence Okan Buruk Fenerbahçe'yi çok kıskanıyor demiş. Başka ne var? Barış'ı rekabete sokacak bir sol kanat, yedek forvet, 10 numara ve stoper lazım. Ondan sonra bu iş tamamdır diyor Özcan Alarcın, mesajını atmış.

Vallahi Barış'ı rekabete mi sokacaklar artık, satacaklar mı bilmiyorum ama yani hazırlık maçlarında da çok etkili değil. Ama yani Barış Alper'in o fizik gücü, yani özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten o stoper şey bekleri zorlaması inanılmazdı. Hatırlayın ya, Liverpool maçında oyuncu kanat değiştirmişti adeta, o kadar zorlamıştı. Ama işte şu bilekleri demek ki çözemiyorsun. O doğuştan gelen bir şey yani, ne kadar çalışırsan çalış yapamıyorsun. Ya sadece bir tık geliştirebilirsin tabii. Hani ilk dönemleriyle, o Keçiören'den geldiği dönemle şimdiki arasında dağlar kadar fark var. En azından şimdi kafayı kaldırıp ceza sahasına orta kesmeyi falan beceriyor. Fiziğini zaten geliştirdi. Ama o bilek işi herhalde yetenek ya, doğuştan gelen, hani bir yere kadar şey yapabiliyorsun. Galatasaray Musiala'yı alsın, Beşiktaş Salah'ı alsın, Fenerbahçe'de Lukaku'yu alsın demiş. Tam tersini mi söyledin? Fenerbahçe Salah'ı, Beşiktaş Lukaku'yu mu demek istedin? Okan Buruk Fenerbahçe'yi kıskanıyor derken arkadaşın tedavi masraflarını üstlenmek istiyorum demiş. Ülker Ali Ercan böyle bir mesaj atmış. Evet, biz de yavaş yavaş programı noktalayalım. Aslında güzel oluyor, sohbet ediyoruz. Önder Özen'le ilgili yazmışsın. Abi bu Salah transferinde masadan kalkmadık. Çok yakınım söylüyor. Salah cuma günü Beşiktaş'ta olacak demiş. Vallahi sıkıldım biliyor musun? Bize de cuma dediler. İnşallah dediğin doğrudur, ne diyeyim yani. Yapacak bir şey yok. Arkadaşın kim mesela? Salah'ın yan dairede falan mı kalıyor bilmiyorum. Umarım olur. Ama Beşiktaş Salah transferinde o şimdilik var ya, o benim için önemli. Masadan kalktık demedi. Şimdilik masadan kalktık dedi. Salah'a ben anlattım dedi. İşte ligdeki rekabeti, buraya gelmesi durumunda oluşacak beklentileri söyledim dedi. Şimdilik kısmı biraz aklımı kurcaladı. Ben hala Salah'ın gelebileceğini düşünüyorum. Ama bu işlerden sonra alınması iyi mi olur, kötü mü olur? İstiyor Beşiktaş taraftarlar. PR olsun diye, anladın mı? Olabilir, isterler. Galatasaray'ın kadrosu bu ligin üstündeki kadro değil Cihan. Görüyoruz İzmir'den İltu Güler. İyi be İltucuğum. Yani ligin üstünde derken Fenerbahçe'nin de kadrosu iyi. Ama ya baktığında şimdi bakıyorsun, evet Leroy Sané çok performans verdi mi? Bazı maçlarda şapkadan tavşan çıkardı ama sezonun genelinde çok mu iyiydi? Değildi. Torreira, bu çocuk iyi. Evet, son dönemlerde biraz böyle performansı düşmüştü. Kişisel hayatı, aşk meşk işleri sebebiyle, ama ya bir iki maç düşer. Hatta bir ara kesik falan yemişti Okan Hoca'dan. Sonra bir kendine geldi. Bakıyorsun Davinson Dünya Kupası'nda neler yaptı bu adam. Yine Abdülkerim fena değildi. O da Dünya Kupası'nda iyi oyun sergiledi. Jakobs'lar, Eren Elmalılar, Osimhen'ler, Barış, Yunus. Fena bir kadrosu yok. Bence bir 10 numara eksiği var Galatasaray'ın. Bir de yedek forvet. Olursa da bir de stoper. Lukumi ile Beşiktaş'ın ilgilendiğini bilmiyordum mesela. Normalde işte Davinson'un Como'ya gitmesi durumunda, o da takım arkadaşı ya, Kolombiyalı ya, oradan hani aynı memleketli, Galatasaray'ı önerdiğini biliyordum. Ama Atakan Kurt bir anda Beşiktaş deyince beni bir aile şaşırttı. Acaba dedim Galatasaray'ın Cuesta'dan dili yandı da aman ben bunu Beşiktaş'a mı bırakayım dedi, bilmiyorum. Ama yani 4 senedir Bologna'da oynuyor. Ne uzamış ne kısalmış bir Lukumi. Hoca da biliyorsunuz Tedesco. Yani Tedesco bile kapının önüne koyduysa bence çok olacağını düşünmüyorum. Yani bile derken. Yani İtalya futbolu zaten bence eskisi gibi değil. Ben öyle söyleyeyim yani. O 5-10 yıl önceki Serie A değil. Ben çok gerilediklerini düşünüyorum. Dibe vurduklarını düşünüyorum. Geçen sezon bütün takımlar elendi. Milli takımları Dünya Kupası'na katılamadı falan filan. İşte Atalanta, Milan, Juventus gibi takımlar Şampiyonlar Ligi'ne katılamadı bu sezon ya. Como gidecek. Como. İlginç bir şey. Ya bir de yani Davinson tuttu diye de sürekli bir Kolombiyalı stoper denemek o çok olmaz. Hani Cuesta da geldi. Tırnak içinde kötü çıktı. Bir de yani bir yaşta büyük Cuesta'dan Lukumi. Ben çok istemiyorum gelmesini. Davinson'a bırakmasınlar. Bırakırsalar pişman olurlar. Öyle bir hata yapacaklarına inanmıyorum yönetimin. Cuesta'dan zarar etmedi Galatasaray demiş. Sen para olarak bakıyorsun. Oyun olarak etti işte, yakacaktı Galatasaray'ı.
demiş. Galatasaray bence iyi bir strateji yapıyor. Alacağı oyuncular kendi kamp takımında kamp yesin, sonra alırız diyorlar demiş. Ha şey mi? Ya yok, öyle bir şey yapmıyordur tabii de. Uğraşıyorlar. Öyle büyük transferleri yapmak kolay iş değil. Hani kendi takımında kamp yesin, sonra bizim kampa gelsin. Biraz ilginç. Ben fırsat transferi kovaladıklarını düşünüyorum. Yoksa neden öyle bir şey düşünsün ki, alabilsin kendisi de getirir. Burada da kampını yedirir yani, şey mi bu? Galatasaray'da atletik performans antrenörü yok mu? O cihazlardan yok mu? Kamp yapamıyorlar mı? Bence şu an beklemedeler. Peki yavaş yavaş veda edeyim arkadaşlar. Yaklaşık bir 35-40 dakika uzattık sizler için. Atakan Kurt çıkınca mesajlar çok birikmişti. Sizler de emek verip zahmet edip değer gösterip bize yazmışsınız. Ben de dedim biraz sohbet edeyim dostlarımla. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Saatler 14'ü gösterdiğinde Çağatay Çıtlık'ı da dinlemeyi unutmayın. Yarın İbrahim Yavuz'layız. Biraz böyle süzgeçten geçireceğiz konularımızı. İbrahim abi de bizi dinliyorsa kendisine selam olsun. Yarın sizlere saat 12'de mikrofonun başında olacağız. Sizleri de radyonuzun başınıza bekliyoruz. Görüşürüz.

0: sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bu bir tekrar yayındır.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Parantezden selamlar, ben Berksayar. Parantez programında gündemi birlikte konuşacağız, gündemi birlikte değerlendireceğiz. Beşiktaş tarafını, Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Trabzonspor'u detaylandırdığımız bölümler olacak. Bir saatlik programımızda aşağı yukarı ve Fenerbahçe ile başlayacağız. Fenerbahçe Zabze maçına hazırlanıyor ki orada uçağın inişiyle beraber yavaş yavaş otele doğru da kamp yapacakları, o kısa kamp yapacakları, otele doğru da kalacakları, konaklayacakları yere doğru da hareketlendiriyor. An itibariyle pasaport kontrolü gerçekleşiyor Polonya'da. Onun bilgisini aldık. Erhan Elveroğlu bizlerle birlikte Fenerbahçe'yi yakından takip ediyor, yerinden takip ediyor. Orada ne oluyor, ne bitiyor? Erhan Elveroğlu'ndan alacağız detayları. Hemen ardından Beşiktaş gündemini biliyorsunuz Önder Özen'in açıklamalarıyla, Salah da şimdilik masadan kalktık açıklamasıyla gündemde olan bir Beşiktaş konusu var ki Beşiktaş'ı da Şafak Malatya ile konuşacağız. Trabzonspor da aynı şekilde kampta. Trabzonspor'un kamp sürecini Nurgül Günaydın'la değerlendirirken bir diğer tarafta Galatasaray'ı da Ömercan Özmen'e soracağız. Yani dolu dolu bir parantezde soru cevap yaparak hızlı hızlı tüm bölümlerimizi sizlere aktaracağız. Tüm konu başlıklarını işlemeye çalışacağız. 0212 273 10'dan mesajlarınızı gönderin lütfen. Erhan Alveroğlu bizlerle birlikte. Erhan abi selamlar, hoş geldin.
2: Selamlar, hoş bulduk. İyi yayınlar Berk.
1: Doğru verdik mi bilgiyi? Son detay pasaport kontrolüydü.
2: Doğru verdin, evet. Şu anda Fenerbahçe pasaport kontrolünde. Hatta geçip otele doğru yavaş yavaş hareket etmeye başlamış bile olabilirler. Polonya'da otelin önündeyiz. Basın mensubu arkadaşlarla birlikte. Burada biraz Polonyalı futbol severler var. İşte Brezilyalı oyunculardan imza almak isteyen, Shakhtar döneminde Fred'in hayranlığını taşıyan bir genç arkadaş var. Almanak yapmış bir arkadaş var. Fenerbahçe'nin imzasını almak isteyenler. Türk taraftar yok. Birçok uyarı yapıldı. Hani Zabze taraftarlarının fazla holigan mı diyelim, ateşli mi diyelim olduğundan ötürü toplu olunmaması konusunda uyarı yapıldı. Onun için şu ana dek öyle bir Türk taraftar topluluğu yok ama yarın mutlaka olacaktır diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de İsmail Kartal bugün Sıdıkı Şerif'in sakatlığı açıklandı. Ağrıları var. Ağrıları var diye kadroda yoktu. İsmail Kartal bugün artık yapacağı basın toplantısı sonrası kararını verecek kimlerin oynayacağını, ama ben Fenerbahçe'de yarın Marco Asensio'nun ilk 11'de maça başlayacağını düşünüyorum. Hafta boyu olan spekülasyonlara bir son verecektir diye düşünüyorum İsmail Kartal'ın. Yine Ake'nin riske edilip edilmeyeceğini aslında şu anda hiçbirimiz bilmiyoruz. Onu soracağız İsmail Kartal'a. O cevapları alacağız kendisinden. Fenerbahçe motive bir şekilde geliyor buraya. İlk maçın 1-0'lık avantajı vardı. O 1-0'lık avantaja gelecek. Gündüz sabah saatlerinde Zabze hocasının yaptığı basın toplantısında ona sorular yönelttik. Öncelikle bizim adımıza bir fiyasko koydu. Çünkü Lehçe'den Türkçe'ye çeviri yoktu. Yaklaşık 15 dakika onların kendi aralarında konuşmalarını dinledik. Sonra mikrofon aldım ve bu konuda bir eleştirde bulundum. Türkçe yanıt alamamamız çok kötü oldu dedim. Televizyonlarda yayınlanamıyor bu şekilde, bu vesileyle belirttim ve birkaç soru yönelttim. Yönelttiğim sorulardan birisi, siz takımınızda Fenerbahçe'den hangi oyuncuları görseniz mutlu olurdunuz? Semedo, Genduzi ve Talişka dedi. Diğer taraftan da özel önlem almak zor durumunda kalacağınızı düşündüğünüz bir oyuncu var mı dedim ve direkt Talişka dedi yine. Bu arada şu anda Fenerbahçe'nin Polonya'daki derneğinde yetkili birkaç dernek üyesi Fenerbahçe'yi karşılama için buraya geldiler. Ellerinde çiçekler takıma verecekler. Daha sonra sorularla şöyle devam ettik. Fenerbahçe'nin Polonya basınının Fenerbahçe'nin sıradan bir takım olduğunu söylediğini belirttik. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda dedim. Fenerbahçe sıradan bir takım olur mu dedi. Tabi bunları İngilizce gerçekleştirdik bu sohbeti. Soruları da öyle sorduk. Öyle bir şey olur mu? Fenerbahçe çok önemli yıldızlardan oluşan çok değerli bir takım. Onu söyleyeyim dedi. Peki tur şansınızı nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorduğumda bu iki ayak bir maç. İlk 90 dakikası oynandı. 1-0 gerideyiz biliyoruz ama burada da taraftarımız önünde çok iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Hem defansif olarak hem de ofansif olarak planladıklarımızı yaparsak bu turu geçebiliriz diye düşünüyorum. istiyorum. Futbol son düdük çalmadan bitmez dedi. Bu notu da iletmiş olayım. Akşam İsmail Kartal'ın toplantısı var. Türkiye saatiyle saat 7'de. Orada da sorularımızı soracağız. Özellikle Asensio konusundaki belirsizliği basın mensubu arkadaşlarla sorup Türkiye'ye hani bu konuda bir cevap ulaştırmış olacağız diye düşünüyorum. Belki transferlerle ilgili bir şeyler söyleyebiliriz. Giancarlo dün Milano'ya gitti. Milano'da görüşmelerde bulundu. Çünkü beklenti şu yöndeydi. Biraz daha hani bu işe Leao'ya ilgiyi biraz daha ortalama seviyede tutup maksimum faydalı bir fiyata almak istiyordu Fenerbahçe. Ama Galatasaray'ın da girişimleri var oyuncuya. Ben bu Giancarlo'nun ani gidişini biraz da bu duruma bağlıyorum. Fenerbahçe kiralık ve satın alma opsiyonlu oyuncuyu transfer etmek istiyor. Şu anda Giancarlo Milano'dan ayrıldı. Polonya'ya doğru geliyor diye bilgi var. Cihan Bey gelecek burada. Takıma katılacak. Kahvilede kimler var? Aslında birazdan indiklerini de göreceğiz. Diğer taraftan Girassi konusunda Fenerbahçe'nin ciddi bir ilgisi var. Oradan bir indirim bekleniyordu. Çünkü o 40 milyon euroya serbest kalma maddesi Temmuz'un ortalarında bitti ve artık Fenerbahçe daha uygun bir fiyata Girassi'yi almak istiyor. Açıkçası bugün Şerif'in ağrıları sebebiyle olmaması, Vedat Muriç'in sakatlığı derken Fenerbahçe'deki forvet krizinin aslında çok da derin olduğunu, geçen seneden henüz bir değişiklik olmadığını hissettiriyor bize. Bu noktada Fenerbahçe'nin forvet transferini hızlandıracağını düşünüyorum. Bugün İsmail Kartal'a soracağımız sorulardan bir tanesi de şu olacak, olmalı ya da Sturm-Graz maçı var bu turun geçilmesi durumunda. Sturm-Graz maçına yeni bir oyuncu eklenebilecek mi listeye? Yani bir forvet, bir transfer kanat forveti eklenebilecek mi diye sormak gerekiyor. Ama o maça da Vedat Mur için en azından ikinci maçında hazır olacağını bilgisini verebiliriz. Senin sormak istediklerin varsa oradan devam edebiliriz.
1: Ben özellikle Zabdice tarafında Ahmet Konanç'ın sosyal medyada biraz da böyle işi espriye de getirerek senin yanındayken bir paylaşımını hatırlıyorum. İşte orada dizilen adamların, yani antrenmanda dizilen dizilişin tüm detaylarıyla böyle bir Fenerbahçe'yi nasıl bir Fenerbahçe olarak savunmada bekledikleri ve nerelerden atak yapmaları gerektiği gibi teknik taktik konuları kendisince bir çözümlemeye çalıştığı bir videosunu hatırlıyorum. O sırada sen de yanındaydın, evet. Videoda yanlış görmediysem. Yani belli ki Aki'yi, Osterwold'i, Şikrinyar'ı şurada bekliyorlar ve sağlı sollu ortalarla gelecekler dedi. Senin gözlemlerin ne oldu ve Ahmet Konanç'ın aynı zamanda o işte analizine ilişkin neler söylersin? Sen de yanındaydın çünkü sen neler.
2: Evet. Espiritüel bir yaklaşım yaptı Ahmet. Evet. Ahmet Konanç önce bir orta düzeni gördü. Evet, doğru. Gerçekten Fenerbahçe savunmasının kenar toplarda konumlanışını böyle sanki oraya yerleştirmişler.
1: Bu arada çünkü ilk maçta da sağdan geldi, yerden açtı. Soldan geldi, yerden açtı. Hani onu yaptılar ilk maçta da bu arada.
2: Ve bu yerleşimi yaparken idman öncesi şey geçip ilgili personel geçip onlar oraya dizdi. Daha sonra şu oldu. Daha sonra iş birazcık şuta döndü. Aynı oyuncular orada dururken şut çekmeye başladılar. Kale boşken çektiler bu şutu. Yani uzaktan şut da deneyecekler. Kenar ortaları da zorlayacaklar gibi geliyor. Konanç'ın tespiti doğruydu. İlginç bir maç bizi bekliyor. Hocasının şimdi ismi aklıma gelmedi Jabji'nin. Hoca oyuncuların etrafında, oyuncular etrafında topladı ve onlara yaklaşık 5 dakikalık bir konuşma yaptı. Sonra alkışlayıp idmana başladılar. Yani onlar da ciddi bir motive bu maça ve bu motivasyonu gerçekleştirirken kendi taraftarlarına ve atmosferlerine çok güveniyorlar. Çok ateşli bir taraftar olduğunu söyleyebiliriz Zabje'nin. Bunu yarın göreceğiz tamamen aslında, ama bana sorarsanız tabii ki Fenerbahçe'nin bu turu hiç zorlanmadan rahat geçmesi gerekiyor. Çünkü ne şehir ne takım Fenerbahçe ayarında, Fenerbahçe'nin şehri ayarında, Fenerbahçe'nin takımı ayarında değil. Buna şeyi de dahil edebiliriz. Basın toplantı odasını da dahil edebiliriz. Tabii ki futbolda sürprizler kaçınılmaz. Olur sürpriz, ama buradan artık Fenerbahçe'nin bir sonraki rakibinin çok büyük bir aksilik olmazsa Sturm-Graz olduğunu göreceğiz. Asıl durum bence Fenerbahçe'nin playoff'ta çekeceği rakip ve orada sahaya çıkacağı kadro oluşturabileceği kimya diyelim. Çünkü yaklaşık 15 yıldır bir hasret var Şampiyonlar Ligi'nde. Bu hasretin artık sona ermesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin o tekrardan yükselişinin başlayacağı şeyin Şampiyonlar Ligi'nde katılımla gerçekleşmesi gerektiğini düşünenlerdenim ben. Bunun için bu transferlerin, bu çalışmaların hepsinin bence şeye yetişmesi gerekiyor. Playoff maçına en geç.
1: Tabii Sturm Graz'da 4-0'la Hertz'i geçerek çok net bir skor almıştı. Şimdi onlar da bugün Hertz deplasmanındalar. İskoçya'dalar ama ne kadar önemli bu maç. Çok da böyle ön plana çıkartabileceğimiz bir kıran kırana diyebileceğimiz bir maç yok açıkçası. Orada dediğin gibi orayı bekliyor olacak Fenerbahçe. İyi sonuçla beraber umarız temsilcimiz. Erhan Alveroğlu ile konuştuk. Bu arada Gasparik teknik direktörün adı Erhan Alveroğlu. Bölmek istemedim ama böyle hızlı hızlı anlatıyorsun. Zamanın da değerli orada diye. Çok teşekkür edeceğim. Ben eklemek istediğim farklı bir şey yoksa. Polonya'da.
2: Rica ederim. Ben Avrupa'da mücadele eden diğer tüm takımlarımıza da başarılar diliyorum. Bu sene Türk senesi olsun inşallah.
1: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Selamlar. Tüm basın mensuplarına, basın tribününe.
2: Selamlar bizden de.
1: Ve Erhan Alveroğlu ile konuştuk. Onunla bir bağlantımız oldu ki kısa tutacaktık. Fenerbahçe takım otobüsünün otele girişini bekliyorlar. Basın mensupları orada. Polonya'da en son pasaport işlemi vardı ki en son dediğimizin üzerinden bir 20 dakikaya yakın bir süre geçti. Hali hazırda otele varmak üzereler. Konaklayacakları otele varmak üzereler. Onun da haberini sizlerle paylaşmış olalım. Ama Şafak Malatya'ya döneceğim. Şafak Malatya ile konuşacağım. Onunla değerlendirmemiz olacak. Beşiktaş'ta dünkü açıklamaların ardından Şafak Malatya ne düşünüyor? Beşiktaş'ta dünkü açıklamaların ardından Beşiktaş cephesinde gelişen bir farklı konu var mı? Nedir ne değildir? Neler söyler Önder Özen'in açıklamalarına ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde durum nedir diye soracağız. Şafak Malatya, hoş geldin, selamlar.
0: Merhaba, hoş bulduk sevgili Belki yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Her şeyden önce her hafta böyle Beşiktaş'ı konuştuğumuz, zaman zaman salı günü, zaman zaman perşembe günü fark etmeksizin konuştuğumuz bölümler oluyor seninle. Onun için ayrıca teşekkürümü sunayım ama dünkü basın toplantısını sen nasıl takip ettin? Neler düşünüyorsun ve Beşiktaş'ta basın toplantısının ardından Salah cephesinde bir gelişme oldu mu, yoksa Önder Özen ne dediyse hala oradayız diyen tarafta mısın? Söz sende.
0: Ya öncelikle Salah'la alakalı biliyorsun en son yaptığımız yayında ben Salah haberinin inandırıcılığından şüphe duyduğumu söylemiştim. Böyle bir durumun olma ihtimalinin düşük olduğunu söylemiştim. Açıkçası bize de sürpriz oldu. Onu söyleyeyim. Yani başkanın en son Trossard'ı açı almaya gittiği gün kendi röportajında gündemimizde değil demişti. Ve hepimize de zaten böyle bir bilgi verilmişti. Ama akabinde gelişen olaylar süreci buraya kadar getirdi. Geldiğimiz noktada dün Önder Hoca'nın söylediklerine Salah dışında söylediği kısma bazı yerlere muhalefet etsem de Salah özelinde ve toplantının genelinde söylediklerinin altına açıkçası imza atarım. Çünkü biraz sonra vereceğim detayları lütfen bizi dinleyenler değerlendirsin. Hangi takımı tuttuklarının önemi yok. Ama kendi takımlarında böyle bir transferde kendi kulüplerini bu pozisyona sokabiliyorlarsa Salah transferinde Beşiktaş hatalıdır. Hep beraber deriz o zaman. Şimdi henüz net bir cevap yok. Fakat dün toplantıdan hemen sonra önce MLS kozunu ortaya sundular. Yani Mısır medyası üzerinden, Mısır basını üzerinden işte Muhammed Salah'ın Amerika'daki MLS'ten teklif aldığına dair bilgiler geçildi. Akabinde zaten dün bekliyorduk da bunu sosyal medya hesaplarımızdan da paylaştık. Bugün yarın Türkiye'den başka takımlar var diyecekler dedik. Bugün Trabzon ortaya attılar. Trabzon işte anlaşmaya çok yakın.
1: Trabzon tarafından da cevap
0: geldi. Yalanlama. Evet. Tabii yalanlama geldi ama en azından sabah.
1: Kaldı ki abi şunu söyleyeceğim. Bölüyorum, özür dilerim ama buraya ben parantez açmamız gerektiğini düşünüyorum. Ya Trabzonspor'un gelir gider dengesine baktım transferde. Hala karda, gidenlerin karşılığında harcadığı parayla. O kadar da oyuncu aldı değil mi mesela? Sayamazsın abi, bir çırpıda ben desen de sayamazsın.
0: Sağ tarafa da Saviola'yı aldılar değil mi?
1: Alacaklar aldılar evet. Yani alacaklar da daha gelecek de devamı. Ama ya Trabzonspor zaten adı anılan Salah'la Beşiktaş'ın tekliflerini kabul etmeyen Salah'ın istediği para daha üstken Beşiktaş'ın teklif yaptığı kadar 2 yıllık masrafını karşılayacağı kadar Trabzonspor o kadar bir bütçeyle zaten bir takım oluşturdu şu an. Ya böyle bir Trabzon'dan böyle bir adım yani en azından Fenerbahçe'ye yazsan, Galatasaray'a yazsan daha inandırıcılığı olur.
0: Daha yazacaklar, ona da yazacaklar.
1: Olacaktır, mutlaka olacaktır ama ben yani Trabzonspor tarafının inandırıcılığının olmadığını düşünüyorum zaten.
0: Durum para değil zaten. Yani Beşiktaş dün Önder Hoca açıklama yaptığında Muhammed Salah'la 1+1 yıllık 12+3 kolay bonus Yani çok zor elde edilemeyecek bonuslar. 12 milyon maaş artı 3 milyon başarı bonusuyla beraber anlaşma sağlamıştı zaten. Fakat sorun şu. Menajeri Abbas, Rami Abbas galiba tam adı. Bu beyefendi önce 7,5 milyon eurodan kapı açtı menajerlik ücreti olarak. Dikkat et, Önder Özen satır aralarında dedi ki bu menajerlik ücretinin globalde bir rakamı var, bir yüzdesi var. İşte anlaşılan rakamın yüzde şu kadarıdır diye ki bu rakam %12'dir biliyorsun. Bunun üzerinde bir rakam talep edilince bu aslında bir noktada illegale giriyor dedi. Maalesef bunu Türkiye dahil birçok, dünyada birçok kulüp yeter ki futbolcuyu alalım diye birçok futbolcu özelinde bu kuralı açtığı için menajerler de tabiri caizse ne tutturabilirsek oradan devam eden tarafta. Şimdi buraya kadar her şey normaldi. 7,5'u 5 milyona çekti menajeri Beşiktaş'ın bu konudaki dik duruşundan dolayı, açıkçası Serdar Adal'ın pazarlık sürecinden dolayı, ve bunu da 2 yıla bölecek şekilde de anlaşıldı. Yani menajer komisyonunda da aslında son birkaç gün öncesinde anlaşılmıştı. Ama konu şurada çıkmaza giriyor. Muhammed Salah'ın dün planlama, dün bu saatlerde, hatta biraz daha erken, dün öğle saatlerinde hepimiz şunu bekliyorduk. Muhammed Salah menajerinin yanında bir iki tane finansçı, hukukçu adı altında bir iki yardımcı Türkiye'ye gelecek, evraklar hazırlanacak, son noktaya gelinecek ve imzalanacak diye bekliyorduk. Fakat Salah cephesinde menajerin talebi şu yönde. Globalde, anlamayan dinleyicilerimiz olabilir, şöyle söyleyelim. Türkiye dışında, dünyada herhangi bir ülke, bu Mogadishu'da olabilir, Amerika'da olabilir, Salah forması satıldığında her satılan Salah formasının gelirini kendilerine istediler. Yetmedi. Türkiye'de satılan Salah formalarında da kulübe kalan paranın, ki biraz sonra detayını söyleyeceğim, kulübe kalan paranın da %80'ini istediler. Yani bu inanılır gibi bir rakam değil. Bu arada sadece forma bu. Bunun işte maket satışı olursa, bilmem ne satışı olursa, bunlar için ayrıca bir parantez açmak lazım. Şimdi tabii ki rakamlar %100 şu nokta atışıdır diyemem ama aşağı yukarı Beşiktaş'ın forma sponsoru kendi üzerine düşen payı aldıktan sonra Beşiktaş'a kalan para 3500-3600 civarı bir para bir formadan. Bunun 3000 lirasını istediler.
1: Yani Beşiktaş buradan da çıkaracağız diyemiyor.
0: Tabii tabii. Yani...
1: Bu arada Amerika'da olabilir, Mogadishu'da olabilir dedin ya. Mogadishu ülke değil abi. Somali'nin başkenti diye biliyorum.
0: Ya olabilir, fark
1: bak,
0: etmez.
1: Sana ben takılayım abi. Takılacak yer bulamadık.
0: Sıkıntı yok. Zimbabwe diyeyim, o da.
1: Peki, tamam. İsim
0: Zambiya diyeyim. Neyse, yani demek istediğim kısacası bu adamlar globaldeki bütün forma parasını, Salah forması ama karışmasın. Salah diye üretilen formaları, Türkiye'deki formalarında %80'i, Beşiktaş'a kalan
1: ağır,
0: payı
1: çok ağır istekler yani. Çok ağır istekler.
0: Tabii.
1: Ama ben ülkenin Kuzey Afrika'da bir yerlerde, o sınırlarda bir yerlerde olduğunu bilince çok da şaşırmıyorum bunlara, biliyor musun?

0: Şimdi bir de şöyle de bir durum var. Bunun dışında da şunu istiyorlar. Biz diyorlar şimdi piyasada adı geçti diye bir araba markası var biliyorsun, Türkiye'nin gururu bir marka. İşte doğru. Diyor ki bu markada oynanırsa, işte atıyorum şu firmanın reklamı, bu havayolunun reklamı fark etmez.
1: Ya oraları da, oraları da kapattılar yani.
0: Oralarda da şöyle diyorlar. İmaj hakkı adı altında oynadığımız bütün reklam ve olayların parasını da bilim

0: kadar. O yüzden Beşiktaş'ta bu noktada, bak tekrar altını çiziyorum, sözleşme süresi, yıllık ücret, futbolcu bonusu, menajer komisyonu, menajer komisyonunun ödeme şekli. Buralara kadar anlaşmışken, bunu niye ısrarla söylüyorum? Birçok medya mensubu, yerli ya da yabancı, Salah bitti, anlaşıldı, artık ıslak imzalara kaldı demesinin sebebi bu. Çünkü bu bilgi kulüpten teyitli bilgi. Olay buradan geri dönüyor. Şu an için Beşiktaş'ta Salah ve menajerine diyor ki pazartesi gününe kadar bize geri dönüş yapın. Dün Önder Hoca o toplantıyı yapmadan 1-2 saat önce bir haber geliyor ki yaklaşık bu saatlerde, bu saatlere tekabül ediyor. Biz imaj hakları konusundaki durumumuz budur. Bunu kabul ediyorsanız imza için İstanbul'a gelelim. Beşiktaş diyor ki hayır kardeşim, biz bunu kabul etmiyoruz. Bizim size yaptığımız son teklif budur. Bunu kabul ediyorsanız gelin. Aksi halde de Önder Hoca çıkıyor. Bana sorarsam o resti çekiyor. Bu bir rest. Karşılıklı bir restleşme var şu an. Bakalım buradan kim galip gelecek. Şimdi Muhammed Salah'ın ben Amerika'ya gitme ihtimalini çok düşük görüyorum. Neden? Çünkü kendisinin bir işte Filistin hassasiyetinden bahsetti biliyorsun. Dünya Kupası'ndaki olanlar vesaire. Ben Amerika'ya gideceğine ihtimal vermiyorum. Suudi Arabistan'dan teklif var, evet. Ama bu teklifi de ailesi istemiyor. En azından Mısır medyası da bunu teyit ediyor. Eşi Arabistan'a gitmek istemiyormuş. Avrupa'da Roma kuzunu bir ara oynadılar. Roma da istiyor falan ama Roma'dan resmi bir teklif yok. İtalyan medyası bunu yazdı. Yani şu an masasında Beşiktaş'ın sunduğu teklifin üstü bir teklif yok. Buna rağmen gelmiyorsa gitsin futbola sakır denilen yerde top oynasın. Yani ne diyelim, işte Trabzon'u yazıyorlar, Beşiktaş'tan bunları isteyen menajeri Abbas Rami Trabzon'dan şey mi istedi acaba, hani tutulan her hamsinin 3 kilo hamsinin 2,5'unu bize verin mi dedi, ne dedi yani. Hani oraya da öyle bir şey demişti herhalde, Karadeniz kıyılarında tutulan bütün balıkların %2,5'u
1: bayağı ileri gidilmiş, onu söyleyeyim.
0: Yani bu noktada sınırları bence
1: oynanmış yani işin.
0: Ya bence bu noktada Beşiktaş'ın kabul etmemesi...
1: Önder dediği gibi, ama şimdi ben tabii orada olayı Önder Özen'in dediği gibi deyip Önder Özen'e hak verme kısmına getiriyorum şu an, doğru, ama olayı dün şöyle okuyordum ben ki hala benzer bir noktada düşüncem var. Beşiktaş tarafı bu transferi çok istedi. Önder Özen'inden işte futbol aklından başkanına, yönetimine, hatta öyle ki yöneticilerden birinin sürekli paylaşım yaptığını konuştuk bizler aylarca, haftalarca. Daha doğrusu haftalarca demek daha doğru. Ama yani olmayınca iş Önder Özen tarafından, bizim dönemimizde Beşiktaş, bizim çocukluğumuzda Beşiktaş öz kaynakla altyapıdan yetişenlerle şampiyon olmuştu. Tamam, Gomez'ler gerçeklerimiz, Kovarejmalar bizim gerçeklerimiz ama bizim dönemimizde de altyapıyla çözmüştük bu işi kısmına getiriyor. O zaman bir hafta önce masadayken 40 milyonlar, 20 milyonlar konuşuluyorken neredeydi bu çocukluğumuzdaki hasretimiz diye soruyorum ben de burayı. Evet.
0: Konuşmanın başında ne dedim? Eleştirdiğim noktalar var dediğim, evet, buydu. Şimdi Önder Hoca, bir kere Önder Hoca'yı dün niye çıkardılar söyleyeyim. Ne Sayın Murat Kılıç ne Sayın Serdar Adalı çıkıp bu konuşmayı böyle anlatamazdı. Önder Hoca şu an camiada ikna yeteneği en kuvvetli olan, sportif dille kendini en iyi izah edebilen adam Beşiktaş kulübünde. Bundan dolayı bu görevi Önder Hoca'ya verdiler. Yoksa o işin finansal tarafıyla hiç ilgilenmeyen bir adam. Yani en azından kendi söyleyeyim bu. Ama o zaman Önder Hoca'ya sorarlar, hocam sen Roberto Carlos'lar alınırken neredeydin Büyük Fenerbahçe'nde? Anladın mı? Hani o zaman yok muydu Fenerbahçe'nin dere ağızlı tesisleri, yok Papaz'ın çayırından gelen tarih lefterler falan yok muydu yani? Hani Beşiktaş'a bunu satamaz yani Önder Hoca. Zaten eleştirdiğimiz konu da bu. Yani sen şunu de, Salah'ın talepleri gerçekçi değil, Beşiktaş'la örtüşmüyor, biz masadan kalktık, buraya kadar başımızın üstesin. Ama bunu camiaya anlatırken Metin Ali Feyyaz'dan girip Süleyman Seba'dan çıkıp Baba Hakkı'dan dem vurursan bir dakika derler. Yani bunu konuşacak zaman o zaman değil, konuşacak adam da Önder Hoca değil. Rıza Hoca konuşur bunu, çıkar, sportif direktördür, konuşur. Şu an Gökhan Hoca var biliyorsun ekibinde,
1: evet,
0: yardımcısı. Gökhan Keskin çıkar bunu konuşur ama Önder Hoca konuşamaz bunu. Oraya zaten bizim Beşiktaş tarafındaki takip edenlerin, biraz daha bağımsız takip edenlerin açıkçası tepkisi de bu. Ama şu an bu eleştirilecek bir nokta değil. Çünkü Önder Hoca güzel işler yapıyor, hakkını teslim edelim. Ben ilk geldiğinde de söyledim, Önder Hoca Fenerbahçelidir. Bu beni gram ilgilendirmez çünkü Önder Hoca işini çok iyi yapan bir adam bana sorarsan. İşini yaptığı sürece de istediği takımla olabilir. Çocukluğunda herkesin gönül verdiği bir takım, bir camia vardır.
1: Peki.
0: Ben bu noktadan Önder Hoca'yı eleştirmem.
1: Peki, Uzungöl Sümela Manastırı'nı istemiş olabilirler demiş mesela.
0: O

0: olabilir. Olabilir. Gerçi oraları Araplar aldı. Olabilir yani. Şimdi şeyi de söyleyelim.
1: Abi bitirelim yavaş yavaş söylediklerinle beraber. Neyi
0: Muhammed
1: söyleyelim?
0: Muhammed Salah noktasında resmi olarak bir yere imza atmadıkları sürece hala ve hala Beşiktaş'ın gelme ihtimalini %51 tarafta gören taraftayım. Onun da altını çizeyim. Beşiktaş kulübü çok güzel bir satranç oynamıştır. Genç kardeşlerimiz hatırlamaz. Sen hatırlarsın. Benim akranlarım benden büyükler hatırlar.
1: Bizi de yaşlandırdı.
0: Ricardo Quaresma'nın ilk geldiği dönem aynısı yaşandı. Geldi geliyor. Evet. Anlaşıldı. İmajdı vesaire. Doğru. Çıktı Beşiktaş dedi ki biz masadan kalktık. Bir hafta sonra Quaresma geldi. O dönemin başında da Serdar Adalı vardı. Yani o yüzden biraz beklemekte fayda var. Bana sorarsan.
1: O dönemi biraz araştırdım da sen söylediğinde. Quaresma konusunda Beşiktaş'ın masadan kalktığı dönemi. Yıllar önce.
0: Yani aynı süreci yaşıyoruz şu anda.
1: Doğru. Hatırlıyorum ya. Söylediğinde yani. Söylediğinde böyle canlandı direkt kafamda.
0: Tabii. Durum bundan ibaret. Evet. Beşiktaş'ta ben Salah transferinin. Ya bir de Trossard'da da bu oldu sevgili Berk. Yani son cümlede böyle olsun biliyorsun. Menajeri son anda talep arttırdı. Trossard devreye girdi. Çözdü. Eğer Muhammed Salah ve ailesi hakikaten Türkiye'de oynamak istiyorsa gelecek devreye diyecek ki kardeşim tamam yeter. İyice çok affedersin suyunu çıkarma. Yeter artık talepler budur gidiyoruz diyecek. Gelecek başka bir seçenek yok yani.
1: Peki. Şafak Malatya teşekkür edeceğim. Eklemek istediğim farklı bir şey yoksa ama konuşalım isterim yine uygun olduğunda yarın olur, perşembe olur.
0: Tabii. Yine haftalık değerlendirmelerimizi yaparız.
1: Yapalım abi. Tabii deyip yarın şuradayım buradayım diyeceksin bana ben biliyorum ama şimdi ya, yayında perşembenin sözünü alayım mesela abi ben.
0: Perşembe günü bugün salı değil mi?
1: Salı abi.
0: Perşembe günü imkansız.
1: Abi çarşamba günü olur. Konuşalım.
0: Çarşamba perşembe imkansız. Cuma'ya peki. Bakarız.
1: Bak yayında hemen sözünü alabiliyoruz abi. Diğer türlü erteliyorsun. İkin esprisi tamam. Sağ ol var ol. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Arayı uzatmayalım. Sağ ol var ol abi. Şafak Malatya ile konuştuk. Çok değerli bizim için. Şafak Malatya'nın aktardıkları ve görüşleri. Zira Beşiktaş gündemini o biraz ondan aldık hızlıca. Ara vermeden Nurgül Günaydın'a döneceğim diyeceğim ama ara vermeden dönemiyorum. Çünkü reklamlarım geçiyor. Aranın ardından yaklaşık 1,5 dakikalık bir aramız olacak. En fazla 1,5 dakika diyeyim hatta. Trabzonspor'un gündemini Nurgül Günaydın'dan alacağız. Yurt dışında kampta Trabzonspor ne oluyor ne bitiyor detaylar onda. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hızlıca devam ediyoruz. Zira 4 büyük gündemi de şöyle hızlıca Trabzonspor'uyla, Beşiktaş'ıyla, Fenerbahçe'siyle konuşuyoruz. Konuştuk Galatasaray'ı da Ömercan Özmen'le ilerleyen dakikalarda konuşacağız ama Trabzonspor Avusturya'da kampta ne oluyor ne bitiyor? Tüyoyu biz Nurgül Günaydın'dan öğreneceğiz. Nurgül Günaydın, hoş geldin, selamlar.
2: Merhaba, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Her şeyden önce biz biraz burada bazı durumlara ihtimal vermeyerek karşıladık haberi ama sen Salah'ı görünce nasıl gördün? Ne dedin? İşte orada nasıl dillendiriliyor basın mensupları arasında, yani, yakından takip edenler arasında?
2: Sabah erken saatlerde tabii biz de sosyal medyada gördük. Hatta o sırada otelde konakladığımız otelde kahvaltıdaydık gazeteci arkadaşlarla. Ben Ertuğrul Doğan'ı direkt aradım Sayın Başkan'ı. Sağ olsun kendisi de bana açıkladı, anlattı. Şu anda tabii en çok konuşulan konu bu oldu artık neredeyse.
1: Öyle.
2: Sosyal medya. Dün Beşiktaş sportif direktörünü ben izledim de basın toplantısını, rafa kaldırdıklarını ifade etti şu anda bu transferi. Tabii bunun hemen arkasında böyle bir sıcak gelişme herkesin de ilgisini çekti haliyle. Ertuğrul Doğan ve kulüp cephesinden şu anda gelen açıklama, yani bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığı yönde. Bana da Ertuğrul Doğan'ın Sayın Başkan ifade etti. Bizim Salah'la ilgimiz yok. Zaten rakamlara baktığımız zaman ben anlam vermekte zorlanıyorum. Yani anlayamıyorum şeklinde bir ifade kullandı bana. Kesinlikle böyle bir şu anda söz konusu değil böyle bir durum. Net bir dille de bize ifade etti. Yani dolayısıyla şu an Salah transferi için Ali, gerçekçi bir gündem olarak ben değerlendirmenin doğru olmadığını düşünüyorum.
1: Transferden yürümüşken Çerni iddiası var. Aynı şekilde Trabzonspor tarafında. Bu bir iddia ne kadar doğru merak ediyorum.
2: Trabzonspor tabii şu anda kampta eksiklerini de tamamlayacak. Mutlaka kampa takviyeler yapacak. Dün biliyorsun bir tane golcü, 18 yaşında bir golcü oyuncu takviyesi oldu. O da sağlık kontrolünde İstanbul'da tamamladı zannedersem kampa katılacak. Tabii sağ kanat arayışları uzun zamandır devam ediyor. Çerni de zaten daha önce de gündeme gelmişti. Trabzonspor'un ismi çok anıldı, çokça anıldı ama şu ana kadar resmi bir girişim ya da kulüpler arasında başlamış bir net görüşme yok. Bizim de
3: yoklama var mı? Onu biliyor muyuz? Trabzonspor.
2: Yoklama yani iddialar tabii ki Trabzonspor.
1: Bu arada bir son dakika bölüyorum ama İtalya'da Roberto Mancini dönemi başladı. İtalya Futbol Federasyonu 61 yaşındaki teknik adamla anlaştı. İtalya milli takımının başına getirmek adına Mancini ile anlaştılar. Mancini İtalya'nın başında. Teknik direktör Mancini'yi artık orada göreceğiz. Ne kadar göreceğiz, nasıl göreceğiz, neler yapacak. Tabii İtalya'nın katılamaması, onun yanında son yıllardaki o son turnuvayla bu turnuva arasında ve turnuva öncesi arasında kıyaslamalarla geçti ya, hani katılamayınca İtalya'nın o süreci. Tüm bunları nasıl toparlayacak, nasıl bir döneme girecek, bakalım, merak konusu. Mancini yeniden İtalya'da diyelim, öyle hatırlatalım. Söz tekrar sende Nurgül Günaydın, son dakika bilgisinin hemen ardından.
2: Yani dedim ki Trabzonspor tabii yani Beşiktaş'ın da kadro planlamasını takip ediyor. Eğer Çerney'in bir ayrılık ihtimali doğalsa olursa, ortaya çıkarsa belki şartlar yeniden değerlendirilebilir. Aslında bu isim Trabzonspor'un aradığı profile de uyuyor. Yani sol ayağını etkili kullanan, işte sağ kanatta oynayan, bir de tabii güçlü bir skor katkısı var. Skor katkısı verebilen bir oyuncu. Tabii maliyet ve tabii kulübünün de vereceği karar burada belirleyici olacak. Bugün itibariyle bu transfer bitiyor mu derken çok erken dersek çok erken bu soruyu sormak için belki. Ama dediğim gibi Trabzonspor şartları kadro planlamasını takip ediyor Beşiktaş'ın. Eğer bir orada bir şey olursa, fırsat olursa değerlendirmeyi alabilir. Ama net olarak bu transfer bitti demek için biraz erken olduğunu düşünüyorum ama tabii ki Trabzonspor'un da aradığı sağ kanat profillere uyan bir oyuncu, onu da ifade edelim.
1: Peki Avusturya kampında durum ne? Onu sorayım son olarak Nurgül Günaydın.
2: Yani Avusturya kampı güzel gidiyor. Alplerin eteklerinde güzel bir kamp yeri. Schladming güzel küçük bir kasaba ama gerçekten iklim olarak çok elverişli. Tabii Fatih Tekke kampının havasına baktığımız zaman tabii Fatih Tekke'nin önceliğinin transferde, hem transfer bir yanda oyun sistemi de bir yanda oturtmaya çalışıyor. İlk hazırlık maçında biliyorsun Frankfurt'la karşı karşıya geldi. Belki skor istediği gibi olmadı ama teknik heyet ve Fatih Hoca bana göre skordan ziyade fiziksel yükleme ve takımın oyun düzeni açısından hani oturtmaya çalıştıkları bir sistem var. Ona odaklandılar. Tabii burada ana hedef zaten antrenman programlarına baktığımız zaman da şunu söylemek mümkün. Buradaki ana hedef oyuncuların hem fiziksel seviyesini yukarı çekmek hem de yeni transferleri bu sisteme adapte etmek. Çünkü biliyorsun çok sayıda yeni transferi var Trabzonspor'un. Katılacaklar da var. En az 2-3 transfer daha katılacak. Kampın havası gerçekten çok olumlu. Taraftar ilgisi her an hissedilebiliyor. Çünkü küçük bir kasaba olsa da burada sokakta yürürken Trabzonspor formalı taraftarları görebiliyorsunuz. İlk maç taraftara kapalıydı ama bir şekilde onlar takımlarını sağ kenarından tezahüratlarla desteklediler. İkinci maç, hazırlık maçı taraftarı açık olacak. Perşembe günü oynanacak. Tabii orada oyuncuların taraftarla kurduğu sıcak diyalog da dikkate değer bir şeydi. Çünkü yeni transferlere çok ilgi vardı. Maç çıkışı güzel bir ortam gördük. Biz de orada ona şahit olduk. Tabii bu birliktelik yeni sezon öncesine pozitif bir atmosfere bana göre beraberinde getirecek. Ama dediğim gibi transfer yönünde ise yönetimin önceliği hala daha eksik görülen bölgelere 2 ya da 3 daha transfer yapmak. Kamp boyunca tabii hocanın da teknik ekibinde raporları yönetim tarafından titizlikle inceleniyor. Eş zamanlı çalışıyorlar hem yönetim hem teknik ekip. Önümüzdeki günlerde ben hücum hattına ve stoper mevkiine belki ihtiyaç duyulan rotasyonlu kadroda hocanın düşündüğü başka bölgelere de yeni isimlerin katılması için somut adımlar atılabileceğini düşünüyorum.
1: Peki, radyoyu yeni açtım, Nurgül Hanım'ı yakaladığıma çok sevindim demiş bir Trabzonspor taraftarı Ali Bey. Galiba Trabzonspor taraftarı. Ve der ki Muhammed Salah haberi ne durumdadır? Az önce konuştuk. Çok da
2: yani
1: gerçekçi olmadığını söyledi.
2: Salah, Ertuğrul Doğan'ın kendisi net olarak bana bunu, yani Trabzonspor'un şu anda bir ilgisinin söz konusu olmadığını ifade etti. Rakamlar gerçekten çok yüksek. Trabzonspor da zaten
1: Trabzonspor zaten o paralara bir kadro kurdu şu an. Yani belki de kendi Salah'ını oluşturabilecek bir kadro. Tabii, en azından olayı kadar bir getiri yapabileceği, Vivo kadar konuşabileceğimiz bir kadro kurabildi 40 milyon eurolara, belki 50 milyon eurolara şu anda Trabzonspor. O yüzden bana gerçekçi gelmiyor. Bilmiyorum. Yani net inanıyorum dediklerine.
2: İçerideki maaş bütçesinde dengeyi de Trabzonspor gözetmek zorunda. Çok yüksek rakamlar gerçekten. O yüzden Trabzonspor'da şu anda bu konuda dediğim gibi net bir girişimde yok. Ertuğrul Doğan'ın ifade ettiği gibi Trabzonspor'un Salah'la ilgili bir girişimi de olmadı.
1: Peki, hızlıca gelen mesajlara bakıyorum. Trabzonspor iyi yolda gidiyor. Kendi Salah'ını kendileri bulur bu saatten sonra. Bak, aynı şeyi söylüyor dinleyicimiz. Böyle bir hataya düşeceklerini sanmıyorum. İyi yayınlar demiş. Ankara'dan Aydın yazmış. Ankara'dan Aydın'a selamlar. Kuzey Akçay 16 yaşında öne çıktı maçta. Hocanın oyuncu ile ilgili bir görüşü var mı demiş.
2: Yok, henüz onunla ilgili bir görüş hoca. Bize de çokça geliyor sosyal medyadan. Özellikle bana da çok geliyor oyuncuyla alakalı. Ama tabii çok kısa bir süre, henüz daha yeni, yolun başında, gençlerle alakalı taraftarlar çok ilgili, çok alakalı. Gerçekten merak ediyorlar. Ama dediğim gibi bugün de antrenmanda biraz daha izleyebileceğiz oyuncuları. Belki ikinci hazırlık, üçüncü hazırlık başlarında daha net olarak gözlem yapma şansımız olacak.
1: Peki. Nurgül Günaydın, Trabzonspor gündemine ilişkin ekleyeceğin farklı bir detay var mı diye sorayım ben son bölümde.
2: Evet, biz de birazdan Cindy Lopez Cabral'ın basın toplantısını, antrenmanı takip etmek üzere Trabzonspor'un antrenman yaptığı sahaya gideceğiz. Orada dediğim gibi daha iyi gözlem yapma şansını da bulacağız.
1: Peki. O zaman tekrardan Trabzonspor'u konuşmak üzere diyelim. Görüşmek tamam, üzere diyeyim aynı zamanda. Sağ ol, selamlar. Sağ ol, var ol. Sağ. Nurgül Günaydın'la 10 dakikalık bir bağlantımız oldu aşağı yukarı. Şafak Malatya ile Beşiktaş'ın, Nurgül Günaydın'la Trabzonspor'u ve Erhan Alveroğlu'yla da Fenerbahçe'yi konuştuk. Erhan Alveroğlu Fenerbahçe'nin Zabze karşılaşması öncesinde Polonya'ya varışını bize aktardı. Oradaki detayları verdi. Polonya basın toplantısını, düzeltiyorum, Gornik basın toplantısını aktardı. Tabii orada neler yaşandığını ve aynı zamanda antrenmana ilişkin neleri gözlemleyebildiklerini aktarmış oldu. Tüm bunları onunla birlikte konuştuk ki sadece bunları değil, Gasparik, teknik rektör Gasparik'in açıklamaları ve teknik taktik tercihine ilişkin detayları da ondan almış olduk. En azından ipuçlarını almış olduk. Diğer tarafta Şafak Malatya Beşiktaş gündemine ilişkin dünün ardından diye adlandırabileceğimiz bölümde, köşede bizlerle birlikte oldu. Dünün ardından nasıl yansıdığını, neler konuşulduğunu detaylandırdık. Beşiktaş tarafında Salah gündeminin, Trabzonspor tarafında da Nurgül Günaydın'la, Nurgül Günaydın'ın direkt Ertuğrul Doğan'la görüştüğü, bu sabah bilgi aldığı, detaylandırdığı, hatta basın mensuplarının kampta, Avusturya'da kahvaltıda bu haberi öğrendiği, ki Trabzonspor basın mensupları dahi kahvaltıda öğrendik diyor. Böyle bir haberin ardından nelerin yaşandığını orada en azından Nurgül Günaydın tarafında, oraya yakın bir isim tarafından dinlemiş olduk, detaylandırmış olduk. Şimdi sıra geldi Galatasaray'a. Galatasaray'da sizlerden gelen mesajlar da var. Onları özellikle bağlantı sırası değil henüz diye okumadım ama Galatasaray bu sene zannediyorum ki kötü günleri yaşatacak demiş Bülent Bey. Böyle görüyor. Galatasaray üst üste İyi de görünmeyen, hani iyi oyun olur da hazırlık maçında kötü sonuç olur ya, iyi de görünmeyen oyunla tabii tepkileri üzerine çekti ama bunun bir hazırlık maçı olduğunu unutmamak gerekir bunları konuşurken, değerlendirirken. Dedik ilk maçta, ikinci maçta da üstelik 3-0'lık bir mağlubiyet olunca işte penaltı kaçmasıyla, organize olamamayla, yine bireyselliğe kalmasıyla, ki ilk maçta Osimhen'e çok iş düşmüştü orada ama yine olmadı mesela, ona rağmen 72. dakikadaki pozisyon gibi birçok şeyi hatırlarız. Osimhen'in alıp gittiği, o yapamadığı, başarılı olamadığı, yalnız kaldığı, tüm bunları işte Galatasaray eleştiri olarak görüyor. Camia tarafından eleştiriliyor Galatasaray tarafında tüm bunlar. Hemen orada Ömercan Özmen'e ulaşacağız. ve onunla konuşacağız. Hızlıca Ömercan Özmen'e ulaşmaya çalışacağım. Şöyle bir Galatasaray gündemini onunla konuşacağız dediğimiz noktada ne oluyor ne bitiyor? Musiala gündemini, ki Ömercan'da detaylar, bilgiler neler bu konuda, onu da merak ederim. Tüm bunları konuşacağız, tüm bunları değerlendireceğiz. Saatlerimiz 16.51'i gösteriyor an itibariyle ve Ömercan Özmen bizlerle. Ömercan hoş geldin, selamlar.
4: Selamlar Berk, hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Biraz kısa bir zaman kalmış oldu, o yüzden ben hızlıca şöyle bir en merak edilenle başlayayım. Musiala gündemi. Nedir ne değildir, sendeki bilgiler neler?
4: Tabii aslında Burhancan Terzi'nin haberiyle beraber gerçekten bütün spor medyası çok büyük bir dalganın içinde buldu kendini. Çok büyük bir isim, yani Bayern Münih'in gelecek olarak da üzerine oyunun inşasını kurduğu bir isim. Zaten tartışmaya gerek yok. Sonrasında tabii herkes kendi kaynaklarından neler oluyor neler bitiyor kovalamaya çalıştı, öğrenmeye çalıştı. Ama tabii bugüne kadar birçok kaynakta olduğu gibi kulüp içerisinden de oyuncu tarafından da bu transferin gerçekleşmeyeceği yönünde haberler alınmıştı. Ben de o akşam Jamal Musiala'nın avukatıyla görüşme fırsatı yakaladım. Hatta ona direkt olarak şunu söyledim. Yani bu haberi yapan gazeteci arkadaşımız o kadar haberin arkasındaki kelleme koyarım gibi bir ifade kullandı diye. Bunlar gerçeği yansıtıyor mu, yani bu ilgi var mı diye. O da hayır, yalan haber, fake news diye cevap verdi. Gerçek olmadığını söyledi ama tabii süreçler değişik, çünkü hala Burhancan Terzi haberin arkasında gazeteci meslektaşımız. Tabii neler olup bittiğini biz de şu anda takip etmeye çalışıyoruz. Neler olacağını görmeye çalışıyoruz ama Galatasaray yönetimi de birçok kaynak, birçok gazeteci üzerinden bunu yalanladı. Bunu da gördük ama dediğim gibi hala haberin arkasında meslektaşımız. Neler olacak yaşayıp göreceğiz. Çok önemli bir futbolcu Musiala. Yani kadroya katılması anlamında zaten üzerine konuşacak çok fazla şey kalmıyor. Çünkü dar alanda her şeyi yapabilen, şut tehdidi inanılmaz iyi olan, dar alanda yine bitiricilik tehdidi, 3-4 kişinin arasından çok önemli vuruşları olan, Galatasaray'ın bence kapalı savunmalarla ilgili bütün sıkıntılarını çözebilecek bir dünya yıldızından bahsediyoruz. Ama çok da tabii bence mümkün görünmeyen bir transfer haberi. Benim de aldığım bilgilere göre bu transferin gerçekleşmesi çok zor görünüyor şu anda Jamal Musiala adına. Tabii Can Uzun ilgisi Galatasaray'da hep konuşulan ve devam eden ilgilerden bir tanesi. Orada da yine seninle daha önce bağlantıda konuşmuştuk. Almanya tarafıyla çok kez görüştüm. Can Uzun'un Galatasaray ilgisi olmadan işte Almanya'da oynadığı dönemlerde de çok konuşmuştum. Ne oluyor, ne bitiyor Can'la ilgili diye. Can orada çok beğenilen. Yine aynı Musiala Bayern Münih örneğini vermiştik. Yani üzerine bir kurgu yapılıyor. Can da aynı şekilde orada bu kurguya tabi olan oyunculardan bir tanesi. Ama tabii bir değeri var. Yani bir değer biçmiş durum da Frankfurt tarafı, 60 milyon euro civarına ve piyasa değerinde 50 milyon eurolar civarında olduğunu düşünüyorlar. Galatasaray'ın da 40 milyon euroları görebileceğini düşünüyorlar ama resmi teklif yok. Galatasaray geç kaldı diyoruz. İşte bunlardan dolayı, yani isimler sürekli konuşuluyor. Menajerler aracılığıyla bağlantılar kuruluyor takımlarla ama bir türlü o resmi sürece geçilemiyor. Bence Galatasaray'ın acilen de transfere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hazırlık maçlarındaki görüntü Galatasaray'ın hiç iyi değil. Evet, hazırlık maçları biraz böyle sallantıda olur. Bazen oyuncuları görmek, genç oyuncuları izlemek durumunda farklı şeyler bekleyebiliriz saha içerisinde ama Galatasaray gerçekten 4 yılın şampiyonuymuş gibi hareket etmiyor şu anda ki yine seninle daha önce konuştuğumuz bir konuya değineceğim. Yani Okan Buruk'un transfer içerisindeki transfer operasyonları içerisindeki yoğun mesaisinden bahsedeceğim. Hoca bence buradan biraz ayrışması gerektiğini düşünüyorum. Orada Galatasaray'ın daha profesyonellere işi bırakması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dün de soruldu, yani Ağustos ayına girdik, transferde geç kalındı mı diye. O da benim açımdan da başkanımın yönetimimiz açısından da tabii ki daha erken transferler isterdik ama üzerimizde çok büyük baskı
1: oluşuyor. Yönetimin arkasında duruyor her daim yaptığı gibi Okan Buruk.
4: Evet, arkasında duruyor. Yani bence Okan Hoca da şu anda üzerindeki sorumluluklar yükü bağlamında. Tabii ki yani her hoca transfere müdahil olmak ister. Orada büyük bir figür olmak ister ama bence Okan Buruk'a zarar verdiğini düşünüyorum ki Galatasaray'ın bu geç kalınmışlığının arkasında oradaki yöneticilerin arasındaki plansızlık ve doğru ilerlemeyen bir transfer süreci olduğunu düşünüyorum. Yani bunun temelinin oradaki organizasyon problemi olduğunu düşünüyorum. Ve genel olarak kadroya baktığımızda da Galatasaray'ın gerçekten transfere ihtiyacı var. Yani dün hazırlık maçında da Abdülkerim Bardakçı'nın form durumu ve son hali hiç hoş görünmedi ki Davinson Sanchez'e de teklifin geldiği, Komodan teklifin olduğu konuşuluyor. Yüksek paralar konuşuluyor. Zaten yine önceden bahsettiğimde Galatasaray'ın bir kabuk değiştirmesi gerekiyor bazı mevkilerde diye düşünüyordum. Bence o mevkilerden biri de kesinlikle stoper mevkisiydi ki orada Abdülkerim bence günümüz futbolunun gerekliliklerini sağlayamamaya başladı. Özellikle fiziksel anlamda. Evet, ayağı çok iyi bir stoper. Size pasla çıkarken yararlı olabiliyor, orta tehdidi olabiliyor. Ancak siz önde oynayan bir takımsanız, savunma yönünde kuran bir takımsanız Abdülkerim Bardakçı çok büyük bir defo da oluyor aynı zamanda Galatasaray savunması için. Penaltı pozisyonunda yanılmıyorsam dün de bunu gördük. Çok ağır kaldı. Victor Nelson konusu çözülemedi. Planlamadan bahsetmiştik. Gönderilemeyen oyuncuların da planlaması Galatasaray'da çok kötü ve bir kriz haline dönüşüyor. Yine Nelson üzerinde baktığımızda bu duruma. İkinci kaleci konusu var. Evet, Günay tecrübeli bir kaleci ama oradaki bence Can Kat geçen senede geçirdiği sezonla beraber biraz daha öne koyabilirim artık Can Kat'ı diye düşünüyorum açıkçası. O yüzden Galatasaray'ın acilen bence geç kalınmış yerlere eklemeler yapması gerekiyor ve yolları ayırması gereken futbolcularla bir an önce o planlamanın netleşmesi lazım. Yani evet, Kaan Ayhan 31 yaşında bir oyuncu, Türk tecrübeli bir oyuncu ama yani onun da artık Galatasaray'da süresini dolduğunu düşünüyorum. Eyüp Aydın gibi oyuncular da kiralıktan döndü. İşte bakıyorsunuz, Niyaga'dan nasıl bir performans bekleyeceksiniz? Onu acaba rotasyonda kullanabilecek misiniz? Nasıl bir planlama var? Ona göre oyuncunun geleceği adına da planlamalar yapılması gerekiyor. İşte Armando Güner ismi Gençler Birliği ile de alınılıyor. Onun kiralık durumu nasıl olacak? Yani bunların hepsi biraz 20 güne, artık 30 güne lige başlayacak zamanı sıkışmış durumda. Tabii 40 gün kadar bir süre var bitmesine transfer sezonunda ama Galatasaray'ın ve Galatasaray yönetiminin çok önemli bir işi var. Yani buradaki kadro planlamasında gidecek oyuncular bile apayrı bir bence dosya ki oyuncuların da bence yeni katılacak oyuncuların da hızlıca eklenmesi gerekiyor. Tam olarak nasıl bir rotasyon sağlayacak Galatasaray? Önemli bir 8 numara ihtiyacı doğacak. Çünkü ben Lucas Torreira'nın da bu sezon biraz daha düşe geçeceğini düşünüyorum ki geçtiğimiz sezonlara nazaran biraz daha kötü bir performans sergilemişti. Tabii Galatasaray'ın en önemli orta saha oyuncularından bir tanesi ama bunları düşünmesi gerekiyor bence yapılanma içinde Galatasaray teknik heyeti ve yönetiminin. O yüzden sadece Gocuk bu hamlesiyle beraber orta sahayı kapatmaktansa orada işte Mertens'in burada ligimizde yaptığı etkiyi de düşündüğümüzde bir 8-10 arası, hatta 1-8-1-10 numara futbolcu transferinin olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden Galatasaray yönetiminin geç kaldığını ve bir an önce burada transferi hızlandırması gerektiğini düşünüyorum belki.
3: Peki Ugo Çukwu'ya ilişkin de bir soru vardı az önce dinleyicilerimizden. Ona ilişkin neler söylersin, tamamlayıcılığına ilişkin? Son olarak onu sorayım ve eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye de sorayım tabii bunun yanında. Bir dakikalık, 1,5 dakikalık bölümümüz kaldı.
4: Tabii Ugo Çukwu aslına bakarsan 22 yaşında bir oyuncu. Orta sahanın her tarafında bence görev alabilecek bir oyuncu. Rotasyon anlamında da, eksik tamamlama anlamında da Galatasaray orta sahasına nefes aldırabilecek bir oyuncu. Skala biraz yükseliyor. İsimler de yükseldikçe taraftarları da anlayabiliyorum. Biraz işte soğuk bakabiliyorlar bir tip oyuncular ama orta sahanın her bölgesine katkı verebilme ihtimali olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve 22 yaşında. Fiziksel olarak boy avantajı da var. Evet, biraz ayak kalitesi düşük ama Galatasaray'ın oradaki fiziksel gücünü yükseltmek adına bence çok kötü bir hamle olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle sezon içerisinde Galatasaray'a yararlı olacağını düşünüyorum bu transferin. Onun dışında da dediğimiz gibi zaten Galatasaray'ın biraz daha geç kaldığı düşüncesine ben de hakimim. Orada hep konuştuğumuz Türk futbolundaki kulüplerin yapılanmayı, transfer yapılanmamasını doğru yapamaması biraz daha yine Galatasaray'da bugün gördüğümüz konulardan bir tanesi oluyor. 40 gün kaldı transfer sezonuna. Ben ilk lig maçına da hemen hemen sanıyorum 20 gün kadar, evet, belki daha az bir süre kaldı. O yüzden bu planlama çok gecikti diye düşünüyorum. Şunu da söyleyeyim hemen son olarak.
3: 20 günden daha az.
4: Evet, daha da az.
3: İlk Galatasaray oynayacak. Evet.
4: Yani Okan Buruk'un açıklaması üzerine de şunu da söylemek
3: daha
4: lazım.
3: Daha zamanımız var dedi. O da orada. Evet.
4: Yani büyük oyuncuların, yani büyük transfer gelmesi zaman alabiliyor. Büyük elit oyuncu istiyorsanız zaman alıyor bu dedi dün. Buna benzer bir şey söyledi ama sana geçtiğimiz sezon sanıyorum transfer sezonunun başında transfer edilen bir oyuncuydu ve çok elit seviyede çok büyük bir transferdi Galatasaray için bu. Yani hoca evet, biraz o da yıpranmış bu süreçten, onu görebiliyoruz belki.
3: Peki, çok teşekkür edeceğim Ömercan Özman.
4: Ben de çok teşekkür ederim, belki yayınlar diliyorum sana.
3: Sağ ol. Ömercan Özmen'den Galatasaray gündemini aldık ve onunla birlikte programımızın da sonuna geldiğimizi söyleyeyim. Sonuna geldiğimizi aktarayım, sizlerle paylaşayım. Gelen mesajları şöyle okuyarak, eriterek bitirelim isterim. Selamünaleyküm abi, kolay gelsin demiş. Aleyküm selam. Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Galatasaray'ın bu seneki transfer politikası ve transfer planlamasında büyük bir sıkıntı var. Kendi şahsi görüşüm. Mırıldanmalar başladı. Taraftar olarak inşallah çığlığa dönüşmez. Bir an önce gerekli transferler, önlemler alınıp transferler gerçekleşmesi lazım. Kendinize iyi bakın, kolay gelsin demiş Ayhan Ünal. Ayhan Ünal'a selamlar daimi dinleyenlerimizden. O da çıldırıyorum bu transferlere. Galatasaray yönetimi transferden cidden anlamıyor demiş Eyüp Bey mesela. Zaha'sı, Ziyech'i, Ndombele'si yetmedi. Şimdi de sakat Musiala istemiyoruz demiş sakat oyuncu. Singo'yu da aldılar sakat. Adam kaç maç oynadı? Sezonun yarısında yoktu demiş. Eyüp Bey bunu söylüyor. Aleyküm selam demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı ilettiğimiz noktada galiba. Gelen mesajlardan bir diğeri. Hüseyin Mecit bizlerle mesajını paylaşmış. Her daim olduğu gibi güzel görüşlerini bizlerle paylaşıp aktarmış. Hüseyin Mecit'e de ayrıca mesajı için teşekkürlerimizi iletelim. Teşekkürümü ileteyim. Güzel temennileriyle bizlerle birlikte her daim olduğu gibi. Ben Berksayar, parantezin sonuna geldim. Programımızın tekrarını gece boyunca sabaha dek dinleyebileceksiniz. Bunu aktarayım. Onun yanında bana görüş, soru, önerileriniz için Instagram Sayarberk'ten, Instagram ve X'te Sayarberk'ten erişebilirsiniz. Oradan mesaj yoluyla iletişim kurabilirsiniz ve takip alabilirsiniz. Twitter ve Instagram'da Sayarberk kullanıcı adıyla varım diyeyim. Saatler 18.10'u gösterdiğinde görüşünceye dek hoşçakalın.
5: Ben Sayar'la parantez sona erdi.
6: Kim ne dedi?
7: Bu takımın genç yıldız adayı Renato Niaga ile birlikteyiz ve kendisine özellikle yeni sezon hazırlıkları, bundan sonraki süreçle alakalı sorularımızı yönelteceğiz. Şöyle başlamak istiyorum. Renato sezonu aslında erken açtı. Hem bireysel olarak hem de takımın yeni sezon hazırlıkları ile alakalı neler söyleyecek? İki tane hazırlık maçı geride kaldı.
8: Preparação individuais e o que você acha da sua preparação você mesmo e da equipa porque já jogamos três jogos dois jogos amistosos o que você acha disso?
9: Não sei, merhaba, günaydın, galera. Mas sim, comecei a trabalhar mais cedo porque não tive muito tempo de jogo na segunda parte da época, então achei que eu tinha que continuar a trabalhar, que é para eu poder manter em físico. E também percebi que eu tinha que melhorar algumas coisas fisicamente para poder trabalhar mais, para chegar mais forte. E aqui, no início da temporada, como disseste, os três jogos, acho que estamos a ir na ideia que o Mister quer. Não estamos no nosso ritmo, mas é por isso que pré-época sério, para voltar a entrar no ritmo competitivo, para estar mais melhor fisicamente. E a equipa também para nos conhecer melhor, mas já tínhamos conhecido porque não tem assim jogadores novos e acho que estamos bem, estamos a preparar bem.
8: Geçen sezonun ikinci yarısında çok fazla oynayamadığım için benim birazcık daha erken çalışmaya başlamam gerektiğini düşündüm. O yüzden olarak biraz daha hazır olmak için, hem bu eksikliğimi kapatmak için o yüzden arkadaşlarımdan biraz daha erken başladım çalışmaya. Ayrıca hem fiziksel hem başka açılardan eksiklerimin olduğunu düşündüğüm için bunu bir fırsat olarak gördüm ve bunları kapatmaya çalıştım. Buraya geldiğimizden beri de hazırlık maçları yapıyoruz. Takımla beraber çalışıyoruz. Henüz kendi ritmimizde değiliz, bunun farkındayız ama hocanın bizden istediklerini anlamaya, sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Birbirimizi tanımaktan o kadar bahsedemeyeceğim çünkü çok fazla yeni oyuncu yok ama gençler aramızda katılmış durumda. Onlar birbirini anlıyor. Herkes birbirinin ne yaptığını anlamaya çalışıyor. Dediğim gibi tam ritmimizi bulabilmiş değiliz fakat bu yolda çalışıyoruz.
10: Evet, ben de hoş geldin diyorum. Niaga'ya teşekkür ediyoruz.
9: Rica ederim abi.
10: Galatasaray'ı tercih etmesindeki en önemli faktörler nelerdi? Transfer süreci nasıl gelişti? Bu konuyla alakalı bize bilgi verirse seviniriz.
8: Qual foi o fator que você escolheu Galatasaray como seu
9: como minha equipe.
8: Numa equipa e como aconteceu todo esse processo da transferência?
9: processo de transferência é um bocado muito longo, mas escolhi o Galatasaray porque acreditava no projeto. Eu sabia que ia ser mais difícil para mim, ia ser mais competitivo, mas eu acho que assim é que eu consigo me preparar para o meu futuro, estar num clube competitivo onde eu sei que eu tenho que trabalhar muito e sei também que eu vou poder aprender com os jogadores experientes e pelo projeto do clube, é por isso que eu veio para Galatasaray. Também quero competir, quero jogar a Champions League e mais por causa disso. E também é um clube grande, um dos melhores da Europa, então só tive que aceitar a proposta deles, o projeto, escolhi isso, mais por causa disso.
8: Ya, süreç daha uzun ve karmaşık ama şöyle özetleyebilirim. Ben Galatasaray'ın bana sunduğu projeyi beğendim ve şu anda buradayım. Kendime daha zor bir hedef seçmek istiyordum. Çünkü daha fazla rekabetin olduğu, benden daha fazla beklentinin olduğu, daha kaliteli oyuncularla ve daha kaliteli oyunculara karşı oynayacağım. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Avrupa'nın en büyük takımlarından bir tanesinde bulunmak. Kendimi daha fazla zorlamak hem burada başarılı olmak için hem de geleceğim için de daha doğru, belki daha yıpratıcı ve zor bir hedefti ama önüme böyle bir proje geldiği zaman bunu tercih ettim.
7: Ve ilk sezonunda Galatasaray'da şampiyonluk yaşadı. Kariyerindeki ilk şampiyonluk mu, onu merak ediyorum. Bir de bu şampiyonluk, bir de şampiyonluk kutlamaları, şehir turu, stattaki o yapılan güzel organizasyon, bunlarla ilgili neler söylemek ister bu genç yaşta bu tecrübe?
8: Que você acha do como celebramos o campeonato, a gira no na cidade, no estádio, com os adeptos, tudo isso, como o que você sentiu?
9: Realmente foi incrível, não imaginava que eu ia viver isso a essa idade. Mas foi incrível, foi especial, porque é o meu primeiro ano no profissional, ser campeão logo pelo Galatasaray é algo que eu não imaginava, mas fico muito feliz e grato por Deus por ter vivido esse momento. E foi um momento incrível, um momento que eu não vou esquecer, né? São momentos únicos da nossa vida.
8: İnanılmaz bir deneyimdi benim için, çünkü tahmin etmezsiniz hani bu yaşınızda ilk profesyonel kontratlarınızdan bir tanesiyle böyle bir şampiyonluk yaşamak ve böyle bir taraftarla bunu kutlamak, unutulmaz şeyler yaşadım. Çok güzel bir deneyim oldu, çok güzel bir anı oldu benim için.
7: Özellikle şehir turunda gayet mutluydu.
8: Quando viramos na cidade, você estava muito feliz.
9: Eu estava feliz, como é óbvio, né? Eu estava contente demais, ainda por cima ver todos os adeptos lá na cidade a correr. É incrível, foi incrível.
8: Tabii ki mutluydum, çok mutluydum. Bütün taraftarları da görmek, şehir turu atmak takımla inanılmazdı, çok güzeldi.
10: Şimdi Diego saha içerisinde top ayağına ne zaman gelse Galatasaray taraftarı orada bir tepki veriyor. Bunu nasıl karşılıyor?
8: E também tem as vozes dos adeptos. Cada vez que você toca a bola no pé, no seu estádio, o que você sente?
9: Realmente sou grato, muito grato ao apoio deles, porque eles me apoiam, não só lá no campo, também incentivam-me muito a continuar a trabalhar mais. E isso é sempre especial quando os adeptos têm um carinho por ti. E imagina entrar num campo, por exemplo, quando eu fui estrear, para mim eu estava super tranquilo, ninguém me conhece no estádio, eu a entrar no estádio, a tocar no bolo, eles a gritar, é uma sensação que eu nem posso te explicar, mas fico feliz e grato pelo apoio deles, por isso eu trabalho todos os dias, dou o meu máximo todos os dias, que é para poder fazer eles felizes também, porque eles conseguem me fazer feliz, é dar o meu máximo para que eles sejam felizes.
8: Ya kendine çok müteşekkirim, çünkü geldiğim ilk andan itibaren ben sahaya çıkacağım ve kimse beni tanımayacak diye çok sakin bir şekilde oraya gelmişken her top ayağıma geldiğimde bana böyle destek göstermiş olmaları, bana sevgilerini göstermiş olmaları beni borçlu hissettiriyor. Ben de daha çok çalışmalı, kendimi geliştirmeli ve onları mutlu edecek şeyler yapmalıyım diye düşünmeye başlıyorum. Onların gösterdiği sevginin bir karşılığını verebilmek istiyorum. Gerçekten bana gösterilen bu sevginin, desteğin destekten dolayı çok müteşekkirim.
10: Evet, taraftar onu çok seviyor. Kısa sürede biz bunu fark ettik. Şu anda yağmur yağıyor. Aslında röportaj öncesi sorun olmaz dedi. Bu konuda belki taraftar bize kızabilir. Yağmurda ıslanıyor diye.
8: Os adeptos chegaram muito e agora elas estão olhando que está chovendo agora e pode ficar brincar com nós.
9: Não tem problema. É o meu trabalho, né? Também não estou a molhar sozinho, vocês também estão a molhar, por isso podemos molhar todos juntos.
8: Problem yok. Benim işim bu. Ayrıca kendi başıma da ıslanmıyorum. Sizler de ıslanıyorsunuz. Hep beraber ıslanarak işimizi yapıyoruz.
10: Teşekkür ediyoruz. Şeyi soracağım. İlkay onun için ne anlam ifade ediyor?
8: O que significa İlkay para você?
9: İlkay. Para mim é um espelho, para mim é um exemplo que eu posso seguir. É um profissional incrível, já chegou no alto nível, já ganhou tudo, champion e tudo, mas ele continua a trabalhar mais. E eu sinceramente, não imaginava se eu podia jogar com ele, mas só tenho que aprender com ele e com outros também, experiente ao lado dele. Ele é um... significa como se fosse um professor. Tenho que aprender com ele. Se quero chegar no nível dele, tenho que aprender com ele, para que um dia também possa chegar no nível dele ou mais alto que ele.
8: Kendisinden çok şey öğreniyorum. Benim için bir hoca, bir öğretmen olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hem yani onun yanında oynayabilmiş olmak bile şu anda bana çok enteresan geliyor, ilginç geliyor. Hiç aklım ucundan geçmezdi. Hem her şeyi kazanmış, hem çok profesyonel bir oyuncu ve hala çalışmaya devam ediyor. Hem ondan hem diğer deneyimli takım arkadaşlarından çok şey öğreniyorum ama kendisini bir örnek, bir öğretmen, bir hoca olarak görüyorum kendim için.
7: Evet. Galatasaray taraftarının kendisinden beklentileri gerçekten büyük. Onun da mutlaka çok önemli hedefleri var. Yeni sezonla alakalı kendisi ne söyleyecek? Çünkü daha geniş bir rotasyon olacak. Hatta Leslie transferi de var. Orta sahada çok fazla oyuncu olacak. Yani bu rekabet için ve yeni sezon hedefleri için neler söylemek ister?
8: As expectativas dos adeptos do Galatasaray é muito alto de você e você também tem os objetivos seus próprios. E agora que tem mais um meio-campista, que chegou lá,

0: League, tem mais competição dentro da equipa, que é como que vai afetar tudo isso
1: Eu.
0: ao seu rendimento?
1: Isso para mim não é indiferente. Eu sempre, mesmo se tivesse duas meia-campo, ou três, ou quatro, ou cinco, vou fazer sempre o meu trabalho, vou treinar sempre no meu máximo e no jogo dar o meu máximo para ajudar a equipa. Importante para mim é estar pronto quando o míster me chamar, para estar pronto para ajudar a equipa a conseguir vitória, que é o mais importante. Do resto, não foco nisso, tento fazer o meu trabalho, que é só com o meu trabalho que eu consigo. Que eu vou conseguir dar o meu máximo, conseguir jogar, não posso me preocupar com os outros, porque tem tanto meio campo, isso só tenho que fazer o meu trabalho.
0: Yani o iki tane, üç tane, beş tane, altı tane orta sahamızın olması benim için aslında hiç önemli değil. Benim odağım bambaşka bir yerde. Ben kendimi geliştirmek ve hoca beni çağırdığı zaman, sahaya attığı zaman hazır olmak için elimden geleni yapmam gerekiyor. Dolayısıyla kim geldi, kim gitti, nasıl bir rekabet var, ondan ziyade ben kendimle ilgilenmeye odaklanıyorum. Ben kendimi nasıl geliştireyim, kendimi nasıl hazır hale getireyim ki bana ihtiyaç olduğu zaman takıma faydalı olabileyim. Bundan başka odaklandığım bir şey yok.
2: Şöyle aslında kendisi defansif bir orta saha gibi adlandırılıyor ama ben canlı izlediğim zaman mesela inanılmaz yetenekli olduğunu düşünüyorum ve işin hücum tarafında da mutlaka başarılı olacağını düşünüyorum. O orta sahada işin savunma tarafında mı yoksa hücum tarafında mı kendisini rahat hissediyor? Bir de şunu soracağım. Oynadığı bölgede mesela oyuncuların hani çok az sayıda top kaybetme özelliğinin olması gerekiyor aslında. Bunun üzerine kendisi çalışıyor mu? Bununla ilgili mesai harcıyor mu özel olarak?
0: A maioria das pessoas te considera como um meio defensivo, mas ela assistiu os jogos seus e viu que ofensivamente também tem muito talento, tem talento para
1: Faz
0: fazer
1: lá na frente.
0: coisas boas no, ofensivamente. Você sente mais cômodo em ataque ou em defesa? Primeira
1: Eu
0: parte.
1: sinto mais à vontade para ataque, mas só que como eu gosto tipo de ajudar a equipa, por isso às vezes acabo por defender também como se fosse o seu meio defensivo, mas depende também da formação do Missa. Se calhar muitos pensam isso, porque na minha antiga equipa jogávamos só com dois meios de centro, então acabas por ser mais defensivo, não conseguir como um posição 10, por exemplo, mas aqui se jogarmos com 3, já consigo ir mais para frente, já consigo mostrar a minha qualidade mais para frente. Mas é mais naquele da ajuda a voltar a defender e é isso, é mentalidade.
0: Ben hep sahada çok koşan ve takımına yardım etmeye çalışan bir oyuncu profili gösterdiğim için hep defansif orta saha gibi algılanmam çok normal. Fakat bu takımın oynadığı formasyonla, o maçın taktiğiyle, dizilişimizle de çok alakalı. Ne bileyim, tek önde böyle oynarken başka bir şey oynuyorsunuz. İki orta sahayla oynarken hücuma daha az bazen yardımcı olduğunuz durumlar oluyor. Üç tane yakın profilli oyuncu varken diğer ikisi savunurken siz ileride daha fazla işler yapma kalitenizi gösterme şansı buluyorsunuz. Dolayısıyla onunla da alakalı.
2: Bu top kaybetme
0: A sua
2: o
0: posição,
2: bölgedeki
0: se é
2: oyuncunun
0: meio centro, tem que perder poucas bolas. É muito importante. Você está trabalhando nisso para perder menos bolas, ou porque os jogadores elites, se fazem diferença com perder menos bolas no meio campo.
1: É verdade, tem toda razão. Sim, eu trabalho nisso todos os dias, tento perder menos bola no jogo, porque eu sei que o meio campo é uma posição muito perigo, pode sofrer o contra-ataque lá. Mas isso é que é o tempo, é com o jogo que eu vou me aprender mais. Mas tento sempre perder a menos bola possível durante o jogo. E se eu perder também, não vou ficar agarrado porque perdi, vou à luta do outro, procura do outro. É sempre assim.
0: Evet, tabii ki çalışıyorum bunun üzerinde çünkü orta sahanın ne kadar tehlikeli tırnak içerisinde bir pozisyon olduğunun farkındayım. Her kaybettiğiniz pozisyon, her kaybettiğiniz top bir tehlike olarak gelebiliyor. Ben de daha az top kaybetmek için hem maçlarda hem idmanlarda özen gösteriyorum, çalışıyorum. Fakat başka bir önemli şey de topu kaybettikten sonra orada kalmamak. Dolayısıyla her top kaybından sonra benim veya takım arkadaşlarımın geriye koşmak ve bunu tekrar geri kazanmak için çalışıyorum, bunu çabalıyorum.
3: Galatasaray 4 sezon üst üste ligde şampiyon oldu ve 4 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne düzenli bir şekilde katılıyor. Çok iyi bir performans sergilediğini de düşünüyoruz tabii Galatasaray'ın. Niaga Şampiyonlar Ligi'nde olmasının Nasıl bir durum onun için yani? Nasıl görüyor bu durumu? Ne hissettiriyor ona?
0: Valla Fırat'ta ganhando a Liga 4 vezes agora e estamos no Champions, todos os anos. O que significa Champions para você?
1: Para mim, como eu, para qualquer jogador ou para qualquer miúdo, qualquer vai querer jogar Champions League, porque em termos de equipe é o mais alto nível possível que pode jogar. Por isso eu ficaria muito feliz se eu conseguir jogar no Champions. E vamos à procura do quinto, se Deus quiser.
0: Tabii ki hem benim için hem her oyuncu için her çocuk için belki bir rüya Şampiyonlar Ligi, çünkü bulabileceğiniz kulüp seviyesinde en üst seviyede takımların bulunduğu en üst seviyedeki ligden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu sene oynayabilirsem Şampiyonlar Ligi'de çok mutlu olacağım. Yani herkes için, sadece benim için değil bütün oyuncular için inanılmaz bir yer orası. Ve umarım 5.'yi de kazanacağız ligi. Bir şampiyonluk daha yaşayacağız.
3: Evet, kendisinin aslında çok iyi dans ettiğini biliyoruz. Saha içerisinde de bunu görüyoruz. Ona eşlik eden oyuncu kim var takımda?
0: Sabemos muito bem que você dança muito bem. Quem é o segundo que dança com você?
1: Comigo. Agora danço.
0: Quem pode acompanhar-te em dançar?
1: No clube.
0: Você dança bem?
1: No clube, acho que é Mário Lemina.
0: Mario Lemina, muhtemelen.
3: Can Armando?
1: Agora estou a ensinar Can Armando.
0: Şimdi Can Armando'yu öğretiyoruz bir iki kişiye.
3: Çok iyi. Şunu sormak istiyorum ben bir de. Yani aslında çok potansiyelli bir oyuncu. Bunu biz Türkiye'ye geldiğinde de net olarak oynadığı karşılaşmalarda da gördük. Birkaç yıl sonra Niega nasıl profilde bir oyuncu olacak?
0: Agora todos sabemos que tem potencial muito alto você. Onde que você imagina vai estar dentro de dois anos?
1: Dois anos.
0: Que nível?
1: Sei que tenho potencial, porque Deus me deu isso desde quando eu era criança, mas eu percebo que tenho que trabalhar mais cada dia, aprender mais, assim é que eu vou conseguir ficar mais forte. E dentro de dois anos eu tenho contrato ainda com o Gala. Meu sonho é estar no mais alto nível com o Gala daqui a dois anos, estar num dos melhores do mundo, como eles estão agora, ajudar ainda o clube continuar a fazer ainda mais nome na Europa. E é isso, dentro de dois anos é isso que eu imagino.
0: Ben çocukluğumdan beri bir potansiyelim olduğunu zaten hep ben de biliyordum, bana da söyleniyordu, ama bunun sadece potansiyelli olmadığını, çalışarak olduğunun da bilincindeyim. Dolayısıyla çalışmaya devam ediyorum. İki sene sonrayı düşünecek olursam, iki sene sonra benim hala kontratım olacak Galatasaray'la. Dolayısıyla Galatasaray ne kadar iyi yerde olursa ben de orada olmayı hayal ediyorum. Avrupa'da iyi işler yapıyoruz ama daha da iyi yerlerde beraber olmak, daha iyi temsil etmek, özellikle Avrupa arasında takımı hayalini kurduğum şey bu.
2: Şöyle, Monza maçı öncesinde sahada gözlemlediğimde Osimhen'in kendisiyle saha içerisinde böyle özel bir sohbet ettiğini gördüm. Osimhen de baktığımız zaman hem Afrika'nın hem de dünyanın en önemli yıldızlarından bir tanesi. Takım üzerindeki ağırlığı ve Osimhen'le ilgili görüşlerine, bir de o gün saha içinde ne konuştular özelliği ise.
0: Antes do jogo do Monza, você tem um conversa com Osimhen, se isso não é privado, pode dar uma ideia do que é isso, porque Osimhen é um jogador muito importante na África, no mundo inteiro. Que tipo de influência tem na equipa e em você?
1: Em mim, é verdade, ele é um dos melhores exemplos para nós africanos, ou África inteira, todos nós sabemos que ele é um exemplo, porque ele veio de nada, nós também viemos de nada, somos capazes como ele é capaz, e ele me ajuda muito, aconselha-me muito, desde o início, quando eu cheguei, ele me recebeu muito bem, é um jogador que está sempre lá para mim, para puxar para mim, desde aquele tempo quando eu cheguei, e antes do jogo ele estava a falar comigo, mas não é nada demais. É como eu disse, ele acredita muito em mim, acredita muito na minha potencial, e ele estava a me dizer para eu continuar a trabalhar, que eu sou a trabalhar bem, que ele estava a ver algumas notícias que ele não estava feliz, mas isso era outras coisas ali entre eu e ele, mas está tudo bem, mas ele me apoia sempre, ele estava também a aconselhar sobre futuramente o que é que pode vir a acontecer, como eu vejo, ele é um jogador experiente, tento ouvir sempre ele. E ele é um exemplo para mim, para nós todos também na África, como eu, um dos melhores do mundo na posição dele, e só temos que seguir o passo dele.
0: Osman tabii ki çok önemli bir oyuncu, hem benim için hem bütün Afrikalı oyuncular için, çünkü hep yani birçoğumuz gibi o da bir hiçlikten gelip buraları görmüş, başarmış bir insan. Dolayısıyla çok büyük bir örnek. Geldiğim günden beri de hep bana destek oldu, hep bir şeyler göstermeye anlatmaya, kendi deneyimlerini paylaşmaya çalıştı. Çok iyi karşıladı beni ve hep koruyan, kollayan bir insan olduğunu söyleyebilirim. Saha içindeki konuşma çok alakalı bir durum değildi. Yani bir gördüğümüz bir haberle alakalı bir şey konuşuyorduk sadece. Ama onun dışında bana hep destek olan, kendi yaşadıklarından örnekler vererek benim gelişmeme yardımcı olan ve geldiğim günden beri de beni koruyup kollayan bir insan olduğunu söyleyebilirim. Çünkü pozisyondaki belki en iyi oyunculardan bir tanesi ve benim gibi bütün Afrikalı oyuncular için de çok güzel bir örnek.
2: Şöyle, Okan Hoca bu kulüp tarihinde çok önemli bir insan. Futbolculuk döneminde şampiyonluklar yaşadı. Şu an teknik adamlık döneminde tarih yazıyor. Hocayla ilişkileri nasıl, ilk geldiği günden beri hoca, teknik ekip yaklaşımı nasıl, düşünceleri neler?
0: Okan Buruk è una persona molto importante na história do clube, como jogador, como técnico, está escrevendo história agora mesmo, e desde que você chegou, qual é o diálogo entre ele e você?
1: Entre ele. Nós falamos sempre, mas é aquela conversa normal, assim, eu não tenho assim tantas conversas com ele, mas ele é um bom treinador, e ele também fala, tenta me ajudar no que é possível. E certo que ele está a fazer a história deles, ele já fez como jogador e aquele agora como treinador, ele está de parabéns. É só continuar a fazer o trabalho dele, que nós vamos fazer o nosso e não vai acabar por juntar e vamos conseguir realizar coisas juntos.
0: Evet, kendisi çok önemli bir kişi bu kulüp için, hem hoca hem oyuncu olarak olduğunu da biliyorum. Ve geldiğimden beri benimle diyalog halinde olan, bana destek olan, bana yardımcı olan bir hoca ve iyi bir antrenör olduğunu söyleyebilirim. O bir taraftan kendi zor işini yapmaya çalışıyor. Biz de ona destek olarak çalışarak kendi işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bunlar bir araya geldiği zaman da böyle başarılar ortaya çıkıyor.
2: Bazen saha içinde oyunlarda hocanın da oyuna dahil olduğunu görebiliyorum. Hocanın şu anki durumuyla alakalı ne söyleyecek?
0: Ya, biz nos treinos vimos videos de ele, está na ronda com vocês. O que você acha do duelo como jogador agora mesmo?
1: Como jogador não vamos perder ele, mas ele tem qualidade, tem. E ele é engraçado ver ele a jogar, isso é muito bom, é um exemplo para nós dele estar aí a fazer conosco, a jogar conosco, é muito bom.
0: Bence hepimiz için güzel bir örnek oluyor bizimle gelip orada sahada da oynuyor olması. Kalitesinin olduğu belli, belki bizimle aynı şeyde değil şu anda kondisyonu değil ama kalitesini belli ediyor. Onu bizimle beraber idmanda oynarken görmek de açıkçası mutlu ediyor beni, gülüyorum.
2: Hocam Galatasaray'da Avrupa şampiyonluğu yaşadı ve Inter forması giydi, onu da hatırlatmak isterim.
0: İyi, tamam, el sayo kampiyon. Ana Galatasaray e também jogou para o Inter.
1: Ele. Em ele?
0: Não, ele.
1: Tá para do Mister. Sim.
3: Sayın Başkan Dursun Özbek kendisini evladı gibi görüyor. Kemal Urgaz'la hatta bir selamlaşması vardı. Bu sosyal medyada da çok fazla yayılmıştı. Başkanla ilişkileri nasıl acaba?
0: Que o presidente acha você como um outro filho. Tem um vídeo de ele com você no do Kemal Urgaz.
1: Se você vai lembrar. Lembro. Aquele de cumprimentar. Sim. Ele é muito engraçado. Mas eu gosto muito dele. É boa pessoa. E acho que o clube está mesmo bem na mão de boa pessoa. E só temos que desfrutar cada dia, aproveitar tudo que temos lá.
0: Çok ilginç, komik bir an doğa, ben de izleyince gülmüştüm. Geldiğimden beri kulüpteki herkes zaten çok iyi davranıyor ve iyi insanlar görüyorum. Bunun keyfini çıkarmamız lazım diye düşünüyorum.
3: Evet, şeyi soracağım bir de, idolü kim acaba? Örnek aldığı futbolcu İlkay, evet biraz bahsetti ama onun dışında.
0: Sidi un idolu.
4: Hatta dünyada takip ettiği orta saha.
0: Futbol mundial, tipo meio no nombro Ilkay, por exemplo, se tem outro jogador que você...
1: Sim, eu acompanho agora, ainda por exemplo, agora acompanho mais Pedro, Vitinho, esses jogadores assim que são da minha posição. De Bruyne acompanho todos, eu gosto de todos eles que jogam na minha posição. Eu não tenho assim um jogador único que eu possa dizer meu ídolo assim, mas eu acompanho todos, gosto de... Praticamente todos, eu acompanho todos.
0: Herkesi takip ediyorum ve izliyorum. Bunu söyleyebilirim. Pedri'yi, Vitinha'yı çok izliyorum, beğeniyorum. Fakat hani bu oyuncu benim idolüm, bunu örnek alıyorum diyebileceğim öyle birisi yok. Fakat herkesi izlediğimi ve iyi işler yapanları ilgiyle ve özenle takip ettiğimi söyleyebilirim.
3: Türkiye'deki derbilerin anlam ve öneminin farkında mı? Bunu biliyor mu peki çok fazla?
0: Çünkü bu sadece düz derbis. Na Turquia, você sabe a importância desses jogos, né?
1: É incrível. Realmente é incrível. O jogo, não só o derby, mas outros jogos também em casa ou fora de casa, acho que é muito bom. É por isso que eu disse, para mim, é muito importante estar nesse nível agora com a cidade. Porque eu sei que daqui à frente, com essa experiência que eu já estou a ter, daqui à frente vou ficar mais forte, vou estar mais acostumado a esse tipo de palco, com esse derby, assim, e sou capaz de jogar em qualquer estádio, então isso é o que mais importa.
0: Evet, derbiler inanılmazlar. Fakat sadece onlar da değil, bizim hem içeride hem dışarıda oynadığımız maçlardaki tansiyon da, seviye de çok yüksek olduğu için ben bunların her birini biraz deneyim, öğrenecek şeyler olarak görüyorum. Çünkü bunlardan çıktıktan sonra ilerideki maçlar içinde kendimi çok daha güçlü, çok daha hazır hissetmemi sağlayacak. Fakat gerçekten inanılmaz maçlar oynanıyor.
4: Evet.
2: Birkaç tane böyle özel kişisel şeyi soracağım. İstanbul'da 24 saati böyle özetlerse nasıl geçiyor acaba?
0: Agora coisas mais pessoais, digamos, como passa o 24 horas um dia entre
2: onu şaşırtan şeyler oluyor mu?
0: E qual é a surpresa mais grande?
1: Me?
0: Ou surpresa?
1: Surpresa. É surpresa mais grande é o carinho de todas as pessoas, por exemplo, comigo, eu não esperava se ia ser, por exemplo, aqui quase todos gostam de futebol, para qualquer sítio que tu fores, vai ter sempre pessoas ali a falarem contigo, até... E o meu dia, passo o meu dia, se vamos treinar de manhã, corro, vou para treino, e quando eu voltar à tarde, fico em casa, mas tenho miúdos lá no condomínio que são pequenos, meus amigos, às vezes vão lá em casa, me chamam, às vezes vou brincar com eles, jogar com eles, fazer algumas coisas com eles, que deixa eles felizes, ou às vezes ficamos lá em casa, fica a divertir com eles, passo o meu dia assim.
0: En çok şaşırtan şey, nereye gidersem gideyim, arabada veya herhangi bir yerde insanların benim yanıma gelip benimle konuşmak istemesi, bana ilgi gösteriyor olması, buna hala şaşırıyorum. Her seferinde benim bir günümde, mesela sabah antrenman yapıyorsak, erken antrenmana geliyorum. İdman bittikten sonra da aslında eve gidip ailemle, kardeşlerimle oynamakla geçiyor. Onları mutlu etmeye çalışıyorum. Çok ilginç şeyler yaptığımı söyleyemem. İdmandan çıkıp eve gidip onlarla vakit geçirip...
5: Konsol oyunu oynuyor mu?
0: Você jogando console, jogo do computador?
1: Futebol, jogo futebol com eles. Jogo futebol no sintético. Às vezes, quando eu não tenho treino no meu dia de folga, vou lá, jogo com eles. Eles também não acreditam, às vezes, que estou mesmo a jogar com eles. Mas para mim é o importante, porque eles são crianças. Eu sei que eles gostam muito de mim e eles querem um dia ser jogador. E essa pequena coisa acaba por fazer diferença, ir jogar com eles. Eles vão acabar por motivar mais, acreditarem. E se jogarmos com ele, ele consegue jogar lá. Nós também um dia podemos chegar lá.
0: Bilgisayarından ziyade ben evimin yakındaki mahallemdeki çocuklarla futbol oynuyorum. Onlarla oradaki sentetik sahada. Çünkü her çocuk gibi ben de onlar gibi başladım ve onlar da benimle oynuyor olmaktan dolayı daha da mutlu oluyorlar. Onları mutlu ediyorum. Eğleniyoruz ve onlar da hayal kuruyorlar. Bu şekilde vakit geçiriyoruz.
4: Son bir iki soru çünkü taraftar da artık üşümesini, ıslanmasını istemiyor.
0: Başlar bu última pergunta porque está chovendo e os atletas estão dizendo deixa ele.
2: Sağ içinde kendisinde güvendiği en önemli özelliği hangisi? Geliştirmesi gereken özelliği hangisi?
0: Dentro do campo, qual é o seu mais forte, a qualidade mais forte que você acha e a coisa que tem que melhorar mais? As duas coisas.
1: Mais forte. Pergunta difícil, né?
0: Bu zor bir soru oldu. En güçlü şeyim ne acaba?
4: Dinamizmi?
1: Se calhar dinâmico, eu consigo jogar em qualquer lado. Qualquer posição.
0: Herhangi bir pozisyonda, herhangi bir yerde oynayabilecek dinamizme sahibim, bunu söyleyebilirim.
1: Sou bom com a bola, proteger a bola, mas para melhorar, eu acho que ainda tenho muita coisa a melhorar, mas isso é mais com o jogo, com o tempo. Só assim que eu consigo melhorar mais, porque são pequenos detalhes que consigo aprender durante o jogo, durante os treinos.
0: Topu iyi koruduğumu düşünüyorum. Başka bir güçlü yanım. Geliştirecek çok fazla yanım olduğunu düşünüyorum. Bunlar çok küçük detaylar belki ama her maç, her antrenmanda kendimde geliştirecek küçük ufak tefek şeyler bulup onların üzerine gitmeye çalışıyorum. Ama çok geliştirmem gereken şey var.
2: Türk yemekleriyle arası nasıl? En çok sevdiği yemek hangisi?
0: Comida turca. A comida turca. Se você gosta, o prato mais te gusta.
1: Por acaso eu gosto de comidas turcas. Eu gosto mais de uma pasta, massa, tegletero, ok, assim. Gosto muito dessa.
0: Türk yemeklerini seviyorum genel olarak ama makarna bazlı şeyler, tagliatelle falan seviyorum.
3: Son sorumuz olsun. Galatasaray taraftarına burada ne gibi bir mesaj yollamak ister?
0: Agora sim, última pergunta, qual é o mensagem para os atletas?
1: Os atletas. Primeiramente eu agradeço a eles e a todos os que me apoiam. Não só a eles, mas a todos os que me apoiam durante essa caminhada. E especialmente também a minha família. E para eles, vamos contar com eles essa época, mais uma época. Todos nós juntos vamos conseguir, de certeza. Com eles somos mais fortes. E vamos contar com o apoio deles. E eles também podem esperar o nosso...

0: Bunlar biz de elimizden gelen en iyisini yapıyor olacağız tekrar şampiyon olmak için.
1: Hocam öncelikle kendisine sonra size çok teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Burada yoğun bir tempo içerisinde siz de özellikle bize vakit ayırdınız. Burada röportajda yardımcı oldunuz. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.
1: Evet arkadaşlar, 90 artı dijitalde Galatasaray'ın önemli yıldız adaylarından bir tanesi Renato Niyaga ile birlikteydik röportajda. Merak edilen tüm soruları kendisine sorduk ve cevapladık. Kendisine bir kez daha teşekkür ederiz.
2: Teşekkürler. Haydi gala.
3: Kim ne dedi?
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
5: Bu bir tekrar yayındır.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Doğan Önçel ve Oğuz Altay'la soru cevap başlıyor.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Biraz rötarlı bir şekilde başladık bugün. Oğuz Altay'la beraberiz. Hafif bir yer değişikliği söz konusu oldu. Hatırlıyorsan pazartesi itibariyle evet. Polonya'ya gidiyormuş Ahmet Beyefendi. Evet. Onun sonrasında o da dedi ki rica etti Oğuz abiden.
9: İnşallah 7-8 sene dedi. Kalır orada.
8: Yani büyük bir sene. Ben dönmemesi adına ben Polonya hükümetiyle de görüştüm. Yazışmalarımı yaptım. İnşallah dedim, hani size biri gelecek, çaktırma salma onu dedim ya. Sıkıntı var mı dedi. Yok dedim ya, pamuk gibi çocuk, öyle bir şey olur mu dedim.
9: Harika
8: Ahmet Konan
9: bir şey,
8: için.
9: Harika. Başka bir gezegenden yaşıyor sanki.
8: Tabii ki. Yani aynı oksijeni soluyor olmak da bazen Ahmet'im canım. Düşme Ahmet, düşme. Peki Oğuz abi nasılsın, iyisin?
9: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
8: Herkese... Çok şükür, iyi gördüm seni.
9: İyiyim. Tüm dinleyicilerimize de çok selamlar, sevgiler olsun.
8: Bugün uzun bir aradan sonra stüdyo heyecanı yaşıyoruz.
9: Seviyorum yani aslında seninle
8: canlı göz göze
9: olmayı çok seviyorum. Bugün nasip oldu tabii.
8: Peki. Şimdi az önce Cihan da bahsediyordu. Hafif böyle bir program tekrarı yayınlama durumu oldu tabii. Evet. Kızlarımızın başarısından sonra bütün herkes de villaları kızlara verin, primler onlara verilsin, hak ediyorlar falan derken, ama biz bu başarıya biraz alıştık ve çok da şaşırmıyoruz artık. Yani o kızlardan zaten bunu bekliyoruz ya. Böyle bir şımarıklık var mı bizde? Böyle parantez içinde o kelimeyi kullanayım da, kızlar zaten tamam belliydi işte. İtalya'yı bazen yeni yiyorlar bazen, Brezilya bazen.
9: Ya doğan bizde ortası yok ki zaten. Yani sevinmenin, üzülmenin en uçlarda yaşadığımız için, ama tabii ki de kadın voleybol takımımızı çok tebrik etmemiz lazım. Ediyoruz da. Ama şımarıklık konusuna gelince, bu kadar çabuk şımarabilen insanlar az bulunur yani. Sporcular için söylemiyorum. Hepimiz için söylüyorum. Yani çabuk şımarabilen, ayağı yere sağlam basan, biraz daha böyle objektif yorum yapmaya çalışan, hayatı gözlemleyen, böyle bu konularda çabuk gevşediğimizi düşünüyorum.
8: Mehmet Akif Üstündağ ismini biliyor musun?
9: Evet.
8: Federasyon Başkanı. Voleybol Federasyon Başkanı.
9: Evet.
8: Hiç ekstra bir haberini gördün mü?
9: Hiç
8: bir açıklamasını, beyanatını, ne bileyim gündeme gelen şaşırtıcı bir ne bileyim yorumunu?
9: Yok. Gerçekten öyle bir şeyi görmedim.
8: Mesela hani aslına bakarsan bazen şeyden diye federasyonun da başına da o gelsin falan dedi. Hidayet Türkoğlu'nun açıklamaları oyunculuk
9: oluyor.
8: Dönemlerinde kaldığı için
9: kaldığı
8: biraz
9: için.
8: Duygusal muhabbetleri falan.
9: Ama baktığın zaman yani oralarda başkanlık koltuğunu hak eden ya da orada bulunan insanlar gerçekten çok sansasyonel olayların içerisinde olmuyorlar. Zaten doğrusu bu yani, kadar, olmadığı için tebrik etmeye de gerek yok.
8: Aslında ortamı karıştırmak isteyen çok kişi oldu. Ebrar üzerinden, diğer kızlar üzerinden,
9: biliyorum,
8: takımlar üzerinden, Gizem'in Fenerbahçeli olup da alınmamasıydı, Ilgın'ın bir süre Galatasaray'ın kaptanlığını yaptığı dönemlerde yaşadığı problemlerdi falan, Santarelli, Guidetti dönemleri falan, bir sürü şey yaşandı aslında. Ama kimse o kadar şeye girmedi konuya.
9: Santarelli geldikten sonra aslında bir ivme yakaladı kadın voleybol takımı. Yani hem biraz kupalara da alıştık diyebilirim. Finallere, başarılı maçlara, galibiyetlere alıştık diyebilirim. Yani bir şeyin, koçun, antrenörün ne kadar etki edebildiğini, doğru oyuncuları da iyi oyunlu haline getirdiği zaman sonuçların gelmesi doğal. Ama tabii bütün bunları konuşurken bir taraftan da gözümüzün ucunda, aklımızda Futbol Federasyonu

0: Federasyonu ve Futbol Federasyonu Başkanı olduğu zaman, kıyaslama içine girmeye başladığımız zaman, o zaman şirazesi kayıyor işin.
1: Şimdi biliyorsun, tarifeli uçaklarla tarifesiz mutluluklar yaşatan kızlarımızın ne bize güzel. Öyle çok bir güzel. Laf koyayım.
0: Çok güzel.
1: Ama ondan sonrasında biliyorsun business'a geçmişler.
0: Geçmişler
1: artık
0: mi?
1: Kızlar, sadece kızlar geçebilmiş. O kadar yer kapladığı için, ama diğer çalışanlar, federasyon yetkilileri falan, bir kısmı ekonomi uçmak zorundaymış. Yani özel bir uçakları hala yok.
0: Yani ya olur ya, o da olur Allah'ın izniyle, o da olur.
1: Beyler, pamuk eller cebe, kızlara uçak almayayım, o öyle bir şey olsun. Hani uçak insin, uçak kalksını seviyorsunuz da, bir tane uçağımız olmasın mı yani kızlar için?
0: Ya kolay, yapmayalım ya, o kadar zor bir şey değil.
1: Ya bir tane de ne bileyim bir iş insanı da çıkar herhalde, bu kızlara tahsis edilecektir. Voleybol federasyonuna veriyoruz bunu, erkekler de kızlar da kullansın.
0: Ya bunu
1: desin inşallah.
0: Bunu bir iş insanı da yapabilir, federasyon da yapabilir, devlet büyükleri de yapabilir, yaparlar yani.
1: Peki gelelim artık, sen de buradaysan, Galatasaraylıların merak ettiği şu Musiala'nın hikayesine. Ne oldu, ne bitti, gerekli mi değil mi, sakat mı, oynar mı, gel burada tekrar kendini hatırlat, zirveye çık mı, gel bizi toparla, bir 10 numara eksikliğimizi gider mi, ne diyorsun? Ben kaçayım, gideyim mi? Sen yarım saat konuşursun diye tahmin ediyorum.
0: Ya yarım saat konuşabilirim ama esasında burada akıllara durgunluk verilen konu şu. Önce bunun altını doldurayım, ondan sonra şu soruya geleyim. Aylardır Galatasaray taraftarının 4 sene şampiyonluktan sonra işte transfer isteği, ama buna rağmen bununla birlikte sosyal medyada yangın, ama bunun dışında da biraz daha böyle akil, bizim gibi camiaya yön verebilecek insanların da, daha durun, Şampiyonlar Ligi ön maçları, ön eleme maçları yok. Galatasaray'ın zamanı var. Rakipler maç sezonu erken açacak. Erken maçları oynayacak. Galatasaray bu süreyi en iyi şekilde değerlendirecektir falan derken, iki gün önce ben de bir artık tweet attım. Buraya kadardı dedim. Artık bundan sonra telafisi olmayan bir döneme girdi dedim. Şimdi benim anlamadığım şu. Mertens döneminden beri işte bir sezon geçti neyse, Galatasaray'ın belli ki bir 10 numara eksiği var. Onu Gabriel Saray'la veya Yunus'la tam olarak kapatabilme şansın yok. Yani bunlar orada oynayıp verim almaya çalıştığın oyuncular olarak. Çünkü Sara 10 numara değil, 8 oynuyor. Herkes 10 numara beklentisi içerisinde.
1: Zaman zaman Mertens'in olduğu dönemde Kerem bile o açığı kapatmaya çalışıyordu.
0: Kesinlikle öyle. Benim çok merak ettiğim bir şey var. Çok akıllı olmaya gerek yok. Futbolu inanılmaz bilmeye gerek de yok. Ya senin eğer modern futbolun içerisinde klasik eski 10 numaralardan değil, oyunun iki yönlü oynayabilen ama golleri, asistleri üretebilen, topun takımda sağ kalmasını sağlayabilen, kanat varyasyonlarını hayata geçirebilen bir 10 numara ihtiyacın varken, bugün ayın 28'i Temmuz'un, 1,5 seneden sonra hala bir 10 numaran yok. Şimdi ikinci bir şey daha söyleyeyim dinleyicilere. Şimdi ben bu transfer dönemlerini çok sevmem diye zaten seninle konuşuyoruz, söylüyorum. Son 1,5 aydır, 2 aydır ya, son 2 aydır. Galatasaray yorumcuları, sosyal medyası, hepsi buna dahil. Hepsinin anlatmış oldukları, vermiş oldukları futbolcu isimlerinden bir tanesi Galatasaray'a geldi mi şu anda? Hayır. 2 aydır ne anlattınız arkadaşlar siz? Ben sizin yapmış olduğunuz işe saygılıyım. Sizlerin hepsini tanıyorum, seviyorum. Hepsiyle arkadaş, abi, kardeş ilişkilerimiz var. Tamam, işinizi de yaptınız. Ama hayal tacirliği yapmanın bir anlamı yok. Hayal tacirliği çok kötü bir şeydir. İnsanların duygularıyla oynamak iyi bir şey değildir. Geleceğim futbol kısmına. Ben böyle bir felsefi bir şekilde yaklaşıyorum ama insanların hayal kırıklıkları futbol üzerinden çok şiddetli oluyor. Çünkü gönülden bağlı insanlar takımlarına. Sırf Galatasaray özelinde değil, herkes için bu böyle. Şimdi Musiala konusuna geldiği zaman bunu söyleyen Burhan Can Terzi oldu kardeşimiz. Sözümün arkasındayım, kellemi koyarım dedi. Bir insanın bir konuyla ilgili kellemi koyarım, meslek hayatıyla ilgili söylemesi, bu da kolay bir şey değil. Demek ki gerçekten çok inandığı bir şey var. Yok yani, bir akıl tutulması yaşamayacağına göre Burhan bunu da ortaya koydu. Galatasaray'ın yapmış olduğu açıklamayla ilgili olarak biz Musiala'yla görüşmüyoruz denmedi. Biz Musiala'yla anlaşmadık dendi. Şimdi bundan bile bir kelime oyunu, tam senin sevdiğin şeyler. Cümle içerisinde, satır arasında bir anlam çıkarmaya çalışanlar oldu. Bugün itibariyle bana sorarsan Elbette Galatasaray bir 10 numara alacak ama bu

0: Musiala mı? Bunu Burhan'ı kenara ayırdım. Hiç kimsenin yapılan açıklamalardan sonra bunu anlayabilmesi mümkün değil. Çünkü Galatasaray bu sene transferde ortaya isim koymadı. Ha, sosyal medyayı manipüle etmek isteyen, kendi lehine kullanmak isteyen Galatasaray yöneticileri oldu mu? Oldu. Her zamanki gibi oldu. Ama bu hep Galatasaray'a zarar veriyordu. Ama isim çıkmadı bu sene. İsim çıkmamasının nedeninde de açık bir şey söyleyeyim. Bizlerinde telkinleri oldu. Bizlerinde telkinleri oldu. Neden? Bu Galatasaray'a zarar veriyor. İsim açıklamayın kardeşim diye konuştuk bazı insanlarla. Bu gerçek çünkü Galatasaray için. Musiala konusunu bilmiyorum. Neden bilmiyorum? Çünkü ben bugün Abdullah Kavukçu'yu arasam nasılsın iyi misin desem ya da yönetimden bir başka kişiyi arasam bunları konuşabilecek durumdayım. Ama zaten gelmişsin Temmuz'un sonuna 13-14 gün sonra lig maçına çıkacaksın. Bu saatten sonra ben o ismi alıp burada tamam değerlidir dinleyicilerimizle paylaşalım televizyonda konuşalım ama artık bunun zaten bitmiş olması lazımdı. Ben artık orada sıtkım sıyrılmış vaziyetteyim. Kendi adıma söylüyorum. Görevini yapmayanlar yapamayanlar. Yöneticinin bir tanesi bana diyor ki abi paramız yok. Yüzüm bana bunu telefonda söylüyor. Paramız yok diyor. Oğlum diyorum sezon başında diyorum 115 milyon dolar 10 günde sırf stat'tan aldınız. Yani ne oldu bu 115 milyon dolar kulübün içerisine? Borçlara gitti. Oğlum hani Galatasaray'ın 100 bin tane sponsoru var. Her yerden para geliyor. İşte Galatasaray'ın bütçesi 380'lerden 500'lere çıkarılıyor. Yeni sponsorlar gelecek.
1: Mesela Şampiyonlar Ligi'nden alınacak para var, ayak bastı parası gelecek, tabii, tekrar bir şey gelecek.
0: Oraya geleceğim ben şimdi burada Galatasaray yönetimini bugüne kadar hep destekledim. Ama ben kimsenin emiri değilim. Öyle bir durumum da yok. Genel kurul üyesiyim. Ve bugüne kadar gelmiş olduğumuz noktada Galatasaray taraftarının üzüntüsünü de görüyorum. Yine söylüyorum Galatasaray transfer yapacak. 10 numaranın iyisini yapacak. Santrafor alacak. Kanat oyuncusu alacak. Bunları alacak. Ama bugüne kadar almama nedenlerinin içerisinde Galatasaray kulübünün içerisinde ayrılıklar var. Kuyu kazmalar var. Daha önceden de vardı. Bir tane yönetici çıksın dinleyen gelsin. Hayır Galatasaray kulübünün içinde böyle bir şey yoktur desin. Hadi bir konuşsun benimle de ben isim isim bu hepsini anlatayım burada. Çıksın gelsinler. Canlı yayındayız biz bir yere gitmiyoruz ki. Ben bunu biliyorum. Eskiden sponsor bulan kişiler neden şimdi bulamıyor mu bulmuyor mu hadi yapın da görelim mi diyor.
1: Hatta kulüp çalışanlarının bina önünde paramız verilmiyor diye isyanlarından tut öbür tarafta Haluk Yürekli'nin futbolcular üzerinden yapmış olduğu programlara karşılık kulüpten gelen bir yalanlama var ama mesela Haluk Yürekli için halkı yanlış yönlendirmeye dair bir şeyden bir suç duyurusu da yok. Mesela,
0: ya böyle bir şey yok.
1: Aslında hani bunu sen de şimdi söylüyorsun ediyorsun. Bunu Galatasaraylıların haricinde mesela Fenerbahçe...
0: Ben kulüp ama bak bir dakika.
1: Mesela
0: Haluk'un söylediğiyle benim söylediğim aynı değil. Ben kulüp çalışanları parasını alamıyor geriden geliyor anlamında bir şey söylemiyorum. Ben yöneticiler arasındaki güç savaşlarından dolayı zararı Galatasaray'ın gördüğünü söylüyorum. İsim isim söylerim. Bak bu şekilde giderlerse isim isim söylerim. Kulübe giderim yüzlerine söylerim. Genel kurulda çıkarım orada söylerim. Ama şu anda destek olmayı tercih ediyorum. Az bir zaman kaldı. Az bir zaman kaldı.
1: Bir ara bir Can Uzun'la görüşülüyordu. Hemen bir isimler çıktı. Bruno Fernandes beklemeyde. Onun sonrasında Musiala'lar falan havada uçuştu. Aslında hepsi hazır. Sanki ön protokol imzalanmış. Dünya Kupası'nın bitmesi bekleniyor diye gaz alındı.
0: Evet.
1: Ama gaz iki içeride şey, şişkinlik yapmaya devam ediyor şu
0: yapar.
1: An.
0: Yapar. İki şey beklendi. Daha doğrusu kullanıldı. Bir Galatasaray'ın ön eleme maçı olmadığı için sezonu geç açacak. Hı hı. Acele etmeyin. Aman hata yapmayalım. En doğrusunu en iyisini alalım. Bu güzel bir fikirdi. İkincisi Dünya Kupası var. Bir orada bir oyuncu düşündüğümüz oyuncu sakatlanabilir. O zaman alırsak sıkıntı çekeriz ya da daha iyi bir oyuncu görürüz. Onu alırız adı altına. Dünya Kupası da bitti. Neyi bekliyorsunuz şu anda? Benim artık buradan Galatasaray taraftarına söyleyecek tek bir şeyim var. Sabrettiniz, helal olsun. Tamam, duygularınızı söylediniz. Ama gelmiş olduğumuz noktada benim iki gün önce atmış olduğum tweette artık bugüne kadardı. bu bir

0: isyan çağrısı ya da tepki çağrısı da değil. Bugünden sonra artık susamayız. Bu insanları da ne kadar durdurabiliriz? Yani adama diyorsun ki ya az kaldı sabret kardeşim diyorsun. Ben sabredemem abi diyor. Al işte.
1: Etmez.
0: Bu jenerasyon etmiyor.
1: Etmez. Çünkü bilmiyor. Başarısızlığı bilmiyor, sabırsızlığı bilmiyor. Yani alışmış üst üste şampiyonluklar ve aynı zamanda Avrupa'da işte rakipler, benim Juventus, benim bilmem ne derken en son acaba Kocaeli maçı demeye başladığı anda ben onun değişimini gördüm. Tabii. Ne oldu sorusunu sordum ben o jenerasyona.
0: Evet.
1: Yani acaba dur Kasımpaşa maçını geçebilir miyiz? Ulan bir beraberlik gelirse oradan endişesini yaşadı mesela.
0: Ya aslında hani şeyler... daha çok böyle çok zengin iş adamları çocuklarını direkt olarak şirketlerin başına getirmeyip biraz zoru da kötüyü de göstererek yetiştirip ondan sonra üst düzey görevleri alıyorlar ya. Hı-hı. Aslında bu Galatasaray taraftarına hiç temenni etmiyorum tabii ama biraz bu zor kötü zamanları yaşasalar onlar da artık şu anda yaşadıkları dönemin ne kadar güzel ve kıymetli olduğunu farkına varmaya başlarlar diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle.
0: Açık bir şey söylüyorum. Efendim Erdem. Yok mu dedim?
2: Yok demedim de hani...
0: Katılmadın.
2: Katılmayız ya.
1: Sevmiyorlar abi öyle şeyleri. Alsana mikrofonu.
0: Ya ben de sevmiyorum ama ne diyeyim şimdi Doğan yani böyle şeyler de olabilir. O zaman ne yapacaksınız? Mesela Galatasaray 3 sene şampiyon... Şimdi 4 sene oldu. 5. olmak istiyor, çalışmalar yapılıyor. Olabilir mi? Olabilir. Kadrosu, iskeleti çok güzel. Üstüne iyi takviyeleri, hala şansı çok yüksek. Yapabilirse şampiyonluğun 1 numaralı adayı olabilir. Güçlenmiş bir Beşiktaş, güçlenmeye çalışan bir Fenerbahçe bir yarış olabilir. Peki Galatasaray 3 sene 4 sene şampiyon olamadı. Oldu, futbolun içinde bu var. Ne yapacaksın? Sabretmem dediğin noktada ne yapacaksın yani?
2: 4 tane başkan değişir, 4 tane hoca değişir. Ararız da ararız şampiyon olana kadar. Ki son 2 sezon öyle oldu zaten. Dominic Torrent geldi. Ondan öncesi
1: farklı. Peki bu kadar sabırsız olan 2 sene başarısız olduktan sonra 3. sene savaşmaya devam mı eder?
0: Biraz daha şu sorduğunu.
1: Yani Fenerbahçe gibi 12 sene takımının yanında durur mu bu nesil?
0: 14 sene durdu Galatasaray.
1: Ama hayır, o jenerasyonla bu jenerasyon farklı diye bakıyorum.
0: Bak aslında düşünülmesi gereken biraz da psikiyatristlerin ve psikologların ve sosyologların da işin içine girmesi gereken bir soru sordun sen. Çünkü bunun cevabını bu kadar tecrübeli olmama rağmen ben de çok kolay söyleyemem. Galatasaray taraftarı özelinde söyleyemem. Ama onlar alıştılar tamam.
1: Mesela başarısızlık orada bir kenetlenme yaşattı.
0: Abi böyle bir şey var.
1: Olacak bu sefer falan diye devam edip evet öyle devam etti mesela karşı tarafta
0: öyle
1: da.
0: Olur ama.
1: Karşı taraf mesela orada başarısızlıkta ilkinde bir dağılma yaşanır.
0: Sonra toparlanır.
1: Sonrasında bir toparlanma yaşanır ama o öyle olur. Bir boşluk olur onlarda.
0: Olur.
1: Yani.
0: Ondan sonra bizim bu genç Galatasaraylı evlatlarımız, kardeşlerimiz de hayatın içinde her zaman yukarı doğru bir çıkış olmadığını, zaman zaman böyle sıkıntılar olabileceğini de öğrenmiş olurlar. Şimdi bu niye konuşuyoruz aslında biliyor musun? Galatasaray 4 sene şampiyonluğu yakalamış, 5.'yi Türkiye'de hiçbir kulüp yakalayamamış Türk takımı olarak. 5.'yi yakalama şansın var. İskeletin duruyor. Üstüne yapacağın maksimum 4 tane kaliteli transferle şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olabilirsin. Teknik direktörün de aynıyken, başkanın da aynıyken. Ve böyle de muhteşem bir taraftar varken statta bütün Avrupa basını her maçtan sonra konuşuyor. Şimdi buna rağmen bu kadar ağırdan alınmasının nedeni bir yöneticinin bana abi para yok.
1: O zaman senin bu kadar konuşman, Erdem'in bu kadar böyle net olarak cevap vermesinden sonra benim aklıma tek bir şey geliyor. Allah Okan Buruk'un yardımcısı olsun.
0: Dün sen maçı seyrettin mi?
1: Yani herkes
0: sana pas vereceğim.
1: Sana onu yazıyor herkes. Sol stoperden başla, öbür tarafa kadar git. Ne bileyim, Çanlar Aslan için çalıyor manşetleri.
0: Şimdi
1: onun sonrasında şurada bir tane daha manşet vardı. Sevdim onu. Yine kayıplarda Galatasaray. Bak, diye. Kaç hazırlık maçı kaybettin biliyorsun değil mi?
0: Tamam, Galatasaray kaybetti. Yani
1: hazırlık maçlarını baz alamam. Bazı şeyleri yapamam ama mesela Torreira'nın açıklamalarına bakıyorum.
0: Yok.
1: Mertens ve Icardi gittikten sonra ben kendimi çok yalnız hissediyorumlar. Öbür tarafta bakıyorsun Sara işte Newcastle'a doğru gidiyor gibi gözüküyor. Çok mutsuz.
0: Esasında
1: içeride falan gibi.
0: Sara'nın daha önce de gitmesi gerekebilirdi. Galatasaraylı futbolculara resmi teklifler gelmedi ki. Galatasaray'ın futbolcu satabilme konusunda da sıkıntısı var. Ya bunları konuşunca ya konuşmaya çatladım kardeşim yıllardır içimde tutup hani kimseye malzeme vermeyeyim diye.

0: ama Galatasaray'ın futbolcu da satabiliyor olması lazım. Bu arada yani aynı durum Fenerbahçe için de geçerli. Galatasaray'da 14 tane yabancı futbolcu var. Fenerbahçe'de 24 tane var. 10 tane yabancı futbolcusunun maaşını ödeyen bir Fenerbahçe var. Olmaz. Yani bu parayı Fenerbahçe kulübü niye ödesin oynatmadığı oyuncuyu? Eğer kiraya veremiyorsa, eğer kira satamıyorsa,
1: verdiği kiraya verdiği oyuncunun parasını da Fenerbahçe ödüyordu. Ya, aslında Cengiz Ünder işte.
0: Bir de o var. Bir de o var. Bir de TFF'nin bu yabancı kuralından sonra bu futbolcuları kesin elinden çıkarma zorunluluğu doğduğu zaman Doğan. Çıkaramıyorsun. Neden çıkaramıyorsun? Adam senden 4 milyon euro alıyor. Ben mukavelemi bozmam diyor. Gönderdin. Öbür kulüp 1.2 milyon veriyor. 2.800'ü sen veriyorsun gene. Yani burada yine kulüpler zarardalar. Yani bu yabancı kuralı mı dersin? Alınan bu kadar fazla futbolcu mu dersin? Bu kadar yüksek rakamlarla futbolcu transferi mi dersin? Ne dersen de bu işi futbolun içindeki yöneticiler beceremiyor kardeşim. 24 tane yabancı futbolcu niye var ya senin? Eleştirel tarzda söylemiyorum. Yani Fenerbahçe'nin iyi bir kadro kurması Türk spor adına çok önemli. Abi 24 taneyi ne yapacaksın abi?
1: Ben bir tane dinleyicinin yazdığı mesaj üzerinden şey yapmak istiyorum.
0: Tabii.
1: Bu Sergio Bukka vardı, hatırlıyor musun?
0: Sırıkla atlama,
1: cirit atma, sırıkla atlama.
0: Ya şimdi bir şey söyleyecektim sana. Sırıkla atlama diyecektim. Sen gülersin diye bir futbolcu varsa çıkar diye aynı anda onu da düşündüm. Aynı anda doğruymuş Mercan. Bukka.
1: Şimdi abi bu adamlar atlaya atlaya bak sırıktan daha öteye geldi.
0: Düzgün
1: kulüpler
0: konuş.
1: Üzerinden gitti. Bak
0: düzgün konuş.
1: En yükseklerden atladılar. Rekorlar kırdılar.
0: Evet.
1: Kulüplerin bu hale gelmesine sebebiyet verdiler. Sende Gardi mi vardı? İşte Abbas mı vardı? Biri Beşiktaş'ta içimdi. Öbür tarafta
0: değil.
1: İşte Devin Özek üzerinden tabii. Devam eden, Komolli üzerinden devam eden bir süreç mi vardı? Sen onların buradan bir tane oyuncuyu da alıp götürdüğünü gördün mü?
0: Oh, güzel bir soru bu.
2: Herkes getiriyor ama.
1: He? Getirmek çok kolay değil mi? Para varken ben de getir. Ben Gardi olamaz mıyım yani?
0: Ama Gardi'nin şöyle güzel bir özelliği var. Götürmüyor.
1: Abi işte hani hayır, o kadar güzel götürüyor ki
0: o
1: aslında.
0: O kadar güzel götürüyor ki.
1: Fiziki götürmüyor.
0: Onu söylüyorum ben de. Ya onu söylüyorum.
1: Ya hepsinin öyle bir şeyi var şimdi.
0: Dün akşam demin yazan arkadaş iyi bir şey söyledi. Sen maçı seyrettin mi? Yok.
1: Yok, seyretmedim.
0: Ben
1: özetine baktım.
0: Bak ben seyredeyim. Sana pas da vereyim. Gün içinde başka yerlerde de aklında olsun. Ben Galatasaray'ın hepsi...
1: Venezia maçından bahsediyorsun.
0: Evet,
1: Monza
0: akşam,
1: maçından
0: dün
1: sonra.
0: Dün akşam
1: evet.
0: Erdem'le beraber oturduk. Maçı izledik. Şöyle bir şey söyleyeyim. Hep sana bir şey söylerim. Hatırlar mısın bu yorumumu? Ben sezon başlarında özellikle kulüplerin ne oynadığına değil ne oynamaya çalıştığına bakarım. Yani o oynamaya çalıştığı oyun felsefesini daha kaliteli oyuncularla, gerçek kadrolarıyla oynamaya çalıştıkları zaman nasıl bir efekt yaratacaklarını hayal ettiğim için hayalimde onu seyrediyorum. Dünkü Galatasaray'dan bir cacık olmaz. Bak yıllardır ilk kez bu cümleyi kullanıyorum. Olmaz. Tamam evet Arda oynadı, kalede Cankat oynadı, 9 tane inanamazsın 9 tane net kurtarışı var. Uçuyor uçuyor kurtarıyor bu kadar 3 gol yemesine rağmen. Berat Luş'u oynatıyorsun, Kaan'la oynuyorsun. Şimdi zaten defansta bir oyun kurulumunu yapamıyorsun. Orta sahan eksik, kanat pozisyonunda oynattığın oyuncular ikinci yarıda yavaş yavaş giriyorlar. Tamam takım henüz yeni yeni geliyor milli takımlardan, oradan buradan, tamam tatilden. Şimdi ben sana maç sonunu söyleyeyim. Okan Hoca'nın röportajında, ki senin en çabuk yakalayacağın konulardan biri budur. Sorulan sorularda, ki asla bunların içinde Musiala sorusu yok. Bir tek gazeteci, bir tek televizyon kanalı bile Musiala ilgileniyor musunuz diye soru sormadı. Bu da bir enteresan. Belki de önceden tembihlenmiş de olabilir.
1: Olabilir.
0: Konu. Yok, sorulmuyor. Günün Türkiye'yi ayağa kaldıran sorusu sorulmadı. Böyle gazetecilik oluyorsa güzel. Talimatla. Onu da geç. Okan Buruk zor durumdaydı. Röportajda. Sorulan soruların içerisinde alınan yenilgileri, hani sezon başı ağır antrenmanlar. Hep bildiğimiz klasik şeyler vardır ya.
1: Yeni arkadaşları, gençleri deniyoruz. Bilmem ne bir kadro hazırlığı içerisindeyiz.
0: Doğruluk payı da var. Buna bir şey söylemiyorum. Fakat her söylediği kelime öncesinde çok ciddi düşüncelere dalan, söylediği kelimenin Galatasaray

0: başkanını yönetimini, transfer komitesini bağlamaması, onları sevk etmek ama onları taraftarın gözü önünde zor duruma bırakmamak için seçilmiş kelimeler kullandı. İyi yönetti süreci. Çok zor durumdaydı.
1: Sürekli yumuşatıcı, deterjan hiç yok diyorsun yani.
0: Yani deterjan olmayınca da yumuşatıcı görevini göremiyor.
1: Yani.
0: Olmuyor. İkisi bir arada olacak yani. Ondan sonra yaptığı açıklamalarda ben yönetimimizin bu transferleri yapacağına eminim. Zaten dedi bundan eğer birisi rahatsız olacaksa en çok benim olmam lazım dedi. Bundan ben rahatsız olurum dedi takımım tamamlanmazsa. Onun için Okan Hoca'nın da işi zordu dün akşam. Ama öyle bir sürece geldik ki artık geri dönüşü olmayan bir zaman başladı. Galatasaray'da transfer dönemi için. Buradan bu anlattıklarımın üzerine Galatasaraylı taraftarlara, dinleyicilerimize de şunu söylemek isterim. Diğer dinleyicilerimize de. Galatasaray'ın hala çok iyi bir iskeleti var. Kadro yaşının biraz düşürülmesi ama kalitenin de yükselmesi ve eksik yerlerin de doldurulması gerekiyordu. Ha Ugo Çokwu için bir şey söyleyeyim mi? Sen seyrettin mi?
1: Yok.
0: Ugo Çokwu. Ben seyrettim abi. Çünkü özellikle de onu seyrettim. Dediler ki geniş alanı kaplar, rakip ataklarını dalga kıran gibi keser, orta sahada Galatasaray'ın dinamizmini artırır. Şimdi eğer bu anlatılan özelliklerdeki bir futbolcu Ugo Çokwu Galatasaray'a bu amaçla alındıysa bu söylenenlerden bir tanesini bile yapamıyor. Ve ikinci ve üçüncü bölgelerden geriye dönüşlerde takım top kaptırdığı zaman geri dönüşünü görsen var ya, bankadan emekli memur gibi dönemiyor. Hazır değil o zaman.
1: Hiç tanıyamadığım bir Oğuz Altay var karşımda.
0: Hayır
1: azam. İlk defa karşımda böyle bir Oğuz Altay görüyorum.
0: Ve Doğancığım sana bir şey söyleyeyim. İnşaatlarda kullanılan böyle uzun kalaslar vardır ya. Bu adam ne sağına dönüyor ne soluna. 1.90'lık bir kalas görüntüsü veriyor. Bak bu hakaret için değil. Böyle futbolcu olmaz. Ama 2 ay sonra birisi de çıkıp bu programın üzerine Oğuz Bey, Oğuz abi her neyse sen böyle demiştin. Bak Ugo Çokwu bugün iyi oynuyor derse buna çok sevinirim. Ama şunu da söyleyeyim. Dünkü Ugo Çokwu bu değil. Galatasaray'ın aradığı orta saha oyuncusu da bu değil. Çok net söylüyorum yani.
2: Ugo Çokwu aslında birazcık şey, düşük bütçeli Enzonzi transferi. Yani hiç iyi bir özellik.
0: Al yapay zeka geldi. Doğan sen biraz konuş onunla.
2: Ama gerçekten öyle dripling desen yok. Sadece uzun boylu, uzun bacaklı, geniş alan kaplıyor. Bir dripling yok, bir top sürmesi yok.
0: Abi geniş alan yok. Kaplamaktan kastığınız ne sizin?
2: Yani şöyle mesela. Ya
0: Torreira ile ikisini karşılaştıracaksın.
2: Torreira mesela geniş alan kaplayamaz.
0: Ya tamam Torreira'nın yaptığını da Ugo Çokwu yapamaz.
2: Tabii ama Torreira hava topu da indiremez. Ama Ugo Çokwu indirir Osimhen'e. Bir de öyle düşün abi. Mesela Liverpool maçında
0: sen
2: hiçbir
0: o zaman doğru mu şey buluyorsun Ugo Çokwu transferi? Şu anda asla. Dün akşam seyrettin. Bizim evde seyrettik. Dün akşam izlediğin Ugo Çokwu senin için doğru transfer mi?
2: Abi Ugo Çokwu'ya gelene kadar benim o kadar yanlış bulduğum şey var ki Galatasaray'da.
0: Abi sen siyasetçiler gibi konuşma. Yok, ben sorduğum soruyu soruyorum sana.
2: Ugo Çokwu tamamıyla ama yedek olarak bekleyecek. Başka hiçbir şey yapamaz ki.
0: Abi sen Galatasaray'a yedek almıyorsun. Orta sahayı güçlendirip Şampiyonlar Ligi'ne gidip 5. şampiyonluğu almaya gidiyorsun. Sen ne anlatıyorsun şu
2: İşte
0: anda?
2: İşte kriz orada başlıyor zaten. Şu an ha. 11'e oyuncu alınmadı. Ugo Çokwu yedek. Geldiği yerde de.
1: Yani sen biraz Ndombele mi diyorsun?
0: Ay şöyle söylüyorum. Ndombele futbolcu çok iyi futbolcu.
1: Hayır, hemen Ndombele diye lakap yapıldı. Dönemiyor, edemiyor. Çok kilolu falan.
0: Bu kilolu değil.
1: Bu olduğu
0: bu inanılmaz bir fizik. İnanılmaz bir fizik. Ürkersin yani. Ama işlev yok. Şu anda yok yani. Belki sezon başı ondan bilmiyorum. Ama dün akşam yok. Hiçbir şey yok. Yani mesela hani anlarız ya futboldan. Bu olumsuz görüntü içerisinde öyle bir şey yapar ki aa dersin. Onu da dedirtemiyor. Yangın baltası gibi takıldı maçta yani.
1: Yani tribünlerin çiğnemeden yutma ihtimali var diyorsun.
0: Galatasaray'ın öbür yapacağı transferlere bağlı. Eğer Galatasaray atıyorum Bruno Fernandes, atıyorum Musiala, atıyorum Enzonzi, ona benzer transferleri yapmış olsaydı on numarada veya Can Uzun bir kanat bir santrafor arkasından Ugo Çokwu'yu getirmiş olsaydı belki bu kadar tepki çekmezdi. İlk transfer olarak gelen oyuncu olduğu için biraz da tepki görüyor.
1: Sen geçen sene ilk olarak Sara transferi yapmıştın. Sane mi yapmıştın? Sane yapmıştın değil mi?
0: Evet.
1: Ve öyle büyük bir transfer yaptığında hiç olmuştu. Evet. Unutulmuştu. Aa bir de Sané vardı ya, çok doğru değil mi falan diye arka arkaya gelince, çünkü bir daha Osimhen'le bir anlaşma, tekrar bonservis alma gibi bir durum.
0: Bu arada bir şey daha ekleyeyim. Galatasaray'ın tamam Osimhen santrafor oynuyor, mutlaka bir santrafor alınması lazım. Sané var, Barış var kanat, ama Galatasaray ben geçen sene bonservisiyle alınmasını istemiyordum. Neolank'ın. Ama Galatasaray mesela Leo ismi çıkıyor ya. Hı hı. Galatasaray'ın böyle bir oyuncuya ihtiyacı yok. Galatasaray'ın daha başka stilde bir kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Sen Leo, Osimhen'in değişik bir modeli. Kendisi gidip adam geçip vurmayı seven, ikiye birlere giren.
1: O da Osimhen'i mutlu etmez eğer sonucu alamazsa.
0: Topu Osimhen'e getirmez. Saha içerisinde bak bir gün anormal tartışmalar yaşanır böyle bir şey olmuş olsa. Onun için Galatasaray'ın İyi bir kanat oyuncusu.
1: İki kere Yunus'la bir kere Barış'la konuşsa yeterli zaten yani.
0: Öyle. Ama Osimhen'in varsa ona getirmelisin.
1: Dün Barış da çok kötüymüş. Oyun anlamında hep şey yazıyorlar. Sonra bir penaltı kaçırmış zaten dakika 90'da da.
0: Evet.
1: Yani oyun anlamında Monza maçında da çok isteneni veremedi Galatasaray diye yazıyor. Venezia'ya da 3-0 yenilince bir de goller de çok geç gelmiş yani 71 75 90+2'de.
0: Ama o saat, o saate kadar da 8 tane 9 tane şeyin Jankat'ın kurtarışı.
1: Jankat'ın gerçekten Muslera'nın iyi yetiştirdiği biri olarak lanse edilmesi çok doğru diye yazmış bir dinleyici.
0: Orta sahada oynuyor.
1: Muslera dokunmuş diyor.
0: Neuer gibi yani, şimdi ben tabii Uğurcan varken Jankat, ama Jankat çok güzel şeyler verdi. Nerede oynuyor biliyor musun? Kalede deme bana. Topla beraber çıkıyor, adam çalımlıyor, bir kişi daha çalımlıyor arkasından, oyun içe pas veriyor ama o sırada 40 metre karesinden ötede eyvah diye düşünebiliyorsun, ama hep oyunun içinde ve neredeyse oyunun bir ile ikinci bölgesinin arasına kadar çıkıp orada şey yapıyor, bulunuyor yani, inanılmaz bir çocuk.
1: Yönetimin Salih Özcan, Aral Şimşir, Ümit Akdağ ve 11'de Musiala ve Turam yeterli olmaz mıydı bu kadroya abi diye yazmışlar etmişler.
0: Evet, onu yazanlar doğru söylüyor. Galatasaray bak Salih Özcan konusu.
1: Ya mesela John Duran da bence alınmalıydı diye ekleyenler de var hep.
0: Şimdi John Duran'ı alsaydı Galatasaray sıkıntı yaşayabilirdi. Yani rakamdan dolayı veya golcülüğünden dolayı değil. Yani benim duyduğum, duyum olarak söyleyeyim, kimse şey yapmasın. Geçen sene Fenerbahçe'nin şampiyonluk maçlarından bir tanesinde, Galatasaray'la yarıştığı maçlardan bir tanesinde Şikrinyar, soyunma odası lideri ya, orada arkadaşlarına biraz bağırıp çağırıyor ama kötü anlamda değil, motive ediyor evet. Yani onları konuşmalar yaparken John Duran arkasından geçerken poposuna elliyor. Hı hı. İki gün sonra gönderdi Saadettin Saran. Poposuna elliyor diye hafif geçtim yani. Şimdi bu ne zaman ne yapacağı belli olmayan çılgın, deli bir adam.
2: Ama sanırım Tedesco'yla da bir kavgası vardı onun.
0: Onun ayrı, o ayrı. Şimdi ya Şikrinyar'ın poposuna sokak tabiriyle pandik atan bir oyuncu. Yani Galatasaray camiasının içerisinde barınamaz ki. Galatasaray Tanju Çolak'tan ayrıldı bu sebeplerden. Avrupa gol kralından. Yani onun için
1: biraz aslında Mertens'te vardı o şey tavır. Ben sana net söyleyeyim, şey gözden kaçmıyor onlar.
0: Onunki şakayla
1: yani.
0: Şakaydı.
1: Karışık ama.
0: Karışık bile değildi, şakaydı.
1: Torreira da ondan çok keyif alıyordu. Yani o şeylere
0: ya bakınca. Ya Doğan nereye getirdin işi sen şimdi be kardeşim.
1: Şimdi orada da var. Abi şöyle bir şey söyleyeyim. Halı saha maçlarında soyunma odasında bile şakalaşmalar yapılır.
0: Bir şey söyleyeceğim sana.
1: Bunları... Beş erkek yan yana geldiğinde bir tane şirketten dolayı üzerine oynanan biri vardır. Hakikaten kiri yapılacak bilmiyorum.
0: Kabul.
1: Olur yani.
0: Kabul
1: yani,
0: ama o kadar.
1: Olur da ama böyle ciddi bir ortamda ben onun yapılması öyle böyle kabul edilecek bir şey değil. Ben sporcuyum abi. Ben soyunma odalarında geçti hayatım da.
0: Ya sen, o yüzden sen Bengay kokusunu bilen adamsın değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii Vicks'lerle, Bengay'larla.
0: Bengay'larla, kapsolinlerle tabii. Bilmem nelerle. Biz de bunlarla yaşadık. Yaşadık yani, soyunma odasını biliyoruz. Senin söylediğini de biliyorum. Ama yapılacak yer var, yapılmayacak yer var.
1: Yani. Onun tabii ki kesinlikle öyle. Oğlum tabii ki öyle bir şey.
2: Hayır şey gibi.
0: Ne?
2: Yapılacak yani. Tabii,
1: öyle ama şimdi gerçekten
0: ama öyle. Yani gerçekten öyle.
1: Hani bazı şeyler birine sana söylediğim şeyi ben Oğuz abiye söyleyemem gibi bir sene düşündün mü? O yüzden onu sana yaptığımı ona yaparsam hani onun bir yeri zamanı öyle bir şey olması lazım ki aramızdaki samimiyetten kaynaklı bir şey olması
0: herhalde
1: lazım.
0: Herhalde canım
1: yani.
0: Sence.
1: Şimdi onu geçtim de ama tabii burada abi topçunun da rahatsızı makbuldür. Onu ben sana söyleyeyim yani.
0: O zaman
1: bir tane, bir tane olacak. O zaman onu dizginleyen biri de olacak. Bu teknik adamı olur, bu yöneticisi olur, bir şey olur.
0: Ya soyunma odasının lideri Şükrin yara atmış pandiyi diyorum sana. Daha ötesi var mı? Lideri manyak herif yani.
1: Mesela bir deseydi ki Paskal Nohma'da neler yapıyordu soyunma odasında dese mesela. Hani yok be yapmıyordu diyemezsin mesela değil
0: diyemezsin.
1: Mi? Çünkü deli bir adam biliyorsun
0: tabii
1: yani.
0: Tabii canım Paskal da büyük arızaydı.
1: Arızaydı mesela.
0: Ama yani ben sana hayranıydım onun biliyor musun?
1: Abi çok ayrı bir havası
0: var. Paris Saint Germain'e topu.
1: Ya günah keçisidir Paskal ya bu Türk futbolunun. Biliyorsun yani.
0: Paris Saint Germain de galiba topun dibine girdi ya İnönü Stadı'nda kalecinin üstünden. Marsilya mıydı ikisinden biri? Müthiş adamdı abi.
1: Yani ne fotoğraflar ne görüntüler neler atılıyor bak ben sana söyleyeyim. Ben sana şunu sormak istiyorum.
0: Sor.
1: Bu Barış Ertün dedim ya. Barış Alper Yılmaz'la ilgili olarak bu kendini yere atmalar devam edecek mi abi diye. Ben maçı seyrettim diyor bir Galatasaraylı yazmış da.
0: Ben Barış'la aynı evde yaşamıyorum ki konuşmadım hiç nereden bileyim abi. Atacaksa atacak ama bunu soran arkadaş Şükrin Yara da bir bakacak. Barış adam varken kandırmaya yönelik atıyor. Şükrin Yer yanında adam yokken de atıyor. Yalansa yalan desin. Al ben şimdi neşeli gayet güzel bir program yapıyoruz. O yalansa yalan desin yani.
2: Yani Dünya Kupası izledik 40 gün. Daha öyle kendini yere bu kadar basit atan. Dün mesela maçı izlerken Yunus'un attığı, Barış'ın attığı kendini falan. Ya birazcık Monza'da atma yani. Ne Venezia'da
0: güzel.
2: Atma.
0: Aferin Erdem ne güzel bir şey söyledin biliyor musun? Hakikaten ciddi
2: söylüyorum. Ciddiyim bu konuda yani. Futbolcu dediğin ayakta durabilmeli kaldı ki Barış Alper bu
1: gibi güçlü bir futbolcunun
2: Avrupa'da.
1: Ya bak, Van Dijk düşürememiş.
2: Ya Van Dijk...
1: Yanındaki ben mi düşüreceğim onu Allah aşkına?
0: Ama Doğan bu nereden kaynaklanıyor biliyor musun? Her bak bunu konuşuyoruz zaman zaman. Her böyle taç çizgisi kenarında, korner çizgisi civarında arkası dönük bir oyuncu. Galatasaraylı, Fenerli, Beşiktaşlı ben isim vermiyorum.
1: Dokunmadan kendini bırakır.
0: Faulü de alır.
1: Alır.
0: İşte
1: alır
0: bunu, canım. Bunun müsebbibi kim? Hakem. Verme.
1: Ama işte şimdi şey yapıyor.
0: Verme.
1: Verdikten sonra hemen kaldırıyor. Sakatlık makatlık falan bilmem nesini dışarı çıkartıyor şimdi.
0: Tam çıkartıyor da ama bunları bu faulleri vere vere bu oyuncuların kendini yere bırakmasına artık müsaade ettin ve alışkanlık meleke haline getirdin sen bunu. Hakemler için söylüyorum.
2: Geçen sene Liverpool dalga geçti bizimle ya. Kendi Twitter hesaplarından paylaştı.
1: Bak mesela biri demiş ki Torreira kendini yeni kuralları hazırlıyor galiba o bırakmıyor demiş artık.
0: Yalnız bir şey söyleyeyim. İlk Torreira ile Mertens'in ilk iki senedeki kendini yere atma, Mertens gitti zaten, olayıyla geçen sene ben bunu söyledim çok insanlar kabul etmedi ama bu arkadaş gözlemi iyi galiba. Torreira önceki yıllara göre kendini yere atma olaylarında ciddi bir azalma söz konusu. Vallahi seni dinliyor Doğan üstüne gide gide adamı perişan ettin.
1: Ben etmedim abi herkes üzerinden zaten bu konu ya, mutlaka bir kiri yapı
0: aslında
1: zaten.
0: Kimsenin kimseden bir farkı yok. Herkes kendini yere atıyor ve hakemler de...
1: Her takımda var. Talişka'nın da çok rahat bıraktığını söyleyebilirim. Beşiktaş'ta da çok fazla gördük. Jalo'nun bilmem nenin falan bırakmalarını ama... Bu arada biraz rakip anlamında da Galatasaray'a yaklaşan bir kadro kalitesi açısından nasıl görüyorsun diyeceğim ki yeni saate başladık bir reklama gidelim. Bir çay kahve tazeleyelim.
0: Olur.
1: Onun sonrasında hem şu Musiala olayını bir konuşalım. Biliyorsun.
0: Şeyle ilgili
1: Paris Saint Germain maçında mı ayak bileği kırılmıştı?
2: Yo onun trafik kazasında kırıldı ya.
1: Bir maçta ayak bileği kırıldı diye söyleniyor sürekli Paris Saint Germain maçı ile ilgili.
2: Yo olsa o geçirdiği bir kazada kırıldı. Yani. Ben değil tekrar
0: bir bu arada Muhammed Salah ile ilgili bilgim var. Onu da Beşiktaşlara söyleyeceğim.
1: İyi bir şey mi kötü bir şey mi?
0: İyiydi kötüye götürüyorlar.
1: Kötüye götürüyorlar.
0: Evet abi.
1: Yoksa şu an hazırda bekliyor.
0: Galatasaray Spor Kulübü futbol spor kulübünün içerisindeki güç savaşı Beşiktaş'ın içinde de var ve Muhammed Salah'ın transferi içeriden sabote ediliyor.
1: Mutlu sabahlar tekrar Oğuz Altay'la birlikteyiz. Enteresan gelişmeler, konuşmalar yaptık. Biraz üzerinden tekrar geçmek isterim Oğuz abi.
0: Tabii.
1: Çünkü Galatasaray yönetiminin içerisinde bazı problemlerin, pürüzlerin olduğunu söylüyorsun.
0: Evet söylüyorum.
1: Ve aynı pürüzlerin Beşiktaş'ın içinde de olduğunu iddia ettin.
0: Evet.
1: Tabii hani camiaları yakından takip eden arkadaşlarımız da bazen söylüyorlar, ediyorlar ama bu fiyatların açıklanması, transferlerin yapılıp yapılamaması, kulüplerin borç durumlarının ne raddede olduğunu falan çok fazla bilmiyoruz aslında. Hep böyle üstü kapanıyor.
0: Makyajla.
1: Çok güzel makyajlanıyor. Botokslar yapılıyor, ekstra üzerinde tanınamaz hale geliyor. O değişimin aslında bilinmeyen taraflarını böyle öğrendikçe de şey diyorsun. Federasyon üzerinden bakıyorsun, UEFA üzerinden bakıyorsun. Hep böyle bir Fenerbahçe'ye karşı bir şey yapılacakmış, bir hamle olacakmış. Galatasaray ile ilgili aslında sıkıntılar var. Bak onlar bile bu problemleri çözemiyorlar. Dışarıdan bir ara ne güzel ismi açıklanmak istenmeyen sponsorlar geliyordu. Şimdi niye gelemiyor? O zamanlar bu paralar varken havada uçuşuyordu. Hatta başkanın söylediği Erden sağ olsun bize o kadar güzellikler yaptı ki... ağza alınmayacak rakamlar bağışladı, etti, buldu, paraları getirdi gibi yorumlar vardı. Bunlar çok önemli konular ve bunlar elbet bir gün su üstüne çıkacaktı.
0: Evet.
1: Şimdi bunlarla ilgili olarak da gel de deşme. Anladın mı? Kabuk bağlamış yaraları kaşımanın zamanı mı geldi? Kanatmak mı gerekiyor yoksa tekrar sence kapanacak mı bu konularımız?
0: Ben kendi adıma şöyle düşünüyorum. Bu tür konuların üstünü kapatan haindir. Bütün kulüpler özelinde söylüyorum. Ben 48-49 senedir maç izliyorum. 14-15 senedir kendi oynamışlığımın dışında 14-15 senedir de yorumculuk yapıyorum. Ben bundan sonra kaç sene daha maç seyrederim? Evimde oturacağım, seyredeceğim. Yaşlandım. 58 yaşındayım. Yani 15 sene daha, 10 sene daha neyse maçlara gideceğim tabii ki ama eğer hep üzerinde durduğum bir konu var. Ya yeni jenerasyonlara, yeni futbol severlere daha güzel bir futbol ortamı, iklimi bırakmak aslında herkesin görevi olmamalı mı? Bunları ben Galatasaray'ı çok koruyayım, sen de Beşiktaş'ı koru. Öbürü de gelsin Fenerbahçe'ye koru. Benim düşüncem eğer hatası olan varsa, yolsuzluk yapan varsa Türkiye Cumhuriyeti'nde eğer hukuka aykırı davrananlar varsa bunların üstüne gidilmeli ve bunlar ortaya çıkarılmalı. Kulüp gözetmeksizin. Bakın bunu çok net söylüyorum.
1: Yani göreceğiz. Çünkü isimler çıkıyor, camialar, tribünler bir şekilde sonuç bekliyor. İşte dediğimiz gibi bir Musiala olayı vardı ki o da Donnarumma'nın altında kalmıştı. Paris Saint Germain maçında ayak bileği kırılmıştı. Hı hı. Ve ardından da 20 yaşındayken o heyecanı yaşatmıştı. Hatta bir Köln maçını hatırlıyorum. 89'da 90'da falan bir gol atıp Bayern Münih'e o mucizevi şampiyonluğu getirmişti.
0: Çok özel bir
1: 2022-23 sezonunda. Sonrasında Sané'nin bu transfer için devreye gireceği, oyuncular üzerinden bu işin halledileceği söyleniyordu ama Bambi lakaplı oyuncu için sen olma ihtimali düşük mü diyorsun? Olamaz mı diyorsun artık?
0: Ben sadece şunu söyleyeyim. Hayatım boyunca Galatasaray'da tek bir şeyi gördüm. En umulmadık anda, en umutsuz denilen bir anda hep gündemi sarsacak bir isim Galatasaray'a gelmiştir. Galatasaray'ın bu gücü, bu refleksi, bu markası var ve bununla ilgili olarak da ben Galatasaray'dan böyle bir şeyi bekliyorum. Hayır, umutsuz değilim ben.
1: Bu bir yıllık kiralama üzerinden gidiyor.
0: Olabilir.
1: O da hem kariyeri adına büyük bir basamak olarak geçecek. Tekrar gel topla kendini, hem kendini zirveye çıkar tekrar.
0: Ali Sami'ne gelirse bir daha gitmek istemeyebilir.
1: Orası... bir senesindeki performansına bağlı olur.
0: Takım başarısına da bağlı ama gerçekten bütün yabancı futbolcular Galatasaray'da çok mutlular atmosferden.
1: Alternatifler hakkında bilgin var mı?
0: Galatasaray için mi?
1: Yani isimlerle görüşülüyor ama senden aldığım geri dönüşüm çok enteresandı. Para yok ki kısmı.
0: Ben söylemedim bunu. Yönetici söyledi.
1: Peki Beşiktaş nasıl yapıyor? Fenerbahçe nasıl yapıyor? Bu transferleriye gelmiyor mu camia içerisinde?
0: Sen biraz önce zaten söyledin. Yani cevabını sen kendin söyledin zaten. Yani üstü örtülü ödenekler, isminin açıklanması,
1: kasa kolaylıkları.
0: Ya şunun cevabı var mı? Limit aşımı konusunda Fenerbahçe ceza aldı, değil mi?
1: Hı hı.
0: Keşke almasaydı. Peki buna federasyon nasıl izin verdi? Senin izin verdiğin yere UEFA izin vermiyor. Düşünebiliyor musun bunu? Yani şimdi Galatasaray için bunu söylüyorlar ya.

0: Fenerbahçe için de aynı şey geçerli. Yani bunun doğrusu, vay Galatasaray yapmıyor, Fenerbahçe yapıyor. Ya da Fenerbahçe'de hiç ya İrfan Can Kahveci transferinde Aziz Yıldırım daha o zaman başkan değildi. Bana dedi 5,5 milyon dolar dedi. Dediniz dedi, açıklama kapa yaptınız dedi. 11 milyon dolar dedi. 12 milyon dolara dedi. İrfan Can Kahveci'nin elimde belgesi var dedi. Hadi bir tane çık da konuş dedi. Ali Koçer söyledi başkana. Hadi çık da söyle dedi. Yani Fenerli Fenerli'ye söylüyor. Şimdi böyle bir ortamda, herkesin bu kadar gizlilikler içerisinde iş yaptığı ortamda federasyon nerede, kurallar nerede? O zaman yapana neydi, yaptırana baksana Doğan. Yol veriyor ya adam. UEFA diyor ki yapamazsın, al sana ceza diyor. Ama senin federasyonun şeye kafasını çeviriyor, salağa yatıyor. Ya bunlar doğru şeyler değil.
1: Fenerbahçe ve Leao yıllık 12 milyon euro maaş karşılığında anlaştığı söyleniyor.
0: Olabilir.
1: Kulüpler arası görüşmelerin devam ettiği ve Gianluigi Longari bu bilgiyi paylaşmış.
0: Hadi o zaman burada şunu söyleyelim. Tamam, Fenerbahçe aldıysa da hayırlı olsun, kaliteli bir oyuncu. Bir şey söyleyeceğim sana. Fenerbahçe'nin oyuncu satmadan hani limiti yoktu? Greenwood'a bu kadar para nasıl verildi? Şimdi Leao olacaksa veya onun kalitesinde başka bir oyuncu olsa, tam konunun üzerine okudun sen bunu yani. Limit yok. Yani yok. Para yok demek bu yani. Dışarıdan getirip de parayı hibe edip kulübe de veremiyorsun. UEFA buna müsaade etmiyor. İleride ceza kesiyor. Tamam mı? Ama sen buna rağmen oyuncu satmadığın halde, satarsın 4 tane oyuncu.
1: Belki tıpkı 2 senedir Galatasaray'ın yaptığı gibi transfer yapıyor.
0: Ya mesele burada,
1: İşte oraya dönecek konu.
0: Mesele burada sidik yarışı
1: şey
0: değil.
1: Şey var, cevabını başkasını suçlayarak yapma durumu bizde bir kronik rahatsızlık ya.
0: Ya ben de değil.
1: O yüzden mesela şey olarak söylüyorum. Sen de mesela üzerini örttün diye suçlanıyorsun. Bu zamana kadar böyle sorunlar vardı, konuşmadınız. Siz suçlu değil misiniz, camia zarar görmesin diye sessiz kalmak falan
0: Galatasaray'ın,
1: gibi konuşuluyor.
0: Galatasaray'ın yabancı futbolcu imaj hakkı dedikleri kısımda Galatasaray'ın açıkladığı rakamlar, diyelim ki 10 artı 4, 10 milyon artı 4. Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nu asgari ücretten açıkladı. Ya şimdi bir de inandırıcılığı da yok. Ya burada ben Fenerbahçe ile
1: hemen oradan da işte Fatih Hoca da 1905 liraya imza attı.
0: O ıslak imzalı, o dümen, hani, o dümen, hani o.
1: İşte şey, onlar cevaplanmayınca ve bunlar manşet olunca onlar akılda kalıyor işte, bak, anladın mı? Konunun insanların detayı veya haberin ayrıntıları kimsenin aklında kalmaz, artık manşet kalır yani.
0: Ben artık insanların kolay aldatılabileceğine inanmıyorum. İnsanların aklı başında, eğer körü körüne at gözlüğüyle hayata bakmıyorsan, hangi takımı tutarsan tut, spor üzerinde konuşuyorum. Yani mutlaka bazı gerçekleri bilirsin. Kendi takımını kollamak istersin, açık vermek istemez, bunların hepsi doğru. Ama kardeşim, sen çıkıp da yani asgari ücretle ben Kerem'i aldım dersen, arkasından şimdi aynı yönle gitmek istersen ve federasyon da buna bir çare bulduk diye açıklama yaparsa, sen Fenerbahçe şeyi misin, destekçisi misin? Federasyon olarak söylüyorum, sen Galatasaray ile ilgili gayet güzel yaptırımlar alıyorsun, her şeyi işletiyorsun, kuralları. Fenerbahçe nasıl oluyor? Fenerbahçe kulübündeki bütün yorumcular ve kulüpteki işte Aziz Başkan şu anda çok konuşmuyor. Ama Fenerbahçe'nin çok ciddi borçlarının olduğu ve futbolcu satmadan futbolcu almanın kolay olmayacağı söyleniyor. Nasıl alıyorsun?
1: Peki
0: şimdi
1: bu bahis ve şike operasyonlarıyla alakalı bir problem çıkacak mı kulüp yöneticileriyle ilgili sence?
0: Abi bu işin erbabı Tahir Kum. Tahir aylardır
1: Ağustos'un
0: söylüyordu.
1: Ağustos'un ilk haftasında ortalık karışacak diyor.
0: Dedi o, işte onu da takip ediyorum bir yandan. Bazen Tahir'le de konuşuruz, sohbet ederiz telefonda. Yani Tahir bu konuda,
1: yani puan silmeydi, şampiyonlukların geri alınmasıydı gibi konuların olması zor gibi söyleniyor ama bundan sonrası için...
0: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bir şey söyleyeyim mi? Hiç kimse kimsenin şampiyonluğunu bu Türkiye'de alamaz. Bu söylemiş olduğum kulüpler Fener'se, Beşiktaş'sa, Galatasaray'sa 30-35 milyon arkasında kitle var. Tamam mı? Önümüzde seçim var. Hiç kimse karşısına böyle büyük bir gücü almak istemez. Benim şahsi yorumum böyle. Böyle düşünüyorum yani. Bilgi doğrultusunda değil. Onun için bir cezalar, yaptırımlar olabilir mi? Olabilir, ama eğer bahis konusunda yöneticiyken kendi kulübü üzerinde